0: Mahiye ve çete.
1: Allah gözlerini doyursun. Evet. Kemal Olçay bizimle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
1: Sağ olun. Bir de şimdi Mekke Anlaşması çerçevesinde bu konu konuşuluyor.
2: Tabii.
1: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı açıkça söyledi. Mekke Anlaşması bir saldırı anlaşması değil, savunma anlaşması. Türk askeri herhangi bir yere gidip birine saldırmayacak. Savunma amaçlı duracak diye. Bir de Kemal Hocam, Türk askeri mesela gidiyor bile olsa Mekke'ye. Mekke'de Türk askerinin, Türk ordusunun bulunmasından kim rahatsızlık duyabilir?
2: Asli yeri bence yani.
1: Asli yeri.
2: Tabii asli yer. Bizim aslında çok gevşek ilişki kurduğumuz yerler zamanında buralar. Yani bir yapı onları engelledi. NATO mudur yoksa başka bir şey midir? Bizim güneye doğru ya da doğuya ya da Asya'ya doğru ilerlememiz engellendi sürekli. Türk devletleriyle ilişkileri ne zaman kurmaya başladık biz? 2000'den sonra kurmaya başladık sağlıklı ilişkiler. Afrika'da bu kadar büyükelçi açtık. Ne zaman başladık? 2010'lu yıllarda başladık. Yani neredeyse 53 tane ülkenin 44'ünde şu an temsilci var. Hatta bazıları çift ülkeden sorumlu.
1: Evet.
2: Yani çok gayet güzel. Askeri işbirliği, kültür ateşeleri var, ticaret ateşeleri var, büyükelçiler var. Orada tüm sektörlerde bizim temsilcilerimiz var. Ya bu tabii ticaret de yapılıyor buralarda. Kültürel yakınlığımız var. Eski bakiye olduğu topraklar var. Dolayısıyla buralarla Türk askerinin ilişki kurması çok normaldir, gayet normaldir. Sağlıklı olan da budur bence. Ya Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bayrak dalgalandırması kadar ulvi bir görev olabilir mi? O yüzden diyorum asli yeri aslında orası.
1: Bence güzel bir tanım bu, evet. Evet, Mete Sohtoğlu da bizimle. Mete hoş geldin.
3: Sağ olun, teşekkürler.
1: Sen de çok yakından takip ediyorsun. Bütün dünyanın boğazlarını sıkıyorlar Mete bir taraftan. Hürmüz, Kızıldeniz yukarıda.
3: Yani Mekke ittifakının aslında Suudi Arabistan finansının büyük bir bölümünü yüklenmek üzerine kendisini planlamıştı ve hazırlamıştı. Şimdi burada tabii sadece Suudi Arabistan meselesine Körfez içerisinde de bir Birleşik Arap Emirlikleri rekabet var. Bu Kızıldeniz'in öteki tarafına, Afrika boynuzuna da yayılmış durumda. Doğru. Ama Suudi Arabistan ayağı şu an çökertilmeye çalışılıyor. Burada sadece biz Umre'ye giden işte hacılar ya da işte din ibadet için gidenler dışında burada Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu vardı. Birincisi o parçalanıyor. Aynı bizim PKK terörünün başladığı yıllardaki gibi Suudi Arabistan'ın içeriğiyle oyalanacağı bir süreç yaşatılmaya çalışılıyor. Bu ekonomik olarak şu an biz havalimanlarını görüyoruz ama göreceksiniz limanlar ve demir yolları da dahil olmak üzere Husiler buralarda saldırı dalgasını yayacak.
1: Bu arada dediğin gibi Umre'ye gidenler değil mi?
3: Evet. Zaten bunun şöyle de bir anlamı var. Burada özellikle Husiler meselesinde Türkiye'de belli bir kesim ikna edilemiyor. Yani burada dini ibadet yeri ya da gidenler, bakın Irak'ta ya da o kadar çatışmalı dönem oldu Melih Bey. Hiçbir zaman Suriye'de de Irak'ta da hacca bir şekilde giden ya da Kabe'ye ulaşmaya çalışan insanların ne ulaşımı kesildi, ne onlara yönelik bir saldırı oldu, ne de bu anlamda havalimanları bombalandı.
1: Hac mevsiminde durdurulmuyor mu bu iş? Ta eski cahiliye döneminde işte, bile durmuyor muydu bu iş?
3: Sünni coğrafyada, Arap coğrafyasında çatlaklar yaratılmaya çalışılıyor. Yani burada şu deniyor. Bakın Mekke ittifakı başta olmak üzere İslam coğrafyası bir araya gelemiyor ve bu çatlaklardan, fikir ayrılıklarından dolayı da bir karar alma mekanizması oluşturulamadığı için işte bu sahneleri sebebiyle veriyor. O yüzden Mekke İttifakı'nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Buna sadece diplomatik kınamalarla, işte sessiz sedasız akamete uğratmalar dışında bu en basit somut akamete uğratmanın en iyi örneklerinden bir tanesi. Bu ittifak İsrail kadar İran'ı da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de, Fransa'yı da, coğrafyada aklınıza gelmeyecek birçok ülkeyi bu anlamda engellenmesi gereken bir aslında diplomatik hedef oldu. Ve samimiyetle söylüyorum, bu Suudi Arabistan üzerinde bu devam edecek. Demir yolları, limanlar, aynı İran'a uygulanan ablukanın bir benzerini Husiler Suudi Arabistan'a aynısını yapmaya çalışıyor. Şu an uçuşların bir bölümü durduruldu. Bu havalimanında 17 Ekim'e kadar uçuşlar durduruldu. Hava sahasını kapatmaya başladığınız zaman yavaş yavaş bu limanlara gelecek. Ticari limanlarda hedef olacak, demir yolları hedef olacak. Ve Suudi Arabistan'ın bırakın Mekke ittifakıyla dışarıyla uğraşacak vakti kalmayacak. Çünkü ülkenin içerisinde bir de Şii nüfus var.
1: Evet.
3: Katif gibi. Muhtemelen bunlar da önümüzdeki günlerde kaşınmaya başlanacak. Ve yayının ilerleyen dakikalarında muhtemelen konuşacağımız Suudi Arabistan'da bir darbenin hazırlığı mı yapılıyor meselesini bile
1: destekleyeceğiz diyorlar açıkça. Bence çok boyutu var. Bunları da konuşalım. Murat Özer de bizimle. Murat hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Sen buraları en yakından takip eden isimsin medyada. Çok da izliyorsun, analizlerini de değerlendiriyorsun. Ben de katılıyorum çoğuna. Murat, bu süreç

0: nasıl bir şeye doğru evrilecek? Yani bir yandan İsrail konusu gündemdeydi, Gazze konusu gündemdeydi. Gazze'nin hakkını savunduğunu söyleyen bir yapı şu an savaşı yukarıya doğru kaydırmış durumda. Mekke anlaşmasına denk gelmesi tesadüf mü bu saldırıların
1: başında? Hiçbir başlaması? Şey tesadüf değil zaten. Husiler Gazze savaşı esnasında İsrail İran'a saldırdıktan sonra İsrail'in bazı limanlarına bir takım füzeler attılar. Her zaman olduğu gibi İran yanlısı bu direniş ekseni denen gruplar propagandayı çok iyi bildikleri için Müslüman halkların gözünü boyayabilmek için bunu yaptılar. O gün itiraz etmiştim. Bunlara güvenmeyin. Bu zalimden mazlum için bir fayda gelmez demiştim. Bugün de aynısını söylüyorum. O gün bütün bu füze saldırılarında bir adet İsrail askeri öldü.
0: Doğru söylüyorsun. Ben diyordum ki ya bu adamlar gene İsrail'i vuruyor bu programda yine. Sen de diyordun ki bu kadar peşin kredi açma.
1: Bugün bir Filistinli'yi öldürmeyi başardı Husiler ama. Bir Filistinli bugün yani orada havalimanında, Riyad havalimanında bir Mısırlı, bir Filistinli, bir Suriyeli ve bir Bangladeşli olmak üzere 13 tane Müslümanı öldürmeyi başardılar. Filistin'i her yerde öldürmeyi başarıyorlar. Bunu görmemiz lazım. Şimdi emperyalistlerin ve Siyonistlerin uzantıları nerededir, şurada mıdır, İngiltere'de midir, Amerika'da? O düşman zaten. Bununla alakalı bir şey yok ki. Amerika'nın emperyal politikalarını biliyoruz. İngilizlerin 150 yıldır buradaki politikalarını biliyoruz. Emperyalistler politikalarını neyle uygulayabilirler? 1,5 milyarlık İslam dünyasında nasıl başarabilirler? Bu gibi aparatlar vasıtasıyla yaparlar. O açıdan direniş ekseni denen şey Esad rejimiydi. 1 milyon Müslümanı öldürdü. Orada Hizbullah'tı. Yani yakmadığı, yıkmadığı Filistinli mülteci kampı kalmadı. Hem Emel örgütünün hem Hizbullah örgütünün. Nehrül Berit'teki mülteci kampından Talal Zatar'a kadar. Yok etmediği Filistinli kalmadı. Irak'ta yok etmediği Filistinli kalmadı. Bağdat'taki bütün Filistinli mültecilerin hepsini gönderdiler Suriye'ye. Çöllerde aylarca insanlar yaşamak zorunda kaldı 2003-2004'te. Sonra Suriye'de de aynı şekilde Şam'daki mülteci kampında, hatırlayın, Yarmuk mülteci kampında insanlar kedi köpek yemek zorunda kaldılar. Yıllarca ambargo uyguladı. Kim yaptı? Direniş ekseni. Hizbullah bu Husi militanları getirdiler Esad rejimine destek için. Bu Husi denen yaratıklar Şam'da da savaştılar Esad için. Hizbullah sadece savaşmadı. Afganistan'daki Fatım Yuntugayları geldi savaştı.
2: Zeynep Yun getirdi.
1: Zeynep Yuntugayları. Nerede bir uydurup bir şey varsa. Şimdi emperyalizm dediğiniz şey ne ki? İşte bu yani. Emperyalizm maşalarıyla, kollarıyla, ayaklarıyla, bacaklarıyla savaşır topraklarımızda. Filistin için yola çıktığını iddia edenler en çok Filistinli katletmişlerdir bugüne kadar.
0: Tablo öyle çıkıyor.
1: Çok net.
0: Yani hakikaten eğer işte ne eylemi yapacaksanız, Suudi Arabistan'ı da cezalandıracaksa, Husiler bir şey yapacaksa, sivillerin olduğu, Umre'ye giden insanların olduğu havalimanını bombalamak istihbaratı almışsınız ki nokta atışı yapıyorsunuz. Husilerin böyle bir kabiliyeti yok herhalde değil mi? Yani bu yerlerden geliyor.
2: İran veriyor.
0: Ve gidiyorsunuz orada sivilleri katlediyorsunuz. Bu arada hakikaten ilginç bir şey var. Şimdi programın girişinde sorduğum Kemal Olçer'e soru, hani Türk askerinin herhangi bir yerde olmasından, Somali'de, ne bileyim Libya'da, Suriye'de olmasından kim rahatsızlık duyar? Bunu dışarıya yönelik sormuyorum sadece. Ya günlerdir bu konuyla ilgili yazıyorum. Öyle bir ekip var ki sureti halktan görünüyor. Adam üstüne böyle profil fotoğrafına Kur'an-ı Kerim'den ayet koymuş. Altta diyor ki Türk ordusu oraya gidip Müslüman mı katledecek?
2: Bu ne?
0: Yani hayır, Türk askeri nerede Müslüman mazlum katletti? Ben onu, Mehmetçik nerede Müslüman katletti? Bunu söyleyen kim olabilir? Bunu bir İsrailli söyler. Yani propaganda için söyler.
2: İran propaganda.
0: İranlılar yapabilir. Propaganda için yapıyor olabilirler. Başka bir eksenden yaklaşıyorlar. Bunu Müslüman bir Türk, ben ne bileyim yani, hakkaniyetli kimse söylemez ya bunu. Bu ifadeyi. Ama inanılmaz. Bir de nasıl, ben bana en son bu FETÖ'cülerden gördüm. Nasıl küfürbazlık, nasıl şey, hiçbir şeye tahammülleri yok.
1: Ama biz bunu yaşamadık mı? Yani o FETÖ'cüler böyle tipler değil miydi? Müslüman değil. FETÖ'cüler sabahlara kadar namaz kılıyorlardı. Hala öyle. Yani FETÖ'cü yakalanan kadınların çoğu başörtülü. Yani kişinin Müslüman görünüyor olması Müslümanlara ve Türk devletine düşman olmayacağı anlamına gelmez. Hep hakikaten çok Müslüman gibi görünenler en çok düşmanlık ettiler.
0: Büyük
1: gerçekte bu yani.
2: Ya, Türk askerinin gittiği yerde öyle katliam hiç olmaz.
0: Yani, hocam sizi böyle alabilir miyim?
2: Sadece Müslüman coğrafyası için geçerli değil bu. Bosna'ya gittik.
0: Nereye örneğin gittiyse değil mi?
2: Tabii Bosna Hersek'te Hırvatlar da vardı, Sırplar da vardı, Boşnak Müslümanlar da vardı orada. Yani hepsinin ortasında öyle bir tarafta yer alıp da işte orayı

0: katledelim, burayı yıkalım, yakalım vesaire. Mesela çok iyi hatırlarım ben o görev yaptığımız dönemlerde orada. Ya bir kilise yıkılmış, Katolik kilisesi, Ortodoks kilisesi zarar görmüş, bir de cami görmüş. Sırayla inşa ediyorlardı. Yani oradaki Türk askerini, Mehmetçiğin ruhunu tadamayan, bilmeyen insanların yaptığı yorum bu. Ya da biliyor, bilerek sizin kastettiğiniz tam da o propagandayı yapıyor.
1: Propaganda.
0: Ki o daha muhtemel.
1: Afganistan'da demediler mi ya Afganlar, ya Türk askeri gelirse sorun olmaz hani. Türk o yüzden gidiyordu o bölgede.
2: Amerikan askerleri Türk bayrağı takıyorlardı araçlarına ki kimse kalkıp ateş etmesin. Ateş etmesin. Taliban diye. Ateş etmiyordu çünkü.
0: Hocam Türk bayrağı takıyorlar ayrı, bir de önde bir tane bir araç var, Türk aracı. Arkada Amerikalıların konvoyu var. Yani o bir tanecik araç koskoca konvoyu korumaya çalışıyor. Ve dokunmuyorlardı hakikaten de. Dolayısıyla Türk Mehmetçik gittiği yerde şunu yapıyor. Önce sivil halka bakıyor. Çünkü sivil halkı korumakla mükelleftir Türk Mehmetçiği, Türk askeri. Yani oraya gittiğinde mazlum, masum kim varsa, yani silahsız, düşman ya da dost tanımı yapmaz. Kime düşman der? Türk Silahlı Kuvvetleri gittiği yerde işte o korumaya çalıştığı mazlum halkı ateş eden kimse.
1: Çoluğu çocuğu sivili öldürene düşman der.
0: Kim olduğu önemli değil. O yüzden bu ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor. Hepimiz yıllarca çalıştık. Kosova'ya gittik, aynı şey orada da geçerli. Sırplar da var Kosova'nın içerisinde. Arnavut Müslümanlar da var. Çok çeşitli insanlar da var. Türkler de var. Türkçe konuşan kentler var. Prizren örneğin. Yani Somali'ye gidiyorsunuz, orada da işte Müslüman insanlar var. Farklı gruptan insanlar var. Türk Mehmetçiğini kalkıp da Amerikan Jones'iyle karıştırmasınlar. O gittiği zaman düşman tanımını öyle bir geniş yapar ki silahlı silahsız fark etmez. Onun için tehdit, risk, potansiyel risk ve hiçbir şey önemli değildir. Karşıdan biri ona doğru yaklaşıyorsa ve Amerikalı değilse kesin düşmandır. Kadın öldürüyorlar. Sniper'la yani üstelik. Şimdi gidin bakalım İsrail katil devleti Gazze'de dost düşman nasıl ayırıyor? Hiçbir ayrım yok. Gazze'de bulunan İsrail o katil ordusunun üniformasını taşımayan herkes düşman. Hatta küçük çocuklar daha da düşman. Çünkü gelecekte onlar büyüyecekler. Sözde İsrail'e karşı. Sözde değil. Gerçekten de öyle. Onları bile küçük böyle beşikteyken bile vurmaya çalışıyorlar. Yani o yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mekke'de bir garnizon kurup orada bir askeri görev yapmakla beraber aynı zamanda toplumsal hayatı destekleme, toplumu destekleme, insanlara yardım, insani yardım yapmaya ilgili öncülük yapacaktır.
1: Keşke. Sayın Cumhurbaşkanı da bu arada lanetliyorum dedi bu saldırıyı. Biz barış ihraç ederiz dedi yapıyorsak da o bölgeye.
0: Çok
1: yani pek çok
0: laf.
1: Noktada tabii. Türkiye'nin üstleri var. Hakikaten ben anlam veremiyorum yani. Türk askerinin orada bir üst kuruyor olmasında, bir de dediğim gibi o terminolojiyi kullanan insanların rahatsızlık duyuyor olması bana bunların şey olduğu anlamına
0: istiyorlar.
1: Geliyor. Maskeli ajanlar oldukları
0: yok, orada,
1: anlamına geliyor.
0: Yok orada barış olmasın
3: tabii,
0: isteyenler.
3: Yaşadığım kaos bir olayı olsun. Anlatabilir miyim tabii bu konuda? Ben. 2000 yılı Ankara'dan Genelkurmay Başkanlığı, Ankara'dan gazetecileri bir uçakla aldılar bizi. NATO, Afganistan bayrak töreni. General Akın Paşa ile beraber aynı uçakta gittik ve girdik. Tamamen Kabil'de hava meydanının etrafında bir güvenlik şeridi var. Bizi direkt hava meydanının içine indirdiler. Yemek yedik orada, briefingler verildi, bayrak törenleri yapıldı. Biz oradan komutanımıza dedi ki ya dışarı çıkamaz mıyız? Aman dediler, çıkamazsınız falan diyorlar. Fakat dediler size biraz sonra sürpriz yapacağım. Kimse bilmiyor. Bir dediler Türk jibiyle beraber çıkacaksınız görürsünüz dediler. Oradan yabancıların bir tanesi kapıdan dışarıya çıkamıyor. Biz jiple
1: Türk jipiyle
3: çıktık. Türk bayrağı dalgalanıyor. Dolaştık. El sallıyorlar bize sokaklarda. Ve düşünebiliyor musunuz? Hava meydanının hemen yanında öyle bir şaşırdık ki Türkiye'deyiz zannettik. Sevgiyle Türk ordusu orada diye nasıl mutlular? Türk bayrağı orada.
1: Evet.
3: Bu ikinciyi de zaten bütün herkes, bütün arkadaşlarım da biliyordur. Katar'da, eğer Katar'da Türk birliği olmasaydı paramparça edeceklerdi Katar'ı. Onun bir gün belki hep konuşuruz. Türk birliğinin Katar'da, Katar'ın kaderini nasıl etkilediğini, nasıl güvenlik sağladığını, bütün oyunları bozduğunu da çok çok ileride anlatacağız.
1: O üstlerin hepsine oldu. Bakalım çok doğru söylüyorsun. Şey aynı propagandayı o zaman da yaptılar. Hemen geliyorum Mete. Evet. Şimdi Riyad'da şu an sirenler de çalıyor. Saldırı bekleniyor. Amerikan basını da Selma'nın şey olduğunu söylüyor. Sığınakta olduğunu söylüyor şu an itibariyle. Yani Epey bir ciddi bir şey bekliyorlar herhalde, saldırı bekliyorlar.
0: Şimdi Suudi Arabistan'da yeni bir uygulama başladı. Burada hem görgü tanıtları ihbar edebiliyor hem de bu erken uyarı sisteminden gelen mesajları görebiliyor.

0: burada genel uygulamadan gönderilen mesajlarda bir 911 var, bir de 998 var. Bu aranan numaralar, yani Mekke, Medine, Riyad gibi şehirlerde burada gördüğünüz uyarılar şu şekilde: pencerelerden uzak durun. Eğer bir araç kullanıyorsanız en yakın surede köprülerden uzak durun ve sığınak gibi bir yere sığının.
1: Arabanın bu gece için yapılan tavsiye bu, öyle mi?
0: Bu ilk defa erken uyarı sistemi bu. Yani Suudi Arabistan'ın gelen füzeleri ya da insansız hava araçlarını tespit edebildiğine dair herhalde bize bir done veriyor. Bu erken uyarı sistemi. Yani şu an bir saldırı oluyor da evlerinize girinden ziyade bir saldırı beklentimiz var. Bu yüzden dikkatli olunuz beklentisi. Bir de bununla ilgili şunu ben size katkıda bulunmak isterim. Bu tartışmaların aynısı Kemal Bey'in bahsettiği tartışmaların ve sizin sorduğunuz soru Pakistan kamuoyunda da dönüyor.
1: Öyle mi? Aynı kardeşi.
0: Bu bizim savaşımız değil gibi belli kesimler tarafından dillendirilen bir görüş var. Fakat burada unutulan bir şey var. Bu da televizyonlarda pek değinilmez. 2.640.000 tane Pakistanlı şu an Suudi Arabistan iş gücü içerisinde. Ve Pakistan ekonomisi 6 ile 8 milyar dolar yıllık, sadece bu Pakistan'daki çalışan, Suudi Arabistan'da çalışan işçilerin memleketlerine gönderdiği para
1: Pakistan'ı ayağa kaldırıyor.
0: Gibi. İkincisi, Suudi Arabistan vadeli olarak petrol satışı yaptığı için Pakistan ekonomisi için Suudi Arabistan inanılmaz önemli. Aynı zamanda ben bunu Pakistan Genel Kurmayı'ndan yetkililere sorduğum zaman da bizim orada neredeyse 3 milyona yakın vatandaşımız var ve Suudi Arabistan iş dünyasında çalışıyorlar. Biz aynı zamanda kendi vatandaşlarımızı da orada korumak durumundayız. Ve bunun da Pakistan kamuoyu tarafından bu şekilde algılanması gerekiyor diyor. Ama bu Kabe meselesinde, yani Kabe'nin korunması, kutsal toprakların korunması meselesinde, örneğin bu tartışmalara rağmen Pakistan ordusu Mekke ve Medine'nin korunmasında daha ısrarcı ve daha talepkar. Ve Suudi yetkililere bunu öncelikli olarak istiyorlar. Çünkü İslam coğrafyasında Mekke ve Medine'nin koruyan bir ülke olarak orada askerlerinin bulunması
1: şereftir ya.
0: Tabii ki Pakistan hükümetinin de halkına dönüp biz de gurur duyacağınız işler yaptık. Bakın bu.
1: Müslümanların bunun için yarışması lazım. Onu demek
0: Pakistan
1: istiyorum.
0: Yani talepkar.
1: Biz yapalım. Madem böyle bir tehdit varsa, tehlike herhangi bir şey varsa biz yapalım diye yarışması lazım.
0: Yani Türkiye'den de ziyade Pakistan bu konuda çok ısrarcı.
2: Türkiye'de de kamuoyunun büyük çoğunluğu böyle.
1: Böyledir değil mi Murat?
2: Evet. Türkiye'de çok küçük bir azınlık. O azınlık da yani dediğim ya İran tarafından örgütlenmiş İran istihbaratına çalışan adamlar olabilir. Ya da yani Türkiye düşmanlığı gözünü o kadar kör etmiştir ki artık dindar mı dinsiz olduğuna bakmaksızın neye sahip olursa olsun sırf Türkiye'ye ya da Erdoğan iktidarına düşman olalım da ne olursa olsun böyle bakan bir yapıda da olabilir. Çünkü yani şimdi orada çok net bir şey var yani. Hani bu görüntüyü geçtim yani. Hani ciddi Mekke, Riyad'daki ihramları kana bulanan ve ihramları kefen olan insanları görüp vicdanları sızlamadı. Anladım. Bu kadar vicdanınız varmış. Ya 1 milyon Müslüman Suriyeli kıtır kıtır kıtır doğradılar. Cezaevine gittik, kendi gözlerimizle devrimden sonra bütün dünya gösterdi. Pres makinalarını, ırzına geçilmiş Müslüman kadınların feryatlarını duymadınız mı? Nasıl olur da Esad rejimini desteklersiniz? Bu adamlar, Allah, kitap, peygamberi ağzından düşürmeyen adamlar Esad'ı destekleder. Hala destekliyorlar. Hala destekliyorlar.
1: Evet.
2: Şimdi ben bu adamlara ne söylenebilir ki? Yani Saadet Partisi için de söylüyorum, Yeniden Refah için de söylüyorum, Anadolu Gençlik Derneği için de söylüyorum, hepsi için söylüyorum. Biraz gözlerini açsınlar ya, Fatih'in ortasında İran bayrağıyla eylem yapıyorlar. 3-5 tane İrancı. Hiç sizde ardamar yok mu ya? Burası Müslüman bir ülke ya.
1: Onlar iç siyaseti alet etmek için bence bunu yapıyorlar.
2: Evet.
1: Yani biraz içeriden nasıl vurulur
2: diye. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu topraklarda İran bayrağıyla, hele ki bugün Kabe, Mekke, Riyad, umreciler ihramlarıyla kana bulanıp kefendendilerse, bugün bu topraklarda bunların Husileri savunmak, kesinlikle Husileri savunan bir insana tahammül edemeyiz yani. Hiçbir Müslüman Türkiye'de, hiçbir Müslüman Türk evladı şu katiller sürüsüne, Esad'ın şebbihalarını savunanlara tahammül edemez. O açıdan biraz kendine gelsin herkes yani. Biraz kendine gelsin.
0: Yani Amerika ile mücadele edilecekse Latin Amerika'da çok ciddi bir devrim muhafızlarının kudüs gücü var Melih Bey. Gitselerdi o zaman Maduro kaçırıldığı zaman direniş örgütleselerdi. Meksika üzerinden cephe açılsaydı. Ya.

0: Niye Kasım Süleymani gibi adam yollayamıyorlar mı?
1: Amerika ile mücadele sonucu öldürülüyor. Bu arada Arap basını da geçiyor. Riyad'da arda arda patlama sesleri duyuluyor. Şu an başladı. Mete az önce söyledi, uyarı yapıldı herkese diye. Yani bunu görmemek için kör olmak lazım Kemal Hocam. İsrail şu an değil mi? Bundan çok hoşnuttur.
2: Tabii o zaten savaşın yayılması ve derinleşmesini istiyor ya. Yemen'de Husiler şu anda İsrail'e hizmet ediyorlar. Çok net söylüyorum.
1: Diyordur yani.
2: Yani hareket tarzında harita varsa göstereyim ben ne yapmaya çalıştıklarını.
1: Hemen onları da bakacağız.
2: Şimdi tabii az önce hocalarımın söylediği gibi mesela benzetmek gibi olmasın ama Vatikan bir saldırıya uğrasa şu anda. Katolik dünyası ne olur?
3: Hristiyan dünyası ne yapar?
2: Ne yapar?
3: Dünyayı ateşler. Yani, yakardı yani. Bütün tabii. Dünya yakardı. Alev alev.
2: Kim koruyor Vatikan şehrini? İsveçli mi? İsviçreli mi? Askerler.
0: İsviçreli.
2: Askerler koruyor. Yani şimdi çok tuhaf şeyler dönüyor. Mekke söz konusu olunca içeriden bir reaksiyon var. Enteresan. Yani içeriden gelecek olan reaksiyonu anlamak mümkün değil. Dışarıda anlıyorum. Mekke güçlenmesin. Mekke kuvvetlenmesin. Mekke sembolik kalsın. Uluslararası statüsü olmasın. Vesaire gibi söyleyenler oluyor. Ama senin kendi kutsal toprakların, Kabe'n, değil sevgili mi? Peygamberimizin yattığı yer, buranın dediğiniz gibi 57 tane Müslüman ülke var. 6,5 milyon adet asker yapıyor toplamda. Ya bu kadar büyük bir kitle ki ellerinde uçakların her cinsi var bu ülkelerde. Türkiye dahil. Ve bu kadar büyük bir kitle Filistin'i koruyamaması, Mekke'yi koruyamaması, Medine'yi koruyamaması, Kudüs'ü ya nasıl anlatılabilir bu?
1: Doğrusunuz. Hocam şey diyorlar, bakın biraz insaf diyor bir hocamız. Suud rejimi 2014'ten günümüze Yemen'de 370 bin kişinin ölümünden sorumludur bu.
3: Yalan. Baştan sona yalan. Baştan sona yalan. Baştan sona yalan. Taiz'i kuşattı Husi militanları 2014'te Sana'yı işgal ettiler. Sonra geldiler Taiz'i kuşattılar. 400 bine yakın çocuk, daha çoğunluğu da çocuk olan 400 bin Taiz'de Müslümanı ambargo sebebiyle açlıktan öldürdüler. İlaç yetişmediği için. Yalan. Kendileri yaptılar. Bu kadar olabilir mi?
1: Ki böyle
3: evet,
1: olsa bile kalkıp
3: sivilleri hava saldırılarında siviller hayatını kaybetmiş olabilir. Çünkü savaş 15 yıldır devam ediyor. Bu mümkün. Suudi Arabistan saldırılarında hiçbir sivil ölmemiştir. Öyle bir şey söylemiyorum. Ama 400 bin kişi çocuk açlıktan öldü. Meselesi Taiz'in kuşatmasındadır. Taiz kuşatması halen devam ediyor. Hala şu anda Husiler Taiz'i kuşatma altında tutuyorlar.
0: Birleşik Arap Emirlikleri de Yemen'in o yıllardan beri ikiye bölünmesini savunan evet. Ülkelerden bir tanesi.
3: Ay, evet. Zaten sorun o oldu. Onun
1: bir de şimdi şu boyutu var. Yani biz hep bunu konuşuyoruz da tamam bu mesele Müslümanlık açısından bu çok önemli. Birinci konularımızda. Ya bu Babil Mende bir kapatıp dünya üzerinde Bülent abi petrol fiyatlarını hoplatıyorlar. Şimdi ben en çok bundan etkileniyorum. Tamam İran şununla bununla savaşıyor bilmem ne yapıyor falan, onun bedelini de göze almış olabilir. İran'ın petrolü de var. Ya bütün dünya mahvoldu. Bugün Riyad'daki petrol toplantısı gene iptal edildi. Hem içeride diyeceksin bu petrol fiyatları tırmanıyor. Hem de bu bölgeyi, yani ben inanmıyorum Suudlara sadece aralarındaki gerginlikten dolayı bunu yaptıkları. Dünya üzerinde bir yeri hoplatıyorlar. Yani bir destek veriliyor, bir şey yapılıyor. Bu şimdi, kadar askeri istihbarat olmasa bu hedefler nasıl vuruluyor?
4: Şimdi bu Kızıldeniz'i ve Babur Mendeb'in onların kontrolüne girmeyeceğini herkes biliyor. Bu olayı sadece Husiler diye düşünmememiz lazım.
1: Değil mi?
4: Ki bir bazı toplantılarda burada arkadaşlarımız da konuştu. Hatta geçen hafta Kemal Hocam da söyledi. Husilerin bu hareketi yapmasının ilginç bir tarafı var. Bu işin arkasında doğrudan doğruya Amerika'da hem Trump'ı bu konularda desteklemeyen Siyonist, işgalci mekanizma ve küresel çeteyi, küresel sermaye çevrelerini unutmamamız lazım.
1: Evet.
4: Şimdi şu önümüze çok dikkatli geliyor. Birleşmiş Milletler'de toplantı var. Ayın 21'inde Husiler büyük bir saldırı yaptı. Neden yaptı? Sembolik bir günleri. 2014'i biliyorsunuz 21 Eylül'de Sana'yı işgal etti bunlar. Sembolik bir gün.
1: Evet.
4: Bu aynı gün Cumhurbaşkanımız da New York'ta. Ve Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler orada hem savunma Arabistan'ın savunma ve dışişleri bakanıyla hem de Pakistan'la görüşme yaptılar. Cumhurbaşkanımıza bilgi verdiler.
1: Genel sekreter seçildi.
4: Bilgi verdiler. Bir gün sonra Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı. Orada çok önemli bir açıklama yaptı bir gün sonra. Newspeak'e verdiği demeç. Sordu gazeteciler. Dediler burada sizin bir anlaşma.

0: ile ilgili bu kararlar alındığı anda Türkiye'nin bu kurduğu sistem, savunma sistemi Mekke bir boşluğu dolduracak. Amerika'yı gölgeleyecek önümüzdeki dönemde. Zaten bunu istemiyor bu. Amerika'nın içindeki Siyonist, Evangelist, CIA ve Pentagon'daki adamlar. Çetin.
1: Bunu yani düşünelim, sadece onlar kolay değil. Bu işte. Sadece, çok güzel bence tarif ettin. Sadece onlar değil. Yani ABD bölgeden çekilirken burada bir hegemonya boşluğu oluşuyor. Evet. Değil mi? Net bu. Irak'tan çekildiler. Suriye'den çekildiler. Buradaki bu boşluğa vaziyet etmek Türkiye'nin bence öncelikleri arasında. Bunu sadece Amerika'daki neokonlar değil, bölgedeki istemeyen insanlar da, devletler de vardır. Yani Türkiye niye burada bu boşluğu doldursun bir şekilde?
2: Çünkü o boşluğu bu. Türkiye güçlü bir şekilde doldurmazsa doğru Yemen meselesi belki daha arzi bir konu. Yakın gelecekte, çok çok yakın gelecekte asıl meseleyi Kuzey Irak'ta yaşayacağız.
1: Irak'ta göreceğiz değil mi?
2: Kesinlikle Kuzey Irak'ta yaşayacağız.
1: Hep ya bu Samet, daha büyük bir harita sana zahmet. Artık Babilmen'de bir de aşağı bir konu var çünkü.
3: Yani burada
1: bizi buraya fokusladılar ama.
3: Evet, evet. Yani şimdi tabii bu çok maksatlı bir hareket aslında. Yani Husilerin yapmış olduğu saldırılar teknik olarak kendi güçlerinden çok daha fazla. Ya yani çok yüksek kapasiteli ve yetenekli saldırılar yapıyorlar. Çünkü burada İki cepheli savaş yürütüyor adamlar üstelik. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani Husiler dediğimiz grup, işte en iyi tarifi Murat Hoca yapıyor Husilerle ilgili. Ama tabii küçümsememek de lazım bazen. Şöyle bir şey var. Husilerin ellerinde hakikaten uzun menzilli balistik füzeler var. Mesela ilk o havalimanına neydi adı? Halit'ti herhalde değil mi?
1: Bu şimdi havalimanı.
3: Evet. Şimdi Riyad'daki o orada.
1: Tıra Halit.
3: Ön şey yapmışlar adamlar. Tanımlanmayan bir cisim şeklinde ifade etmişler Suudiler. Yani anlayamamışlar ne olduğunu.
2: Mesela hocam patlama, hangi ülkenin yapımı olabilir bu silahlar?
3: İran, Şahit türü. Şimdi Şahit 136'lar vardı ya, çok anlattık burada, 129 var falan. Bunlar belli bir irtifada, alçak irtifada uçuyorlar çok süratli bir şekilde. Radara da yakalanmıyorlar. Gittikleri yerlerde kamikaze bunlar. Ve hiçbir,
1: alttan uçtukları için.
3: Tabii çok yalayarak böyle topografik arızayı da kullanıyorlar.
1: Zaten yükseltin 0-2 metre.
2: Çöl orası bomba.
3: Tabii dolayısıyla şimdi bunlar bizdekiler gibi değil. Bizdekiler dolanan tipte. Yani sensörü var, yapay zeka yüklü, hedefi tespit ediyor. Herhangi bir hedef eğer gerçekten tanımlı değilse vurmuyor mesela bizim kamikaze dronlar. Bunlarda böyle seçme şansı da yok. Direkt yörünge çiziyorlar. Fırlatma cihazları var. Fırlatıyorlar şöyle mancınık gibi. Sonra düz uçuş yapıp sürü şeklinde gidiyorlar üstelik bunlar. Bunları da şey yapmışlar. Çeşitli versiyonlarını üretmişler. Mesela Ruslar üretmiş bir tane değişik bir şey. Bir şahitlerden yola çıkarak üretmişler. Turbojet motor takmışlar bunlara. O kadar hızlı ki. İşte bunların bir kısmı düştü. Patlamadan yakalandı. İnceliyorlar şu anda Ukraynalılar falan.
1: Yani hava ya savunma sistemi niye çalışmıyor dediklerinde Suudi Arabistan'ın işte
3: tanımlayamamışlar
1: adamlar. Alttan geçiyor, tanımlayamıyor.
3: Tabii çok alçak irtifa uçuşları var ve çok kalabalık olduğu için vursanız bile, bir de bunları böyle Patriot'la falan vuramazsınız. Patriot vurursunuz ama yani bir tane Patriot 2,5-3 milyon dolar. Tabii. 20 bin dolarlık bir şey. Yani etkin de olmaz. Zaten yetmez de bataryalar. Hmm. Dolayısıyla çok fazla sayıda sivrisinek gibi uçuyorlar bunlar. Ve geldik vurdukları yerde müthiş patlama ve yangın çıkartıyorlar. Siz bunun içerisine fosfor bombası da koyabilirsiniz. C4 de koyarsanız, TNT kalıbı da, istediğiniz patlayıcı, plastik patlayıcı, yangın çıkartıcı, ısık etkisi yapacak çeşitli patlayıcı cinsleri de koyarsınız.
1: Bunlardan atmadılar hiç İsrail'e falan, bu Hizbullah.
3: Zamanında şahitler atıldı.
1: Öyle mi? Bunlar İsrail biraz böyle... nasıl durduruyor peki? Onun sistemi var mı?
3: Yok, o da durduramadı çoğunu. O
1: hiç
3: da
1: böyle 12-13 ölüm görmedik İsrail'de.
2: Bir kişi öldü. Bir İsrail askeri öldü.
1: O da bir gene bir şey.
2: İran hakkında da bir Filistinli ölmüştü.
3: Ama Hizbullah genelde askeri hedefler attığını iddia ediyordu. Yani o dokunmasın falan diye. Burada sivil hedef...
1: Ha, orada de... İsrail'de sivil hedef gözetiliyor. Askeri hedef vuralım diyorlar.
3: Aynen öyle. Burada sivil hedef... değil. Aynen bu. İşte o yüzden iki ucunu gayet net burada. Şimdi bunu böyle tanımlayamadıkları için patlamalar gerçekleşti. Şimdi arkasından bu kaostan istifadeyle hemen balistik... Bakın o kadar önemli bir arşiv çalışmış ki Husiler. Bunu da devrim muhafızları muhtemelen başlarında bazıları.
2: Hani muhtemelen ki, değil hocam, kesin.
3: Kesin.
2: Kesin bilgi bu.
3: Dolayısıyla bunlar sürü taarruzları yaparken arkadan şöyle 10 mahlık bir balistik füze yolluyor adam. Direkt. Tek bir tane. İşte o çarptı mı zaten yerle eksan oluyor. O yüzden bu İran'ın taktiğidir. Önce şey yollar, şahitleri yollar. Ondan sonra, onun yanına bir de miraçlar koyar, gözlemci şeyler, ne derler ona, SİHA'lar. Onlar da
1: erkete SİHA.
3: Evet, yanında böyle eskortluk ederler.

0: sürü yerine ulaştı mı? Ulaştıysa rapor veriyor arkaya. Ya oradan görüntü alabiliyorlar. Ondan sonra kendi kendine imha ediyor tekrar o. Geri gitmiyor. Hmm. Şimdi aynı taktiği bunlar da uyguluyor. Sonra seyir füzeleri atıyorlardı. Seyir füzesi attığına dair iddialar da var. Suudilerin en büyük açığı bu işte. Tanımlayamıyor. Neyin geldiğini farkında değil. Seyir füzeleri de yerden alçak uçuyor. Onlar da sürü taarruzu yapıyor. İşte arkasından o balistik füzeler tek tek böyle aralarından sıyrılıp 10-15 mah hızla, terminal hızla direkt çarpıyor.
1: Hocam
0: hedefe.
1: Epey de bir mesafeden bahsediyoruz Riyad'la.
0: 708 kilometre işte. 1000 hatta bazen 1000 kilometreye kadar uzayabiliyor.
1: Yakın falan değil, sınırda mı?
2: Tabii gerçek.
0: Şimdi birinci harekat bu. Yani
2: sadece Husiler vurmadı Suudi Arabistan'ı. Irak'taki Haçlı Şabi de burada.
0: Oradan
2: aynı
0: da geldi doğru.
2: Irak'ta. Kuzeyden de burada.
0: Şimdi birinci harekat bu. Bu harekat başarıyla gidiyor. Tırnak içinde söylüyorum tabii. Zarar veriyor çünkü. Burada iki tane kuşatma yapılıyor arkasından. Kuşatma birincisi Suudi Arabistan'ın koalisyonla beraber yaptığı bir kuşatma var. Sana'a ve Sada bölgesinden şöyle Aden'le birleşme harekatı yapacaklar. Suudiler bu harekatı bir şekilde kuşatma harekatını yaparken kuşatıldılar. Husiler bunları yine Sada Sana üzerinden güneyden kuşattılar. Dolayısıyla böyle bir çapraz kuşatma harekatı devam ediyor içeride. Onun için burada bir de şunu öğrendiler. Amerika'nın İran'a yapmış olduğu tüm taarruzlar havadan taarruzlardı. Yani yerden yere, havadan yere filan. Öğrendiler bunu. Mutlaka ve mutlaka Suudiler oraya çok ciddi bir kara taarruzu planlıyorlar. İşte o zaman Türkiye'ye müracaat edecekler. Çünkü kara harekatı yönetebilecek bir koalisyon kapasitesi yok orada. Yani büyük bir çaplı böyle orkestrasyon şeklinde aldatma harekatı olacak, elektronik harp harekatı olacak, SİHA harekatı olacak, uçak harekatı olacak, hava harekatı, derin taarruz yapılacak, yakın hava desteği ihtiyacı var. Denizden bakın ne kadar çok saydık, yorulduk sayarak. Bütün bu harekatı yönetebilecek bölgede tek bir kurmay var, o da Türk kurmayları. Türk
3: bir şey söyleyebilir miyim? Suudi Arabistan mesela çok benim sık karşılaştığım bir soru bu. Yani Suudi Arabistan neden Yemen'e bir harekat düzenlemiyor? Ben bunu geçtiğimiz günlerde sorduğum zaman şöyle bir cevap aldım. Yani Suudi Arabistan'ın hava gücünün bu anlamda Yemen'de Husi hedeflerini bombalayacak kadar yeteneğe sahip oldu. Fakat orası bir çöl bölgesi ve Suudi Arabistan ordusunun yapılanması da sınır kontrolleri, yani sınırın güvenliği tutulması ve o çöl bölgesinde kaçakçılık girişimlerinin engellenmesi üzerine kurulu bir güvenlik mimarisi var. Burada zaten Yemen içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı güçler var. Sayıları 40 ila 70 bin arasında değişen, kabilelerden oluşan ayrılıkçılar var. Bunu özellikle söylüyorum. Yani Yemen'in ikiye bölünmesini savunan, Suudi Arabistan'la da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen üzerine bir anlaşmazlığı var. Bunu tekrar vurgulayayım. Körfez Yarımadası'nda da bir liderlik kapışması var. Ama Suudi Arabistan'ın da destek verdiği bu Yemenliler, bunlar yabancı savaşçı değil, destek verdiği güçler de sayıları 200-300-400 binden başlıyor. Ve bunların yeniden organize edilmesi, o geçtiğimiz günlerdeki geri çekilme olmasın diye yeniden bir organizasyon yapılıyor. Bu bombardımanlar da işe yaradığı için sahil şeridinin alınmasıyla başlayan dağlık alanlara doğru kaydırılmak istenen bir harekat var. Aslında bir harekat var. Yani burada da artık bilmiyorum bir Türk parmağı var, bir Pakistan parmağı var ki vardır.
0: Pakistan muhtemelen, kesin vardır.
3: Yani burada illa Pakistan meclisinden bir anlaşma geçecek diye beklemeyelim. Çünkü ben Pakistan ordusunun bazı mensuplarının Riyad'da olduğunu ve aynı zamanda bu ortak komuta
2: Pakistan'la Suudi Arabistan arasında zaten bir askeri anlaşma var. Evet,
3: şimdi kapasiteyi şöyle yapmışlar Murat. Yani hava savunma sistemi kısa orta menzilli bu ekonomik hedefler için işte Kemal Bey'in anlattığı. Birincisi o. İkincisi yerleşim yerlerinin korunabilmesi için kısa orta menzilli füzeler, elektronik harp sistemleri. Pakistan bunları bir şekilde Riyad'a gönderdiğini söylüyor ama kapasitenin de artırılacağını söylüyor. Türkiye ile işbirliğiyle. Şimdi meclise geldikten sonra Türkiye Pakistan'ın da ortak sağlayacağı şeyler var. Bir de benim öğrendiğim Suudi Arabistan bu gelişmelerden sonra lazer sistemleri konusunda ağırlık vermeyi planladığını, evet, ve bütçe ayıracağını ben öğrendim. Bir de şu var. Bu Türkiye'de üretilen üretimi de geliştirilmesi devam eden çelik kubbe, Suudi Arabistan'ın önümüzdeki dönemde bu Körfez Yarımadası'nda kaplayacak daha büyük bir projeye dönüşebilir Suudi Arabistan'ın finansmanıyla.
4: Bu çok önemli. Bunu konuşabilir miyim hocam? Sizi alabilir miyim? Bir hemen Riyad'a gidelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz. Metin Mutanoğlu bizi bekliyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Danışmanı tam Riyad'da. Metin hocam merhabalar.
5: Merhaba Melih Bey, sizlere ve diğer arkadaşlara selamlar.
4: Çok sağ olun. Hocam ne oluyor Riyad'da, hava nedir şu an?
5: Melih Bey, az önce yaklaşık bir 10 dakika önce 3 ayrı patlama yaşandı burada. Aslında bugün gün içerisinde herhangi bir saldırı olmadı ama az önce bu saldırı oldu. Koalisyon tarafından açıklama yapıldı. Saldırıdan hemen önce de aslında bütün telefonlara bir uyarı mesajı geldi. Yani bu daha önceki İran saldırılarında da oluyordu. İşte bulunduğunuz yerden çıkmayın, güvenli bölgelerde bulunun şeklinde. Bundan hemen çok kısa bir süre sonra da bir patlama oldu. Yapılan açıklama, koalisyon tarafından yapılan açıklama, gelen balistik füzelerin havada patlatıldığı yönünde. Şu an en azından bilinen o. Doğrusu gelen ses ve daha önceki seslerden bizim de alıştığımıza göre evet, yani böyle bir şey olmuş olabilir. Çünkü daha önceden de havada patlatılan balistik füze sesi buna benziyordu. Öyle görünüyor ki Husi saldırılarına karşı bir müdahale olmuş ve füzeler havada patlatılmış gibi görünüyor. Onun dışında şu an yeni bir bilgi yok. Yani biz de takip ediyoruz şimdi. Yani kaynaklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Oradan hani farklı bir durum var mı diye. Ama görünen o ki şu an herhangi bir bilgi dışarı çıkmış değil. Zaten çok kolay bir şekilde bilgi dışarı çıkmıyor. O da Suudi Arabistan'ın bir politikası. Yani çok fazla insanların korkmamasını istiyorlar. Çünkü bir savaş var. Bu savaşta da bunu biraz anlayışla da karşılamak gerekiyor. Toplumda böyle bir panik ortamı oluşmasını istemiyorlar.
4: Peki bu Kral Halit Havalimanı'nda hayatını kaybedenlerle ilgili ülkede nasıl bir atmosfer var? Nasıl değerlendiriliyor?
5: Şimdi şöyle, tabii biz Riyad'da yaşıyoruz ve ben de aslında bu Kral Halit Havalimanı'ndaki saldırı cumartesi günü olmuştu. Ben de cuma günü böyle saat 1 civarında gelmiştim, Medine'den gelmiştim. Yani herhalde buraya gelen son uçaklardan bir tanesindeydik biz de. Bizden hemen bir gün sonra bu saldırı gerçekleşti. Bizden bir gün önce de Perşembe günü de yine zaten o bir pilotun vefat ettiği, iki kişinin daha öldüğü bir saldırı gerçekleşmişti. Yani şöyle, evet, havaalanında bir saldırı var. Bu toplum tarafından biliniyor. Mesela az önce duyduğumuz işte 3 patlama sesi, büyük patlama sesi. Bunu da bütün Riyad duyuyor. Ama sokağa baktığımızda, hayata baktığımızda hayat olağan akışında devam ediyor. Yani o sokakta herhangi bir değişiklik yok. Herkes şunu biliyor. Evet, bir çatışma ortamı var. Bir savaş ortamı var. Ama savaşın Riyad sokaklarına yansımasına baktığımızda hayatı değiştirecek, hayatın olağan akışını değiştirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Hayat normal akışında devam ediyor. Yani bütün her taraf savaştan önce nasılsa savaştan sonra da, daha doğrusu bugünkü ortamda da aynı şekilde, herhangi bir farklılık yok.
4: Evet, ama bugün mesela petrol şirketleri Riyad'da bir enerji kongresi vardı. Ondan çekildiklerini söylediler. Güvenlik endişesi duyuruyor. Bu arada Brent petrolün evet, 107 dolara çıkmış şu saldırı sonucunda da. Zamanlamasını neye bağlıyorsunuz bu sürecin? Biz Mekke Anlaşması'nın hayata geçirilmesi, kurumsallaşması ile birlikte bu hareketliliğin arttığına dair yorumlar yaptılar konuklarımız. Siz nasıl görüyorsunuz?
5: Evet, malum biliyorsunuz yani bu neredeyse işte son 10 aydır, özellikle Şubat ayından itibaren bölge gerçekten diken üstünde. Bunu söyleyebiliriz. Amerika, İsrail'in İran'a karşı yapmış oldukları bu saldırıdan sonra aslında bu saldırıdan en çok etkilenen ülkeler Körfez ülkeleri oldu. Çünkü Körfez ekonomilerini doğrudan hedef aldı. Bugün mesela Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması en çok petrol ihraç eden bu ülkeleri etkiliyor, biliyorsunuz. Yani savaştan önce İsrail'in ve Amerika'nın İran'ı vurmasından önce sadece Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı yaklaşık 130 civarındaydı. 130 gemi geçiyordu. Bunlar ticari gemiler geçiyorlardı. Şimdi bu sayı yaklaşık 10'a düşmüş durumda. Yani Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan şu an dışarıya petrol satma noktasında Hürmüz'ü kaybetmiş durumda. Orada sıkıntılar yaşıyor. Daha sonra biliyorsunuz bu Doğu Batı petrol hattı var, orayı devreye soktu Suudi Arabistan. Ama orada da Suudi Arabistan'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu sefer Irak merkezli Şii bir yapılanma. Bu sefer Suudi Arabistan'ın bu petrol hattını vurdu. Şimdi geldiğimiz noktada gördüğümüz şey şu. Evet, Suudi Arabistan yani petrol ihracatında sıkıntı yaşıyor ama diğer taraftan sadece Suudi Arabistan değil, Körfez'in tamamı aynı sıkıntı içerisinde. Yani aynı sıkıntıyı bütün Körfez yaşıyor. Mekke İttifakı'na baktığımızda Mekke İttifakı şöyle bir şey, yani eğer biz bölgede bölgenin barış ve güven içerisinde olmasını istiyorsak, bu bölgede üçüncü tarafların bölgedeki inisiyatiflerini kısıtlamak ya da azaltmak ya da etkilerini azaltmak istiyorsak, Mekke İttifakı burada çok kritik bir rol oynayacak durumdadır. Çünkü evet, bölgenin en kritik üç ülkesi Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye, üçünün de çok değerli değerleri var. Yani çok güçlü değerleri var ve bu güçlü değerler, mesela Suudi Arabistan'a baktığımızda, hem coğrafi açıdan baktığımızda, hem ekonomik açıdan baktığımızda, toplumsal açıdan baktığımızda, sadece Körfez değil, Arap dünyasının neredeyse tamamında çok etkili bir ülke olduğunu görüyoruz.
4: Evet. Yine sadece Pakistan, Metin evet. Hocam, sadece Körfez'deki ülkeler değil, çok doğru söylüyorsunuz. Irak da mesela şu an petrolünü akıtacak hiçbir yeri kalmadı ama Türkiye başta olmak üzere petrol ithal eden ülkeler de çok büyük sıkıntı içerisinde. İşte petrol fiyatları artıyor. Yani herkesi çok etkileyen bir süreç. Şunu merak ediyorum. Suudi Arabistan, burada konuşuluyor mesela, olası bir işte Türklerin desteği, Türk ordusunun Mekke'de konuşlanması ya da Mekke anlaşması çerçevesinde ne işte yapılması gerekiyorsa, buna nasıl bakıyor Mekkeliler? Türk askerini nasıl değerlendirir mesela?
5: Şimdi şöyle, bir kere Suudi Arabistanların bundan çok memnun olduklarını söyleyebiliriz Melih Bey. Hı hı. Çünkü Mekke İttifakı'nın imzalandığı gün ben buradaydım, Riyad'daydım. Biliyorsun Mekke'de imzalandı, Sana Tepesi'nde, Safa Tepesi'nde imzalandı. Ve o gün Riyad başta olmak üzere bütün Suudi Arabistan'da her tarafta 3 bayrak dalgalanıyordu. Yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları dalgalanıyordu. Buradaki siyasi yorumcuları da dinlediğim zaman, televizyonlarda işte bu tartışma programlarında dinlediğim zaman şunu net olarak söylüyorlar. Yani bir nükleer güç olarak Pakistan'ın varlığı ve aynı zamanda askeri güç olarak Pakistan'ın varlığı, bir askeri teknoloji anlamında ve askeri güç anlamında Türkiye'nin varlığı ve Suudi Arabistan'ın varlığı çok büyük bir sinerji oluşturacak. Herkes bunu çok net bir şekilde görüyor. Özellikle Türkiye'nin, yani Dağlık Karabağ bölgesinde, Karabağ bölgesinde yapmış olduğu müdahale, Libya'daki müdahalesi, Suriye'deki meselesi, yine Akdeniz'de petrol arama noktasında Türkiye'nin göstermiş olduğu güç aslında bütün dünyada, özellikle Suudi Arabistan'a baktığımızda, teknolojik, askeri teknoloji anlamında Türkiye'ye döndüğünü görüyoruz. Bugün Suudi Arabistan ve Türk şirketleri özellikle Suudi Arabistan'ın yerli savunması noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Suudi Arabistan aslında özellikle 1990 yılındaki bu Körfez Savaşı'ndan sonra Amerika'ya olan bağlılığını azaltıyor ve kendi ayakları üzerinde durabilecek bir askeri teknolojiye geçmiş oluyor. Aslında önümüzdeki yıllarda, yani sadece bölgede coğrafi büyüklük değil, aynı zamanda askeri olarak da bölgenin en büyük gücü olmak istiyor. Bu anlamda Türkiye çok önemli bir destek, Pakistan çok önemli bir destek ve bu Mekke İttifakı büyüdükçe bu bölgede üçüncü bölgelerin burada herhangi bir inisiyatif almalarını eskisi kadar kolay olmayacak. Bunu herkes net olarak görüyor. Yani buna doğru bir gidiş var. Buradaki Husiler meselesi, İran meselesi aslında bunu geciktiren bir konu. Yani bunun Husiler meselesinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Suudi Arabistan Husilerin bu bölgedeki yönetiminden çok rahatsız ve bunu bir an önce bitirip yeni bir sürece geçmek istiyor Suudi Arabistan. Bu açıdan baktığımızda Mekke İttifakı'nın güçlenmesi gerekir ve bu bölgede daha etkin olması için bir an önce, yani burada mesela bizim Türk savunma sistemlerimizin olmuş olması hem Suudi Arabistan'ı daha elini rahatlatacak, hem yani Mekke İttifakı'nın bölgedeki belki ilk sınavı olacak. Evet. Bu açıdan baktığımızda Yemen meselesi bu ilk sınav diyebiliriz.
4: Bu arada Husiler çağrı yapıyorlar, gündüz içerisinde de yaptılar. Selman'ı devirmek için çıkacak halk hareketini veya Suud ailesindeki muhaliflerin yapacağı bir darbe girişimi destekleyeceğiz diyorlar. Böyle bir atmosfer oluştuğunu mu düşünüyorlar? Oluşturmaya mı çalışıyorlar? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Husiler şöyle, ben Husileri de yakından takip ediyoruz burada. Onların yaptıkları çağrıları, açıklamaları da görüyoruz, neler yapmak istediklerini. Husiler şunu görüyorlar, yani bu tek başına yapılacak bir çağrının getireceği bir şey yok. Çünkü Suudi Arabistan yani kendi yapısı gereği böyle bir şeye uygun değil. Yani Suudi Arabistan bugün içinde bulunmuş olduğu mevcut durumdan dolayı özür dilerim, bir dakika. Özür dilerim. Suudi Arabistan şu an içinde bulunmuş olduğu durum aslında böyle bir şeyi herhangi bir şekilde ihtimal dahiline dahi görmemizi gerektirmiyor. Çünkü yeni bir yönetim var. Suudi Arabistan biliyorsunuz yani 1932'den sonra bir toprak bütünlüğü olan, kendi içerisinde bütün aşiretlerin, kabilelerin katıldığı bir Birleşik Krallık aslında olarak çıkıyor. Ve bir kraliyet sistemi o günden bugüne kadar devam ediyor. Onun Husilerin bunu değiştirme şansı yok ama Husiler şu an her türlü şeyi kullanıyorlar. Yani her türlü argümanı kullanıyorlar Suudi Arabistan'ı geri adım attırmak için. Ama bu şunu gösterir. Yani Suudi Arabistan hiçbir şekilde Husilerin kontrolündeki bir Yemen'e razı olmayacak. Ve mutlaka bir şekilde oranın ya ortak yönetime geçmesini sağlayacak ya da Husilerin İran ekseninde, Husilerin bu bölgedeki varlığı Suudi Arabistan'ı sürekli rahatsız edecek ve bundan dolayı Suudi Arabistan buna razı olmayacaktır hiçbir şekilde. Husileri de bitirmek için yapılan bu operasyonlar yani ancak uzun bir dönem devam ederse belki başarılı olacak. Çünkü evet, orada da çok ciddi bir direniş var.
4: Evet. Şu an için Riyad'da hava sakin diyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir yandan da bombaların patladığına dair, saldırıların sürdüğüne dair haberler geliyor ama bulunduğunuz bölgede herhalde böyle bir sıkıntı olmadığını anlıyorum. Doğru mudur?
5: Ya bizim bölgemiz burası havalimanına yaklaşık 50 kilometre mesafede neredeyse. Bizim bulunduğumuz yer biraz şehrin dışında bir yerde havalimanı. Ama dediğim gibi yani insanlar bu patlamaları duysalar da hayat normal akışına devam ediyor. Çünkü yani bu bir savaşın aslında normal toplum üzerindeki etkisi ne kadar olacaksa burada da o kadar var.
4: Metin Mutanoğlu, çok teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
4: Sağ olun.
6: Şimdi bir kısa bir analiz yapabilir miyim?
4: Buyurun.
6: Tabii. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. İki gün önce de Dışişleri Bakanı açıkladı. Mekke Anlaşması çok süratli bir şekilde Cumhurbaşkanlığında sona aşamaya geldi. Bu hafta içinde de gelebilir diyorlar ama gelecek hafta muhakkak gelecek. Bu çok süratli. Neden? Çünkü bu mecliste bu onaylandıktan sonra Mekke Anlaşması ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ilgili bu hareketleri çok daha bir rahat olacak, daha kolay olacak. O bakımdan şu anda bütün hazırlıklar tamam.
4: Meclisten geçmeme ihtimali var mı?
6: Kesin geçer. Kesin.
4: Öyle mi?
6: Geçer. Kesin. Ama bunun enteresan bir şey
3: yok. Operasyon değil ki bu. Suudi Arabistan topraklarıyla sınırlı. Savunma amaçlı.
4: Demeyecekler mi? Amaçlı. Hep çöl, Türk askeri, Müslüman kanı, üçlüsü kullanılıyor ya, demeyecekler mi? Suriye çölleri falan.
6: Diyen birisi var Namık'tan. 6 Ekim'de böyle bir anlaşma var mı? Var mı? Yok mu? Oraya bilmem Yemen'e asker gönderilecek. Nasıl gönderiyorsunuz? Böyle bir anlaşma metin mi? Yoksa basın bildirmesi diye küstahça bir açıklama yaptı. Ve zaten bir gün sonra da Dışişleri Bakanımız bunu çok güzel bir şekilde cevaplandırdı. Ucuz siyasal retoriktir bu dedi. Yani ucuz siyasal retorik. Aldı cevabını. Namık'tan hepimiz tanıyoruz artık. Yeni partide şu anda Bey'in bu işlerle ilgili yaptığı açıklama çok kritik bir açıklamaydı. Rahatsız edici, sosyal medyadan yaptı. Uyardı güya bizi. Onlarla beraber arka bahçelerinde de zaten bu yeni partinin bunu pompalamaya başladılar. Evet. Yemen asker gidecek mi, gitmeyecek mi diye. Şimdi Pakistan'la İran'ın anlaşması, Pakistan'la Suudi Arabistan anlaşması 17 Eylül 2025. Bu çok önemli. Bunu neden söylüyorum? Çünkü burada biraz önce buna benzeyen bir soru yöneltmiştin sen. Bu işi Mekke anlaşmasından sonra neden bir anda artış oldu? Artışla ilgili acaba bunu test mi ediyorlar diye. Benim kanaatim test ediliyor. O kadar geniş bir şekilde test ediliyor.
4: O kronolojiyi bir açalım o zaman. Sen şimdi Pakistan'la Suudi Arabistan Eylül 2025.
6: De yaptılar.
4: Ama Mekke anlaşması 2-3 yıllık bir süreç yani.
6: Şimdi ama arada bir şey var.
4: Gazze'de başlıyor.
6: Arada çok önemli bir şey var.
3: Bizim de var anlaşma da teknik olarak yetersiz kalıyor.
6: Şimdi bir Türkiye-Suudi bunu anlatayım ki bu şemayı oturttuğumuz zaman çok daha iyi değerlendirme şansı olacak. Bu anlaşma yapıldı. O anlaşma yapıldıktan sonra Türkiye'nin Pakistan'la beraberliğini bütün dünya bildiği için ve özellikle istihbarat örgütleri Türkiye'de buraya girebilir diye başlamıştı konuşmalar çeşitli mahfillerde. 22 Şubat'ta 2026'da bu katil soykırımcı Netanyahu bakın 3 ay sonra 2,5 ay sonra kritik bir açıklama yaptı. Dedi ki altıgen Hindistan, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan. Yani bunlar Pakistan'la Suudi Arabistan'ın yaptığı bu anlaşma muhtemelen Türkiye'nin de geleceği haberini istihbarat almışlar ki altıgen. Ve Türkiye bu dönemde zaten Türkiye'nin de devreye girmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.
4: O yüzden ben hatırlattım sana.
6: Üstüne geldi.
4: Bundan çok önce başladı Türkiye'nin Mekke
6: 7
4: anlaşması.
6: 7 Ağustos'ta da bu anlaşma yapıldı. Hı. Şimdi burada baktığımız zaman olaya bu Mekke anlaşmasının karşısında rahatsız olanlar belli. İran rahatsız. Nüfus bölgesiyle ilgili, evet. Önümüzdeki dönemle ilgili. İsrail rahatsız, Siyonist çete rahatsız. Ama Hindistan'da rahatsız olduğunu düşünmemizde çok büyük yarar var.
4: Tabii o da olacak.
6: Yarın Pakistan'la Hindistan arasında meydana gelecek bir olayda da Türkiye'nin çok daha rahat bu Mekke anlaşması ile beraber devreye girme imkanı var. Bunu başlamadan öldürmeye, kırmaya çalışıyorlar. Psikolojik olarak.
4: Ya Ağustos'ta Bülent abi, Ağustos'ta işte anlaşma imzaladık. Evet. Mekke anlaşması ile ilgili. Eylül'de bu adamlar.
2: Dışişleri Bakanımız
4: girdiler Mekke, yani dediğin kronoloji doğru.
2: Mekke Savunma Paktı ile alakalı Dışişleri Bakanımızın verdiği tarih çok net. Gazze soykırımı başladı. Biz bu çalışmaya başladık.
4: Yani öyle 2023.
3: Evet. Evet.
2: Gazze ile beraber başladık. Yani mesele aslında çok açık. Gazze'de bir şey yaşadık. İslam dünyası olarak bir şey yaşadık. Çaresiz kaldık. Nasıl müdahale edebileceğimizi bilmiyorduk. Müdahale araçlarımız yoktu. Ve böyle bir durumdan kurtulabilmesi için Müslümanların bir daha soykırıma uğramamaları için yapılabilecek olan şey nedir diye düşündük. Ve İslam dünyasının en güçlü askeri yapılarını bir araya getirmeye karar verdik. Olay bundan ibaret. Mekke Savunma Paktı açık ve net bir şekilde başta İslam dünyası olmak üzere dünyada mazlumlar, ezilenler başına bir kez daha soykırım gelmesin diye üretilmiş bir çözüm ve gerçekçi bir çözüm. Son derece gerçekçi bir çözüm. Yemen gerçekten arzi bir şeydir. Şu anda Yemen'deki Husi meselesi arzi bir meseledir. Bunun bu noktaya ulaşmasında başka sebepler oldu. Suudi Arabistan'ın hükümetle yani Yemen hükümetiyle arasındaki problemlerden kaynaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin güney bölgesini desteklemesinden kaynaklandı. Ama şunu unutmayalım bakın. Çok önemli. Suudi Arabistan neden bu savaşın içinde? Neden? Yani Yemen'de ne oldu da Suudi Arabistan? Bunu kaçırıyoruz. Bunu atlarsak, olayın gerçek şeyini ortaya koymazsak izah edemeyiz. İnsanların zihninde de yere oturmaz. Şimdi Husi denen bir örgüt gelip darbe yapıyor değil mi? Sana'da. Peki bu örgüt 2011 devriminin bileşenlerinden biri değil miydi? Evet. Pek çok yapı var. Pek çok yapı Abdullah Salih'e karşı birleşti. Ve orada bir halk devrimi gerçekleşti. Sonra o halk devriminin bileşenlerinin içinden bir tanesi bu Husi yapısı çıkıp darbe yaptı iktidara. Peki darbe yaptıkları kimler? Şimdi Husiler kendilerinin İsrail'e karşı, Siyonizme karşı savaştığını iddia ediyorlar değil mi? Doğal olarak savaştığı Yemen'de savaştıkları da İsrail'in aparatları öyle. Öyle mi?
4: Hayır canım orada Yemenliler. Niye
2: şimdi
4: öyle
2: hayır
4: yani?
2: Husiler açısından, Husileri destekleyenler açısından, Husi destekçileri açısından, Husi'yi destekleyen İran açısından, Husilerin savaştığı, sahada savaştığı Yemenliler kim?
4: Ona bakarsan Şare'ye de İsrail'in adamı dediler, devrimi yapıyor diye.
2: Tam olarak onu söylemeye
4: çalışıyorum. Bunlara göre herkese, ya Türk devletini suçladılar ya. Yani suçlamadılar mı bu adamlar? Siz İsrail'le anlaşmaları sürdünüz.
2: Evet. Türkiye'de Husileri, bir dakika. Türkiye'de Husi'leri desteklediğini ilan edenler için söylüyorum. Ve Mekke Savunma Paktı Anlaşması meclise geldiğinde kanımızın son damlasına kadar direneceğiz, geçirtmeyeceğiz diyen siyasi partiler açısından söylüyorum. Bu sözüm onlara. Şimdi Husi'lerin karşısında savaşan Yemenliler, İsrail işbirlikçisi ise, Siyonist ise, Siyonizm adına bu işi yapıyorlarsa, peki bunlar kim? Bu yapı kim? Yani Yemen'deki

0: mevcut devleti oluşturan şu anda Yemen devleti dediğimiz yapıyı, yapı kimden oluşuyor? Yemen Islah Partisi'nden, yani devrimi gerçekleştiren partiden. Kim peki Yemen Islah Partisi? Muhammed Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman Kardeşler. Hamas dediğiniz örgüt Müslüman Kardeşler örgütü.
1: Yani şöyle, Husiler var, Husilerin savaştığı Yemen'deki yapı Müslüman Kardeşlerin
0: Müslüman
1: devamı.
0: Müslüman Kardeşler, Hamas'ın Yemen şubesiyle savaşıyor. Hamas'ın Yemen şubesiyle Husiler Siyonist diyerek savaşıyorlar. Halit Meşale, Yahya Sinvar'a İsrail ajanı demek ne kadar absürt, aptalca bir şeyse, şu anda Husilerin savaştığı Yemen hükümetine İsrail ajanı, Siyonist, onun için savaşıyoruz demek o kadar absürt ve o kadar gerçeği ters yüz eden bir şeydir.
1: Ya bu çok önemli bir ayrıntıydı Mete. Bence önemli. Yani. Çünkü bu terminoloji üzerinden çok konuşuluyor. Bence bu altı çizilecek bir bilgi.
2: Biz Mekke İttifakı'nda mesela Türkiye açısından ya da Suudi Arabistan açısından konuşuyoruz ama bir de Pakistan açısından bunun bir önemi var. Şimdi burada Esad devrildikten sonra Suriye'nin güney hava sahasından, Irak'ın güneyinden İsrail savaş uçaklarını kaldırarak neredeyse İran hava sahasından Pakistan'a kadar ulaşabilecek ve bombardıman düzenleyebilecek bir hava koridoru
1: bunu
2: yaptı.
1: Bunu haritada bir bakalım Mete, doğru söylüyorsun. Biz, bu arada Mete devam et, bir tabii, balistik füzeyi indirmişler.
2: Havada
1: Kemal patlatmışlar. Hocam. Evet. Riyad'a doğru fırlatılan balistik füze durduruldu. Suudi liderliğindeki koalisyon diyor.
2: İsrail, Suriye'deki işgalinin en büyük sürdürülmesindeki amaçlarından bir tanesi, Suriye'nin istikrarsızlığı olsa da İsrail'den kalkan savaş uçakları Ürdün'ün kuzey hava sahası ya da Suriye'nin güney hava sahasında F-35'lerle geçip
1: Irak'a geçiyor
2: Irak güneyinden,
1: İran zaten geçtiler.
2: Geçiyorlar F-35'lerle. Hatırlayacaksınız.
1: Yani Müslümanların tek nükleer gücü Pakistan'a
2: tehdit etti İsrail.
1: Geçiyor İsrail.
2: İsrail tehdit etti. Bunu unutmayın lütfen. Hatırlayalım. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırganlığı başladığı zaman nükleer güç olan Pakistan da Netanyahu'dan nasibini almıştı. Ve Pakistan'ın da bir nükleer güç olması sebebiyle aynı İran'a benzeri kullanılan cümleler Pakistan için kullanıldı.
1: Doğru.
2: Ve Pakistan bu konuda çok rahatsız. O yüzden Mekke İttifakı'nı burada değerlendirirken Türkiye, Suudi Arabistan diyoruz ama Pakistan bu denklem neresine dediğiniz zaman size somut söyleyebileceğim bu. İsrail savaş uçakları buradan kalktığı zaman İran hava sahası üzerinden, ki İran'da da bir engelleme falan olmuyor. F-35'lerle Pakistan sınırına kadar geliyorlar. İsrail, Amerika, özellikle İsrail bu sistem Belicistan bölgesinde bu dağlık arazide çok yer vurdu. Bunu unutmayın lütfen. Ve şu an İran'da Sistan Belicistan bölgesinde çok sayıda çatışma yaşanıyor. Beliç gruplarla İran güvenlik güçleri arasında. Ve dibinde Pakistan var. Ve burası da Sistan Belicistan, Pakistan tarafı da. O yüzden Pakistan'ın tedirginlik duyması doğal. Ve aynı zamanda böyle bir coğrafyada Hindistan'a sırtını dayayamayacağı için Suudi Arabistan ve Türkiye'deki bu ortak savunma ittifakına en az bu ülkeler kadar Pakistan'ın da destek verip ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor.
1: Bu arada biz bu iki boğazı konuşuyoruz da ve bu durumun işte Suudilerin can damarını kestiğini, petrol ihraç edemediğini, Katar'ın, başka ülkelerin diyoruz. Asıl mahvolan Irak oldu. Murat Özer hep söylüyor Irak'ta çok sıkıntı olacak diye. Şu an petrol gelirleri nereden Irak petrolünü gönderiyor? Hiçbir yerden değil mi? Bir şey kalmadı. Yani
2: Suriye üzerinden.
1: İşte o da ne kadarını.
2: İşte evet.
1: Yani temel tırlarla şuradan gidiyordu. Adamların petrolü evet, buradan çıkıyordu.
2: Yani tırlarla çıkartmaya evet, çalışıyorlar.
1: O da ne kadar abi,
2: siz Irak demişken yalnız şunu da.
1: Tır nedir yani, bir gemi değil mi?
2: Bir gündeme getirmek isterim.
1: Oradaki bakın, demografik şey, bütün siyasi yapı da değişecek bu krizden ötürü. Yani buraları, dünyanın boğazlarını kim sıkıyorsa burayı patlatıyor içeriden. Yani bunu bir anlamak lazım. Burayı, Amerika'yı sıkmıyorsun ki sen burayı sıktığında. Türkiye'yi sıkıyorsun. Bu coğrafyayı sıkıyorsun.
3: Hatta evet, Irak'ı
1: sıkıyorsun. Irak'ı sıkıyorsun. Avrupa'yı sıkıyorsun.
2: Asya'yı sıkıyorsun. Asya'da da çünkü enflasyon.
1: Bunu deyince de Avrupalı mısın diyorlar.
2: Ama Asya'nın yani da enflasyon politikalarını etkiliyor ve orada da hayat pahalılığı artıyor.
1: Bir de bu konuları konuşurken biz argümanlar üzerine konuşuyoruz. Mesela ekonomi beni direkt etkiliyor. Bunu söylediğinden Avrupalı mısın, Rus musun falan demeleri bana çok garip geliyor. Demek ki bunlar İranlı abi ya da bunlar evet, İsrailli. Ben de öyle diyeceğim artık. Sen de onun argümanlarını savunuyorsan sen ya bunu anlatmıyoruz. Ülkemizdeki petrol fiyatları tırmanmış. Hem içeride diyeceksin bak mazot bu kadar artmış, hem de bu mazotun artma sebeplerinden birisi boğazları sıksınlar. Niye? İran emperyalizmle savaşıyor. Ya İran ödesin bedelini arkadaş. Ne anlaşıyorlar, ne yapıyorlar onu da bilmiyoruz. Bizim karar gitmiyor. Verdiğimiz bir savaş mı bu?
2: Tabii gübreye gitmiyor. Şu an Asya'da ekim yapılması gerekiyor. Avrupa'da ekim yapılması gerekiyor. Gübre yok. Burası sadece Türkiye'nin değil ki. Avrupa'nın en çok burada mal çıkarttığı yer burası. Kızıldeniz. Bilinen yanlıştır. Tabii. Yani buraya Asya'dan gelip Avrupa'ya dağılmıyor. Avrupa'dan buradan çok Asya'ya giden var. Bu konuda Avrupa çok muzdarip durumda kaldı. Fakat burada siz bahsedince aklıma geldi. Biz burada sadece bu füze ya da işte insan savaşlarını konuşuyoruz ama burada şöyle ki tehlikeli bir durum da oluştu. Daha önce çağrı cihazları patlamasıyla İsrail bir saldırı düzenlemişti. Bakın uzun süredir Irak'a doğru bir İsrail saldırısı ben bekliyorum. Ama tabii herkes şimdi doğal olarak füzeyle, savaş uçağıyla bekliyor. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Çağrı cihazları saldırısı hepimize bir done verdi. İsrail'in aynı zamanda Irak'ta, Yemen'deki, Yemen'e dikkat edin, liderliğini muhtemelen önümüzdeki günlerde İsrail hedef almaya çalışacak. Patlatarak. Burada şunu kastederek söylüyorum. Bu bölge özellikle bir Çin'den
1: İsrail,
2: gelen
1: buradaki hangi güçleri? Husilerin yoksa Yemen?
2: Husilerin liderliğini, Yemen'de liderliğini, evet. Yemen'deki liderliği Sada bölgesinde.
1: Yani Husiler hedef alacak İsrail diyorsun.
2: Evet ama tespit etmişler.
1: Çünkü niye hocam?
2: Bu rekabetin içerisinde Mekke ittifakını itibarsızlaştırmak için, yani istihbarat paylaşımınız yeterli değil.
1: Şöyle mi diyecek mi?
2: Ben yaptım gene.
1: Ben İsrail evet. Olarak Husileri vuruyorum. Siz de toplanmışsınız, Husilerin üstüne gidiyorsunuz demek için mi yapıyorsunuz?
2: Yani ortak bir mekanizma oluşturacaksınız da ben daha hızlı iş bitiriyorum demenin bir propaganda yolu.
1: Yani size kıyak yapıyorum mu diyecek?
2: Ya kıyak değil, propaganda. Ama buradaki temel mesele şu, benim dikkat çekmek istediğim. Bu bölge, Irak da dahil olmak üzere Çin'den gelen, son dönemde çok yaygınlaşan akıllı cep telefonları, televizyonlar, yani hepimiz, izleyicilerimizin şu an bizi izlediği televizyonlar, işte evde kendi başına deli danalar gibi dolaşan süpürgeler, kendi kendine dolaşıyor evin odasında deli danalar gibi, arabalar, araba versiyonu
1: bu var. Bu arada sokmuyoruz artık arabaları yani, ki.
2: Bakın.
1: Geçen gün öyle bir gelişme oldu değil
2: araba
1: mi?
2: Araba da var tabii Çin'den çok
1: TUSAŞ'a mıydı getirdim. Hocam?
2: TUSAŞ evet.
1: TUSAŞ'a
2: evet.
1: Karar verildi artık o elektrikli yabancı arabalar girmeyecek.
2: Bu çok önemli bir mesele. Ve bunlar siz devam edersiniz. Ben şunun için bunu gündeme getirdim. Ve burası LCD yani televizyonların cirit attığı, kaynadığı bir yer. Ve bunlar bir internet bağlantısı bulduğu anda, yani bir modemin olduğu yerde sizi gözleyebilir, dinleyebilir. Ki Çin telefonları burada çok satar, onu da söyleyeyim. İsrail'in de Çin teknolojisini hackleyebildiğini, yani sızabildiğini, bu yeteneğini düşündüğümüz zaman buradaki cep telefonları, Çin'den getirilen cihaz, yarı otonom araçlar, telefonlar, deli dana dolaşan süpürgeler, temizlik süpürgeleri.
0: Sen pek sevmiyorsun onu.
2: Yani sürekli dolaşıyor böyle. Sinir bozucu bir şey bence. Yani
1: evet, bunlarda bir büyük tehlike oluşturabilir.
2: Tehlike.
1: Doğrusu.
2: Biz de o yüzden ona çok dikkat etmeliyiz. Evet. Bu ciddi bir tehlike.
1: Bu bizde Mete'nin söylediği şey üzerine hocam. TUSAŞ'ta alınan o karar. Arabalar sürekli çekim halinde çünkü herhalde.
3: Onların tabii sadece optik olarak çekim değil, başka şeyleri de var. İşte var demeyelim ama şimdi herkes töhmet altına atmıyor. Böyle bir yetenek yüklenebiliyor. Dinleme yapabilirsiniz, görüntü kaydedebilirsiniz, kaydettiğiniz görüntüleri, videoları aktarabilirsiniz. Uzaktan onları siz temin edebilirsiniz.
2: Sensörler var.
3: Tabii orada reseptörler var, haritalama. Sensörler var. Yani düşünün bir park yeri var. Ana binanın dibine kadar yaklaşıyorsunuz ve önden siz giren çıkan insanları görüntülü olarak kaydedip gönderebiliyorsunuz. Kimler hangi saatte giriyor ya da çok VIP
1: tabii stratejik yerlerde bu tabii, hayat değil mi?
3: TUSAŞ gibi özellikle mühendislerimiz var, o çok değerli. Onlar çok kapalı gizli bir takım şeyler yapıyorlar.
1: Şunu da duydum Kemal hocam, bu ev kameralar mameralar herkes takıyor, bu Çin malı. Onların içerisindeki bir sistem, Bitcoin üretiyorsunuz diyorlar elektriğe bağladığınızda. Yani Çin bir şekilde sizin elektriğinizde bu madencilik yapıyor diyorlar bir şekilde.
3: Onu çok bilmiyorum. Bakın,
1: ama çok ilginç yani, nerelere gelmiş.
2: Bugün Fransa'da
0: ortalama bir kameranın bütün ömrü boyunca yaklaşık 80 dolarlık bir
1: madencilik
0: yaptığına dair ben de haber okudum. Evet.
2: Fransa'da bugün marketler ele geçirildi. Marketlerdeki buzdolapları hacklenmiş. Onlar da getirmişler Çin malı sistemleri, kurmuşlar muhtemelen. Marketlerin buzdolapları 40 dereceye çıkartıldı. Milyarlarca euroluk şu an başta Fransa olmak üzere
1: malzeme bozuldu.
2: Bozuldu ve kayıp var. İnanılmaz bir kayıp var. Bakın marketteki buzdolaplarından bahsediyorum. Yani dondurmanın, işte tavuk bilmem nenin durduğu dolapları eklemişler. Sistemi eklemişler. 40 dereceye çıkartmışlar. Hepsi bozulmuş.
3: Klimalar da aynı şekilde eklenebilir. Mesela İran'da çok ciddi bir hackleme oldu biliyorsunuz evet. daha önce. Özellikle nükleer tesislerde. Nükleer tesislerin en önemli şeyi suyla soğutabiliyorsunuz. Soğutuyorsunuz, soğutmalısınız zaten. O soğutma sistemindeki o çipler arızalandırılmış, hacklemek suretiyle.
1: En hayati konu da o zaten.
3: Neredeyse soğutma. Patlamak üzereyken müdahale ettiler.
1: Çok soğutma nükleer santrali diyorlar ya, biz niye Akkuya yapıyoruz, Konya'ya yapalım diye.
0: Çünkü deniz
1: ya lazım. Deniz lazım, su lazım. Tabii tabii. O enerjiyi soğutmak için. Haritayı da alalım mı Samet? Türkiye'nin üstlerini de bir yandan da konuşmak. Hem hocam size alabilir miyim böyle?

0: Abi biraz önce konuyu komutanım giderken söyleyeyim. 3 gün önce bir yerde
1: okumuştum. Üstlerinin oldu harika.
0: Çin ve Kore, Güney Kore elektrikli araba tekerlekleri yere sürttüğü için elektrik üretecek bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Yani tekerlekler yerde dokunduğu için, sürtündüğü için. Sürtülmeden elektrik üretme, onun da şu anda çalıştıklarına dair bir haber okumuştum bir yerde.
1: Belki bu saldırılar biraz da o teknolojiye insanları teşvik etmek için de olabilir. Bilmiyorum bu petrol dengesinin şey yapılması ama Türkiye'nin üstlerinin olduğu yerlere de bakalım. Az önce Metin Mutanoğlu'na bağlandık. Yani Suudi Arabistan Türk askerini bağrına basar diyor. Hiç böyle bir tabii sıkıntısı yok. Burada rahatsız olanlar o kadar rahatsız olmasınlar. Yani onlar kaygılanmışlar Suudi Arabistan'a Türk askeri gidecek diye.
2: Ne yapacağız? Almanya'ya gidip Almanları mı konuşacağız orada?
1: Hocam çok ilginç ama mesela bir tanesi böyle ulusalcı kendisine maske çizmiş. Kanada'dan yazıyor muhtemelen FETÖ'cü. Ama kendisine işte ulusalcı milliyetçi rol biçmiş falan filan. Bir tanesi Anıtkabir resmi koymuş arkasına. Sürekli aynı edebiyat işte Türk askeri çöller bilmem neler şunlar. Ya bunu söyleyen bir adamın Türk ordusuyla ilişkisinin hani en azından söylemsel bazda övmen falan gerekir değil mi? Atatürk'ten tabii bahsediyorsun.
2: Ama işte
1: inanılmaz bir şey. Yani bu o şeyleri falan bir tarafa bıraktılar. İrancılar beraber olmuşlar.
3: Hayır ama onlar kampanya Türk askerinin Kandil'de PKK'lı teröristleri avlamasından, mağaraları yok etmesinden de rahatsızlar.
1: Doğru söylüyorsun.
3: Onlar Libya'da Türkiye'nin menfaatini korumasından da rahatsızlardı. Onlar Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz aramasından da rahatsızlar. Onlar Türk değil çünkü. Çok açık yani.
1: Bence kimisi bilmiyorum.
3: Kimisi Atatürkçülük maskesi takıyor, kimisi İslamcı maskesi takıyor. Kardeşim siz Türk falan değilsiniz ya. Siz Türk devletine düşmansınız. Türkiye'nin menfaatine düşman olan adamın dini imanı yok yani.
1: Bu propaganda İsrail'de falan başlasalar şaşırmayacağım. Samet geliyor mu harita?
2: Ya
1: evet,
2: tabii,
1: bir bakalım şu işlere.
2: Çok akıllı ve zeki adamlarmış gibi değil mi değerlendiriyoruz bu insanları? Kasıt varmış gibi yani öyle. Sanki analizi yanlış yönlendirmek, kamuoyu oluşturmak falan. Bunların çok analiz yetenekleri de çok
1: olacak. Psikolojik harp yürütmüyorlar mı sizce?
2: Yani
1: çünkü organize bir şey şöyle, hocam. Tekil tepkiler değil bunlar. Yani böyle bir yerden yükleniyorlar adamı.
2: O da olabilir, o da olabilir. Yani bir psikolojik harekat, bilgi harekat daha çok üretiyorlar. Ama dediğim gibi yani şimdi güvenlik mimarisi sistematiğini tam bilmiyor olabilirler mi emin olamadım. Ama yine de böyle sığ şeyler de var, analizler de var. Kasıt da çok. Tek elden yönetilmiş ya da üretilmiş verileri aktarıp onları maşa gibi kullanma durumu da var. Türk kimliği hala geçerli adamın. Türkçe konuşuyor ve Türk kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kimlikte böyle bir algı yarattığınız zaman bir kamuoyu hakikaten oluşuyor ister istemez. Ama bunun başında muhakkak bir istihbaratçı var.
3: Muhakkak.
2: Türk istihbaratçı yani FETÖ'cü Türk istihbaratçı, eski istihbaratçı da olabilir. CIA, Mossad'ın elemanları da olabilir.
3: Türk değil işte onlar komutanım.
2: Değil evet. Türk değil. Türk değiller gerçekten doğru. İhanet haline. Şimdi tabii bu...
1: Bunlar bizim üstler.
2: Evet. Şöyle bakınca bizim kinetik ve non-kinetik dediğimiz yani muharip ve muharip olmayan güçlerimiz var. Şimdi artık o kadar çok elimizde harekat çeşidi var ki onları destekleyen o kadar çok yetenekler var ki sadece işte normal bir birliği kastetmiyoruz. Mesela eskiden taburlar şeklinde de giderdik savaşlara. Tümenler hatta 91 öncesi çok ağır tümenler vardı böyle stratejik tümenler kalabalık. NATO onu istiyordu o zamanlar çünkü Kızıl Ordu'yu Toroslar'da durduracaktık sözde. Sonra olmadı Kafkaslar'da durduralım falan dedik. Şimdi öyle değil. Şimdi bir tane küçük bir yetenek. O belki bizim gönderdiğimiz düzinelerce taburun yaratacağı etkiyi yaratıyor. Hmm. Mesela bir çelik kubbe. Müthiş bir silah sistemi. Oraya istediğiniz kadar asker yığın, çelik kubbenin yarattığı etkiyi sağlayamıyorsunuz.
1: O ama retorik şey üzerine kuruluyor. Trene binecek Mehmetçik, Yemen'e gidecek.
2: Ha onu Hicaz düşünüyorlar.
1: Yarayolunu kullanıp hani hep o edebiyatta kullanıyor. Mehmetçik çöllerde şu bu falan yani. Aç, diyorsunuz ki işte bir demir kubbe gönderilir. Mekke'de durur.
2: Tabii.
1: Ya bunu anlatmak ama o kadar zor. Bunu da göndermeyin diyorlar hocam.
2: O işte kasıt.
1: Niye gidiyor diyor.
2: Bak o kasıt işte.
1: Yani, macera arıyorsun diyor.
2: Ya şimdi ben onu da anlatayım size. Şimdi çelik kubbede 5, 6 hatta 7. katman da yolda. 6 katman var. 6 katmanın içerisinde çeşitli araçlar var. Onlara komuta kontrol cihazları var. Onların hepsi böyle akıllı cihazlar. Ve bizim Aselsan'ın ürettiği hatırlar mısınız? Akıllı üst bölgeleri vardı. Klimalı konteynerler. Bizim Mehmetçiğimiz doğuda, güneydoğuda, Gabar'da, Cudi'de, Zeyirli Dağ'da, şurada, burada, Yeşil Dağ'da filan, Tendürek'te akıllı üstlerde kalıyor. Ve hepsinin kliması, gecesi, şey, yazı, kışı ayrı ayrı, ısınma sorunu yok. Gıda stoklama sistemi var. Ne bileyim, akaryakıt depolama sistemleri var. Akıllı silahlar var. Bir komuta odasından komuta ediliyor. Hiç asker nöbet tutmasına gerek yok. Sadece bir komuta odasında 5-6 tane yiğit akıllı bir şekilde eğitimli, onu da tek başına kontrol edebiliyor. 360 derece hem havaya karşı hem aşağıdan gelecek sızmalara karşı inanılmaz bir operasyon. Ne kadar çok tasarruf yapıyorsunuz, gördünüz mü? Şimdi bunlar da bunun gibi. Mesela GÜRS bir nişancısı var, bir komuta kontrol personeli var. Cephanesi vardır en fazla. 3 ya da 4 kişidir toplam. Toplasanız buraya göndereceğiniz GÜRS sayısı 4 olsa 16 asker yapar. Bunlar da profesyonel. Mehmetçik. Yani yükümlü değil, öyle söyleyeyim. Hepsi Mehmetçik de. Dolayısıyla profesyonel askerler orada GÜRS gibi, Korkut gibi, Hisar gibi, Siper gibi, Sungur gibi ya da Ejderha gibi lazer silahı ya da işte mikrodalga sistemleri olan silahlarımız gibi, Koral gibi elektronik harp sistemimiz gibi, bu sistemleri siz oraya monte ettiğiniz andan itibaren bir de onu korumak için gerekli özel kuvvetler komutanlığımızın, o yiğitlerin orada gerçekten o zaman birlik koymuş olursunuz.
1: Ya bu arzu şimdi edilen bir şey değil mi? Yani devletler güvenlik ihraç ediyorlar. Bütün modern devlet. Biz de bölgesel bir gücüz. Bu kadar silaha yatırım yapıyoruz. Bu kadar kamu kaydı, değil mi? Yani para harcıyoruz. Tabii. Biz bunu bir şekilde, hani bu işin bir boyutu elbette ama Türkiye güvenlik ihraç edecek tabii ki her tarafa. Ya yani Amerika yapıyor bu işi, İngiltere yapıyor. Niye bu Türkiye bu imkandan yararlanmasın? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum ben. Türk askeri olmazsa Amerikan askeri olur orada. İngilizler onu mu arzu ediyorlar?
2: Bir örnek verebilirim. Tabii çok hocam. Güzel.
1: Somali'ye niye gittik mesela diyordu. Ha,
2: Somali'de birliğimiz var.
1: Suriye Somali çölleri.
2: Somali'den çok daha önde. Türkiye'ye yakın mesafece değil mi? Somali'de şurada, şu bölgede bizim şu hattı, karasularını, Somali'nin karasularını koruma yetkimiz var anlaşma gereği. Yani bizim donanmamız karasuların güvenliğini sağlıyor, bu bir. İki, bölgedeki tüm su içi, bütün o zenginlikleri, balıkçılık vesaire dahil, hidrokarbonlar, arama çıkartma, tespit, bunları da yapma hakkımız var anlaşma gereği. Bizim burada bir tane uzay istasyonumuz var. Ekvator'a en yakın, bunu uzmanlarımız anlattılar, onlardan alıntı yapayım. Ekvator'a en yakın ve açık bir denize doğru bir lokasyon var orada. Ve o lokasyon bizim için en kıymetli yerlerden bir tanesi. Biz oraya gittiğimizde Somali Harp Okulu'nu kurduk. Harp Okulu'nu Somalilere teslim ettik. Oradaki subayları yetiştiriyoruz. Buradaki üst düzey eğitimi oradaki subayları alıp bizim Milli Savunma Üniversitesi'ndeki akademilerde kurmay subay olarak eğitiyoruz. Tekrar geri gönderiyoruz. Bunlar general oluyor burada. Ya bizim burada üniversitelerimizde Somalili öğrenciler var. Bunlar gittiğinde katip oluyor, büyükelçi oluyor, dışişleri bakanı oluyor. Ya dolayısıyla biz artık güvenlik sistemimizi Somali açıklarından geçirmişiz.
1: Hocam FETÖ'nün orada okulları vardı. FETÖ'nün o işte FETÖ ile de gidip Fethullah Gülen'le de gidip Pensilvanya'da görüşen gazeteci. Şimdi solculuk yapıyor, Nefes gazetesinde yazıyor. O sormuştu. Somali'de Türkler niye okul açıyor? Sen gittin Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le görüştün. Şimdi Nefes gazetesinde Atatürkçüleri kafalıyorsun. Onlar da hiç demiyorlar ki, fotoğrafını yayınladım bak Fethullah Gülen'in yanında. Bir kişi de içinden çıkıp demiyor ki bu adam bizi kafalıyor. O adam soruyor, Türkler niye Somali'de gittiler, uzay istasyonu yapıyorlar, niye para harcıyorlar diye. Ya hocam sürülmemiş tarla kalmamış, inanılmaz ya. Bu Nefes gazetesinde Atatürkçüler Kemalistler okuyor. Resim koyuyorum, Fethullah Gülen'le adamın resmi var, gitmiş Pensilvanya'ya. Sormuyor adam, demiyor ki bu adam niye soruyor, Türkler Somali'de niye üs kuruyor, niye uzay istasyonu kuruyor? Oraya Fethullah okul açtığı zaman onları hoşunuza gidiyordu, Türkçe öğretiyor diye. Yani Türkiye'nin Somali'de üssünün olmasını istemeyen adam, seyircilerimiz diyecek ki yine mi FETÖ? FETÖ'cüdür abi.
2: Bence de.
1: Yani ben anlamıyorum FETÖ'nün, FETÖ istemiyor çünkü burada okulları kovuluyor. Oraya Türk askeri gittiğinde, Türk okulları gittiğinde FETÖ'cüleri postalıyorlar.
3: Yani CIA.
1: CIA yani. Yani Tel Aviv yani İsrail ya.
4: Devlet de güçleniyor Somali'de. Bu da onların sızamamasını sağlıyor ya da sızıntı olamaması. Bir de böyle bir tarafı var. Tabii Somali güçlendikçe
3: bölgede İsrail'i güçlendiren tek bir şey vardır. İsrail sadece ve sadece çevresindeki İslam ülkelerinin kaos, kargaşa ve darbelerle sarsılmasıyla güç kazanır. İsrail'i güçlü kılan şey odur.
1: Başka bir şey değil.
3: O açıdan kim Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de bir kargaşayı örgütlüyorsa, darbeyi örgütlüyorsa, taraflardan birisini destekleyip diğerini silahlandırıyorsa, ya da mezhep kışkırtıcılığı yaparak orada bir mezhep savaşı çıkmasını sağlıyorsa, kim yapıyorsa açık ve net İsrail hesabını
1: hizmet ettiği yer orası.
5: Yani bu Somali'ye giderken de işte Kemal Hoca'nın anlattığı, hem buradaki hidrokarbon araştırmalarını yapıyoruz, güvenliğini sağlıyoruz.
2: Libya gibi düşün.
5: Mesela bu adım atıldığında da gereksizdi. Şimdi anlıyoruz, Babil Mendeb'in girişinde bir bölge. Hatta İsrail de bunu anladığı için Somaliland'ı hemen tanıdı, kalktı.
2: Tabii, bravo.
5: Yani sen aynı propagandaya hizmet ediyorsun. Kim İsrail'le çalışıyor ya? İsrail'le çalışan Türkiye'nin Somali çöllerinde ne işi vardır diye soran, başka bir şey gelmiyor benim aklıma.
2: Eğer bilmiyorsa tamam, doğru.
5: Hocam bilmezler mi? Her şeyi yazıyorlar.
2: Şimdi anlatıyoruz ya, bu saatten sonra bilmeme imkanı yok. Şimdi buradaki bizim Türkiye Uzay Ajansı marifetiyle burada insanlı aya çıkış projeleri uygulanacak. Yani insanlı veya insansız, ama evet, insanlı olması çok daha önemli.
5: Burası da ekvatoru olan pozisyondan
2: evet, ötürü. Dolayısıyla yani hem lokasyon çok çok kritik dediğim gibi, hem de atış şeyi, yörüngesi açık denize doğru olması lazım. Evet. En iyi şartları Somali sağlıyor ki çok doğru bir karar verilmiş şu anda. Şimdi bakın, arada Yemen var sadece. Umman var ve Yemen var. Bab el Mendeb Boğazı var ki Bab el Mendeb Boğazı, siz de biraz önce hocalarım da ifade ettiler, Türkiye için de çok kritik bir yer. Mısır'ın nasıl kritikliği varsa aynen Türkiye için de çok kritik bir yer. Çünkü geçiş güzergahı, doğrudan bize yapılan ticaretin ve çıkışın boğaz noktası. O yüzden bizim buralarda olmamız lazım.
5: Afrika boynuzu dedikleri nokta tam
2: buralarda.
5: Tam hatta girişinde de adaları var güvenlik
2: tabii
5: için.
2: Tabii deniz kuvvetlerinin falan buralarda olması lazım. Aden Körfezi hatırlıyor musunuz? Zamanında korsanlar vardı. Kim tabii gitti oraya?
5: Somalili korsanlar dediler.
2: Türk Deniz Kuvvetleri gitti oraya değil mi? Aden oradaki. Ve bitirdiler. Hemen bitirdiler. Şimdi dolayısıyla bu boğaz çok kritik. Şimdi bakın,
5: Katar'da var üssümüz.
2: Katar'da Tugay'ımız var ve orada terörle mücadele kapsamında Katarlı yetkililer davet etti bizi. Dediler ki terörle mücadele, artık her cins terör. Bizi PKK gibi düşünmeyen oradaki terör faaliyetlerini başkaca, tabii o kılıfta başka bir takım faaliyetler de icra ediliyor.
5: Katar'da üs açarken de Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'deki Katarlı öğrencilerin listelerini yayınlıyordu. Onları hedef gösteriyordu. O zaman da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, sorsanız çok farklı bir yerdeler ama, Katar'da niye üs açıyoruz? Katar
3: sınavsız
0: fabrikalarına karşı çıktı.
3: Üniversite sınavından bir gün önce çıktı, açıklama yaptı.
5: Bir gün önce.
3: Katarlı öğrenciler üniversiteye sınavsız olarak girecekler. Sınava girmeden üniversitelere yerleşecekler diye üniversite sınavından bir gece önce çıktı bu
5: açıklama. Milyonlarca öğrencinin moralini bozdu. Evet. Yalan söylediği de ortaya çıktı, kusura bakmasın, yalan söyledi. Üniversite sınavından önce, bir gün önce bunu söylemek yalancılıktır. O dönem hatırlayın, Türkiye'de Katar yatırımı geliyor, bir Katarlı düşmanlığı başlamıştı.
2: Evet.
5: Ulusalcı kesimleri gazlıyorlardı, Katar. Herkes
4: şimdi
5: Katarlar düşman.
4: Suudi Arabistan başlayacak yakında.
5: Aynen, onun için hocam bu haritayı veriyoruz. Yani şimdi, ne konuşulsa tabii, devreye giriyor ve sureti alttan görünüp yani.
3: Suudi Arabistanlılar, Kuveytliler Trabzon'a geliyorlar ve inanılmaz servet bırakarak gidiyorlar. Aşağılamadıkları gün yok yani. Araplara yönelik hakaretin bini bir para.
5: Trabzonlu kardeşlerim gelsinler burada İstinye Park'a baksınlar. Şimdi Boğaz'a baksınlar. Herkes diyor ki bittik, Araplar artık gelmiyor. Çünkü pis Araplar diye ayıptır, özür dilerim. Hani onların terminolojisi diye söylüyorum. Ya bu adamlar turist, bütün dünya bunları çekmeye çalışıyor. İngiliz'i, Katarlı öğrenci gelsin diye dünya devletleri yarışıyor. İngiltere, Amerika, Almanya, inanılmaz bir şey. Şimdi İstinye Park'ta o kiraları kim ödeyecek?
4: Bakın ilginç
5: bir şey, gelmesin diyen adam,
4: bir dünyaca ünlü futbolcu Türkiye'nin Karadeniz bölgesine geldi, top koşturuyor. Şimdi bahsettiğimiz, sizi böldüm özür dilerim ama, önemli bir gelişme oldu. Suudi Arabistan sadece petrol zengini bir ülke değil. Bilim anlamında dünyanın en iyi öğretmenlerini, akademisyenlerini ülkesinde toplayan bir tabii ülke. Aynı zamanda futbol endüstrisine milyarlarca dolarlık yatırım yapıp ülkesinin tanıtımını turizmle yapmaya çalışan bir ülke. Cristiano Ronaldo vardı, El Nasr takımında top koşturuyordu. Bu şeyde oynanması gereken Özbekistan temsilcisi Asya Konfederasyonu kapsamında grup maçları vardı. Neftçi Fergana takımıyla maç oynaması gerekiyordu. Riyad'daki maç bu füze tehdidi, kamikaze İHA tehditleri yüzünden iptal edildi. Ve Cristiano Ronaldo'nun oynadığı El Nasr takımının maçın iptal edilmesi, bu Suudi Arabistan meselesinden haberdar olmayan büyük bir kitlenin de Suudi Arabistan meselesinden haberdar olmasını sağladı. Milyarlarca insan Ronaldo'yu seyredecekti. Şu an füze tehdidinden dolayı, tam açıklama o, maç iptal edildi. Şimdi buyur, gözler Suudi Arabistan'a çevrildi.
3: Güvensiz bir ülkeydi.
5: Güvensiz, evet, oldu. Ya ama bu burada hikayesi Katar, evet, evet.
2: Bakın bu kırmızı yerlerde.
5: Libya'da bizim... da hocam Libya çölleriydi hatırlayın.
2: Evet, o Trablusgarp.
4: Her taraf Vietnam.
5: O yüzden olacak. Sordum meclisten Dinler. Geçer mi diye. Bülent Erandaş dedi ya şimdi bu şey konuşulacak.
0: Balkon anlaşması.
5: Çünkü Libya'da hayır dediler. Libya tezkeresine hepsi.
3: Ay buna da hayır diyecekler. CHP yeni parti. Saadet Partisi, Den. Yeniden Refah Partisi de mi bilmiyorum.
5: MHP ve AK Parti yetiyor.
3: MHP ve AK Parti tabii yeter ama bu partilerin tamamı hayır oyu verecekler. Kampanya yapıyorlar şu anda. Hayır kampanyası yapıyorlar. Yani Türkiye'nin milli menfaatleriyle alakalı hangi meselede, uluslararası hangi meselede bu partiler gerçekten Türkiye ile beraber, Türk Devleti ile beraber hareket ettiler. Ya. Çok şaşırtıcı bir şey ya. İnanılır gibi değil yani.
2: Oturum miktarının artı biri yeterli hocam. Geçmeme durumu bence
3: yok. Geçmeme durumu yok.
2: Yeterim ama muhalefet öyle bir şey değil. Bu ama,
4: evet.
0: Şimdi burada bu geçer de onların bir özellikle başka bir yere götürüyorlar onu. Yemen'e Türk askerleri gidecek diye o kampanya yapıp ki asker gönderme ile ilgili mecliste ayrıca tezkere. Bu tezkere de o problem çıkaracaklar esas. Şimdi Suudi Arabistan'a biz bu anlaşma uluslararası anlaşma olduğu için uluslararası anlaşmalarla ilgili fazla bir problem çıkmıyor. Çünkü başka ülkeler de geçiyor. Esas sıkıntı daha sonraki mekanizmayı kırmak için şimdi başladılar. Mekke, Suudi Arabistan düşmanlığını devreye sokarak o bu bir zihniyet. Yani Araplara karşı bir düşmanlık zihniyeti. Bu zihniyetin arkasında da Türkiye'ye Ankara'dan bakmamak, Washington'dan, Londra'dan bakmaktır. O zihniyet devam ediyor. Bu o zihniyeti kırmamız için bir 50 yıl daha geçmemiz lazım. İnşallah bu 50 yıl içinde o zihniyeti kırabiliriz.
2: Ama
0: bu zihniyet devam ediyor.
3: 50 yılda çok
0: şimdi
3: uzun
0: buradaki
3: değil
0: mekanizmada
3: mi?
0: Hep aynı isimler çıktı. Evet. Somali'de ne işimiz yani. Var diyen aynı büyükelçiler. O CHP'den geçen şimdi yeni partideki adamlar. Libya'da ne işimiz var? Karabağ'da ne işimiz var diyen isimler. Burada bu Suudi Arabistan'la ilgili Mekke anlaşmasının büyüme ihtimali çok yüksek. Bu Orta Doğu'da yepyeni bir modeli, bir savunma modelini ortaya çıkaracak. İslam ülkelerinin birleştiği, birlikte hareket etmesi, kendi mimarisini kendilerinin yapması. Hatta buna benzeyen bir kelimeyi Trump söyledi. Bak kendi ülkelerinin savunmalarını yapmak üzere kendileri artık harekete geçti diye bir laf etti. Tamam bunu Trump etti ama arkasındaki kadroda buna karşı çıkan, bu bölgede bu gelişmeleri engellemeye çalışan, planları bozulan Siyonistler var. Amerika'daki Siyonistler var, Evangelistler evet. var. Yani baktığımız zaman hep böyle konuşuyoruz. Bir İsrail diyoruz, İsrail diye bakmayacağız. Bir Somali diye baktığımız zaman Somali diye bakmayacağız. Afrika politikası Türkiye'nin Sahel bölgesinde var. Evet. Afrika'da şu anda Çin'le beraber en çok sesi çıkan Türkiye. Onlar menfaatla gitmiş, sömürgecilikle ama Türkiye birlikte iş yapalım.
5: Size şu tabloyu gören Bülent abi.
0: Olay bu.
5: Bu tabloyu dediğin gibi böyle bütünlükçü şöyle uzaktan baktığında o yüzden güzel kırmızı kırmızı çizilmiş. Buradan kimin rahatsız olacağı açık yani. Burada bir hegemonya boşluğu oluşuyor. Burada o boşluğu dolduran bölgesel bir güç var. Bundan kimin rahatsızlık duyacağı ortada tablo bu. O yüzden tek tek aynı edebiyatı ellerine verilmiş gibi Türk askeri çöl.
2: Yani biz zaten bu anlaşmayla Yemen'e gitmeyeceğiz. Yemen bizim işimizin olduğu bir yer değil. Biz Suudi Arabistan topraklarından sorumluyuz anlaşma evet. gereği. Pakistan toprakları ve kendi topraklarımız.
5: Bu da sizin dediğiniz gibi yani tekniği de bu işin bir savunma sistemi olabilir, bilmem ne olabilir, ne tedarik ediliyorsa. Değil mi hocam hikaye
2: bu? Şöyle elektronik basit bir örnek vereyim. Mete hocam hatırlarsınız hani Ukrayna'da Batı'nın desteği nasıldı? İngilizler istihbaratçı gönderdi. Almanlar lojistikçi gönderdi. Operasyoncular da Amerika'dan geldi. Yani operasyonun başında Amerikalı albaylar Lviv'de, vardı, generaller vardı. İngiltere'de
4: Lviv.
2: Evet, yani değil mi?
4: Karargah kurmuşlardı orada.
2: Evet. evet. İngiltere bizde öyle. Mesela biz istihbarat personelimizi Suudi Arabistan'ın istihbarat teşkilatının içerisinde danışman olarak görevlendirebiliriz. Bu çok gizli bir görev olur. Benim böyle söylediğim kadar basit bir şey değil. Ya da bir askeri danışman, operasyon danışmanları olabilir. Hava savunma danışmanı. Ne bileyim işte istikam danışmanı, lojistik ikmal danışmanları. Bu danışmanlar Suudi personelinin, subayların vereceği kararlara meslek teşkil etmesi için bilgi ve tecrübelerini tecrübe. Aktarırlar. Dolayısıyla bu da bir takviyedir. Hı hı. Onun için topyekun böyle dediğimiz gibi, gerekirse o da olur yani bir Tugay. Türkiye'nin şu anda bir Kudüs Tugay'ı yok mu? Var. Türkiye'nin bir Kudüs Tugay'ı var şu anda. Yerini söylemeyeyim.
5: Ya millet bununla övünmüyor mu? Ben anlamadım ki. Amerika diyor ki bizim. İngilizler yani. Mesela Türklerin İngiltere'den sonra en çok üstleri olan ülkelerden birisi Türkiye bu tabloda bu
2: tabii
5: arada.
2: Amerika'dan yani, İngiltere'den.
5: Adam bununla övünüyor. Güvenlik ihraç ediyorum diyor. Biz bu kadar savunma sanayi yatırım yapmışız. Libya'da mesela. Libya'da biz o kadar asker gönderdik. Bülent abinin bahsettiği.

0: Yani güç kullandık ve çatışan grupları hükümeti. Türkiye'de buluşturduk. Şu anda işte Hafter'in oğlu Saddam Hafter, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Önceki günde zaten bölgede Suriye'ye gitti. Suriye'de Ahmet Şaray'la görüştü. Şimdi Libya'da bizim çatıştığımız grubun lideri şu anda Libya'da barışın bir tarafı oldu. Yetmedi, Türkiye'ye geldi. Peşinden de Suriye'de güvenlik mimarisi nasıl oluşturacağız noktasına geldi. Bunu başarabilmek devlet aklının falan ötesinde başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu gerçekten Türkiye aşık olmakla mümkündür. Türk askerinin çölde ne işi var diyen adama gerçekten vicdanı varsa, aklı varsa, izanı varsa bir soru sormak istiyorum. Mesela sen bu soruyu Kasım Süleymani Suriye'de ne işi var diye sordun mu? Devrim muhafızının ta Yemen'de ne işi var diye sordun mu? Hiç sordun mu mesela Irak'ta Haçlı Şabi'yi desteklemek üzere evet. İran'da işte General Kani'nin ne işi var orada 30 yıldır neden orada çalışıyor diye sordun mu? Bunu sormuyorsun. Türk askeri neden Suriye'de var diye soruyorsun. Türk askeri neden Suudi Arabistan'a gidiyor diye soruyorsun.
1: Murat, sadece İranlılar değil, kendisini milliyetçi olarak gösteren de mesela Libya tezkeresine İyi Parti de hayır dedi. Bana yani kendilerini öyle çok herkesten çok milliyetçiyiz diyorlar ya. Ya onların bana bunları söylemesi gerekiyor.
2: Hayır tabii.
1: Bana diyorlar ki sen eski solcusun, eskisi yenisi yokmuş. Sizden duymam, sizin bana bunu söylemeniz lazım ya. Arkadaş bak Libya'ya gidersek Türk milli menfaatleri öne çıkar. Hani mangalda kül bırakmıyorsun ya. Ona ben şaşkınlık içerisinde hayretmekte bakıyorum. Yani onlardan dinlemeliyim. Mesela benim bugün yazdığım yazımdaki o soruyu onlar sormalılar. Türk ordusu Mehmetçik nerede Müslüman kanı dökmüş? Nerede mazlum kanı? Bu soruyu kendisine o milliyetçiyim diyenlerden duymalıydık ama onlar gün boyu Twitter'da küfür etmekle meşguller.
0: Karabağ'da Türk askeri ne işi var demediler mi? Karabağ'da Türk devleti Suriye'den cihatçı taşıyorlar. Ermenilerle savaştırıyorlar diyen kimdi?
1: CHP'li bir.
0: Peki o partiyle hangi parti ittifak kurup da Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı gösterdi? Biraz önce saydın. O İyi Parti, milliyetçi. Sonra ondan daha ultra milliyetçisi olan Zafer Partisi. Bunlar ittifak yapmadılar mı? Onlardan bir tanesi çıkıp da kardeşim biz Karabağ'da Türk askerinin gitmesine sen nasıl olur da engel olursun Ermenilerle mücadele ediyor diye uydurursun böyle bir gerekçe üzerinden Türk devletine sen nasıl hesap sorarsın dedi mi mesela bu ittifak sözleşmesini yaptığınız altılı masa esnasında sordunuz mu? Sormadınız. Gerçek bu. Ne evet. Türk milliyetçisi olduğunu iddia edenler Türk milliyetçisidir Türkiye'de örneklerini verdiğim için söylüyorum. Ne de İslamcı maskesi takanlar İslamcıdır.
1: Bence de bütün tarlaları bir sürmüş.
2: Sevgili Melih, çok komutanımdan hemen söyleyeceğim. Çok önemli bir haber geldi şimdi.
1: Nedir hocam?
2: Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Tatlıoğlu bugün Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı ile beraber Deniz Harbi Okulu'na gidiyorlar. Evet. Tersaneleri geziyorlar. Doğu Akdeniz işareti başlamıştır. O kadar önemli ki bu Doğu Akdeniz'in kaderini değiştirecek evet. bir görüşmedir bu. Onun haberini şu anda Maske geldi. Not olarak hocam. Verdiler. Evet. Yarından sonra çok konuşacağımız
1: bu önemli bir konu.
3: Çok basit bir şey söyleyeyim anlaşılsın diye. Bu resme baktınız şimdi. Bir birliği, bir askeri yeteneği bir ülkeye yerleştirirken sadece o askerin orada güvenlik tesis etme konusunu düşünmezsiniz. Birçok getirisi vardı. İşte Somali'de örneği olduğu gibi. Hı-hı. Yani uzay istasyonunun kurgulanması. İşte oranın ticari faaliyetleri, orayla yaptığımız bir takım enerji politikalarıyla ilgili işlemler. Bunlar hep kazan kazandır. Yani Amerika gibi gidip çöküp her şeye enerjiyi sömürüp orada milyonlarca insanı katledip İran gibi milyonlarca insanı Suriye'de orada burada katledip orada Şii hilali kurmak böyle bir fikri yok Türkiye'nin. Hı-hı. Türkiye oraya gittiğinde bir birliği, bir yeteneği, bir askeri gücü oraya radar mesela yerleştirdiğinde muhakkak ki o ülkenin kendi güvenliği, kendi ülkesinin dıştan güvenliği. Bakın mesela şurada bir saldırı gerçekleşti. Olmaz yani. Ta Sudan'daki birlikler görecek Türkiye'ye gelmeden. Yukarıdaki
1: Amerika'nın nasıl ortaya burada radarları varsa değil mi? Saldırıyı nasıl haber alıyor şunu bunu her yerden?
3: Radarlar.
1: Türkiye'de istihbarat topluyor, şey
3: tabii,
1: gönderiyor.
3: Tabii yani hem kendi menfaati hem içinde bulunduğu ev sahibinin menfaatleri çok kritik.
1: Evet.
3: Ya enerji ise enerji, işte ticaret ise ticaret ya da eğitim faaliyetleri, sağlık faaliyetleri, bütün bu faaliyetler, karşılıklı insan değişimleri falan bunlar hep çok kapsamlı şeylerdir. Tek bir askerin oraya yerleştirilmesi konusu değildir.
1: Lübnan'da da

0: Bir şeyimiz var değil mi?
1: Lübnan'da bizim var. Lübnan'da Birleşmiş Milletler o ara bölgede var ya, kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması kapsamında bir UNIFIL dediğimiz güneyde orada BM içerisinde istikam birliklerimiz biraz azaldı son zamanlarda. Tek birkaç temsilci kalmış olabilir.
0: Ama Lübnan'da bu işe çok şey geldi. İşte adam dedi yani Türkiye'ye bakıyoruz, gözümüzü çevirdik Erdoğan'a bakıyoruz dedi. Tabii. Siz direnirseniz, siz durursanız biz de moral buluyoruz, şey buluyoruz, umut buluyoruz geleceğe.
1: Lübnan Suriyeli bana göre eşdeğerdir bu anlamda. Hı hı. Yani aynı jeopolitik önemi haizdir Türkiye açısından. Suriye zaten dört büyük harekatımız orada. Şam'a kadar askerlerimiz, danışmanlarımız göre yapıyorlar o bölgede. Irak'ta zaten işte hala o tartışılan üst bölgesi var. Çekildi, çekilecek.
0: Evet, orada, Başuka, bu arada PKK da çekildi o bölgelerden. Görüntüler de
1: PKK
0: var.
1: PKK artı Amerikalılar beraber.
0: Amerikalılar
1: da müttefik PKK'da. Olduğu için birlikte çekildiler. Aslında onlar birlikte hareket ediyorlar. Aynı aracın içinde çekilmiş de olabilirler. Şimdi dolayısıyla bakın
2: şimdi
1: burada...
2: bazı mağaraları terk etmişler. Bugün dört mağarayı terk etmişler.
1: Şaka yaptım, evet. Tünellerdeki... Eski operatif eylem yaptıkları takım yeraltı.
0: Peki o zaman geçelim. Kemal Hocam çok teşekkür ederim. Abdülkadir Develi'ye hemen bir bağlanalım. Ekonomik durumu bir soralım Abdülkadir Hoca'ya. Hocam iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Şimdi bütün dünyanın boğazları sıkılıyor. Hürmüz'ü konuşuyorduk. Kızıldeniz işte Babilmendep'te bir oyun oynanıyor Ali Cengiz oyunlarıyla. Gelsek o boğazı da kapatıyorlar. Karadeniz'de sıkıntı var. Trump Putin'le anlaşıyor. Milyonlarca varil dizel serbest bırakılıyor ama Ukrayna eliyle Putin'in petrol tesisleri vuruluyor. Nereye doğru gidiyor hocam bu petrol durumu, sıkıntısı?
3: Tabii bilindiğiniz 3 Kasım'da ABD, 3 Kasım öncesi ABD aslında enerji piyasaları burada bir mesaj vermek istiyor. Yoksa burada Rusya'nın ilk etapta taahhüt etmiş olduğu 300 bin ton dizelin çok piyasayı etkileyecek bir potansiyeli yok. Yani ABD'deki ulaşım sektöründe tüketilen dizel bu kadar. Yani dolayısıyla hani böyle çok abanama bir rakam değil. Ama burada aslında enerji piyasalarına bir mesaj verilmek isteniyor. Çünkü burada görüyoruz zaten $106 bandında seyreden bir petrol fiyatı var. Ve ABD'de işte dizelin işte galon fiyatı $6.2 ki bu aynı zamanda oldukça yüksek bir rakam ifade ediyor. Tabii tipik bir hane halkı ABD'de ekonomiye dair bir takım analizler yaptığı zaman ve ekonominin nasıl olduğunu görmek istediği zaman burada petrol fiyatlarına, dizel fiyatlarına bakar. Dolayısıyla bu ABD'deki hane halkı için oldukça önemli bir gösterge. Burada dizel fiyatları ve akaryakıt fiyatlarının bu noktada düşmesi gerekiyor. Tabii.
0: Ama 5 milyon varili bulacak bu arada. Yani ilk etap deniliyor. 300 bin varil ama 4.8 milyon varili bulacak bir şey. Bir de bir irade söz konusu yani burada.
3: Tabii
0: neticede
3: bu
0: dizel akışı gidecek. Gibi.
3: İrade fakat şöyle, Rusya bunu ne kadar karşılayabilecek? Yani buradaki lojistik gecikmeler var, kapasite var. Yani
0: burada i̇şte vuruyorlar hocam, lojistiği oldu. Vuruyorlar. Yani bu kadarını bile karşılamasın diye lojistiğini vuruyorlar.
3: Yani İHA saldırıları, Ukrayna'nın Rusya'ya yapmış olduğu saldırılarda rafineri kapasitesi Rusya'da %10 ile 14 bandında düştü.
0: Evet.
3: Yani aslında burada üretim kabiliyetini bir miktar Rusya yitirmiş vaziyette. Tabii bu da bir aynı zamanda bir kafa karışıklığı beraber getiriyor. Çünkü burada ABD daha öncesinde Hindistan'a şunu söyledi. Sen Rus petrolü almayacaksın yoksa sana ağır tarifeler uygulayacağım dedi. Yani aslında bu dünyada konuşuluyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği bu can suyu veriyorsunuz Rusya noktasında özellikle ABD yönetimini eleştiriyor. Yani böyle de bir durum söz konusu var.
4: O yüzden vardı. Yaptırımlar vardı Avrupa Birliği. 17 bin kalem yaptırım vardı. ABD Başkanı Trump Avrupa'nın yaptırımlarını deliyor. Ve muhtemelen kendi belirlediği fiyattan satacak Avrupa'ya. Doğru
0: Demokrat
4: mu?
0: Ama vekiller de şu şey. An sıkıştırıyorlar içeride. Diyorlar ki sen niye Rusya'ya yardım ediyorsun?
4: Yaptırımları deliyor. Yani uyusan bir dert, yaptırıma uyumasan bir dert.
0: Putin'in anlattığı bir fıkra var da sonra anlatırız onu. Evet hocam.
5: Baskı yapıyor Ukrayna üzerinde.
0: Buyurun hocam, dinliyoruz.
3: Tabii diğer tarafta boğazlara da bakmak lazım. İşte burada Babilmendep geçiş noktası hani Hürmüz kadar yol olmasa da dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık %10 ile 12'si buradan geçiyor. Hürmüz Boğazı ile beraber burada biz Kızıldeniz Babilmendep geçişiydi beraber değerlendirdiğimiz zaman dünyadaki toplam petrol ticaretinin %25'ine ulaşıyoruz. Yani burada eş anlı bir blokaj durumu söz konusu olduğu zaman dünyada petrol fiyatları ciddi anlamda yukarı doğru gider. Zaten burada yani burada Babilmendep neden önemli. Hani buraya da bak.

0: çıkacak olursak burada Rus petrolü aynı zamanda buradan geçerek nereye gidiyor? Buradan geçerek işte Hint okyanusundan işte Çin, Hindistan, Singapur, Uzak Doğu'ya doğru bir akış durumu söz konusu. Yani Asya aslında burada Rus petrolüyle aynı zamanda enerji ihtiyacını karşılıyor. Çünkü burada Avrupa Birliği'nin muazzam bir blokajı var şu anda Rus petrole karşı ve buna karşılık da Rus petrolünün rotası değişti ve burada boğazlar da önemli hale geldi. Yani bu boğazlar olmadan Asya Pasifik bu noktada enerjisiz kalabilir. Trump bunu da gördü aynı zamanda. Hani çünkü enerji fiyatları yükselmesi aslında Trump'ın da istediği bir şey değil. Enflasyon artıyor. Faizler yüksek kalmaya devam ediyor. Ekim ayında bu ay bir artırım durumu söz konusu. Faiz artırma durumu söz konusu ki bir sürü kavga etti aslında Trump Powell'la indir diye. Kendi atamış olduğu FED Başkanı bile şu anda sıkılaşmaya devam ediyor ve ciddi anlamda faiz artırma seçeneği de masa üstünde. Tam bu ortamda seçime giden bir Trump var ve burada aynı zamanda bu algıyı da yönetmek istiyor. Yani enerji fiyatlarının aşağı gelmesini destekleyecek hamleler atmak istiyor. Bu anlaşmayı da bu şekilde okumakta fayda olduğunu ben düşünüyorum.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Abdülkadir Hocam verdiğiniz bilgiler için.
0: Evet. Çok sağ ol.
1: Sağ olun. Bence kafa karışıklığı şurada oluşuyor Mete. Sürekli işte Amerika bunu yapıyor, Trump bunu yapıyor deniliyor ya. ABD'de bir kavga olduğu ısrarla göz ardı ediliyor. Yani Trump ABD'deki sistemle Bülent abinin dediği o para babaları, işte finans kapitalinde onlarla öyle bir mücadele halinde. Niye yapıyorsa farklı ama hani ABD ve Trump artık bu ayrımı bir koyarak gitmek gerekiyor. Daha geçen söyledik işte İsrail ne kadar bütçe ayırmış İsrail karşıtı lobiyi desteklemek için ve bunların çoğunluğu da Trump'ın karşısındaki o demokrat yapıda.
2: Yani ABD derken yalnız bir konuda tek bir ABD'den bahsedemeyiz.
3: Nasıl tek bir Türkiye yoksa? Benim farklı düşündüğüm bir konu var. Bu İran savaşı başladığından beri Trump'ın bu gelgitli açıklamalarına tabii ki eğlenceli yorumlar getiriyoruz ama borsada kendisinin damadı Jared Kushner'ın yaptığı vurgunları da hesaba katarsak yani bir gün neyse çıkıp ben İran'ı vurmayacağım deyip petrol fiyatlarını düşürüp 10 dakika sonra İran vurulduğu zaman bir bakıyorsunuz Jared, kendileri de ortaya çıktı. Jared Kushner'ın ortağı olduğu insansız savarıcı şirketi üreten savunma sanayi şirketi, enerji şirketleri, Trump'a yakın bütün etrafında o fotoğraf veren iş insanları ya da iş adamlarının olduğu herkes zenginliklerine zengin kattı. Somut bir şey söyleyip tamamlayayım. Kongre'ye verilen ABD Başkanı Trump'ın mal varlığında 1,5 milyar olan mal varlığı kongre kayıtlarına göre 6,5 milyar liraya çıkmış. Bu dolara çıkmış, özür dilerim. 6,5 milyar dolar. ABD Başkanı Trump 2 senedir koltukta 1,5 milyardan 6,5 milyar dolara kadar serveti genişlemiş. Sadece kişisel. Diğerlerini saymıyorum. Mutlaka yani o yüzden vardır. Benzin fiyatı dediğiniz zaman ona yakın benzin şirketlerinin de Allah bilir tabiri caizse Trump'a ne güzellikler yapıyorlar ailesine onu bilmiyoruz.
1: Doğru, mutlaka vardır. Yani bu olay zenginleşiyordur ama evet. Finans kapitalleri arasındaki kavgayı mesela şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşında bir şekilde Londra'dan kaynaklı o savaşın sürmesini devam etmesini isteyenler var. Onu keseceğim diyor. Yoksa bireysel zenginleşiyordur, doğrudur. Yani yekpare bir ABD devleti yok. Onu söylemek peki, istiyorum. Şey eski dönemde mi gördüğümüz gibi. Demokratlar devletle uyumlu gidiyorlardı.
2: Bir peki de olmadı
3: Ukrayna
2: gibi.
3: İngilizler değildi. Sadece Amerikan silahları girseydi Trump Zelenski aynı şekilde davranır mıydı? Bence davranmazdı.
1: Bir kar tanesi şimdi olsan nereye düşerdin gibi bir soru bilmiyorum ama bir tane Amerika yok. Tabii. Yani iki Amerika var.
4: Şunu da ekleyelim. Bu olayda Trump aslında çok akıllı hareket ediyor. Rusya'yı tutuyor elinde. Ya bunu gelecek yeni dünya düzeniyle ilgili Rusya'yı Çin'den ayrı tutuyor. Rusya'yı kaç burada tutarken bir Ukrayna'nın üzerinde baskısını arttırıyor. Ve orada mesajını da veriyor. Diyor seçim de yapmak lazım. Zelenski'den başka birini bulun falan diyor. İkincisi Avrupa orada tokat atıyor. Ben diyor koydum ambargoyu ben kaldırırım. Avrupa'yı burada takmıyor. Senin biraz önce söylediğin İngilizleri Amerika'daki onlarla beraber Avrupa, Almanya, İngiltere ile çalışan bir mekanizmadaki insanlara karşı o hükümet içinde bir kavga var. Hı-hı. Derin Amerika'nın içinde bir kavga var. O kavganın sonucu bu. Ama bence bu yaptığı hareket olumlu. Neden? Çünkü eğer bu enerji ile ilgili ateşkes sağlanırsa ve bu yürürlüğe girerse Ukrayna Savaşı'nın gelecek yıl buradan başlayacak diğer müzakereler için önemli bir nokta bu. Ayrıca kendi planını da yapıyor, düşürüyor fiyatları düşürmeye çalışıyor. İçeriğiyle ilgili planı var.

0: Ama Rusya'yı en önemli olay elinde tutuyor. Bunu nerede çıkardılar? Alaska'da yaptılar bu toplantıyı. Evet. O Alaska'yı bir kenara muhakkak koyalım. Trump'la orada Putin'in buluşmasını. Ardından Shipping de Amerika'ya geldi. Washington'da görüştüler. Burada da bakalım. Bunlar yeni dünya düzenini paylaşıyorlar. Evet. Birçok arkadaşımız savaş çıkacak diyor. Dünya savaşı çıkmayacak, dünya savaşı gördüğümüz.
1: Ya bir yandan işte çıksın olay diye uğraşıyorlar bu. Hocam. Baksana 7 tane senatör. Diyor ki Trump Rusya'dan dizel ithalatını nasıl yapar? Yasa dışı. Çünkü diyor 2022 yılında biz o yasayla çelişiyor bu diyor. Biden döneminde yasa çıkardılar.
0: Evet.
1: Yapmayacaksınız bu işi diye. Onunla çelişiyor ve Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam eden Putin'e can simidi uzatmasın diyorlar. Yani bir yandan şimdi ABD'de petrol mazot fiyatları artıyor. İki katına katlıyor. Ve bunun bir sebebi var. İşte boğazların kapatılması. Dizel sorunu da yukarıyla ilgili büyük ihtimalle. Bu sorunu aşacak herhangi bir hamle eski hamlenle çelişiyor diye atma bu adımı diyorlar. Ama bir yandan dizel yükseliyor. Yani Avrupa'da ciddi bir sıkıntı var. Bunlar da 7 senatör Trump'ın Rusya'ya dizel ithalatı yasa dışı açıklaması. Zelenski'ye de bu arada artık onun da değişme vakti geldi dedi. O da gidecek dedi. Zelenski de diyor ki kardeşim yani onunla dizel anlaşması yapıyorsun, biz de yap. Bak diyor, biz de bu Karadeniz'den geçen gemileri gerekirse yani indiririz diyor.
2: Anlaşma, ateşkes anlaşması yaptım diyor. Zelenski diyor ki bu anlaşmanın kopyasını bize gönder de biz de bilelim diyor.
3: Haberleri yok.
2: Ya böyle bir şey olabilir mi? İki ülke savaşıyor, ateşkes yaptığının haberi yok. Ya böyle bir ülkenin
1: var mı sesi de?
2: Sesini böyle dinliyor. Bir ülkenin savaştığına inanabilir misiniz yani?
1: Ben de anlamıyorum, bu kadar insan yazık işte ölüyor bir de.
4: If so, why doesn't America then conclude a diesel deal with Ukraine? Ukraine. Let's propose a diesel deal with Ukraine. We are influencing whether these ships are moving. We define whether the refineries are working. Let's do this.
1: Bu Polonya'da bir toplantıya katılıyor. Bizimle de yapın diyor. Çünkü gemilerin hani biz de karar veriyoruz. Sen bunu yaparsın anlaşmayı, ben sabah yükleme tesisini vururum. Karadeniz'den gidecek gemiyi vururum. Yani tek başına vurmadığını da biliyoruz. O yüzden bu ayrımı Bülent Terandaş'ın söyledikleri hani tek o anlamda hani kim yaptırıyor
2: bunu? Bilakis kendisi his, kendisi varlık yok yani ortada. Yani birisi senin adına ateşkes anlaşması mı yapabilir? Yani bu soruyu sormak yerine sen kimsin ki benim yerime ateşkes anlaşması yapıyorsun demesi gerekmez mi?
1: Ama o kadar bağlamış ki adam her gün gidiyor işte 10 milyon 20 milyon Trump diyor ya her geldiğinde 50-50 çarpıyor gidiyor buraları diye. Yani dışarıdan akacak paraya muhtaç halde savaş sürdürülüyor.
0: Evet. Sevgili Meli, Ankara'da NATO toplantısında 2027 yılı için 70 milyar euro garanti edildi. Madde, sonuç maddesi içinde NATO. Var bu. Yani gelecek yılın
1: savaş planlandı zaten.
0: Bunu almışlar. Gelecek yıla kadar devam edecek. Şimdi Trump'ın bu seçimden sonra yapacakları hareketleri düşünmemiz lazım. Yani bu Ukrayna savaşı ile ilgili bir planı var onun. Aşağıda bir planı var. Babul Mendeb'le de ilgili olacak. Çünkü bu uluslararası deniz yollarının 100 yıl açık olması lazım. 100 yıl açıktı. Yine açık olması lazım. Bunu hem Çin de istiyor. Hem de Amerika istiyor, Rusya da istiyor. Yani bu olaya baktığımız zaman olayların bir süre daha devam etme ihtimali var. Ama uzun yıllar devam etmeyecek bunlar.
1: Ama yukarıda da bir şekilde savaş devam etsin isteniyor yani.
0: İngiltere o, devam Rusya, ettirmek
1: İngiltere
0: istiyor.
1: İşte orada isteniyor. Bu da gelecek sadece petrol kadar. Değil. Bütün emtiaların şeyi sıkıntıya giriyor. Yani buğday ya, kömür ya. Yani sadece yok, petrol yok. Değil. Bizim
3: Trump'ın
1: sıkıntımız.
3: Anlaşmaya vardık denildi ya da dediği herhangi anlaşmanın hayata geçtiği var mı örneği? Bir tane örnek gösterir misiniz bana?
1: Evet, başarılı olmuyor işte hocam ama demin dediğim şeyden dünyaya siyah beyaz bakılıyor gibi geliyor bana. Yani Trump Amerika. Ya adam 2-3 defa suikaste uğradı. Yani orada bir çaba var. Neticede bu iş içinde tek çabalayan o Mete şimdi. Rusya ve Ukrayna şeyi
3: ama
1: için.
3: Aynı şey Gazze'de Hamas yok. İsrail anlaşma var. Rusya ile anlaşma var. Aktörü Ukrayna yok.
1: Trump gelene kadar Gazze'deki durum nasıldı hocam? Tamam, bizi tatmin edecek bir anlaşma yok Gazze'de de. Trump gelene kadar Gazze'deki durum çok daha kötüydü Mete.
3: Ya ben Kemal Bey ile kavga ediyorum. Siz gidip Bülent Bey ile anlaşma imzalıyorsunuz. Aynı şey.
1: Yani şu an dünyada bir dizel krizi var. Ve Putin bunları salmıyor. 4.8 milyon varil. Yani salınmasın mı? Bu da mı salınmasın? Bunun için uğraşılmasın mı? Mesela adam bunun için bir anlaşma yaptığında burada eleştirilmesi gereken ertesi gün o petrol rafinerilerini vuranlar değil mi yani?
3: İran'la o zaman mutabakat masası vardı. Benim itirazım.

0: lazım şuna.
1: Yani ama hani ben Rusya'yı konuşuyorum. Şimdi tabii, onu diyorum Gazze diyorsun.
0: Okay,
1: diyorum,
0: hayır hayır. Diyorsun. Aktörüyle bir şey anlaşma imzalamıyor. Yani dizel anlaşmasını sen İran'la ya da Ukrayna ile imzalamayıp Rusya ile imzalarsan, dışarıda bırakırsan bu başka sorunlara sebebiyet verir. Yani Rusya ile, peki ben daha ciddi bir şey söyleyeyim.
1: Abi işte olmuyor demek ki. Ukrayna'da oturduğunda tamam. Putin diyor ki ben bununla oturmam diyor. Olmuyorsa hiçbir şey yapmayalım.
0: Tamam, dizel benzin anlaşması da dolar üzerinden yapılacak. E hani Rusya dolarizasyona karşıydı? E nasıl oluyormuş, ben anlamadım ki.
1: Yani
0: Rusya'da
1: ideal mi bir şey mi istiyorsun ediyor? Ben onu anlamadım ki. Adam salınacak diyor, tamam diyor, o da dizeli vereyim diyor. Sen de diyorsun ki eskiden öyle demiyordun ama diyorsun. Yani
0: hayır, Trump demiyor yani. İkisinin arasında bir anlaşma var. Bu konuda dünyayı çekip çevirmeye çalışıyorlar. Neticede en büyük enerji ihracatçısı Amerika oldu. Sorun bu.
2: Mete çok güzel
0: Rusya
2: bir şey
0: değil.
2: Söyledi.
0: Bak, Rusya değil artık. Tabii. Amerika oldu.
2: Rusya ile yapılacak bu anlaşma ve buradaki açıktan sonra dolarla yapacaklar bunu. Ya Amerika'nın, Trump'ın özelliği bu. Dolar imparatorluğunu korumaya evet. çalışıyor. Yıkılacak. Karşısında hazırladılar. Şangay Beşlisi'nin var. Brexit'i şeyin var. Oradaki gelişmelerle ilgili gelişmeler içinde paralarını çıkardılar. Girecekler. Ülkeler tek tek zaten kendi paralarıyla yapıyor. Fakat burada ne yapıyor adam, biraz önce anlattım. Ukrayna üzerinde baskı yapıyor. Çok önemli bir olay. İkincisi, doğrudan doğruya hazırlık yapıyor savaşı bitirmeye yönelik. Diğer taraftan da Rusya'yı elinde tutuyor.
1: Tamam. Ve abi de, niye yaptı? Ben paralize oluyorum siz dinlerken.
3: Doları anladım da. Siz bu olmasın mı diyorsunuz? Ben anlamadım. Yani 1 milyon ton, 3. ton. İşte Trump bundan karlı çıkar diyorsunuz. Tamam, çıkıyordur yani.
2: İhtiyaç yok.
3: Yani niye çıkmasın mı?
0: Ukrayna vuracak çıkan gemileri. Ben onu kastediyorum. Yani yürüyecek bir anlaşma değil bu.
1: Ha, o başka bir şey. Çıkmıyor diyebilirsiniz de.
4: ABD'nin Rusya ile anlaştığı bir gemiyi Ukrayna'nın vurmaya gücü yetebilir mi?
0: Yaz bunu, vurmazsa gel buraya haftaya konuşalım. Şimdi. Göreceksin, vuracak. Öyle bir
4: asla
0: şey
4: değil. Bir Amerikan gemisini vuramaz Ukrayna.
0: Hayır, şimdi, Amerikan gemisi mi var orada tanker Murat? Tam başka o. Ülkelerin tankerleri gidecek.
4: Tamam, Rusya'nın gölge Amerika'ya gidecek ama.
0: Rusya'nın gölge filosu.
4: Amerika yani fark etmez tankerin kimin olduğu. Vurulacak. Kime gittiği önemli.
0: Vurulur. Rusya'nın gölge filosu her yerde vurulur. Avrupa Birliği bile
1: koyar. Çıkarım diyor değil mi?
0: Koyuyorlar da zaten.
1: Bir şekilde.
4: Şimdi ben ABD'nin Rusya ile anlaştığı bir tankerin bu böyle tabii. bir anlaşma gerçekleşirse, hayata geçerse, şimdi ABD'ye ait bir varlığı asla vurulabileceğine ihtimal vermez.
0: ABD varlığı şimdi, almayacak ki, başka şirketler gidiyor.
4: Tamam ama ABD'ye gidecek, ABD'nin malı sonuçta bu.
0: Başka ülkeye giden mal da vurulur orada yani, neticede Ukrayna ben tabii. vuracağım dedi bunu.
4: Ukrayna kim de vuracak yani? Ukrayna
0: bu kadar niye aşağılıyorsun Ukrayna'yı?
1: Hayır, Ukrayna'ya vuracağım diyor o zaman.
0: Ay, Ukrayna'yı niye
4: aşağılamak için söylemiyorum. Adam kendisiyle alakalı birisi ateşkes anlaşması yapmış, bize bir kopyasını gönderin diyor.
0: Tamam, uyumayacağız.
4: Ben ne diyeyim şimdi buna?
0: Aynı konuşmada
4: yani
0: uyumayacağız
4: diyor. Yani ne diyeyim
0: diyor.
4: Yani kendi vatanını büyük kahramanı falan denilmez ki bu.
0: Tamam, vuracağım diyor.
4: Anladım, vuramaz işte, ben de onu söylüyorum.
0: Tamam, haftaya burada konuşuruz.
2: şimdi Karadeniz'deki güvenlikle ilgili Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok önemli görüşmeler yapıyor. Bu arada Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile beraber Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan bahsediyorum. Aslında harika işler yapıyor.
1: Sağ olun hocam. İyi Deniz Kuvvetleri Komutanı reklamı yaptınız bu akşam.
2: Orada biliyorsunuz NATO dünyada giremediği tek deniz orası. İngilizler oraya girmek için takla atıyorlardı. Bu olayları da kışkırtanlar, bozanlar, bu anlaşmaları da bozanlar hep İngilizler. Evet. Şimdi İngilizlerin bu oyununu
1: yani vurursa
2: bozan
1: da bu
2: bir olay var.
1: Şimdi İngiltere vurmuş olacak bunu o zaman. Bu eğer bu şey petrol işini sabote ediyorlarsa İngilizler vurmuş.
4: Ben açıkçası ABD'nin tek bir parça olmadığını ve Trump gibi ister deli diyelim, ister başka bir şey söyleyeyim. ABD'nin gerçekten bugüne kadar en azından son 50 yıldır İslam dünyasında, Orta Doğu'da, bölgemizde uyguladığı politikalardan farklı bir politika izlediğini, bu farklı izlediği politikanın da Amerika'nın kurgulanmış son 50 yıllık politikasıyla çok örtüşmediğini görüyorum. Bu ABD'nin emperyalist olma gerçeğini değiştirmez. Ama bizim açımızdan bakıyoruz biz meseleye. Biz dünyanın süper gücü falan değiliz. Bulunduğumuz yerde hemen kuzeyimizde büyük bir savaş var ve bu savaş bizi çok etkiliyor. Neden? Çünkü Rusya ve Ukrayna ikisi de bizim ticaret ortağımız. Ve biz onlarla komşuyuz. Özellikle Türkiye'de tekstil sektörünün mesela ölmesinin temel sebeplerinden birisi Ukrayna-Rusya savaşıdır. Evet. Çok net, çok açık. Şimdi ben isterim ki Türkiye olarak küresel bir güç değilsem, Rusya gibi, ABD gibi küresel bir güç değilsem, bu anlamda pazarda askeri açıdan varlık olarak, o zaman isterim ki bu emperyal politikanın

0: içerisinde bir kırılma, küçük de olsa bir kırılma varsa bu kırılmanın çoğalmasını isterim. Ben bugün Trump'ın bu emperyal politikalar içerisinde bir kırılmaya işaret ettiğini, Tom Barak'ın bölgedeki varlığının bu işaretin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Rusya ile geliştirdiği bu ilişkinin de bütün Batı bloğu içerisinde bir Batı bloğunun birlikte hareket etmesini engelleyen bir çaba olduğu için de doğru olduğu kanaatindeyim. Başarıya ulaşır, ulaşmaz. Ama ben buradan, Türkiye'den baktığımda bu çabaların anlamlı çabalar olduğunu düşünüyorum.
1: Vallahi yani Kasım'da şu an Trump'ın değişmesini, Trump'ın topal ördek pozisyonuna düşmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Yani çok net bir şekilde. Türkiye'de de çok bekleyen var, şeyde de bekleyen var. Eğer eski sistem, demokratların Amerika'sı, hani o eski anlaşmalarına sadık olan Amerika'sı daha mı Türkiye'ye çıkarılır mı? Allah korusun, ben o kadar tabii, söyleyeyim.
2: Ankara'da da bunu bekleyen partiler var.
1: Tabii hocam, tabii. Onu diyor topal, adam. Bak sen göreceksin diyor.
2: Tam topal olsun diyorlar.
1: Kasım'da şey olsun diyor.
2: Ben konuştum birisiyle.
1: Ne olacak diyor.
2: Tam topal olsun.
1: Ben ona
2: olsun
1: göre
2: diyor.
1: Bakıyorum. Rotam onlara göre.
2: Ben hayır dedim. Senato'yu kurtarabilir. Hayır diyor. Tam topal olsun. Trump gitsin. Neden? Çünkü Trump biraz önce burada da söylediği gibi kırıyor. Tamam, emperyalist adam. Kırıyor ama kırdığı yerden Türkiye bu fırsatları değerlendirebilir.
3: Evet. Son bir buçuk sene yani.
2: Çok Trump önemli gibi gelişmeler bunlar. Evet. Mesela Karadeniz'in güvenliği, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerde Türkiye'nin pozisyonu. Bunlar da hep Türkiye rol alabilir. Bu gelişmeleri bizim Türkiye'de, ben sabah sordum, çok olumlu görüyorlar. Bu değerlen, yarın belki öbür gün duyacaksınız bunu, merkezi hükümetten de gelecek. Trump'ın yaptığı bu hareketi olumlu görüyor. Burada eğer bu enerjiyi de ateşkes sağlandığı takdirde bunun üzerinden bir müzakere imkanı, çıkma imkanı verir. Zaman kazanılıyor.
1: Vallahi bu savaşlar ölüm var. Olumsuz etkileyen şey bütün dünyayı petrol ithal eden petrol krizi. Yani mazotun durumu, petrol, yani bunu zaten herhalde ekonomi yönetimi de söylüyor. Çok büyük bir sıkıntı. Bunun aşılması yolunda, bu boğazın açılmasından tutun da yukarıdaki harekete kadar, bunların hepsi faydalı hareketler. Yani bize zarar veriyor ötesi. Kim bozacaksa onlar bozacak. Ve bir yandan da böyle enerjiye ihtiyaç olan ithal eden ülkeler sıkıntıya giriyorlar. İspanya karışık. Bir tane yaşlı hanımefendi evinden çıkartılıyor. Hayatını kaybetti hastanede. Bu görünen sebebi, ama İspanya günlerdir yanıyor, yıkılıyor. Bunun sorumlusu sosyalist Sanchez'in politikaları mı bilmiyorum. Fransa günlerdir yakılıyor, yıkılıyor. Orada da yine parayla alakalı şeyler, bütçe arttırılsın deniliyor. Her tarafta bir enflasyon tırmanışı, hayat pahalılığı artıyor. Bunun savaş öncesi emarelere benzediğini düşünüyorum ben. Ya da bu halin kendisi mi Kemal Hocam daha...
4: Ama geçen hafta hocam da söyledi, AIPAC diye bir kuruluş var ya, şu Amerika-İsrail
1: İsrail kuruluş, evet,
4: komitesi 233 milyon dolar seçimlere pay ayırmış, para ayırmış. Bunları manipüle etmeye çalışacak. Şimdi burada sadece AIPAC yok, lobi şirketleri var. Finans gücü çok yüksek. Şimdi bu şirketler var, normal şirketler var. Ne yapmışlar biliyor musunuz Melih Bey, bu şirketler Amerika'da? İşte Raytheon gibi ya da RDX gibi. İşte Lockheed Martin gibi, Boeing gibi, General Motors gibi bir takım şirketler Amerika'da 51 eyalete yaymışlar fabrikalarını. Yani adam mesela Lockheed Martin 51 eyalette fabrika kurmuş. Şimdi eğer bu İsrail'le ilgili herhangi bir şey itiraz ederseniz siz içeride, evet, bir aday olarak, senatör adayı, parlamenter adayı ya da başkan adayı olarak itiraz ederseniz hemen o seçim bölgesindeki fabrikaları kapatmakla tehdit ediyor. Kapattığını düşünün, hemen oradaki istihdam açığı ortaya çıkacak filan. Nasıl bağlamışlar olayları yani. Karar sistemi içerisinde söylüyorum. İşte ne bileyim, think tankler var, düşünce kuruluşları. Hepsi rapor yazıyor. Ve uzman yetiştirip kamu personeli olarak istihdam ettiriyorlar Dışişleri Bakanlığı'nda. Ya bu şu demektir, o Rand Corporation gibi, işte buna benzer Chatham House filan gibi bir takım düşünce kuruluşları ortaya koymuş olduğu esasları Pentagon'a yolluyorlar. Pentagon Dışişleri Bakanlığı ile beraber paylaşıyor. Bunların üzerinden ortaya çıkan bir takım doktrinler hayata geçiriliyor. İşte medeniyetler çatışması böyle bir şey. Şimdi dolayısıyla o kadar bağlantı kurmuşlar ki, ya da işte Ulusal Güvenlik Konseyi diye bir konsey var. Başkanın bir numaralı danışma kuruluşu. İçinde Dışişleri Bakanı var. Dışişleri Bakanı'na yetkililer var. İstihbarat topluluklarına yetkililer var. Bütün bunların hepsi birlikte, düşündüğünüz zaman Pentagon içerisinde klikler var. bakanlığın içerisinde bazı yapılar var. Bütün bu yapılar, sizin biraz önce iki Amerika dediniz ya, bir

0: birisi Trump'ın kendi özel yönetimi, diğeri bu yönetim. Bunların arasındaki mücadele var. Ya rekabet var ya uyum var. Uyum varsa problem yok. Bir de kongre var. Trump kongreye pek takmıyor, açık söyleyeyim. Biraz önce söyledik ya, topal ördek olsun olmasın. Çok fazla takmıyor. Kongrenin birkaç tane şeyi var, yetkisi var. O da şu, en önemli yeteneği silah satışını onaylıyor dışa.
1: Evet.
0: O çok kritik bir konu. Başkan onu tek başına karar veremiyor. Bir de Dışişleri Bakanı'nı, CIA direktörünü ve büyükelçileri Senato onayından geçirmek zorundasınız. Böyle bir kritik elinde tuttuğu koz var kongrenin. Onun dışında Trump şu ana kadar kongre onayı almadan şekillendirdi Orta Doğu'yu. Çekilmeleri, yığınaklanmaları hep kendi başına yaptı. Dolayısıyla burada da bir aslında Trump'ın bir özellikliği var. Otonomik bir yapısı var, karakteri var. Türkiye ile ilişkileri zaten öyle düzeltti.
1: Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.

0: Ajans Seri Günden herkese merhaba. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo yayınlarıyla karşınızdayız. Başlayalım hemen haberlerimize sıcak gelişmelerle. Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasındaki askeri gerilim, Riyad'da çalan sirenler ve peş peşe patlamalarla kritik bir safhaya ulaştı. Husiler Kral Halit Uluslararası Havalimanı hedef aldıklarını duyurdu ve Suudi koalisyonu füzenin imha edildiğini açıkladı. Detaylara bakalım.
1: Sirenler çaldı, peş peşe 3 patlama sesi duyuldu. Husiler yine Riyad'ı hedef aldı. Suudi koalisyonu balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Husiler ise vurduklarını iddia etti. BM, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları bir kez daha kınadı. Yemen ve çevresindeki askeri tırmanıştan duyulan endişeyi dile getirdi.
2: Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin sınır ötesi saldırılarını, Riyad yakınlarında ve oradaki havaalanına yönelik bildirilen saldırıları bir kez daha kınıyoruz. Yemen'de ve çevresinde devam eden askeri tırmanıştan, özellikle de çok sayıda cephede yaşanan yoğun çatışmalardan derin endişe duyuyoruz.
1: Riyad'daki alarmın ardından Suudi Sivil Savunması tehlikenin geçtiğini bildirdi. Ancak olayın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Saldırıların etkisi uluslararası havacılık sektörüne de yansıdı. ABD'li havayolu şirketi Delta, Atlanta ile Riyad arasındaki direkt uçuşlarını Mart 2027'ye ertelediğini duyurdu. Şirket kararında bölgedeki gelişmeleri ve yolcuyla çalışanların güvenliğini gözettiğini bildirdi. Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ürdün vatandaşı Mahmut El Berkavi için Umman'da cenaze töreni düzenlendi.
2: Oğlumuzun başına gelenler işte böyle oldu. Kader ve yazgı. Umarım başka hiçbir insan benim yaşadıklarımı yaşamaz. Çünkü bu kaybı ancak onu yaşayan anlayabilir.
0: Terör örgütü PKK Kuzey Irak'taki, Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı, zira günün en önemli başlığı buydu. Üstelik güvenlik kaynakları görüntüler de paylaştı. İşte Metina PKK kamplarındaki boşaltılan o görüntüler.
3: Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı.
4: Sadece bu bölgede işte Metina Baze bölgesinde 4 barınma noktası, hemen isimlerini de tekrar söyleyeyim. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye 4 barınma bölgesi PKK tarafından boşaltıldı. Artık burada hiçbir PKK unsuru kalmadı. Bu çok önemli çünkü sınıra çok yakın bir mesafe Metina bölgesi.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 kampı terk etti. Bunların Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları olduğu belirtildi.
4: Biz geçmiş dönemde buralarda yaz demeden, kış demeden operasyonlar yaptık ve çok şehitler verdik. İşte bu yaptığımız operasyonların sonucudur, tekrar ediyorum. Yani oradaki sınır ötesinde savaşan kahraman Mehmetçiğimizin bu bize armağanıdır bugüne kadar baktığımız vakit. Artık terörden arındırılması da bu noktaya adım adım bütün o taşları döşemiştir.
3: Güvenlik kaynakları teröristlerin kampı boşalttığı anlara ilişkin görüntü de paylaştı. Teröristlerin malzemelerini yaktığı ve yaşam malzemelerini dağdan yuvarladığı görüldü. Sürecin ilerleyen aşamaları ise PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırmasıyla devam edecek. Genel af niteliği taşımayacak olan düzenleme kapsamında örgüt üyeliği ve yardım suçlarından yargılananların dosyaları 5 ila 10 yıl ertelenecek. Bu sürede suça karışmayanların cezaları düşecek. Geri dönüşü sağlanan örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonu da sağlanacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ın sık sık sert sözlerle hedef aldığı Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'ın evine baskın düzenlendi. Göçmenlik belgelerinde usulsüzlük suçlamasıyla gerçekleştirilen baskında federal ajanlar Omar'ın evinde kapsamlı aramalar yaptı.
3: Müslüman Kongre üyesinin evi basıldı. Federal ajanlar arama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın sık sık sert sözlerle hedef aldığı Demokrat Parti Minnesota Milletvekili İlhan Omar'ın evine baskın düzenlendi.
5: Kendinizden utanmalısınız. Ayağa kalkmıyorsunuz. Kendinizden utanmalısınız.
6: Amerikalıları öldürdünüz. Asıl siz kendinizden utanmalısınız.
3: Federal ajanların hedefinde Somali doğumlu Kongre üyesi İlhan Omar'ın başkent Washington'daki evi vardı. ABD Adalet Bakanlığı aramanın mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini öne sürdü. ABD basınına göre soruşturma, Omar'ın ABD'ye göç ettiği dönemde düzenlenen belgelerde usulsüzlük yapıldığı suçlamasına dayanıyor. Söz konusu belgelerin Omar henüz çocukken hayatını kaybeden babası tarafından doldurulduğuna yönelik bazı iddialar var. Tartışmalı baskının ardından açıklama yapan Omar'sa bir kez daha Beyaz Saray'ı hedef gösterdi. Yaşanan olayı siyasi rakiplerin karalanması olarak değerlendiren Omar, susturulmayacağım mesajını paylaştı. Somali'de doğan Omar, ailesiyle birlikte 1990'lı yıllarda ABD'ye göç etmişti. Trump'ın göçmenlik politikalarını eleştiren demokrat siyasetçiler arasında yer alan Omar, ABD başkanı tarafından sık sık sert sözlerle hedef alınıyor.
5: Peki ya İlhan Omar'a ne demeli? Kendisi Somali'den geliyor, ülkemize geliyor ve anayasam bana izin veriyor diyor. Bizim anayasamızdan bahsediyor.
0: Bu alevlerin görüntüsü de Kütahya'dan geliyor. O bölgede Fındıçak köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi halen daha devam ediyor ancak 6 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. Detaylarına bakalım şimdi hemen. Domaniç ilçesinde çıktı bu yangın Fındıçak köyünde ve henüz belirlenemeyen nedenle yaşandı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arasöz sevk edildi. Yangında 6 samanlık ve 1 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki hayvanlarsa alevler ulaşmadan önce kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları halen daha devam ediyor. Akşam saatlerinde bir yangında İstanbul'da çıktı. İstanbul Esenyurt'ta yorgan üretimi yapılan tek katlı iş yerindeydi bu yangın ve alevler kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
1: Bir anda yükselen alevler saniyeler içinde tüm binayı sardı. Yangının adresi İstanbul Esenyurt. Yorgan üretimi yapılan tek katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerideki tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler dört bir yandan mücadele ederek yangını güçlükle kontrol altına aldı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Kastamonu'da bir kişi pancar tarlasında husumetlerine kurşun yağdırdı. Yaşanan bu olaydan sonra 4 kişi hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise gözaltında.
1: Tarladaki hasat telaşı kanlı hesaplaşmaya dönüştü. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen Köyü. Aralarında önceden husumet bulunan iki aile pancar tarlasında karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, tarladan silah sesleri yükseldi. Çetin Ağa tartıştığı İlhan Karasu, oğulları Ali ve Sefa Karasu ve kardeşi Halit Karasu'ya kurşun yağdırdı. Bölgeye giden jandarma ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibinin kontrollerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Manisa'da otobüs şoförü kavşağı kaçırıp otoyolda geri gelince arkasından gelen tır çarpmış. Feci kazada 11 yolcu hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla toprağa verildi. Otobüs şoförüyle tır şoförü ise tutuklandı.

0: Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı. Ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
1: O şanslıydı, feci kazayı yaralı atlattı. Ama eşi katliam gibi kazada hayatını kaybeden 11 yolcunun arasındaydı. Bir gün önce evden kaplıca turu için çıkanlar son yolculuklarına gözyaşları arasında uğurlandı.
2: Hak ve hukukunuzu helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz.
1: Bursa'dan yola çıkan tur otobüsü Denizli'ye Kaplıcalara gidiyordu. Otobüs şoförü Manisa-Akhisar kavşağını kaçırınca durup geri gelmeye çalıştı.
0: Esas şoför Metin öbür yedek şofora dedi ki yani yanlış yola gittin. Geri gelmeye başladı.
1: Facia işte tam da o anda meydana geldi. Kereste yüklü tırın çarpmasıyla otobüs savruldu. Kazada yaşları 64 ile 88 arasında değişen 11 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.
0: Yanında arkadaşım vardı, ailem vardı. O vefat etti hanım.
1: Kaza sonrası otobüsteki iki şoförle tır şoförü gözaltına alındı. Otobüs şoförü ifadesinde geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın olduğunu söyledi. Tır şoförü ise tur otobüsünü son anda fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını belirtti. Kazada yaralanan 13 kişinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerden 10'u ise Bursa'da toprağa verildi. Bir kişinin cenazesi ise Konya'ya gönderildi.
3: Kardeşler apartmanında 5 canımızı yitirdik. Birçok aile de evsiz kaldı. İstanbul Valiliği mağdurların acil ihtiyaçları için 9 milyon lira ayırdığını açıkladı. İşte bu yaşananlar bir yandan kentsel dönüşüm sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Kat malikleri arasındaki anlaşmazlıklar dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri. Talepler ve verilenler bir türlü tutmuyor. Yine Maltepe'deki Yonca sitesinde de ortak karar alınmadığı için süreç tıkanmış durumda. Peki risk Riskli binalar için tüm kat maliklerinin anlaşması şart mı? Hukuki süreç nasıl işliyor? Detayları haberimizde.
4: Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşerilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
5: İstanbul Valisi Davut Gül, bir anda çöken, 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apartmanı için açıklamalarda bulundu. Acil ihtiyaçlar için 9 milyon lira Türk parası aktarılacağını söyledi.
4: Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk.
5: Kardeşler Apartmanı'nın neden çöktüğüyle ilgili tartışmalar devam ederken, bina sakinlerinin aslında kentsel dönüşüm istediği ancak ortak bir karara varılamadığı öne sürülüyordu.
6: Apartmanda kabul etmediler yani. Bizler çok istekliydik de o dükkan sahibi pek kabul etmemiş. Bir dükkana iki daire istemiş.
5: Kat malikleri arasındaki anlaşmazlıklar riskli binaların dönüşümünün önünde engel olabiliyor. Maltepe'deki Yonca sitesi de bu sorunun bir başka örneği.
7: Burası İstanbul Maltepe'de bulunan Yonca sitesi. Aslında tüm kat malikleri bu binanın kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak yönetim firmasının anlaştığı müteahhit firma iddiaya göre kat maliklerinin bir kısmının isteklerini karşılayamıyor. Hal böyle olunca bir yıldır site kentsel dönüşüme giremiyor.
8: Teminat yok, kira yardımı yok. Ne zaman bitireceği belirsiz. Bu şartlarda siz olsanız ne dersiniz?
9: Beni ticari alanın üstüne ve kuzeye atıp Fatma Çavuş sokakken Altan sokak oldum ben. Mesela bazıları birinci kattan 11. kata çıktı. Onunkinci kata çıktı. Kuzey olanlar güneye geldi.
5: Cephe konusunda itiraz edenler yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak sitedeki çoğunluk buna tepkili.
10: 236 malik kiraya çıkmış durumda. 10 tane malik çürük binalarda oturmakta. Biz kendi kendine çökmek durumunda riskini taşıyan bu binalarda daha fazla burada durmasını istemiyor ve bir an önce kentsel dönüşümü sonuçlanıp buranın yıkılmasını istiyor.
5: Çıkan anlaşmazlık tehlike saçan binanın kentsel dönüşüme girmesine engel oluyor.
7: Diyelim oturduğunuz binada veya sitede kentsel dönüşüme gitmek istiyorsunuz ancak kat malikleri arasında fikir ayrılıkları var ve bu yüzden de kentsel dönüşüme bir türlü girilemiyor. Peki bu durumda çözüm nasıl bulunacak?
11: Kentsel dönüşüme binanızı sokmak için herhangi bir komşudan, kat malikinden bir izin almadan bir kat maliki bile binanın liste olup olmadığını tespitini yaptırabilir.
12: Arsa payı çoğunluğunun yarısından bir fazlasıyla yüklenici firmaya, projeye ve kentsel dönüşüme karar verilebilir.
5: Ancak katların, hatta cephelerin değişmesi durumu dönüşümün iptaline kadar gidebilir.
12: Mülkiyet hakkı ihlali söz konusu olduğu zaman açılacak olan davalar yürütmeyi durdurma kararı verilirse ancak bu durumda kentsel dönüşüm süreci durur.
3: Bu görüntüler İstanbul'dan Nispetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya giden bir tünelin görüntüleri bunlar. O noktada bir çalışma vardı. Beşiktaş ekipleri bir çalışma gerçekleştiriyordu. Ancak çalışma yaparken ana boruyu patlattı oradaki ekipler ve oradaki tünel ve cadde adeta göle dönmüş durumda. İşte bu görüntüleri de görüyorsunuz. Şimdi detaylarına bakalım.
13: Geçidi su bastı, Büyükdere Caddesi göle döndü. İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde çalışma yapan ekiplerin ana boruyu patlatması sonucu Zincirlikuyu alt geçideni su bastı.
14: Burası akışkan bir yoldu. Herhalde bir patlakla bir iski çalışmasıyla alakalı bir şey vardır ama maalesef belediye bu konuda çok zayıf. Ben buranın çok erken biteceğini sanmıyorum. İnsanların mağdur olacağını, buranın da birinci köprüye katılım yolunda çok erken bir düzergah olduğu kanaatindeyim. Yaya trafiğinin de yüksek olduğu bir yerdeyiz. Çamur, çorak, İstanbul.
15: Alt geçitin hemen 500 metre yakınları bir altyapı çalışması var ve bu alanda yapılan çalışma sebebiyle de alt geçitin göle döndüğü iddia ediliyor.
13: Olay yerine giden belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
15: Yapılan altyapı çalışması nedeniyle yol kısmi olarak trafiğe kapandı. Bu durumsa trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine sebep oldu.
13: İki noktanın tahliyesi süresince trafik geçişi kontrollü olarak sağlandı.
3: Son günlerde bazı anne ve babalar bebeklerini uyutmak için melatonin takviyesi kullanmaya başladılar. Şimdi melatonin uyku ve uyanıklık durumunu kontrol etmeye yarayan önemli bir hormon. İşte tam da bu yüzden özellikle bebeklere veriliyor. Kutunun üzerinde yazan bilgilere içeriklerde bitkisel olduğu iddia ediliyor ama uzmanlara göre durum pek de öyle değil.
16: Biz çok büyük bir uyku problemi yaşadık. Gece her saat uyandı.
17: Damlası, şurubu, sakızı, şekeri derken farklı farklı formlarda satılan melatonin takviyeleri bilinçsizce kullanılıyor. Hatta bebeklere dahi veriliyor.
18: Amerika'da yapılmış bir çalışma var. Melatonine bağlı toksik etkiler, yan etkiler %500 artmış vaziyette.
19: Hastane yatışlarına çok nadir de olsa belki ölüme kadar gidecek bir takım problemlere de yol açabilir eğer doz fazla miktarda aşılırsa.
17: Bebekler doğduktan sonra henüz bir uyku düzeni olmadığı için

0: aileleri en çok zorlayan konulardan biri de maalesef uyku konusu oluyor. Öyle ki gecelerce uyumayan çocuklara aileler çare olarak melatonin hormonu içeren damlalardan veriyor. Ancak o damlalar göründüğü kadar masum değil.
1: Biz çok büyük bir uyku problemi yaşadık. Gece her saat uyandı. Uykusunu getirecek böyle içeriğinde melatonin olan bir damla keşfetmiştim. Onu çok kısa bir dönem kullandım.
2: Uyku düzeni yoktu. Uyku düzeni rutine otursun diye verdim. Ama çok kısa bir dönem kullandım.
0: Uykuya geçişi kolaylaştıran ve biyolojik saati senkronize etmeye yardımcı olan melatonin takviyesi doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalı. Özellikle de çocuklar için.
3: Nörolojik veyahut da psikiyatrik bir takım hastalıklarda kullanılabilir. Ama onlarda bile gerçekten çok dikkatli bir şekilde ve yakın takiple kullanmak gerekir.
4: 1 yaşındaki bir çocukla 10 yaşındaki bir çocuğa aynı melatonin dozunu kullanamazsınız.
0: Yan etkilerin yanı sıra uzmanlar özellikle 3 yaş altındaki çocuklara ve bebeklere melatonin içeren takviyelerin verilmemesi konusunda uyarıyor. Çünkü ne kadar dozun bebeklerde nasıl etki edeceği herhangi bir klinik çalışma yapılamadığı için bilinemiyor.
3: Baş ağrısı, baş dönmesi, ertesi güne sarkan uyku hali olabilir ama en önemlisi melatoninin kendi üretiminde bozukluk yaratabiliriz.
5: Çok doğalcıyım. Biz öyle şeyler hiç yapmadık.
6: Zararlı bence. Verilmemesi gerekiyor. Yani bir anne çocuğuna uyusun diye verilir mi?
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Gıda Forumu açılış törenine video mesaj göndererek katıldı. Hedefimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak diye başladı sözlerine. Güvenli gıdaya erişimin milli güvenliğin temel unsuru olduğuna da dikkat çekti. Gıda israfına ilişkinse çarpıcı rakamlar verdi.
8: İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz.
9: Dünya Gıda Forumu açılış törenine bu mesajlarla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda israfı tehlikesine dikkat çekerek sözlerine başladı.
8: Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor. Bu yönde adımlarımızı atıyoruz.
9: Sonra israfla ilgili çarpıcı rakamlar verdi.
8: Küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payı %60 oranında evlerde, yani tüketici aşamasında gerçekleşiyor. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor.
9: Erdoğan Türkiye'nin bu kritik sorunlarla mücadele için attığı adımları hatırlatarak sürdürdü sözlerini.
8: 2020 yılında başlattığımız gıdanı koru, sofrana sahip çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık.
9: Cumhurbaşkanı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na işaret etti. Zirvede atılabilecek yeni adımların duyurulacağını da söyledi.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasının konuğuydu. Gündemde elbette fon meselesi ve tasfiye süreci vardı. Fon mağdurları için ödemelerde önceliğin ana parada olacağını anlattı. Başka önemli bilgiler de verdi.
10: Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır.
9: Hazırlıklar tamamlandı. Tasfiye süreci başladı. Süreç hızla tamamlanacak.
10: Tüm kurumlarımızda teknik hazırlıklar tamamlanmış durumda. İşte Merkezi Kayıt Kurumumuz, Takas Bank, Ziraat Bankası ve İş Bankası tasfiyeden sorumlu iki banka olarak.
9: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların

0: tasfiyesinde kamu kaynağı kullanılmayacağını hatırlattı.
1: Kalın bir şekilde çizerek vurguladım. Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil.
0: Tasfiye ödemelerinde kritik nokta ana para. Ana parasını kurtaranların işlemleri daha sonra yapılacak.
1: Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Siz gittiniz diyelim bir fondan 1 milyon para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz, 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız.
0: Cevdet Yılmaz, geri ödeme için gereken kaynağın nasıl oluşturulacağını da tek tek anlattı.
1: Olumsuz etkilenmiş yatırımcılara bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda.
0: Yılmaz, dünyada benzer durumlarda süreçlerin uzun sürdüğünü belirtti.
1: Dünyada çok uzun zaman alıyor bu tasfiye süreçleri bu tür durumlarda. Biz vatandaşımızın özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız.
0: Fon tasfiye yasası meclisin gündemine geliyor.
1: Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle inşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında şimdi de anket krizi patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından karşı karşıya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, İzmir anketleri üzerinden birbirlerini yüklenirken bir başka skandal daha yaşandı. Özel'in istifa ettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin arşivini teslim etmediği ortaya çıktı. Özel, partinin arşivini çalmakla suçlanıyor.
3: Sayın Genel Başkanımızın bu odada olan herkese emeği var. En çok da bana emeği var.
0: Bu sözlerle görevi devralmıştı ama...
4: Anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok, partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
5: Bir kere o anketler hepsi bulut hesabında. Butlancı olduğun için, gayrimeşru geldiğin için orada.
6: Partinin sosyal medya hesaplarını çaldılar.
0: Son kriz CHP'nin arşivi yüzünden patlak verdi. Bir dönemin yol arkadaşları, şimdinin rakipleri bir kez daha karşı karşıya geldi.
4: Baktık Cemil Bey'le ilgili bir şey var mı yok mu diye. Öyle bir ankette söz konusu değil.
5: Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
0: Özgür Özel CHP'den ayrılırken partinin arşiv bilgilerini teslim etmediğini bu sözlerle itiraf etti, ortalık karıştı.
5: Meşru bir genel başkan olmadığı için diyor ki ben partiye baktım, anket yok. Anketler ortada. Partinin anket şirketlerine ödediği faturalar hesaplarda.
6: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Yani Özgür Bey döneminde yapılan kısmı ile ilgili olarak. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar.
0: Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu Özel arasındaki tek tartışma bu değildi. İkili AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yüzünden de gerildi. Kılıçdaroğlu Özel'i sırrını ifşa etmekle suçladı.
4: Sadece iki genel başkan arasında kalması gereken söylemleri ya da sır diyelim sırları önce gidip bu belediye başkanına aktarması ve bu belediye başkanının daha sonra Özgür Bey'in yanında yer alması çıkar üzerine kurulan bir siyaset
0: ve bir kulis bilgisi. İzmir'in ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor.
7: Torosların evladının emanetine sahip çıkacak bir yorum kızı ve Cumhuriyet kadını olarak buradayım.
0: Tamamı Özgür Özel döneminde seçilen belediyelerde soruşturmalarda son hız devam ediyor. Son adres aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 kişinin tutuklandığı Esenyurt Belediyesi oldu. Müteahhitlerden kesilen %20'lik haraç şarkının detayları gün yüzüne çıktı. İş adamı Halil Yılmaz makam odasında iki seferde 9 milyon lira verdiğini söyledi. HTS kayıtları da rüşveti doğruladı.

0: Birleşik Devletleri Başkanı olarak 4. dönem için aday olmak niyetim. Bunu yapacağım.
1: Washington'da ara seçim için geri sayım başladı. Amerikan seçmeni 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı için yeniden oy kullanılacak. Senato'da ise 35 sandalye için yarış var. Şimdilik her iki kanatta da cumhuriyetçilerin çoğunluğu var. Ancak seçim sonucunda dengeler değişebilir. Demokratların kongrede çoğunluğu ele geçirmesi halinde Trump yönetiminin yasama sürecindeki hareket alanı daralabilir. Bu seçim sadece kongredeki sandalyeleri belirlemeyecek. Trump yönetiminin 2 yıllık performansı da oylanacak. Bu da Trump'ın gelecek başkanlık seçimlerindeki durumunu gösterecek. Seçimin en kritik başlıklarından biri İran Savaşı. 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar ABD'nin iç siyasetini de etkiliyor. Savaşın ekonomiye yansımaları seçmenin gündeminde. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepkili olanların oranı çok yüksek. Trump da bu yüzden savaş bitecek ve petrol düşecek diyor.
0: Söz verdiğim gibi İran'ın çok hızlı bir şekilde sona ermesini sağlıyorum. Enerji fiyatları hızla düşecek.
1: Hatta Rusya ile dizel anlaşması bile yaptı.
0: Bu arada bugün Rusya bize milyonlarca varil petrol göndermeyi kabul etti. Gerçekten ihtiyacımız olan dizel bu. O yüzden teşekkür ederim.
1: Peki demokratlar kongrede çoğunluğu elde ederse ne olacak? Kongrede güç dengesinin değişmesiyle denetim ve soruşturma süreçleri gündeme gelebilir. Bütçe ve dış politikada yaşanacak sorunlarla Trump'ın yasama sürecinde daha fazla muhalefetle karşılaşması olasılıklar arasında. Bir diğer hesapsa 2028 başkanlık seçimleri. Ara seçimler iki parti içinde geleceğin mücadelesi niteliğinde. Cumhuriyetçilerde J.D. Vance ve Marco Rubio'nun siyasi konumu yakından izleniyor. Demokratlarda ise Kamala Harris, Gavin Newsom ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi isimler tartışılıyor. Ara seçimlerde alınacak sonuç partilerin içindeki güç dengelerini de etkileyebilir.
2: Birleşik Krallık'tan ayrılmak isteyen İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda imzaladıkları ortak bildiriyle Londra'ya seslendi. İngiltere hükümetinden bağımsızlık için referandumun önünü açmasını istedi bu üç lider ve halklarının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duyulmasını istedi. O çağrılara yanıt veren Londra ise önceliğimiz bağımsızlık değil bütünlüğümüzü korumak açıklaması yaptı.
1: Birleşik Krallık'tan ayrılmaya hazırlanan 3 ülke imzasını attı. Londra'dan bağımsızlık için referandum yolunu açması talep edildi.
3: Artık her birimiz kendi yolculuğumuzdan bizzat sorumlu olacağız. Ancak kendi kaderini tayin etme ilkesi bizi kesinlikle birbirimize bağlıyor.
1: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın bağımsızlık yanlısı liderleri İngiltere hükümetine ayrılık baskısını artırıyor.
4: 3 siyasi hareketin hedefleri birbirinden farklı. İskoçya, Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsız bir devlet olmak istiyor. Galler ise bağımsızlık konusunda halkın karar vereceği bir süreç oluşturmak. Kuzey İrlanda ise Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti ile birleşme konusunda referandum düzenlenmesini sağlamak istiyor.
1: 14 Eylül'de Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya gelen 3 lider, halklarının kendi geleceğini belirleme hakkını savunan ortak bildiriye imza attı. Genelgede İngiltere hükümetinden bağımsızlık için düzenlenecek referandumları engellememesi istendi. 3 ülkenin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğu vurgulandı.
3: Artık Westminster'ın işleyişinin aksadığına ve yetkinin gerçekten de halka ve yerel topluluklara daha yakın bir düzeye taşınması gerektiğine dair giderek artan bir farkındalık söz konusu.
1: Kritik zirvede İskoçya ve Galler bağımsızlık vurgusu yaparken Kuzey İrlanda'da İrlanda Cumhuriyeti ile birleşilmesi yönündeki kararlılığını ortaya koydu. Ancak İngiltere Başbakanlığından zirve sonrası yapılan açıklamalarda ise bir kez daha Birleşik Krallık'ın bütünlüğü savunuldu. Hükümetin önceliğinin yeni bağımsızlık referandumları değil, hayat pahalılığıyla mücadele ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi olduğu belirtildi.
5: Şüphesiz muazzam bir değişim çağında yaşıyoruz. Durdurulamaz bir değişim. Hangi İngiliz Başbakanı ne söylerse söylesin, şu anda gözlerimizin önünde cereyan eden olayların akışını engelleyemeyecek bir değişim.
1: İskoçya'da 2014 yılında düzenlenen referandumda seçmenlerin %55'i bağımsızlığa hayır demişti. Şimdi ise 3 liderin ortak hamlesiyle Birleşik Krallık'ın geleceğine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

0: evlenmiş durumda.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir uzantısı haline gelen Karadeniz'deki gerilim Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'ya da alarma geçirmiş durumda. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, krizi en yakın takip eden ülkelerden biri olan Bulgaristan'ın en üst düzey siyasi isimlerine mikrofon uzattı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı güvenli bir Karadeniz için Türkiye ile ortak hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

0: Karadeniz havzasından 6 ülke beraber hareket etmeliyiz. Özellikle de komşumuz Türkiye ile beraber hareket etmemiz gerekir.
1: Karadeniz'de tırmanan askeri gerilime dikkati çekti. Seyri sefer güvenliğinin tesisi için Türkiye ile beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
0: Savaşın kesin olarak yayıldığını ve bizim Karadeniz havzası sınırlarını da zorladığını söyleyebilirim.
1: Son bir yılda 400'den fazla ticari geminin saldırıya uğradığı Karadeniz'deki yüksek tansiyon bölge ülkelerini alarma geçirmiş durumda. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, krizin merkezindeki aktörlerden biri olan Bulgaristan'ın en üst düzey isimlerine mikrofon uzattı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Karadeniz'in güvenliği konusunda yürütülen ortak çalışmaları anlattı.
2: 15-16 Ekim'de Brüksel'de güvenlik zirvesi düzenlenecek ve Karadeniz'deki durum ana gündem maddesi olacak. Orada Avrupa Birliği ortaklarımıza, NATO müttefiklerimize ve tüm taraflara Karadeniz'deki güvenliğin sağlanması için ortak tedbirlerimizi ve önerilerimizi sunacağız.
1: Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov da Karadeniz'deki gerilimi A Haber'e değerlendirdi. Fail kim olursa olsun seyri sefer güvenliğini hedef alan hiçbir saldırı kabul edilemez dedi.
0: Zarar görenler arasında Türkiye'de var, Romanya'da, Bulgaristan'da. Asıl önemli olan kimin suçlu, kimin fail olmasından ziyade ülkelerin uğradığı zararlar ve Karadeniz münhasır sularının riskli güzergah haline gelmesidir.
1: Bulgar Bakan, Karadeniz'de artan saldırılara karşı Türkiye ile çalışmaların koordinasyon içerisinde devam ettiğini de söyledi.
0: Türkiye ve Romanya ile mükemmel bir işbirliğimiz var. Mayın karşıtı grupta beraber çalışıyoruz. Ankara'daki zirvede kritik altyapı alanında başka anlaşmalar imzaladık. İlişkilerimiz gerçekten çok çok yüksek düzeyde.
1: A Haber'in bir diğer konuğu da Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demetsiyev'di. Karadeniz'deki gemilere düzenlenen saldırılara karşı tüm bölgenin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
0: Savaş sınırları çoktan aştı ve oldukça fazla yayıldı. 400'den fazla gemi batırıldı. Acil önlemler alınmalı. Hem uluslararası arenada hem de NATO müttefikleri olarak AB de bu sürece katılmalı.
1: Türkiye'de Kasım ayında yapılacak üçlü zirveye de dikkati çeken Bulgar Bakan, Karadeniz konusunda Ankara ve Sofya'nın ekstra sorumluluklar üstlenmesi gerekebileceğini savundu.
0: Bakan Çiftçi ile görüşmelerimiz var. Çok iyi ve devamlı gelişen işbirliğimiz var. Kasım'daki zirvede yasa dışı göç ana konu olacaktır. Ancak Karadeniz'de güvenliği de ana gündeme alacağız.
3: Türk savunma sanayi dünyanın savunma alanında en önemli sınamalarından biri olarak sınıflandırdığı drone tehdidine karşı yeni bir teknolojiyle sahada. Aselsan imzalı Ejderha Anti-İHA karşı tedbir sistemi yeni versiyonuyla yarın Ateş Serbest 2026 tatbikatında görücüye çıkacak. Peki bu sistemin özellikleri neler? Detaylarına bakalım.
4: Çelik kubbeye ejderha gücü geliyor. Ejderha anti-İHA karşı tedbir sistemi geliştirilmiş versiyonuyla 13 Ekim'de Ateş Serbest 2026 tatbikatında görücüye çıkacak.
5: Bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz.
4: Ejderha AD-200 taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan ve elektronik devre içeren her türlü insansız hava aracını imha edebiliyor. Sistem, navigasyon, iletişim ve komuta kontrol sistemlerinin güvenli mesafeden zararsız hale getirilmesi amacıyla geliştirildi. Ejderha aynı zamanda Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe'nin kritik bileşenlerinden biri olarak tasarlandı. Ejderha mobil bir platform üzerinde konumlandırılıyor. Ejderhanın temel çalışma prensibi elektromanyetik dalgalarla İHA'ların etkisiz hale getirilmesine dayanıyor. Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üretiyor ve drone mini mikro insansız hava araçlarının elektronik sistemlerinin

0: derini felç ediyor. Ejderha özellikle meskun mahalde gerçekleşebilecek drone saldırılarında Türk askerinin en önem verdiği husus olan sivil ve çevre hassasiyeti noktasında kullanıcıya önemli avantaj sağlıyor. Şehirlerde İHA tehdidinin varlığı halinde ateşli silahlarla gerçekleştirilecek bir önleme yerine elektromanyetik dalgalarla imha edilmesi daha rasyonel bir tercih olarak öne çıkıyor.
1: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
2: İstanbul Beylikdüzü'ndeki tır garajı kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından kundaklandı. Alevlere teslim olan 4 tır kullanılamaz hale geldi.
0: Tır garajı kundaklandı, araçlar alev alev yandı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir tır garajında yaşandı. İddiaya göre 3 şüpheli yanıcı madde dökerek tırları ateşe verdi. Çok sayıda tırın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yangında metrelerce yükselen duman çevre ilçelerden de görüldü. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. 4 tır kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından araçla kaçan kundakçıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
2: Hatay'da 6 yıl önce botla denize açılan Ali Nail Gündoğan kaybolmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen 23 yaşındaki gençten bir iz bulunamadı. Acılı aile evlatları ile ilgili dosyanın yeniden incelenmesini talep etti.
3: Özellikle oğlum kayboldu. O günden bugüne kadar hiçbir kayıp yok.
0: Acılı aile 6 yıldır evlatlarından gelecek bir haberi bekliyor. Hatay'da yaşayan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan, 31 Aralık 2020'de arkadaşıyla birlikte balık tutmak için botla denize açıldı. İki genç bir süre sonra kayboldu. Yapılan aramada Gündoğan'ın arkadaşına kıyıdan 73 metre uzaklıktaki kayalıklarda ulaşıldı. O kurtuldu ama 23 yaşındaki gençten bir daha haber alınamadı.
3: Suriye'den Alanya'ya kadar, Muğla'ya kadar denizi gece gündüz aradık.
0: Aylar süren geniş çaplı aramalarda bir ize rastlanmadı. Aradan 6 yıl geçti. Acısı bir türlü dinmeyen aile çocuklarının bulunmasını istiyor.
3: Ne oğlumun bir izine, ne oğlumun bir izine, botuna, sırt çantası özellikle suyu geçirmez. Küreği olsun, kafasındaki fener olsun. Oğluma ait hiçbir şey bulunmadı.
0: Baba Cumali Gündoğan 70 sayfalık dosya hazırladıklarını belirtti. Adalet Bakanlığı'nın konuyu tekrar ele almasını talep etti.
3: Kimin ne suçu varsa çıksın meydana. Lütfen Adalet Bakanım.
2: Kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı emekli olduktan sonra cins güvercin beslemeye başladı. Kuşlarının sayısı 40'ı bulunca onlara rahat bakabilmek için 3+1 daire kiraladı. Onu hayata bağlayan kuşlarına adeta paha biçemiyor.
4: Benim de küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı.
5: Çocukluk hayalini emeklilik hayatında gerçekleştirdi. Ev kiraladığı 40 güvercine gözü gibi bakıyor. 32 yıl silahlı kuvvetlerde görev yapan kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı emekli olduktan sonra Erzurum'a yerleşti. Küçük yaştan itibaren merak duyduğu şebap cinsi süs güvercini almaya başladı.
4: Emeklilik güzel. Bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. Bendekiler mis gibi gök diye tabir ettiğimiz kuşlar.
5: Kuşların sayısı 40'ı bulunca emekli astsubay onlar için 3+1 daire kiraladı.
4: Kışın böyle elektriği, suyu, sobası kışın 10 bin lira civarında mal oluyor. Aylık olarak bana 10 bin liraya mal oluyor.
5: Beslediği güvercinlerin üzerine titreyen Ahmet Özkalıpçı onu hayata bağlayan kuşları satmayı aklından bile geçirmiyor.
4: Ben kuşlarıma fiyat biçemiyorum, şöyle biçemiyorum. Bu kuşların bana kazandırmış olduğu arkadaşlıklar, dostluklar benim için daha önemli.
2: Türk Türkiye'nin sofralık yeşil zeytinin

%70'ini, zeytinyağının da %25'ini karşılayan Akhisar'da hasat başladı. Bu yıl zeytin bol, kaliteli ve lezzetli. İkiye katlanan rekolte üreticinin de tüketicinin de yüzünü güldürdü.

0: İri taneli, etli, meyvemsi tadıyla lezzetli mi lezzetli. Türkiye'nin sofralık yeşil zeytin ihtiyacının %70'ini karşılayan Akhisar'da şimdi hasat zamanı.
1: Üreticimiz inanılmaz bir şekilde çalıştı. Rabbim de yağmuru çok güzeldi. Bu sene metrekare 880 kilo yağmur yağdı. Her şey çok güzel.
2: Türkiye'de zeytin denince akla Akhisar geliyor. Akhisar'da dolmalık zeytinde hasat başladı. Rekolte geçen yıl oranla bu sene iki katı olacak.
1: Öncelikle bu sene çok senesi ama hem çok hem kaliteli bir sene. Çok kaliteli bir zeytiniz var. Öncelikle tüketicimiz çok şanslı. Evet. Bu sene muhteşem zeytinler yiyecekler.
2: Dobat zeytini hasat yaparken birçok toplama yöntemi var. Bunlardan bir tanesi tabii makinayla ve tarak yöntemiyle. Ama dobat zeytin elle toplanıyor. Peki nasıl toplanıyor? Şimdi şöyle çektiğimde böyle geliyor. Evet. Böyle elle topladığım zaman bozulmuyor.
3: Evet, leke yapmıyor birbirine.
2: Bir anda hepsi elime geliyor. Evet, zor bir yöntem ama zeytin de leke yapmıyor.
1: Yüzün üstünde bir ülkeye ihracatımız var ve tüm Türkiye. Zaten bugün raflardaki ürünün %70'i Akhisar'dan gidiyor.
0: 17 milyon zeytin ağacı bulunan Akhisar'da rekolte geçen yılın iki katı. Ürün bereketli olduğu kadar lezzetli de. Ağaçlardan özenle toplanan zeytinler tesislerde sofralık zeytin ve zeytinyağına dönüşerek tüketiciye ulaşıyor.
4: Adana'da adeta gastronomi rüzgarı esti. 10.sü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali yurt içinden ve yurt dışından binlerce lezzet tutkununu ağırladı. Eşsiz tatların sunulduğu festival, gece saatlerinde düzenlenen kıraç konseri ve nefes kesen drone gösterisiyle unutulmaz anlara sahne oldu.
5: Adana kebabından şırdana, şalgam suyundan bici biciye kadar birbirinden özel lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Adana'da 10.sü düzenlenen Uluslararası Lezzet Festivali'ne ilgi yoğundu.
6: Geçen sene bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Hatırım güzel. Adana'mız güzel bir şehir. Lezzetlerimiz güzel.
7: Şehir dışından, ülke dışından çok güzel misafirlerimiz geldi. Onlara gerçek kebabı, gerçek şırdanı, gerçek mumbarı standlarımıza vermeye çalıştık.
5: Vali Mustafa Yavuz da standları gezdi, ziyaretçilerle sohbet etti.
8: İl dışından, il içerisinden, yurt dışından misafirlerimiz geldiler ve alanımızda ve Adana'mızda ağırladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da hem ülkemizdeki farklı festivallere hem Adana'daki etkinliklere de bu anlayışı yerleştirmek istiyoruz. Örnek olmak istiyoruz.
5: Adana kebabı ve şalgam suyu festivalde başı çeken lezzet duraklarıydı. Şırdan ve tantuni de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Perde pilavı da eşsiz lezzetiyle ziyaretçilerden tam not aldı. Dev halka taftıysa festivalde göz doldurdu. Bazı katılımcılar yöresel kıyafetlerle festivale renk kattı. Festival gece geç saatlere dek devam etti. Ziyaretçiler kıraç konserinde gönüllerince eğlendi. Festivalin finaline ise dronların ışık gösterisi damga vurdu.
4: Sırada dünyadan haber turu var. Manşetinde ise Ukrayna Savaşı'ndan kameraya yansıyan görüntüler mevcut.
0: Skuter'ın köşeyi dönmesiyle bombanın düşmesi bir oldu. O sırada sokakta 5 kişi vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya son saldırısı 3'ünü hayattan kopardı. 9 kişi de yaralandı. Kafede oturan bir kadın da Rus saldırısını böyle kaydetti. Trump ise Rusya ve Ukrayna'nın enerji ateşkesi yaptığını savundu. Mısır Hava Kuvvetleri Sudan sınırında bir madeni vurdu. 72 kişi hayatını kaybetti. Madenciler saldırıya böyle tepki gösterdi. Cibuti açıklarındaki kaza sonrası gemi battı. 139 kişi hayatını kaybetti. Ekipler kayıp 84 kişiyi arıyor.
9: Hayır, hayır.
0: Delhi-Chennai uçuşu sırasında elektronik cihaz alev aldı. Yolcular ve mürettebat ne yapacağını şaşırdı. Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Zorlu koşullarda iniş deneyen uçak az kalsın kuyruğunu piste vuracaktı. Neyse ki son anda tekrar yükseldi de yeni bir facia yaşanmadı. Amerikalı yetkililer şimdi de fırtına avcılarıyla mücadele ediyor. Herkes kaçarken onlar fırtınanın üzerine gidiyor. Yetkililer bu ölümcül meraka karşı uyarıyor. Kaliforniya'da kuvvetli fırtına yüzünden dalgalar deniz kenarındaki evleri tanınmaz hale getirdi. Yıkılmanın eşiğine gelenler bile oldu.
3: Go back.
0: Vegas'ta ise yolunu sel alan şirketine girmeye çalışan kadın kapitalizmin ne kadar vahşileştiğini gözler önüne serdi. 10 dakika sonra işte olamazsam kovulurum sözleri yüzünden şirket açıklama yapmak zorunda kaldı. Mesaiye gelmek için canınızı tehlikeye atmayın ifadesi durumun özeti oldu.
3: Get back to safety.
4: Önümüzdeki 8-9 aylık süreçte dünya seçimler dönemine giriyor. Pek çok ülkede yönetimler değişecek. Ancak isimlerin ötesinde bu değişimler tek kutuplu dünyanın çok kutuplu bir sisteme dönüşmesinde rol alacak olanları belirleyecek. Peki dünya nasıl bir değişimin içerisinde? Türkiye'nin rolü bu durumda ne olacak? Analiz haberimizi izleyelim.

0: Sandıklar kuruluyor. Dünya siyasi değişime hazırlanıyor. Brezilya'dan Fransa'ya pek çok ülke liderini seçecek. Kimi kalacak, kimi gidecek. Ancak hikaye isimlerden daha büyük. Dünyanın işleyiş biçimi değişiyor.
1: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı, kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir.
0: Soğuk Savaş'ın ardından dünya tek merkezde, yani Washington'da toplandı. Ancak tek kutuplu sistemin son kullanma tarihi doluyor. Çin ekonomisi, Rusya'nın güç mücadelesi ve İran Savaşı'nda ABD'ye güvenini kaybeden Körfez. Artık çok kutupluluk ve denge tüm ülkeler için bir zorunluluk haline geldi.
1: Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.
0: Türk dış politikası için denge ifadesi yabancı değil. Dahası Ankara bu işin öncüsü. Her çatışmada iki tarafla da diyalog kurabilen tek ülke Türkiye oldu her zaman. Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz Tahıl Koridoru, İran-ABD savaşında da Körfez'in yeni askeri güvenceler arayışında çaldığı kapı Türkiye'ydi. Mekke Anlaşması da bunun en büyük örneği.
2: Daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
0: Bugün Türkiye sadece coğrafi bir köprü olmayı aştı. Artık ağırlık merkezi rolünde. Birleşmiş Milletler'in kendi içerisinde 5 ülkeye hizmet eden yapısını eleştirmeye başladığını da unutmayalım.
3: Buradayız çağırın. Güvenlik Konseyi'ni günümüzün zorluklarının gerektirdiği meşruiyet ve etkinliğe sahip olacak şekilde, günümüz dünyasını yansıtacak şekilde yeniden düzenlemeliyiz. Dünya kökten değişti. Bu değişim Güvenlik Konseyi'nde hiç de yansıtılmıyor.
0: Şimdi en başa dönelim. Kritik seçimler yaklaşıyor demiştik. Her biri Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Peki neden? İsrail 27 Ekim'de sandık başına gidecek. Türkiye'nin denge siyaseti Orta Doğu'da barış ve istikrar temelli. Anahtarı ise Filistin meselesinin çözülmesinde.

0: insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir.
1: Ancak soykırımcı Netanyahu hükümetiyle bu pek mümkün değil.
2: Burada olmak gerçekten gurur. Bu en aşağılık Filistinlilerin tutulduğu cezaevi. Bu hayvanların uyumasına izin vermiyoruz. Bu hapishane en iyisi. Bu hapishane köpekler için.
1: Netanyahu seçime bu süreçte yine güvenlik söylemiyle giriyor. Ancak gerçekler ortada. Dahası saldırgan politikası ters tepti. Gazze'deki soykırımın ardından Filistin meselesi daha önce kör olan vicdanlara dahi dokundu.
3: Bir yıl önce tam burada Filistin'i tanıyan 12 devletten biriydik. Ama Gazze karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek ne gibi bir güvenilirliğimiz olabilir? Bazıları sözde bir barıştan övünüyor. Ancak bu barış insani yardım yollarını tek bir saniye bile açmadı.
1: Bu da Türkiye'nin hep söylediği diplomatik çabalara ve iki devletli çözüme hizmet edebilir. Ayrıca Gazze anlaşmasının uygulanması için de daha uygun ortam sağlayabilir.
0: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
1: İsrail demişken, İran Savaşı'nda ABD'nin oynadığı rol önemli. Savaşın ilk aylarında Körfez ABD'nin kendilerini koruyacağı fikrinde hayal kırıklığı yaşadı. Bu da Körfez için dönüşümün önünü açtı. Körfez artık çok taraflı ortaklarının öneminin daha fazla farkında. Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Mekke İttifakı da bunun örneği.
4: Bölgenin istikrarını güçlendirmeye, gerilim ve çatışmaların olumsuz etkilerinden koruma ve çabaları koordine etme kapsamındaki katkılarımız çerçevesinde Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında bölgedeki güvenlik ve istikrarı pekiştirme konusundaki rolümüzü yerine getirmek üzere ortak çabalarımızdan yola çıkarak Mekke Savunma İttifakı kuruldu.
1: Ata toprağı Balkanlar'da Türkiye'nin merceğinde. 25 Ekim'de Sırbistan seçime gidecek.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akil bir kişi. Liderliğinize çok büyük saygı duyuyoruz. Çok büyük bir lider olan sizle sadece Türkiye'nin değil, bölgenin ve aynı zamanda dünyanın lideri olan sizinle konuşurken böyle bir yaklaşım içerisinde oluyorum.
1: İki dönem Cumhurbaşkanlığı yapan Vučić'in yerine yeni bir isim gelecek. Bu da ülkenin Avrupa Birliği-Rusya dengesini değiştirebilir. Ankara-Belgrad ilişkilerinde yeni fırsat ortaya çıkabilir. Bu da Bosna-Hersek ve Kosova gibi Sırbistan'la anlaşmazlık yaşayan, ancak Türkiye ile iyi ilişkileri olan ülkeler üzerinde Ankara'nın etkisini artırıyor.
4: Şu anda ise çalkantılı bir dünyada, çalkantılı bir bölgede, çalkantılı bir Bosna Hersek'te yaşıyoruz.
1: 4 Ekim'de Bosna'da yapılan seçimlerde ayrılıkçı Sırp isimlerin yeniden Üçlü Devlet Başkanlık Konseyi'nde yerini aldığını düşünürsek Ankara kritik rolde. Nisan 2027'de ise Fransa Macron'a veda edecek. Onun döneminde Libya, Doğu Akdeniz ve Afrika'da pek çok anlaşmazlık yaşadı.
4: Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal. Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
1: Ancak Fransa'nın önceliği artık Ukrayna Savaşı ile gelen güvenlik endişesi. Bu da savunma sanayi gücü ve İHA teknolojisiyle NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye'yi Fransa için bir başka noktaya getiriyor. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği Türkiye'den geçiyor.
4: Uluslararası bir gücün konuşlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle denizlerde Türkiye'nin rolünün önemini vurgulamak istiyorum.
1: Dolayısıyla yeni Paris yönetimi Ankara ile ideolojik tartışmaya girerse faturası geçmişe göre daha maliyetli olur. Komşumuzu unutmayalım. 2027'nin bahar aylarında Atina parlamento seçimine gidecek. Miçotakis yönetimi kalabilir de gidebilir de. Ege'deki sorunlar hükümetlerden zaten daha eski.
6: Doktrinimizi tamamen değiştirdik. Ege sadece donanma tarafından korunmayacak. Ağırlıklı olarak binlerce değilse bile yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak.
1: Fakat bu kez çerçeve değişti. Güvenlik kaygısı artan Avrupa'da ekonomik sorunlar büyüyor. Askeri harcamada artmak zorunda. Bu da büyük gelirini turizm

0: turizmden sağlayan Atina için gerilimleri daha maliyetli hale getiriyor. Türkiye gibi bölgesel güç olmanın önemini fark eden bir ülkede Brezilya. Ankara gibi kendi bölgesel ağırlığını oluşturan Brezilya, rekabeti kendi çıkarlarına uygun yönetmeyi hedefliyor. 25 Ekim'de sandığa gidecek Brezilya'nın seçim sonrası hamleleri bu nedenle önemli.
1: Çatışmaların hüküm sürdüğü bir dünyada refah olamaz. BRICS zirvesinin engeller yerine çözüm yollarını işaret ederek entegrasyonu teşvik edeceğinden eminim.
0: Başkan Erdoğan'ın Dünya 5'ten büyüktür sözünü burada yeniden hatırlayalım.
2: Güvenlik Konseyi Dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmeli.
0: Güç merkezlerinin çeşitlendiği denklemde stratejik özellik önemli. Washington artık bölgesel sorunları tek başına çözemiyor. Yani tek kutup dağıldı. Bu da orta güçlerin pazarlık değerini yükseltiyor. Yani bölgesinde daha güçlü olan daha fazla söz sahibi olacak.
2: İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz.
0: Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini artırması işte bu yüzden. Sadece askeri güç değil, diplomatik pazarlık kozu. Asıl mesele ise Türkiye'nin değişen dünyada hangi tarafa geçeceği değil, ne kadar ağırlık koyacağı.
3: Recep Tayyip Erdoğan.
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
5: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca güne birlikte başlıyor olacağız. Gecenin sıcak başlıkları var, gazete manşetlerimiz var. Hemen hepsini ekranlara getireceğiz ama öncelikle ilk durağımız Kütahya. Kütahya'da akşam saatlerinde samanlıkta çıkan yangın hızla yayıldı ve geceyi aydınlatan alevleri kontrol altına alabilmek hiç de kolay olmadı. Hemen bakalım.
6: Kıvılcımla başladı, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Söndürmekse hiç kolay olmadı. Kütahya'nın Domaniç ilçesi Fındıcak köyünden yükselen alevler geceyi aydınlattı. Samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü, bitişikteki ahırlara sıçradı. Alevlere köy halkı müdahale etti ancak başarılı olamadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ekipler yangını kontrol altına alabildi. Yangında 6 samanlık ve 1 ahır yandı. Ahırdaki hayvanlar neyse ki alevler ulaşmadan önce kurtarıldı.
5: Bugün havanın durumunu biraz daha fazla konuşacağız. Özellikle yurdun batısından itibaren öğle saatlerinden itibaren etkili olacak bir yağış var. O yağışla birlikte sıcaklıklar düşüyor. Evet, batısında bugün hava dönüşecek. Ancak öncesinde yurdun birçok noktasında sağanak yağış etkili oldu. Evler, iş yerleri su altında kaldı. Peki yurt genelinde neler yaşanıyor? Hemen bakalım.
6: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Elazığ'ın Yazıkonak ve Yurtbaşı beldelerinde sağanak, sele ve su baskınlarına neden oldu. Belediye ekiplerinin tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor. Düzce ve Malatya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın aniden bastırmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Her iki ilde sağanağın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Mersin'in Silifke ilçesinde ise rögarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken alternatif güzergahlarda yoğunluk oluştu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de benzer manzara vardı. Şiddetli sağanakla taşkınlar yaşandı, tarım arazileri zarar gördü.
7: Tarım arazimiz zarar gördü. Şu anda yetkililerden yardım istiyoruz.
6: Ağaçlar devrildi, taşkın nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı. Burası da Gazze.

0: Antep. Kentte cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Adıyaman ve Şanlıurfa'da da sağanak ve şiddetli rüzgar etkiliydi. Sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Muğla ve Antalya açıklarındaysa hortum oluştu. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Gelelim gazete manşetlerine. Bakalım bugün gazetelerde hangi haberler var dediğimizde tüm gazetelerimizi açacağız. Genel olarak Başkan Erdoğan'ın kabine sonrasındaki sözleri manşetlerde ortak olarak yer alıyor. Sabah gazetesi ilk gazetemiz, her sabah olduğu gibi Sabah gazetesinin manşetine Başkan Erdoğan'ın sözleri var. Onu birazdan detaylandıracağız ama başka haberler de var. Terörsüz Türkiye sürecinde bir adım daha. Terör örgütü 4 kampı boşalttı. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanları Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason 8 Ekim'de terk edildi. Metina bölgesi barınma alanlarının boşaltılması, terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi. PKK, KCK'nın tüm alanlarda faaliyetlerini sona erdirmesinin ardından örgüt mensuplarının toplumsal uzlaşı sürecine dahil edilmesi hedefleniyor deniliyor. Bir başka haber, İzmir'e mega proje müjdesi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, trafik yoğunluğunu azaltacak Karşıyaka Konak Demiryolu tüp geçit projesinin müjdesini verdi. Tugay, Körfez'in altından geçecek tarihi proje tamamlandığında Mavişehir'den Gazi Emre kesintisiz metro olacağını da söyledi. Ve gelelim manşete. Manşette ise Başkan Erdoğan'ın sözleri var. Milletin hakkı kırmızı çizgimizdir dedi Başkan Erdoğan. Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Başkan Erdoğan, milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Kim olursa olsun hesap soracağız dedi. Şimdi dedik ya, bugün hemen birçok gazetenin manşetinde kabine sonrasında Başkan Erdoğan yapmış olduğu açıklamalar var. Şimdi o açıklamalara biz de daha yakından bakalım. Gündeminde pek çok başlık vardı Başkan Erdoğan'ın. Mekke Savunma İttifakı Anlaşması, Husilerin Riyad'a yönelik saldırıları, aynı zamanda fon soruşturması ve kentsel dönüşüm gibi. Özellikle fon soruşturması için ayrı bir parantez açtı Başkan Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte ödemelerin başlayacağını vurguladı. Haksız kazanç sağlayan bedelini öder dedi ve kırmızı çizgilerini çizdiklerini bir kez daha vurguladı. İşte Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalar.
2: Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
3: Fon soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi. Milletimizin hakkının korunması kırmızı çizgimizdir dedi.
2: Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Fon soruşturmasında ara ödemeler için tarih verdi.
2: Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.
3: Muhalefetin fon soruşturması üzerinden yaptığı algı operasyonuna tepki gösterdi.
2: Boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Başka

0: Erdoğan'ın gündeminde Maltepe'de çöken binada vardı. Sözü kentsel dönüşüme getirdi.
1: İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin.
0: İşkur Gençlik Programı 2026-2027 döneminde kontenjanın 150 bine çıkarılacağını da duyurdu.
1: Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak.
2: Şimdi fon soruşturması tabii ana gündem başlığımız. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gözler çevrilmiş durumda. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta fon düzenlemesi yer alacak. Öncesinde ise dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz özellikle bu fon soruşturması ve fon düzenlemesine ilişkin sorulara yanıt verdi. Bugün gazetelerin manşetlerinde de yer alan noktalardan biri. Hemen Hürriyet'e bakalım. Hürriyet manşete taşımış durumda Cevdet Yılmaz'ın sözleri. Bir koyup iki aldın. Sana para yok. Şimdi kimler para alacak, kimler almayacak sorusu da biraz daha netleşmiş durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon mağdurlarına net yatırım tutarı denilen ana para üzerinden ödeme yapılacağını belirterek kimlerin nasıl para alacağını basit bir örnekle anlattı. Siz gittiniz diyelim. Bir fondan pay aldınız. 1 milyon para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz. 1 milyonunuz hesabınızda kaldı. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Bir yandan da bir başka grup var. Bu süreçte fahiş kar elde eden yine o gruba da ödemelerin gerçekleşmeyeceğini vurguluyor. Çünkü orada kanun dışı adımlar olduğunu da belirtiyor Cevdet Yılmaz. Evet biz de özetledik ama bu açıklamaların bir de detay var. Hemen bakalım.
3: Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır.
4: Hazırlıklar tamamlandı. Tasfiye süreci başladı. Süreç hızla tamamlanacak.
3: Tüm kurumlarımızda teknik hazırlıklar tamamlanmış durumda. İşte Merkezi Kayıt Kurumumuz, Takas Bank, Ziraat Bankası ve İş Bankası tasfiyeden sorumlu iki banka olarak.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiyesinde kamu kaynağı kullanılmayacağını hatırlattı.
3: Kalın bir şekilde çizerek vurguladım. Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil.
4: Tasfiye ödemelerinde kritik nokta ana para. Ana parasını kurtaranların işlemleri daha sonra yapılacak.
3: Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Siz gittiniz diyelim bir fondan 1 milyon para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz, 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız.
4: Cevdet Yılmaz geri ödeme için gereken kaynağın nasıl oluşturulacağını da tek tek anlattı.
3: Olumsuz etkilenmiş yatırımcılara bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda.
4: Yılmaz, dünyada benzer durumlarda süreçlerin uzun sürdüğünü belirtti.
3: Dünyada çok uzun zaman alıyor bu tasfiye süreçleri bu tür durumlarda. Biz vatandaşımızın özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız.
4: Fon tasfiye yasası meclisin gündemine geliyor.
3: Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle inşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde

0: Yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
1: ...11 canımızı yitirdiğimiz o facia... ...şimdi göz göre göre geliyorum demişti... ...güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı... ...yolcu otobüsü geri geri gitmeye başlıyor... ...arkadan gelen tırın çarpma sonucunda... ...11 canımızı yitirdik... ...ve o kazada hayatını kaybedenler... ...dün gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı...

0: Şoför durdu, geri gelmeye başladı. Ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
1: O şanslıydı, feci kazayı yaralı atlattı. Ama eşi katliam gibi kazada hayatını kaybeden 11 yolcunun arasındaydı. Bir gün önce evden kaplıca turu için çıkanlar son yolculuklarına gözyaşları arasında uğurlandı.
2: Hak ve hukukunuzu helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz.
1: Bursa'dan yola çıkan tur otobüsü Denizli'ye Kaplıcalara gidiyordu. Otobüs şoförü Manisa-Akhisar kavşağını kaçırınca durup geri gelmeye çalıştı.
0: Esas şoför Metin öbür yedek şoföre dedi ki yani yanlış yola gittin. Geri gelmeye başladı.
1: Facia işte tam da o anda meydana geldi. Kereste yüklü tırın çarpmasıyla otobüs savruldu. Kazada yaşları 64 ile 88 arasında değişen 11 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.
0: Yanında arkadaşım vardı, ailem vardı. O vefat etti hanım.
1: Kaza sonrası otobüsteki iki şoförle tır şoförü gözaltına alındı. Otobüs şoförü ifadesinde geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın olduğunu söyledi. Tır şoförü ise tur otobüsünü son anda fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını belirtti. Kazada yaralanan 13 kişinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerden 10'u ise Bursa'da toprağa verildi. Bir kişinin cenazesi ise Konya'ya gönderildi.
3: Haberimizi de ekranlara getirdik. Bir kaza diyoruz ama aslında bu bir kaza değil. Yolcu otobüsünün geri gitmesi sonrasında yaşanan bir facia. Peki o yolcu otobüsü sapağı kaçırdığı için geri gitmeseydi, yoluna devam etseydi ne olurdu? İşte Takvim Gazetesi o sorunun yanıtını vermiş. Katliam gibi kazanın altından sürücü ihbali çıktı. 850 lira için 11 can gitti. Sapağı kaçıran tur otobüsünün şoförü 25 kilometre sonraki kavşağa gitmek yerine geri manevra yaptı. 20 dakika zaman kazanmak ve 850 lira mazot tasarrufu yüzünden 11 kişi hayatını kaybetti. 850 liralık mazotu harcamamak ve 20 dakika zaman kazanmak için 11 can şu an aramızda değil. Tutuklanan otobüs sürücüsü MA ifadesinde sapağı kaçırınca geri manevra yapmaya çalıştığını itiraf etti. Tır sürücüsü HK ise kendi şeridine giderken otobüsü birden fark ettiğini ancak sola kaçacak yer bulamayarak çarpmak zorunda kaldığını anlattı. Yaşanan trajedinin ardından uzmanlar acı tabloyu da hesapladı. Eğer o kavşak kaçırılmamış olsa yani kavşaktan düz devam etse sonraki kavşaktan dönse yalnızca bir 20-25 dakikalık bir zaman kaybı olacak. Bu da maliyet olarak bakıldığında 850 lira anlamına geliyor. Yani 850 lira için biz 11 canımızı yitip gitmiş durumda kaybettik. Ama ders aldık mı? Hayır. Ders almadığımızın bir başka görüntüsüne bakacağız. Van-Bursa Karayolu'ndan bir otobüste çekilen görüntüler. Hep diyoruz ya aşırı hız, kural ihlalleri, dikkatsizlik bir araya geldiğinde işte bu kazalar bir yaşanmaya devam ediyor. Ve yolcu otobüsünde şoför değişimi gerçekleşti. Üstelik o yolcu otobüsündeki o şoför değişimi sırasında araçta seyir halindeydi.
4: Otobüs hareket halindeyken şoför değiştirdiler, onlarca yolcunun hayatını hiçe saydılar. Van-Bursa seferini yapan yolcu otobüsünde kayda alınan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Otobüs Polat'la Eskişehir arasında seyir halindeyken şoför aracı sağa çekmek yerine koltuğundan kalkarak yerini diğer şoföre devretti. Tehlikeli anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Manisa'da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza tazeliğini koruyordu.

0: dururken yaşanan bu durum büyük tepki topladı. Yolcuların ihbarı üzerine otobüsün Bursa'da durdurularak sürücülere ceza işlem uygulandığı bildirildi.
1: Dünyanın gündeminde ne var dediğimizde dünyanın gündeminde tabii Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler var. Çünkü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik Husilerin saldırıları dün de devam etti. Aynı zamanda Riyad'daki havalimanında 17 Ekim'e kadar uçuşlara kapatıldığı açıklandı. Peki son durum ne? Bu saldırılar neden bir türlü engellenemiyor? Haberimize bakalım, ardından da konuşacağız.
2: Sirenler çaldı, peş peşe 3 patlama sesi duyuldu. Husiler yine Riyad'ı hedef aldı. Suudi koalisyonu balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Husiler ise vurduklarını iddia etti. BM, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları bir kez daha kınadı. Yemen ve çevresindeki askeri tırmanıştan duyulan endişeyi dile getirdi.
3: Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin sınır ötesi saldırılarını, Riyad yakınlarında ve oradaki havaalanına yönelik bildirilen saldırıları bir kez daha kınıyoruz. Yemen'de ve çevresinde devam eden askeri tırmanıştan, özellikle de çok sayıda cephede yaşanan yoğun çatışmalardan derin endişe duyuyoruz.
2: Riyad'daki alarmın ardından Suudi sivil savunması tehlikenin geçtiğini bildirdi. Ancak olayın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Saldırıların etkisi uluslararası havacılık sektörüne de yansıdı. ABD'li havayolu şirketi Delta, Atlanta ile Riyad arasındaki direkt uçuşlarını Mart 2027'ye ertelediğini duyurdu. Şirket kararında bölgedeki gelişmeleri ve yolcuyla çalışanların güvenliğini gözettiğini bildirdi. Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ürdün vatandaşı Mahmut El Berkavi için Umman'da cenaze töreni düzenlendi.
3: Oğlumuzun başına gelenler işte böyle oldu. Kader ve yazgı. Umarım başka hiçbir insan benim yaşadıklarımı yaşamaz. Çünkü bu kaybı ancak onu yaşayan anlayabilir.
1: Husilerin gerçekleştirmiş olduğu saldırılarla birlikte gözler tabii Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na çevrildi. Dün kabine sonrasında Başkan Erdoğan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın yasal düzenlemelerin tamamlanması için önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını vurguladı. Ama bir yandan da tabii Riyad'a hedef alan saldırılar devam ediyor. An itibariyle Riyad'da son durum ne? Hemen bir haritamızı açalım. Hava radar haritasına baktığımızda 17 Ekim tarihine kadar Riyad'daki uluslararası havalimanına uçuşlar durdurulmuş durumda ki onun etkisini görüyoruz zaten. Riyad hava sahası şu an açık ancak onun dışı uçakların olmadığını görürüz. Onun dışında Suudi Arabistan üzerindeki uçak seferleri de devam ediyor ama Riyad üzerinde herhangi bir uçuş olmadığını belirtelim. Tabii ki bu noktada diğer noktalarda, diğer Suudi Arabistan kentlerinde de uçuşlar devam ettiğini vurgulayalım. Peki bundan sonra ne olacak? En önemli soru bu. İsrail medyasından da çok çarpıcı bir iddia var. Husilerin arkasında kim olduğuna dair konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu bizlerle birlikte. Necmettin Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydınlar, hoş bulduk. İyi yayınlar Gökhan Bey, sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz. Hocam öncelikle şu soruyu soralım. Aslında herkesin de merak ettiği soru. Husilerin bu saldırılarını Suudi Arabistan neden engel olamıyor?
4: Çünkü güvenlik açıkları var Gökhan Bey. Zaten Mekke Anlaşması'nın Türkiye ayağında da muhtemelen bu güvenlik açıkları giderilecek. Çünkü Husiler operasyonların en başında 100 bin kişiyi yer değiştirebiliyorlar. Yani düşünsenize 70 bin 80 bin kişi kıyı harekatı yapıyor, 150 kilometreyi ele geçiriyor ve burada Suudiler buna mukavemet etmekte zorlanabiliyor. Yani yapılan bütün projeksiyonlarda ortaya çıktı ki özellikle elektronik istihbarat, keşif, radar, gözetleme sistemleri noktasında Suudilerin hava savunması noktasında görünür hale gelmiş bir güvenlik açıkları var. Muhtemeldir zaten Türkiye'de bu güvenlik açıklarını kapatacak pozisyon olacak. Ya burada zaten birçok satır arasında bu ifade edildi. Keşif gözetleme teknik destek olarak ifade edildi. O teknik desteği tam olarak açıklaması bu. Fakat şu ekranda seyrettiğimiz hava saldırılarının İran açısından bir mantığı var. O mantık da şu: Amerikalıların son yaptıkları havacılık yaptırımları. Bunu ona bir cevap olarak görüyorlar. Biliyorsunuz son pakette İran'ın havacılık ağına da bir yaptırım uygulandı. Ve hemen arkasından İsmail Kani'nin açıklaması, ifadesi şu:

0: biz uçamıyorsak kimse uçamaz. Bölgede kimse uçamaz. Yani Suudilere verilen bu cevabı İran'ın devrim muhafızları Amerikalılara verilmiş bir cevap olarak görüyorlar. Zaten temel olarak sorun da bu. Sahada Husilerin devrim muhafızları uzmanları yönetiyorlar. Zaten Kızıldeniz'de olup bitenlere bakarsanız adeta bir küçük Hürmüz gibi. Hürmüz'de savaşın başından bu yana olanların sanki küçük bir prototipi Kızıldeniz'de karşımızda. Dolayısıyla aslında burada Husi-Suudi anlaşmasından ziyade bir Suudi devrim muhafızları diyaloğu gerekiyor. Yani İsrail'in bölgesel planlarını az önce de ifade ettiğiniz üzere bozacak esas odak bu. Çünkü Kızıldeniz'in doğusu batısı kendi arasında kavga ederken, bakın şu an Somali'den Mısır'a kadar Kızıldeniz'in batısı şu an yanıyor. Yani Eritre ile Etiyopya kavga ediyor. Tigray hareketi nedeniyle. Somali Eşrebat'la kavga ediyor. Mısır Etiyopya ile şu an yine çatışma halinde. Çatışma derken sözlü derecede, evet. Fakat her an başka noktalara evrilebilir. Yani Mısır, Sudan bir blok, Etiyopya başka bir blok. Yani bir Husi kartı aslında bütün Kızıldeniz'in doğusunu ve batısını yaktı. Ve
1: peki Necmettin Hocam, hemen şunu sorayım. Evet. Husilerin arkasında, Husilerin bu kadar isabetli saldırılar yapabilmesi, Riyad Havalimanı'nın üst üste nokta atışlarıyla vurmasıyla birlikte sadece İran kaynaklı bir istihbarat akışı mı söz konusu, yoksa başka bir kaynaktan da bilgi var mı? Çünkü özellikle bugün Haaretz'in bir haberi var. Netanyahu'nun bunu bir fırsat olarak kullandığına ilişkin. İsterseniz o haberi de bir bakalım ve nasıl yorumlamamız gerekecek?
0: Şu an nasıl yorumlamam? Ben, evet, araya haber girecek zannettim. O yüzden duraksadım. Tabii ki şöyle ki aslında Suudilere şu an bir normalleşme baskısı var Gökhan Bey. Yani Netanyahu üzerinden şu an bir normalleşme baskısı var. Bunu geçmişte de yaptılar. 2015'ten sonra Suudi Baye oraya operasyon yaptıktan sonra İbrahim anlaşmaları ortaya atıldı. Bu baskı yine vardı. Fakat Türk haricisi, Türk dış politikası ortaya Mekke anlaşmasını koyarak İbrahim anlaşmaları planını bozdu. Ve şu an maalesef tekrardan İran benzer dengeyi kurmaya çalışıyor. Yani bölgeyi şunun üzerinden okuyorlar. İsrail karşılıklı üzerinden biz bölgeyi yönettik. 20 yıla yakın milyarlarca dolar harcadık. Bu denge bozulmasın. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Muhsin Rıza'yı söylüyor. Yani diyor ki şu Amerikalıları biz yendik, bölgeden çekiliyorlar. Bakış açıları, okumaları o. Ortada bir ganimet var. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bunu paylaşıyor gözüyle bakıyorlar. Yani burada tam olarak aslında Suudilerle İran'ın, daha doğrusu devrim muhafızlarının bir şekilde normalleştirilmesi, masaya oturtulması gerekiyor ki, çünkü perdenin üçüncü boyutuna bakın, şu an Batı Şeria'da şu an Filistin, zeytin hasadı dönemi, şu an insanların koyunlarını, kuşlarını zehirliyorlar. Evet. Yani bakıyorsunuz İngilizler orada şu an konsolosluğu kapattı. Neden? Oradaki E1 yerleşim yerine yaptırım nedeni. Amerikalılar yeni bir karar tasarısı çalışıyor. Yine aynı şekilde oradaki yerleşim yerine yaptırım uygulamaya çalışıyorlar. Hollanda, İngiltere, ABD, neredeyse bütün Avrupa orada yeni bir yaptırım üzerinde çalışırken biz kendi bölgede Husi gündemiyle uğraşıyoruz. Kavga ediyoruz kendi aramızda ve perde gerisinde Netanyahu maalesef seçim kampanyasını da güvenlikleştiriyor. Bakın şu an anketlerde tekrardan 55 sandalye çıktı. 40 sandalye değildi, 55 sandalye çıktı. Yani seçimi güvenlikleştirerek kazanıyor. Seçim kampanyasını çünkü çok hararetli bir şekilde yürütüyor. Gitti, üstleri ziyaret etti. Rakibi Eisenkot seçim kampanyası yürütemiyor maalesef. Yani şu an Netanyahu ve çetesi maalesef seçimleri tekrardan kendi lehine olacak şekilde rüzgarı çevirdi ve Amerikan seçimiyle arasında 7 gün var. Evet. Yani 27 Kasım, 3 Ekim, 7 gün var. Dolayısıyla burada asıl İsrail planlarını alt üst edecek hadise burada İran'ın aslında devrim muhafızlarının değil, tekrardan diplomasiye, masaya oturtulması olacak Gökhan.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Husi kartı tabii ki gündemin en önemli başlığı. Mekke Savunma İttifakı bundan sonra hangi adımları atacak, değerlendirdik. Çok değerli bir yayın konuğumuz bizlerle birlikteydi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Kolaylıklar dileyelim ve Necmettin Hocamızı da uğurlayalım. Evet, dünya gündemi başlıkları bunlar da var ama Türkiye gündeminde neler var başka dediğimizde Ağrı'dan gelen bir habere bakacağız. Ağrı'da heyelan meydana geldi. Bu sırada dağcı grup kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar bölgede meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle büyük bir tehlike attı. Edinilen bilgilere göre Ağrı Dağı'nın 4200 metrelik kamp alanında konaklayan dağcıların bulunduğu bölgeye zirveye

0: Yangın bir depoda başladı, ardından ikisine daha sıçradı.
1: Top yaklaşmayın çatıya.
0: Yangın Mersin'in Akdeniz ilçesinde organize sanayi bölgesinde çıktı. Tütün mamülü ve makaron işleme tesisinin depo bölümünden alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tesisin büyük kısmına yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için mücadele verdi.
1: Çok yaklaşmayın çatıya.
0: Çalışmalara TOMA da destek verdi. Yoğun çalışma sonucu 3 depoyu etkileyen yangın kontrol altına alındı.
2: Antalya'da ekranlara getirmiştik. 6 Eylül tarihinde bir orman yangını çıkmıştı. Yaklaşık 180 hektar alan zarar gördü. Ancak bu yangın şüpheli bulundu ve yangının kasten çıkardıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
3: Çoğaldı, üstümüze geliyor yine. Çok kötü.
0: JASAT orman yangınlarını mercek altına aldı. Kasten yangın çıkardıkları öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı. Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde 6 Eylül'de orman yangını çıkmış, yerleşim yerlerine ulaşan alevler güçlükle kontrol altına alınmıştı. 180 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın güçlükle söndürülmüştü.
3: Alev geliyor, alev geliyor, geliyor, geliyor, yürü. Yürü, ısı geldi.
0: Jandarma suç araştırma timi yangınları mercek altına aldı. Yapılan detaylı çalışmada iki yangının kasten çıkarıldığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
2: Şimdi İstanbul'da yaşanan o kavgalara, kavgaların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine bakacağız. Adresimiz Başakşehir olacak. Başakşehir'de motosikletli kurye ile esnaf arasında tartışma çıktı. Ama tartışma kısa süre sonra yumruklu bir kavgaya dönüştü. Benzer bir görüntü Esenler'den de geldi.
4: Tartıştıkları moto kuryeyi sokak ortasında böyle dövdüler. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Motokurye ile esnaf arasında iddiaya göre ödeme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle esnaf motokuryeye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Bu görüntülerde Esenler'de kayda geçti. Sokak ortasında iki kız arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda kızlardan biri diğerini saçından tutarak yerde sürükledi. O anlar bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.
2: Şimdi geçtiğimiz haftalarda çokça konuştuğumuz bir şebekeden bahsedeceğiz. Forex şebekesi olarak adlandırılmıştı. O şebekenin ilginç detayları var. Şimdi akşam gazetesine bir bakalım. Şebekenin yalan makinesi. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan şebekenin çağrı merkezlerinde çalışanlara yalan makinesi testi uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Beyoğlu ve Şişli'de uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan iki ayrı çağrı merkezi eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın en dikkat çeken detayı şebekenin yalan makinesi yöntemi oldu. Örgüt yöneticileri çağrı merkezinde çalışan örgüt üyelerine köstebek kontrolü için poligraf yani yalan makinesi testi aldı, yaptırdı. Peki ne sorular soruldu onlara? Para aldın mı? Gazetecilerle ilişkin var mı? Ya da sen polis misin gibi sorular soruldu. Her ülkede özel masalar kuruldu. 5000 dolar da maaş ödenmiş. O şebeke her türlü detayı da düşünmüş zaten, ele vermemek için, yakalanmamak için, ama polisten tabii ki kaçamadı. O şebekenin operasyonu, ya şebeke yapılan operasyonda ana gündem başlıklarımızdan biri. Bir hırsızlık olayına bakalım. İstanbul'da ilginç bir hırsızlık var. Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan adamın yanına sürünerek gelen hırsız

0: Cep telefonunu çaldı adamın. Kaçan şüpheli güven timleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.
1: Sürünerek geldi, uyuyan adamın cep telefonunu çaldı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti. Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan bir kişiyi gözüne kestiren iki şüpheli önce yakınlarına oturdu. Hırsızlardan biri uyuyan adamın yanına sürünerek yaklaştı ve cep telefonunu çalıp gömleğine sakladı. Şüpheli ve gözcülük yapan arkadaşı olay yerinden kaçtı. Uyandığında cep telefonunun olmadığını fark eden adam durumu polise bildirdi. Cep telefonunu çalan şüpheli güven timleri tarafından Taksim metrosunda gözaltına alındı. Sürünen hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları MOBS kameralarına yansıdı.
0: Şimdi son günlerin en önemli tartışma başlıklarından biri otomobiller. Ama bu akıllı otomobiller birer casusluk ürünü haline dönüşebilir mi? Bu yönde dünyada da uzun zamandır yapılan tartışma artık Türkiye'de de akıllı otomobillerin sayısının hızla artmasıyla birlikte bizim de gündemimize geldi. Uzmanlar uyarıyor çünkü akıllı cep telefonları, akıllı ev cihazlarından sonra otomobiller de aslında tüm kişisel verilerimizi elde edebilir. Üstelik daha üst boyutta casusluk da yapabilir. Peki nasıl yapabiliyorlar? Bakacağız.
2: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor.
3: Tespit, elektrikli araç teknolojisinin geldiği boyutu görmek için çarpıcı, önlemlerse ciddi.
4: Biliyorsunuz ki çok yakın bir zamanda çağrı cihazları bomba niyetine kullanıldı. Yeri geldiğinde bu arabaların da altındaki piller patlatılabilir durumda. Bu mümkün, teorik olarak mümkün.
2: Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havansan ve Tİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamusun içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne, haritası çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımın da kontrolü de bizde.
4: Sayın Genel Müdür'ün kaygısı haklı ve gerçekçi bir kaygı.
5: Şu an yerli elektrikli aracımız TOGG'un harita özelliğini kullanıyorum ama problem yerlide değil, yabancıda. Neden? Çünkü yabancının yazılımı da farklı ülkelerde. Yani siz özellikle enerji tesisleri ya da savunma sanayi firmaları gibi bir alanı yabancı elektrikli araçlarla, gelişmiş teknolojik sensörlerle gezerseniz onlar da o bölgeleri haritalandırıyor ve kameralandırıyor. Böylece kendi bilginizi kendi elinizle yabancı ülkelere vermiş oluyorsunuz.
3: Bu görüntüleme kritik görevlerde olan personelin yüzünün açığa çıkması, üretim sahalarının konumunun belirlenmesi, ürünlerin saklandığı ambarlara kadar her şeyi yabancılara deşifre ediyor.
5: Yabancı bir elektrikli araçta olsak ve bu haritayı önümüzde görsek, burada haritalandırılan veya kamera ve sensörlerle yanından geçtiğimiz alanlar istihbarat kaynaklı kullanılabiliyor mu o zaman?
6: Kesinlikle kullanılır. Zaten ön arka sürekli kaydeden araçlar bunlar. Acayip fazla kamera var etraflarında. Aynalarda, ön tarafta, arka tarafta. Her anı, her yolu, etrafımızda bulunan herkesi.
3: Çünkü yabancı ülke yapımı araçların kontrolü de yine üreten ülkede. Bu durum çevre haritalandırması ve siber güvenlik açısından büyük tehdit.
4: Tek bir araba bir binayı bir cepheden haritalandırır. Ama onlarca araba 10 farklı cepheden haritalandırdığı zaman elinizde o binanın kusursuz bir haritası olur ister istemez.
6: İnanılmaz tehlikeli bir dönemdeyiz. Zaten konuya ilişkin de şunu getirdim özellikle görelim diye.
5: Artık gözlüğümüz bile teknolojik.
6: Tabii çok teknolojik. Yani şunun sağında ve solunda bulunan kameralar gerçekten bulunduğumuz her anı, herkesi, her yolu, binanın içini biz kontrol etmeden çekip gönderebilme yetisine sahip.
3: Yerli yazılımı olan yerli araçlardaysa durum tam tersi. Yani güvenlik kaygısı güdülmüyor.
2: Arabanın kontrolü nereye geçiriyor? Senin askeri birliğinin kapısına çakıyor.
0: Şimdi siyaset deme zamanı. Siyaset dediğimizde tabii ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması siyasetin tartışılan ve tartışılacak başlıklarından biri. Peki Cemil Tugay görevine başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geri döndü tabii ki AK Parti'deki o mesajların ardından. Peki ilk projeleri ne olacak? Bugün Sabah gazetesinin de ilk sayfalarında yer alan haberlerden biri. İzmir'in ilk mega projesi tüp geçit diyor Sabah gazetesi. AK Parti'ye geçerek hizmet belediyeciliği için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 30

0: 19 Eylül'de Başkan Erdoğan'la görüştükten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla anlattığı Karşıyaka Konak arasındaki tüp geçit projesi için hazırlık yaptığını duyurdu. Tugay, Karşıyaka ile Konak arasındaki körfezin altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini çok önemsiyorum. Bu hat 3 yola bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattına sahip olacağız diyor. İzmir'de de hizmet mesaisi başladı deniliyor. İşte bu da Cemil Tugay'ın ilk günde ilk mesajlarına ilişkin aktaracağımız haberlerden biri. Peki Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş sürecinde neler yaşandı? Tabii merak edilen başlıklardan biri de buydu. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir A Haber yayınında Cemil Tugay'ın yapmış olduğu röportajı anlattı. Cemil Tugay'ın AK Parti'de neler yapacağını, Başkan Erdoğan'la ilk görüşmesinin nasıl geçtiği ilişkinde çarpıcı kulis bilgileri verdi. Hemen bakalım.
1: Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti dönemi resmen başladı. Kentsel dönüşüm, körfezdeki kirlilik ve altyapı başta olmak üzere biriken pek çok sorun çözüm bekliyor. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ajandasında hangi projeler var?
3: Mesela ikinci çevre yolu projesi. Ondan sonra Konak, Karşıyaka, Alp Geçit, Körfez Geçit projesi. Kentsel dönüşüm. Yani başkanın özellikle vurguladığı şey biz diyor deprem bölgesiyiz. Çok canlı fay hatlarımız var. Onun önce bir an önce kentsel dönüşüme geçeceğiz. Onun için hemen başlayacağız diyor. Ballıkuyu projesiyle başlayacağız. İzini aldık diyor. TOKİ ile çok hızlı çalışacağız diyor. Bazı projelerimizi bakanlıklarla beraber yürüteceğini açıkladı. Nedir? Önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanlığı'ndaki bakanımız ve deneyimli bürokratlarla burada toplantı yapacaklarını, yolları, ondan sonra havaalanına ekstra yeni yollar İzmir'in çeşitli yerlerinde yapacaklarını, hızlı tren, tramvaylar.
2: Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Tugay'ın 2,5 yıl içerisinde projelerin %90'ını tamamlamayı hedeflediğini aktardı.
3: Gar İzmir'in bambaşka bir yeriydi. Hiç ulaşım imkanı yok. Sadece taksiyle gidip gelebiliyorlar insan. Oraya ulaşması ve oranın da atıl durumdan bir şekilde canlı hale gelmesi İzmir için büyük bir şey olacak. Metronun oraya gitmesi. Ayrıca Seferihisar'a, Uğurlu'ya kadar metro projeleri var. Yani başkan her şeyi bize anlatınca
4: bu hizmetler hızlı bir şekilde başlayacak İzmir'de.
3: Ya bunu 2,5 yıl gibi bir sürem vardır başkan. Evet. Bu süre içerisinde %90'ın hepsini bitireceğim dedi. Çok farklı projelerimiz de var dedi. İzmirliler bizi beklesin ve izlesin. Biz çalışacağız. Onlar keyfini çıkarsın. Başkanın bize söyledikleri buydu yani.
5: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti dönemi resmen başlamış oldu. Peki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tablo nasıl olacak?
3: İzmir Meclisi 184 üyesi var. 91 yeni parti, AK Parti 39, CHP 35, MHP ve bağımsızlar var kalanlar. Yani bu çoğunluk muhaliflerde. Evet. Ama bunu biz başkana da sorduk. Yani, evet. Sayın Başkanım bu ne diyorsunuz dedi. Ya dedi bir İzmir için hizmet yapacağız. Evet. Bu arkadaşların da karşı geleceğini sanmıyorum dedi.
0: Şimdi Bursa'dan gelen ve çok konuşulacak o görüntüyle devam edelim. Bursa'da kapalı marketten aldıkları meyve sularının parasını güvenlik kamerasına gösterip kapının altından bırakan iki kız kardeş yaşadıklarını anlattı.
6: Market kapalıydı ama onlar parasını ödemeden gitmedi. Küçük kardeşlerin örnek davranışı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
7: Bursa'da izleyenlerin için ısıtan görüntülerin olduğu Mahalle Bakanı'nın önündeyiz. 9 yaşındaki Elif ile 10 yaşındaki ablası Merve okula gitmek için evden çıkıyor ve meyve suyu almak için ise bu markete geliyor, ancak o anda market kapalı. Buradan aldıkları meyve suyun parasını ilk olarak işte bu güvenlik kamerasına gösteriyor ve ardından marketin kapısını içeri attıktan sonra okula gitmek üzere buradan ayrılıyor.
6: Kardeşler o gün yaşananları tüm masumiyetleriyle anlattı.
7: Kameraya göstermişsiniz parayı.
8: Evet, artık ben gerçek

0: gerçek mi diye böyle açtım, gerçek mi diye gösterdim. İkimizin de 10 TL'miz vardı. 10 TL ile meyve suyu alıyorduk. Parayı gösterdim, sonra Elif dedi parayı içeri atıp okula gidek dedi. Meyve suyu alacaktık. Bakkal kapalıydı. Bakkalın sahibi namaz kılıyordu içeride. Sonra biz meyve suyu alıp atacakken attık, sonra abi geldi.
1: 30 yıllık esnaf Mustafa Targay yaşananları komşusundan öğrendi. Kamera görüntülerini izleyince hem şaşırdı hem de duygulandı.
2: Ben her zaman namaz vaktinde dükkanımı kapatır içeride namaz kılarım. O gün de yine öyle oldu. Çocuklar da tam okul saatinde gelmişler, bakmışlar dükkan kapalı, meyve suyu alacakmışlar. Bakmışlar dışarıda meyve suyu var. Oradan iki tane meyve suyu almışlar. Parasını da şöyle kamera uzatarak göstererek kapıdan içeri atmışlar.
1: Kardeşin babası Fatih Ataş da kızlarının bu davranışıyla gurur duyduğunu söyledi.
3: Çocuklarıma bu yapmış olduğu davranışlardan dolayı gurur duyuyorum. Böyle bir olayın olması bizi ayrıca gururlandırdı. Bütün çocuklarımıza inşallah örnek olur. Tertemiz nesiller yetiştirebiliriz hep beraber.
2: Gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah bundan sonra bütün çocuklar böyle olur. Aileye ulaştım. Zaten mahalleden komşularımız bizim. Çocuklar geldi, onlara hediyeler verdim, çikolatalar verdim. Onlar da memnun oldu, biz de memnun olduk.
4: Şimdi gelelim dünyanın tartıştığı gelişmelere. Malum Almanya'da siyasette aşırı sağcıların etkinliği giderek artıyor ve AfD'nin giderek büyüyen bir etkisi var. Ancak tarih bize gösterdi ki Almanya ile Fransa arasında yaşanan rekabet ya da yaşanan problemler hiç de hayırlı sonuçlanmıyor. İki Dünya Savaşı Almanya ile Fransa arasında yaşanan o problemler nedeniyle ortaya çıktı. Almanya'da aşırı sağcı bir siyasetçi sosyal medya hesabından Büyük Almanya haritası olarak adlandırdığı bir harita paylaştı. Bu haritaya göre Avusturya topraklarının tamamı, İsviçre topraklarının bir kısmı ama işte tartışmanın tam da başlayacağı nokta Fransa topraklarının da bir kısmı ki Strasbourg'un da aralarında bulunduğu toprakların bir kısmı Almanya toprağı olarak gösteriliyor ve Büyük Almanya olarak tanımladı bu olayı. İşte bu durum Almanya ile Fransa arasında iktidarlar düzeyinde olmasa bile alttan alta yeni bir gerilimin başlamasına neden oldu. Peki Alman siyasetçi neden böyle bir harita paylaştı? Hedefleri bu haritayı hayata geçirmek mi? Bakalım.
1: Fransa'nın bir bölümü Almanya toprağı olarak gösterildi. Aşırı sağcı AfD partisinin o paylaşımı Paris'i ayağa kaldırdı.
5: Bu paylaşımlarda hemen arkamda görmüş olduğunuz Fransa'nın Alzas ve Loren bölgeleri Alman toprağı olarak Büyük Almanya'nın bir parçası olarak gösteriliyor.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın hatıralarını canlandıran haritayı Göç ve Müslüman Karşıtı AfD Partisi'nin Gençlik Kolları yöneticisi Strauss paylaştı. Haritada Fransa'nın Alsas ve Mosel bölgeleriyle Avusturya, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg'un bazı toprakları Almanya sınırlarına dahil edildi. Paylaşımına dikkat çeken bir notta düşen Strauss, Alman yeniden birleşmesi tüm Alman halkının tek devlet çatısı altında toplanması demektir ifadesini kullandı. Tartışmaları beraberinde getiren paylaşıma Fransa siyasetinden tepki yağdı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, Alsas ve Mosel Fransız toprağıdır ve öyle kalacak açıklamasını yaptı. Solcu milletvekilleri ise haritayı Hitler'in yayılmacı politikalarına benzetti. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Strauss, AfD'nin Gençlik Kolları yönetiminden de istifa etti. Parti yönetimindense krize ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Tarih boyunca Berlin-Paris hattında el değiştiren Alsas ve Mosel bölgeleri 2. Dünya Savaşı sonrası Fransa'nın kontrolüne geçmişti.
4: Dünya başka peki neleri konuştu? Hızlı bir haber turuyla sabah ajansına devam edelim.
1: Piste teker koydu ancak son anda vazgeçerek pas geçti. Uçağın kuyruk kısmı az kalsın piste çarpıyordu. Facianın eşiğinden dönülen anlar ABD'nin Los Angeles kentinde kayda geçti. Alman havayolu Lufthansa'ya ait Boeing 747-8 tipi uçak inişinde pisti pas geçti. Tekerlerin piste temas etmesinin ardındansa burnunu yukarı kaldırarak tekrar yükselişe geçti. O kritik anlarda uçağın kuyruk kısmının piste değmesi

0: Ne sadece santimler kaldı. Uçak ikinci denemesinde havalimanına başarıyla iniş yaptı. Hindistan'da ise panik dolu anlar uçağın içinde yaşandı. Şehirler arası uçuş yapan bir uçakta powerbank'in fazla ısınması sonucunda yangın çıktı. Kabin dumanla doldu. Ardından mürettebat yangına müdahale etti. Olayın ardından Haydarabad'a acil iniş yapan uçaktaki yolcular başka bir uçağa transfer edilerek seyahatlerini tamamladı. Bu görüntülerse Şili'den. Ülkeyi vuran şiddetli yağışlar çamur seline yol açtı. Araçlar devrilip selde sürüklendi. Yan yatan bir kamyonetin sürücüsü aracının üstüne çıktı, selden kaçmaya çalıştı. Sürüklenen kamyonet bir ağacın yanına yaklaşınca şoför ağaca tırmanarak son anda kurtuldu. ABD'nin Florida eyaletini vuran İsayas kasırgası büyük yıkıma yol açtı. Şiddetli rüzgar bir çatıyı tamamen söktü. Enkaz parçaları havada savruldu. O anlar kameralara yansıdı. Bu rengarenk görüntülerse Finlandiya'dan. Kuzey ışıkları gökyüzünü aydınlattı. Yeşil, mor ve pembe ışıklar şölen oluşturarak izleyicilerin dikkatini çekti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2027 yılından itibaren Tarsim kapsamında don olayına karşı güvence altına alınan ürün sayısının 25'e yükseltildiğini açıkladı. Yumaklı, üreticilere yönelik yeni destek paketlerinde devreye alındığını duyurdu.
3: Devlet destekli tarım sigortalarının koruma şemsiyesi genişletiliyor. Temel sigorta paketine 16 ürün daha ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 yılından itibaren teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı kapsam altına alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını açıkladı. Yumaklı açıklamasında temel sigorta paketine de 16 ürün daha dahil edilerek teminatın 25 ürüne çıkarıldığını duyurdu.
0: Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne ürünlerinde uygulanan don hadisesi teminatına ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yeni dünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçi boynuzu, muz ve kestane olmak üzere 16 yeni ürün daha eklendi.
3: Parsel bazlı verim sigortası pilot olarak Tekirdağ ilinden sonra Şanlıurfa ve Kayseri illerinde de uygulanmaya başlanacak. Daha sonrasında ise tüm Türkiye'de hayata geçirilecek. Ayrıca şeker pancarı tohumluk üretiminde yaban domuzunun erkek bitkileri yemesi nedeniyle oluşan verim kayıplarıyla baraj kapaklarının açılması sonucu meydana gelen sel ve su baskını hasarları da teminat kapsamına eklendi. Öte yandan büyükbaş hayvan hayat sigortalarında da üretici lehine kritik adımlar atılıyor. Süreçlerin daha şeffaf ve hızlı takibi için bakanlığın güvenliği elektronik küpe izleme sistemiyle Tarsim entegrasyonu sağlandı. Seracılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla sera sigortalarında örgüt onarım masrafı 6500 liradan 8500 liraya çıkarıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. İstanbul'da bir yandan 40 yılını tamamlamış, 40 yaşını geçmiş, artık ekonomik ömrünü tamamlamış binalardan bahsediyoruz. Ama diğer yandan da yıllara meydan okuyan tarihi yapılar var. İstanbul'da Şişli'de 124 yıllık bir apartmana gideceğiz şimdi. 2. Abdülhamit döneminin saray doktorlarından Arif Paşa tarafından yaptırılan apartman halen ayakta durmaya devam ediyor. İşte ilkleri üzerinde taşıyan o tarihi binanın hikayesini ekranlara getiriyoruz.

0: İstanbul'un Elmadağ semtindeki bu apartman tam 124 yıldır ayakta durmaya çalışıyor. Hem de yıllardır üst üste biriktirdiği hikayeleriyle birlikte.
1: Arifpaşa Apartmanı 2. Abdülhamit'in saray doktoru olan Sarıcazade Arifpaşa tarafından 1902 yılında yaptırıldı. O dönemin ünlü Rum mimarı Konstantina Pappa bu güzel binayı tasarladı. Ve işte yaklaşık 124 yıldır da mimarisi

0: dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Selçuk Bey, şimdi tabii Arif Paşa apartmanının önündeyiz. Buranın ilginç hikayeleri var. Nedir efendim, ne zaman yapılmış burası, kim tarafından yaptırılmış, sizden dinleyelim.
1: Arif Paşa apartmanı aslında apartman kültürüne geçişte Osmanlı'nın geç dönemiyle erken Cumhuriyet döneminin en güzel yapılarından bir tanesi. Çünkü o konak, yalı, köşk mimarisinden çok farklı apartman mimarisine geçişte ve bu geçişin hem kültürel hem sosyal anlamdaki kullanımının en güzel örneklerinden bir tanesi. Tabii apartman İstanbul, Büyük İstanbul depremlerinden sonra burada kalacak olan o zengin ailelerin de güvenli açısından en sağlam zemin üzerine yapılması düşünülmüş ve etüt çalışmalarından sonra buranın toprağa uygun bulunduktan sonra Arif Paşa Apartmanı'nın buraya yerleştirilmesi düşünülmüş ve bu inşaat gerçekleşmiş. Sağ tarafımızdaki yapı topluluğu aslında Supagop sıra evleri diye geçer ve bu sıra evler...
0: Günümüzde de bir kısmı kalmış zannediyorum, biz de az önce gördük, bir kısmı halen gözüküyor.
2: Apartmanın ön tarafında küçük bir avlu da bulunuyor. Avlu küçük ama içindeki devasa ıhlamur ağacı yazarlara bile ilham olmuş.
1: Bu U planı şeklinde avlusunu görebildiğimiz 5 yapı, yani binanın bir arada toplu halde görüldüğü ama tek bir yekpareymiş gibi görüldüğü bir bina. Farklı kapılardan erişimde sağlanabilmekte Arif Paşa apartmanına. Pınar Kür'ün oturduğu evden, balkondan baktığında bahçedeki o ağacı bir fırtınada görüyor. Yaprakları, dalları nasıl eğilip bükülüyor. Ondan esinlenerek bir kitap yazıyor.
2: Arif Paşa apartmanı İstanbul'un ilk asansörlü binalarından biri. Özellikle salyangoza benzeyen spiral merdivenleriyle de dikkat çekiyor.
1: Arif Paşa apartmanının üst katları hizmetliler için düşünülmüş. Böyle bir tezat oluşabiliyor.
0: Aslında burada asansör de var. Hatta ilk asansörlerden birisi değil mi?
1: Evet, Pera Palas'ta da var. Ama Pera Palas'ı bir otel, burayı da bir apartman, ev, konut mimarisi olarak düşündüğümüzde ilklerden bir tanesi denilebilir. Yaklaşık 7 katlı, 818 metrekare taban üzerine oturmuş bir yapı.
0: Aslında büyük bir bina. Böyle baktığımız zaman tam o büyüklüğü anlaşılamıyor. Tabii apartmanın ilk girişine gelince orada iki isim yazıyor. Nedir o iki isim?
1: Şimdi bu ilk bilinen isimleri Sarıcazade Abdullah ve Osman Bey apartmanı olarak bilinen Arif Paşa Apartmanı daha sonra Arif Paşa Apartmanı olarak yerleşmiş ve bu şekilde kullanılmakta.
2: Apartman Sarıcazade ailesinden sonra birçok edebiyatçı ve sanatçıya da ev sahipliği yapmış. O isimlerin başında Türk seramik sanatının öncülerinden Füreya Koral ve ünlü yazar Pınar Kür geliyor.
1: Bu binanın içerisinde yaşanmışlıklar hem tarihi hem sosyal hem kültürel anlamda edebiyatçılara da çok ilham vermiş. Füreya Koral'ın adını görebiliyoruz bu apartmanda yaşamış ve atölyesinden karşıdaki sıra evlere, Supagop sıra evlerine bakarak bunu sanatına da geçirmiş. Hatta bundan dolayı da bir ödül kazanmış Füreya Koral.
2: Cenova mimarisiyle tasarlanan binanın mimari özellikleri de dönemin ilklerini üzerinde taşıyor.
0: Binanın giriş katında şu anda dükkanlar ya da depolar bulunuyor ama 1900'lerin başında bu dükkanların içinde ahırlar vardı. Çünkü bina sakinleri atlarını ve arabalarını buraya koyuyorlardı.
1: Binanın kendi inşaatı sırasında kullanılan malzemeleri de ilginç. Mesela yığma yapılıyor bina. Kâgir bir bina dediğimizde binanın içerisinde dökme demirden yapılmak sütunlar da var. Hmm. Yani bu da mesela sanayi devriminden sonra Eyfel'in yapılması, hemen Fener'deki Balat'taki bir Bulgar Kilisesi'nin demirden inşa edilmesi gibi demirin de apartmanlarda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte hem onun dayanıklılığını arttırıp hem de teknolojik açıdan mimari gelişimine de bir örnek teşkil etmekte. Sarayın da esintisiyle beraber yine kalem işleri, içerideki alçıpanlar, dökme demirden yapılma kapılar, hatta ferforjeler yapının süslemesinde ya da kendi inşasında kullanılmış.
2: Sarıcazade ailesinin İstanbul'a kazandırdığı mimari yapılar üstelik bu apartmanla da sınırlı değil. Özellikle Sultan II. Abdülhamid'in baş mabeyincisi ve Maliye Bakanı olan Ragıp Paşa, İstanbul'a önemli eserler kazandırmış durumda.
1: İstanbul'da yapmayı arzu ettiği 5 bina vardır. Bunların hepsi handır. 3 tanesini gerçekleştirmiş. Afrika Han, Rumeli Han ve Avrupa Han. Normalde Osmanlı'nın yönettiği 5 kıtaya İthafen 5 han yapmayı arzulamış fakat
0: ne güzel.
1: Tabii ki Osmanlı'nın o son dönemlerindeki siyasi çalkantılar ve savaşlar görevden alınmasını

0: yapmasıyla beraber bunu mümkün kılmamış.
1: Aynı mimarın aile için yapmış olduğu birçok apartman var. Bunlardan bir tanesi burada, bir tanesi Moda'da. Moda'nın hemen köşesinde bulunan çok da hoş bir yapıdır.
2: Esnafsız efendim siz burada. Zaman zaman apartmanı görmeye gelen yerli yabancı turistler oluyor mu?
3: Var, evet. Var, evet. Zaman zaman geliyor. Çok seyrek de olsa geliyor. İçeride de fotoğrafı var hatta, çok eski.
2: Bahsettiğiniz fotoğraf bu mu?
3: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Fotoğrafı burası, karşı görüldüğü gibi talimhane. Bu bina karşıdan görünümü.
2: O zamanlar boşmuş tabii burası.
3: Tabii olsa, karşı taraf talimhane, adı üstünde, yani askerlerin talim ettiği yer.

0: Yeni bir saat, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Takvimlerimiz ise 13 Ekim Salı'yı. Peki bugünün gündeminde neler var dediğimizde tabii ki terörsüz Türkiye süreci ve bu kapsamda atılan adımlar var. Dün bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı daha boşalttı. Güvenlik kaynakları da kampların boşaltıldığını anlara ilişkinde görüntüleri paylaştı.
1: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı.
2: Sadece bu bölgede, işte Metina'nın Baze bölgesinde 4 barınma noktası. Hemen isimlerini de tekrar söyleyeyim. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye 4 barınma bölgesi PKK tarafından boşaltıldı. Artık burada hiçbir PKK unsuru kalmadı. Bu çok önemli çünkü sınıra çok yakın bir mesafe Metina bölgesi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 kampı terk etti. Bunların Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları olduğu belirtildi.
2: Biz geçmiş dönemde buralarda yaz demeden, kış demeden operasyonlar yaptık ve çok şehitler verdik. İşte bu yaptığımız operasyonların sonucudur, tekrar ediyorum. Yani oradaki sınır ötesinde savaşan kahraman Mehmetçiğimizin bu bize armağanıdır bugüne kadar baktığımız vakit. Artık terörden arındırılması da bu noktaya adım adım bütün o taşları döşemiştir.
1: Güvenlik kaynakları teröristlerin kampı boşalttığı anlara ilişkin görüntü de paylaştı. Teröristlerin malzemelerini yaktığı ve yaşam malzemelerini dağdan yuvarladığı görüldü. Sürecin ilerleyen aşamaları ise PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırmasıyla devam edecek. Genel af niteliği taşımayacak olan düzenleme kapsamında örgüt üyeliği ve yardım suçlarından yargılananların dosyaları 5 ila 10 yıl ertelenecek. Bu sürede suça karışmayanların cezaları düşecek. Geri dönüşü sağlanan örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonu da sağlanacak.
0: Bugün gazetelerinde de manşetlerinde yine terörsüz Türkiye süreci ve 4 kampın boşaltılması var. Milliyet gazetesi terörün şah damarı boşalıyor manşetiyle bu gelişmeyi duyurdu. PKK hakimiyetini kaybettiği Kuzey Irak'ta Pençe Harekat Bölgesi içindeki Metina'nın Baze bölümündeki 4 barınma alanını boşalttı. 4 bölgenin geçiş noktası olan Metina'nın boşalması süreç için olumlu değerlendiriliyor. Hemen bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinde 8 Ekim'de önemli adımlardan biri daha atıldı. PKK uzun yıllar boyunca coğrafi konumu ve lojistik avantajları nedeniyle kritik bir üstlenme ve geçiş noktası olarak kullandığı Metina'nın Baze bölgesindeki Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını boşalttı. Anadolu Ajansı mağaraların boşaltılmasına ilişkin havadan çekilmiş bazı görüntüleri de yayınladı. En fazla yığınak yapılan bölge. Özel Kuvvetler Alay Komutanı olarak Güneydoğu'da görev yapan emekli albay Mithat Işık, Metina ve Gara örgütün en güçlü olduğu, en fazla inak yaptığı, sığınak ve barınakların bulunduğu bölgelerden biriydi değerlendirmesinde bulundu. Bu kapsamda terörün şah damarı boşalıyor. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberlerden biri. Gündemde tabi terörsüz Türkiye süreci var. Bir yandan örgüt çekilmeye devam ederken dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sahada, sürecin sahada da pratikte de olumlu şekilde ilerlediğini vurguladı.
3: Cumhurbaşkanımızın liderliği ve bu işin bir devlet politikasına dönüşmesi ve bu çerçevede yürütülen çalışmalarla terörsüz Türkiye mecrasında ve olumlu bir şekilde ilerliyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Tehdit tespit mekanizmasının işletildiğini belirterek sahadaki yeni gelişmeleri anlattı.
3: Özellikle sınırımızda hassas bir takım bölgelerde bazı mağaralar

0: boşaltılması, buradaki yapıların artık tehdit olmaktan çıkması söz konusu.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir seyirde sürdüğünü belirtti.
0: Diğer yandan tabii bu Sincar dediğimiz bölgeyi de yine Irak hükümetinin kontrolüne bırakılması ve Başika kampının artık görevini tamamlaması gibi bir takım sahada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Gazete manşetlerinin detayları aktarmaya devam edelim. Sıradaki gazetemiz Takvim Gazetesi. Takvim Gazetesi manşetinde dün Başkan Erdoğan'ın kabine sonrasındaki sözleri var. 3 milyon gence iş müjdesi. Hemen bakalım. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından üniversite öğrencilerine müjdeyi verdi. Gençlik İşkur Gençlik Programı kontenjanının 150 bine yükseltildiğini ilan etti. Erdoğan 3 yılda 3 milyon gence ulaşmayı hedefliyoruz dedi. Enkazdan yeni yuva, İstanbul Maltepe'de çöken binanın ardından devlet harekete geçti. Afetzedeler isterse Esenkent'te hazır daire, isterse bir yıl içerisinde yapılacak yeni yuvalar teklif edildi. Son bir haber, botoks skandalı. Antalya'da botoks yaptıran 16 kadın zehirlendi. Hepsinde yürüme, yutma ve görme bozuklukları ortaya çıktı. Bu da Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerden biri. Şimdi bir cinayet haberim. Adres Kastamonu. Kastamonu'da bir kişi, sayın seyirciler, pancar tarlasında husumetlilerine kurşun yağdırdı. Olayda tam 4 kişi hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise gözaltında.
4: Tarladaki hasat telaşı kanlı hesaplaşmaya dönüştü. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen Köyü. Aralarında önceden husumet bulunan iki aile pancar tarlasında karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, tarladan silah sesleri yükseldi. Çetin Ağa tartıştığı İlhan Karasu, oğulları Ali ve Sefa Karasu ve kardeşi Halit Karasu'ya kurşun yağdırdı. Bölgeye giden jandarma ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibinin kontrollerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Gece İstanbul'da hareketli geçti. İstanbul'da Esenyurt'ta yorgan üretimi yapılan tek katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Ancak yanıcı madde sayısı çok fazlaydı ve alevler kısa süre içerisinde tüm tesisi sardı.
4: Bir anda yükselen alevler saniyeler içinde tüm binayı sardı. Yangının adresi İstanbul Esenyurt. Yorgan üretimi yapılan tek katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerideki tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler dört bir yandan mücadele ederek yangını güçlükle kontrol altına aldı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3: Şimdi bir hatırlatma yapalım. Sabah Ajansı etiketimiz, sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Yeni gün sizler için nasıl başladı? Bugüne ilişkin beklentilerinizde yazın, biz de bunları okuyacağız. Birazdan İstanbul trafiğinden de konuşacağız tabii ki. Havanın durumu, hepsini birazdan ekranlara getireceğiz. Ama İstanbul Beşiktaş'tan gelen bir görüntüyle devam edelim. İstanbul Beşiktaş'ta çalışma yapan ekipler ana su borusunu patlattı. Ve su borusunun patlaması sonucunda Zincirli Kuyu alt geçidini su bastı.
4: Alt geçidi su bastı, Büyükdere Caddesi göle döndü. İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde çalışma yapan ekiplerin ana boruyu patlatması sonucu Zincirlikuyu alt geçidine su bastı.

0: bir İSKİ çalışmasıyla alakalı bir şey vardır ama maalesef belediye bu konuda çok zayıf. Ben buranın çok erken biteceğini sanmıyorum. İnsanların mağdur olacağını, buranın da birinci köprüye katılım yolunda çok erken bir düzergah olduğu kanaatindeyim. Yaya trafiğinin de yüksek olduğu bir yerdeyiz. Çamur, çorak, İstanbul.
1: Alt geçitin hemen 500 metre yakınlarında bir altyapı çalışması var ve bu alanda yapılan çalışma sebebiyle de alt geçitin göle döndüğü iddia ediliyor.
2: Olay yerine giden belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
1: Yapılan altyapı çalışması nedeniyle yol kısmi olarak trafiğe kapandı. Bu durumsa trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine sebep oldu.
2: İki noktanın tahliyesi süresince trafik geçişi kontrollü olarak sağlandı.
3: Meteorolojiden uyarılar var. Özellikle de yurdun batısına yönelik yağış yeniden başlıyor. Hava sıcaklıkları düşüyor. Peki bugün bizi ne bekliyor? Kış geri mi dönüyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Daha doğrusu kışa artık başlıyor muyuz? Çünkü yazdan kalma günleri tamamlıyoruz gibi duruyor. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Gökhan, teşekkürler, hayırlı sabahlar.
3: Çok teşekkür ederiz. Dün de uyarılarda bulunmuştunuz. Bugün itibariyle ne yaşayacağız?
4: Bugün itibariyle şöyle ki şu saatler itibariyle başlayan yağışlar var. Dünden kalan devam eden yağışlar var. Özellikle Edirne, Kırklareli içerisinde Trakya'da. İstanbul'da zaman zaman çok kuvvetli olmasına zayıf geçişler var şu saatlerde. Yine Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yine yağmur sütü yağış devam ediyor. Yer yer bir yağışlar kuvvetleniyor. Gün içerisinde özellikle öğleden sonraki saatlerde yani bu sistem biraz daha özellikle Akdeniz üzerine Ortakdeniz üzerine yani Ege üzerinden gelecek sistem tekrar kuvvetleniyor ve Ortakdeniz üzerinde oluşan bir Akdeniz siklonu var. O siklonun oluşturduğu bir yapı var. O bugün özellikle Yunanistan üzerinde çok etkili olacak ama öğleden sonraki saatlerden itibaren akşam saatlerine doğru Ege üzerinden artık bize doğru yavaş yavaş yaklaşmaya başlayacak ve bugün öğleden sonraki saatlerde Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı yağış alan yerler arasında. Bu yağışlar öncelikle çok kuvvetli. Ege kıyılarında daha çok etkili olacak. Öncelikle Muğla, Aydın, Akdeniz'e doğru olan bölümlerde ve yağış sistem gece saatlerine doğru da artık İç Anadolu'yu, Marmara'yı, Akdeniz'i ve hatta Karadeniz'in batı orta kesiminden bir etkisi altına almış olacak. Güneydoğu Anadolu'da devam eden yağış sonra gece saatlerinde biraz etkisini kaybedecek. Özellikle gün içerisindeki oradaki yağış devam ediyor. Şu saatlerde biraz daha etkili vaziyette ama bizim esas dikkat çekmek istediğimiz zaman yarın yani bu geceden itibaren başlayarak özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağışlar var. Yarın için çarşamba günü için bugünden önlemlerin alınması gerekiyor. Şöyle ki
3: özellikle... O zaman hocam şunu diyebilir miyiz? Yarın İstanbul'da su baskını riski var diyebilir miyiz?
4: Evet, öğleden sonraki saatler için o sistem biraz daha İstanbul üzerine oturmuş olacak ve yarın öğleden sonra, yarın gece veya hatta perşembe günü sabah için İstanbul için bunları söyleyebiliriz. Yurdun aynı zamanda fırtına değişikliği, rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar çıkıyor. Özellikle deniz üzerinde yani Marmara, Ege, Batı Karadeniz bu yağış sistemden çok daha fazla etkilenecek. İstanbul için detayda yaparsak, bugün İstanbul'da aslında çok kuvvetli yağışlar yok. Sıcaklık düne göre yaklaşık bir 5 derecelik düşüş var 19 ile 16 derece arasında. Öğleden sonra biraz daha yağış geçişleri İstanbul'da göreceğiz. Ama yarın özellikle yağmur özellikle öğleden sonraki saatlerde kuvvetli, fırtına da artıyor. Evet. Ve sıcaklık 19 ile 14 derece arasında perşembe günü 15 dereceye kadar düşüyor. Yani İstanbullular çarşamba gecesinden itibaren de fırtınayla birlikte sıcaklıklardan dolayı üşümeye de başlayacak. Aslında biraz daha kişi hafif hafif hissettirmeye başlayacak. Bu yağışlı hava hafta sonuna kadar İstanbul'da devam ediyor ama öncelikle yarın ve perşembe günü yağışlar çok daha kuvvetli. İki güne çok daha dikkat diyoruz İstanbul için.
3: Aman dikkat diyelim. Özellikle şu dakikalarda bizi henüz evlerinden çıkmamış olan izleyicilerimiz de yanlarına montlarını, şemsiyelerini şimdiden almaları gerekiyor. Bugünden itibaren yağış etkili olacak ama yarınki o büyük etkili yağışı konuşacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi havanın durumunu konuştuk. Bir yandan da tabii ki trafiğin durumunu konuşmamız gerekiyor. Saatler 7.12'yi gösteriyor. Bir gidelim manşetimizi hemen ekranlara getireceğiz. Manşetimize baktığımızda tabii ki İstanbul'da yol durumu var. Yol durumuna ilişkin neler söyleyeceğiz? Bakalım o yağış yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı mı? Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir günaydın, kolaylıklar dilerim. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek uyardı. Özellikle yarına dikkat çekiliyor. Etkili bir yağış var ama gün İstanbul'da nasıl başladı? Trafik etkisini göstermeye başladı mı?

0: Günaydın. İstanbul'da her sabah olduğu gibi hafta içi trafik bu saatlerde yavaş yavaş etkisini göstermeye başlıyor. İstanbul genelinde şu anda %44'lük bir trafik yoğunluğu söz konusu. Bu %44'lük trafik yoğunluğunun %38'i Avrupa yakasında, yani %38'lik bir bölüm Avrupa yakasında, Anadolu yakasındaysa %54'e kadar çıkmış oluyor trafik yoğunluğu ve İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu ise %44. Yaklaşık bir saat sonra o trafik yoğunluğunun %60-%61'lere kadar çıkması bekleniyor. Bizler şu anda Çağlayan'dayız. Çağlayan üst geçitindeyiz. Kameraman arkadaşım Aydın Baysar'la birlikte. Burada da artık özellikle karşı olan geçişlerde Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlerde yavaş yavaş bu Çağlayan'da trafik başlamış durumda. O trafikte tabir ettiğimiz o dur kalklar bu noktada başlıyor ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Aslında geneline bakacak olursak Avrupa yakasının özellikle TEM otoyolunda Gazi Osman Paşa'dan başlayan bir trafik yoğunluğu var bu sabah. Aslında çok fazla alışık olmadığımız sabah saatlerinde. Genelde bu saatlerde sadece Hastal ve Seyrantepe'de bir trafik yoğunluğu söz konusuydu. Sonrasında o trafik yoğunluğu açılıyordu. Fakat biraz daha geriye gitmiş durumda bu sabah itibariyle. Köprülere bakacak olursak da köprülerdeki trafik yoğunluğu her sabah olduğu gibi özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler yoğun olduğunu söylemek mümkün. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Bostancı'dan başlayan trafik yoğunluğu Uzunçayır, Şamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Çakmak Köprüsü'nden başlayan o trafik yoğunluğu Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Şunu da söylemekte fayda var. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler nitekim daha rahat olduğunu söylemek mümkün. Asıl her sabah yaşandığı gibi özellikle bu sabahta yine Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişler daha yoğun. Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişler ise nitekim daha akıcı bir şekilde devam ediyor. Yayının başında belirtmiştim. %40-41'lik bir trafik yoğunluğu vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle o trafik yoğunluğu da %3 artmış seviyesinde. %44'e yükselmiş seviyede. İlerleyen dakikalarda da %50-%60'lara kadar çıkması bekleniyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. İlerleyen dakikalarda bir kez daha İstanbul'da trafiğin durumunu ekranlara getireceğiz. Sabah Ajansı etiketimiz, bunu hatırlatalım. Sizlerden gelen mesajları okumaya, görüşlerinizi dile getirmeye devam ediyoruz. Yasin Yılmaz isimli bir izleyicimizden gelen mesaj var. İstanbul trafiğinden bir de fotoğraf karesi de paylaşmış. Özellikle biz köprü trafiğini kullanmıyoruz. Biz Avrupa yakasındayız. Evimde, iş yerimde Avrupa yakasında Bağcılar civarındayız. Ancak Bağcılar civarında bile bir yerden bir yere gidebilmek için en az sabahları bir saate yakın trafik harcıyoruz. Bırakın köprü trafiğini, daha kendi ilçemizde hareket ederken bile zorluk yaşıyoruz. İstanbul trafiğinde Yasin Yılmaz isimli izleyicimizden gelen bir sistem mesajını da ekranlara getiriyoruz. Köprü trafiğini bile görmeden her gün benzer bir yoğunlukta yaşayan İstanbullular var. Bu da İstanbul trafiğinin ne kadar artık içinden çıkılmaz bir hale dönüştüğünü de göstergesi. Ama diğer yandan trafikten hazır bahsetmişken, daha iki gün önce 11 canımızı yitirdiğimiz o kaza ana gündem başlığımızdı. Daha bu kazada canlarımız daha yeni toprağa vermişken yeni kaza haberleri, yeni dikkatsizlik kaynaklı kaza haberleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Kayseri ve Afyonkarahisar'da yaşanan kazalarda 5 canımızı daha yitirdik. 34 kişi de yaralandı.
2: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara neden oldu. Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Kazada traktör sürücüsü AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir'le yanındaki Suriye uyruklu kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprü üzerindeki demir bariyerlere çarptı. Kazada araç içindeki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Bir diğer kaza haberi de Kayseri'den geldi. Melik Gazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Afyonkarahisar'daki bu kazada yürekleri

0: ağza getirdi. Şuhut Belediyesi'nde görevli işçileri taşıyan midibüs Uzunpınar Köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 28 yaralıdan biri tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Dünyanın gündeminde iki ana başlık var. Biri kuzeyimizde 5. yılımıza girmiş olduğumuz Rusya-Ukrayna savaşı. Diğeri de hemen güneyimizde Amerika Birleşik Devletleri, İran, artık Husilerin de denkleme dahil olması ile birlikte Suudi Arabistan'da yaşananlar. Şimdi ve bir yandan da Cuma günü Amerika ile Rusya arasında varılan dizel anlaşması. Milliyet gazetesinin dünya bölümüne baktığımızda biraz mazot uğruna Trump'ın bir ateşkes anlaşması daha boşa düştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşması ise büyük tepki çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi ilan ederek her iki tarafın da bunu kabul ettiğini söyledi. Ancak hem taraf ülkelerden gelen açıklamalar hem de tutumları gösteriyor ki bu ateşkes çabaları boşa düşmüş durumda. Ukrayna'ya soran olmadı. Ukrayna lideri Zelenski'nin açıklamaları Rusya saldırılarına devam ediyor. Bu da bir yandan da Trump neden tutuştu başlığı var. Yaklaşan seçimler bir aydan az bir süre kalmış durumda. Senato kritik, bu noktada da Trump fiyatları düşürmek istiyor. Şu Orta Doğu diken üstünde bir başka haberimiz. Özellikle Yemen'de Tahran ve Riyad arasındaki mücadele devam ederken İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da sürüyor. Özellikle Riyad'a yönelik saldırılar dünyadaki enerji dengelerinde, enerji denkleminde baştan aşağı değiştirmiş durumda. Bu kapsamda Türkiye'den de önemli bir adım, önemli bir destek mesajı da geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Petrol Konseyi toplantısına katıldı. Enerjiye talepte küresel çaplı patlama yaşandığına dikkat çeken Bayraktar, enerji güvenliği birinci önceliğimizdir dedi.
2: Şimdi Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye bir büyük bir mega enterkoneksiyon projesini konuşuyoruz. Elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz.
3: Türkiye'nin enerji güvenliğine yönelik projelerini anlattı. Artık harekete geçme zamanı dedi.
4: COP31 aracılığıyla elektrifikasyon, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında küresel topluma güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyoruz. Artık harekete geçme zamanı.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'ne katıldı. Günümüzün çalkantılı koşullarında enerji güvenliğinin artan önemine vurgu yaptı.
4: Enerji güvenliği birinci öncelik haline gelecek. 2050'ye kadar 20 gigawattlık nükleer enerji üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Güneş, rüzgar ve jeotermal dahil tüm yenilenebilir enerji seçeneklerinde değerlendiriyoruz.
3: Tüm dünyada enerji ihtiyacının hızla arttığını söyleyen Bayraktar, bu durumun Türkiye için de geçerli olduğunu anlattı.
4: Yapay zeka destekli veri merkezleri, soğutma ihtiyacı ve elektrikli ulaşım gibi alanlar elektrik talebindeki artışı destekliyor. Artan talebin karşılanması için farklı kaynaklara yönelik yatırımlarımız sürüyor.
3: Türkiye'nin bölgedeki ortaklıklarını genişletme arayışında olduğuna da vurgu yapan Bakan Bayraktar, yeni bir projeye ilişkin görüşmeler yapıldığını söyledi.
2: Şimdi Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye bir büyük bir mega enterkoneksiyon projesini konuşuyoruz. Elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz.
3: Husi saldırılarına karşı Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini de yineleyen Bakan Bayraktar'ın Riyad'daki diplomasi trafiği de yoğundu. İlk olarak Irak Elektrik Bakanı Vahip'le görüşen Bayraktar, ardından da Özbekistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Bakan Bayraktar temasları kapsamında Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdülsadek'le de masaya oturdu.
1: Şimdi bir yandan da tabii ki biz Husileri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını konuşuyoruz ama bütün bu gelişmelerin merkezinde İran var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kasım ayında 3 Kasım'da gerçekleştirecek ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız dedi ama diğer yandan İran konusunda farklı iddialar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimler sonrasında bir kara harekatına hazırlandığı iddiası. Peki bu gerçek olabilir mi? Biz bu soruyu neden soruyoruz? İran'dan gelen açıklamalar burada önemli. Hemen İslamabad'a gidelim. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Dün İran'dan domuzlar körfezi mesajı geldi. Şimdi bu olay tabii ki başarısız bir çıkarma aslında tarihsel olarak. Gerçekten

0: Amerika sence seçimler sonrasında bir kara harekatına hazırlanıyor olabilir mi?
1: Evet, günaydın Gökhan. Şimdi İran devrimci muhafızlar sözcülük tarafından yapılan açıklamaya bakarsanız, açıklama şu sözlerle geldi: ABD yeniz deniz piyade, ek hava ve deniz unsurları sevkiyatı, İran'ın enerji ve sivil altyapılara yönelik hava harekatı ile eş zamanlı ve eş güdümlü olarak güney kıyılarına yönelik ve amfibi harekat girişimini uzak görmediği anlaşılıyor. Yani İran'a bölgedeki ABD hazırlıkları konusunda bu bilgiler var. Bunlara bakarsanız ve bizim burada İslamabad'da Pakistanlı askeri gözlemcilere biz sorduk. Onlara göre de seçimler sonrası ABD tarafından İran'a yönelik yeniden bir savaş açılabilir. Hazırlıklar var bu yönde. Ancak ABD tarafından şu anda bu tür mesajları veya bu tür hazırlıkları İran'a iletmesi bir baskı nitelikte. Neden? Çünkü seçimler var ve ABD bir an önce Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ticaretine açılmasını umut ediyor. Açılması için İran'a baskı uyguluyor. Dolayısıyla evet, seçimlerden sonra zaten ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu yönde açıklamalar var. Bölgede yeni bir gerilim başlayabilir. Bölgede yeni bir savaş başlayabilir. Bu yönde hem diplomatik çevreler hem de burada Pakistanlı askeri gözlemciler de durumu bu yönde değerlendiriyor. Gökhan.
0: Fakur Rahman'a notları için teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerden sonrasına ilişkin bir hazırlık içerisinde. Bu tabii ki ana başlıklarımızdan biri. Ne olacak sorusu için de biraz daha beklemek gerekiyor sanırım. Ama Gazze var. Gazze'deki tablo giderek daha da kötü hale geliyor. 70 binden fazla masum sivil İsrail tarafından Gazze'de katledildi. Sözde bir ateşkes var. Ancak o ateşkese rağmen İsrail çeşitli bahaneleri gerekçe göstererek Gazze'ye saldırılarına devam ediyor. Son 24 saatte 5 Filistinli daha hayatını kaybetti.
2: Ateşkes sözde kaldı. Soykırım devleti Gazze'ye yeniden ölüm yağdırdı. İşgalci İsrail devleti 3 yıldır aralıksız bombaladığı Gazze şeridinde insanlık suçlarını durmaksızın işlemeye devam ediyor. 2 milyona yakın sivilin yaşadığı kentin dört bir noktası yeniden İsrail saldırılarıyla vuruldu. Soykırım ordusuna ait İHA'lar, Han Yunus'un Güney Burak bölgesinde yerinden edilenlere ait bir çadırı, Refah'ta ise Muaviye Camii yakınlarında toplanan Filistinlileri hedef aldı. Ayrıca Han Yunus'un kuzeyine topçu atışıyla saldıran İsrail, denizden hücum botlarla sahil şeridini ateş etti.
3: Gördüğünüz gibi yıkım çok büyük. Evler gitti, aileler ayrıldı ve hepsi şimdi sokaktalar. Nereye gidecekler? Barınacak bir yer yok. Kuzeyde, güneyde veya yaşadığımız orta kesimde her yer çadırlarla dolu. İçinde bulunduğumuz bu durumla yaşama isteğimiz de yok.
2: Saldırıların ardından birçok Filistinli yaşamını yitirdi. Ondan fazlası da yaralandı. Geriye acılı aileler ve Filistinlilerin daha önce yuva diyebildikleri enkaza dönmüş beton yığınları kaldı.
4: Komşulardan birinden telefon geldi. Yüksek sesle "evi boşaltın, 5 dakikanız var" diye bağırdı. Dışarıya koştuk. Tekerlekli sandalyede bir kızım var ve merdivenlerden inmek çok zordu. Gördüğünüz gibi gözlerimizi kapattık ve açtık. Evlerimiz ve tüm mahalle yok olmuştu.
2: İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli şehit oldu. 176 bine yakın kişi de yaralandı.
0: Az önce Fakur'la yapmış olduğumuz bağlantıda Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasına mı hazırlanıyor sorusuna yanıt aradık. Ama ilginç gelişmeler de var. Bugün Yeni Şafak gazetesinde Yahya Bostan'ın köşesinde önemli bir gelişme manşetlere taşınmış. Bir gece yarısı o büyük saldırı filosu neden geri adım attı? Birkaç gün önce yaşanan bir gelişmenin iddiası. Buna göre birkaç gün önce çok sayıda İsrail uçağı İran hava sahasına doğru hareket etmiş. Ancak daha sonra karar değiştirilerek geri adım atılmış. Bu uçakları telefonla yine Trump mı durdurdu, yoksa İsrail İran'ın yeni hava savunma yeteneklerini ölçmek için bir test uçuşu mu yaptı? Bu hareketlilik yeni bir saldırının önce işaretleri olabilir mi? Bu olursa İsrail'de seçimler ertelenir ve Netanyahu koltuğunu koruyabilir.

0: bildirdi. ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini ve bunun içine hazır olduklarını belirtti Sibiya. Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız diyor. Böyle bir zirve gerçekleşebilir mi? Türkiye daha önce de tarafları bir araya getirdi. Hatta bir araya getirebilen tek ülke olmuştu. Ama daha sonradan bu süreç araya farklı ülkelerin girmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı. İstanbul görüşmeleri Putin de her defasında atıfta bulunuyor. Neden olmasın diyor. Bekleyip göreceğiz. Belki de İstanbul bir kez daha kritik bir zirve önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapacak. Ama bütün bu yaşananlar, kuzeyimiz, güneyimiz, etrafımızda bütün bu olanlar aslında ülkelerin savunma sanayilerinin ne kadar güçlü olması gerektiğini bizlere gösterdi. Korkut'tan gelen görüntülere bakacağız. Hava savunma sistemleri, yapay zeka destekli tespit ve teşhis parçacık etkili Atom 25 mühimmatı yine hedefi tam 12'den vurdu. Yapay zeka destekli milli savunma diyoruz. Korkut 25, Atom 25 mühimmatı farklı boyuttaki İHA tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor. Sadece uzun menzilli hava savunma sistemleri değil, özellikle kamikaze dronlar artık önemli tehdit unsurları haline gelmiş durumda. İşte o kamikaze dronlara karşı geliştirilen Korkut'un atış kapasitesini de ekranlara getirdik. Bir yandan yakın tehditler var, bir yandan da uzak tehditler var. İşte hava savunma sistemleri, ülkenin gök kubbesi katman, Türkiye'nin gök kubbe sistemi o katmanlı yapısıyla birlikte savunma sanayimizde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şimdi gök vatanda sarsılmaz irade diyeceğiz. Siperden görüntüler var, hemen bakalım. Türkiye hava savunma sistemi alanında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Uzun menzilli hava savunma tehditlerine karşı, hava tehditlerine karşı siper gökyüzünde tam koruma sağlıyor. Roketsan'dan gelen, sosyal medya hesaplarından dün gelen o paylaşımı da ekranlara getiriyoruz. Drone tehditleri dedik. Drone tehditlerine karşı alınan önlemlere de bakacağız. İşte Çelik Kubbemizin katmanlı aşamalarından biri. Aselsan imzalı Ejderha'ya bakalım.
1: Çelik Kubbe'ye Ejderha gücü geliyor. Ejderha anti-İHA karşı tedbir sistemi geliştirilmiş versiyonuyla 13 Ekim'de Ateş Serbest 2026 tatbikatında görücüye çıkacak.
2: Bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz.
1: Ejderha AD200 taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan ve elektronik devre içeren her türlü insansız hava aracını imha edebiliyor. Sistem, navigasyon, iletişim ve komuta kontrol sistemlerinin güvenli mesafeden zararsız hale getirilmesi amacıyla geliştirildi. Ejderha aynı zamanda Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe'nin kritik bileşenlerinden biri olarak tasarlandı. Ejderha'nın temel çalışma prensibi elektromanyetik dalgalarla İHA'ların etkisiz hale getirilmesine dayanıyor. Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üretiyor ve drone mini mikro insansız hava araçlarının elektronik sistemlerini felç ediyor. Ejderha özellikle meskun mahallede gerçekleşebilecek drone saldırılarında Türk askerinin en önem verdiği husus olan sivil ve çevre hassasiyeti noktasında kullanıcıya önemli avantaj sağlıyor. Şehirlerde İHA tehdidinin varlığı halinde ateşli silahlarla gerçekleştirilecek bir önleme yerine elektromanyetik dalgalarla imha edilmesi daha rasyonel bir tercih olarak öne çıkıyor.
3: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
0: Bir kadın cinayeti, bir erkek şiddeti sonucunda bir kadının daha hayattan koparılma hikayesine bakacağız. Adresimiz Trabzon. Trabzon'da yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Oktay, sokak ortasında eski eşi tarafından vahşice katledilmişti. 7 kurşunla vurularak öldürülen kadın hakkında ise çok çarpıcı bir detay yürekleri burktu. Eşi rahatsızlandığında, eşinin ihtiyacı olduğunda ilk koşan yine oydu.
1: Kurtardığı hayat onu kendi canından etti. Gülşah Oktay'ın kendisini öldüren eski eşinin günler önce yardımına koştuğu ortaya çıktı. Genç kadın 6 Ekim'de Trabzon'un Arsin ilçesinde cinayete kurban gitti.

0: Olaydan 20 gün önce boşanan Aydın Yediparmak ve Gülşah Oktay buluştukları araç içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ve Aydın Yediparmak yanında bulunan tabancayla Gülşah Oktay'a ateş etti.
1: Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntı yürekleri burktu. Gülşah Oktay'ın öldürülmeden 4 gün önce intihar girişiminde bulunan eski eşi Aydın Yediparmak'ın yardımına koştuğu ortaya çıktı.
0: Evinde 4 tablet ilaç içip fenalaşan Yediparmak'ın yanına giden Oktay'ın çöp kutusunda boş ilaç kutularını görmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.
1: Eski eşini öldüren Aydın Yediparmak cinayet sonrası yakalandı. Hakkında 4 ayrı suç kaydı bulunduğu iddia edilen Yediparmak cinayeti itiraf etti.
2: Gülşah bana verdiği borcu sordu. Ardından bana hırsız diyerek ailemi suçladı. Bunu gururuma yediremedim. Ben de silahımı çekerek ateşledim. Silaha engel olmaya çalıştı. Araçtan inip ayağını tutarak yürüyordu. Kendisine yetiştim ve silahı tekrar ateşledim. Yere düşünce silahı bıraktım ve eve çıktım.
1: Aydın Yediparmak kasten öldürme suçundan tutuklandı.
3: Bir son dakika gelişmemiz var. Onu hemen ekranlara getireyim. Ankara'da Etimesgut ilçesinde Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen bir operasyon söz konusu. Operasyon kapsamında çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Başkan yardımcıları Fikret Güzoğlu'yla Gültekin Bayındır ve çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Bu son dakika gelişmesini hemen ekranlara getireyim. Fikret Güzoğlu, Erdal Beşikçioğlu'yla Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısı görevini üstlenmişti. Toplamda böyle 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bu operasyon detaylarına bakan Burcu Özduru telefon attığımızda. Burcu, günaydın, kolaylıklar dileyelim. Önemli bir gelişme, sözü hemen sana bırakalım.
4: Günaydın Gökhan Kurt. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi bu sabah itibariyle. Belediye Başkanı yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Belediyeye yönelik soruşturmada böylece yeni bir aşamaya gelinmiş oldu aslında. Hemen süreç nasıl başlamıştı bunun detaylarını hatırlatacak olursak, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada belediyedeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı. Sahte belgeler düzenlendi, otopark kiralama işlemleri ve imar ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine bu operasyonlar başlatılmıştı aslında. 30 Temmuz'da düzenlenen önceki operasyonlarda da aralarında dönemin belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu tam 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ankara merkezi 9 ilde de eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda tam 42 belediye görevlisi ve 13 firma yetkilisi de hedef alınmıştı bu kapsamda. Şüphelileri ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi suçlar yöneltilmişti. Soruşturma kapsamında belediyenin ihaleleri, otopark kiralamaları, imar ruhsat işlemleri, aşevi ve kreşlerdeki yemek alımları ile belediye şirketlerinin mali işlemleri de incelenmişti gerçekleştirilen operasyonlarda. 3 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerin arasında Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Beşikçioğlu aynı gün içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden de uzaklaştırılmıştı. Bunu da hatırlatalım. Beşikçioğlu ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Belediyeye tespit ettikleri usulsüzlükleri iş denetim çalışmalarıyla ortadan çıkardıklarını savunmuştu. 13 Ekim'de de yani bugün sabah itibariyle gerçekleştirilen yeni operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı ve belediyedeki gözaltı işlemleri yeniden gündeme gelmiş oldu aslında. Gözaltına alınan yeni isimlerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi de bekleniyor. Soruşturma kapsamında iddiaların doğruluğu ve şüphelilerin hukuki durumu da aslında yargı tarafından takip edilmiş olacak. Hemen tekrar hatırlatacak olursak, Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi Gökhan Kurt.
3: Burcu Özduru'ya notlar için teşekkür ederim. İlerleyen dakikalarda Burcu'dan yeni detayları da almaya devam edeceğiz. Bir yandan da tabii ki okul güvenliği konusu önemli bir başlığımız. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş'ta yaşadıklarımız. En son geçtiğimiz haftalarda İstanbul Başakşehir'de yaşanan okul saldırılarıyla birlikte okullardaki güvenlik önlemleri de ana başlıklardan biri haline geldi. İçişleri Bakanı da bu konuda önemli adımlar atıyor. Bir yandan da yeni bir döneme ilişkin de sinyaller var. Gazete manşetlerinde de bu haber yer alıyor. Yeni Şafak'a baktığımızda okula anne eli değiyor. Peki nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı okul saldırılarını önlemek için şefkat

0: Balkanı adıyla bir program başlatıyor. Önce riskli okullarda devreye girecek bu uygulama. Bir yıl içinde tüm okulları kapsayacak programda aileler, özellikle de anneler merkezi bir rolde olacak. Ailelere ani davranış değişiklikleri, içe kapanma, şiddet eğilimi ve uyuşturucu kullanımına ilişkin erken belirtileri nasıl fark edecekleri anlatılacak. Aile ve öğretmenlerden gelen bilgiler okul rehberlik servislerince gizlilik içerisine değerlendirilecek. Gönüllü veli ağı kurulacak. Risk tespit edilen çocuklar öncelikle rehberlik, sağlık ve sosyal hizmet birimleriyle yönlendirilecek. Somut tehlike veya suç belirtisi varsa kolluk birimleri devreye girecek deniliyor. Bu da Yeni Şafak manşetinde yer alan haberler. Peki başka hangi önlemler alınacak okullara ilişkin? Okullarda sıkı tedbir manşetini attık.
1: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda okul güvenliği ile ilgili asayiş toplantısı gerçekleştirildi.
1: Toplumun gündemini işgal eden konular arasında yer alıyor.
2: Bakan Çiftçi okul güvenliğine ilişkin emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi.
1: Okulların giriş çıkış saatlerinde yine okulların etrafında, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. İhtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim.
2: Buna göre güvenlik görevleri öğrencilerin okula gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak.
1: Mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
2: İçişleri Bakanı okul çevresinde alınan tedbirlerin daha görünür olmasını istedi.
1: Giriş çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım ki topluma da göstermiş olalım. Bu tedbirleri mutlak surette arttırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor.
0: Şimdi okul güvenliği konusu tabii ki önemli bir başlık. Şu dakikalarda bizi trafikte dinleyen İstanbullularımız, İstanbullu ve tabii ki Türkiye'nin dört bir yanından bizi dinleyen dinleyicilerimiz için aslında önemli sorunlardan biri okullara giriş ve çıkış saatleri. Çünkü hem okulların giriş saati hem de okulların çıkış saati okul önlerinde ve okulların etrafındaki yollarda tam anlamıyla bir kaosa neden oluyor. Veliler bu durumdan şikayetçi. Bir yandan güvenlik riskleri var ama diğer yandan İstanbullu ve büyük şehirlerde yaşayanlar için de bir trafik çilesi haline geliyor. Bu yaşananlar. Ama uyarılar ve tavsiyeler de var. Peki bu okul önlerindeki giriş ve çıkışlardaki kaosu önlemek mümkün mü? Arkadaşlarımız bu sorunun yanıtını araştırdı.
3: Görün rezilliği. Arabalar ve çocuklar iç içe.
4: Bana çarpıyor da az kaldı. Son anda kurtuldum. Kornaya falan da basmıyorlar.
5: Bebek arabasına araba vurdu. Kenar sıra geçti böyle. Hiç bakmadı bile.
6: Zil çalıyor, kapılar açılıyor. Okuldan çıkan çocuklar ve onları bekleyen veliler ezilmemek için kalabalığın içinde mücadele veriyor.
5: Kamyonlar sıra sıra geçiyor. Geçemiyoruz biz. Çocuklarımızın ayakları ezilecek. Korkuyoruz.
7: Yol da veremiyorlar. Bakın mesela geçiyor şu an yani. Orada beklemiyorlar. Uyardığımız zaman kızıyorlar bize.
8: Burası Esenler'de bir ilkokul. Şu an sabahçılar okuldan çıkıyor, öğleyicilerse okula girmeye çalışıyor. Diğer taraftaysa veliler öğrencilere ulaşmaya çalışıyor. Ve işte bu kalabalığın ortasından araçlar geçiyor.
9: Ben burada yürüyordum, araba geldi neredeyse beni eziyordu.
10: Arabalar arkada sırayla bekliyorlar, hani kornayı basıyorlar. Bazen böyle hiç beklemiyor, direkt basıp gidiyor. Hani kenara bile çekilmemizi beklemiyorlar.
11: Yaya geçidiler var ama durmuyorlar nedense.
8: Caddede trafik ışığı yok, kaldırım var ama yetersiz. Yaya geçidi var ama araçlar durmuyor. Çocukların güvenliği sürücülerin insafına kalmış durumda.
12: Annesi yanında olmayan çocuklar için daha da tehlikeli. Çünkü çocuklar ne yapacağını şaşırıyor. Oradan oraya kaçıyor.
6: Üstelik aynı kaosun yaşandığı tek adres burası değil. İstanbul'un pek çok noktasında okul çıkış saatlerinde benzer manzaralar oluyor.
13: Bir çocuğun canına bir şey gelse kim onun hakkını ödeyecek?
14: Tehlike var. %100. Şuraya illa bir tane polis koymaları lazım.
6: Velilerin talebi ortak. Okulların önündeki yollar giriş çıkış saatlerinde araç trafiğine kapatılsın diyorlar.
10: Okul saatlerinde arabalar olmasın. Bir de rahat rahat çıkalım. Zaten yeterince kalabalık var. Ferah bir ortam istiyoruz. Tek istediğimiz bu.

0: Dün de ekranlara getirmiştik. Tokat'ta 3000'den fazla kişi zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurmuştu. Ve ne oluyor sorusuna yanıt aramıştık. Peki bir kez daha şimdi Tokat'a gideceğiz. Bu zehirlenmelerin kaynağı ne? Hala şikayetler devam ediyor mu? Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat, kolaylıklar dileyim. Şimdi dünkü yayınımız sırasında alınan numunelerin inceleneceği ve bugün itibariyle artık bir sonuca ulaşılacağını söylemiştin. Nedir bu zehirlenmelerin sebebi? Ne oluyor Tokat'ta?
1: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, bir virüsten bahsediliyor. Norovirüs ismi verilen, iddialara göre bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Dün Tokat valisi de bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada sayının dün 3000 diyorduk, hatırlayacaksınız. 5000'i geçtiği ifade ediyor. 5000'den fazla vatandaş hastanelere bu virüsle ilgili müracaatlarını gerçekleştiriyor. Acil servislerde yoğunlukta her geçen dakika, her geçen gün artıyor. Tabii şimdi çok kıymetli yayın konuğum var aslında. Kendisine soracağız. Tokat Kasımpaşa Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serhat Karaman. Hocam, şimdi bir virüs var. Tokat'ta 5000 kişiyi geçti salgın. Belirtiler var. Nedir bu norovirüs iddiaları var?
2: Norovirüs mide bağırsak enfeksiyonu yapan, bulaşıcılığı yüksek olan bir virüstür. Ayrıca halk arasında mide bağırsak gribi olarak da adlandırılmakta.
1: Peki şimdi salgın var, belirtiler var. Nasıl belirtiler veriyor?
2: Yani norovirüs belirtileri arasında özellikle bulaş sonrasında 12 ile 48 saat sonrasında, yani 1-2 gün içerisinde kendisini göstermeye başlıyor. Daha çok ani başlayan bir mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, bazen ateşle eşlik edebilmekte. Bulaşıcılığı evet birazcık yüksek bir virüs.
1: Peki şimdi özellikle küçük yaştaki çocuklar, dün hatta okullar valilik tarafından tatil edildi. Öğrenciler okula gönderilmedi. Bulaş riskleri nasıl bulaşıyor? Yani neyle bulaşır bu virüs?
2: Bu virüs kişiden kişiye damlacık yoluyla da bulaşır. İlk kaynak tam resmi kaynaklarda açıklanmadı ama daha sonrasında da kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşabilen bir virüs. Fakat bu eğer ki norovirüs söz konusuysa bu 1-2 gün, yani 3 gün kadar sürebiliyor erişkinlerde, sağlıklı bir kişide. 3 gün içerisinde kendiliğinden iyileşebiliyor. Bu süreçte sadece destek olmak gerekiyor. Kişiye destek olmak üzere özellikle sıvı kaybını önlemek gerekiyor. Telafilerini iyi yapmak gerekiyor. Yani bol su içilmesi gerekiyor. Hatta bir ORS dediğimiz oral replasman sıvısı, yani replase edecek sıvılar alınabilir toz şeklinde, evde hazırlanabilir. Yok biz eczane ulaşamıyoruz diyorlarsa evde hazırlanabilecek 1 litre kaynamış suya yaklaşık 6 çay kaşığı kadar şeker, yarım çay kaşığı kadar tuz hazırlanıp gün içerisinde azar azar tüketilebilir. Ama bu süreçte bir ev yoğurdu, bir hafif tuzlu ayran, çorbalar destek olunacak şekilde devam edebilir. Evet, ilimizde acil servislere başvurular biraz arttı gün içerisinde. Bu ara biraz azalıyor gibi, bu konudaki ishal şikayeti, bulantı şikayetiyle gelen hasta sayımız azalıyor Allah'tan. Ama söylediğim gibi 3 gün içerisinde kendiliğinden iyileşiyor. Bu süreçte neye dikkat edeceğiz? Bu süreçte özellikle yaşlı hastalar, kronik hastalığı olanlar ve bebeklere dikkat etmek lazım. Hastaneye kimler başvurmalı? Hastaneye gerçekten herhangi bir yeme içme problemi, artık sıvısını alamıyor, halsiz düşüyor, ciddi bulantı kusmaları var. Bunların acil servise başvurmaları gerekiyor ama...
3: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Rus hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
8: Çünkü işletmelerin yeni postu

0: cep telefonu. Tep Cep Posta tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. Tep o kadar iyi
1: ki Tep. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Dünyası, güzellikler dünyası.
6: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
11: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Bir reklam.
12: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
15: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
16: Türkcell'leri bağlan hayata.
17: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
18: Akakçe. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
19: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı

0: Biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
5: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
11: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi İş

Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana hayata.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
2: 3 ayında başlaması planlanıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak başlıkları ekranlara getirmeye devam ediyoruz Sabah Ajansı'na. Günün son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Ankara'dan geldi o haber. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. Peki operasyonun detaylarında neler var? Hemen bu sorunun yanıtına bakacağız. Manşetimizi değiştirelim ve Ankara diyelim. Arzu Fidan verdi, bizi bekliyor. Arzu, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Önemli bir gelişme. Detayları hemen senden alalım.
5: Gökhan, günaydın. Aslında dakikalar önce geldi bu son dakika bilgisi. Ankara Etimesgut Belediyesi'nde yeni bir operasyon daha yapılmış durumda. Aslında belediyenin iki başkan yardımcısı Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda personelin gözaltına alınmış olduğunu ifade edelim. Aslında operasyonun dikkat çeken noktalarından bir tanesine baktığımızda gözaltına alınan isimlerin belediyenin önceki yönetim dönemleriyle bağlantısı olması, bu konu oldukça önemli. Özellikle Fikret Gözüoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandığı önceki operasyonun ardından başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Yine Gültekin Bayındır'ın ismine baktığımızda ise o da Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Bu noktaya özellikle dikkat çekelim. Yine hatırlatacak olursak özellikle 30 Temmuz tarihinde Etimesgut Belediyesi'ne yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı ve aralarında dönemin belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunmuş olduğu toplamda 55 şüphelinin gözaltına alınmış olduğunu biliyoruz. 3 Ağustos tarihinde sonuçlanan hakimlik işlemlerinde ise Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli hakkında tutuklama kararının verilmiş olduğunu biliyoruz. Özellikle şimdi gözler elbette yeni operasyonun kapsamına, gözaltına alınan isimlere ve soruşturmanın hangi iddialar üzerinde yürütüleceğine çevrilmiş durumda. Bu noktada Etimesgut Belediyesi'nde yaşanan bu gelişmeler elbette önceki operasyonun ardından belediye yönetiminde aslında yaşanan gelişmelerin, değişimlerin gölgesinde yeni bir soruşturma sürecinde yürütmüş sayılıyor. Bu noktada baktığımızda bir kez daha ifade edecek olursak özellikle belediyenin iki başkan yardımcısı Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda personelin şu an itibariyle gözaltına alınmış olduğunu ifade edelim. Dediğimiz gibi Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bu noktadan bir kez daha söyleyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
4: Arzu Fidan verdiğe notlar için teşekkür ederim. Etimesgut'tan gelecek haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Sabah manşetimizi hemen değiştirdik. Şimdi bir başka haber, tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer alan önemli konulardan biri fon soruşturması. Fon soruşturması kapsamında o fonların iadesi konusunda da atılacak adımlar var. Bugün hemen tüm gazetelerin manşetlerinde de yer alan haberlerden biri. Sabah gazetesinin ekonomi sayfasına da açtığımızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen o açıklamalar var. Tasfiyede kamu kaynağı kullanılmayacak. Sorunlu fonların genel yapıya zarar vermemesi için karantinaya alındığını belirten Cevdet Yılmaz, tasfiyeye ilişkin düzenlemenin meclisten geçmesi durumunda mağdur sayısının 100 binin altına ineceğini söyledi. Yılmaz, tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacak dedi. Suç varsa en yakınımızda olsa işlem yapılacak. Bir başka haber, yine Cevdet Yılmaz'ın sözlerinden öne çıkan haberlerden biri, toplu taşımaya zam sınırı geliyor. Enflasyon oranının üzerinde yapılacak zamlara karşı yeni düzenlemelerin de geleceğini vurguladı Cevdet Yılmaz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözler fona ilişkin fon ödemelerini belirleyecek yasa teklifi meclis başkanlığında. Bu hafta içerisinde ise bu teklifin yasalaşması bekleniyor. Peki detaylarında neler var? Bakalım.
6: Üstüne gideceğiz. Kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik fon mesaisi başlıyor. Yeni yasama haftasında 131 yatırım fonunda pay sahibi olan 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme öncelikli gündem başlığı olacak.
6: Hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek.
0: 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 9 maddelik tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, tasfiye sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini amaçlıyor. Süreç bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim ve gözetimi altında yürütülecek. Düzenlemenin en çok dikkat çeken ayağını ise yatırımcılara yapılacak ödeme planı oluşturuyor. Kamu kaynakları ve bütçe imkanları kesinlikle kullanılmadan yalnızca fonun kendi mal varlığından yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan pay sahiplerine içerideki tutarı kadar ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon liraya kadar ara ödeme gerçekleştirilecek.
6: Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir.
0: Ayrıca fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, oluşan zarar ve kayıpların doğrudan sorumlulardan tahsil edilerek elde edilen söz konusu bu değerlerin yeniden fon pay sahiplerine ulaştırılması da hedefleniyor.
4: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen mesajlara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Gıda Forumu açılış törenine bir video mesaj gönderdi. Net mesajları vardı. Hedefimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır dedi.
7: İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz.
2: Dünya Gıda Forumu açılış törenine bu mesajlarla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda israfı tehlikesine dikkat çekerek sözlerine başladı.
7: Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz.
2: Sonra israfla ilgili çarpıcı rakamlar verdi.
7: Küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payı %60 oranında evlerde, yani tüketici aşamasında gerçekleşiyor. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor.
2: Erdoğan Türkiye'nin bu kritik sorunlarla mücadele için attığı adımları hatırlatarak sürdürdü sözlerini.
7: 2020 yılında başlattığımız gıdanı koru, sofrana sahip çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık.
2: Cumhurbaşkanı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na işaret etti. Zirvede atılabilecek yeni adımların duyurulacağını da söyledi.
4: Şimdi saatlerimiz 8'i 7 dakika geçiyor. Bir gazete manşetlerimize biraz daha detaylı şekilde bakacağız. Sıradaki gazetemiz Türkiye. Türkiye gazetesinin sür manşetinde Tekno tehdide yerli tedbir. Saldırı riskine karşı her alanda önlem alınıyor. Savunmada %83 yerlilik oranına ulaşan Türkiye, uydudan telefona, çipten yapay zeka ve ilaca kadar kendi teknolojisini geliştiriyor. TEİ Genel Müdürü Akçetin, yabancı elektrikli araçlar füze gibi kullanılabilir tespiti teknoloji alanındaki bağımsızlığın önemini ortaya koydu. Türkiye artık sadece ürün imal etmiyor. Yazılım ve veri kontrolünü millileştiriyor. Böylece veri güvenliğini sağlamak, muhtemel kısıtlamalara hazırlık hazırlıklı olmak ve dışa bağımlılığı tamamen bitirmek hedefleniyor. Güvenli akıllı telefon üreten Aselsan, milli işlemci Çakıl, TOG ve Aspilsan'la batarya geliştirip kritik teknolojileri yerleştiriyor. Kızılay'ın plazma tesisleriyle hayati ilaçlar Türkiye'de üretilecek. Siber saldırılar yerli yazılımlarla savuşturuluyor. Kritik veriler gölbaşındaki merkezde korunacak. Enerji ve şehrin altyapısı da yerli yazılımlara emanet deniliyor. Bir başka haber, 4 kamp MİT kontrolünde boşaltıldı. Terörsüz Türkiye süreci bunca ölüm ibreti olmuyor. Yaşanan kazalara ilişkin haberler ve son bir haber aktaralım. CHP dönenlere kapıları kapadı. Yeni partiye gidip pişman olanların dönüş hayali suya düştü. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiden CHP'ye dönüş taleplerine kapıyı kapattı. CHP kurmaylarına canım istedi gittim, geldim olmaz. Burası yol geçen hanı değil ifadesini kullandı. Türkiye Gazetesi manşetinden aktaracağımız haberlerden biriydi. Şimdi geceden sabaha taşıdığımız başlıklarımız var. O durak noktalarından birini hemen ekranlara getireyim. Adresimiz Kütahya. Kütahya'da samanlıkta çıkan yangın hızla yayıldı. Geceyi aydınlatan alevleri kontrol altına alabilmekse hiç kolay olmadı.
8: Kıvılcımla başladı, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Söndürmekse hiç kolay olmadı. Kütahya'nın Domaniç ilçesi Fındıcak köyünden yükselen alevler geceyi aydınlattı. Samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü, bitişikteki ahırlara sıçradı. Alevlere köy halkı müdahale etti ancak başarılı olamadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ekipler yangını kontrol altına alabildi. Yangında 6 samanlık ve 1 ahır yandı. Ahırdaki hayvanlar neyse ki alevler ulaşmadan önce kurtarıldı.
4: Şimdi akıl almaz bir olay. Akran zorbalığı da diyebilirsiniz. Sosyal medya trendlerinin zararlı etkileri de diyebilirsiniz. İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarının sırtına kolonya döküp ateşe verdiği 12 yaşındaki BA 3. derecede yanıklarla hastanelik oldu. Yaklaşık bir aydır tedavi gören çocuğun babası ise tüm bu yaşananlara isyan etti.
8: Üstüne kolonya döküp ateşe verdiler. Akran şiddeti bu kez İstanbul Arnavutköy'de az kalsın 12 yaşındaki bir çocuğu ölüme götürüyordu. İddiaya göre BA isimli çocuk arkadaşları tarafından sırtına kolonya dökülüp ateşe verildi. Alevler içinde kalan çocuk park halindeki bir araca yaslanarak yangını kendi imkanlarıyla söndürebildi.
9: Söndüremiyorlar, arabaya yaslanıp söndürüyor çocuk sırtını. Ondan sonra buna başka bir tişört giydiriyorlar, eve geldiler.
8: Acılar içinde eve koşan küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Sırtında 3. derece yanık olduğu anlaşılan çocuk bir aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Baba Kadir Arslan olaya karışanların cezasız kalmamasını istiyor.
9: Şu an psikiyatri tedavisi görüyor. Artı ilaç tedavisiyle birlikte Allah kısmet ederse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum, işimden oldum, 6 çocuk babasıyım. Yani çaresizim, adalet yerini bulmasını istiyorum.
8: Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede olaya 3 çocuğun karıştığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen bir çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
4: Şimdi kentsel dönüşümün ne kadar acil olduğunu biz bir kez daha geçtiğimiz hafta Maltepe'de yaşadığımız 5 kişinin hayatını kaybetti. O yaşanan facia bize bir kez daha hatırlattı. Kentsel dönüşüm önemli ama kentsel dönüşümün önünde problemler de var. Peki nedir o problemler dediğimizde ise tabii ki özellikle mülk sahipleriyle müteahhitler arasındaki anlaşmazlar, dairem küçülecek endişesi ve bir yandan da tarafların, apartmanda yaşayan komşuların birbirleriyle anlaşamaması. O apartmanlardan birine bakacağız şimdi. Maltepe'de yer alan Yonca sitesi. Ortak karar alınamadığı için süreç tükenmiş durumda. Peki bu sorun nasıl çözülebilir? Yani kentsel dönüşüm nasıl hızlandırılabilir? Dosya haberimizi ekranlara getirelim.
10: Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
11: İstanbul Valisi Davut Gül, bir anda çöken, 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apartmanı için açıklamalarda bulundu. Acil ihtiyaçlar için 9 milyon lira Türk parası aktarılacağını söyledi.
10: Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk.
11: Kardeşler Apartmanı'nın neden çöktüğüyle ilgili tartışmalar devam ederken, bina sakinlerinin aslında kentsel dönüşüm istediği ancak ortak bir karara varılamadığı öne sürülüyordu.
12: Apartmanda kabul etmediler yani. Bizler çok istekliydik de o dükkan sahibi pek kabul etmemiş. Bir dükkana iki daire istemiş.
11: Kat malikleri arasındaki anlaşmazlıklar riskli binaların dönüşümünün önünde engel olabiliyor. Maltepe'deki Yonca sitesi de bu sorunun bir başka örneği.
13: Burası İstanbul Maltepe'de bulunan Yonca sitesi. Aslında tüm kat malikleri bu binanın kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak yönetim firmasının anlaştığı müteahhit firma iddiaya göre kat maliklerinin bir kısmının isteklerini karşılayamıyor. Hal böyle olunca bir yıldır site kentsel dönüşüme giremiyor.
14: Teminat yok, kira yardımı yok. Ne zaman bitireceği belirsiz. Bu şartlarda siz olsanız ne dersiniz?
15: Beni ticari alanın üstüne ve kuzeye atıp Fatma Çavuş sokakken Altan sokak oldum ben. Mesela bazıları birinci kattan 11. kata çıktı. Onunkinci kata çıktı. Kuzey olanlar güneye geldi.
11: Cephe konusunda itiraz edenler yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak sitedeki çoğunluk buna tepkili.
16: 236 malik kiraya çıkmış durumda. 10 tane malik çürük binalarda oturmakta. Biz kendi kendine çökmek durumunda riskini taşıyan bu binalarda daha fazla burada durmasını istemiyor ve bir an önce kentsel dönüşümün sonuçlanıp buranın yıkılmasını istiyor.
11: Çıkan anlaşmazlık tehlike saçan binanın kentsel dönüşüme girmesine engel oluyor.
13: Diyelim oturduğunuz binada veya sitede kentsel dönüşüme gitmek istiyorsunuz ancak kat malikleri arasında fikir ayrılıkları var ve bu yüzden de kentsel dönüşüme bir türlü girilemiyor. Peki bu durumda çözüm nasıl bulunacak?
17: Kentsel dönüşüme binanızı sokmak için herhangi bir komşudan, kat malikinden bir izin almadan bir kat maliki bile binanın liste olup olmadığını tespitini yaptırabilir.
18: Arsa payı çoğunluğunun yarısından bir fazlasıyla yüklenici firmaya, projeye ve kentsel dönüşüme karar verilebilir.
11: Ancak katların hatta cephelerin değişmesi durumu dönüşümün iptaline kadar gidebilir.
18: Mülkiyet hakkı ihlali söz konusu olduğu zaman açılacak olan davalar yürütmeyi durdurma kararı verilirse ancak bu durumda kentsel dönüşüm süreci durur.
4: Hatay'a bakalım. Hatay'da 6 yıl önce botla denize açılan Ali Nail Gündoğan kaybolmuştu. O günlerde de arama çalışmaları yapılmıştı ancak aradan geçen yıllara rağmen 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan'a ne olduğu sorusu bir türlü yanıt bulmadı. Acılı aile ise evlatlarıyla ilgili dosyanın yeniden açılmasını talep ediyor.
19: Özellikle oğlum kaybolduğu bu o günden bugüne kadar hiçbir kayıp yok.
0: Acılı aile 6 yıldır evlatlarından gelecek bir haberi bekliyor. Hatay'da yaşayan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan, 31 Aralık 2020'de arkadaşıyla birlikte balık tutmak için botla denize açıldı. İki genç bir süre sonra kayboldu. Yapılan aramada Gündoğan'ın arkadaşına kıyıdan 73 metre uzaklıktaki kayalıklarda ulaşıldı. O kurtuldu ama 23 yaşındaki gençten bir daha haber alınamadı.
19: Suriye'den Alanya'ya kadar, Muğla'ya kadar denizi gece gündüz taradık.
0: Aylar süren geniş çaplı aramalarda bir ize rastlanmadı. Aradan 6 yıl geçti. Acısı bir türlü dinmeyen aile çocuklarının bulunmasını istiyor.
19: Ne oğlumun bir izine, ne oğlumun bir izine, botuna, sırt çantası özellikle suyu geçirmez. Küreği olsun, kafasındaki fener olsun. Oğluma ait hiçbir şey bulunmadı.
0: Baba Cumali Gündoğan 70 sayfalık dosya hazırladıklarını belirtti. Adalet Bakanlığı'nın konuyu tekrar ele almasını talep etti.
19: Kimin ne suçu varsa çıksın meydana. Lütfen Adalet Bakanım.
4: Bir son dakika gelişmemiz var. İstanbul'da terörle mücadele ekipleri önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun detaylarına bakacağız hemen. TEM Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonun detaylarında neler var? Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir günaydın, kolaylıklar dilerim. Önemli bir operasyon, hemen söz sana bırakalım.
20: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen DH'a yönelik soruşturmalar kapsamında sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 21 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 50 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken bulunduğumuz dakika itibariyle 18 kişi gözaltına alınmış durumda. Operasyonun ve soruşturmanın detaylarına bakacak olursak aslında geçtiğimiz günlerde yine silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla cezaevine giren iki isim var. Bu iki isimin etkin pişmanlık ifadelerinden faydalanılarak bu operasyon gerçekleştirildi ve operasyon kapsamında biraz önce de belirtmiş olduğum gibi 18 kişi gözaltına alınmış durumda. Peki neler söylediler etkin pişmanlık ifadelerinde? Dilerseniz onlardan bahsedelim. 31 Mart 2016 tarihinde Sultan Gazi ilçesinde Tomu aracına molotoflu saldırı eyleminde, 1 Mayıs 2016 tarihinde Sultan Gazi ilçesinde gerçekleşen polis araçlarına molotoflu saldırı ve Gazi polis merkezine silahlı ateş açma eyleminde, 2016 yılı içerisinde Sultan Gazi ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kulübenin yakılma eyleminde, 2017 tarihinde Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne şube müdürlüğü karşısına atılan bomba süsü verilmiş pankart eylemi olmak üzere 4 adet faili meçhul olayı gerçekleştiren ve talimatları veren şahıslar ve 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi seçim bürosunun kurşunlanmasıyla ilgili olarak ifadeler verilmiş ve ifadeler kapsamında toplamda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. 50 şüpheliden 11 şahsın cezaevinde olduğu, 20 şahsın ise yurt dışında olduğu tespit edilmiş durumda. Sabah saatlerinde de 21 farklı adreste İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında da 18 kişi gözaltına alınmış durumda. Aslında sadece İstanbul'da düzenlenmedi operasyon. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de toplamda 6 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi sıcak bir bilgi. Hem operasyonun detaylarının hem de ifadelerden diğer bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
4: Kadir Mercan'a notlar için teşekkür ederim. Yeni gün sıcak başladı. İstanbul'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını Kadir bize aktardı. Şimdi bir görüntüyle devam edeceğiz. İstanbul'da bir sürücünün çarptığı park halindeki bir otomobil çarpmanın şiddetiyle savruldu ve bir börekçiye daldı. Börekçide o sırada müşteriler vardı. Saniyelerle ölümden kurtuluşun o görüntülerine bakalım.
0: Dükkanda börek yerken az daha canından oluyordu.
21: Başka bir araç freni boşalttı. O araca vurup içeri girdi. Orada herhangi bir yaralanma falan söz konusu değil herhalde. Bir hasar var.
0: Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki araç börekçiye daldı.
21: Bir şok yaşadı açıkçası, bayağı bir şok yaşadı. Biz de şoku atlatması için bir yardımcı olduk.
0: O sırada içeride börek yiyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
4: İstanbul'un bir de trafiğinin durumuna bakalım. İstanbul'da an itibariyle trafik %63 seviyesine ulaşmış durumda ama özellikle tabii her sabah olduğu gibi Anadolu yakasına trafik şu an daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bugün biraz daha özellikle Kavacık önünün daha açık olduğunu söyleyelim ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yolda Ümraniye'de başlayan trafiğin Ataşehir'e kadar dur kalk şeklinde gittiğini, daha yavaş şekilde gittiğini belirtelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Altunizade önünden başlayan trafiğin Koz Yatağı'na kadar ulaştığında vurgulamakta fayda var. Özellikle Anadolu yakasında bugün sahil hattında da sahil yolunda da yine Maltepe sahil yolunda da yine yoğun bir trafik bizi bekliyor. Tersi istikamet Avrupa'ya baktığımızda ise öncelikle sahil yoluna bakalım. Sahil yolu rahat ve akıcı ancak her sabah olduğu gibi Zincirlikuyu Mecidiyeköy arasında bir yoğunlaşan trafik var ama çok yoğun bir trafik değil. Ama Haliç Köprüsü sonrasında Bakırköy'e doğru giden yol hattında da yine biraz daha yoğun bir trafik bugün İstanbul'da bekliyor. bekliyor. An itibariyle %60'a ulaşmış bir trafik yoğunluğu bugün İstanbul'da bizleri beklemekte. Şimdi gelelim siyasete. Siyasete geldiğimizde dikkat çeken bir iddia var. İddianın sahibi 24. dönem CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray. Aytun Çıray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve beraberindeki isimlere yönelik çok dikkat çeken bir iddiada bulundu. Çıray, CHP'de milletvekillerinin maaşlarından parti grup yönetiminin ihtiyaçları için kesinti yapıldığını ve Anayasa Mahkemesi'ne itiraz gibi acil işlemlerde kullanılmak üzere milletvekillerinden boş kağıtlara imza alındığını

0: söyledi. CHP boş kağıda attığımız imzaları banka işlemlerinde kullanmış, kendisinden de kesinti yapıldığını ve boş kağıtlara imza aldıklarını söyleyen Çıray, imzaların CHP'li yöneticiler tarafından banka işlemlerinde kullanıldığını ileri sürdü. Ama aklımızın en ücra köşesinden bile geçmezdi ifadesini kullandı. Bunun bir başka partide yaşanmayacağını vurgulayan Çıray, Özel ve arkadaşlarının CHP yönetiminin boş kağıtlara atılan imzaları kullanarak bankaya yatırdığı ve milyarlerce lirayı bulan meblağ alarak partiden ayrıldıklarını da ileri sürdü. Bunlara devlet teslim edilemez. Yeni parti lideri Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik dikkat çeken iddiayı da gündeme getirdi. Bunlara devlet teslim edilemez vurgusu da en önemli dikkat çeken iddia. Aytun Çıray'dan gelen o mesajı da ekranlara getirdik. Mersin'de ise CHP'li eski BDM meclis üyesi Kuyumcu İmam Doğan'ın yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yapıp Gürcistan'a kaçtığı soruşturmada yeni iddialar var.
1: CHP'li eski meclis üyesinden 200 milyon liralık vurgun iddiasında yeni gelişme yaşandı. Mersin'de kuyumculuk yapan CHP'li eski Yenişehir ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İmam Doğan, iddiaya göre yaklaşık 70 kişiyi 200 milyon lira dolandırıp Gürcistan'a kaçtı. Altınları ve paraları buharlaşan onlarca mağdur şikayetçi olurken yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
2: CHP'li kuyumcu İmam Doğan'dan kardeşi İrfan Doğan da şikayetçi oldu. Cezaevinde 85 gün yatan İrfan Doğan, Yenişehir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi İmam Doğan'a yaklaşık 3 milyon lira kaptırdığını iddia etti.
1: İrfan Doğan üstelik kayıp altınlarla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı dile getirdi.
2: İrfan Doğan kardeşi CHP'li İmam Doğan'ın Gürcistan'a gitmeden önce eve iki valiz dolusu altınla geldiğini, valizlerden bir tanesini aile fertlerine teslim ettiğini iddia etti. Ayrıca İrfan Doğan kardeşi CHP'li İmam Doğan'dan yurt dışından tekrar Türkiye'ye dönmesini ve adalete teslim olmasını istedi.
1: Doğan, ağabeyinin Batum'a gitmeden önce iki daireyi de hileli yoldan devrettiğini öne sürdü. Kendisine cezaevindeyken ailesi üzerinden tehditler geldiğini savunan Doğan, tüm bilgi ve belgeleri savcılığa teslim edeceğini söyledi.
2: CHP'li eski meclis üyesi İmam Doğan'la sadece aralarında kardeşlik bağı olduğunu, herhangi bir ticari ortaklığın olmadığını kaydeden İrfan Doğan, kardeşinin 64 ila 70 kişi arasında yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yaptığını iddia etti.
1: Elindeki banka dekontları ve dosyalarla adliyeye başvuran İrfan Doğan, Gürcistan'a kaçan ağabeyine ve yeğenine dönün ve hesap verin çağrısında bulundu. 200 milyon liralık vurgunla ilgili adli süreç devam ediyor.
0: Şimdi muhalefete ilişkin bir başka haber. Fon soruşturması kapsamında Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın bakanları hedef alan o iddiaları tabii siyasetin ana gündem başlığı. Bugün Hürriyet gazetesinin Ahmet Hakan köşesinde iki çuval inciri berbat eden adam Ümit Özdağ'a demiş. Fon olayında gidişat şöyleydi. Muhalefetin elinde acayip bilgiler olduğuna inanılıyordu. Acaba bugün hangi bombayı patlatacaklar diye bekleniyordu. Muhalefetin süper bir strateji izlediği düşünülüyordu. Yani gidişat tam da muhalefetin arzu ettiği yöndeydi. Ancak bu gidişatı Yeni Parti'nin Ümit Özdağ'a paramparça etti. Ömer Bolat ve Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik iddiası resmen yalan çıkınca muhalefet açısından bir nevi yalancı çoban sendromu baş gösterdi. Ümit Özdağ'ın dolayısıyla muhalefetin inandırıcılığı fena halde hırpalandı. Muazzam biçimde örselendi. Müthiş derecede yıprandı. Bu arada AK Parti'de fon sürecinde ilk kez karşı tarafı sıkıştırma, ortaya atılan tüm iddiaları şaibeli hale getirme imkanı buldu. Düne baktığımızda dün fonla ilgili sansasyonel bir liste açıklanacaktı. Muhalefet cephesinden gelecekti bu açıklama ve açıklamayı da Ümit Özdağ yapacaktı. Ama bu açıklama yapılmadı. Açık muhtemelen partisi tarafından sen bir çuval inciri berbat ediyorsun denilerek açıklama yapması da engellendi deniliyor. Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesinde Hürriyet gazetesinde güne dair ekonomiye ilişkin söyleyeceklerimiz var.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Halkbank. Piyasalara bakalım. Haftanın ikinci iş gününe girdiğimizde Borsa İstanbul dün %1

0: Ya küresel ekonomiyle ilişkin ne olacağı belirsiz. Bir de gram altın diyelim iç piyasada. Burada %1'e yakın bir yükseliş var. 6662 lira ama burada özellikle doların etkisini görüyoruz. Dolar güç kazandıkça en azından Türk lirası karşısında gram altında da bir değer artışı söz konusu. Ve son olarak Brent petrol diyelim. Brent petrolde %1'lik bir düşüş var. %1,26. Özellikle Amerika ile Rusya arasında varılan dizel anlaşması biraz piyasaları rahatlatmış gibi duruyor ama hala çok yüksek seviyelerdeyiz. 105 dolar 31 sent, 105 dolar 33 sent şu an için güne başladığımız rakam.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Gazze'yi konuşuyoruz. Gazze'de 72 bin insanın İsrail tarafından nasıl soykırıma tabi tutulup öldürüldüğünü dünyanın gözleri önünde. Ama sadece Gazze değil, Batı Şeria'da da benzer bir tablo var. Batı Şeria'da ise tek geçim kaynakları çiftçilik ve hayvancılık olan Filistinlilerin elindeki son geçim kaynağını alabilmek için illegal Yahudi yerleşimciler bu kez Filistinlilerin hayvanlarını zehirliyor.
2: Batı Şeria'da zulüm bitmiyor. İşgalci Yahudiler Filistinlilerin topraklarını gasp etmek için her türlü yolu deniyor. Bu görüntüler Ramallah'a bağlı El Mugayye köy yakınlarında kayda geçti. Yüzü maskeli bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği ve hayvanların daha sonra telef olduğu görüldü. Olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması dikkat çekti. Telef olan hayvanların ise köy yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşim yerinde yaşayan Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere ait olduğu öğrenildi. Söz konusu zehirleme eylemini ise bölgedeki Filistinli halkını suçlamak ve bu olayı bahane ederek Filistinlilere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar başlatmak amacıyla kasten düzenlendiği ortaya çıktı. Filistinli kaynaklar bu olayın Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarına gerekçe oluşturmak için başvurduğu yöntemlerden biri olduğunu ifade ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'daki büyükelçisiyle sorun yaşıyor. Sorunun sebebi ise özellikle rüşvet aldığı iddia edilmesi büyükelçinin ve bir yandan da tabii ki Yunan hükümetine ilişkin sözleri. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu büyükelçiyi görevden almak istediği iddia edildi.
2: Lüks hediyeler, yönetim yetkilerine erişim için rüşvet, görevi kötüye kullanma. ABD Başkanı Donald Trump eski gelin adayını görevden almayı değerlendiriyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un başı bu aralar suçlamalarla dertti. ABD basınına göre Büyükelçi Guilfoyle lüks hediyeler kabul etti. Kendi yetkilerini kullanarak Senato veri tabanına para karşılığı erişim sağladı. İddialarsa Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyaretine denk geldi. Bu Beyaz Sarayı rahatsız etti. Rubio kendisine sorulduğunda bile bu işe karışmak istemedi.
3: Bu oyunu oynamıyorum. Bunu size söylediğim için üzgünüm. Hayır, bildirdiğiniz şeyin doğru olup olmadığını bilmiyorum.
2: Donald Trump da benzer bir tavır takındı.
3: Bunu henüz duydum. Yazık olmuş. Yani bilmiyorum. Sadece biraz haberim oldu. Çok fazla bir şey bilmiyorum ama kendisi her zaman çok nazikti.
2: Bu da Yunanistan Büyükelçisi'nin görevden alınacağı iddialarını güçlendirdi. Bununla da kalmadı. Trump'ın eski bağışçısı olan Eric Dieters'ın Guilfoyle mesajları ABD gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Guilfoyle, Senato onayı öncesinde bağışçıdan kredi kartı borcu için 100 bin dolar talep etti.
3: Elbette kimsenin başka bir hükümet yetkilisine, hele ki üst düzey bir yetkiliye erişim satmasından hoşlanmam. Gerçeğin ne olduğunu görelim. Açıkçası kötü bir şey yaşandıysa insanların bunun sonuçlarına katlanması gerekir.
2: Daha önce de Atina'daki özel bir akşam yemeği sırasında Romanya hükümetinin çöküşü üzerine konuşulurken istediğimiz her ülkeye bunu yapabiliriz, burada da yapabiliriz dediği ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Trump'ın en büyük oğlunun eski nişanlısı olan Guilfoyle, Trump Jr.'la ayrıldıktan sonra Atina'ya atanmıştı.
0: Radical, Sayın seyirciler, Polonya'da ise İsrail krizi yaşanıyor. Krizin sebebi ise yine İsrail'in casus yazılım firması Pegasus aracılığıyla Polonya vatandaşlarına ait hassas verilerin İsrail tarafına aktarılması. Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu yaşananlar için devlete karşı işlenmiş ağır bir suç ve Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri olarak nitelendirdi Donald Tusk. Polonya Başbakanı Tusk, Pegasus'un İsrailli bir şirket tarafından geliştirilen

0: ve kapsamlı siber gözetim sağlayan bir araç olduğunu belirtti. Pegasus'u geliştiren İsrail merkezli NCO grubun İsrail istihbarat servisleriyle işbirliği yaptığı konusunda kimsenin şüphesi olmadığını söyleyen Tusk, olayı komünizmin yıkılmasından sonra Polonya tarihinin görmüş olduğu en büyük skandallardan biri olarak tanımladı. Ve bir başka haber. Fransa malum seçimlere gidiyor. Gerilimler var. Ülkede sokak olayları devam ederken ilginç bir olay da yaşandı. Fransa'da süpermarketlere siber saldırı düzenlendi.
1: Süpermarketlerin soğutma sistemleri devre dışı kaldı. Tonlarca gıda imha edildi. Fransa'nın önde gelen süpermarket zincirleri siber saldırının hedefi oldu. Soğutma sistemlerinin devre dışı kalmasıyla taze ve dondurulmuş ürünler kullanılamaz hale geldi.
2: Yazılımımıza yönelik bir siber saldırı yaşadık ve bu saldırı maalesef sıcaklıkları 80 dereceye kadar yükselterek bazı ürünlerin erimesine neden oldu. Taze ve dondurulmuş ürünlerimizin tamamı kullanılamaz hale geldi.
1: Saldırı Eşter Marş ve Netto'nun en az 300 mağazasını, kooperatifin ise 100'den fazla şubesini etkiledi. Avrupa Birliği'nin Tarım ve Gıda Komiseri Christoph Hansen de saldırıya tepki gösterdi. Gıda tedarik sistemlerinin hedef alınmasının giderek büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Yaşanan siber saldırı ekonomik kayıplara da yol açtı. Alzas bölgesindeki iki markette 270 bin avroluk zarar oluştu. Ülke genelindeki toplam kayıp henüz resmi olarak açıklanmazken imha edilen ürünlerin maliyetinin milyonlarca avroyu bulabileceği tahmin ediliyor.
0: Gazete manşetleri diyelim. Bir kez daha Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi'nin manşetinde, sür manşetine daha doğrusu, her adımımız gözetleniyor. Tarihi distopya ve bilim kurgu filmlerindeki sürekli izlenme korkusu günümüzün de kabusu oldu. Ev, iş yeri ve sokaklardaki kameralara sızıp herkesi izleyen İsrail gibi terörist devletler görüntülere bakıp saldırılar düzenliyor. İşte az önce ekranlara getirdiğimiz Polonya'daki endişe ve tartışma. Manşete baktığımızda ise milletin hakkını kırmızı çizgimizdir. Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Erdoğan, milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir ifadesini kullandı. Aynı zamanda 1 milyon üniversiteli gence iş imkanı, İşkur Gençlik Programı'nda 220 bin gencin yararlandığını belirten Erdoğan, bu eğitim öğretim yılı kontenjanı 150 bine yükseltiyoruz. Ayda 14 gün katılan 19.250 lira alabilecek dedi. Zelenski, Erdoğan arabulucu olursa Putin'le görüşebilir. Ukrayna'dan gelen mesajlar ve son bir haber. Terör örgütü 4 kampı boşalttı. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanları Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason 8 Ekim'de teröristler tarafından terk edildi. Bu da Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasından aktaracağımız haberlerden.
3: Ziraat Bankası sundu.
0: Hava sıcaklığının düşmesiyle ya da dalgalanmayla birlikte soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklar arttı. Bunu hepimiz de görüyoruz. Hastalıklara bitkisel çözüm arayanlar aktarların yolunu tuttu. Vatandaşlar bitki çaylarıyla bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyor ama uzmanlardan da uyarılar var. Hemen bakalım.

0: tarçın, boru tarçın, kabuk tarçın, ekseriyetle bunlar satılıyor. Bir de bunun yanı sıra çörek otu yağı, atom çayımız. Bunlar genelde insanların tercih ettiği baharat şeyleri.
1: Hava soğudu, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı baş gösterdi. Kimi hasta olunca, kimi de hastalıktan korunmak için bitki çaylarını tercih ediyor.
2: Hiç çay içiyorsunuz.
3: Tabii.
2: Siz ne tüketiyorsunuz?
4: Yeşil çay, ıhlamur.
5: Havaların soğumasıyla birlikte bu rahatsızlıklarda da bir artış gözlemlendi. Tabii doktora gittikten sonra vatandaşlar Gaziantep Tarihi Çarşı'da bulunan aktarlara geliyor.
6: Ada çayı, zahter, kuşburnu, genel olarak bunlar ağırlıkta.
5: Bunlar neye iyi geliyor?
6: Nefes açıcı, astım, bronşit gibi hastalığı olan özellikle o hastalarda nefes açıcı özelliği var.
4: Ihlamur, tarçın. Böyle türleri tüketiyoruz yani.
5: İyi geliyor mu?
4: Yani.

0: Zencefil, hibiskus, tarçın, hatmi çiçeği, ıhlamur ve daha çeşit çeşit bitki. Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı yaşayan vatandaşlar aktarlarda yoğunluk oluşturuyor.
1: Genelde hünnap çayı, hünnap olarak ben kullanıyorum, demleyerek içiyorum. Ve ıhlamur genelde aldım buradan da.
0: Şimdi benim biraz boğazım ağrıyor. Ne içmem lazım?
2: Zencefil ile ıhlamur içerseniz çok güzel olur.
0: Zencefil ıhlamur.
2: Evet.
0: Karanfil, zencefil, ıhlamur, tarçın, hatmi çiçeği. Bunların tek tek alınmasının yanı sıra en çok bunlardan elde edilen karışım olan atom da kış aylarında tercih ediliyor.
2: 6-7 çeşit bitki çayına karıştırdım. Hı-hı. Direkt i̇yi içiyorsun. Geliyor. Evet evet. Bazı iyi gelir. Doğal antibiyotik. Sindirim sistemlerini güçlendirir. Bunu içtikten sonra direkt...
0: Tadı çok güzel.
2: Evet. Ne serum almana gerek var ne de ilaç kullanmaya gerek var.
0: Yine direkt, doktora da gitsinler tabii de.
2: Doktora gitsinler. Ama bunları da içmeye devam etsin.
3: Yine de o ürünleri kullanırken dikkat etmekte fayda var. En azından bir uzmana da sormak gerekiyor. Şimdi bir yandan da tabii ki Mersin'e gidelim. Çünkü seralarda artık salatalık hasadı başlamış durumda. Son durum ne? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Sabah manşetimizi ekranlara getirelim. Hemen Ali İbrahim Uğur'a dönelim. Ali İbrahim günaydın. Kolaylıklar dileyim. Şimdi seralarda da hasat zamanı var. Söz hemen sana bırakalım.
4: Teşekkürler Gökhan Kurt. Bizler evet şu anda Mersin'deyiz. Elbette geçen hafta yağışların etkisini göstermesiyle birlikte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte artık açık tarlalardaki salatalık üretimi bitti. Seralarda üretim başladı. Çünkü üretim bandı devam ediyor. Çünkü tüketim lazım. İşte bu noktada da açık tarladan sonra tekrar seralara dönüş oldu ve sirkülasyonda Mersin'de hem seralarda hem de açık tarlalarda devam ediyor. Türkiye'deki en önemli salatalık üretim noktasında şehirlerden bir tanesi de Mersin. İşte o salatalıkları üreten üreticimiz de burada Burhan Tül. Efendim bereketli olsun.
5: Tamam, teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
4: Çok sağ olun. Şu anda seradayız ama serada yeni başladık hasada.
5: Evet.
4: Ne zaman dikmiştik efendim bunları serada? Salatalık yetiştirmek zor mu, kolay mı?
5: Eylül 5'ine diktik burayı. Yaklaşık bir ay bittikten sonra hasada başlıyor. İşte bu 10 günden beri hasada başladık yaklaşık.
4: Bereketli olsun.
5: Teşekkür ederim.
4: Kısa sürede yetişmiş bir ayda.
5: Evet. Hava sıcak olduğu için biraz. Ondan dolayı erken çıkıyor kışa göre.
4: Peki bu salatalık ne zamana kadar tüketilecek? Ne zamana kadar hasat edeceğiz bunları?
5: Aralık 15'ine kadar bu dikimlerimiz devam eder. Yani hasadımız devam eder. Aralık 15'te kaldırıp tekrar yerine yani domates ya da salatalı dikeceğiz. Bu şekilde gene devam edeceğiz. Ta Temmuz 1'e kadar hasat devam eder.
4: Ama diğer seralarda yine yeni yeni salatalıkları üretmeye devam edeceğiz.
5: Evet, aynen öyle. Burası daha bitmeden biz öbür kışlık çeşitleri dikmeye başlıyoruz. Yani burası bitmeden kışlık çeşitler çıkmaya başlıyor artık. Yani 20-12 ay hemen Mersin'de üretim var yani.
4: Peki bu salatalıkları nasıl hasat etmek lazım? Şöyle gösterelim nasıl kırmamız lazım. Çünkü o da oldukça önemli. Şurada salatalıklarımız var ama bunlar çok mu taze olur? Şöyle gösterelim nasıl. Yerde var bir tane. Kopartalım.
5: Böyle kopardığın zaman biraz ömrü daha uzun ömrü oluyor. Bu şekilde.
4: Sapımız olacak. Şöyle evet. Gösterelim. Sapımız olacak. Çünkü biraz daha sebzeyi beslemeye devam edecek. Ama bir tarafında da çiçeğimiz olacak. Bu da tazeliği simgeliyor. Tabii ki Mersin şu anda Türkiye'nin salatalık ihtiyacının yaklaşık %15'ini tek başına karşılayabiliyor. Yine burada üretilen salatalıklar sadece Türkiye'de tüketilmiyor. Aynı zamanda ihracata da gidiyor. İşte bu noktada da yine Mersin ön plana çıkıyor. Çünkü yine Mersin'de üretilen salatalığın yaklaşık %20'si de ihracata gönderiliyor. Tabii ki geçen hafta fiyatından da bahsetmek gerekirse seradaki burada yetiştirilen salatalığın fiyatı 5-6 liraydı. Ancak hava soğudu ve açık tarladaki üretim bitti. Şu anda seradaki salatalığa da tabii ki talep arttı. Talebin artmasıyla birlikte burada serada Mersin'de salatalığın fiyatı da 20 liranın üzerine çıktı. Tabii ki bu ilerleyen günlerde daha da yükselebilir, daha da düşebilir. Arz talep dengesine göre değişebilir. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi işte Mersin'de de tekrar seradaki üretim.

0: Üretim başladı, bunu da yayına taşıdığımızı ifade edelim ve sözü Mersin'den tekrar size bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Ali İbrahim Uğram, notları için teşekkür ederim. Şimdi kameralarımızı bu kez Mersin'den Trabzon'a çevireceğiz. 1 Eylül itibariyle balıkçılar vira bismillah dediler ve denize açıldılar. Hemen hemen her gün bültenlerimize zaten tezgahlardaki o son durumu ekranlara getiriyoruz. Bu kez Trabzon'a bakalım. Trabzon'da tezgahlar palamutla doldu. Trabzon'da tezgahları dolduran palamut hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ediyor. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan balıkçı tezgahlarında 3 palamut 100 liradan, hamsinin kilogramı %150 liradan, istavrit 250, somon 300, mezgit ise kilogramı 100 liradan satılıyor. İstanbul'da bir palamut 100 lira. Tabi aradaki o fiyat farkını da hatırlatalım. Tüketici bu son dönemdeki fiyatlardan memnun. Özellikle 100 liranın altına bile gelebileceği konuşuluyor. Bazı yerlerde, bazı noktalarda 80 lira, 85 lirayı da görebiliyoruz palamutun fiyatını. Dedik ki vatandaşın yüzü bu yıl balıktan yana gülüyor. Çünkü deniz bereketli yüzünü göstermiş gibi duruyor. Diğer yandan şimdi aileleri ilgilendiren bir haber. Özellikle yeni çocuğa, yeni bebeğe sahip olan aileleri ilgilendiren bir haberle bakacağız. Çünkü bazı anne babalar bebeklerini uyutmak için melatonin takviyesi kullanıyorlar. Melatonin çünkü uyku ve uyanıklık durumunu kontrol etmeye yarıyor. Aileler de bundan yararlanıyorlar. Ancak o melatonin içerisinde tıbbi ürünlerin yanı sıra aslında baktığımızda bitkisel ifadeler kullanılıyor ama uzmanlara göre o melatonin içinde bitkisel olarak tanımlanan şeyler aslında çok da bitkisel değil. Uzmanlardan gelen uyarılara bakalım.
2: Biz çok büyük bir uyku problemi yaşadık. Gece her saat uyandı.
3: Damlası, şurubu, sakızı, şekeri derken farklı farklı formlarda satılan melatonin takviyeleri bilinçsizce kullanılıyor. Hatta bebeklere dahi veriliyor.
4: Amerika'da yapılmış bir çalışma var. Melatonine bağlı toksik etkiler, yan etkiler %500 artmış vaziyette.
5: Hastane yatışlarına çok nadir de olsa belki ölüme kadar gidecek bir takım problemlere de yol açabilir eğer doz fazla miktarda aşılırsa.
3: Bebekler doğduktan sonra henüz bir uyku düzeni olmadığı için aileleri en çok zorlayan konulardan biri de maalesef uyku konusu oluyor. Öyle ki gecelerce uyumayan çocuklara aileler çare olarak melatonin hormonu içeren damlalardan veriyor. Ancak o damlalar göründüğü kadar masum değil.
2: Biz çok büyük bir uyku problemi yaşadık. Gece her saat uyandı. Uykusunu getirecek böyle içeriğinde melatonin olan bir damla keşfetmiştim. Onu çok kısa bir dönem kullandım.
6: Uyku düzeni yoktu. Uyku düzeni rutine otursun diye verdim. Ama çok kısa bir dönem kullandım.
3: Uykuya geçişi kolaylaştıran ve biyolojik saati senkronize etmeye yardımcı olan melatonin takviyesi doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalı. Özellikle de çocuklar için.
5: Nörolojik veyahut da psikiyatrik bir takım hastalıklarda kullanılabilir. Ama onlarda bile gerçekten çok dikkatli bir şekilde ve yakın takiple kullanmak gerekir.
4: 1 yaşındaki bir çocukla 10 yaşındaki bir çocuğa aynı melatonin dozunu kullanamazsınız.
3: Yan etkilerin yanı sıra uzmanlar özellikle 3 yaş altındaki çocuklara ve bebeklere melatonin içeren takviyelerin verilmemesi konusunda uyarıyor. Çünkü ne kadar dozun bebeklerde nasıl etki edeceği herhangi bir klinik çalışma yapılamadığı için bilinemiyor.
5: Baş ağrısı, baş dönmesi, ertesi güne sarkan uyku hali olabilir ama en önemlisi melatoninin kendi üretiminde bozukluk yaratabiliriz.
7: Çok doğalcıyım. Biz öyle şeyler hiç yapmadık.
8: Zararlı bence. Verilmemesi gerekiyor. Yani bir anne çocuğuna uyusun diye verilir mi?
1: Trabzon'un lezzetleri diyelim. Köftesi, kuymağı derken dondurması da coğrafi işaret tescili aldı.
9: Hem külahta hem de tatlıların yanında servis ediliyor. Hamsiköy yaylalarından elde edilen sütle doğal sarebin bir araya gelmesiyle hazırlanan dondurma kendine özgü lezzetiyle Trabzon'un gastronomi değerleri arasında yer alıyor.
10: Bütün misafirlerimize de bu lezzetin tadına bakmalarını öneriyoruz.
11: 1800'lü yıllarla tarihlendirilen kendine özgü üretim yöntemleriyle nesilden nesile aktarılan Trabzon dondurması coğrafi işaretle tescillendi.
12: Dünyada 3 tane şehrin dondurma markası var. Birisi Roma, ikincisi kardeş şehrimiz Kahramanmaraş, üçüncüsü de artık Trabzon.
13: Trabzon'un coğrafi işaretli dondurmasının birçok aşaması var ama en önemli aşamalarından birisi sütün kaynatılması.
9: A Haber Radyo. A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, yılın 9 ayında 75 ülkeye 80 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç etti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden edinilen bilgilere göre Türkiye, geçen yıl 94 ülkeye yaptığı fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın Ocak ile Eylül döneminde 151 milyon 827 bin dolar olan fıstık ihracatı, bu yılın aynı döneminde 80 milyon 906 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın 9 ayında en fazla fıstık ihracatı 19 milyon 248 bin dolarla İtalya yapıldı. Bu ülkeyi 13 milyon 668 bin dolarla Almanya, 7 milyon 724 bin dolarla Kazakistan izledi. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım. Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Gaz Döküm Ürünleri Özel Bölümüyle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.
14: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
16: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
17: Umran Oto Ekspertiz. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
18: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
17: Paraf paraf dünyası.
18: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
9: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
19: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
20: Büyük rahatlık PTR.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
21: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
22: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu

0: yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
7: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Gaz Döküm Ürünleri Özel Bölümüyle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Çünkü Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
4: Paytr. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
9: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy is-

0: Paraf Para. Paraf'la kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf'la dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim.

0: sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Sonra gündeme bakalım yavaş yavaş. Bugüne yansıyanlar, dünden yansıyanlar, bugünün beklentileri neler var gündemde? Bunlara bakacağız ama sabah saatlerinde geldi bu sıcak operasyon haberi. Etimesgut Belediyesi'nde ikinci dalga operasyon gerçekleşiyor ve operasyon kapsamında şu ana kadar aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Burcu Özduru bizi bekliyor detaylarla karşımızda. Önce Burcu'dan detayları öğrenelim Etimesgut Belediyesi'nin önünden. Sonra devam edeceğiz. Burcu, seni dinliyoruz.
3: Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik sabah saatleri itibariyle ikinci dalga bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında da aralarında iki başkan yardımcısının bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'da bulunuyordu. İlk Fikret Gözüoğlu'na bakacak olursak, Gözüoğlu Erdal Beşikçioğlu ve Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandığı önceki operasyonun ardından başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla birlikte de her iki isim de gözaltına alınmış oldu. Peki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma nasıl başladı? Hemen bunun detaylarını hatırlayacak olursak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı. Sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ve imar ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine bu operasyonlar başlamış oldu. Soruşturma kapsamında belediyenin ihaleleri, otopark kiralamaları, imar ve ruhsat işlemlerinin yanı sıra da ayrıca aşevi kreşlerde yemek alımlarıyla belediye şirketinin mali işleri de ayrıca incelenmiş oldu. 30 Temmuz'da soruşturmada büyük bir operasyon gerçekleştirilmişti. Hemen bunu da detaylarını aktaralım. Hı hı. 9 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmişti. 42 belediye görevlisi ve 13 firma görevlisi olmak üzere de toplam 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hı hı. Ve ardından şüphelilerin suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik, zimmet, rüşvet gibi suçlarda yöneltilmişti tutuklanan şüphelilere yönelik. Ve yine 30 Ağustos'ta aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklandığı gün itibariyle de İçişleri Bakanlığı tarafından Erdal Beşikçioğlu görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu sabah itibariyle de yine Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik, hı hı, ikinci dalga bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda da aralarında başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltı, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, hı hı, ve 25 kişi de bu sabah itibariyle gözaltına alınmış oldu. Soruşturma devam edecek gibi gözüküyor. Bizler de takip ediyor olacağız Merve Türkay.
2: Burcu Özüdür'ü çok teşekkür ediyoruz. Detayları aktardı. Etimesgut Belediyesi'nde ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Şu ana kadar 25 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bakacağız, yeniden döneceğiz Ankara'ya. Bir sıcak gelişme daha var. Bir operasyon daha var. Şöyle, hasarlı araçların seri numaraları çalıyor dolandırıcılar ve hacizli, üzerinde yakalama kararı olan araçların bilgileriyle bunları değiştiriyorlar. Dolayısıyla üzerinde yakalama kararı olan araçlar trafiğe çıkıyor. Rahatça hareket edebiliyorlar ta ki yakalanana kadar. Yakalandıktan sonra da bunların izi sürülüyor. İşte bunları yapan bir çete de çökertildi. Operasyon gerçekleşti. O operasyonda da 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Hemen dönelim. İstanbul'da bizi bekliyor Mustafa Kadir Mercan. Bu olayın detaylarını aktaracak bize şimdi.
4: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltına alınan şüpheliler var, firari olan isimler var, onların da yakalama çalışmaları devam ediyor. Şimdi soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da aslında depremde ya da trafik kazalarında ağır hasar görmüş araçları farklı şekilde biraz önce de sizin belirtmiş olduğunuz gibi piyasadan temin edilen diğer araçların şase numaralarıyla ya da yurt dışından getirilen araçların şase numaralarıyla değiştirilerek bu ağır hasarlı araçlar vatandaşlara satılıyordu ve bu kapsamda da aslında toplamda bu çete 61 araç satmış. Konuyla alakalı olarak da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında da biraz önce belirtmiş olduğum gibi

0: İstanbul merkezli, İstanbul başta olmak üzere daha doğrusu Çanakkale, Ordu ve Samsun'da 12 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiş durumda. Operasyon kapsamında da 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. Şüpheliler hakkındaki suçlamalarsa şu şekilde: suç örgütü kurma, yönetme ve suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler bulunduğumuz gün itibariyle İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri başlayacak. Sonrasındaysa ifade işlemlerinin ardından rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecekler ve sonrasındaysa adli makamlara sevk işlemleri yapılacak. İfadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça, soruşturmadan yeni detaylar bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir. Mercan işte detaylarını aktardı. Araçlarda sahtecilik, bu tip araçların şase numaralarını değiştiriyorlar ve trafiğe çıkması yasak olan araçların trafiğe çıkışını sağlıyorlar. Böyle bir operasyon var. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bir başka operasyon var. Siber suçlarla mücadele kapsamında bir operasyon. Son 5 gündeki bilanço açıklandı o operasyona ilişkin. 22 ilde gerçekleştirildi operasyon. Çocuk istismarı var. Bu içerikleri paylaşma var, nitelikli dolandırıcılık var, yasa dışı bahis suçları var. Hepsi internet ortamında yapılan suçlar. İşte bu suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 327 şüpheli yakalandı. Bunlardan 137'si tutuklandı. Aynı zamanda yapay zeka destekli incelemelerde de binlerce hesap ve binlerce kişi de tespit edildi. 864 internet adresi hakkında erişim engeli kararı geldi ya da içerikleri kaldırma kararı geldi.
2: Siber suçlulara yönelik 22 ilde dev operasyon gerçekleşti. Operasyonda 327 şüpheli yakalandı. 137'si ise tutuklandı.
3: Asıl hedefimiz suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini daha güvende hissetmesidir.
2: İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda siber suçlara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son 5 günde 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çevrimiçi, çocuk istismarı içerikleri, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarının hedef alındığı operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 137'si çıkarıldıkları suç ceza hakimliklerince tutuklandı. 75 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer şüphelilerin işlemlerinin de devam ettiği bildirildi. Soruşturmalarda şüphelilerin vatandaşları dolandırmak için kullandıkları yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin sosyal medya platformları ve ortalama siteleri üzerinden tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça gibi temalarda vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklara ait uygunsuz görüntüler bulundurdukları da tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerine para aktarılmasına aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları da belirlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapay zeka destekli siber takip çalışmalarında ise suç içerikli toplam 936 hesap veya kişi tespit edildi.
1: Şimdi dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekilme kararı almıştı zaten. Terörsüz Türkiye yolunda. Hem Türkiye'de hem içeride hem de bölgede terörsüz Türkiye hedefi var. Bu sadece Türkiye sınırlarıyla geçerli olan bir hedef değil kesinlikle. Ve çok katı kurallar da var. Ve bu bağlamda çok önemli bir gelişme yaşandı dün. Kuzey Irak'ta çok kritik bir eşik aşıldı diyebiliriz. PKK terör örgütü bölgedeki 4 kampını boşalttı. Irak'taki 4 kampını boşalttı. Çok önemli gelişme. Haftalarca konuşacağız elbette. Devamı gelir mi? Şimdi hemen Diyarbakır'a uzanalım. Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Dünkü bu açıklamalar, devamında gelen yeni haberler var mı? Bu sabahın ilk saatlerinde son durumu Sinan'dan dinleyelim.
4: Evet, 1978 yılında kurulan bir örgütten bahsediyoruz. Artık örgüt son yıllarda bir dağılma sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Zaten yapılan görüşmelerin ardından da örgüt artık silahları bırakma aşamasına geldi. Belki de 27 Kasım tarihinde örgütün kuruluşunu ilan ettiği gün, biliyorsunuz 1978 yılında. 27

0: Asın tarihinde de silahları tamamen teslim etmeleri bekleniyor. Böyle bir bilgi söz konusu. Zaten geçtiğimiz günlerde DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan da ifade etmişti. 27 Kasım'ı ifade etmişti. Bakalım 27 Kasım tarihine kadar bizleri neler bekliyor. Ancak dün sıcak bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Iran kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 mağara tamamen boşaltıldı. Hatta örgüt mensuplarının çıkışı drone kamerasıyla görüntülendiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda örgüt üyesi kampı boşalttı ve Metina'dan çıkıp Kandil'e doğru yola çıktıkları bilgisi de bu anlamda paylaşılmış oldu. Çünkü terör örgütünün toplama merkezi Kandil bölgesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da Türkiye sınır hattında bulunan kamplardan çıkış yapan örgüt üyeleri Kandil'de toplanıyor. Geçtiğimiz günlerde de PKK'nın kurucularından biri olan Murat Karayalan'ın da bir açıklaması söz konusuydu. Yine Metina bölgesinde sözde savaş alanları diye tabir ettiği bölgeden çekildiklerini ifade etmişti. Ve dün resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre de güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre de böyle bir geri çekilme söz konusu oldu. 27 Kasım tarihinde muhtemelen öyle bir bilgi de söz konusu. Örgüt tamamen silahları teslim etmesi bekleniyor. Bu yönde bir hazırlığın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geri çekilmeler söz konusu. Artık örgüt belirli kamplardan çıkıp tamamen Kandil'e çekiliyor ve böyle bir hazırlık yaptıklarını söyleyebiliriz. Çünkü Metina bölgesi biliyorsunuz ki çok yüksek dağlık vadilerden oluşan bir bölge. Dolayısıyla da o bölgenin sarp ve sert olduğunu bu alanda söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi 27 Kasım tarihinde böyle bir silahları tamamen teslim etmelerine dair böyle bir bilginin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır hattında ve Irak'ın kuzeyindeki birçok lokasyonda da hala çalışmasını sürdürüyor. Biliyorsunuz ki MİT bölgede uzun yıllardır aktif olarak çalışıyor. Ve örgütün geri çekilme sürecini de halihazırda takip ettiğini söyleyerek sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan, çok teşekkür ediyoruz. Sinan Diyarbakır'dan aktardı. Çok kritik bir eşikti. PKK terör örgütü 4 kampını daha Irak'ta boşaltma kararı aldı. Bu domino etkisiyle bölgeye yayılacak elbette. Yani terörsüz Türkiye sürecinin ne anlama geldiği çok daha net anlaşılıyor tüm bölgede. Türkiye'de çok netlikle anlaşıldı. Ama tüm bölgede bu gelişmeler ışığında çok net mesajlar da veriliyor. Şimdi düne dönelim isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrasındaki açıklamalarına bakalım. Ardından Faruk Erdem'le değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışında işte gündem başlıklarını anlatır her zaman. Kamuoyuna paylaşır kabinenin gündeminin ne olduğunu. Ve o açıklamalarında da kabinenin ana gündem maddelerinden birinin fon meselesi olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve haksız kazancı olan bedelini öder. Kim olursa olsun hesap sorar dedi. Aynı zamanda işte bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde de 1 milyonun altındaki ana paraların ödenmeye başlanacağının haberini de duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat. Bir açıklamayı dinleyelim, ardından Faruk Erdem'le konuşacağız.
2: Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Önceki kabine toplantımızdan bu yana Devlet Denetleme Kurulumuzun görevlendirilmesinden Fon Koordinasyon Kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin meclisimizin takdirine sunulmasına, katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müsbet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1

0: milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok netlikle ifade ettiler. Daha evvel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları vardı. Belli kanallardan açıklamalar vardı. 1 milyonun altındaki ana paraların ödenmesine Ekim ayı içerisinde başlanacak. Zaten 43 binden fazla kişiye de ödeme geçen hafta yapılmıştı değil mi? 46
2: bine ulaşmış 46 zaten. 46
1: bine ulaşmıştı evet. Faruk Erdem. Şimdi bazı fonlar özellikle de... en ciddi kayıpların olduğu fonlardan bahsediyoruz. Şimdi Ekim ayı içerisinde çok fazla şey var, çok fazla parçalı. İşte para piyasası fonları var, serbest fonlar var, bazı ödeme emirleri verenler var 16-17 Eylül'de. Yani konu çok karmaşık. Ama doğru. Biz hem yargı tarafında hem de siyasi tarafta bunun kararlılıklı adımlarının atıldığını görüyoruz Faruk abi. Şimdi biraz daha netleştirelim istiyorum. Hani çok teknik bir mesele olduğu için finansal okur yazarlık konusunda da böyle çok
2: buradaki soru şu. Ben buraya paramı yatırdım, alabilecek miyim? Aslında
1: teknik
2: çok
1: soru
2: da
1: bu. Evet. Vatandaş bunu merak
2: Fakat,
1: ediyor.
2: Fakat çok da kafa karıştırıcı bir durum yok aslında. Süreç birkaç ayaklı gidiyor aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği. Hani yatırımcı açısından, hani buraya parasını yatırmış insan açısından hepsini de suçlu ilan etmek gibi bir şey de yok.
1: Yok.
2: Dolayısıyla bu birkaç ayaklı gidiyor. Bunların bir tanesi hukuki ayağı.
1: Şunu mu söylüyorsunuz, yani herkesi suçlu? Şimdi bu fonların risk oranları var ya işte. Evet. Yediği en yakın risk oranında olanlar sanki işte siz bunu göze aldınız ve yatırdınız. He, dolayısıyla beklentiniz
2: suçtan
1: olmasın.
2: Kastım şu, buraya yatırım yapmak bir suç değil. Hı. O anlamda söylüyorum. Hani hukuki süreç bir yandan devam ediyor. Hukuki süreçte kimler işte az önce Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Burayı manipülatif hareketler yapmışlar. Haksız kazanç sağlamışlar. İşte küçük yatırımcının parasını almışlar. Başka alanlarda kullanmışlar gibi. Hı hı. Bu insanlarla ilgili zaten soruşturma başladı. Tutuklamalar var. Ve adli süreç devam ediyor bir tarafta. Şimdi bir taraftan yani yapılan bu işlem de aslında yatırımcının hakkını, hukukunu korumak için yapılıyor. Bütün sayacağım bu süreç.
1: 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bahsettiğiniz aynı isimler onlar, yani doğru, o şirket yöneticileri.
2: Ya da buradan işte manipülatif hareketlerle küçük yatırımcının işte karını çalmış, haksız kazanç elde etmiş. Bunları tespit etmek çok kolay. Çünkü buradaki her şey çok kayıtlı, kuyutlu oluyor. Biliyorsun merkezi kayıt kuruluşu var. Yaptığınız bir kuruşluk hareket bile orada kayda alınıyor. Dolayısıyla bunlar...
1: Sadece bu fonlarda değil mi? Yani hisse senedi, bu fonların
2: tabii,
1: içinde
2: bütün,
1: olan hisse
2: para
1: senetlerinde
2: bahsediyor
1: manipülasyonlarda. Evet.
2: Şimdi bir taraftan da teknik bir konu devam ediyor. Yani tasfiye süreci. Bu da devletin ilgili kurumları, bağımsız kurumlar tarafından zaten sürdürülen bir tasfiye süreci var. Yani dün Sayın Cevdet Yılmaz da söyledi. Olağanüstü tasfiye süreci işliyor burada. Ne demek olağanüstü tasfiye süreci? Burada ara ödemelerin yapılabilmesi için olağanüstü tasfiye süreci devam ediyor. Burada da hem bir kamu bankası hem de bir özel banka, bilmiyorum isimlerini verebiliyor muyuz? Onlar görevlendirildi ve onlar aracılığıyla bu paralar ödenmeye başladı. Az önce sen söyledin, 40 binin üzerinde insanın parası da ödendi.
1: Daha geçen hafta.
2: Ödenmeye de devam ediyor. Bir bakım bir ayağında da Devlet Denetleme Kurulu, bu iş nasıl oldu, kimin ihmali var diye o da bir soruşturmayı sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanı onu da görevlendirdi. Şimdi sürecin bir başka ayağı da meclise geldi. bir yasal düzenleme yapıldı. Bütün bu süreci, yasal altyapısını oluşturmak, daha hızlı, şeffaf ve sürdürülebilir hale getirmek için de bir yasal düzenleme yarın komisyonda görüşülecek. Şimdi gelelim meselenin bu tasfiye kısmına.
1: Tamam.
2: Tasfiye kısmında öncelikle ara ödeme 1 milyon liraya kadar yapılacak. Yani aslında baktığın zaman yapılan açıklamalar şöyle, buradaki yatırımcının %80'inin yatırımı zaten 1 milyon lira ve aşağısındaymış.
1: 150 bin kişi kadar 1 milyon.
2: Yani işte geri kalan 100 binin aşağısındaki sayıdaki insan parası 1 milyonun üzerinde. Şimdi böylece büyük bir çoğunluğun parası ödenmiş olacak aslında.
1: Tamam.
2: Siz buraya kaç lira yatırdınız? 100 lira yatırdınız. Bu 100 lira size ödenecek 1 milyon liraya kadar olan kısımda. Hı hı. Dolayısıyla ve ödenirken de yasal düzenleme de var.
1: Peki Farkan, bu tüm fonları kapsıyor mu? Yani para piyasası fonlarını da, serbest fonları, işte hissesenli fonları, hepsini kapsıyor.
2: Hepsini
1: 1 milyonların altında parası varsa yatırımcının hangi fonda olduğunun
2: bakılmaksızın. Ama peyderpey yapılıyor biliyorsun. İlk başta ilk 3 fonla birlikte, kurumla birlikte başladı. Sonra diğerleri devamı
1: ama
2: gelecek.
1: Ama Sayın Cumhurbaşkanı Ekim ayı içerisinde 1 milyonun altındaki ödemeleri
2: bu ayı da bitirecekler.
1: Bizim için.
2: Şimdi burada bu 1 milyon liranın altındaki paralar ödenirken, yani sen kaç lira yatırdıysan o paranı alacaksın, ana paranı. Üstüne bir de yasada var, işte yarın komisyona gelecek yasada. Üretici enflasyonuyla tüketici enflasyonun ortalaması da bir enflasyon farkı olarak verilecek. Yani
1: bu da zaten mevduat faizi kadar değil mi?
2: Evet.
1: Yani
2: aşağı yukarı öyle.
1: Ya,
2: evet.
1: Yani siz bu fonlara değil de eğer vadeli mevduata yatırsaydınız bu paranızı, alacağınız kazancı da devlet sizin adınıza karşılıyor burada.
2: Gördüğün gibi teknik çalışmada, hukuki süreçte, yasal düzenlemede, devlet denetleme kurulunun yaptığı soruşturmada hepsi yatırımcıyı ve ekonominin, piyasanın korunmasına yönelik tedbirler.
1: Dolayısıyla peki şöyle burada bir yenilik detay var. Buraya geçmeden şunu sorayım. Sayın Cevdet Yılmaz da özellikle bunu altını çizler. Şimdi sizin Faruk abi 500 bin liranız vardı. Bu fonlardan birine yatırdınız, işlem yaptınız ve paranız 2 milyon liraya yükseldi. Siz buradan 1 milyon 500 bin lira karınızı çektiniz. Hala içeride 500 bin liranız var. Sanıyorum ki bu türden yatırımcılar kapsam dışı kalacak. Evet.
2: Dün,
1: değil mi?
2: İşin yeni tarafı oydu. Dün de buradaydık, biz de dinledik Sayın Yılmaz'ı. Dolayısıyla sen aslında buradaki mantık da şu. Ana parayı ödeme durumu var ya. Sen aslında ana paranı almışsın diyor. Dolayısıyla ana paranı aldığın için kapsam dışı bırakıyor seni. Dolayısıyla diğer ana parasını almayanların ana paraları ödenecek 1 milyon liraya kadar. Bu arada şu da var, onu da unutmayalım. Senin yatırımın 1 milyon liranın üzerinde olabilir. Yani 3 milyon, 5 milyon neyse sana da 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak.
1: Ödeme yapılacak.
2: Dolayısıyla yani buradaki tüm yatırımcılara ödeme yapılmış olacak. Burada altını çizmemiz gereken çok önemli konulardan birisi de, çok speküle edildiği için söylüyorum, sık sık bunu da ben de rastlıyorum, bu kaynak asla kamu kaynaklarından kullanılmayacak.
1: Evet, zaten Sayın Cumhurbaşkanı da dün özellikle altını çizdi.
2: Bunu ısrarla böyle piyasaya servis etmeye çalışıyorlar. İşte biz ödüyoruz. Biz niye ödeyelim? Yani bu şirketlerin hepsi duruyor. Hiçbir şey buhar olmuş değil. Bu şirketlerin aldığı para piyasası varlıkları duruyor. Burada 6 aylık sürecin 3 aydan 6 aya çıkartıldı. Bence sürecin uzaması iyi bir şey. Çünkü bu varlıkların gerçek değerine ulaşması için bu süreç uzatılıyor.
1: Hisse senetlerinin
2: gibi.
1: Özellikle.
2: Onlar yükseldikçe satılacak ve bu kaynak aktarılacak. İkincisi, TMSF'nin açtığı o hesap, biliyorsun hani bu haksız kazançlarınızı geri getirin noktası. Onlar da geri geldiği zaman, ki gelmeye başlamış, bir yandan da onların gelmesi için bazı tedbirler de alınıyor. Dolayısıyla burada kaynak sorunu yok.
1: Yok.
2: Evet.
1: Peki.
2: Sadece teknik bir çalışma yapılıyor ve bu teknik çalışmada yatırımcıyı koruyacak çalışma.
1: TMSF sürecini biraz daha detaylı konuşabiliriz. TMSF bu hesabı açtığında ve bu şirketler TMSF'ye devredildiğinde açıp TMSF'nin geçmiş dönemdeki, özellikle işte batan bankalarla ilgili 2001 yılında süreçte nasıl aksiyon aldığına baktım. Hakikaten TMSF'nin bu anlamdaki operasyonel kabiliyeti çok güçlü. Ve bu sürece güven duyulmasındaki en önemli etkilerden biri daha oldu. Yani yurt dışındaki bu bankaların sahiplerinin tüm hesapları, işte satışlar bile, gayrimenkullerinin satışları bile o ülkenin hukukuna uygun şekilde davalar kazanılarak tahsil edilebilmiş.
2: Yani buradaki şirketlerde millet adına vaziyet ettiği TMSF ve o şirketleri karlı hale getirip sattı.
1: Evet.
2: Şimdi burada ilk başta bir cümleyle bitireyim.
1: Bitirin, başta bir başka konuya gelelim, onu da konuşalım.

0: Bu aslında bu piyasanın, fon piyasasının bundan sonra aynı bankacılıkta olduğu gibi 2001'den bahsettin ya, 2001'de bu krizden sonra bu piyasa çok şoklara karşı güvenli, sağlam bir piyasa olarak devam etti. Yani aslında arızalarından kurtuldu. Şimdi de fon piyasası da aynı şekilde arızalarından kurtulacak ve bundan sonra çok daha sağlam temellere oturmuş bir piyasamız olacak.
1: Özellikle bunun altı.
0: Bazen bu musibetlerin altından böyle hayır da çıkar. O yüzden devletimize güvensin yatırımcı. Bütün kurumlar, devletin bütün kurumları bu konuyu titizlikle tamamlıyor. Zaten devletin en tepesindeki isim bununla ilgileniyor. Dolayısıyla herkesin bu güveni devlete göstermesi lazım.
1: Farklı bir de bir konu var. İşte kişilerle ilgili onların mal varlıkları, işte fondan ne kadar aldılar, ne kadar kâra geçtiler. Özellikle de 100 milyon liranın üzerindekilerle ilgili işlem yapılacaktı. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu fon soruşturmasında kurumlara gönderilen gizli ibareli belgelerin sosyal medyada paylaşılması üzerine özellikle geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle harekete geçti ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eden paylaşımlar hakkında resmen soruşturma başladı.
2: Gizli belgeler sosyal medyada paylaşıldı. Başsavcılık harekete geçti. Paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara talimat ve müzekkereler gönderildi. Ancak soruşturmanın içeriğine ilişkin gizli ibareli belgelerin bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda paylaşıldığı tespit edildi. Başsavcılık söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamına girdiğini bildirdi. Açıklamada belgeleri paylaşanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısının 85'e ulaştığı belirtilmişti.
1: Şimdi Faruk abi çok önemli bir operasyon. Zaten şirket yöneticilerinin çoğu gözaltında. Haklarında yakalama kararı olanlar var. Mal varlığı belli. Ya, vatandaşın da şöyle haklı bir talebi var. Mesela niye böyle bir operasyon başlatılıyor? Neden resen soruşturma başlatılıyor? Bilelim kim bu hisse senetlerin, bu fonların içinde boşalttı diyor. Şimdi 100 kişilik bir liste siz de görmüşsünüzdür muhakkak. Sosyal medyada yayımlandı. Evet. Zaten onlar çok yüksek karlı olan, çıkış yapan isimler. Ama yani şunu da bir düşünmek lazım. Muhalefetin de bir baskısı var ya, açıklayın listesini. Yani bu toplumda infial oluşturabilir. Şöyle, yani ben diyelim ki 5 milyon lira yatırdım, 10 milyon lira kazandım, bilmiyorum oranını, ama siz de bu oranda paranızı şu an fonun içinde bekliyorsunuz ve çok ciddi kriz yaşıyorsunuz. Bir esnafsınız, çalışanlarınızın maaşını ödeyemiyorsunuz. Yani bu bir toplumda infial yaratmaz mı? Güvenlik tehlikesi yaratmaz mı? İnsanlar kesinlikle o kapılarına gidebilir. Ya vatandaş, belki sıradan bir vatandaş ama 10 milyon lira kârı var. Dolandırıcılar peşine düşebilir. Canında tehlike yaşayabilir. Tabii. Çoluk çocuğu tehlike altında olabilir.
0: Yani kişisel verilerin de açıklanması zaten suç, biliyorsun. Kişisel verilerle ilgili kanunumuz da var. Ama bir soruşturma yürütülüyor. Zaten bütün soruşturmalarda bu gizlilik söz konusu. Dolayısıyla zaten belli olacak. Yani yarın bir gün bu konudaki soruşturma tamamlandığında bir iddianame ortaya çıkacak. O zaman akla kara ortaya çıkacak ve bir yargılama süreci başlayacak. Dolayısıyla orada da suçu olan cezasını alacak, suçu olmayan da beraat edecek. Ama bunun böyle sosyal medyada dolaşıyor olması, insanların hedef gösteriliyor olması, ki işte geçtiğimiz hafta biraz onu da konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı dün bir daha o konuyu gündeme getirdi. İşte bakanlarla ilgili bazı iftiraların ortaya atılması, onların aileleriyle ilgili çıkıp böyle ulu orta işte şunu yapmış, bunu yapmış, bu bilgileri yalan yanlış ortaya atılması
1: sadece
0: da
1: isim, evet, benzerliği
0: sadece
1: de
0: isim benzerliği hepimizin başına gelebilir. Yani hepimizin ismi bir sürü insanda var. Dolayısıyla bizim için de bu ortaya atılabilir. Dolayısıyla bunların da önünü kesmek için başsavcılığın böyle bir kararı oldu. Çok da yerinde oldu bence.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Faruk abi, konuşmaya devam edeceğiz ama sanıyorum Üsküdar'da bir metro arızası var. Tam da mesai saati başlarken Üsküdar M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattında teknik bir arıza

0: Üsküdar, Çakmak, İmamatip ve Sultan Bey istasyonlar arasında yapılıyor seferler. Tabii ki arızanın nedeniyle ilgili şu anda tam bir net bilgilendirme olmasa da bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın da bilgisinin olması açısından elimizdeki son bilgileri paylaşalım. Yayının başında da söylediğimiz üzere İstanbul mega kenti trafik yoğunluğu her geçen gün kendini daha da hissettiriyor, fazla hissettiriyor. Vatandaşlar da toplu taşıma güzergahlarını kullanmayı tercih ediyor. O toplu taşıma ulaşım güzergahlarından birisi de metroda bugün Üsküdar Sultanbeyli metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Üsküdar Çakmak ve İmam Hatip ve Sultanbeyli istasyonlar arasından seferler yapılıyor. Tabii teknik arızanın ne zaman giderileceği seferleri, ne zaman normale döneceği ile ilgili olarak şu an bir bilgilendirme yok ama şunu da belirtelim, bu güzergah Anadolu yakasında oldukça çok yoğun olarak kullanılan bir güzergah. Tabii ki yavaş yavaş gelen bilgilerde, tabii resmi makamlardan gelecek bilgilerde beklemek de gerekiyor. Kablolardaki kablo hattındaki bir patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı belirtiliyor. M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurti istasyonunda olduğu belirtiliyor. Tabii seferler durduruldu tabii ki. Kablolarda bir arıza, bir patlamanın nedeni kablolardaki altını çizelim. Tabii ki bu patlama cümlesi ya da kelimelerini dikkatli kullanmakta fayda var. Kablolardaki patlamalarla ilgili, evet, bunun altını çizelim. İlk gelen bilgilerde seferler durduruldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tabii Ihlamurti istasyonunda da yoğunluk yaşandığını belirtelim. Yolcularla ilgili tahliye konusunda bir sıkıntı var mı yok mu? Bununla ilgili de bilgilendirme, gelen bilgiler arasında yolcuların görevliler tarafından tahliye edildiğini belirtelim.
1: Neyse ki.
0: Yaşanan arızanın da giderilmesi için bölgede çalışmaların başladığının altını çizelim Merve.
1: Teşekkür ediyoruz Ramazan Almaçöre. İstihbarat şefimiz detayları aktardı. Çok küçük bir lokasyon olabilir. Fakat tüm İstanbul'un trafiğini bir anda kilitleyecek bir hadiseyle karşı karşıyayız. Duyuruyu yaptık. Hem yola çıkacak olanlar hem yolda olanlar lütfen dikkate alsınlar. Metro hattında kabloların patlaması sebebiyle yaşanan aksaklıktan bahsediyoruz. Müdahale başladı. Neyse ki yolcular tahliye edildiler istasyonlardan. Elimizdeki son bilgiler bu ama yeniden normale dönmesi seferlerin ne kadar zaman alır? Elimize bilgiler geldikçe detayları sizlerle paylaşacağız. Şimdi biraz daha bölgeye uzanalım. Uzun süredir Suudi Arabistan'da Husilerle çok gergin bir süreç yaşanıyor. İşte Mekke İttifakı konuşuluyor, bu süreçte açıklamalar yapılıyor ittifak çerçevesinde. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gündemindeydi. Çünkü Husiler arka arkaya havalimanlarına yönelik saldırılarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Riyad'da sirenler çalıyor. O ilk büyük saldırıda çok ciddi can kaybı var, çok ciddi yaralı sayısı var. Sirenler çalıyor. Peş peşe patlamalar meydana geliyor. Çok kritik bir seviyeye ulaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar var. Gerekirse Suudi Arabistan'ın yanında müdahale ederiz. Suudi Arabistan'a destek veririz dedi Donald Trump. Ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığını duyururken Husiler, Suudi koalisyonunda füzelerin çoğunun imha edildiğini açıklıyor.
2: Sirenler çaldı, peş peşe 3 patlama sesi duyuldu. Husiler yine Riyad'ı hedef aldı. Suudi koalisyonu balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Husiler ise vurduklarını iddia etti. BM, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları bir kez daha kınadı. Yemen ve çevresindeki askeri tırmanıştan duyulan endişeyi dile getirdi.
3: Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin sınır ötesi saldırılarını, Riyad yakınlarında ve oradaki havaalanına yönelik bildirilen saldırıları bir kez daha kınıyoruz. Yemen'de ve çevresinde devam eden askeri tırmanıştan, özellikle de çok sayıda cephede yaşanan yoğun çatışmalardan derin endişe duyuyoruz.
2: Riyad'daki alarmın ardından Suudi sivil savunması tehlikenin geçtiğini bildirdi. Ancak olayın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Saldırıların etkisi uluslararası havacılık sektörüne de yansıdı. ABD'li hava yolu şirketi Delta, Atlanta ile Riyad arasındaki direkt uçuşlarını Mart 2027'ye ertelediğini duyurdu. Şirket kararında bölgedeki gelişmeleri ve yolcuyla çalışanların güvenliğini gözettiğini bildirdi.

0: Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ürdün vatandaşı Mahmut El Berkavi için Umman'da cenaze töreni düzenlendi.
1: Oğlumuzun başına gelenler işte böyle oldu. Kader ve yazgı. Umarım başka hiçbir insan benim yaşadıklarımı yaşamaz. Çünkü bu kaybı ancak onu yaşayan anlayabilir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ne ICE ajanları son dönemdeki operasyonları çok tartışılır olmuştu. Bu defaki operasyon daha da tartışılacak gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ı sık sık sert sözlerle hedef aldı. Müslüman olan kongre üyesi İlhan Omar'ın evine baskın düzenledi bu defa ICE muhafızları. Göçmenlik belgelerinde usulsüzlük var diyorlar. Böyle bir suçlamayla bu operasyonu gerçekleştiriyorlar ve federal ajanlar Omar'ın evinde kapsamlı aramalar yapıyorlar.
3: Müslüman kongre üyesinin evi basıldı. Federal ajanlar arama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın sık sık sert sözlerle hedef aldığı Demokrat Parti Minnesota Milletvekili İlhan Omar'ın evine baskın düzenlendi.
4: Kendinizden utanmalısınız. Ayağa kalkmıyorsunuz. Kendinizden utanmalısınız.
5: Amerikalıları öldürdünüz. Asıl siz kendinizden utanmalısınız.
3: Federal ajanların hedefinde Somali doğumlu kongre üyesi İlhan Omar'ın başkent Washington'daki evi vardı. ABD Adalet Bakanlığı aramanın mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini öne sürdü. ABD basınına göre soruşturma Omar'ın ABD'ye göç ettiği dönemde düzenlenen belgelerde usulsüzlük yapıldığı suçlamasına dayanıyor. Söz konusu belgelerin Omar henüz çocukken hayatını kaybeden babası tarafından doldurulduğuna yönelik bazı iddialar var. Tartışmalı baskının ardından açıklama yapan Omar'sa bir kez daha Beyaz Saray'ı hedef gösterdi. Yaşanan olayı siyasi rakiplerin karalanması olarak değerlendiren Omar, susturulmayacağım mesajını paylaştı. Somali'de doğan Omar, ailesiyle birlikte 1990'lı yıllarda ABD'ye göç etmişti. Trump'ın göçmenlik politikalarını eleştiren demokrat siyasetçiler arasında yer alan Omar, ABD başkanı tarafından sık sık sert sözlerle hedef alınıyor.
6: How about Ilhan Omar?
4: Peki ya İlhan Omar'a ne demeli? Kendisi Somali'den geliyor, ülkemize geliyor ve anayasam bana izin veriyor diyor. Bizim anayasamızdan bahsediyor.
2: Rusya-Ukrayna savaşında da o tansiyon gitgide artıyor. Yani savaş bitecekmiş gibi ne yazık ki görünmüyor. Artık yıpratma savaşından yok etme savaşına dönmüşken Avrupa'ya Rusya saldıracak mı? Avrupa çok ciddi önlemler alıyor. İşte sadece savunma sanayine yaptığı yatırımlar değil, bir sıcak savaşa hazırlanıyor. Sadece hibrit savaş tehditleri üzerine politikasını kurmuyor gibi görünüyor açıkçası. Avrupa işte ordunun silahlandırması, vatandaşların savaşa hazırlanması, manşetler İngiltere'de, Almanya'da böyle devam ederken Avrupa'da doğu kanadında iki kritik ülke en risk altında olarak tabir edilen Polonya ve Litvanya. Şimdi Rus sınırındaki Baltık ülkeleri için olası bir saldırı durumunda tahliye planı açıkladı.

0: Tetikte olmalıyız. Zira istihbarat verileri Rusya'nın toplumumuzu bölmek amacıyla demokrasimize yönelik daha fazla sabotaj ve hatta saldırı planladığını gösteriyor.
1: Şu an abartmıyorum, savaştan korkuyorum. Bugün Avrupa'da yaşananlar, duyduklarımız ve gördüklerimiz şunu gösteriyor. Ukrayna'daki askeri çatışma kontrolden çıktı. Askeri harekat kurallarının hiçbiri artık geçerli değil.
2: Rusya ile karşı karşıya olduğumuz durum yeni ve daha tehlikeli bir nitelik kazandı. Almanya Rusya ile şiddetli bir çatışmanın içine sürüklenme riskiyle karşı karşıya. Şu anda hiçbir ülke Almanya için böylesine doğrudan kapsamlı ve somut bir tehdit oluşturmuyor.
3: Avrupa'da savaş çanları çalıyor. Son aylarda Avrupalı liderlerden gelen hibrit savaş uyarıları birlik ülkelerini harekete geçirdi. Moskova bunu kesin bir dille reddetse de Rusya'nın olası bir hibrit saldırısına karşı Avrupalı NATO ülkeleri peş peşe hazırlık yapmaya başladı. Estonya, Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırganlığa ilişkin endişeler nedeniyle askerlerini Rusya sınırına daha yakın bölgelere kaydırıyor. Almanya ise yüz binler

0: Yüzlerce NATO askerinin doğuya sevk edileceği lojistik planlar üstünde çalışıyor. Danimarka, dünyaca ünlü mobilya mağazasını saldırı durumunda bir sığınak ve sahra hastanesi olarak kullanıma hazırlıyor. Peki Avrupa doğudan gelen bir saldırıda sivilleri nasıl hızla tahliye edecek? Polonya ve Litvanya işte bunu gerçekleştirmek için harekete geçti.
1: Polonya ve Litvanya Rusya ile olası bir savaş durumunda Baltık ülkelerinden yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilmesine yönelik hazırlıklar yapıyor. İki ülke muhtemel bir savaş halinde Estonya, Letonya ve Litvanya'dan kaçmak isteyen sivillerin Polonya'ya geçişini sağlayacak tahliye planları üzerinde çalışıyor. Planlamanın merkezinde Polonya ile Litvanya arasında bulunan ve NATO açısından stratejik önem taşıyan Suwałki koridoru da yer alıyor.
0: Suwałki koridoru Baltık devletleriyle diğer Avrupa NATO ülkeleri arasındaki tek NATO kara köprüsü. Bu koridor Litvanya ve Polonya arasında yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda bir sınır. Polonya Savunma Bakanı Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgalinin ardından Ukraynalı mültecileri kabul eden ülkesinin bu konuda deneyime sahip olduğunu dile getirdi. Polonyalı bakan Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Baltık devletlerinden herhangi birine saldırı olursa NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddenin devreye sokulmasını talep ederiz ifadesini kullandı.
2: Hafta sonu Manisa'da yaşanan o kaza, otobanda yaşanan kaza 11 kişi hayatını kaybetmişti. Feci bir kaza ki görüntüleri de ortaya çıktı. Şimdi birazdan bir haber paylaşacağım. Belki benzer bir kaza yaşanabilir. Yani facianın eşiğinden dönülmüş ki daha bir gün evvel böylesine bir kaza yaşanmışken. Fark abi, o görüntüleri dehşet içerisinde izledik. Yani otobüs tam...
3: Bomboş bir yolda.
2: Bomboş bir yani yolda, hani geri geri
3: herhangi
2: geliyor.
3: Bir kazanın olma ihtimalinin
2: i̇şte
3: olmadığı
2: ekranda.
3: Bir yolda.
2: Muhtemelen orada sapağı kaçırıyor. Ama bu kadar kişiyi taşıyan bir otomobil, bir otobanda, yani orada durup sağ şeritte geri geri gelme riskini nasıl alıyor ki? Şoför de zaten tutuklandı ama hakikaten inanılır.
3: Şimdi arkadan gelen aracın da, yani ben buradan görüyorum, hiç fren yapmadığı görülüyor. Zaten fren yapsa da duramaz.
2: Bir tır, odun yüklü.
3: Çünkü
2: bir tır.
3: İnanılmaz derecede yüklü. O da görmüyor. Bence böyle işte çifte bir ihmal var. Yani kaza demek de zor ya. Yani bile bile olmuş bir şey. Yani şimdi dün bizim arkadaşlar baktılar. Yani 25 kilometre ötede bir başka kavşak var.
2: Kavşak daha var.
3: Oradan dönebilirsin. Bu senin en fazla 20 dakikanı alır. Hatta hesapladılar arkadaşlar. 850 liralık da bir mazot yakacaksın yani fazladan. Yani bu değer miydi ya bu kadar cana yani? Hani kaç lira olursa olsun değmez de. Yani bu oraya gitmeyeyim diye geri geri gitmek. Yani bunu ben sadece bu kazada değil, işte hepimiz yollardayız, zaman zaman görüyorum.
2: Evet.
3: Yani bu.
2: Yani şehir içinde bile.
3: Evet, şehir içinde yaşıyor. O taralı yollar var biliyorsun, taralı alanlar var. O taralı alanlarda geri geri giden bir sürü insan görüyorum. Bunu yapmayalım yani, kaçırdıysa kaçıralım yani, bir başka kavşaktan döneriz. Hani...
2: Fark abi, bu görüntüleri ilk izlediğimde ben de ne düşündüm biliyor musunuz? Yani bu hareket, bu şoförün ilk yaptığı hareket değildir. Yani defalarca kez bunu yapmış, denemiştir ve başarılı olmuştur.
3: Ama işte içeride
2: ve
3: onlarca can taşıyorsun yani. Kendi canını hadi içe sayıyorsun da içeride bir sürü can taşıyorsun. Yani bu kadar sorumsuzluk olmaz.
2: Tabii sadece bu değil.
3: Arkadakinin işte de duramıyor olması, onu görmemiş olması ayrı bir fecaat yani. Bu
2: bir görüntü daha var şimdi gelecek. Bu da Eskişehir'de yaşanıyor. Şoför değişimi yapıyorlar.
3: Evet, onu da gördüm.
2: Seyir esnasında. Yani bu da bence defalarca kez gerçekleştirilmiş ve bir kaza yaşanmamış. Ama o görüntülerden hareketle şunu da söyleyebiliriz. 3 kere, 5 kere, 10 kere yaptınız bunu, yaşanmadı ama bir defada bir faciaya sebep olabilirsiniz. Kendi canınız, yani
3: direksiyonu tutuyor ama kime
2: canlar
3: emanet ediyorsun? Ya önüne bir şey gelse, fren yapman icap etse, o esnada saniyelik bir şey, içerisi
2: sadece
3: insan dolu yani.
2: Tutuyorlar.
3: Ya bu nasıl sorumsuzluktur bilmiyorum. Hani şunu izlediği zaman ne var ki bunda da diyebilir biliyor musun? Zaten ne var ki bunda dediği için bunu
2: değil
3: yapıyor.
2: Mi? Defalarca kez, evet, yapmış oldukları için.
3: Hatta
2: ne
3: şimdi
2: var ki bunda
3: karşımızda olsa bu arkadaşlar der ki ne var ki bunda, işte biz dikkatlice yapıyoruz. Ne var ki değil işte, bak 11 tane can gitti. İçerisi insan dolu. şunu niye yapıyorsunuz? Bak sen 20-30 yıllık

0: da şoförler tecrübeli insanlar yani. Maalesef. Ama o tecrübeye bakmıyor bu iş işte. Sen ne kadar tecrübeli olursan ol, trafikte dikkatli olmak zorundasın.
1: Hiç yani.
0: Tecrübeyle
1: yok.
0: Alakası yok. O yüzden hani bunlar kötü örnekler. Ortaya çıkmaları bir açıdan bir daha yapılmaması açısından önemli. Bunlara da para cezası kesilmiş
1: bazı
0: anladığım kadarıyla.
1: Mesela araç şoförleri işte hiç kazam yok, 30 yıldır ehliyetim falan. Yani bunlar hiç övünülecek bir şey değil. Allah muhafaza bir tabii. Anlık bir duruma bakar ki trafikte evet. Sadece sizin ne kadar kabiliyetli olduğunuz araç kullanma konusunda önemli. Yeterli bir gerekçe değil.
0: Karşı taraf belki yani karşıdan gelen kötüyse zaten
1: işte
0: yapacağın hiçbir şey yok.
1: Peki Faruk abi hemen
0: Allah, Allah rahmet eylesin. Yaralıları da şifalar
1: Allah
0: diliyoruz. Bir daha
1: da
0: görmeyelim yani böyle şeyler inşallah.
1: İnşallah. Toplu taşıma fiyatlarına bakacağız şimdi. Enflasyonun üzerinde belirleyen yerel yönetimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın düzenleme sinyali var. Toplu taşımaya bilet sınırı getirilecek artık. Peki düzenleme nasıl olacak bu sınırlamayla birlikte? Meral Dağlar bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var Meral'in.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve bu açıklamanın akabinde de aslında toplu taşıma ücretlerinde enflasyonun çok çok üzerinde zam yapan yerel yönetimlerle ilgili hem uyarılarda bulundu hem de yakın zamanda bir düzenleme olabileceğine dair de yine açıklamalarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Peki bu açıklamaya göre yakın zamanda nasıl bir süreç bizi bekliyor? Özellikle toplu taşıma ücretlerine nasıl bir yansıma olacak? Elbette ki bunları konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir yayın konuğum var. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Ben de hem sizi hem bizi izleyenleri saygılarımla selamlıyor. Güzel bir gün olmasını diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Hocam aslında toplu taşıma özellikle metropol şehirlerde en çok sık kullandığımız araçlardan biri olabiliyor. Neler söylersiniz? Nasıl bir düzenleme ve sınır getirilmesi bekleniyor?
3: Bir rakamlarla açıklamam çok daha etkili olur. İstanbul'da yaklaşık bir günde 9 milyon yolculuk yapılıyor toplu ulaşımla. 9 milyon yolculuk. Buradan yani demek ki bu toplu ulaşımdan yaralananlar milyonlar. Burada baktığımız zaman sabah evinden çıkıyor iş yerine ve okula, akşam dönüşü yapıyor. Bütçesinde çok önemli bir yer tutuyor. Buradaki yani harcaması, ulaşım harcamaları genel bütçesi üzerinde önemli bir orana sahip. Bu da ayrıca da daha dar gelirliler için, öğrenciler için, o emekliler için bu rakam oranı çok yüksek. O zaman ne yapmak lazım? Oradaki hem de burada yapılan zamlar enflasyon üzerinde de etkisi var. Sayın Cevdet Yılmaz çok ülkemizdeki değerli ekonomistlerden de biri. Cumhurbaşkanı yardımcılığının yanı sıra. Burada ben şimdi siz bana bu haberi teklif ettiğinizde rakamlara bir bakıyorum. 2019'da 2 lira olan, 2 lira civarında olan elektronik tam bilet 2026'da 46 liraya çıkmış. Yani 17 katlık bir artış olmuş. Bu artışa baktığımız zaman %100 falan değil, %1000'in üzerinde. Yani bu normal bir durum değil. Bir diğer yine ben değerli izleyicilerinizi daha iyi bilgilendirmek için bak bir son 5-10 yıla baktım. TÜFE'ye bakıyorum. TÜFE rakamlarıyla biletlerdeki artışa orantısız yani bilet ücretleri normal TÜFE'nin çok üstünde. Burada rakamlar var mesela isterseniz birkaç tane rakam söyleyeyim. 2020'de yıl sonu TÜFE 14.60 iken tam bilet 3.50 bilet üzerindeki yıllık artış %34 yani 14 TÜFE artış bilette %34. 2021-2022'ye baktığımız zaman artışlar 56-80 yani bir orantısızlık var. Peki burada esnafı da ben yani sektöre yarım asrını vermiş bir kişiyim. Esnafın da sorunları var. Burada toplu ulaşımı sadece İETT yapmıyor. Yani o 9 milyon yolculuk içerisinde İETT'nin yaptığı yolculuklar yaklaşık yarısı. Burada da özel halk otobüsleri de önemli bir yer tutuyor. Onların da sıkıntıları var. Bunları da biliyoruz. Peki orada onların giderleri İETT'nin vermiş olduğu ücret esnafımıza o sıkıntı çok. Ben yine dün bir esnaf grubuyla beraberdim. Dolayısıyla burada onları da düşünmemiz lazım.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yılın Ocak-Eylül döneminde 40.201 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuzluklar için 287.473.069 lira ceza uygulandı. Denetimler metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda gerçekleştirildi. Bu kapsamda asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi sanayi ürünleri denetime tabi tutuldu. Yılın 9 ayında farklı marka ve modelde 40.201 sanayi ürünü denetlendi. Söz konusu ürünleri 3.796'sı ilgili mevzuata aykırı bulundu. Bu ürünlerden 407'si teste gönderildi ve 148 farklı marka ve modeldeki ürünle ilgili toplatma kararı verildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz. CV

0: Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Turbo Marş

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye'den Ocak-Eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak-30 Eylül 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada söz konusu dönemde yurt dışına 152.543 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi. Geçen yılın aynı dönemi gerçekleştirilen 187.618 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 600 milyon 204 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Bir reklam.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
14: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
15: Ve birazdan işte Malaman mayını, yeni nesil mayınlardan bir tanesi, işte Malaman mayını ile ilgili birazdan bir faaliyet başlayacak. Malaman mayını içerisinde bulunan akıllı algoritmalar sayesinde dost düşman unsur ayrımı yapabilme ve hedef

Geminin tespit tipini sınıflandırılarak patlamayı en kritik noktada gerçekleştirme kabiliyetine sahip, işte tam karşıda olan Malaman Mayını'nın döküleceği gemi TCG birazdan işte o korvet karakol gemisinden Malaman Mayını'nın tespiti yapılacak ve ardından da patlatma yapılacak. Tabii ki tatbikat 3 safa halinde devam ediyor. Birinci safhada kuvvet entegrasyonu liman eğitimleri gerçekleştirilmişti. İkinci safhada mayın karşı tedbirleri harekatı denizde nizam halinde fotoğraf çekim ve seçkin gözlemci faaliyetiyle devam edecek bugün. Tabi mayın karşı tedbirleri harekatı kapsamında dökülen mayınlar mayın avlama gemileri tarafından sonarları ile tespit edilecek. Safha süresince 10 metreye kadar olan çok sığ sulardaki mayınlar sualtı savunma komandoları ve insansız otonom sualtı araçları tarafından tespit edilecek. Şu anda işte gördüğünüz gibi işte o karakol gemilerinden bir tanesi var. İşte Malaman mayınının birazdan işte o TCG Karabiga gemisinden işte etkisiz hale getirilecek. Tabii Türkiye'de geliştirilen yeni nesil mayınlardan bir tanesi Milli Akıllı Deniz Dibi Mayını TCG Karabiga Karakol gemisinden birazdan kıç taraftan gördüğünüz gibi hazırlıkları yapıyorlar. Mavi baretli personel tarafından denize atıldı. Tabii Malaman Mayın içerisinde bulunan akıllı algoritmalar sayesinde dost düşman unsuru yapabilme hedefinin tip dost düşman unsuru ayrımı yapabilme ve hedef geminin tipini sınıflandırarak patlamayı en kritik noktada gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip deniz tabanındaki kayalık ve kumlu yapılara uyum sağlayan özel dış kaplaması ve düşük radar sonar izi sayesinde tespit edilebilmesi son derece zor. Makine kimya endüstrisi tarafından üretilen yüksek patlayıcı harf başlığı sayesinde sualtı basınç dalgası ve şok etkisiyle büyük tonajlı savaş gemilerini ve denizaltıları etkisiz hale getirebilme kabiliyeti var. Makine kimya endüstrisi ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen sistem deniz kuvvetlerinin savunma kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Tabii üzerinde akıllı sensör sistemi, akustik, manyetik ve basınç sensörleriyle deniz altındaki hedeflere ilişkin verileri algılayıp değerlendiriyor. Aynı zamanda hedef ayırt etme özelliği de var Malaman mayınında. Sensörlerden gelen bilgileri birleştirerek hedefleri sınıflandırmaya yönelik tasarlanmış. Deniz dibindeki gizlilik burada aslında en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Özel gövde kaplama tasarımı mayın arama sistemleri tarafından tespit edilebilmesi zorlaştırıyor. Farklı platformlardan bırakabilme, gemi, denizaltı ve uçaklardan kullanılabilecek şekilde geliştirilmiş bir mayın. Yerli üretim Türkiye'nin deniz savunma mühimmatı geliştirme kapasitesini de artırmış oluyor. Tabi tatbikat 3 safhada icra ediliyor dedik. Toplam işte seçkin gözlemci gününde 32 yabancı gözlemci de seçkin gözlemci gününe katılıyor. Donanma komutanımızın misafirliğiyle birlikte aynı zamanda 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler de katılacak. İşte deniz kuvvetlerine bağlı farklı sınıflardaki gemiler Nusret Davet tatbikatına katılıyor. Tatbikat hem İzmir Körfezi açıklarında, İzmir Körfezi'nde hem de Karadeniz Ereğli önlerinde devam ediyor. Tabii şu anda bulunduğumuz TCG Salih Reis'de sancak gemimiz, çok önemli bir gemi, fırkaten sınıfı, teşkil edilecek mayın harbi harekatı merkezi aracılığıyla mayın filosu komutanlığınca tatbikat sevk ve idare edilecek. İşte biraz önce Malaman mayını karakol gemisinden personel vasıtasıyla işte o kayar bant sistemiyle atıldı ve birazdan işte o mayın
patlayacak, toparlayacak olursak Nusret

0: 2026 davet tatbikatının seçkin gözlemci gününün ilk safhası başladı. Tatbikat 3 safha halinde devam ediyor. İzmir Körfezi ile birlikte Karadeniz, Ereğli önlerinde tatbikat icra ediliyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, çok teşekkür ediyoruz. Biz de alalım sözü. İstanbul'da çok kritik bir noktaya uzanalım. Geçtiğimiz saat son dakika bilgisi gelmişti. M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattında istasyonda kabloların patlaması nedeniyle duman oluştuğu, yolcuların tahliye edildiği bilgisi. Son durum ne? Bölgeye hemen uzanalım. Ahmet Nazif Ural bizi bekliyor. Trafiğin de yoğun da olduğu, hala yoğun olduğu dakikalarda metro hattında yeniden seferler başladı mı? Oradaki tahribat tamir edildi mi? Ahmet anlatacak.
2: M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde özellikle yaya trafiğinin en yoğun olduğu saat dilimi içerisinde metroda bir olay yaşandı. Olay aslında şu: vagonların olduğu noktada, yani tünelin içerisinde kablolarda meydana gelen bir sorundan kaynaklı olarak patlama sesleri duyuldu Ihramur Kuyu istasyonunda ve bunun üzerine hem ekiplerin o noktaya müdahalesi başladı ve ilk verilen anons şu yöndeydi: vagonlardan uzak durun, çünkü tam olarak sebebi ne olduğu bilinmiyordu ve ilk andan itibaren Ihramur Kuyu'daki yolcuların tamamı tahliye edildi. Bu oldukça zor bir süreçti. Çok sayıda yolcu var ve özellikle Üsküdar'ın Sultanbeyli'ye kadar Anadolu yakasının çok ciddi bir kısmına sefer düzenleyen bu metro hattı sabah saatlerinde iş saatinin hemen başlangıcında böyle bir durumla karşı karşıya kalınca ciddi bir yoğunluk ortaya çıkmış oldu. Bu yoğunluk tabii seyahat edebilmeleri amacıyla tahliye edildiler, ancak burada sıkıntı şu: minimum ihtimalle o esnada orada olan kişilerin bir saat kadar kaybın olduğunu tahmin edebiliyoruz. 25 duraklık bir hat ve bu 25 durağın 11. durağında bu olay yaşandı, vuku buldu. Ihramur Kuyu durağında ve Metro İstanbul'da bir açıklama paylaştı. Yapmış olduğu açıklamaya göre de şu an için seferlerin Üsküdar ile Çakmak arasında gidip geldiğini ve bir diğer tarafta da İmam Hatip Lisesi ile Sultanbeyli arasında seferlerin devam ettiğini söyleyelim. Yani buradan anlayacağımız şey şu: Ihramur Kuyu ve Altınşehir duraklarında ciddi bir şu an çalışma var. Bu çalışmanın sebebi önce tespit aşaması. Tespitten kastımız şu: o kablolar neden patladı, neden yoğun bir duman sardı bütün istasyonu ve beraberinde herhangi bir kişi etkilendi mi? Bununla alakalı tespitler sürüyor şu an için ve aynı zamanda İstanbul'da şu an hem yaya trafiğinin hem de araç trafiğinin en yoğun olduğu saat dilimlerinden birisindeyiz ve böyle bir saat dilimi içerisinde bunun yaşanmış olması yine aslında İstanbulluları tedirgin ediyor. Öyle ki bu kabloların neden patladığına dair elde edilecek raporlar İstanbullular için de bir o kadar kıymetli, çünkü herhangi bir bakımsızlık yoksa gerçekten olağan bir sebep mi, farklı bir durumu söz konusuydu, bunların her biri İstanbullular için, özellikle her gün o notayı kullanacaklar için oldukça büyük bir öneme haiz diyelim. O noktadan yine aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, çok teşekkür ediyoruz. Ahmet'in anlattığına göre yoğunluk hala devam ediyor. Arıza giderilmiş değil. Detaylar böyle, yeniden bakacağız o noktaya. İzmir'deki tatbikattan bahsetmiştik ama eş zamanlı olarak Ankara'da da bir tatbikat var. Ateş serbest tatbikatı, 2026 tatbikatı devam ediyor. Yeni nesil yerli ve milli silahlarımız sahadalar. Mert Acalioğlu da o noktada bizi bekliyor.
3: Teşekkürler Merve Türkay. Aslında maziden atiye diyebiliriz. Burası Sakarya kışlası. Bulunmuş olduğumuz nokta Ankara Polatlı. Yerli ve milli savunma sistemleri burada öncelikli olarak sergi alanında görücüye çıkıyor. Bizler de onların yanındayız. Hemen arkamızda Aselsan'ın hava savunma sistemlerinden biri olan Gürz var. Biliyorsunuz çelik kubbe hayata geçirilmişti ve önemli sistemlerde çelik kubbenin içerisinde yer almıştı. Tatbikat öğleden sonra başlayacak. Sabah saatlerinde Türkiye'nin gururu olan bu ürünleri burada görmek mümkün. Gürz'den söz ediyoruz. Üzerinde kısa menzilli füzeler ve parçacıklı mühimmat atabilen namlusunu görüyoruz. Oldukça önemli bir sistem Gürz. Aselsan tarafından geliştirildi. Tam 80 kilometreden hedefi tespit edebiliyor, algılayabiliyor. Daha sonra ise menzili 15 kilometre. 15 kilometre menzile girdiği zaman da atışlarına başlıyor. Oldukça önemli. Tabii ki biliyorsunuz çelik kubbe hayata geçirildi. Çok katmanlı hava savunma sistemi Türkiye gökyüzünden gelecek olan tehdit.

0: tehditlere karşı korumasını gerçekleştiriyor ve önünde de aslında onu tanıtan materyali de görüyoruz. Savaş uçağı, helikopter, seyir füzeleri, havadan karaya füze ve İHA gibi, drone gibi birçok tehdide karşı etkin koruma sağlıyor. Bir diğer tarafta ise taktik hava savunma silah sistemini görmekteyiz. Korkut üzerinde bulunan namlularla birlikte özellikle döner kanatlı savaş uçakları gibi birçok hedefi imha edebiliyor. 4 kilometreden atışa hazır tam 200 mühimmatı hızlı bir şekilde göndererek parçacıklı mühimmatla birlikte hava tehdidini etkisiz hale getirebiliyor. Bu da ifade ettiğimiz gibi Aselsan'ın üretmiş olduğu hava savunma sistemlerinden bir tanesi. Özellikle günümüz savaş sahasında İHA'lar, drone var. Bu tehditler işte hava savunma sistemleriyle birlikte, özellikle Korkut gibi sistemlerle birlikte imha edilebiliyor. Ve hemen sol tarafımızda bulunan, rengi birazcık daha açık renkli olan Hisar-O, yani Hisar Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi. Hisar'ın orada komuta kontrol ve tespit aracını görmekteyiz. Sol tarafa döndüğümüzde ise atış rampalarını görmemiz mümkün. Azami menzili 25 kilometre. 25 kilometreden gelecek olan hedefleri orta irtifada vuruyor ve 6 tane atışı hazır. Şu anda füzesi üzerinde yer almakta. Bir hava tehdidi algıladığında bunu hızlı bir şekilde imha edebiliyor. Ateş serbest tatbikatı oldukça önemli bir tatbikat aslında ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara gücü noktasında oldukça önemli silah sistemleri yer alıyor. Burada bulunan araçlar da aslında bunun bir diğer göstergesi. Bu da tabii ki Korkut'un çeşitli noktalarda taşınması gibi füze taşıma yükleme sistemini görmekteyiz. Diğer tarafa baktığımızda ise Hisar Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi paletli bir sistem, yani mobil bir şekilde birçok noktaya hareket edebiliyor. İçerisinde bulunan radarı görmekteyiz. Bakın radar dönüyor, tespiti gerçekleştiriyor ve yine aynı silah sistemi üzerinde bulunan füzelerini ateşleyerek tam 15 kilometreden gelen hedefleri vurma gibi birçok özelliğe sahip. İfade ettiğimiz gibi ateş serbest tatbikatı bu anlamda oldukça önemli. Şu anda Mehmetçik de bizlerle birlikte burada hem bu silah sistemlerini görüyor hem de bunları tanıyor. Tabii ki birçok silah sistemi var. Bakın burada Stinger var. Stinger'ın yan tarafında da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Sungur var. Roketsan tarafından geliştiriyor. Buradaki görselde de görüyorsunuz aslında bir personel omzuna alıp da atabiliyor ya da zırhlı araçların üzerine monte edilebiliyor ve şu anda onun yanındayız. Aslında oldukça önemli. Dünyada bunu gerçekleştirebilen 4-5 ülke var ve Türkiye bu noktada menzili en yüksek ülkelerden bir tanesi. Tam 8 kilometrede hedefi buluyor ve bunu imha edebiliyor. Oldukça gururlu bir ürünün önündeyiz. Belki birazcık daha diğerlerine göre basit görünebilir ancak çok etkili. Tabii arayıcı başlık var önünde, yani füzenin içerisinde. Bununla birlikte burada bir eğitim alıyor tabii ki asker ve daha sonra bu nişangahtan bakarak belirlenen hedeflere atışını gerçekleştiriyor ve bu da süzüle süzüle o hedefi buluyor. Arayıcı başlık sayesinde tabii ki hem kızılötesi arayıcı başlık var, bazılarında görüntülü de var tabii ki bu şekilde atışları gerçekleştirebiliyor. Tatbikat ifade ettiğimiz gibi ilerleyen saatlerde başlayacak ancak sergi alanı oldukça hareketli ve renkli birçok silah sistemi burada ve önümüzde yabancı askerleri görüyorsunuz. Onlar da biliyorsunuz Türkiye'de eğitim gören askerler. Onlar da burada bu silah sistemleri yakından deneyimliyor. Oldukça özel bir alanda. Bir yandan aslında tatbikata ilişkin hazırlıklar da devam ediyor. Kameraman arkadaşım Serkan şöyle çok kısa sol tarafı gösterirse, bir yandan atışlar ve çalışmalar, hazırlıklar devam ediyor. İlerleyen saatlerde de buradaki o tatbikattaki görüntüleri de paylaşacağız. Çünkü yerli ve milli hava savunma sistemleri olsun, yerli ve milli sistemler olsun burada atışlarını gerçekleştirecek ve burada bulunan protokole ve bizlere aslında gücünü bir kez daha göstermiş olacağız. Bizler de takip edeceğiz diyerek sözü yeniden merkeze bırakalım. Merve Türkay.
1: Mert, çok teşekkür ediyoruz. Sözü senden alıyoruz ama Ankara'dan ayrılmıyoruz. Bir sıcak gelişme daha var. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 şüpheli daha tespit edildi. Ve farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. O operasyonlarda 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi var. Peki nedir bu operasyonun kapsamı, başlığı? Detayları anlatacak Şener Çetin. Yeniden Ankara'ya dönelim.
2: Operasyonun başlığı elbette çek dolandırıcılığı. Zira çeşitli yöntemlerle vatandaşların cebine göz diken, haksız kazanç elde eden o suçlular bir bir yakalanmaya devam ediyor. Aslında 2019 tarihinde Ankara'da bir operasyon düzenlenmişti konuya ilişkin. Tabii bu operasyonun ikinci dalgasının geldiğini söylemek mümkün. Bu anlamda çek dolandırıcılığı

0: Operasyonla ilişkin soruşturmanın ikinci dalgasındaysa özellikle Masak raporu doğrultusunda yapılan mali incelemeler, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin yine farklı banka hesapları üzerinden aktarılması ve bu gelirlerle birlikte aslında yakın akraba olarak eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına mal varlığı değerleri edinilmesi suretiyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bunu söyleyebiliriz. Tabii soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliriyle yine 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu varlığının da tespit edildiği belirlendi. Yine bu kapsamda özellikle Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ki bu anlamda da 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığına yer verildi. Soruşturma titizlikle devam ediyor. Suç gelirlerinin kaynağının bu gelirlerle bağlantılı mal varlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla da çok yönlü ve titiz bir şekilde soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. 2019 yılında yapılmıştı ilk operasyon, az önce de ifade ettiğimiz gibi yeni bir dalga operasyon geldi. Bu operasyonda da 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını söyleyelim ve bu kapsamda soruşturmaya konu 31,5 milyon TL tutarında suç geliriyle yine 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu mal varlığı tespit edildi. Soruşturmada titiz bir şekilde devam ediyor diyelim. Söz size bırakalım.
1: Şener, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi saatlerimiz 10-16'yı gösteriyor. Piyasalarda açıldı Faruk abi. Birlikte bakalım borsa tarafını bir görebilir miyiz, ama borsanın düşüşle başladığını az evvel gördük. Konuşuruz evet, borsa tarafını
2: başlayalım ama altınla başlayalım biz. Şimdi çarşamba günü, daha doğrusu yarın Amerika'da enflasyon verileri açıklanacak. Biraz oraya kilitlenmiş durumda altının onsu. Tabii orada açıklanacak enflasyona göre de Ekim ayındaki FED toplantısından çıkacak faiz kararı bekleniyor. Faiz arttı.
1: O zaman enflasyonu çok yüksek yani hesaplamıyor evet, altın piyasası sanırım. Evet, beklentisi çok yüksek çıkacağı yönünde
2: ama
1: değil.
2: Faiz arttırımıyla ilgili beklentiler de biraz azalmış durumda ama yine de geçtiğimiz ay biliyorsun faizi arttırmıştı. Tabii hala 4300-4400 dolarlardan buraya geldi altın. 4100 dolarlarda seyrediyor. Gram altında da 6500 liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Orada kaldığı sürece de yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 6652 liradan güne
1: altın
2: başlamış oldu.
1: Altın piyasaları sadece ABD piyasalarıyla sanki eşgüdümlü ilerliyor. Hani öyle ama. Konuştuk. Evet. Merkez bankaları altın sattı bölgede, özellikle Körfez ülkelerinde savaş sebebiyle dedik. Şimdi durum biraz daha stabil gibi ama yine de hep ABD piyasalarını fiyatlıyor altın piyasası.
2: Şöyle sanki. Tabii altının fiyatı Amerika'da belirleniyor netice itibariyle ons. Dolayısıyla bunu da etkileyen birkaç etmen var. Doların diğer para birimleri karşısındaki değeri. O değer arttıkça bu işte değerli metalin maliyeti artıyor. Dolayısıyla talep azalıyor. Talep azalınca da fiyatı aşağı doğru iniyor. Tabii faiz arttırımı beklentisi ya da yüksek faizin devam etmesi de paranın biraz daha faize gitmesini sağlıyor. O yüzden de hani bizim gram altın genelde onsla at başı öyle gidiyor. Değil. Çünkü içeride de kurda çok hızlı hareketler olmadığı için onu izlemiş oluyoruz. Tabii hem bu ayki FED toplantısını hem de yarınki enflasyon verilerini takip edeceğiz. Öyle gözüküyor
1: öyle
2: altında.
1: Öyle görünüyor. Evet. Sanki dolar tarafında da biraz bir hareketlilik var. O yüzden biraz makas açılmış ons altın evet. arasında ama
2: olabilir,
1: birazdan
2: ama çok
1: bakalım.
2: Hızlı bir dolar artışı yok. Yani yılbaşından bu yana işte 47, yok, 48, evet. 49 o civarlarda devam ediyor. Oluyor. Dolayısıyla içerideki çarpan çok etkili olmadığı için de onstaki yükseliş birebir grama evet, yansıyor. Borsada hani 12 bin puanın üzerindeki seyir devam ediyor. İşte bu fon soruşturmalarıyla ilgili bir tereddüt olmuş. Bazı satışlar olmuştu biliyorsun bir dönem ama sonra borsa toparladı.
1: Mesela şu an yeşil
2: döndü. Evet, tekrar işte bu aslında düşen fiyatlardan yeniden alımlar başlıyor. Bilançolar gelecek. O yüzden borsada ayrı bir dinamik işliyor. Yani orada hikayeler farklı işleyecek.
1: Sanıyorum dün hacim de çok düşüktü. Dün düşüşle de kapattı. Öyle evet. mi başladı BIST 100 endeksi? Hacim de düşüktü ama dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine son sonrası yaptığı açıklamalar bugüne yansımış diyebilir miyiz?
2: Doğru. Hem de Sayın yani, Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları önemliydi. Hani bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanıp tekrar piyasaların sağlıklı bir

0: işleyişe kavuşacağıyla ilgili açıklamalar önemliydi. Piyasaya güven verdi. Ben hızlı bir şekilde tekrar 13-14 bin puanlara gelebileceğini düşünüyorum bilançolar geldikçe.
1: Peki petrole de bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Orada da bir miktar geri çekilme var.
0: Ama hala risk var yani.
1: Hala çok ciddi risk var.
0: Çünkü 100 doların üzerinde hala petrol. Yani o İşte Hürmüz'dür.
1: Kritik eşik mi 100 dolar sizce?
0: Yani kritik eşikten ziyade 100 dolar da çok yüksek bir rakam. Biliyorsun savaşın öncesinde 60-70 dolarlardaydı.
1: Bu kayse kabul edilmez.
0: Enflasyonlara ciddi etkisi var. Yani tekrar 60-70'lere dönse bile bunun oluşturduğu tahribat bir süre daha ekonomiler üzerinde devam edecek. Hala kış geliyor, maliyetler yüksek, enerji maliyetleri yüksek, ısınma maliyetleri yükselecek. Sadece ısınmayı düşünme, yani enerjinin üretim üzerindeki maliyet etkisi çok yüksek. Dolayısıyla yüksek maliyetler ürünlere yansıyor. Bu da enflasyonu, küresel enflasyonu arttırıyor. O yüzden hala burada risk var.
1: O arz sınırındaki biraz artış mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki anlaşmayla. Gerçi dizel anlaşması ama
0: evet.
1: bir miktar hareketlendirir mi bilmiyorum. Hani Avrupa'yı çok rahatlatacak gibi görünmüyor. Yani
0: evet,
1: bu kapsam yani, dışı herhalde ABD ile Rusya
0: yani,
1: arasındaki anlaşma.
0: Isınma problemi geçtiğimiz yıllarda da yaşandı orada. Ama tabii burada asıl küresel ekonomiyi ilgilendiren maliyet, üretim maliyeti maliyetlerinin artıyor olması, o da son tüketicinin kullandığı ürünlere yansıyor. İşte bu Hursilerin hareketleri, Hürmüz'de hala çözümün olmaması petrolü hala yukarıda tutuyor.
1: Yeni bir çözümsüz boğaz
0: evet.
1: daha var. O da Babülmen'de. Bir
0: Maalesef.
1: De bu da eklendi üzerine. Farkı abi konuşalım birazdan
0: Olur.
1: sizinle yine. Ama az evvel konuştuğumuz metro arızası kablolarda
0: önemli ya. Orası çok da kalabalık bir yer. Sabah
1: evet,
0: saatleri.
1: İçeriden görüntü gelmiş. Elimize evet. ulaştı. Haber merkezine ulaştı. Bu görüntüler, ekranlarınızdaki görüntüler işte o kabloların yandığı söylenen metro hattından içeriden, istasyonun içinden gelen ilk görüntüler. Dumanların da o tünelin olduğu taraftan geldiğini görüyoruz. Camlar kırılmış. Sanıyorum ki o panik anında içeride bulunan malzemelerle, acil durum malzemeleriyle vatandaşlar camları kırmaya çalışmışlar diye ilk gelen görüntüler üzerinden. Böyle okuyorum, böyle tahmin ediyorum. Kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle zaten seferlerde hala aksama yaşandığını söylemiştik. Muhabir arkadaşımız geçtiğimiz dakikada aktarmıştı. Burası İstanbul'un en yoğun noktalarından biri ki sabah saatlerinde İstanbul'da yoğun olmayan hat neredeyse mümkün değil, rastlanamaz ama Üsküdar dediğimiz zaman İstanbul'un tamamına bağlantının gerçekleştiği pek çok farklı istasyonunda olduğu ve sadece metro hatlarına değil işte Marmara'ya da metrobüse de bağlantıların olduğu bir noktadan bahsediyoruz. Aynı zamanda da toplu ulaşım kara araçlarına da işte belediye otobüslerine de minibüslere de aktarımın olduğu bir durak burası. M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda metronun bulunduğu alanda o kablolarda patlama meydana gelmesinin ardından oluşan duman tüm istasyona yayılmış. Evet, bir patlamanın yaşandığını da görüyoruz. İstasyondaki kişilerin bazıları ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bazıları hızla terk etmeye çalışıyor. Ama o kokuyla da insanların ne kadar etkilendiğini görüyoruz kabloların yanmasıyla birlikte. Henüz değişen bir durum yok. Bu hatta bu seferlerde henüz ulaşıma başlanmadı. Muhabir arkadaşlarımız orada sahadalar. Bir gelişme olduğunda yeniden döneceğiz oraya. Ama düne yeniden bakalım. İşte Faruk Erdem'le konuşurken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında F-10 soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar, verdiği önemli bilgiler, mesajlar bugün piyasalara pozitif yansıdı elbette. Neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısında, yine geçen kabine toplantısında olduğu gibi en önemli gündem başlığı buydu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki haksız kazanç sağlayan her kim varsa bedelini ödeyecek ve bu ay için bir ödeme takvimini de paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim ayı için.
2: Faiz getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
3: Fon soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi. Milletimizin hakkının korunması kırmızı çizgimizdir dedi.
2: Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf,

0: adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Fon soruşturmasında ara ödemeler için tarih verdi.
0: Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.
1: Muhalefetin fon soruşturması üzerinden yaptığı algı operasyonuna tepki gösterdi.
0: Boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
1: Başkan Erdoğan'ın gündeminde Maltepe'de çöken bina da vardı. Sözü kentsel dönüşüme getirdi.
0: İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin.
1: İşkur Gençlik Programı 2026-2027 döneminde kontenjanın 150 bine çıkarılacağını da duyurdu.
0: Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak.
2: Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşmak üzere kürsüye geldiler.
3: Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, konuşmamın başında her birinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Cenab-ı Hak'tan her haneye bolluk ve bereket, her gönüle huzur ve şifa nasip etmesini, alın teriyle kazanılan rızkı çoğaltmasını, darda olana ferahlık vermesini niyaz ediyorum. Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından, televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimize en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti, birlikte sözlerimizin, çalışmalarımızın ve her türlü halisane gayretimizin ülkemize ve milletimize yönelik hayırlı ve sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz hafta içinde milletçe her birimiz üzüntüye sevk eden kazalar yaşanmıştır. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binanın iki katının çökmesi sonucu 5 kişi vefat ederken 11 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca Manisa'nın Akhisar ilçesinde

Salan bir yaklaşımla kaza risklerini azaltacak her tedbirin alınmasını, aynı zamanda da kentsel dönüşüme yönelik devletimizce başlatılan seferberliğin süratle tamamlanmasını, başta öncelikli deprem riski bulunan alanlar olmak üzere ülkemizin her yerinde güvenli yapıların inşa edilmesini, önemini vurgulamak istiyorum. Muhterem milletvekilleri, Türkiye tarihi ve kültürel müktesebatı, jeopolitik konumu, maddi ve kültürel sermaye birikimiyle dünyanın önemini bildiği bir ülke, kudretini tanıdığı bir devlettir. Zira Türkiye sadece bir ülkenin adı değil, görkemli bir medeniyetin ve zengin Türk İslam geleneğinin mirasını barındıran toprakların adı, dünyada yeni buluşma ve uzlaşmaların adresidir. Türk İslam medeniyetinin temsil ettiği ruh ve kök değerlere sahip çıkmak, onları çağdaş ilerlemeler ve yeniliklerle buluşturmak, küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin çıkış yolu olacak, aynı zamanda da mazlum milletlerin hür ve onurlu bir şekilde yaşamasına ışık tutacaktır. Türkiye'nin süregelen ve birçoğunun toplumsal karşılığı olmayan tartışmaları bir kenara bırakarak enerjisini müreffeh ve mutlu bir ülkenin inşası yüksek değerlerle donanmış yeni bir medeniyetin oluşturulması hedefine yöneltmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Geçen haftaki konuşmamda da ifade ettiğim gibi ideolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Hiç şüphesiz yoktur ki Türk milleti sahip olduğu engin tarihi tecrübeye ve kültürel derinliğe demokratik değerlerle teşhis edilmiş evrensel kazanımları da eklemleyerek yeniden büyük bir medeniyet yaratma imkan ve kabiliyetine sahiptir. Türk milletinin başlatacağı medeniyet yürüyüşü, manevi iklimini Türk İslam kaynaklarından, kültürel temellerini ise kadim değerlerimizden alacaktır. Terörsüz Türkiye, birlikle ve dirlikle yaşama iradesi, gönül ve kültür coğrafyamızla beraber İnsanlığa adaletli bir nizam vaat eden, Türkiye merkezi yeni bir medeniyet inşasının şuurudur. Milletimizin özgün iradesiyle tesis edilmekte olan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi, Türkiye asımlarını ve bölgede hakimiyet kurma heveslilerini endişeye sürüklerken, tarihimizin her döneminde olduğu gibi Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır. Nasıl geçmişte kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi ve sosyal, kimi zaman da terör ve şiddeti esas alan yollarla milletimiz ayrıştırılmak, ekonomimiz istikrarsızlaştırılmak, devletimiz güçsüzleştirilmek istendiyse, yakaladığımız huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler de yine devrededir. Peşinen söylemeliyim, Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir. Aynı zamanda terörsüz bölge yolunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ise İsrail'in bölgeye dönük saldırganlıkları yaklaşan seçimleri de bahane edilerek devam etmekte, kışkırtıcılık seviyesi artmaktadır. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar İsrail barbarlığının geldiği seviyeyi göstermektedir. Diğer yandan kutsal topraklara yönelik Husi saldırıları bölgeyi istikrarsızlaştırma
hedefinin

aynı amaca hizmet eden farklı bir unsurudur. Söylemler farklı olsa da hizmet ettikleri şey farksızdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya, ne kıblemiz Kabe'ye, ne de Hazreti Resulullah'ın kutlu mabedine yönelik saldırılara göz yumamayız. Sessiz kalamayız, tahammül göstermeyiz. Kutsal topraklarımız başka bir egemen devletin sınırları içerisinde olsa da kutlu ceddimizin buralardaki mütecaviz eylemleri püskürtmek için başlattığı seferler tarihin hafıza kayıtlarında saklıdır. Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Metke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır. Nitekim 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştır. Ertesi gün aynı havalimanına düzenlenen yeni bir saldırıda ise bir kişi daha hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştır. Bu menfur saldırılar kuşkusuz bütün bölgenin huzur ve istikrarını hedef almaktadır. Yemen'de uzun yıllardır devam eden çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, Kızıldeniz ve Badülmendeb Boğazı'nın güvenliğini tehlikeye atmakta, uluslararası ticaret, enerji arz güvenliği ve bölgesel ekonomik istikrar bakımından ciddi riskler doğurmaktadır. Orta Doğu'nun içinde bulunduğu bu zor dönemde bölge ülkeler arasındaki husumetleri derinleştirecek, yeni çatışma cepheleri açacak ve sivillerin hayatına mal olacak hiçbir eylem maruz görülemeyecektir. Hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, sivilleri hedef alan saldırılar hiçbir surette meşru görülemeyecektir. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında Türkiye Mekke olarak savunma anlaşmasından kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalarak ve İslam aleminin mukaddes beldelerine ev sahipliği yapan bu müttefikimizle dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir. Hatırlatmak isterim ki ecdadımız yıllarca Hadimül Harameyn ile şereflenmiştir. Fahrettin Paşa'nın dillere destan Medine müdafası bu şuurun yüksek iradesidir. Öyle ki peygamber ocağında pişen kahraman Türk askeri Mehmetçik unvanını bu topraklarda almıştır. Hamdolsun kutsal topraklarımıza dönük inancımız da, imanımız da, kararlılığımız da milletimizin kalbinde, devletimizin kurumsallığında ve kudretinde hiç eksilmemiştir ve diridir. Temennimiz Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün tesis edilmesi ve bölgesel istilafların

Diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesidir. Bölgedeki herkes itidal içerisinde hareket etmeli, akli selimden şaşmamalıdır. Daha fazla Müslüman kanı akmamalı, tüm bölgemiz huzur ve güven ortamında yaşayabilmelidir. Mezhep farklılıklarını çatışmanın gerekçesi haline getiren, Müslüman toplumları birbirine düşüren ve bölgenin kaynaklarını savaşlarda tüketenlere, nifak tohumları ekenlere, kardeş kavgası çıksın diye Tel Aviv'de el oluşturanlara karşı müşterek bir duruş sergilenmelidir. İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası derhal son bulmalıdır. Parti olarak arzumuz, bölge ülkelerinin birbirlerinin güvenliğine katkı sunduğu, itiraflarını müzakereyle çözdüğü ve geleceklerini ortak iradeyle inşa ettiği huzur ve barış içerisinde bir Orta Doğu ve İslam dünyasıdır. Böylesi bir Orta Doğu hayalinin önündeki en büyük engel, bölge ve insanlık için büyük tehdit olan Siyonist soykırımcı İsrail'dir. Nitekim 27 Ekim'de bir seçime gidecek olan İsrail'de Netanyahu'nun izlediği soykırım politikası Gazze'yi tüketmekte, yok edici şirkef adımlar Batı Şeria'da atılmakta, hatta Suriye topraklarının bütününde de yer yer sürmektedir. Asrımıza yakışmayan, insanlığın yüz karası manzaralar uluslararası kurumların ve tüm dünyanın gözünün önünde sergilenmeye maalesef devam edilmektedir. Diğer yandan Yunanistan yönetiminin İsrail'e yakınlaşarak kendisini daha güçlü ve güvenli hissedeceğini zannetmesi, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerine dönük ihlallere dur dediğimizde İsrail'in kendisini koruyabileceğini umması, tarihten ve günümüzden hiçbir ders almadığı anlamına gelecektir. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında geliştirilmek istenen elektrik bağlantısı projesi, deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafların yeniden gündeme taşımıştır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın projeye desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatma girişimi meselenin uluslararası boyutunu da ortaya koymaktadır. Türkiye'nin güzergaha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutum ortadayken, üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak, Atina için ciddi bir hata olacaktır. Yunanistan, bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa, bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır. Yunanistan, Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanımadıkça, kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşma imzalarsa imzalasın ve hangi silahları alırsa alsın, kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır. Şayet Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa, Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa, hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz. Bizim arzumuz ve tercihimiz, Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.

Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, uluslararası hukuku ihlal ederek yapılan egemenlik haklarımıza yönelik bazı saldırılarla beraber ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, milletimizi kutuplaştırmaya ve birçok konuda da umutsuzluğa sevk etmeye dönük girişimler eş zamanlı devam etmektedir. Türkiye güçlendikçe, kardeşliğini pekiştirdikçe, huzurumuzu sabote etmeye yönelik fitne ve nifak da yaygınlaşmakta, Türkiye hasımlarıyla birlikte içerideki taşeronlar da hareketlenmektedir. Devlet-millet dayanışması güven iklimi oluştukça, geleceğin güçlü Türkiye'sine yönelik ortak irade serpildikçe, provokasyon girişimleri artmaktadır. Türkiye, kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir. Köklü sorunlarını çözüme kavuşturabileceği uygun bir iklimdedir. Bununla beraber yapılan operasyonları, devletin kamu menfaatlerini istismara yönelik hukuksuzlukları açığa çıkarma yolunda attığı adımları yeni bir kuşatma ve istikrarsızlaştırma sürecinde çekmek bir kısım siyaset ve medya aracılığıyla sosyal hareketlilik yaratmak arzusu da dikkat çekmektedir. Türkiye yükselme, milli birlik ve kardeşlikte buluşma evresindeyken içeriden ve dışarıdan toplumu tahrik edici olaylar karşısında tüm kurumlarıyla birlikte duyarlı ve hazır bulunmuşluk içinde olmalıdır. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Nitekim görmemektedir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Bununla birlikte dikkatlerinizi çekmek isteriz, isterim ki bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkmakta, kamuoyu yanıltmak, yönlendirilmek ve tahrik etmek amacıyla organize suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarını el uzatmış, milletimizin üzerine çökmüş, belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir. Dolayısıyla ahlaki standartlar, partizanlar, tutumlar ve iktidar muhalefet dikotesine bağlı olarak görecelleştirilmektedir. Nitekim muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka muğayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin

üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Bize göre bu sağlıklı bir sosyal düzenin temel unsuru ahlaki standartlaşmadır. Ahlak sadece düşüncesi ve eylemi menmu olan yasaklar bütünü değildir. Ahlak, bireye düşünce ve eylemlerinde toplumsal sorumluluk yükleyen, toplumla beraber yaşama kültür ve iradesini dosdoğru bir istikamete kavuşturan zihniyet ve eylem meselesidir. Türk düşüncesinin mürşidi merhum Ziya Gökalp'in tabiriyle ailenin esası olan velayeti hassa ile devletin temeli olan velayeti amme kuvvetlerini ahlaktan alırlar. Dolayısıyla bir toplumun ahlakı zihniyette berraklığın, düşüncede ilke ve değerlerin, söylemde tutarlılığın, eylemde ise sorumluluğun gaye ve gayretidir. Haddizatında ahlak, iktisadi faaliyetlerin ve sosyal hayatın çekim merkezidir. Ahlakın eksenindeki kayma, aileden kurumsal yapıya, kamudan özel alana, siyasetten iktisadi alana kadar yerleşik değerlerin dağılmasına ve karışmasına sebebiyet verir. İktisat ilmimizin kutup yıldızı merhum Sabri Ülgener'in de belirttiği üzere zihniyet ile davranışı birbirine sıkı sıkıya bağlayan temel unsur ahlaktır. Zira iktisat ahlakı da bu anlayıştan neşet etmiştir. Ahlak bağları kopmuş bir toplum, ahlaki bağlamlardan arındırılmış bir sosyal düzensizliğin içerisinde bocalar, yaşadığı buhrandan çıkış yolu ise ahlaki mübahlıkta bulur. Ahlaki mübahlık ise Erol Güngör'ün ifadesiyle kültürel kodlarımız ile medeniyet anlayışımız arasında yabancılaşmayı doğurur. Bu bağlamda gündemdeki tartışmaların esasını sosyal düzen erozyonunun ve ahlak buhranının yüz düşümü olarak görmek gerekmektedir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi olarak ahlak terazisinde adaletin üleştirilmesi ve dağıtılmasını, bunun için de ahlaki standartlaşmanın evvela siyaset kurumunda tesis edilmesini öngörmekteyiz. En nihayetinden ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan, iktidarda adaleti, devlet erkanında liyakati, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete geçirecektir. Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle behemel paylaşılmalı, belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır. Hakkıyla, haksızı, doğruyla yanlışı fark etmeyi mümkün kılacak etkili bir iletişim stratejisiyle toplumsal kafa karışıklığı önlenmelidir. Ülkemizin terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını kaybedeceği bir yöne sürüklenmesine izin verilmemelidir. Milletçe terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda atılan adımlara, elde edilen kazanımlara ve güçlü gelecek tasavvurlarımıza odaklanılmalıdır. Çünkü siyasette medya ve sosyal medyadaki hedef saptırma girişimlerinin toplumsal güveni ve kurumlara duyulan inancı zayıflatma çabalarının umutsuzluğu yaymaya, Türkiye'nin prangalarıyla baş başa kalmasını sağlamaya yönelik daha geniş bir çerçevenin parçası olduğu anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımın temel hedeflerinden birisi söz konusu olayları Türkiye'de kurumsal ve siyasal yapının bütünüyle çürüdüğünün göstergeleri olarak takdim ederek toplumda çare

çaresizlikle birlikte kutuplaşma ve siyasal gerilim yaratmaktadır. Nihai aşamada yönetilemeyen kurumları, işlevsizleşen ve toplumsal bütünlüğü zayıflayan bir Türkiye algısı oluşturmaktadır. Bu alçaklığa müsaade edemeyiz, izin veremeyiz. Unutulmasın, kurumlara yönelik güvenin aşındırılması ve toplumsal fay hatlarının belirginleştirilmesi, Türkiye'nin demokratik, ekonomik ve güvenlik bağlamındaki kazanımları karşısında büyük bir bühtan, siyasetin sağlıklı işleyişi açısından ciddi riskler doğurabilecek büyük bir ihanet olacaktır. Böylesi bir atmosferin Türkiye'ye yalnızca siyasal ve toplumsal açıdan değil, ekonomik açıdan da olumsuz etkileyebileceği, yatırımcı algısından finansal istikrara, ülke risk biriminden uluslararası itibarına kadar geniş bir alanda Türkiye'nin güvenilirliği üzerinde baskı oluşturulabileceği açıktır. Türkiye'nin birlik ve düzeni her şeyin üstünde, her türlü siyasi mülazanın önceliğindedir. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların gerektiğini inkar etmeden, vatandaşlarımızın sosyoekonomik beklentilerini dikkate alan, bununla birlikte yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun biçimde mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı bir yaklaşımı hep birlikte sergilemek durumundayız. Türkiye, hepimizin hep birlikte Türkiye'yiz. Milletçe kederimiz, kıvancımız bir, geleceğimiz birdir. Yapmamız gereken olayları siyasal çatışmanın aracı haline getirmek değil, hukuk ve demokrasi temelinde kurumsal dayanıklılığı arttırarak gelecek perspektifimizi güçlendirmektir. Hatırlatmak isterim, Türkiye eski Türkiye değildir. Güçlü kurumlara, büyük bir ekonomik kapasiteye, etkili bir diplomasiye ve caydırıcı bir savunma sanayine sahiptir. Sistemsel arızalarını gidermiş, milli birlik ve kardeşliğini tesis etmiş, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye odaklanmış, gıpta ile bakılan bir Türkiye hamdolsun egemendir. Kimseye oyun kurdurmayız, istikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Milletimiz emin olsun, milli birliğimizi kuvvetlendirilecek yeni Türk asırlarına yelken açacağız. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza, güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz. Değerli milletvekilleri, Fransa'da yaşanan öğrenci eylemleri Avrupa'nın toplumsal huzur ve istikrar bakımından karşı karşıya bulunduğu sorunları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğretmen açığının giderilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması talebiyle sokaklara inen gençler esasen geleceklerinden kaygı duyduklarını ortaya koymaktadır. Avrupa'nın artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ağır sorunlarla yüzleştiği bir dönemde gençlerin kitlesel şekilde sokaklara inmesi toplumsal huzur ve dayanışma ikliminin giderek bozulacağına işaret etmektedir. Göstericilerin Bastil Meydanı'nda toplanması Fransız devrimine yapılan bir gönderme olmaktan öte olayların daha geniş kitleleri sokağa dökme potansiyeli taşıdığına işaret etmektedir. 1968 olaylarını ve 2018'deki sarı yeleklileri hatırlatan gösteriler gerekçe gösterilen sorunların çözülememesi halinde eylemlerin Fransa'dan başlayarak dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine de yayılma potansiyeli taşımaktadır. Diğer taraftan gösterilere yönelik polis müdahalelerinde yaşanan ağır yaralamalar ve binlerce kişinin gözaltına alınması başka ülkelere demokrasi ve insan hakları konusunda ders vermeyi alışkanlık haline getirenlerin aynı ülkeleri kendi vatandaşları söz

0: konusu olduğunda nasıl görmezden gelebildiğini göstermiştir. Benzer durumlar Türkiye'de yaşansa insan hakları ve demokrasi çağrısı yapacak Avrupalı liderlerin Fransa'daki şiddete ses çıkarmaması Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha ifşa etmiştir. Fransa ve muhtemelen başka ülkeleri de etkisi altına alacak olan bu gelişmeler Avrupa'nın sosyal devlet anlayışından uzaklaştığını ve eğitim şartlarının giderek bozulduğunu göstermektedir. Türkiye ise eğitimde attığı adımların karşılığını uluslararası ölçekte almaktadır. OECD tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre ülkemiz bir önceki değerlendirmeye kıyasla matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin her üçüne de puanı en fazla arttıran OECD ülkesi olmuş, fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte bu ortalamayı yakalamıştır. Bu başarı Türkiye'nin eğitimde kaydettiği ilerlemenin somut bir göstergesi olmuştur. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru hızla yol almak için gençlerimize ve milli eğitime azami ölçüde kaynak ayırmamız gerektiğini de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, yeni gelişmelere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokratik, kültürlü, erdemli ve inançlı nesiller Türk asrının mimarı ve geleceğimizin teminatı olacaktır. Bu çerçevede eğitim sistemimiz, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası rekabet yeteneğine sahip, teknoloji kültürü gelişmiş, insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalı, eğitim mekanları, eğitim teknolojileri ve insan gücü imkanları nitelik ve nicelik açısından en üst standartlara yükseltilmelidir. Bununla birlikte Türkiye'de yaşanan birkaç okul hadisesini de dikkatle takip etmek, güvenlik tedbirleriyle birlikte okul, aile ve öğretmen üçgeninde geliştirilecek etkili önlemlerle bir daha benzeri hadiselerin yaşanmamasını sağlamak, geleceğimizin teminatı, çocuklarımızla birlikte sistemi ve yönetimi hedef alan iç ve dış kaynaklı tehditlere karşı duyarlı olmak şarttır. Kıymetli arkadaşlarım, milletimizin her sorunu bizim de sorunumuzdur. Haklı beklentileri de bizim talebimizdir. Önümüzdeki dönemi yasama faaliyetlerimizin odağına, vatandaşlarımızın sosyoekonomik sorunlarını çözmeye, beklentilerini karşılamaya dönük atılımların yapılacağı bir yasama yılı olarak görüyoruz. Her bir milletvekili arkadaşından bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmasını bekliyorum. Cumhur İttifakı birlikteliğinde tüm sorunlarımızı aşacak, milletimizi daha mutlu, devletimizi daha güçlü kılacağız. Büyük ozanımız merhum Aşık Veysel'in deyişiyle diyorum ki son verelim iftiraya, bühtana, kardeşhane sevişelim can cana, el birlikte çalışalım vatana, çok okul, fabrika kuralım kardeş. Sayın milletvekillerini ve muhterem misafirlerimizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor, her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun. Hepinize selam ve hürmetler.
1: Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızdan dolayı zaten...
2: Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli az evvel mecliste grup toplantısını gerçekleştirdi. Yarım saati geçen bir konuşmaydı Devlet Bahçeli'nin konuşması. Gündemin her maddesiyle ilgili değerlendirmeleri vardı Devlet Bahçeli'nin. Yemen'de yaşanan süreç, Suudi Arabistan'da yaşanan sürece özellikle değindi ki birazdan konuşacağız detaylı.

0: Diplomasi yetmiyorsa caydırıcı tedbirler kullanılmalıdır dedi Devlet Bahçeli. Şu anda da salondan çıkış yapıyorlar. Genellikle Devlet Bahçeli grup toplantısını gerçekleştirdikleri salondan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlıyorlar. Bakalım bu defa bir soru gelecek mi Devlet Bahçeli'ye? Gelmedi ve salondan çıkışında direkt olarak Devlet Bahçeli meclisteki bulunduğu noktaya geçecek diye tahmin ediyoruz. Fon soruşturması ile ilgili önemli gelişme açıklamaları var Devlet Bahçeli'nin. Özellikle kurumlara ve adalete güvenden bahsetti Devlet Bahçeli. Kurumlara zarar vermek çok ciddi hasara sebep olur dedim. Muhalefeti eleştirdi. Devlet Bahçeli'nin muhalefete yönelik de eleştirileri vardı. Özellikle fon soruşturması ile ilgili. Ama Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını çok sert dille eleştirdi. Diplomasi yetmiyorsa caydırıcı yöntemler kullanılmalıdır dedi. Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmelidir ifadelerini kullandı ve bölgenin huzuru hedef alınıyor dedi Devlet Bahçeli. İsrail'e özellikle dikkat çekti. Tüm bunları konuşacağız. Doçent Doktor Berat Akıncı yayın konuğumuz olacaklar. Berat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Bulduk. İyi yayınlar diliyorum
0: efendim. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar. Şimdi Sayın Bahçeli'nin özellikle Husi saldırılarıyla ilgili yaptığı değerlendirme önemliydi. Bugün gelmesi ki dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda gündemindeki en geniş yere sahip konu başlıklarından biriydi. Husi saldırıları. Şimdi Devlet Bahçeli'nin Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmelidir ifadesini sizinle biraz değerlendirelim istiyoruz. Elbette Mekke İttifakı çerçevesinde de henüz meclise gelmedi. Ayrıca bu bir savunma anlaşması. Defaatle bunun altı çiziliyor. Ama sizce Devlet Bahçeli'nin bu noktada vermek istedikleri mesaj nedir?
1: Evet, aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk konuşmaya başladığından itibaren terörist Türkiye ve terörist bölge hedefiyle de veya açıklamasıyla da doğrudan bağlantılı süreçler. Mekke anlaşması elbette bir savunma anlaşması, ancak bölgenin de terörize edilmemesi noktasında da çok önemli, caydırıcı bir aslında savunma paktı. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin bu noktada bahsetmiş olduğu, eğer Husiler bu bağlamda gerekli diplomasi dilinden anlamıyorsa bölgeyi terörize etmeye ve kutsal bölgelere yönelik olarak saldırılarını devam ettiriyorsa elbette burada askeri anlamda da caydırıcılığın sağlanması noktasında bir çıkışın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında Devlet Bahçeli ve burada Türkiye'nin de kurumsal anlamda yapmış olduğu diplomasi ve diğer açıklamalara da bakıldığında elbette Türkiye'nin burada Mekke Anlaşması kapsamında önceliği Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünün korunması ve Suudi Arabistan'a dışarıdan gelebilecek aslında müdahalelerin önlenmesi. Zaten savunma paktının amacı da bu. Tabii Devlet Bahçeli burada özellikle Müslümanlar için kutsal kabul edilen kıblenizin de korunması, güvence altına alınması ve bu bağlamda yine aslında ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik de biliyorsunuz İsrail'e yönelik olarak da bir gönderme yaptı. Dolayısıyla Devlet Bahçeli burada Türk milletinin de hassasiyetini aslında dile getirmiş oluyor ve bu bağlamda kesinlikle bölgenin terörize edilmesinin önüne geçilmesi noktasında bir çağrı yapıyor Merve Hanım.
0: Şimdi Berat Bey, şu da önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun altını çizdiler. Bu saldırıların bölgedeki vekil güçler yollarıyla gerçekleştirildiğine, işte ilk saldırı Suudi Arabistan'a yönelik ilk saldırı Irak'tan gelmişti. Irak'taki bazı gruplardan gelmişti. Şimdi Yemen'de Husilerden geliyor. Yemen daha farklı bir yapı, işte üçlü bir yönetimi var. Biraz daha hem de bölgede kardeş kanı dökülmesin ifadesiyle bu mesajların İsrail'e evet verildiği netlikle anlaşılıyor ama İran'a da bir takım mesajlar verdi mi sizce bugün Devlet Bahçeli?
1: Ervan'ım elbette, ben aslında şöyle kıblemize yönelik bir aslında Türk milletinin duygularını ifade ederken ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı da es geçmedi. Onun altını ifade etmek
0: istedim. Biliyorum, evet, az evvel ifade etmiştim.
1: Elbette ki yani burada Husilerin İran'la olan bağlantıları artık çok görünür vaziyette. Yani bütün dünya Husilerin arkasındaki hem politik gücün hem askeri anlamda destek verilmesi noktasında İranlıların olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Dolayısıyla bakıldığında aslında elbette biz...

0: Birkaç yıl öncesinden de İsrail yayılmacılığın öncesinde de İran'ın Şii yayılmacılığından bahsediyorduk Merve Hanım. Hep bunu aslında ben canlı yayınlarda, konuşmalarda ifade ediyorum. Eğer bunu gözden kaçırırsak tabii ki İsrail yayılmacılığın karşısında hepimiz durmamız gerekiyor. Bölge ülkeleri, Müslüman ülkeler olarak yapılan soykırımı, Filistin'e ve Gazze'ye yönelik olarak yapılan soykırımı, uluslararası hukuk ihlallerini elbette hep birlikte Müslüman ülkeler olarak birlikte göğüs germemiz gerekiyor. Ama diğer bağlamda da mezhep savaşlarından veya mezhep çatışmalarıyla da bölgenin terörize edilmesi veya kardeş kanının akılması, Müslüman kanının akıtılmasının önüne de aslında bir şekilde geçilmesi gerekiyor. Devlet Bahçeli'nin bu noktadaki aslında çıkışı oldukça yerinde. Çünkü Türkiye'nin bölgeye yönelik bakış açısı da aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiğiyle de örtüşüyor. Nihayetinde Türkiye sadece bölgede kendini kazandığı bir dış politika benimsemiyor. Bütün aslında komşu ülkelerin ve dahi Müslüman ülkelerin bir araya geldiği, karşılıklı kazan kazan politikaların devreye sokulduğunu, artık bu bölgede Müslüman kanının veya kardeş kanının değil, ticaretin ve refahın arttığı bir sürece bir an önce evrilmemiz gerektiğini de altını çiziyor. Ve bu bağlamda da aslında bölgede bu sürece aslında katkı sağlamayan ve bizzat aslında bu bölgenin karışmasına sebep olan başta İsrail olmak üzere İran ve dahi İsrail'in bu bölgede başka dirsek temasında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri gibi işte ne bileyim bazı körfez ülkelerine karşı da bir göndermenin, örtülü bir göndermenin olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü
1: Peki.
0: bakıldığında İsrail bölgeye yönelik yayılmacı politikalarını sadece kendi unsurlar üzerinden yapmıyor. İşte biz bunu nerede görüyoruz? Yemen'de
1: Peki.
0: görüyoruz, Sudan'da görüyoruz, işte Somali'de görüyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin başta terörist Türkiye olmak üzere terörsüz bölge hedefine yönelik olarak
1: Peki.
0: açıklamalarını ben çok yerinde ve saygıdeğer buluyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum ilk değerlendirmeleriniz için. Doçent Doktor Berat Akıncı, kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Arka arkaya sıcak gelişmelerin yaşandığı bir gündeyiz sabah saatlerinden itibaren. Şimdi bir sıcak gelişme daha var. İstanbul'da Eyüp Sultan'da bulunan İSKİ binasının bahçesine hafriyat kamyonu uçtu. O noktaya gideceğiz. Bizi bekliyor Meral Dağlılar. Detaylar onda.
2: Evet Merve, dakikalar önce aslında bir harfiyat kamyonu dengesini ve hakimiyetini kaybederek İSKİ'nin bahçesine doğru uçtu. Hemen o görüntüleri sizlere gösterelim. Şu an için harfiyat kamyonu kaldırılmadan önce elbette ki üstündeki yükler boşaltılmaya çalışıyor ama çok sert bir düşüşün olduğunu söylemek mümkün. Hemen buradaki bahçelik alandan bariyerleri aşarak aşağı doğru bir kaza gerçekleşiyor. Peki kaza nasıl meydana geldi? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Sizin de söylediğiniz gibi Eyüp Sultan'da bulunan aslında bağlantı yollarından ve en sıklıkla kullanılan yollardan bir tanesinden bahsediyoruz. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bu bağlantı yolunu gösterelim. Yukarıdan gelen hafriyat kamyonu öncelikle dengesini kaybederek burada bulunan iki tane otomobile çarpıyor. Otomobiller az önce çekiciyle birlikte kaldırıldı ve bu noktada hem kaldırıma çarparak hem de bariyerleri yıkarak aslında işte o bahçelik, o peyzaj alanına doğru uçtuğunu görüntüleyebiliyoruz. Hemen İSKİ'nin binasının giriş noktası burası ve biraz daha aslında iki otomobilin de aslında çok ciddi ağır hasar vererek daha sonrasında bu bahçelik alana uçtuğunu görüyoruz. Dakikalar öncesinde yine ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki yaralının olduğunu biliyoruz ve durumlarının da iyi olduğunu, bilinçlerinin açık bir şekilde hastaneye kaldırıldığı bilgisini de verelim. Elbette ki böyle bir kaza içerisinde en azından yaralı olarak kurtarılmaları oldukça önemliydi diyebiliriz ama iki otomobilin de özellikle kullanılamaz hale geldiğini söylemek mümkün. Şu anda bu harfiyat kamyonunda toprakla yüklüydü. Elbette ki o düşüş anıyla birlikte toprak da etrafa saçılmış bir şekilde ama kaldırılmadan önce de yine içerisinde bulunan yükler de alınıyor ve ardından da çekici işlemiyle bu noktadan kaldırılması bekleniyor. Dediğimiz gibi hafriyat kamyonu iki otomobile birden çarpıp ardından bariyerleri aşarak işte İSKİ'nin burada bu noktada bulunan bahçelik alanına uçtuğunu söyleyebiliyoruz. Yaklaşık aslında kazanın meydana geldiği yerden o son hafriyat kamyonu

0: düştüğü noktaya kadar 500 metrelik bir alandan bahsediyoruz. Elbette sebep neydi henüz bilinmiyor. Bir hafif bir burada ıslaklıklar var. Bu tahmin ediyoruz ki hem otomobillerden hem de daha sonrasında olay yerinde bir yıkama işlemi de oldu ama onun öncesinde hakimiyeti kaybetmesine neden olan sebep neydi henüz bilinmiyor ama burada hem polis ekipleri hem itfaiye ekipleri şu an için çalışmalarını devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık ortalama bir saat içerisinde bu olay gerçekleşti. Dediğimiz gibi Eyüp Sultan'da aslında hem çevre yoluna bağlanan hem de temoto yoluna bağlanan o yan yollardan bir tanesindeyiz ve oldukça önemli bir güzergahtayız. İşte dakikalar öncesinde de burada bir hafriyat kamyonu iki otomobile çarparak İSKİ'nin bahçesine uçtu. Son durum bu şekildeydi diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Evet, İSKİ'nin bahçesine İstanbul'da Eyüp Sultan'da düşen bir kamyonun, hafriyat kamyonunun görüntülerini ekranlarınıza taşıdık. Bugün İstanbul'da dediğim gibi sabah saatlerinden itibaren çok fazla gelişme oldu. Yurt genelinde de öyle operasyonlar, kazalar. Bir kaza haberi de İstanbul'da metro hattında yaşandı. M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattında. Tam da Ihlamurkuyu istasyonunda kablolar bir anda böyle patlayarak alev aldılar. Dumanlar yükseldi. İstasyonun içini de sardı. Şimdi hemen olay yerine gidelim. Ahmet Nazif Vural ulaştı olay yerine. Başladı mı seferler bilmiyoruz. Olay nasıl meydana geldi onu da bilmiyoruz. Eminim Ahmet bilgileri edinmiştir. Detayları bizimle paylaşsın.
2: İlk gelen gelişmeden bahsedelim. Şu an için seferlerin normale döndüğünü, Ihlamurkuyu ve Altınşehir duraklarındaki seferlerin artık normal olağan akışında devam ettiğini belirtelim. Ve bir diğer gelişme olan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamadan bahsedelim. Öyle ki yapılan açıklamada sorunun sistemde, enerji besleme sisteminde elektriksel arklanma şeklinde açıklamış olduğunu vurgulayalım. Bu noktada Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada önemli bir vurgu var. O da şu kısım, patlama yaşandığı yönündeki söylemler doğru değildir diyor. Gerçeği yansıtmamaktadır diyor. Yaşanan o görüntü olarak çeşitli patlama emarelerine dair olan görüntülerin elektriksel arklanma sebebiyle ortaya çıkmış olduğunu da yine belirtiyor. Metro İstanbul ses elektriksel arklanma sırasında oluşmuştur deniyor. Burada şunu hatırlatalım. Sabah saatlerinde yaşandı bu olay ve saatler 8.30 civarları. Yani özellikle okula giden öğrencilerin ve aynı zamanda işe giden kişilerin Anadolu yakasındaki en uzun metro hatlarından birisi olan M5 metrosunda geçirmiş olduğu o seyahat esnasında yaşandı ve o olay olduğu andan itibaren burası adeta ana baba günü haline geldi. Çünkü Ihlamurkuyu durağındaki yüzlerce kişi o esnada hemen tahliye edildi. Elbette istasyonu ciddi bir duman kapladı. Burada bir yangın çıktı iddiasına da yine Metro İstanbul bir yanıt veriyor. Bir yangının çıkmadığını, bu elektriksel arklanma sebebiyle dumanların oluştuğunu da belirtiyor. Bu olay sebebiyle de metronun kullanılan o anki metronun da ön camında bir çatlama olduğunu da yine belirtiyor. Metro İstanbul, bu da aslında yine görüntülerde vardı. O sefer esnasında yüzlerce kişi o anda çeşitli yansımaların, seslerin çıkmış olduğu o esnada doğrudan hemen tahliye edildi ve o esnada verilen anons da önemli. Vagonlara asla dokunmayın. Bunun sebebi yaşanabilecek o enerji hattında yaşanmış bir problem bu. Bundan kaynaklı olarak da yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek adına böyle bir anons geçilmiş olduğunu da belirtmiş olalım. Metro M5 metrosundan sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural aktardı detayları. Devam edelim. Kütahya'da da bir samanlıkta yangın çıktı. Yangın hızla büyüdü, yayıldı, ahırlar alev altında kaldı. Yangından böyle gündüz gibi alevlenen, gündüze çeviren günü alevlere itfaiyenin müdahalesi vardı. Zorlukla ancak kontrol altına alabildiler.
3: Kıvılcımla başladı, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Söndürmekse hiç kolay olmadı. Kütahya'nın Domaniç ilçesi Fındıcak köyünden yükselen alevler geceyi aydınlattı. Samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü, bitişikteki ahırlara sıçradı. Alevlere köy halkı müdahale etti ancak başarılı olamadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve aracöz sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ekipler yangını kontrol altına alabildi. Yangında 6 samanlık ve 1 ahır yandı. Ahırdaki hayvanlar neyse ki alevler ulaşmadan önce kurtarıldı.
1: Almanya'da Hannover kentinde bir caminin bahçesindeki Türk bayrağı ateşe verildi. Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri de bu saldırıyı kınadılar. Faillerin yakalanması için şimdi camilerin güvenliği için aynı zamanda gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorlar.
3: Almanya'nın Hannover kentinde Hacı Bayram Camii'nin bahçesinde asılı bulunan Türk bayrağı ateşe verildi. Milli değerleri hedef alan bu çirkin saldırı tepkilere neden oldu.
4: Almanya'nın Hannover kentinde Avrupa Türk İslam Birliği'ne bağlı Hacı Bayram Camii'nde Türk bayrağı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Alman bayrağı da büyük zarar gördü. Atip yaşanan bu saldırıyı kınarken camilerin güvenliği için bir kez daha çağrıda bulundu.
3: Gece saatlerinde yaşanan saldırıda caminin bahçesindeki Türk ve Alman bayrakları yerinden indirildi. Bayrakları yırtan saldırgan ya da saldırganlar ardından ateşe verdi. Ancak gecenin karanlığı saldırganın kimliğinin tespit edilmesine engel oldu.
5: 9 Ekim sabah saat 5 civarlarında Cuma günü kimliği henüz belirlenmeyen kişi veyahut da kişiler tarafından burada Türk bayrağımızı yakmışlar. Ayrıyeten ateş açmışlar. Olayla ilgili emniyet amirliği polislere bilgi verildi. Geldiler, incelemeleri yaptılar. Akabinde Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğumuzla irtibata geçildi. Olayla ilgili şu anda soruşturmalar devam ediyor. İnşallah bunu yapanlar en kısa zamanda bulunur. İnşallah başka bir teşkilatımıza, başka bir camilerimize böyle çirkin bir saldırı tekrar olmaz.
3: Saldırının ardından Türk sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Türk dernekleri temsilcilerinden oluşan bir heyet Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada ibadethanelere yönelik saldırıların önlenmesini isteyen temsilciler sorumluların bir an önce yakalanması gerektiğini vurguladı.
1: Trafik kazaları haberleri var sırada. Sakarya'da, Bingöl'de, Kayseri'de, Afyonkarahisar'daki kazalarda ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı.
3: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara neden oldu. Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Kazada traktör sürücüsü AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmirli, yanındaki Suriye uyruklu kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprü üzerindeki demir bariyerlere çarptı. Kazada araç içindeki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Bir diğer kaza haberi de Kayseri'den geldi. Melik Gazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Afyonkarahisar'daki bu kazada yürekleri ağza getirdi. Şuhut Belediyesi'nde görevli işçileri taşıyan midibüs Uzunpınar Köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 28 yaralıdan biri tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Korkunç bir cinayet haberi, bir katliam diyebiliriz. Kastamonu'nda yaşanıyor. Pancar tarlasında, tam da hasat esnasında husumetlerine tarla sahibi kurşun yağdırıyor. Olayda 4 kişi hayatını kaybediyor. Katil zanlısı gözaltına alındı.
3: Tarladaki hasat telaşı kanlı hesaplaşmaya dönüştü. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Kastamonu.

0: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen Köyü. Aralarında önceden husumet bulunan iki aile pancar tarlasında karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, tarladan silah sesleri yükseldi. Çetin Ağa tartıştığı İlhan Karasu, oğulları Ali ve Sefa Karasu ve kardeşi Halit Karasu'ya kurşun yağdırdı. Bölgeye giden jandarma ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibinin kontrollerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Korkunç bir haber var sırada. Artık akran zorbalığının da ötesine geçmiş bir durum. İstanbul'da yaşanıyor, Arnavutköy'de. Bir arkadaşının sırtına kolonya döküp onu da ateşe vermesiyle birlikte 12 yaşındaki çocuk ölümden dönüyor. Vücudunda 3. derecede yanıklar oluşmuş çocuğun ve bir ay boyunca tedavi görüyor. Çocuğun babası isyan ediyor haklı olarak.
0: Üstüne kolonya döküp ateşe verdiler. Akran şiddeti bu kez İstanbul Arnavutköy'de az kalsın 12 yaşındaki bir çocuğu ölüme götürüyordu. İddiaya göre BA isimli çocuk arkadaşları tarafından sırtına kolonya dökülüp ateşe verildi. Alevler içinde kalan çocuk park halindeki bir araca yaslanarak yangını kendi imkanlarıyla söndürebildi.
2: Söndüremiyorlar, arabaya yaslanıp söndürüyor çocuk sırtını. Ondan sonra buna başka bir tişört giydiriyorlar, eve geldiler.
0: Acılar içinde eve koşan küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Sırtında 3. derece yanık olduğu anlaşılan çocuk bir aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Baba Kadir Arslan olaya karışanların cezasız kalmamasını istiyor.
2: Şu an psikiyatri tedavisi görüyor. Artı ilaç tedavisiyle birlikte Allah kısmet ederse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum, işimden oldum, 6 çocuk babasıyım. Yani çaresizim, adalet yerini bulmasını istiyorum.
0: Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede olaya 3 çocuğun karıştığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen bir çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
1: Fransa'ya gidiyoruz. Görüntüler canlı. Lise öğrencilerin protestosundan Eylül ayının ortasında başlamıştı bu protestolar. Başkentte Paris'te sonra giderek ülke geneline yayılmıştı. İşte o protesto gösterilerinden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Şu an basit gibi görünüyor. Sadece bir okulun önünde toplanmış bir öğrenci kalabalığını görüyoruz ama mesele aslında çok derin. Aslında bu meseleyi derinleştiren şey polisin öğrencilere müdahalesi oldu ki az evvel de grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin gündeminde bu vardı. Lise öğrencileri öğretmen eksiklikleri, işte eğitimde fırsat eşitsizlikleri sebebiyle okulların özellikle fiziki koşullarının sebebiyle ki geçen yıl ısınma problemi de vardı okullarda Fransa'da çok ciddi anlamda ve bu yıl daha fazla olabileceği tahmin ediliyor. Ve lise öğrencileri protesto için sokaklara çıkmışlardı ama protestoların bir anda büyümesi, tüm ülkeye yayılması işte polisin müdahalesiyle oldu. Önce sosyal medyada hızlı arttı bu protestolar. Ardından öğrenciler okul girişlerini kapattılar. Sonra dersleri boykot ettiler. Sonra hem öğretmenler hem veliler hem öğrenciler artık sokağa çıktılar. Özellikle de polisin sert müdahalesi noktasında ki Fransa'da şu an en fazla tartışılan konular biri bu. Polis müdahalesi ve gençlerin geleceğine ilişkin kaygılarla büyüyen hareketler. Uzun süredir işte sarı yeleklilerle başlayan o protesto dalgaları Fransa'da dalga dalga artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yakında ve artık bu protestoların esnasında polisin çok sert müdahalesi daha da fazla olayların büyümesine sebep oluyor. İşte Devlet Bahçeli de tam da bize akıl vereceklerine Avrupa İnsan hakları konusunda bize akıl vereceğine ders vermeyi başka ülkeleri bıraksın, Avrupa ülkeleri sokaklardaki bu protestolara müdahalelerini zayıflatsın, sert müdahale etmekten vazgeçsin ifadelerini kullanmıştı. Pek çok siyasi anlamı da var tabii, tartışılıyor. Tüm Avrupa basını günlerdir bunu yazıyor, Paris'ten başlayan ve Fransa'nın geneline yayılan.

0: dahi öğretmenler de destek veriyor. Artık yalnızca okullardaki öğretmen açığıyla işte fiziksel problemlerle sınırlı değil bu mesele. Çok daha farklı siyasi anlamları da var. Özellikle üniversiteye geçiş süreciyle ilgili de protesto gösterilerinin sebepleri. Burada bir adaletsizlik olduğunu, burada eşitsizlik olduğunu, eğitim eşitsizliği olduğunu ifade ediyor gençler. Yani daha iyi bir eğitim talepleri vardı. Bu eylemlerin çıkış noktası oydu. Fakat bu hareketler büyüdü, sokak hareketleri büyüdü dalga dalga. Paris'in ardından Fransa'nın tüm şehirlerine yayılmış durumda. Ama en belirleyici tepki, yani bu aşamaya gelmesinde görüyorsunuz işte çöp kutularını yakıyorlar, etrafa zarar da veriyorlar. En belirleyici etki polisin çok sert müdahalesi oldu. İşte artık dolayısıyla bugün yaşananları sadece bir öğrenci protestosu olarak tanımlamıyor. Avrupa özellikle basın. Ve güvenlik politikalarına yönelik çok ciddi sıkıntıların Fransa'da olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ediyorlar. Yani sokak eylemlerine bu denli sert tepkiler göstermesi Fransa'da polislerin artık Fransa'nın güvenlik, iç güvenlik politikalarında çok ciddi sıkıntıların olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ediyorlar. Ve çok eleştiriliyor Fransız polisinin sert müdahalesi, Fransız hükümetinin aldığı bu kararlar. Tüm Avrupa'nın, hatta Amerikan basını da bu sert müdahaleleri yazıyor. Görüntüler dediğim gibi sadece bir okulun önünden kaydedilen görüntüler. Tüm Fransa'da liselerin önünde öğrenciler eylem halinde. Bazıları bu şekilde, barışçıl şekilde, ama polisin müdahalesiyle de bu eylemler gitgide daha da sert bir hale geliyor. Şimdi aslında yani öğrencilerin isteği eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi, dahası fırsat eşitsizliğine tepki. Ama artık mesele, yani burada polisin sert müdahalesiyle kamu düzeninin sağlanamaması durumuna dönmüş durumda. Çünkü bir aydır neredeyse lisede öğrenciler okula gitmiyorlar. Öğretmenler okula gitmiyorlar. Veliler dahi sokaktalar. Ve Fransa bu kamu düzenini bir türlü sağlayamıyor bir yıldır. Sadece görüntülerde de görmüş olduğunuz gibi polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyor çocuklar. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu enerji sıkıntısı, beraberinde gelen mali problemler, elbette dünyadaki savaşlar da bunda etkili oldu. Ama arka arkaya artık çığ gibi büyüyen, tüm ülkeye yayılan bu gösterileri Fransa kontrol etmekte çok ciddi sorun yaşıyor. Bu artık bir iş güvenlik problemi haline gelmiş. Fransa yönetimi baskılayamıyor, kamu düzenini bir türlü sağlayamıyor. Şimdi bu görüntüleri yeniden taşıyacağız. Eğer sıcak bir görüntü gelirse ekranlarınıza getireceğiz. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında kurumlara gönderilen gizli ibareli belgelerin işte geçtiğimiz gün itibariyle sosyal medyada paylaşılması, ki insanların hani isimleri, soy isimleri, hatta TC kimlik numaraları her ne kadar siyah bantla kapatılmış olsa da paylaşıldı. Bunun üzerine, bunun çok ciddi tehlikeler doğurabileceği üzerine de harekete geçildi. Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesiyle ilgili paylaşımlar hakkında resmen soruşturma başlatıldı.
1: Gizli belgeler sosyal medyada paylaşıldı. Başsavcılık harekete geçti. Paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara talimat ve müzekkereler gönderildi. Ancak soruşturmanın içeriğine ilişkin gizli ibareli belgelerin bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda paylaşıldığı tespit edildi. Başsavcılık, söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamına girdiğini bildirdi. Açıklamada belgeleri paylaşanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısının 85'e ulaştığı belirtilmişti.

0: Şimdi İzmir'e uzanalım hızlıca çünkü İzmir'de bir tatbikat gerçekleşiyor. Geçtiğimiz dakikalarda da ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi o tatbikatın görüntülerini ekranlarınıza taşıyacağız. Tayfun Erde detaylarını paylaşacak bizimle.
1: Evet, Nusret 2026 davet tatbikatının seçkin gözlemci günü tamamlandı. İşte bir kare, hemen arka tarafındaki karede 10'a yakın gemi var. Bunların içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerle birlikte Almanya, İspanya gibi toplam 20 ülkeden farklı gemiler şu anda burada. Ve şu anda işte Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu, Deniz Kuvvetleri Komutanını selamladılar ve bölgeden ayrılıyorlar. İfade ettiğim gibi tatbikat sona erdi. Tabii Nusret 2026 tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla seçkin gözlemci gününde devam etti. Tatbikat 16 Ekim'e kadar devam edecek. Şu anda bulunduğumuz İzmir Körfezi ile birlikte Ereğli açıklarında tatbikat devam ediyor. Tabii Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlarla birlikte hava Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan unsurlar katılıyor. Aynı zamanda NATO'ya bağlı Almanya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'ye ait unsurlardan oluşan NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ile birlikte Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'ye ait unsurlardan oluşan Karadeniz Görev Grubu ekipleri de işte bu bölgede tatbikatta, her iki bölgede de 16 Ekim'e kadar devam edecek. Tabii 32 gözlemci katıldı seçkin gözlemci gününe ve aynı zamanda şu anda Halil'in karesinde gözüken 10 gemiyle birlikte toplam 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler tatbikata katıldı. Tabii tatbikat TCG Salih Reis Sancak gemimizde teşkil edilen Mayın Harbi Harekatı Merkezi aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığı'nca sevk ve idare edildi. Tabii tatbikat kapsamında işte Karadeniz'de başta olmak üzere sürüklenmekte olan mayınların imhası ile ilgili senaryo gerçekleştirildi. Seahawk helikopterden denize indirilen mayın harbi dalgıçları, işte o sürüklenmekte olan mayına patlayıcı yerleştirildi. Ardından ekipler ayrıldıktan sonra uzaktan kumandayla patlatıldı ve aslında Karadeniz'de işte geçtiğimiz yıllardan bu yana Rusya-Ukrayna savaşından sonra 400'ün üzerine yakın mayın Deniz Kuvvetleri tarafından imha edildi. Tabi Oramiral Ercüment Tatlıoğlu bununla ilgili önemli bilgiler verdi aslında seçkin gözlemci gününün sonunda. Dünyada mayın imha konusunda deniz kuvvetlerimiz birinci sırada yer alıyor. Tabi bunun ardından da işte tatbikat sona erdi. Tatbikat kapsamında en önemli gelişmelerden bir tanesi de Ercüment Tatlıoğlu'nun ifade ettiği gibi Malaman mayını, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve dünyanın en iyi mayını olarak tanımladı. İşte o gemiden, karakol gemisinden Malaman mayını denize atıldı ve ardından da işte yapılan patlamayla suyun altındaki hedef imha edildi diyebiliriz. Son olarak Malaman mayınının detaylarını anlatarak bitirelim. İçerisinde bulunan akıllı organizmalar sayesinde dost düşman unsur ayrımı yapabilme, hedef geminin tipini sınıflandırarak patlamayı en kritik noktada gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olan bir mayın, deniz tabanında kayalık ve kumlu yapılara uyum sağlayan özel dış kaplaması ve düşük radar sonar izi sayesinde tespit edilmesi son derece zor. Makine kimya endüstrisi tarafından üretildiğini söyleyelim. Yüksek patlayıcı harp başlığı sayesinde su altı basınç dalgası ve şok etkisiyle büyük tonajlı gemilerin ve denizaltıları etkisi hale getirebilme kabiliyetini de ifade etti Deniz Kuvvetleri Komutanı. Toparlayacak olursak seçkin gözlemci günü faaliyetlerine 7 ülkeden mayın avlama gemileri, 26 ülkeden 89 yabancı katılımcı, 11 askeri ateşe, 32 gözlemci ve 46 patlayıcı madde keşif imha personeli tatbikata katıldı. Toparlayacak olursak işte özellikle Karadeniz'deki sürüklenen mayınlarla ilgili aslında ana teması oydu. Nusret 2026 davet tatbikatı

0: Tatbikatının seçkin gözlemci günü tamamlandı. Tatbikat 16 Ekim'e kadar devam edecek diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz dakikalarda Fransa'ya dönmüştük canlı yayında. Ekranlarınıza getirmiştik o lise protestolarına, polisin müdahalesini ki hala devam ediyor. İşte görüyorsunuz, görüntüler canlı. Bir okulun önünde daha ateşe verilmiş alanlar var. Bu görüntüler nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Yani Fransa'da sarı yelekliler eylemlerinin ardından hatırlarsanız İsrail'e yönelik eleştirileri olunca, Fransa'nın İsrail'in soykırımına yönelik eleştirileri olunca hemen sarı yeleklileri hatırlatmışlardı ve siz sokaklarınızı sakin tutmaya çabalayın demişti İsrail. Şimdi Belçika'ya da yayıldı olaylar. Aynı zamanda İspanya'da konut krizi devam ederken insanlar sokaktalar. Bunları protesto ediyorlar. İşte İsrail'in ilk tepkilerine bakıldığında şimdi bu üç ülkenin de ortak tek bir noktası var. İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma artık bir dur demeleri. Son zamanda dur demeleri. İsrail bu yönde tehdit etmişti tüm Avrupa'yı. Şimdi yaşanan bu eylemlerin arkasında İsrail mi var sorusunu elbette akıllara getiriyor.

0: Avrupa'da sokaklar alev alev. Öğrenci protestoları, kiralara tepkiler. Her eylemin bir sebebi var. Ancak asıl soru arkasında kimin olduğu. Fransa'da ilk kıvılcım Paris yakınlarındaki Créteil kentinde çıktı. Başta her şey masumdu. Öğrenciler öğretmen ve personel eksikliğini işaret ederek derslerin aksamasına tepki gösterdi.
1: Öncelikle lise ve üniversitelerdeki kaynaklar berbat. Gerçekten tam bir karmaşa. Liseler neredeyse dağılıyor, artık para kalmamış.
0: Daha fazla öğretmen ve eğitim personeli istendi. Kalabalık sınıfların azaltılması talep edildi. Öğrencilerin bakımsız okul binalarının iyileştirilmesi, uzun ders saatleri ve yoğun programların gözden geçirilmesi gibi kabul edilebilir istekleri vardı. Basit bir protesto gösterisi düzenlenmişti. Ancak olaylar bir anda büyüdü. Lise öğrencileri sendikası ülke çapında blokaj çağrısı yaptı. Marjinal gruplar eylemlere destek verdi. Yüzlerce okul eylemlere katıldı. Sokaklar adeta savaş alanına döndü. Bazı solcu belediye başkanları çocuklarla birlikte sokaklara çıktı.
2: Bir yangın gördük. Arkasında ise kastı tabii ki kalkanlı ve göz açartıcı gaz bombalarıyla donatılmış bir çevik polis hattı. Ve bir an oldu ki saldırmaya karar verdiler. Ben de kendimi ortaya koydum.
0: Olaylar o kadar kontrolden çıktı ki eylemciler polislere, polisler de kalabalık gruplara düşman hale geldi.
3: Bazı insanların söylediklerinin ve tekrarlarının aksine kolluk kuvvetlerine lise öğrencileriyle yüzleşmeleri talimatı verilmedi. Görevleri mülkü korumak ama her şeyden önce insanları korumak ve yasayı uygulamak.
0: Bazı noktalarda protestocular polislere saldırdı. Azmedemeyen bir polis öğrenciyi boğmaya kalktı. Süreç korkunç bir noktaya doğru ilerlemeye başlarken akıllarda başka bir soru vardı. Öğrencilerin haklı talepleriyle başlayan bu eylemler nasıl hükümet karşıtı, polis karşıtı gösterilere dönüştü? Olayların perde arkasındaysa ilginç bir zamanlama yatıyordu. Takvimler 22 Eylül 2026'yı gösteriyordu. Macron, Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktı. Gazze dedi, Batı Şeria dedi. Yumruğunu kürsüye vurdu. İsrail'in yaptığı soykırıma açık bir tepki koydu.
4: Peki Gazze için harekete geçmezsek inandırıcılığımız olur mu? Bazıları sözde bir barışla övünüyor. Ancak bu barış tek bir insani koridor bile açamadı. Hatta bir saniye bile değil, hepimizi utandıran bu gösteriyi izlemek zorunda mıyız? Asla.
0: Bu sözlerle birlikte masum bir şekilde başlayan öğrenci eylemleri çığırından çıktı. Diğer liselere yayıldı. Eylemlerin büyümesinin arkasında İsrail mi var sorusu sorulmaya başlandı. Hükümet panik içinde yeni reformlar açıkladı. Ancak öğrenciler geri adım atmadı. Mesele eğitim olmaktan çoktan çıktı.
1: Yani önümüzdeki birkaç saat içinde bu 3000 öğretmen bu okullara katılacak. İkinci olarak rektörlere alışılmış sınırların ötesinde personel almaya yetki vereceğim. İhtiyaç olduğunda birkaç yüz ekstra öğretmen işe alacağım.
0: Sadece Fransa değil, Filistin'i tanıyan diğer ülkeler de hedefteydi. Eylemler Belçika'ya sıçradı.
5: Gençler eğitim koşullarına karşı seslerini yükseltiyor. Zira bugün aşırı kalabalık sınıflardan, öğretmen açığından ve dökülen okul binalarından bahsediyoruz. Ulusal eğitim sistemi için kaynak talep ediliyor. En basit tabiriyle tüm lise öğrencileri adına eşitlik ve onur istiyorlar. Ne de olsa bugün öğrenim koşullarının tam anlamıyla felaket düzeyinde.
6: A Haber Radyo 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Çin'de açıklanan veriler, Merkez Bankası'nın Eylül'de altın alımlarını arttırarak alım serisini üst üste 23. aya taşıdığını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü piyasasındaki soğuma işaretleri, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin Aralık ayına ötelenmesini sağladı. Fed'in 15-16 Eylül toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar ilave faiz artırımını uygun gördüğünü ortaya koydu. Tutanaklarda enerji fiyatlarındaki artışın ve güçlü talebin enflasyon üzerindeki etkilerine işaret edilirken, gelecek kararların açıklanacak verilere bağlı olacağı vurgulandı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
13: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
14: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
15: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
17: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
18: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam. A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
6: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
8: Rus hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.
7: Halk Bank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
10: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
12: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çift para.
13: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
7: Reklam.
4: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Devam ediyoruz. Ajans bugüne kaldığımız yerden artık saatlerimiz 12'ye yaklaşmışken bugün sabah saatlerinde yaşanan operasyonun detaylarına biraz daha bakalım. Metin Meskut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonu düzenlendi bugün. Aralarında başkan yardımcıları Fikret Gözoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı var.
7: Belediyemiz Etimesutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir efendim.
8: Sözler verilmişti ancak hizmet anlayışı farklıydı Etimesgut Belediyesi'nde. İhaleye fesat karıştırmak, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi eylemlerden Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte 40 kişi tutuklanmıştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyonlar Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirildi. Aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır da bulunuyor.
9: İlk operasyonun ardından soruşturma derinleşti. Şüphelilerin ifadeleriyle birlikte müşteki beyanları alındı. Ardından ses ve görüntü kayıtlarıyla birlikte MASAK ve HTS kayıtları tek tek incelendi ve ikinci dalga için düğmeye basıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda aralarında başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
8: Operasyonlar kapsamında arama, el koyma ve gözaltına almayla şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevklerine yönelik işlemler sürüyor.
6: Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in fonlardan yüksek hacimli işlem gerçekleştirdiğini, parasını çektiğini iddia etmişti ve hemen arkasından çok kısa bir sürede Bakan Göktaş'tan bu iddiaya yalanlama gelmişti. Üstelik bu iddiaların yalanlamasının kanıtlar nitelikte isim benzerliği olduğunu ortaya çıkarmıştı ve bu iddiaların sahibi şimdi istifa etmeli. Yani özür dileme. Ne özür geldi ne de istifa kararı geldi. Şimdi asıl mesele Ümit Özlale'nin bu bilgilere nereden ulaştığı konusu. Bu kimlik bilgilerine nasıl ulaştığı konusuydu elbette. Bu tartışılıyor. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Kübra Bal detayları aktaracak. Hemen ardından da bazı sosyal medya hesaplarına isimlerle ilgili bilgiler gitti. Bugün onlarla ilgili de bir re'sen soruşturma başlatıldı. Bu meselenin bir de bu boyutuna bakalım. Ankara'dan Kübra Bal anlatacak bize.
10: Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kendisini ve ailesini fon iddiaları üzerinden hedef aldıklarını belirtti. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'la ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında hatırlayacak olursanız suç duyurusunda bulunmuştu ve Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dava dilekçesinde de yatırım fonlarında işlem yaptığı belirlenen Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babalarının farklı kişiler olduğu ifade edilmişti. Yani durumun aslında bir isim benzerliğinden kaynaklandığı ifade edilmişti. Bakan Göktaş aynı zamanda Ümit Özdağ'a 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açmıştı ve her iki isim hakkında hem Cemal Enginyurt hakkında hem de Ümit Özdağ'a hakkında da inceleme başlatılmıştı. Dün de kabine toplantısı sonrasında Bakan Göktaş'la konuşma fırsatı bulduk. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aslında bir tepkisi var Bakan Göktaş'ın da Ümit Özdağ'a, kişisel bilgilere nasıl ulaştığı ile ilgili. Şunları söyledi Bakan Göktaş: bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız diye soruyorlar. Ümit Özdağ'a basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğu iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken şudur: ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler ifadelerini kullandı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş. İşte her iki isim hakkında da inceleme başlatıldığını bir kez daha hatırlatarak sözü size bırakalım.
11: Kübra, teşekkür ediyoruz. Bu arada Ankara'da bir görüşme gerçekleşti. Ankara'da bugün dikkat çeken o görüşme Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek arasındaydı. O görüşmeye ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldiler. Ve o görüşmeye ilişkin de geçtiğimiz dakikalarda haber merkezimize işte bu fotoğraf ulaştı. Meteoroloji uyardı. Geçen haftadan itibaren sağanak yağışlar noktasında, hatta yurdun pek çok noktasını etkisi altına alacak dendi açıklamalarda. Öyle de oldu. Sağanak yağış hayatı pek çok noktada olumsuz etkiledi. Evleri, iş yerlerini su bastı. Sürücüler yollarda mahsur kaldı. Özellikle Muğla'da ve Antalya'da bir de hortum oluştu üzerine.
12: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Elazığ'ın Yazıkonak ve Yurtbaşı beldelerinde sağanak sele ve su baskınlarına neden oldu. Belediye ekiplerinin tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor. Düzce ve Malatya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın aniden bastırmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Her iki ilde sağanağın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Mersin'in Silifke ilçesinde ise rögarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken alternatif güzergahlarda yoğunluk oluştu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de benzer manzara vardı. Şiddetli sağanakla taşkınlar yaşandı, tarım arazileri zarar gördü.
13: Tarım arazimiz zarar gördü. Şu anda yetkililerden yardım istiyoruz.
12: Ağaçlar devrildi, taşkın nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı. Burası da Gaziantep. Kentte cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Adıyaman ve Şanlıurfa'da da sağanak ve şiddetli rüzgar etkiliydi. Sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Muğla ve Antalya açıklarındaysa hortum oluştu. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
11: Kavga haberleri İstanbul'da yaşandı. İki kavgadan bahsedeceğiz. Başakşehir'de motosikletli bir kurye ve esnaf arasında yaşanıyor bir kavga. Ardından da yumruklu bir saldırıya dönüşüyor. Esenler'de de iki kız arasında bir kavga çıkıyor.
14: Tartıştıkları motokuryeyi sokak ortasında böyle dövdüler. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Motokurye ile esnaf arasında iddiaya göre ödeme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle esnaf motokuryeye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Bu görüntülerde Esenler'de kayda geçti. Sokak ortasında iki kız arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda kızlardan biri diğerini saçından tutarak yerde sürükledi. O anlar bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.
11: Fransa'ya gidelim. Sokak olayları, yani lise öğrencilerinin protestosuyla başlayan o sokak olayları dalga dalga başkent Paris'in ardından tüm Fransa'ya yayılmış durumda. Daha iyi koşullarda eğitim görmek istediklerini ifade ediyor öğrenciler. İlk etapta sokağa çıktıklarında, fakat Eylül ayının ortasında başlamıştı. Polisin sert müdahaleleri sonrasında bu protestolar daha da büyüdü. Tüm ülkeye yayılmış durumda. Görüntüler yine Fransa'dan ekranlarınıza geliyor. Polisin öğrencilerin karşısında set kurduğunu görüyoruz. Okulların önünde gerçekleşiyor bu protestolar. Ve az önce de söylediğim gibi polisin sert müdahalesinin ardından göstericiler de protestolarını sertleştirdiler. Okul kapılarını ateşe veriyorlar, çöp kutularını ateşe veriyorlar. Şikayetleri öğretmen eksik. Eğitim konusundaki eksiklikler, çok eski binalarda eğitim görmeleri, okul binalarının ısıtılamadığı şeklindeydi. Yani okulların fiziki koşullarının düzenlenmesi, bir de eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması noktasında, özellikle de üniversiteye giriş noktasında eşitsizlikler olduğunu savunuyordu öğrenciler ve bu sebeplerle sokağa çıkmışlardı. Fakat gösterilerin ilk 3 gününde polisin müdahalesi çok sert olunca öğrencilerin bu eylemlerini öğretmenler ve veliler de destek verdiler. Bununla birlikte polisin önlemleri daha da sertleşti. Şu an biraz dünyanın tepkisiyle birlikte Fransız polisi göstericilere müdahalenin dozunu biraz azaltmış gibi görünüyor. Ama geçtiğimiz dakikalarda yine gaz bombalarının atıldığını, fiziksel müdahale edildiğini öğrencilere ekranlarınıza taşımıştık. Üniversite öğrencileri, biz üniversiteye girişte aynı zamanda gelecek kaygısı yaşıyoruz diyorlar. Ve sistemin kendilerinin bu kaygılarını gidermediğini ifade ediyorlar. Ve sokaktalar. İşte protestoların büyüme sebebi de önce sosyal medyada hızla yayılması. Bu arada Belçika'ya da sıçradı bu protesto gösterileri. Orada polisin müdahalesinin sertleştiği noktasında gelen görüntüler yok. Fakat Fransa'da durum pek iç açıcı değil. Görüntüleri görüyorsunuz ekranın sol tarafında. Yeni kaydedilmiş görüntüler, sağ tarafındaysa canlı görüntüler ekranlarınıza taşıyor. Ya bir kırılma noktası oldu. Eylül ayının sonunda bir kırılma noktası oldu polisin sert müdahalesiyle. Gözaltına alınanların sayısı artıyor. Polisin görüntülerde de gördüğünüz gibi öğrencilere, lise öğrencileri bunlar, 18 yaşından küçük öğrenciler. Ve onlara sert müdahalesiyle gözaltında bazı iddialar var gözaltına alınan öğrencilere yönelik. Bununla ilgili de şu an Fransa'da ağırlıklı olarak sosyal medyada bu konu konuşuluyor. Eylemlerin çıkış noktası bambaşkaydı, eğitim talebi, ama bu eylemler çok farklı bir noktaya evrildi. Görüntüler Fransa'da ekranlarınızda. Zaman zaman döneceğiz. Polisin sert müdahalesini ekranlarınıza taşıyacağız. Avrupa'da yaşanan bu eylemler Fransa'da, Paris'te başladı, tüm ülkeye yayıldı. Şimdi bir de Belçika'da. Avrupa'dan Körfez'e uzanalım. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki o askeri gerilim, yani Husilerin saldırıları, Riyad'a yönelik saldırıları, peş peşe çalan sirenler, havaalanına yönelik saldırıları kritik bir seviyeye taşımış durumda. Havaalanına saldırılarda hayatını kaybedenlerin ümre için Suudi Arabistan'da bulunanların da olması meseleyi daha da gerginleştirildi. Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef almalarıyla birlikte, ki Husiler biz hedef aldık diyorlar. Suudi koalisyonu biz füzelerin pek çoğunu imha ettik diyorlar, ama gerginlik artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları var. Bölgede nasıl bir süreç olacak. Husiler geri adım atmıyor. Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları var. Bakalım orada ne yaşanıyor.
12: Sirenler çaldı, peş peşe 3 patlama sesi duyuldu. Husiler yine Riyad'ı hedef aldı. Suudi koalisyonu balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Husiler ise vurduklarını iddia etti. BM, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları bir kez daha kınadı. Yemen ve çevresindeki askeri tırmanıştan duyulan endişeyi dile getirdi.
15: Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin sınır ötesi saldırılarını, Riyad yakınlarında ve oradaki havaalanına yönelik bildirilen saldırıları bir kez daha kınıyoruz. Yemen'de ve çevresinde devam eden askeri tırmanıştan, özellikle de çok sayıda cephede yaşanan yoğun çatışmalardan derin endişe duyuyoruz.
12: Riyad'daki alarmın ardından Suudi sivil savunması tehlikenin geçtiğini bildirdi. Ancak olayın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Saldırıların etkisi uluslararası havacılık sektörüne de yansıdı. ABD'li hava yolu şirketi Delta, Atlanta ile Riyad arasındaki direkt uçuşlarını Mart 2027'ye ertelediğini duyurdu. Şirket kararında bölgedeki gelişmeleri ve yolcuyla çalışanların güvenliğini gözettiğini bildirdi. Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ürdün vatandaşı Mahmut El Berkavi için Umman'da cenaze töreni düzenlendi.
15: Oğlumuzun başına gelenler işte böyle oldu. Kader ve yazgı. Umarım başka hiçbir insan benim yaşadıklarımı yaşamaz. Çünkü bu kayıp ancak onu yaşayan anlayabilir.
11: Şimdi Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ilk olarak ülkenin doğusundan batısına uzanan o petrol boru hattına yönelik olmuştu. Ardından da orada kritik noktaları ateşe vermişti. Suudi Arabistan o boru hattını kapatmıştı. Zaten Hürmüz Boğazı kapalı. Babülmendeb Boğazı'ndan Suudi Arabistan'ın tankerlerinin geçişine izin vermiyor Husiler. Mesele enerji boyutunda çok daha derinleştirdi krizi. Tüm bu gelişmeler ışığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Petrol Konseyi toplantısına katıldı. Enerjiye talepte küresel çaplı bir patlama yaşandığına dikkat çekti Bakan Bayraktar.
16: Şimdi Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye bir büyük bir mega enterkonneksiyon projesini konuşuyoruz. Elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz.
14: Türkiye'nin enerji güvenliğine yönelik projelerini anlattı. Artık harekete geçme zamanı dedi.
17: COP31 aracılığıyla elektrifikasyon, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında küresel topluma güçlü bir mesaj vermeye hedefliyoruz. Artık harekete geçme zamanı.
14: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'ne katıldı. Günümüzün çalkantılı koşullarında enerji güvenliğinin artan önemine vurgu yaptı.
17: Enerji güvenliği birinci öncelik haline gelecek. 2050'ye kadar 20 gigawattlık nükleer enerji üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Güneş, rüzgar ve jeotermal dahil tüm yenilenebilir enerji seçeneklerinde değerlendiriyoruz.
14: Tüm dünyada enerji ihtiyacının hızla arttığını söyleyen Bayraktar, bu durumun Türkiye için de geçerli olduğunu anlattı.
17: Yapay zeka destekli veri merkezleri, soğutma ihtiyacı ve elektrikli ulaşım gibi alanlar elektrik talebindeki artışı destekliyor. Artan talebin karşılanması için farklı kaynaklara yönelik yatırımlarımız sürüyor.
14: Türkiye'nin bölgedeki ortaklıklarını genişletme arayışında olduğuna da vurgu yapan Bakan Bayraktar, yeni bir projeye ilişkin görüşmeler yapıldığını söyledi.
16: Şimdi Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye bir büyük bir mega enterkonneksiyon projesini konuşuyoruz. Elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz.
14: Husi saldırılarına karşı Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini de yineleyen Bakan Bayraktar'ın Riyad'daki diplomasi trafiği de yoğundu. İlk olarak Irak Elektrik Bakanı Vahip'le görüşen Bayraktar ardından da Özbekistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Bakan Bayraktar temasları kapsamında Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdülsadek'le de masaya oturdu.
11: Papa ameliyat olacakmış, kendisi açıkladı. Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, akciğerinde küçük bir kitle tespit edildiğini ve ameliyat olacağını duyurdu. 71 yaşındaki Papa
6: erken aşamada tespit edildiğini belirterek rahatsızlığının ameliyat sonrasında iyileşme sürecinin de yaklaşık bir hafta sürmesini beklediğini söyledi. Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre 71 yaşındaki Papa'nın yakın zamanda yapılan sağlık kontrollerinde akciğerinde sınırlı bir nodül tespit edildi. Operasyonun önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini açıkladı Papa, kendisi için de dua edilmesini istedi.

0: hafta sonu Manisa'da yaşanan o korkunç kaza, 11 kişinin hayatını kaybettiği, işte bu görüntülerle tüm Türkiye görmüştü. O faciada gözaltına alınan otobüs ve tırın şoförü tutuklanmıştı. Otobüsün yedek şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada ifadeler de ortaya çıktı. O kazada yaşamını kaybedenlerin cenazeleri de toprağa verildi.
1: Bir kişinin öldüğü faciada kazaya karışan otobüs ve tırın şoförleri tutuklandı. Tur otobüsünün asıl şoförü, otobüsün sahibi ve yedek şoförüyle tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerde dikkat çeken detay otobüsün geri manevra yapmaya çalışması oldu.
2: Otobüs şoförü jandarmadaki ifadesinde kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söyledi.
1: Otobüsün sahibi ve yedek şoförü ise kaza sırasında arka koltukta olduğunu, çarpışmanın etkisiyle öne savrulduğunu anlattı.
2: Tır şoförü ise ifadesinde kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi.
1: Kazada yaralanan ve eşini kaybeden 76 yaşındaki Süleyman Er Yılmaz hastanede o anları anlattı.
3: Yol uzayacak herhalde, bilemiyorum. Oradan onu Metin geriye çevirdi. Geriye çevirdi derken şoför durdu. Geri gelmeye başladı. Sağdan. Geri gelmeye başlayınca artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
2: Katliam gibi kazada 27 kişi yaralanmıştı ve kazazedeler Manisa'nın çeşitli hastanelerine tedavi için gönderildi. 27 kişiden 13'ü taburcu oldu. Bir kişinin durumu ağır.
4: Hali hayatında nasıl bilirsiniz?
1: Faciada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. 11 kişiden 10'unun cenazesi Bursa'nın farklı ilçelerinde toprağa verildi. Zülfin Astos'un ise Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedildi. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otobüs ve tır şoförü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken otobüsün yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Bu faciadan sadece birkaç gün evvel bambaşka bir facia daha yaşamıştık. İşte bu arkamda gördüğünüz binada, İstanbul'da Maltepe'de bu binanın çökmesiyle 5 kişi hayatını kaybetmişti. Pek çok aile evsiz kaldı. İstanbul Valiliği mağdurların acil ihtiyaçları için 9 milyon lira kadar aktarıldığını açıkladı. Fakat bu yaşananlar ülkemizdeki kentsel dönüşüm gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. Sorunlar var bu konuyla ilgili. Çünkü kat malikleri aralarında anlaşamıyorlar. Dönüşümün önündeki en büyük engel bu. Yarısı bizden kampanyası var. Bakanlığın pek çok kampanyası var. İstanbul'da bu kampanyalar daha fazla. Fakat kat maliklerin talepleriyle ortadaki gerçekler bir türlü uyuşmuyor. Ortak bir noktada bulunulamıyor. Yine Maltepe'de bir başka site var. Yonca sitesi. Aynı durumda. Bu site gibi, bu apartman gibi ortak karar alınamadığı için orada da süreç tıkanmış durumda. İstanbul'da milyonlarca bina gibi. Peki riskli binalar için tüm kat maliklerinin aynı kararı vermesi şart mı mesela? Oy çoğunluğuna göre karar verilebiliyor mu? Nasıl bir hukuki süreç işliyor? Uzmanlar bu soruları yanıtladılar.
5: Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşerilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
6: İstanbul Valisi Davut Gül bir anda çöken 5 kişiye mezar olan kardeşler apartmanı için açıklamalarda bulundu. Acil ihtiyaçlar için 9 milyon lira Türk parası aktarılacağını söyledi.
5: Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk.
6: Kardeşler apartmanının neden çöktüğüyle ilgili tartışmalar devam ederken bina sakinlerinin aslında kentsel dönüşüm istediği ancak ortak bir karara varılamadığı öne sürülüyordu.
7: Apartmanda kabul etmediler yani. Bizler çok istekliydik de o dükkan sahibi pek kabul etmemiş. Bir dükkana iki daire istemiş.
6: Kat malikleri arasındaki anlaşmazlıklar riskli binaların dönüşümünün önünde engel olabiliyor. Maltepe'deki Yonca sitesi de bu sorunun bir başka örneği.
8: Burası İstanbul Maltepe'de bulunan Yonca sitesi. Aslında tüm kat malikleri bu binanın kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak yönetim firmasının anlaştığı müteahhit firma iddiaya göre kat maliklerinin bir kısmının isteklerini karşılayamıyor. Hal böyle olunca bir yıldır site kentsel dönüşüme giremiyor.
9: Teminat yok, kira yardımı yok. Ne zaman bitireceği belirsiz. Bu şartlarda siz olsanız ne dersiniz?
10: Beni ticari alanın üstüne ve kuzeye atıp Fatma Çavuş sokakken Altan sokak oldum ben. Mesela bazıları birinci kattan 11. kata çıktı. 12. kata çıktı. Kuzey olanlar güneye geldi.
6: Cephe konusunda itiraz edenler yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak sitedeki çoğunluk buna tepkili.
11: 236 malik kiraya çıkmış durumda. 10 tane malik çürük binalarda oturmakta. Biz kendi kendine çökmek durumunda riskini taşıyan bu binalarda daha fazla burada durmasını istemiyor ve bir an önce kentsel dönüşümün sonuçlanıp buranın yıkılmasını istiyor.
6: Çıkan anlaşmazlık tehlike saçan binanın kentsel dönüşüme girmesine engel oluyor.
8: Diyelim oturduğunuz binada veya sitede kentsel dönüşüme gitmek istiyorsunuz ancak kat malikleri arasında fikir ayrılıkları var ve bu yüzden de kentsel dönüşüme bir türlü girilemiyor. Peki bu durumda çözüm nasıl bulunacak?
12: Kentsel dönüşüme binanızı sokmak için herhangi bir komşudan, kat malikinden bir izin almadan bir kat maliki bile binanın liste olup olmadığını tespitini yaptırabilir.
13: Arsa payı çoğunluğunun yarısından bir fazlasıyla yüklenici firmaya, projeye ve kentsel dönüşüme karar verilebilir.
6: Ancak katların hatta cephelerin değişmesi durumu dönüşümün iptaline kadar gidebilir.
13: Mülkiyet hakkı ihlali söz konusu olduğu zaman açılacak olan davalar yürütmeyi durdurma kararı verilirse ancak bu durumda kentsel dönüşüm süreci durur.
0: Mevsimi geldi, zeytin hasadına başlandı. Zeytin de hasatta doğru yöntemler aslında kaliteyi artıran şey. Kaliteyi artırmak amacıyla da Zeytinyağı Akademisi kurulmuş. Hasat çalışmalarının bir eğitim programı oluşturulmuş. Şimdi Sefer Ayça bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var. Bu akademi ne öğretiyor? Nasıl sonuç alınıyor bu eğitimlerin sonrasında? Anlatacaklar bize.
14: Teşekkür ederim Merve Türkay. Evet, zeytin hasatı başladı bu bölgemizde, Ege bölgesinde. Ve bu hasatı yaparken de tabii toplamak çok önemli. Kalitesini arttırmak için nasıl toplanır? Zeytinin kalitesini arttırmak için neler yapılmalı? İşte bu akademide bunlar öğretiliyor. Hasat yapan vatandaşlarımız da sabahtan bu eğitimi aldılar ve hasata başladılar. Şimdi İsa onları gösterirken burada neler yapılıyor onu da aktaracağız. Hoş geldiniz abi.
15: Hoş bulduk, merhabalar.
14: Neler yapılıyor, hangi dersler veriliyor? Buradaki eğitimde alınan notlar neler?
15: Öncelikli olarak bütün ülkemizde heyecanla beklediğimiz zeytin hasadına biz de başlamış bulunmaktayız. Tabii biz burada biraz daha farklı bir yöntem izleyelim istedik. Burada evet. İşçilerimiz doğrudan hasata başlamadan önce tarafımızca Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün de desteğiyle burada işçilerimize temel zeytincilik eğitimini vermiş bulunmaktayız. Onun haricinde biz tabii ki iş sağlığı ve güvenliği noktasında da işçilerimizin herhangi bir zarara uğramaması maksadıyla kendilerini iş sağlığı güvenliği noktasında da bilgilendirdik. Zeytin ağacının sürgünlerinin bir sonraki sene tekrardan ürün vermesi maksadıyla yenilemesi için biz onlara nasıl düzgün hasat yapılır, doğru hasat nasıl yapılır o noktada bilgilendirdik ve açıkçası 2026 yılından 2027 yılının ürünlerini de sağlıklı elde edebilmek maksadıyla işçilerimizin eğitimlerini tamamladık. Bugün de burada hasadımızı icra ediyoruz.
14: Neler var bu eğitimlerde? Mesela bugün aldıkları eğitimde hasat tekniklerini mi öğrendiler? Bundan sonra zeytin nasıl toplanır onu mu öğrendiler?
15: Tabii o şekilde bir eğitimle başladık. Zeytin ağacının temel fizyolojik yapısından işe başlıyoruz. Zeytin ağacının sürgünleri nasıl toplanır, ürün yere nasıl düşmeden kasalanır, hangi sürede fabrikaya gider, zeytin ağacı hasarları nelerdir, zeytin ağacında kusur olmaması için neler yapılmalı, bu noktada eğitimler verdik. Tabii bunun neden verdiğimizi de biraz izah edelim. Evet. Kaliteli bir zeytinyağı üretmek hasatla başlıyor. Burada zeytin emekçilerimizin, işçilerimizin bize sunmuş olduğu katkı bizim için çok önemli. Çünkü kaliteli bir ürün elde etmek maksadıyla temel faaliyetler hasatta başlıyor. Hasattan sonra 2-3 saat içerisinde fabrikaya ürün ulaşırsa hem düşük asitli hem yüksek polifenolü bir zeytinyağı elde etmiş oluyorsunuz. Türkiye'nin kaliteli zeytinyağının sırrı da burada. Biz de burada işçilerimize eğitimin akabinde hasadımızı yapıyoruz. Kaliteli bir zeytinyağı elde etme maksadıyla.
14: Şimdi bu eğitimlerden sonra tabii yapılan hasat da yapılan yetiştiricilik de değişiyor. Kendileri tarafından değil mi? Şimdi burada beyefendiler, hanımefendiler hasat yapıyorlar. Şimdi bu eğitimden sonra değişecek herhalde değil mi? Teknikler falan.
15: Şöyle biz tabii ki burada bütün ağaçlarımızın bulunduğu konum farklı ve işçilerimizle biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Burada hasat sonuna kadar, yani hasat dönemimiz bitene kadar aynı işçilerimizin gelmesini biz istiyoruz. Ve bu işçilerimiz devamında diğer bahçelerde de hasat yapıyorlar ve bu şekilde bölgesel olarak da diğer üreticilerimize de bir katkımız olmuş oluyor. En nihayetinde kendi bahçelerinde yaptıkları zeytin hasatını da doğru yöntemlerle yapmış oluyorlar.
16: Oluyorlar. Bu da tabii hasatta bir sonraki yıla rekolteyi de arttırıyor değil mi?
15: Kesinlikle, çünkü zeytin ağacı narin bir ağaç, narin bir meyve.
16: Güçlü gözükse de narin.
15: Narin, çok narin. Uçlarında görmüş olduğumuz bu sürgünler eğer ki kırılırsa, zarar görürse, makinalı hasat yapılırsa, ağaca bir zarar gelirse ağaç küsüyor tabiri caizse. Küsen ağaç da haliyle size bir meyve vermemiş oluyor. Hamdolsun bu sene yağışların da etkisiyle çok ciddi bir zeytin varlığı var. Bu noktada da biz tabii ki yeni üretim noktasında, pazarlama noktasında da çeşitli yollar arıyoruz. Bu sene ihracat noktasında da Türkiye'nin çok ciddi bir ihracatı gerçekleşecek. Tabii ki sizlerin vasıtasıyla da biz buradan talepte bulunmuş olalım. Tabii ki bir çalışma olduğunu duyduk. Ticaret Bakanlığımızın zeytinyağı ihracatı ile alakalı olarak destek paketlerini en yüksek noktada açıklayacağına duyduk. İç piyasada arz baskısı ortaya çıkacak. Çünkü hamdolsun bu sene inanılmaz yüksek bir zeytinyağı miktarımız var. Rekoltemiz çok yüksek. İnşallah Türk zeytinyağı çok iyi konuma gelecek diye umut ediyoruz. Bu şekilde.
16: Teşekkür ediyoruz. Evet, dediğimiz gibi hasatta eğitimle artık hasatlar yapılıyor bu noktada. Ve eğitimde hasat yapıldıktan sonra da bu hasat tabii diğer seneye, gelecek seneye de rekolteyi arttırıyor. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım Merve Türkay.
0: Sefer, teşekkür ediyoruz. İnşallah rekolte çok yüksek diyor üreticiler zeytinde. Vatandaşlık maaşı uygulaması. Şimdi çok merak ediliyor bu konu. Nasıl olacak? Nasıl ödemeler yapılacak? 2027'nin ilk çeyreğine çevrilmiş durumda gözler. Çok da uzun bir zaman kalmadı. Önümüzdeki aylarda 2,5 milyon haneye destek verilmesi planlanıyor. En yüksek ödeme ne kadar olacak? Kimlere vatandaşlık maaşı verilecek? Nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz? Buyurun, hepsi haberimizde var, detayların.
17: Milyonların merakla beklediği vatandaşlık maaşında detaylar netleşmeye başladı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi kapsamında 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek verilmesi planlanıyor.
18: Dar gelirli aileleri kapsayacak sistemde hane gelirinin 23.552 liranın altında olması kriteri öne çıkarken en yüksek ödeme tutarının 9.358 lira olması bekleniyor.
17: Ailelerin gelir durumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek destek kira, elektrik, doğalgaz, gıda ve çocuk yardımlarını kapsayacak. Özellikle büyük şehirlerde kira, kış şartlarının ağır geçtiği illerde ise enerji desteğine öncelik verilmesi planlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların gelirlerini belirlemek amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının elindeki veriler esas alınacak. SGK, Gelir İdaresi Genel Müdürlüğü, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler girilecek. Maaş geliri, kira durumu, çocuk sayısı ve hanenin yaşam koşulları değerlendirilecek. Geliri düşük vatandaşların tespiti için kapı kapı gezilmeyecek. Öte yandan gelir tamamlayıcı aile destek sisteminden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor.
19: Gayrimenkulü varsa, oradan bir kira geliri varsa veyahut da başka gelirleri varsa bu maaştan faydalanması söz konusu olmayacak. Burada tamamen en düşük emekli maaşını alıp da devamında herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımızı etkileyecek bir durumdan bahsediyoruz.
17: Taslak takvime göre pilot illerin Aralık 2026'ya kadar belirlenmesi, ilk ödemelerin ise 2027 yılının ilk çeyreğinde başlaması hedefleniyor. Başvurular E-Devlet ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları üzerinden yapılabilecek. Belirlenecek kriterler doğrultusunda başvurular elektronik sistemle otomatik sonuçlandırılacak.
0: Orman yangınları yaz sonuna doğru çok daha fazla yaşıyoruz ülkemizde. Bu yıl nispeten geçtiğimiz yıllara göre daha az yaşadık. Bunun için çok büyük çalışmalar yapılıyor. Ama asıl büyük çalışma o yangınlarda zarar gören alanların yeniden hayata döndürülmesi için yapılan çalışmalar. Şimdi tek bir örnek gelecek sadece ekranlarınıza. Denizli'den yeniden yeşillendirilmesine yönelik o alanların çalışmalar var. Atagündüz Kurşun da bizi orada bekliyor.
20: Haber ekip olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Denizli Orman Bölge Müdürlüğü

0: 588.672 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Ve şu ana kadar ağaçlandırma çalışmaları kapsamında da 22 yıllık süre içerisinde 143.000 hektar arazide de 258 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. 2026 yılında yapılacak çalışmalarla birlikte de 4 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Şu anda yangın söndürme helikopterindeyiz, evet, ama burası da bulunduğumuz, üzerinde bulunduğumuz yerse geçtiğimiz yıl alevlere teslim olan Buldan ilçesine bağlı Bölme Kaya mevki. 29 Ağustos 2025 tarihinde burada bir yangın meydana gelmişti. Çok geniş bir alandan bahsediyoruz. 1975 hektarlık bir ormanlık alan ne yazık ki burada küle dönmüştü. Ancak çok kısa sürede çalışmalar başlatıldı. Bir taraftan teraslar yapılacak. O orman yangınlarını önlemek amacıyla ve aynı zamanda fidanların dikilmesi amacıyla ve yine yüz binlerce, belki de milyonlarca fidan dikilecek şu anda gördüğünüz noktaya. Halen daha o yangın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yangının izlerini de görmek mümkün. Çünkü dedik ya, Köksal gel bu tarafa da istersen. 1900 yaklaşık 2000 hektarlık bir yanan alandan bahsediyoruz. O nedenle de tabii ki kolay değil. Bakın halen daha o yanan ağaçlar var. Ama bir taraftan da ekiplerin çalışmalarını da buradan görüyoruz. Yeni yeni yeşillenen, filizlenen fidanları görüyoruz buradan. Yüz binlerce, milyonlarca fidan dikildi. Dikilmeye de devam edecek. Yeşil vatanımız yaz aylarında ne yazık ki alevlere teslim oluyor. Tabii 11 Kasım günü de oldukça önemli. Başkan Erdoğan tarafından başlatılmıştı milli ağaçlandırma seferberliği ve o milli ağaçlandırma günlerinde de şu ana kadar yaklaşık 400 bin fidan dikildi. 197 ayrı lokasyonda, Denizli'de. Burası da en fazla zayiatın olduğu yer olarak kayıtlara geçmiş oldu. İşte şu anda A Haber yayınında sizlerle paylaşıyoruz, kameraman arkadaşım Köksal Kılınç'ın da o özel görüntülerle birlikte. Gerçekten kafamızı nereye çevirsek o yanan alanları ve yeşillendirilen alanları görmek mümkün. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde artık devletin bütün kurumları bu ağaçlandırma için seferber olmuş durumda. Biz de A Haber ekibi olarak şu anda kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Deniz Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopterindeyiz ve buradan gerçekleştirdik yayınımızı. Diyelim, söz tekrar size bırakalım.
1: Diyoruz Ata Gündüz Kurşun'a, Denizli'den sözü alalım. Karadeniz'e uzanalım. Karadeniz'de artık yaylalardan köylere dönüşler başladı. Selman da bizi o noktalardan birinde bekliyor.
2: Evet, Doğu Karadeniz'de havalar soğudu. Soğuyunca tabii ki yaylalardan göçler de başladı. Ama Karadeniz'de göç öyle farklı oluyor. Gördüğünüz gibi o göç burada bir kültür, bir anlam, bir geçmiş. Ve bu da şu anda kameralara yansıyor. Gördüğünüz gibi hayvanlar tek tek süslenmiş durumda. Dünden beri hazırlıklar var çünkü. Kıyafetler sandıktan çıktı. Yaklaşık Haziran ayında bu noktaya gelmiştiler. Ve şu anda da yavaş yavaş dönmeye başladılar ama ben şöyle hemen önce kıyafetlerle başlayayım. Tabii ki Trabzon'un özellikle biz şu anda Düzköy hangi yayladayız?
3: Haçkalı Baba yaylası.
2: Yürüyoruz kardeşim, Haçkalı Baba yaylasında, evet. Şöyle yürüyelim. Şimdi kıyafetlerden başlayalım. Bunlar evet. Tabii anlamlı değil mi? Özel.
3: Evet, anlamlı. Eskilerden beri geleneğimiz.
2: Sandıklar açılıyor.
3: Evet, sandıklar açılıyor. Eski kültürümüzü devam ediyoruz.
2: Ya bu çok bir yandan yürüyelim istersen. Evet. Bu çok geçmiş bir kültür değil mi?
3: Evet, çok eskilerden
2: sizin
3: kalma.
2: Şimdi anlamlı yaşatıyoruz.
3: Şimdi aynı gelenek göreneği devam ettiriyoruz.
2: Peki sadece siz değil, görüyorsunuz. Da hayvanlar da güzel süslenmiş.
3: Evet, onlar da anlıyor menzereye göç ettiklerini. Öyle işte. Onlar da eskilerden beri kalan süsler işte.
2: Yani yayladan bir 5-6 saat yürüyorsunuz galiba.
3: Yani 4-5 saat sürüyor.
2: Aslında
3: doğru.
2: Şöyle diyebiliriz. Bunu araçlara koyup da getirebilirsiniz ama

0: ama bu evet. kültürü yaşatmak.
1: Evet, sadece kültürü yaşatmak için öyle yürütüyoruz onları.
0: Evet, şöyle biraz geçeyim ben. Evet. Gördüğünüz gibi özel olarak. Bunun adı nedir abla? O boyuna.
1: Zencefil.
0: Yok, hayvanların değil, o taktıklarının.
1: O burunca.
0: Yani bu süslere burunca. Yani
1: burunca, evet.
0: Burunca, evet. Gösterelim. Şu anda gördüğünüz gibi burunca. O boyundan da şu arkadan gösterelim hemen. Bakın, bunlara burunca deniliyor. Özel olarak hazırlanmış, süslenmişler. Onlar da eve doğru gidiyorlar. Şimdi şöyle Derya ablama doğru gideyim ben de. Telefonunu kapatırsa Derya abla. Şimdi yaklaşık bir saattir yürüyoruz.
1: Evet.
0: Herhalde bir yürüyeceğiz 5-6
1: saat. Yani 5-6 saat değil. Bir saat yürürüz anca.
0: Ya, şimdi peki şunu söyleyeyim sana Derya abla. Sen tabii yaş var ama çok eski bir kültür değil mi bu?
1: Evet, çok eskiye dayanıyor.
0: Eskiye dayanıyor.
1: Evet evet.
0: Nedir anlamı sizin için bunun?
1: Ya çok yani anlatılmaz.
0: Ya da duygulanıyorsun.
1: Evet evet. Ya yaş gidi.
0: Dedelerden atalardan böyle mi?
1: Aynen geldi? Eskilerimiz böyle gelirdi. Onlar gittiler diyelim. Annem de köyde şu an yaşlı. Yani o da duygulanıyor, beni bekliyor.
0: Peki bu hayvanların isimleri vardı senin için tabii.
1: Evet, Zeliş, Manişak, Zencefil, evet. Paşa, maşallah.
0: Maşallah diyelim o zaman. Evet. Şöyle son biraz daha öne doğru geçelim. Erol'la birlikte. Şimdi görüyorsunuz hem hayvanlar süslü hem de aynı zamanda o yöresel kıyafetler giyinmiş durumda. Gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Hepsinin ismi var. Zencefil, Zeliş, Maşallah, Paşam. Gerçekten o kültür. Yani bunları araçlara koyup da getirebilirler ama Derya ablanın da söylediği gibi bir kültür yaşatmak istiyoruz. Kültürümüzü sürdürmek istiyoruz. Torunlarımıza kadar gitmek istiyoruz. Anlattığı şekilde. Evet. Düzköy Haçkalı Baba Yaylası'ndayız. Öncelikle bir de şöyle şu manzarayı size bir göstersin. Sadece o göç değil. Muhteşem bir doğa var. Bugün gerçekten muhteşem de bir hava var. Yazdan kalma sıcak bir hava var. Çiçekler, o beyaz mor çiçekler var. Çam ağaçları, yeşillik ve tabii ki o ahşap evler gerçekten harika bir görüntü ortaya koyuyor. Son olarak bu görseli de size gösterelim. Evet, yaylalardan göçler başladı ama Trabzon'da göçler tabii ki o kültüre uygun olarak yapılıyor. Az önce de gösterdiğimiz gibi diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Selman'a. Şimdi bu fon meselesine biraz daha yakından bakacağız. Daha ziyade muhalefetin bu süreçteki tutumunu inceleyeceğiz. Nasıl bir şey hedefliyor muhalefet? Çünkü bazı isimler üzerinden iddialar ortaya atılıyor. O iddialar yalanlanıyor kanıtlarla. Ve ardından muhalefetten hiçbir özür dahi gelmiyor. Peki muhalefet nasıl bir politika hedefliyor? Ne yapmaya çalışıyor bu süreçte? Analiz bir haber hazırladık. Buyurun.

0: sadece finansal bir soruşturmanın değil, siyasetin de en sert tartışma başlıklarından biri haline geldi fon meselesi. Özellikle bazı bakanların ve yakınlarının isimleri asılsız iddialarla kamuoyunun önüne atıldı. Belgesi elimizde denildi, rakamlar verildi, isimler söylendi. Ağır suçlamalar gündeme taşındı. Ancak çok geçmeden hakikat çıktı ortaya. Bir dosyada aynı isim ama farklı TC kimlik numarası. Bir başka dosyada yüksek meblağlı işlem iddiası fakat farklı bir hesap hareketi açıklaması. Hal böyle olunca da şimdi soru şu. Bir çamur at izi kalsın siyaseti mi var ortada?
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Bu işlemlerden birinin MKK numarası 235-42-284 mü?
2: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
1: Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait?
3: Ben kendilerine hodri meydan diyorum. Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler.

0: resmi olarak MKK'da veya başka finansal kuruluşlarda, denetim kuruluşlarında mutlaka köstebekleri vardır birkaç tane. Köstebeklerine de sorabilirler. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu, olmamış mı?
1: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
0: Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil. Onun için bu aziz millet 24 senedir bunlara iktidar yüzü göstermedi.
2: Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız.
3: MKK açılımı Merkezi Kayıt Kuruluşu demek. Yeni parti elinde MKK işlem kayıtları bulunduğunu söylüyor her seferinde. Peki bu kayıtlar kim tarafından verildi? Hangi kaynaktan elde edildi? Ham verimi yoksa birilerinin hazırladığı kumpas dosyaları mı? Ve bir şey daha. Eğer siyasetçiye bir dosya veriliyor, o da dosyayı doğrulamadan kamuoyunun önüne koyuyorsa, burada yalnızca asılsız dosyayı hazırlayanın değil, onu siyasi malzemeye dönüştürenin de sorumluluğu olur elbette.
4: O bilgiler gerçek olsaydı bile nasıl aldı? O bir kere gayri resmi. Yani orada bir kanunsuzluk var. O adamın isim benzerliği. Varım ki gerçek olsaydı. Sana kim verdi o bilgiyi? Onu ancak mahkeme kararıyla alabilir. Başkası ki veremez onu. İdare veremez. Bir kere gayri resmi almıştı. Bir kere suç işliyor. O bir. İkincisi iftira atıyor. O ikinci bir suç. Şahsi suç. Biri kamu suçu, biri özel suç yani. Bu görevde durmaması lazım artık yani şey olaraktan. Parti içindeki görev varsa sözcülük, genel başkan yardımcılığı neyse oradan istifa etmesi gerekir.
5: Ya bu siyasi partilerde hiç mi hiyerarşi yok? Sabah erken kalkan, buraya geçen, mikrofonu eline alan böyle konuşma hakkına sahip mi? Sorulmuyor mu genel başkan yardımcılığına? Efendim elimde böyle bilgi ve belge var. Açıklama yapsam mı? Genel başkana sorulmuyor mu? Bence sorulsaydı çok muhtemel Özgür Özel derdi ki ya bu biraz problemli bir bilgi. Sen bunu teyit ettin mi? İstersen acele etme. Şimdi yarın bir gün sen özür dileyeceksin.
6: Evet, ben çok iyi niyetlisin ama.
5: Vallahi iyi niyetliyim. Hayır, yani genel başkan ya bunlar.
6: Özgür Bey'in öyle bir şey demeyeceği onu oraya almasından belli. Yani bu kadar liyakatlı bir hoca, tırnak içinde söylüyorum. Almışsa bütün bunların bir araya gelmesinin bir hikmeti var hocam. Durduk yerde bir araya gelmiyorlar. Yani Özgür Özel genel başkanı nasıl davranıyorsa kendisine benzer isimleri alıyor. O yüzden söylemiş olabilir de.
5: Bak, o daha kötü.
6: Tabii.
5: O
6: işte, daha kötü. Asıl problem orada. Sonradan fark etti genel başkan. Hiç olmaz geri adım atayım dediğim. Bence o da başka bir paradoks yarattı. Başka bir çelişki yarattı.
7: Maynur Hanım'ın babasının ellerinden öperim. Bu iş listeyi gizli tutanlar yüzünden ve sızdıranlar, hatta operasyonu sulandırmak isteyen Adalet Bakanlığı tarafından bu işler oluyor. Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin.
3: Türkiye bugün kullanılan yönteme aşina aslında. Önce bir belge, ardından sosyal medya, sonra bir siyasi isim ve daha mahkemeye ulaşmadan kamuoyunda verilen hüküm. Geçmişte FETÖ'nün yürüttüğü operasyonlarda da seçilmiş belgelerin, servislerin, sızdırmaların ve medya kampanyalarının siyasi sonuç üretmek için nasıl kullanıldığı Türkiye'nin hafızasında hala. Bir ülkede siyasi rekabet sert olabilir ve doğası gereği muhalefet iktidarı denetlerdi. Soru sorar, yeri gelir dosya açar, belge ister. Varsa bir iddia üzerine gider. Ancak ince ama çok önemli bir çizgi var denetimle iftira arasında. Gerçek delildir o çizginin adı da. Şu hiçbir zaman unutulmamalı. Siyaset bir şey söyleyeyim, nasıl olsa izi kalır mantığına teslim olduğu anda ikinci plana düşer hakikat. Doğruyu değil, en çok tekrarlanan asılsız iddiayı konuşmaya başlar millet.
8: Geçmişe bakalım, MİT tırlarına bakın. MİT tırlarıyla ilgili bu bilgiyi kim paylaştı? Kim ortaya çıkardı? Bunun üzerine kim tepindi? Daha sonra bunun öyle olmadığını, bölgeye ve Türkiye'ye ne kadar büyük bir zarar verdiğini hepimiz şahit olmadık mı?
9: Bir basın yayın
8: bakıyorsunuz diğer taraftan 128 genel milyar dolar yalanını ortaya atmadılar mı? Bak mahkeme kayıtlarıyla bunun böyle olmadığıyla ilgili ortaya çıkmadı mı?
6: Kemal Bey'in şaibeli kurultayla seçimi

0: Kaybettikten sonraki dönüşüne bakın. Ne dedi? Özür diliyorum dedi. Neden özür diledi? Değil mi? Geçmişte.
1: FETÖ'cülerden dolayı özür diledi.
0: FETÖ'cülerle ilişkisinden, arkadaşlarını iyi seçmemekten. Geriye dönün 17-25 Aralık operasyonuna baksalar. Değil mi? FETÖ'nün zehirli elleriyle ürettiği bir operasyon. Ya oradan sonra CHP'nin ürettiği siyasete baksalar ve başarısızlığa baksalar. Bu da bir sonuçta kriz değil mi? Bir sonuçta bir skandal.
2: Kesinlikle.
0: Benzer bir şey iddialar. Yani çok birbirine benzemez de iddialar. Ya oradan bir ders çıkartır bir insan değil mi? Der ki ya biz geçmişte bunu yaptık, yanlış yaptık ama yok böyle bir şey.
1: Bakın hep dikkat ederseniz hükümeti devirmek, hükümeti yıpratmak, devlet kurumlarını yıpratmak için elinden geldiğince o manipülasyona bilinçli bir şekilde sarılan bir muhalefet görüyoruz.
3: Fon meselesi üzerine sorulması gereken soru çok. İşte o suallerden bazıları daha. Asılsız iddiaların nihai amacı ne? Erdoğan'ın siyasi meşruiyetini yıpratmak mı? Adaylık tartışmasını etkilemek mi?
1: Eğer biri bir suç işlediyse gerektiği şekilde, gerektiği gibi de ne yapıyor? Cezalandırıyor. Fakat muhalefete baktığımızda her seçim döneminden önce mümkün mertebe bir algı oluşturmak, insanları işte özellikle sosyal medya üzerinden o bilgi kirliliğini ortaya atıp insanların zihnini bulandırıp o zihin bulanıklığıyla seçime sokmaya çalışıyor. Bunu yapınca da başarılı olacağını düşünüyor. Fakat her seferinde başarısız oluyor. Ancak bundan hiçbir şekilde de ders almıyor.
0: Daha başından beri bu iş aynı zamanda dışarıyla da bağlantılı bir süreç.
1: Kesinlikle
0: yani
1: zaten.
0: 2013-2016 darbesi, seçim süreçleri, sonra manadası arkasından işte referandum, seçime geliyoruz ve o günleri hatırlayın. Bugün işte o ekonomi profesörler dediğimizin çoğu kriz tellallığı yapmaya başladılar. Türkiye batıyor, Türkiye bitiyor, Türkiye kuşatılıyor. ABD Başkanı ekonomi açısından talimat verdi, talimat yaptı. İçerideki ekonomi tetikçileri devreye girdi. Yani birçok yönlü bir Türkiye'de iktidar değişimi ki 2019'da Biden Türkiye'de muhalefet şunu yapsın bunu yapsın darbeyle değil diyerek açıklamada yaptı. İçerideki güçler de oraya paralel bir hareket etti. Bu fotoğrafın geriye dönün 60'tan beri bakın her cumhurbaşkanlığı seçimi, kritik seçimler hepsi olaylı geçmişti. Geçmişte bunu darbeci askerler üstleniyordu. Şimdi bir FETÖ üstlendi. CHP yeni parti destek verdi. Ve bazı ekonomik güç odakları devam etti. Böyle bir tarihimiz var.
1: Ama bunun arkasında
3: bir yalan düzeltilebilir. Bir belge çürütülebilir. Bir iddia mahkemede temize çıkarılabilir. Ama insanların zihninde bırakılan şüphe kolay kolay silinmez asla. İşte çamur at izi kalsın siyasetinin en tehlikeli tarafı da bu aslında. Ondan dolayıdır ki bir bakan, bir aile, bir siyasi parti ya da herhangi bir vatandaş çıkar ve menfaatler doğrultusunda delilsiz, tespitsiz suçlanmamalı asla.
0: Bizim muhalefetin siyaset üretmeme gibi bir hastalığı var. Siyaset üretseler, bir perspektif koysalar topluma, umut olacak bir yol haritası çizseler bu tür ucuzluklara başvurmazlar. Biri alıyor, bunu yayınlıyor, sonra dönüyorsun bakıyorsun, Ali Mahir başarıyor. Ötekiler, ya meczup bir sürü milletvekili, kusura bakmasınlar, yapacak hiçbir şey yok. Alıyorlar, bunu sosyal medyadan yayınlamaya başlıyorlar. Bir muhalefet partisinin buna ihtiyaç duymaması gerekir. Bu sırada dönüp şundan şikayet edemezler. Bizi halk niye iktidara getirmiyor? Getirmezler. Bu kadar yalan söylersen, bu kadar siyasetsiz bir zemin oluşturursan, bu kadar iftirayla birilerini karalamaya çalışırsan, dönersin İzmir'deki pozisyonu yaşarsın. Değil mi? İzmir'deki vatandaş çıkacak sokakta vardı. Allah belanızı versin. Neredesiniz? Dönersiniz işte İmamoğlu'nun duruşmasındaki bir bürokrat kadının ya da CHP'li İYİ Yeni Parti neyse kendi ekibine Allah belanı versin ben bunları bilmiyordum diye. Bu noktaya gelirsiniz.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Elektrikli skuterların kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle elektrikli skuter yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22. maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi.

0: ihlalin niteliğine göre 8.687 liradan 170.000 liraya kadar idari para cezası öngörüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Uluslararası Para Fonu, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Ekim raporunda Türkiye'nin 2026'da %2,7, 2027'de %3,6 büyümesi öngörülürken, enflasyon beklentileri de belli oldu. Kurum, 2026 yılı enflasyonunu %31,2, 2027 yılı enflasyonunu ise %26,5 olarak öngördü.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahveci ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
11: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
12: Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Devlet destekli tarım sigortalarının koruma şemsiyesi genişletiliyor. Temel sigorta paketine 16 ürün daha ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 yılından itibaren teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı kapsam altına alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını açıkladı. Yumaklı açıklamasında temel sigorta paketine de 16 ürün daha dahil edilerek teminatın 25 ürüne çıkarıldığını duyurdu.
2: Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne ürünlerinde uygulanan don hadisesi teminatına ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yeni dünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçi boynuzu, muz ve kestane olmak üzere 16 yeni ürün daha eklendi.
1: Parsel bazlı verim sigortası pilot olarak Tekirdağ ilinden sonra Şanlıurfa ve Kayseri illerinde de uygulanmaya başlanacak. Daha sonrasında ise tüm Türkiye'de hayata geçirilecek. Ayrıca şeker pancarı tohumluk üretiminde yaban domuzunun erkek bitkileri yemesi nedeniyle oluşan verim kayıplarıyla baraj kapaklarının açılması sonucu meydana gelen sel ve su baskını hasarları da teminat kapsamına eklendi. Öte yandan büyükbaş hayvan hayat sigortalarında da üretici lehine kritik adımlar atılıyor. Süreçlerin daha şeffaf ve hızlı takibi için bakanlığın güvenliği elektronik küpe izleme sistemiyle Tersim entegrasyonu sağlandı. Seracılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla sera sigortalarında örgüt onarım masrafı 6500 liradan 8500 liraya çıkarıldı.
3: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 13 Ekim Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Fon tasfiye teklifi yarın mecliste görüşülmeye başlanacak. Teklifle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapılacak. Halil İbrahim Uğur Mersin'den canlı yayında. Son günlerde peş peşe yaşanan otobüs kazaları gözleri otobüs şoförlerine çevirdi. Otobüs şoförleri ehliyet için hangi eğitimleri alıyor? Abdullah Ünver Ankara'dan canlı yayında. Fransa'da lise öğrencilerinin protestoları sürüyor. Ömer Aydın Strasbourg'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Bir sıcak haberle başlıyoruz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Münir ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel konular başta olmak üzere ayrıntılı bir gündem vardı. Tabii ikili ilişkiler de ele alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Fon soruşturmasında devletin gerekli adımları attığına vurgu yapan Bahçeli, muhalefetin süreçteki tutumunu eleştirdi. Fon meselesi fırsata dönüştürülemez ifadelerini kullandı.
4: Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir. Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerini

0: üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
1: Soruşturmanın devam ettiği fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi yarın mecliste görüşülmeye başlanacak. Teklifle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Şener Çetin'den alıyoruz.
2: Evet, tabii fon soruşturması üzerinden özellikle asılsız iddialarla birlikte o soruşturmanın gerçek boyutu gölgelenmeye çalışılıyor. Bu anlamda asılsız iddialar üzerinden de bir hedef alınıyor AK Parti'ye yönelik özellikle, ama bu kapsamda soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Bunun altını çizelim ki kararlı bir tutum sergileniyor bu anlamda, ki bugüne kadar da 200'den fazla gözaltı, 85 kişinin de tutuklandığını söylemiş olalım. Tabii fon soruşturması kapsamında özellikle 8 Ekim tarihinde küçük yatırımcıların paraları ödenmeye başlanmıştı. Yaklaşık 44 bin kişi, bu anlamda mağdur olan kişiler ödemelerini almıştı. Tabi tasfiye süreci devam ediyor bir yandan. Şunun da altını çizmekte fayda var. Özellikle hiçbir şekilde ödemelerde hazine parasının kullanılmadığının da altını çizelim. Bu anlamda fonların hali hazırda kendi sorumluluğunda bulunan kaynakların kullanıldığını söyleyelim ki, diğer yandan özellikle haksız kazanç elde edenler de yine iade işlemine devam ediyor. Bu anlamda TMSF bünyesinde oluşturulan hesaba. Tabii yüz binlerce yatırımcı bulunuyor. Bu anlamda bir diğer ayağı da mecliste özellikle yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak ve masaya yatırılacak mecliste özellikle. 131 yatırım fonunda pay sahibi olan 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren bir düzenlemeden bahsediyoruz. Öncelikle gündem başlıklarından birisi olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 9 maddeden oluşuyor kanun teklifi. Özellikle tasfiye sürecinin de adil ve şeffaf bir şekilde devam etmesini, ilerlemesini amaçlıyor bu kanun teklifi. Tabi süreç bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim ve gözetimi altında da gerçekleştirilecek. Peki ödeme takvimi nasıl olacak? Ekim ayında planlanıyor bu ödemeler. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan pay sahiplerine içerideki tutarları kadar ara ödeme yapılacak. Aynı zamanda 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon liraya kadar ara ödeme gerçekleştirilecek. Bunun altını çizelim. Ayrıca fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, oluşan zarar ve kayıpların doğrudan sorumlulardan tahsil edilerek elde edilen söz konusu bu değerlerin de yeniden fon pay sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor, hedefleniyor. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu ele alınacak. Biz de takip ediyor olacağız.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon iddiaları üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'ye tepki gösterdi. Soruşturma dosyalarının numaralarına kadar nereden, nasıl ulaştılar diye sordu. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin de bilgi verdi.
3: Asılsız fon iddiaları üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'a soruşturma dosyasının bilgisine nasıl ulaştı diyerek tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
4: Bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız diye soruyor der. Ümit Özdağ'a basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur. Ben aileme yönelik böyle bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
3: 15 yaş altı çocuklar için hazırlanan sosyal medya düzenlemesinin 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti.
4: Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası, yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapları mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
3: Yeni düzenlemede en dikkat çeken noktalardan biri yaş doğrulaması için kod verilecek olması. Yeni düzenleme ile sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için e-devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı e-devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Sosyal medyada yalnızca e-devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcılar hesap açabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları hizmet sunumu devam ederken kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapılacak. Ayrıntıları alacağız. Mersin'e gidiyoruz. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur karşımızda.
5: Canım kadar iyi yayınlar dilerim. Bugün Mersin için oldukça önemli bir gün. Çünkü meclis üyeleri birazdan Büyükşehir Belediyesi başkan vekilini belirleyecek. İşte onun öncesinde şu anda biraz hareketli, biraz sessiz, biraz da heyecanlı bir anın yaşandığını söyleyebiliriz. Seçim kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaya'nın göstermiş olduğu gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek ve görmüş olduğunuz alandan da meclis üyeleri bir içeriye girmeye başladı. Peki ne olmuştu? 1 Ekim'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, yolsuzluk operasyonunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklanmıştı. Bu nedenle de boş kalan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bugün meclis üyeleri başkan vekili seçimini gerçekleştirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi saat 14'te başlayacak ve şu anda da işte yavaş yavaş meclis üyeleri buraya gelmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde toplamda 80 meclis üyesi bulunuyor. AK Parti'nin buradaki meclis üyesi sayısı 6, Milliyetçi Hareket Partisi 18, Cumhuriyet Halk Partisi 46, Yeni Parti 1, DEM 3, İYİ Parti 4, Bağımsız 1, Kayyum 1 olmak üzere 80 meclis üyesi bulunuyor. Ve tabii ki buradaki dengeler oldukça önemli. Yine 2024 yılındaki yerel seçimlere baktığımızda burada Mersin'de AK Parti ve MHP birlikte aday göstermişti. Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'nin adayıydı. İşte şu anda da görmüş olduğunuz gibi yine seçim öncesinde hareketliliğin olduğu ana tanıklık ediyoruz. Bugün de yine Cumhur İttifakı adına Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyeleri arasından bir aday başkan vekilliği için gösterilecek. Ancak şu anda isimler resmi olarak açıklanmadı. Onun da altını çizmekte fayda var. Oldukça hassas ve sessiz bir sürecin yaşandığını söyleyebiliriz. Bu arada Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 1 Ekim'de yine Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyelerine de yine yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Belediye başkanları tutuklanmıştı. Dün de ilçelerde bu seçim gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanları için başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilmişti. Yenişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından gösterilen adaya burada adayların açıklandığı sırada iki alternatif yine CHP'den aday çıkmıştı. Yine benzer şekilde de Mezitli İlçe Belediyesi'nde de yine benzer şekilde genel merkezin göstermiş olduğu adaya rakip yine CHP'den de aday çıkmıştı. Şu ana kadar isimler telaffuz edilmedi. Ancak şu anda bulunduğumuz yerde aslında son kritiklerin yapıldığını söyleyebiliriz. Adayların tek tek burada belirlendiğini ya da genel merkezlerin belirlemiş olduğu isimlerin karşısına çıkacak alternatif isimlerinde. Zira şu anda arkamdaki yine kongre ve sergi salonu içerisindeki salon içerisinde yine kulislerin devam ettiğini söyleyebiliriz ve yaklaşık bir saat kaldı seçimlerin başlamasına. Gelişmeler oldukça bizler Mersin'den yapılan meclis üyeleriyle birlikte yapılan başkan vekilliği seçimiyle ilgili detayları aktarmaya devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü Mersin'den tekrar size bırakalım. Can o kadar.
1: AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni dönemdeki görevine resmen başladı. Kentte gözler uzun yıllardır çözüm bekleyen ulaşım, kentsel dönüşüm, çöp ve körfezdeki koku sorunlarına çevrildi. Yeni Asır gazetesi genel yayın yönetmeni Ercan Demir

0: A Haber yayınında TUGAY'ın 2,5 yıllık dev proje takvimini ve bakanlık desteğiyle hayata geçecek yatırımlarını değerlendirdi.
1: Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti dönemi resmen başladı. Kentsel dönüşüm, Körfez'deki kirlilik ve altyapı başta olmak üzere biriken pek çok sorun çözüm bekliyor. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ajandasında hangi projeler var?
3: Mesela ikinci çevre yolu projesi. Ondan sonra Konak, Karşıyaka, Alt Geçit, Körfez Geçit projesi. Kentsel dönüşüm. Yani başkanın özellikle vurguladığı şey, biz diyor deprem bölgesiyiz. Çok canlı fay hatlarımız var. Onun önce, bir an önce kentsel dönüşüme geçeceğiz. Onun için hemen başlayacağız diyor. Ballıkuyu projesiyle başlayacağız. İzini aldık diyor. TOKİ ile çok hızlı çalışacağız diyor. Bazı projelerimizi bakanlıklarla beraber yürüteceğini açıkladı. Nedir? Önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanlığı'ndaki bakanımız ve deneyimli bürokratlarla burada toplantı yapacaklarını, yolları, ondan sonra havaalanına ekstra yeni yollar İzmir'in çeşitli yerlerinde yapacaklarını, hızlı tren, tramvaylar.
2: Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Tugay'ın 2,5 yıl içerisinde projelerin %90'ını tamamlamayı hedeflediğini aktardı.
3: Gar İzmir'in bambaşka bir yeriydi. Hiç ulaşım imkanı yok. Sadece taksiyle gidip gelebiliyorlar insan. Oraya ulaşması ve oranın da atıl durumdan bir şekilde canlı hale gelmesi İzmir için büyük bir şey olacak. Metronun oraya gitmesi. Ayrıca Seferihisar'a, Uğurlu'ya kadar metro projeleri var. Yani başkan her şeyi bize anlatınca
4: bu hizmetler hızlı bir şekilde başlayacak İzmir'de.
3: Ya bunu 2,5 yıl gibi bir sürem vardır başkan. Evet. Bu süre içerisinde %90'ın hepsini bitireceğim dedi. Çok farklı projelerimiz de var dedi. İzmirliler bizi beklesin ve izlesin. Biz çalışacağız. Onlar keyfini çıkarsın. Başkanın bize söyledikleri buydu yani.
4: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti dönemi resmen başlamış oldu. Peki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tablo nasıl olacak?
3: İzmir Meclisi 184 üyesi var. 91 yeni parti, AK Parti 39, CHP 35, MHP ve bağımsızlar var kalanlar. Yani bu çoğunluk muhaliflerde. Evet. Ama bunu biz başkana da sorduk. Yani, evet. Sayın Başkanım bu ne diyorsunuz dedi. Ya dedi bir İzmir için hizmet yapacağız. Evet. Bu arkadaşların da karşı geleceğini sanmıyorum dedi.
0: CHP Meclis Grup Başkanı Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında yeni parti lideri Özgür Özel'i sert sözlerle hedef aldı. Meclis grubunun hesabındaki paranın akıbetini soran Öztrak, Özgür Özel yönetiminin partinin belgelerini teslim etmeyerek suç işlediğini de dile getirdi. Öztrak'ın gündeminde parti binalarında yapılan tahribat da vardı.
5: Meclis grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri neden teslim etmediğinizle bir izah edin. Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulli ile nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i bu sözlerle hedef aldı. Suç işlediler dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla yaptırdığı anketleri buluta koyduklarını ama bulutun şifrelerini parti yönetimimize giderayak parti yönetimimize devretmediklerini de itiraf ediveriyorlar. Bu suç, siz suç işlemişsiniz.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak mecliste kameraların karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçlayan Özgür Özel'e yüklendi.
5: Yalanları yüzlerine vurulanlar şimdi çıkmışlar. Hiç utanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını yalan söylemekte suçlamaya kalkıyorlar. Beyefendi yemeği yemiş. Adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
2: Öztrak yeni partilerin CHP binalarına yaptığı tahribatı hatırlattı.
5: Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasındaki altı oklu rozeti falçatayla söktürecek kadar neden bu partiden nefret ettiğinizi bu millete bir açıklayın bakalım.
2: Sözü Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferine getirdi Öztrak.

0: sütte leke var onda yok dedikten sonra AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip ben öyle bir şey demedim diye yalan söylemek ayıptır, günahtır.
1: İstanbul merkezli 6 ilde DEKPC terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. 2016 ve 2017 yıllarındaki saldırılarla bağlantılı soruşturmada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
2: 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen saldırılara ilişkin DHKPC terör örgütüne 6 ilde operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKPC'ye yönelik harekete geçti. 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olayları mercek altına alındı. 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilenler de soruşturmaya dahil edildi. Tespit edilen 50 şüpheliden 11'i cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul merkezde 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
1: İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamur Kuyu istasyonunda kablolarda patlama oldu. Paniğe yol açan olay sonrası yolcular tahliye edildi, seferlerde de aksama yaşandı.
3: Bak gene patlıyor.
4: Kablolar patladı.
3: Bak gene patlıyor.
4: Metro istasyonunda büyük panik yaşandı. Yoğunluktan adım atacak yer kalmadı.
5: Sabah yüzlerce yolcu işte bu metroyu kullanıyordu. Kimisi işe gitmek için, kimisi okula gitmek için. Ancak metronun içinde gerçekleşen kablolardaki patlama sebebiyle yüzlerce yolcu Ihlamur Kuyu durağından tahliye edildi.
6: İnsanlar baktım sokaktan metroya girmiyor, metrodan taşmış işte sağa sola gidiyorlar.
4: Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.
3: Bak gene patlıyor.
4: Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
1: Ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak vurgun yapan Change çetesi çökertildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.
4: Ağır hasarlı araçların seri numaralarını çalan Change çetesi çökertildi.
7: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ağır hasarlı araçların şase numaraları değiştirilerek vatandaşa sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Change yapılarak sahte kimlik kazandırılan bu araçlar sistematik bir şekilde üçüncü kişilere satılarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandı. Polis ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takibi aldığı şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan İSKİ binasının bahçesine hafriyat kamyonu düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anının görüntüleri de ortaya çıktı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu iki araca çarptıktan sonra İSKİ binasının bahçesine düştü. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afiyet kamyonunun devrilme anı da ortaya çıktı. Son günlerde peş peşe yaşanan otobüs kazaları gözleri otobüs şoförlerine çevirdi. Otobüs sürücüleri ehliyet için hangi eğitimleri alıyor, ehliyet almak için hangi aşamalardan geçiyorlar? A Haber muhabiri Abdullah Ünver ayrıntıları aktaracak.
8: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından sürücülerin nasıl eğitim aldığı merak konusuydu. Biz de bugün bu konuyu araştırmak için buradayız. Yayın konuğum Abdurrahim Aydemir, sürücü kursu yetkilisi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
8: Sürücü adayları burada nasıl bir eğitimden geçiyor? Ondan başlayalım.
9: Şöyle, sürücü kursları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliği ve vermiş olduğu bir takım düzene göre hareket ediyoruz. Sürücü kurslarına müracaat eden otobüs, tır, kamyon alacak kişilerin B sınıfı ehliyet alma daha öncesinde almış olması, 24 yaşını doldurup 25 yaşını gün aldıktan sonra kayıt olabiliyorlar. Ama birinci basamak, ehliyetsiz direkt ticari araç alamıyorlar. Bu daha önce de yenilendi. Güzel bir uygulama oldu. Belli bir tecrübe, bilgi birikim olduktan sonra kurslara kayıt yapılabiliyor. Bunun haricinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın istemiş olduğu bir takım evraklar var. Sağlık raporudur, biyometrik resimdir. Bu evraklar tamamlandıktan sonra sürücü kursları kişileri dönemlerine kayıtlarını yapar, bakanlık sistemine aktardıktan sonra almış olacakları ehliyet sınıfına göre bu 7 saat, 14 saat, 16 saat, 22 saat kamyonda, tırda farklılıklar gösteriyor. Ve bu şekilde direksiyon eğitimlerine, usta öğretici kontrolünde başlarlar. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde her ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlemiş oldukları sınav eğitim güzergahları vardır. Bu eğitim ve sınav güzergahının haricinde biz eğitimlerimizi tamamlarız. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu sınav komisyonları süreci takip ederler. Sınavda yapılması, yapılmaması gereken konular hakkında da sınav yaklaşık 40-45 dakika sürer ve sonlandırırlar.
8: Sürücü adayları hangi sağlık şartlarını taşımaları gerekiyor?
9: Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğinde bu detaylar daha açıklayıcıdır. Herkes alamıyor. Görme konusunda, işitme konusunda, psikiyatri konusunda bir takım incelemelerden geçtikten sonra titizlikle bu yapılır. Buna elverişli olan sürücü adayı ticari aracı kullanabilir sağlık belgesini aldıktan sonra sürücü kurslarına kayıt yaptırırlar. Tabii bu ehliyet sonrasında da bu süreçte de ayrıca bir daha psikoteknik belgesi, SRC belgesi alarak ticari taşıt kullanma belgesi, yani şoför olunmuyor. Direkt ehliyet alan herkes trafiğe, yani yük ve yolcu taşımaya çıkamıyorlar. Bu konuda da bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istediğimiz bir takım yenilikler var. Bakanlık bu konuda oldukça da hassas davranıyor. Süreci de bizimle birlikte sahadalar. Genel müdürümüz, daire başkanlarımız, milli eğitim müdürlerimiz olsun, bu konuda da ciddi bir yol kat ettik. Biz daha da iyisini yapmalıyız. İnsanların daha kaliteli eğitimden geçmesi gerekiyor. Bu da bakanlıkların, Ulaştırma Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın hep birlikte ve sürücü kursları tek başına yapacağı, bu işlerin altından çıkacağı bir kurumlar değiller.
8: Otobüs şoförleri oldukça riskli bir meslek kategorisinde. Çünkü araç sürücüleri ve tır şoförlerinden ziyade yolcu taşıyorlar. Birçok insanın canını taşıyorlar. Ve kritik zamanlarda oldukça önemli kararlar vermeleri gerekiyor. Son yaşanan olayda da bunu gördük. Neler söylersiniz bu konuda?
9: Evet, en can alıcı şeyi sordunuz. Olması gereken, şimdi sürücü kursları belli bir güzergahta verilmesi gereken eğitimleri veriyor. Yeterli değil. Şimdi bu insanlar dediğiniz gibi yük alıyor. Sırtına 15-20 ton yükle yola çıkıyor. 150-200 kişi sürülen görüyoruz büyük şehirlerdeki kocaman otobüsleri. Bunun psikolojisi çok daha farklı. Sorumluluğu daha çok farklı. Bu eğitimlerin sonunda kurumların oryantasyon eğitimi vererek, daha farklı branşlaştırarak bu insanları daha da bir daha gözden geçirmeleri gerekiyor.
8: Evet, teşekkür ediyoruz. Yayın konuğumuzla birlikte otobüs sürücü adaylarının eğitimlerinden konuştuk diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Manisa'da 11 kişinin öldüğü feci kazanın acısı henüz tazeyken Van-Bursa seferini yapan yolcu otobüsünde yaşanan

0: Yaşananlar pes dedirtti. Yolcu otobüsü seyir halindeyken yapılan şoför değişimi izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı.
1: Otobüs hareket halindeyken şoför değiştirdiler. Onlarca yolcunun hayatını hiçe saydılar. Van-Bursa seferini yapan yolcu otobüsünde kayda alınan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Otobüs Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeyken şoför aracı sağ çekmek yerine koltuğundan kalkarak yerini diğer şoföre devretti. Tehlikeli anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Manisa'da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza tazeliğini korurken yaşanan bu durum büyük tepki topladı. Yolcuların ihbarı üzerine otobüsün Bursa'da durdurularak sürücülere ceza işlem uygulandığı bildirildi.
0: Fransa'da lise öğrencileri daha iyi koşullarda eğitim için başlayan protestolarını sürdürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron öğrencilere sükunet çağrısında bulunmuştu ancak bu yeterli olmadı. Lise öğrencileri bugün de sokaklara çıktı. Gelişmeler A Haber muhabiri Ömer Aydın'da.
2: Canakanar Strasbourg merkezdeyiz şu an. Cumhuriyet Meydanı ile Strasbourg Üniversitesi arasında senin de söylediğin gibi Macron'un çağrısına rağmen öğrenciler bugün de sokaklarda 5. kez ulusal çapta gösteri ve yürüyüş yapılıyor. Bugünkü gösteri biraz daha erken saatte başladı. Ben şu an Strasbourg merkezdeyim ve yaklaşık 2 saattir Strasbourg'da bir yürüyüş, bir gösteri söz konusuydu. Bu gösteri biraz önce Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Öğrenciler şu dakikalarda görmüş olduğunuz gibi Strasbourg Üniversitesi'ne doğru yürüyorlar. Üniversitede özellikle yapılan açıklamalara göre %90'ı Strasbourg'daki fakültelerin %90'ının kapalı olduğu bildirildi. Çünkü öğrenciler gerçekten de bu gösterilere, eylemlere katılımın çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Binlerce kişinin katıldığı bir gösteriydi bugünkü Strasbourg merkezdeki ve biraz önce bu gösteri nihayet noktasında sona erdi ve öğrenciler artık üniversite kampüsüne, fakültelerin bulunduğu kampüse doğru yürüyorlar. Tabii çok büyük güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyelim. Biraz önce geçtiğimiz bütün sokak aralarında mutlaka polis araçları ve devriye birlikleri söz konusuydu ve sadece yürüyüş güzergahında bu yürüyüşün gerçekleştirilmesini sağladılar. Daha sonra da öğrenciler hemen görmüş olduğunuz gibi üniversite kampüsüne doğru gidiyor. Fakat şunu söyleyelim, kampüsler kapalı, üniversiteler kapalı ve burada daha önce de olduğu gibi şiddet olaylarının olması bekleniyor. Hemen ekrana getirdiğim 17 Ekim tarihi söz konusu yazılı bir duvarda 17 Ekim'de Fransa çapında büyük sendikaların ve çok sayıda derneklerin, siyasi partilerinde bir çağrısı söz konusu. Fransa'da hayatı durduralım sloganıyla. Tabii burada yeniden sarı yeleklerin yeniden sahalara, meydanlara inmesi olarak da değerlendiriliyor. Bu çağrı 17 Ekim'de yapılacak. Fakat Fransa genelinde lise öğrencileri, liselerin başlatmış oldukları gösteriler devam ediyor. Bugün 200'den fazla lisenin kapalı olduğuna dair Fransa Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. Ve gerçekten de ülkedeki 150 noktada gösteriler, yürüyüşler var. Aynı zamanda çok sayıda okulunda, lisenin de kapalı olduğuna dair bilgiler veriliyor. Strasbourg merkezde yürüyüş sona erdi, gösteri sona erdi. Fakat öğrenciler üniversite kampüsüne doğru yürümeye devam ediyorlar. Hemen karşıda görmüş olduğunuz

0: Altıldığı sıradaki görüntüler geliyor ekrana.
1: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı.
2: Sadece bu bölgede, işte Metina'nın Baze bölgesinde 4 barınma noktası. Hemen isimlerini de tekrar söyleyeyim. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye 4 barınma bölgesi PKK tarafından boşaltıldı. Artık burada hiçbir PKK unsuru kalmadı. Bu çok önemli çünkü sınıra çok yakın bir mesafe Metina bölgesi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 kampı terk etti. Bunların Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları olduğu belirtildi.
2: Biz geçmiş dönemde buralarda yaz demeden, kış demeden operasyonlar yaptık ve çok şehitler verdik. İşte bu yaptığımız operasyonların sonucudur, tekrar ediyorum. Yani oradaki sınır ötesinde savaşan kahraman Mehmetçiğimizin bu bize armağanıdır bugüne kadar baktığımız vakit. Artık terörden arındırılması da bu noktaya adım adım bütün o taşları döşemiştir.
1: Güvenlik kaynakları teröristlerin kampı boşalttığı anlara ilişkin görüntü de paylaştı. Teröristlerin malzemelerini yaktığı ve yaşam malzemelerini dağdan yuvarladığı görüldü. Sürecin ilerleyen aşamaları ise PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırmasıyla devam edecek. Genel af niteliği taşımayacak olan düzenleme kapsamında örgüt üyeliği ve yardım suçlarından yargılananların dosyaları 5 ila 10 yıl ertelenecek. Bu sürede suça karışmayanların cezaları düşecek. Geri dönüşü sağlanan örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonu da sağlanacak.
0: Almanya'nın Hannover kentinde bir caminin bahçesindeki Türk bayrağı ateşe verildi. Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği saldırıyı kınadı. Faillerin yakalanması ve camilerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması talep edildi.
3: Almanya'nın Hannover kentinde Hacı Bayram Camii'nin bahçesinde asılı bulunan Türk bayrağı ateşe verildi. Milli değerleri hedef alan bu çirkin saldırı tepkilere neden oldu.
4: Almanya'nın Hannover kentinde Avrupa Türk İslam Birliği'ne bağlı Hacı Bayram Camii'nde Türk bayrağı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Alman bayrağı da büyük zarar gördü. Atip yaşanan bu saldırıyı kınarken camilerin güvenliği için bir kez daha çağrıda bulundu.
3: Gece saatlerinde yaşanan saldırıda caminin bahçesindeki Türk ve Alman bayrakları yerinden indirildi. Bayrakları yırtan saldırgan ya da saldırganlar ardından ateşe verdi. Ancak gecenin karanlığı saldırganın kimliğinin tespit edilmesine engel oldu.
5: 9 Ekim sabah saat 5 civarlarında Cuma günü kimliği henüz belirlenmeyen kişi veyahut da kişiler tarafından burada Türk bayrağımızı yakmışlar. Ayrıca ateş açmışlar. Olayla ilgili emniyet amirliği polislere bilgi verildi. Geldiler, incelemeleri yaptılar. Akabinde Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğumuzla irtibata geçildi. Olayla ilgili şu anda soruşturmalar devam ediyor. İnşallah bunu yapanlar en kısa zamanda bulunur. İnşallah başka bir teşkilatımıza, başka bir camilerimize böyle çirkin bir saldırı tekrar olmaz.
3: Saldırının ardından Türk sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Türk dernekleri temsilcilerinden oluşan bir heyet Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada ibadethanelere yönelik saldırıların önlenmesini isteyen temsilciler sorumluların bir an önce yakalanması gerektiğini vurguladı.
0: Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin gündeme getirdiği bir harita Berlin-Paris hattında siyasi krize yol açtı. Göç ve Müslüman karşıtı AfD'nin gençlik kolları yöneticisi Fransa topraklarının bir kısmının Almanya'ya dahil edildiği bir görsel paylaştı. Paris'i ayağa kaldıran o haritaya Fransa siyasetinden tepkiler birbiri ardına geldi.
1: Fransa'nın bir bölümü Almanya toprağı olarak gösterildi. Aşırı sağcı AfD partisinin o paylaşımı Paris'i ayağa kaldırdı.
6: Bu paylaşımlarda hemen arkamda görmüş olduğunuz

0: Rus Fransa'nın Alzas ve Loren bölgeleri Alman toprağı olarak Büyük Almanya'nın bir parçası olarak gösteriliyor.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın hatıralarını canlandıran haritayı Göç ve Müslüman Karşıtı AFD Partisi'nin Gençlik Kolları yöneticisi Strauss paylaştı. Haritada Fransa'nın Alsas ve Mosel bölgeleriyle Avusturya, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg'un bazı toprakları Almanya sınırlarına dahil edildi. Paylaşımına dikkat çeken bir notta düşen Strauss, Alman yeniden birleşmesi tüm Alman halkının tek devlet çatısı altında toplanması demektir ifadesini kullandı. Tartışmaları beraberinde getiren paylaşıma Fransa siyasetinden tepki yağdı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, Alsas ve Mosel Fransız toprağıdır ve öyle kalacak açıklamasını yaptı. Solcu milletvekilleri ise haritayı Hitler'in yayılmacı politikalarına benzetti. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Strauss, AfD'nin gençlik kolları yönetiminden de istifa etti. Parti yönetimindense krize ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Tarih boyunca Berlin-Paris hattında el değiştiren Alsas ve Mosel bölgeleri, 2. Dünya Savaşı sonrası Fransa'nın kontrolüne geçmişti.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da. Evet, Ankara'da konuşuyor. Bir süre sonra oraya dönmeyi bekliyoruz. Ama önemli ve son derece ilginç bir haber var sırada. Onunla devam edelim. Fransa'da yüzlerce süpermarket soğutma sistemlerine hedef alan geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı. Dondurucuların 50 dereceye kadar ısıtıldığı siber saldırı sonucu tonlarca gıda kullanılamaz halde geldi. Olay Avrupa'da kritik altyapıların güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.
3: Süpermarketlerin soğutma sistemleri devre dışı kaldı, tonlarca gıda imha edildi. Fransa'nın önde gelen süpermarket zincirleri siber saldırının hedefi oldu. Soğutma sistemlerinin devre dışı kalmasıyla taze ve dondurulmuş ürünler kullanılamaz hale geldi.
4: Yazılımımıza yönelik bir siber saldırı yaşadık ve bu saldırı maalesef sıcaklıkları 50 dereceye kadar yükselterek bazı ürünlerin erimesine neden oldu. Taze ve dondurulmuş ürünlerimizin tamamı kullanılamaz hale geldi.
3: Saldırı Eştermarş ve Netto'nun en az 300 mağazasını, kooperatifin ise 100'den fazla şubesini etkiledi. Avrupa Birliği'nin Tarım ve Gıda Komiseri Christoph Hansen de saldırıya tepki gösterdi. Gıda tedarik sistemlerinin hedef alınmasının giderek büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Yaşanan siber saldırı ekonomik kayıplara da yol açtı. Alzas bölgesindeki iki markette 270 bin avroluk zarar oluştu. Ülke genelindeki toplam kayıp henüz resmi olarak açıklanmazken imha edilen ürünlerin maliyetinin milyonlarca avroyu bulabileceği tahmin ediliyor.
2: Sırada yurttan haber turumuz var.
5: Ateşim çıktı. Biraz da karnım ağrıyordu. Serum verdiler. Çok şükür şimdi iyiyim.
6: Tokat'ta geçen cuma gününden bu yana bulantı, karın ağrısı, ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 5000'e ulaştı. Sağlık personeli alarmda.
7: Hastanelerde tedbir amaçlı ek poliklinikler açıldı, nöbetçi eczane sayıları artırıldı. Vatandaşlar ise uyarılar ard arda geldi.
6: İçme suyu numuneleri incelemeye gönderilirken Tokatlılardan çeşme suyunu içme ve yemek hazırlamak amacıyla kullanmamaları istendi. Eğitime bir gün ara verilen kentte okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
8: Allah muhafaza. Ben aklım gitti. Bunların birisi öldü herhalde.
6: İstanbul Esenyurt'ta kadın sürücü aracıyla park halindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki börekçi dükkanına savruldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
9: Hocam komple gitmiş. Aynı bu tarafta gibiydi.
10: Hayır.
6: Burası da İstanbul Sarıyer. 8 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan'ın ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

0: Gencin bir markette alışveriş yaptığı son görüntüleri ortaya çıktı. Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar kamp alanında dinlendikleri sırada heyelan meydana geldi. Dağcılar dev kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Panik anları kameralara böyle yansıdı.
1: Yok, bu geri alma. Ehliyetin geri alıyoruz ya. Yani.
2: Ehliyetimi alıyor musunuz?
1: Evet.
2: 300 bin geçiyor mu?
1: Geçiyor.
0: Kayseri'de polis uygulamasından kaçan ehliyetsiz sürücüye toplam 335 bin lira para cezası kesildi. 4 gün sonra 18 yaşını dolduracağını söyleyen genç gözyaşlarına boğuldu.
3: Abi hiçbiri geçecek dershane falan gidecek.
0: Artvin Hopa'da berberin beslediği kuşu fark eden atmaca avlamak için dükkana girdi. İçeridekiler panikleyip hareketlenince atmaca da kaçmaya çalıştı. İş yeri sahibi onu yakalayıp doğaya bıraktı.
4: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde. İkisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
0: Diyarbakır Çüngüş'te yerden 168 metre yükseklikte kayanın üzerine yapılan ev görenleri hayrete düşürüyor. Evin sahibi bitişik kayadaki bahçesine köprü yardımıyla ulaşıyor.
5: Oo, korktum lan.
0: Ankara Kızılcahamam'daki Milli Park'ta yaşayan ayılar bir kez daha yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. O anlarda amatör kamera kayıttaydı.
6: Pakistan'ın Multan bölgesinde saatte 100 kilometre hızla ilerleyen bir tren raydan çıktı. Kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi de yaralandı. Pakistan'ın Peşaver kentine giden 13 vagonlu tren Multan bölgesindeki istasyon yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi. Kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı emekli olduktan sonra cins güvercin yetiştirmeye başladı. Kuşlarının sayısı 40'ı bulunca onlara rahat bakabilmek için 3+1 daire kiraladı. Onu hayata bağlayan kuşlarına ise paha biçemiyor.
7: Benim küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı.
0: Çocukluk hayalini emeklilik hayatında gerçekleştirdi. Ev kiraladığı 40 güvercine gözü gibi bakıyor. 32 yıl silahlı kuvvetlerde görev yapan kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı emekli olduktan sonra Erzurum'a yerleşti. Küçük yaştan itibaren merak duyduğu şebap cinsi süs güvercini almaya başladı.
7: Emeklilik güzel. Bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. Bendekiler mis gibi gök diye tabir ettiğimiz kuşlar.
0: Kuşların sayısı 40'ı bulunca emekli astsubay onlar için 3+1 daire kiraladı.
7: Kışın böyle elektriği, suyu, sobası kışın 10 bin lira civarında mal oluyor. Aylık olarak bana 10 bin liraya mal oluyor.
0: Beslediği güvercinlerin üzerine titreyen Ahmet Özkalıpçı onu hayata bağlayan kuşları satmayı aklından bile geçirmiyor.
7: Ben kuşlarıma fiyat biçemiyorum, şöyle biçemiyorum. Bu kuşların bana kazandırmış olduğu arkadaşlıklar, dostluklar benim için daha önemli.
6: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Türkiye İstatistik Kurumu
2: 2020.

0: 2016 yılı Ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini yayımladı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda %0,6 artarken perakende satışlardaki yükseliş %10,1'e ulaştı. Aylık verilerde de artış kaydedildi. Toptan ticaret ve motorlu taşıt satışlarında ise düşüş görüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
10: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
11: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
12: Türkcell'lere bağlan hayata.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
10: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
11: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
12: Türkcell'leri bağlan hayata.
9: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
15: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
15: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İdefix. Reklam.
2: A Haber Radyo.
1: Reklam.
16: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
17: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey

0: Düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Dükkanda börek yerken az daha canından oluyordu.
4: Başka bir araç freni boşalttı. O araca vurup içeri girdi. Orada herhangi bir yaralanma falan söz konusu değil herhalde. Bir hasar var.
3: Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki araç börekçiye daldı.
4: Bir şok yaşadı açıkçası, bayağı bir şok yaşadı. Biz de şoku atlatması için bir yardımcı olduk.
3: O sırada içeride börek yiyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Çelik Kubbe'ye ejderha gücü geliyor. Ejderha anti-İHA karşı tedbir sistemi geliştirilmiş versiyonuyla 13 Ekim'de Ateş Serbest 2026 tatbikatında görücüye çıkacak.
5: Bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz.
3: Ejderha AD-200 taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan ve elektronik devre içeren her türlü insansız hava aracını imha edebiliyor. Sistem, navigasyon, iletişim ve komuta kontrol sistemlerinin güvenli mesafeden zararsız hale getirilmesi amacıyla geliştirildi. Ejderha aynı zamanda Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe'nin kritik bileşenlerinden biri olarak tasarlandı. Ejderha mobil bir platform üzerinde konumlandırılıyor. Ejderhanın temel çalışma prensibi elektromanyetik dalgalarla İHA'ların etkisiz hale getirilmesine dayanıyor. Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üretiyor ve drone mini mikro insansız hava araçlarının elektronik sistemlerini felç ediyor. Ejderha özellikle meskun mahallede gerçekleşebilecek drone saldırılarında Türk askerinin en önem verdiği husus olan sivil ve çevre hassasiyeti noktasında kullanıcıya önemli avantaj sağlıyor. Şehirlerde İHA tehdidinin varlığı halinde ateşli silahlarla gerçekleştirilecek bir önleme yerine elektromanyetik dalgalarla imha edilmesi daha rasyonel bir tercih olarak öne çıkıyor.
6: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Herkes onları İran destekli olarak biliyor. Ancak yeni iddialar çok daha çarpıcı. Öyle ki Husilerin Tel Aviv'den teknoloji desteği aldığı belirtiliyor. Peki Husileri İsrail mi destekliyor? Orta Doğu'da ortam çok kırılgan. Bir yanda Gazze'de katliam var, diğer yanda İran savaşı ve kapalı olan ticaret yollarıyla dünya küresel krizin pençesinde. Hamleler deyim yerinde ise ince buz üzerinde yapılırken ortaya bir de Husiler çıktı. Yemen'de Şii bir aşiret olan Husiler, İran'ın desteğiyle güçlendi. Bölgesel aktör haline geldi.
7: Yemen Silahlı Kuvvetleri çok sayıda balistik ve seyir füzesiyle insansız hava aracı kullanarak 3 nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi.
3: Husilerin Orta Doğu'da karmaşık bir rolü var. Gazze'yi destekledikleri için İsrail'i hedef aldılar. İran'ı destekledikleri için de ABD karşıtı hamle yaptılar. Aynı zamanda Suudi Arabistan'la da çatışma halindeler. Tam bu karmaşanın ortasında bölge güvenliğini sağlayacak bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ortak güvenlik mesajı verildi. Savunma alanında birliktelik kararı alındı.
8: Mutlu günler, saatlerimiz 13.57'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan İSKİ binasının bahçesine bir hafriyat kamyonu düştü. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza anının görüntüleri.

0: De ortaya çıktı. Şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu iki araca çarptıktan sonra İSKİ binasının bahçesine düştü. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunun devrilme anı da ortaya çıktı. Biz de o anları ekranlarımıza taşımak istedik. Şimdi de Pakistan'dan bir görüntüyü ekranlarınıza taşıyacağız. Pakistan'ın Multan bölgesinde saatte 100 km hızla ilerleyen bir tren raydan çıktı. Kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi de yaralandı. Pakistan'ın Peşaver kentine giden 13 vagonlu bir tren Multan bölgesindeki istasyon yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi. Bunlar da haber merkezimize ulaşan ilk görüntüler. Maalesef şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralı olduğu bildirildi. Tokat'ta salgın sürüyor. Şehrin su şebekesinden alınan su numuneleri Ankara'ya gönderildi. Biz de son durumu alacağız şimdi. A Haber ekibinden Murat Onur'a sözü bırakalım. Murat, söz sende.
1: Teşekkür ederim Banuel. Evet, dün vaka sayısı 3000'lerdeydi ama akşam saatlerinde Tokat Valiliğinden de bir açıklama geldi. Hastalanan vaka sayısı 5000'i aşmış durumda. Biraz önce aslında sen de söyledin. Acaba suya bulaşan bir virüs müydü? Bulaş mı vardı? Bununla ilgili yine Sağlık Bakanlığı tarafından ekipler de Tokat'a geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Sulardan, çeşitli bölgelerden numuneler alındı. O numuneler de Ankara'ya götürüldü. Oradan gelecek neticeyle birlikte acaba sudan mı bir bulaş var? Bunun tam kesin olarak neticesini almış olacağız bizler de. Tabii ki şimdi baktığımız zaman 5000'den fazla vatandaş bu virüsten etkilendi. Uzmanlar ise bir virüs olabileceği konusunda şüpheleri var. Noro ismi verdikleri bir virüsle karşı karşıya olabiliriz diyorlar. Noro virüsü ise bir bağırsak enfeksiyonu olarak geçiyor. Bağırsaklarda meydana geliyor. Çok bulaş riski çok yüksek olan bir virüs olarak değerlendiriyorlar bu virüsü. Ama 3 gün içerisinde bu Noro isimli virüsün vücudu terk edeceği, alınacak bolca sıvıyla birlikte vücuttan atılabileceği yönünde de yine uzmanların verdiği ifadeler bulunuyor. Tabii hastanelerde yoğunluk şu an itibariyle de devam ettiğini söyleyebiliriz. Bakın hemen karşı tarafımız çocuk acil servisi. Aslında çocuklar ve yaşlılar bu virüsten daha çok etkileniyor. O yüzdendir ki dün itibariyle bir gün süreyle okullar tatil edilmişti. Ancak bugün okullar yeniden açıldı. Eğitim ve öğretim bugün devam ediyor. Hasta olan çocukları ise velilerin özellikle okula götürmemesi yönünde açıklamalar olduğunu söylemek istiyorum. Evet, bizler de bugün Tokat'tayız. Virüs salgını devam ediyor ama uzmanlar bu virüsün geçici bir virüs olduğunu söylüyorlar. Gelişmeler oldukça aktaracağımız belirtelim Banuel ve şimdilik sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
0: Murat, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Ankara'dan bir haber var şimdi de sırada. Çek dolandırıcılarına yönelik ikinci dalga bir operasyon yapıldı. 11 yeni şüphelinin tespit edildiği operasyonda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yaklaşık 31,5 milyon lira suç geliri ve 12,6 milyon lira aklamaya konu mal varlığı değeri belirlendi.
2: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
3: Karşılıksız çeklerle vatandaşı dolandırdılar, adaletten kaçamadılar. Ankara'da 2019'da düzenlenen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturma devam ederken ikinci dalga bir operasyon geldi. Farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 yeni şüpheli tespit edildi. 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. soruşturmada çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirleri

0: gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına mal varlığı değerleri edinildiği saptandı. Bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulunulduğunun değerlendirildiği belirtildi. İncelemeler neticesinde yaklaşık 31,5 milyon lira tutarında suç geliri ve 12,6 milyon lira tutarında aklamaya konu mal varlığı değeri belirlendi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
1: Ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak vurgun yapan Change çetesi çökertildi. Detayları alacağız biz de şimdi. Sözü A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural'a bırakacağız. Ahmet Nazif, söz sende.
2: Önce seyircilerimiz için change ne demek, ondan bahsedelim. Değiştirilmiş anlamına geliyor ve change auto dediğimiz bu nitelikli dolandırıcılık suçu aslında şu şekilde işleniyor. Kişiler tarafından, dolandırıcılar tarafından yurt dışından getirilen veya ağır hasar almış, deprem, dolu, sel, yağmur gibi herhangi bir doğal afetten ciddi şekilde etkilenmiş olan araçların ve bu araçların normal şartlarda yakalama durumu söz konusu veya hacizden dolayı el koyma durumu söz konusu veya yurt dışından getirildikleri için süresi dolması hasebiyle bu araçların kullanımının yasak olması durumuyla alakalı bunların her birini bu dolandırıcılar aslında izliyorlar, takip ediyorlar ve bu şekilde olan araçları alıp araçların içerisinde bir işçilik yapıyorlar. Bu işçilik nedir, ondan da bahsedelim. Araçların üzerindeki seri numaralarını değiştiriyorlar ve bu seri numaralarını da yine hacizli yakalamalı araçların üzerine uyguluyorlar. Nasıl uyguluyorlar? Aslında araçların iç şasilerinde, şasi direklerinde ve diğer geri kalan kısımlarında çeşitli farklı şekillerde seri numaraları yazıyor. Ve bu seri numaralarını yine çeşitli kaporta hileleriyle veya farklı boya hileleriyle aslında veya plakalar yerleştirerek, ufak plakalar yerleştirerek, değiştirerek aslında o araçları tekrar kullanıma sunduklarını iddia ediyorlar. Ve bunları buraya kadar olan bu yasal olmayan süreci bir de iyi niyetli araç almak isteyen herhangi bir şahsa, herhangi bir kişiye satmaya çalışıyorlar. Ve bu kapsamda da yapılan operasyon sonucunda Asay Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği bu kişileri takip etti ve iyi niyetli, yani herhangi bir şekilde araç almak isteyen bir kişiye bu change otoları satmak isteyen bu dolandırıcıların peşine düştü ve 61 farklı eyleme gerçekleştiren bu kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon 4 ayrı şehirde gerçekleştirildi. İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun'da. Elbette burada şunun altını çizmek gerekiyor. Bu change otoların kullanılması hiçbir şekilde yasal değil. Harici olarak da hacizli ve yakalamalı bir aracın değiştirilmesi ayrı bir suç iken, bir diğer taraftan da bu işin tamamının bir ticarete dökülmesi yine ayrıca bir nitelikli dolandırıcılık suçunu içeriyor kendi içerisinde. İstanbul Emniyeti bu kişileri uzun zamandır takip ediyordu. Fiziki ve teknik bir takip vardı ve bu takip içerisinde hangi araçların, hangi kalibre veya hangi isteğe daha çok uygun olan araçların bu kapsamda kontrol edildiği, takip edildiği, dolandırıcıların hangilerine daha fazla arz gösterdiğini kontrol edildi ve bu kontrolün ardından da yapılan operasyonlar kapsamında 17 şüpheli yakalandı. 17 şüpheli, aslında oldukça ciddi bir çeteden bahsediyoruz ve bu çete aslında tabiri caizse ilmek ilmek her bir noktadan araç arıyor ve buldukları bu araçları ardından hacizli veya yakalamalı olan araçların seri numaraları değiştirmek suretiyle piyasaya sunmaya ve iyi niyetli kişilere satmaya çalışıyorlar ve sattıkları takdirde de çok daha büyük miktarlar para çok daha büyük miktarda paralar kazanmaya çalışıyorlardı. Asayi Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği bu kişilere dur dedi ve 61 farklı eylemi gerçekleştiren bu kişilere yönelik, 17 kişiye yönelik operasyonda hepsi yakalandı ve olayla alakalı, soruşturmayla alakalı çalışmalarında sürmüş olduğunu aktaralım. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Biz de Ahmet Nazif Ural'a teşekkür edelim ve geçelim siyasetin gündemine. Devletin tüm kurumları fon soruşturması ile ilgili gerekli adımları atıp süreci şeffaf bir şekilde yönetirken, yeni partili isimlerin asılsız iddiaları ise soruşturmaya gölge düşürüyor malum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün grup toplantısında kürsüye çıktı, vekillere çağrı yaptı, iftiraya devam anlamına gelen sözler söyledi.
3: Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum.

0: eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
1: Evet, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Fon soruşturması kararlılıkla sürdürülürken muhalefet süreci vatandaşın zihnini bulandırarak bir fırsata dönüştürme çabasına girişti. Özel de kürsüden açık açık vekillerine iftira furyasını sürdürün mesajı verdi. İşte bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Doktor Sayın Murat Özer. Murat Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Özgür Özel'i dinlediniz. Resmen iftiraya devam diyor. Biz arkanızdayız diyor. Taş gibi arkanızdayız diyor.
2: Evet, yani bağlandı. Şimdi bu gerçekten inanılır gibi bir şey değil. Özgür Özel'in yaptıkları. Çünkü gerçekten bir yolsuzluk, haksızlık ve rüşvetle alakalı bir operasyonun ortaya çıkartılabilmesi ve suçların ortaya çıktıktan sonra yargı önüne götürülebilmesi için eğer gerçekten bu yapılmış olsaydı, bugüne kadar 2 yıldır Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik, şimdi Yeni Partili pek çoğu, belediye başkanlarına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Bu operasyonlarla alakalı olarak Özgür Özel'den beklenen şey, o partinin bir genel başkanı olarak, o partinin belediye başkanları, yani onları oraya seçmiş olan, oraya göndermiş olan kişilerle alakalı olarak önce parti içerisinde bir disiplin soruşturması açmış olması. Mesela baklava kutusunda rüşvet yakalanan kişiyle alakalı bir disiplin soruşturması açılmış olur. Onunla alakalı olarak milletvekillerini yönlendirmiş midir? Bu kişi ve bunun ailesi, bunun çevresi, bu belediyede görevli olan kişilerle alakalı iyice araştırın, soruşturun bakalım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine yapışmış olan bu kirden kurtulmak istiyoruz. Çünkü biz bunu buraya atadık ve bu kamunun parasını çaldı demiş midir? Mesela Uşak Belediye Başkanı ile alakalı olarak senin altındaki arabanı 200 bin dolar vererek ben milletin cebinden harcadım ve senin arabanı modifiye ettim dediğinde, kardeşim biz kamunun malını belediyenin bütçesinden bir başka, üstelik Uşak halkının cebinden çıkmış bir parayla ben nasıl bu makam arabasında oturabilirim? Ey milletvekilleri, lütfen benimle alakalı olarak soruşturmalar yapın. Her türlü sözü söyleyin demiş midir? 500 milyar liraya yakın şu anda yolsuzlukla itham edilen belediye başkanları var. Toplamda Türkiye'nin kaybı bu. Bunlar kamudan çalınan paralar. Bakın, açık ve net söyleyeyim. Fon soruşturmasında bir yolsuzluk olduğu açık. Yani birilerinin soyduğu, birilerinin de soyulduğu açık değil mi? Bu çok net bir şekilde görülüyor. Birilerinin çok hızlı bir şekilde zenginliğine zenginlik kattığı ortada. Ama bu kamu parası değil. Bu devletin bütçesi değil. Bu belediyeden, devletimizin vergilerimizden keserek gönderdiği, belediye başkanlarına emanet ettiği para değil. Bu 450 bin insan biraz daha fazla para kazanabilmek için, kimisi de çok çok daha fazla para kazanabilmek için bir havuza para yatırmışlar. Ve o orada bir kısmı diğerlerini dolandırmış ya da işte bir şekilde ne işlemler yapıldıysa, yani yapılmış ve o 450 bin kişinin parasını alıp gitmiş. Devlet olaya müdahale etti mi? Etti. Soruşturmalar açıldı mı? Açıldı. Devam ediyor. Bu paraların geri gönderilebilmesi için bu paranın üzerine yatan kişiler, her kimse, onların tamamının malından mülkünle hepsine el konularak bu mağdur insanlara parasının iadesi için kanun teklifi hazırlandı ve meclise geldi mi? Geldi. O zaman burada yolsuzluk nedir? O zaman burada haksızlık nedir? Yolsuzluk yapıldıysa tek tek kalem kalem biliyorum diyor mesela. Diyor ki soyan AK Partili diyor, soyulan AK Partili. 450 bin kişi fona para yatıranların tamamının AK Partili olduğunu düşünüyor. Böyle bir nüfus çetelesi mi var kendisinin elinde? Bir nüfus müdürü mü kendisi? Özgür Özel'e sormak lazım. Nereden tanıyorsunuz 450 bin yatırım yapan kişinin hangi partiye mensup olduğunu? Ve 200'den fazla, 100 milyon dolar, 100 milyonların üzerinde 200'den fazla kişi ve kuruluşun hangi partiye mensup olduğunu nereden biliyorsunuz? Yarın bu kişiler Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ortaya çıktığında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatlarında görevli oldukları ortaya çıktığında ne diyeceksiniz? Neden? Haklı olarak tabii ki tepki gösteriyorsunuz, biz de tepki gösteriyoruz. Eski bir AK Partili bakanın bu şekilde bir olaya adını karışmasından dolayı hepimiz defalarca çıkıp bunu eleştirdik.
1: Evet, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok net, yani en son açıklamasını ben

0: izleyicilerimiz evet. için de hatırlatayım. Diyor ki şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir ama hiç kimsenin ünvanı ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
1: Elbette. Hı hı. Ayşe Betül Hanım'la alakalı olarak söylediniz, haklıydınız. Evet. 2 milyar liranın üzerinde bir servet edindiği ortaya çıktı. Bu da iade etti. Etmesi gerekiyor çünkü. Kanunda bunu düzenlemeye çalışıyor. Peki 15 milyar lira kaçıran Mustafa Sandal'la alakalı olarak ne söylediniz? Kendi partinizin konserlerinde, mitinglerinde konser verdiğiniz kişi olduğu için mi onun adını anmak istemediniz hiç? Ya bu 200'den fazla insanın çoğunun Cumhuriyet Halk Partili olduğu, yeni partili olduğu ortaya çıkarsa... Ne diyeceksiniz o zaman? Siz önce kamunun cebinden çaldığınız paraların hesabını gidip belediye başkanlarınızdan sorun. O açıdan 2 yıldır kapı kapı gezip şehir şehir dolaşarak, mitingler yaparak her şeyine kefilim dediğiniz insanları sütte leke olur, benim bu belediye başkanlarımda leke olmaz dediğiniz kişiye sütü bozduk dediniz. Neden? Çünkü adam dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmak imkansız hale gelmiştir. Bu tarafı da görüyorum. Bu adamlarla da yol yürümenin imkanı yok. Çünkü nereye elinizi atsanız yolsuzluk, rüşvet, haksızlık. Ben bu yolda yürümeyeceğim. Ben AK Parti'ye gidiyorum dedim. Hiçbir şekilde ne hakkında bir soruşturma, ne yolsuzluk, ne hiçbir itham olmayan birisi. Üstelik belediye başkanlık makamına gelir gelmez kendinden önceki CHP'li belediye başkanının yolsuzluk yaptığını götürüp ihbar eden kişi... Dedi ki ben AK Parti ile yol yürüyeceğim kardeşim. Bugün kendisine ağzı alınmayacak hakaretler etti evet. Özgür Özel o kürsüde. Yani ellerim kırılsaydı dedi. O ifadesinde söylemeyeceğim sonra söylediği şeyi. Çünkü onu burada ifade etmek bana da yakışmaz. A Haber gibi bir müesseseye de yakışmaz. Ama kendisine yakışmış öyle görünüyor ki milletin meclisinin kürsüsünde bu şekilde hakaret edebildi. Yani kendi en önemli belediye başkanlarından birisiydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye'nin en büyük 3. vilayetinin belediye başkanına ağzı alınmayacak hakaret. Niçin hakaret edin? Önce bunu sorgulaması lazım Özgür Özel'in. Ben neden kendi belediye başkanlarımı elimde tutamıyorum? Ya o yolsuzluğa, hırsızlığa kaçıyorlar ya da AK Parti'ye kaçıyorlar. Borçasını alıp neden kaçıyor bu insanlar bir sorsanıza. Önce ya da, bunu kendinize bir sorun.
0: İçişleri Bakanlığı bile yapar, orayı bile yönetir diye bizzat referans olduğu kişinin daha sonra neler yaptığı, WhatsApp ortamlarında neler yazdığı, neleri ikrar ettiği de ortada yani. Bilemiyorum. Kimse de konuşmuyor bu konuda.
1: Şimdi önce insan kendisine bakmalı. Evet. Ama biz konuşacağız. Çünkü biz kamu adına konuşuyoruz. Bu bir kamu yayıncılığı. Kamu adına elbette tekrar ediyorum fon soruşturmasındaki her türlü haksızlık, yolsuzluk ne varsa ortaya çıkmalı. Ama bakın çok temel bir ayrım var. Bu bir yolsuzluk tipiydi. Bu bir soygun. Ayrı bir şey. Ama kamunun cebinden çıkmış bir para değil ve bunların telafisinde de kamunun cebinden, milletin cebinden para çıkarak telafi edilmeyecek. Evet. Siz milletin cebinden para çalındığı açık açık itiraf eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı gibi ben bu milletin cebinden para çaldım çünkü Özgür Özel'in patronu olan Ekrem İmamoğlu benden bu parayı istedi dedi. Evet. Dedi mi bunu?
0: Dedi.
1: Mahkemeye çıkarak söyledi mi?
0: Dedi.
1: Kendi milletvekillerinize söylediniz mi Özgür Özel? Bütün yeni parti milletvekillerine sesleniyorum buradan. Bu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yalanlarını ortaya çıkartın. Bunlar bize iftira ediyorlar. Her gittiğiniz yerde bunların yalanlarının ne olduğunu ortaya çıkartın. Mesela görev verin her birine. Yeni parti milletvekillerine görev verin. Ya bunlar size iftira ediyorlar. Yani Antalya'sı, Uşağı vesaire bir sürü. Bunlar size iftira ediyorlar. Ya da sizi zor durumda bırakmak için yolsuzluk yapıyorlar. Her durumda bunu ortaya çıkarması gereken, milletvekillerine talimat vermesi gereken kişi Özgür Özel'dir. Hadi verin o zaman talimatınızı. Ama veremeyeceksiniz. Millet de bunu biliyor. Neden talimat veremeyeceğinizi de biliyor. Niçin orada siyaset yaparken bu kadar öfkelendiğinizi, neden İzmir Belediye Başkanı gibi bir insana bu kadar ağır hakaretlerde bulunduğunuzu millet biliyor, görüyor.
0: Peki. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi çalışmalar diliyoruz biz de size. Çalışmalarınız için sağ olun. Kolay gelsin. Sayın seyirciler, Ateş Serbest 2026 tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni nesil yerli ve milli silahların sahada gövde gösterisi yaptığı tatbikat 22 Ekim tarihine kadar devam edecek. Detayları ise A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu aktaracak.
2: Ateş Serbest 2026.

Tatbikat tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de şu anda aslında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin sergilendiği alandayız ve arkamızda oldukça özel bir araç var. Altay tankı var aslında, görmüş olduğunuz gibi. Oldukça özenli bir çalışmayla BMC tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi Altay tankı. Vurucu gücü ise makine kimya endüstrisine ait. An itibariyle seri üretimde, yakın zamanda envantere girecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kara kuvvetlerinin özellikle omurgasını oluşturacak. Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol Ordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alıyor. Yeni nesil bir tanktan söz etmekteyiz ve oldukça özenli bir çalışmayla hayata geçirildi. Hemen yan tarafta aslında bir obüs var. Bu da Asfat tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Panter obüsü. Biliyorsunuz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın obüslerde oldukça önemli bir vurucu gücünü oluşturuyor. Nokta atışı, yüksek hassasiyetli atışlar gerçekleştirebiliyor ve Panter obüsü de onlardan bir tanesi. Aslında oldukça geniş kapsamlı bir alandayız. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen birçok savunma sanayi ürünü burada yer alıyor. Özellikle katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin birçok paydaşını görmek mümkün. Birçok zırhlı araç, radar çevremizde görücüye çıkmış durumda. Yine birçok silah sistemi de burada sergiyi gezen askerler tarafından, Mehmetçik tarafından hem sergileniyor hem de gösteriliyor. Yan tarafı da bulunan keskin nişancı silahlarını görmektesiniz. Kimisi tabii ki dışarıdan menşeli, yani şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan ürünler, bazıları ise yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olan ürünler. Onlar da oldukça dikkat çekici. Az önce tankı gösterdik. Tabii ki savunma anlamında da Türk Silahlı Kuvvetleri oldukça dikkat çekici çalışmalar ortaya koyuyor ve hemen sol tarafta Karaok'u görmekteyiz. Karaok da bilindiği üzere anti-tank füzesi olarak ifade edebiliriz. Bir savunma füzesi olarak ifade edebiliriz. Omuzdan atılabiliyor. Hemen yan tarafta aslında özelliklerini de görmek mümkün. Özellikle Roketsan'ın geliştirmiş olduğu Sungur'u andıran bir yapısı var. Omuzdan atışlar gerçekleştirerek karşı taraftan gelen bir tankı bununla birlikte imha edebiliyorsunuz. Bu da aslında oldukça önemli bir kazanım sağlıyor özellikle sahada Mehmetçiğe. İfade ettiğimiz gibi birçok silah sistemi burada, görmüş olduğunuz gibi çeşitli milimetre çaplarda mermi atabilen ya da bomba atarları görmektesiniz. Çok sayıda silah sistemi burada yerini almış durumda. Büyük araçların dışında yine Türkiye'nin ilk yerli ve milli balistik füzesi Tayfun burada. Onu da belirtelim. Hemen karşı tarafta Tayfun'un rampalarını görmektesiniz. Onun yanı sıra Bora burada. Biliyorsunuz Bora da balistik füze teknolojisi noktasında oldukça önemli bir sistem. TSK envanterinde Tayfun balistik füzesi de ilk yerli ve milli balistik füze bilindiği üzere. O da önemli bir çalışmayla birlikte, Roketsan'ın yürütmüş olduğu çalışmayla birlikte hayata geçirildi. Menzili gizli ancak caydırıcılığı oldukça yüksek. Tabii ki insansız sistemler hemen bu noktada dikkatimizi çekiyor. Bakın orada hava araçlarını görüyoruz. İleride Milli Muharip Uçak Kağan'ın maketini görmekteyiz. Şu an itibariyle maket olarak o noktada, ancak ifade ettiğimiz gibi ilerleyen safhalarda sahada da onu görmek mümkün. Tekatron tarafından geliştirilen Palet İKA, yani insansız kara aracı, hem üzerine silah sistemleri entegre edilerek atışlar yapabiliyor, hem yaralı tahliyesi gerçekleştirebiliyor. Uzaktan komuta ve kumanda ile birlikte önemli. Bakın Aselsan Konya logosuyla birlikte bir başka araç. Silah sistemi Aselsan Konya, ancak zırhlı araç Tekatron'a ait. Yine bir Ankara'da bulunan bir savunma sanayi şirketi. Yine bir başka insansız kara aracı, o da Palem. İfade ettiğimiz gibi önemli sistemler burada görücüye çıkıyor ve birçok farklı alternatifi var Mehmetçiğin artık. Bunu söylemek mümkün. Bakın burada mikrodalga yeraltı patlayıcı tespit ve görüntüleme sistemi köstebek var. Radarları tespit ediyor. Makine kimya tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Önemli bir sistem. Hemen yan tarafa geldiğimizde burada Avpa 2 var. Mayınlı arazilerde insansız geçit açma sistemi. Bu uzaktan komuta edilebiliyor, kullanılabiliyor ve özellikle elektrikli olması da oldukça önemli bir kazanım sağlıyor. Yaklaşık 550-600 kilometre elektrikli bir şekilde gidebiliyor. Yine bir başka elektrikli araç burada, Dahan hibrit zırhlı muharebe aracı. İfade ettiğimiz gibi çok farklı alanlarda çok farklı silah sistemleri kullanılabiliyor. Bu da tabii ki Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. Arka tarafta FNSS tarafından Pars Alpha 8x8 aslında taktik teker

0: Alekli bir sistemden söz etmekteyiz. Üzerinde bulunan silah sistemleri de oldukça büyük bir güç katıyor Mehmetçi'ye ki bu zırhlı araçlarda rüştünü bilindiği üzere birçok noktada ispatlamıştı ve tabii ki Türkiye yalnızca üretmiyor artık. Bunları stratejik ortaklara, stratejik ülkelere de satış gerçekleştiriyor, ihraç ediyor. Bu açıdan da önemli bir katma değer sağlanıyor. Başkent Ankara'da aslında burası tarihi topraklar, burası Sakarya Kışlası. Ateş serbest tatbikatıyla ilerleyen saatlerde başlayacak. Sakarya Kışlası neden önemli? Burası aslında Sakarya Meydan Muharebesi açısından oldukça kritik bir noktaydı. Düşmanın bu noktadan püskürtülmesi noktasındaki oldukça yakın bir noktaya kadar gelmişti bilindiği üzere. O açıdan oldukça tarihi topraklarda ateş serbest tatbikatı gerçekleştiriyor. Burada da aslında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin yüz akı projeleri görücüye çıktı diyebiliriz. Bizlerin takibi sürecek. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk ile birlikte diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Rusya-Ukrayna savaşının bir uzantısı haline gelen Karadeniz'deki gerilim Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da alarma geçirmiş durumda. A Haber ekibinden Sevda Dükkancı krizi en yakından takip eden ülkelerden biri olan Bulgaristan'ın üst düzey siyasi isimlerine mikrofon uzattı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı güvenli bir Karadeniz için Türkiye ile ortak hareket edilmesi gerektiğini belirttiler.

0: Karadeniz havzasından 6 ülke beraber hareket etmeliyiz. Özellikle de komşumuz Türkiye ile beraber hareket etmemiz gerekir.
1: Karadeniz'de tırmanan askeri gerilime dikkati çekti. Seyri sefer güvenliğinin tesisi için Türkiye ile beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
0: Savaşın kesin olarak yayıldığını ve bizim Karadeniz havzası sınırlarını da zorladığını söyleyebilirim.
1: Son bir yılda 400'den fazla ticari geminin saldırıya uğradığı Karadeniz'deki yüksek tansiyon bölge ülkelerini alarma geçirmiş durumda. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, krizin merkezindeki aktörlerden biri olan Bulgaristan'ın en üst düzey isimlerine mikrofon uzattı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Karadeniz'in güvenliği konusunda yürütülen ortak çalışmaları anlattı.
2: 15-16 Ekim'de Brüksel'de güvenlik zirvesi düzenlenecek ve Karadeniz'deki durum ana gündem maddesi olacak. Orada Avrupa Birliği ortaklarımıza, NATO müttefiklerimize ve tüm taraflara Karadeniz'deki güvenliğin sağlanması için ortak tedbirlerimizi ve önerilerimizi sunacağız.
1: Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov da Karadeniz'deki gerilimi A Haber'e değerlendirdi. Fail kim olursa olsun seyri sefer güvenliğini hedef alan hiçbir saldırı kabul edilemez dedi.
0: Zarar görenler arasında Türkiye'de var, Romanya'da, Bulgaristan'da. Asıl önemli olan kimin suçlu, kimin fail olmasından ziyade ülkelerin uğradığı zararlar ve Karadeniz münhasır sularının riskli güzergah haline gelmesidir.
1: Bulgar Bakan, Karadeniz'de artan saldırılara karşı Türkiye ile çalışmaların koordinasyon içerisinde devam ettiğini de söyledi.
0: Türkiye ve Romanya ile mükemmel bir işbirliğimiz var. Mayın karşıtı grupta beraber çalışıyoruz. Ankara'daki zirvede kritik altyapı alanında başka anlaşmalar imzaladık. İlişkilerimiz gerçekten çok, çok yüksek düzeyde.
1: A Haber'in bir diğer konuğu da Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demetsiyev'di. Karadeniz'deki gemilere düzenlenen saldırılara karşı tüm bölgenin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
0: Savaş sınırları çoktan aştı ve oldukça fazla yayıldı. 400'den fazla gemi batırıldı. Acil önlemler alınmalı. Hem uluslararası arenada hem de NATO müttefikleri olarak ABD bu sürece katılmalı.
1: Türkiye'de Kasım ayında yapılacak üçlü zirveye de dikkati çeken Bulgar Bakan, Karadeniz konusunda Ankara ve Sofya'nın ekstra sorumluluklar üstlenmesi gerekebileceğini savundu.
0: Bakan Çiftçi ile görüşmelerimiz var. Çok iyi ve devamlı gelişen işbirliğimiz var. Kasım'daki zirvede yasa dışı göç ana konu olacaktır. Ancak Karadeniz'de güvenliği de ana gündeme alacağız.
3: Avrupa'daki bazı marketlerin dondurucularında sıcaklık ayarlarına uzaktan müdahale edildi ve ayarlar değiştirildi. Ürünler bozuldu, binlerce gıda toplatıldı, akıllara elbette siber saldırı ihtimali geldi. Peki Avrupa'da neler oluyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Detaylar için söz A Haber ekibinden Fatih Özyar'da. Fatih.
4: Evet Banu, sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında Fransa'ya bakıldığında Fransa'da özellikle

0: Dün itibariyle süpermarketlerdeki derin dondurucularındaki sıcaklık derecenin 50 dereceye çıkarılması bir anlamda siber saldırıyı da gündeme getirilmiş ve bundan dolayı kaynaklanan zararın da milyonlarca euro olduğu hala sorun çözülmüş değil. Burası Fransa'ydı. Az önce bahsetmiş olduğum konu. Şu anda Bavnia bulunmuş olduğumuz yer bir süpermarketin önü, Albert Heijn, Hollanda'nın en büyük süpermarket zincirlerinden birincisi diyebiliriz. Albert Heijn'da dün itibariyle çok büyük sorun yaşanıyor. Sorun, bilgi işlem sisteminin tamamen devre dışı bırakıldı. Dün itibariyle gerçekleştirildi olay ve hala bu sorun çözülmüş değil. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz işte o süpermarketlerinin bir tanesine biz yayın öncesine içerisine giriş yaptık. Birçok raf tamamen boşalmış durumda. Sorun Hollanda'da da hala devam ediyor. Ürün tedariki sorununun nasıl çözüleceği hala bilinmiyor. Çünkü bilgisayarlar da çalışmıyor. Muhtemelen bir siber saldırı olarak açıklanıyor. Ama siber saldırı olduğu da kesin olarak görünüyor gibi belirtebiliriz. Çünkü artık bu süpermarketlerin çoğunda ülke genelindeki raflar boşaltıldı. Özellikle de ki meyve sebze bölümleri tamamen boş durumda. Ürünler tedarik edilemiyor. Edilemediğinin sebebi ise hangi bölgede, nerede, hangi süpermarketin ihtiyacı ne olduğu belli değil. Kasalara indirimler yansımıyor. Özellikle internet üzeri yapılan satışlarda evlere teslimat dönemi de bitti dün itibariyle. Artık o araçlar ürünlerin süpermarketlere tedariki için kullanılıyor. Zararsa aşmış gidiyor. Özellikle borsada dün itibariyle değer kaybı %2.7 olarak açıklandı. Bugün biraz toparlanma olduğu görülse bile zarar milyonlarca euro olarak belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte ne olacak bilinmiyor. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum Banuel. Artık Avrupa'da çok sert rüzgar esse bile bu Rusya'dan kaynaklandığı söyleniyor. Bu saldırıda acaba siber saldırı mı, kaynağı Rusya mı, bu da belli değil diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdi size bırakalım bari.
1: Fatih, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Hollanda'dan yeniden yurda dönelim. Yurdun birçok noktasında maalesef trafik kazaları yaşandı. Sakarya, Bingöl, Kayseri ve Afyonkarahisar'daki kazalarda maalesef 5 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.
2: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara neden oldu. Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Kazada traktör sürücüsü AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir'le yanındaki Suriye uyruklu kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprü üzerindeki demir bariyerlere çarptı. Kazada araç içindeki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Bir diğer kaza haberi de Kayseri'den geldi. Melik Gazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Afyonkarahisar'daki bu kazada yürekleri ağza getirdi. Şuhut Belediyesi'nde görevli işçileri taşıyan midibüs Uzunpınar Köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 28 yaralıdan biri tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Beylikdüzü'ndeki tır garajı kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kundaklandı. Alevlere teslim olan 4 tır kullanılamaz hale geldi.
3: Tır garajı kundaklandı, araçlar alev alev yandı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir tır garajında yaşandı. İddiaya göre 3 şüpheli yanıcı madde dökerek tırları ateşe verdi. Çok sayıda tırın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

0: iddia edildi.
1: Polis adım adım takip etti, zanlının kaçış planını deşifre etti. Adana'da kuyumculuk yapan Zahir Cız, 4 Ekim'de iş yerinin önünde silahlı saldırıyla öldürüldü. Polis zanlıları yakalamak için özel ekip kurdu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekip, kuyumcuyu birçok suçtan kaydı olan Osman Altun'un öldürdüğünü tespit etti. Cinayet öncesi iş yerinin önünde keşif yaptığı belirlenen zanlının jet ski ile Yunanistan'a kaçış planı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Sık sık adres ve kıyafet değiştirerek saklanmaya çalışan Osman Altun'un izini süren polis, 2000 kilometrelik güzergahta plaka takip sistemi, kent güvenlik yönetim sistemi ve güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının önce Aydın Söke, oradan da Kuşadası'na geçtiği tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda Osman Altun ve 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı. Kuyumcu Zahir Cız'la Baygaralar Suç Örgütü arasında husumet olduğu, örgüt üyelerinin kendisini tehdit ettiği öne sürüldü. Baygaralar Suç Örgütü'nün katil zanlısına kuyumcuyu öldürmesi karşılığında kendisini yurt dışına kaçırmayı vaat ettiği öne sürüldü.
0: Bugün önemli bir maç var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. maçında Barcelona'yı ağırlıyor. Aspor ekibinden Emre Kaplan'a bırakacağız sözü. Detayları ondan dinleyeceğiz. Emre, söz sende.
2: Manuel, teşekkürler. Rams Park'tan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Temsilcimiz Galatasaray çok önemli bir maça çıkıyor. Saat 22'de dünya devi Barcelona'yı burada İstanbul'da konuk edecek. Sarı kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında mağlubiyet almıştı ama burada kendi sahasında taraftarının önünde yeniden tarih yazmak istiyor sarı kırmızılılar. Dün son antrenmanı gerçekleştirdi ve hazırlıklarını tamamladı Galatasaray. Bu maç öncesinde Wilfried Tsingo dışında Galatasaray'ın eksiği yok. Victor Osimhen'in sakatlığı geçti. İlk 11'de başlamasını bekliyoruz. Aynı şekilde Mario Lemina, Roland Şalay gibi isimler de tedavi süreçlerini tamamladılar ve bu maça hazır hale geldiler. İstanbul'da soğuk ve yağışlı bir hava var ama buna rağmen Galatasaray taraftarları maçtan saatler öncesinde stadyumda yerlerini almaya başladılar. Stadyum çevresinde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bugün 50 binin üzerinde taraftar Barcelona'ya zorlayıcı bir atmosfer oluşturacak ve burada zaten bütün Avrupa'nın yıllardır konuştuğu o Ali Samiyen ruhunu yeniden yaşatmaya çalışacaklar. Galatasaray nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Hemen bundan bahsedelim. Eksiklerden bahsettik. Dönen oyunculardan bahsettik. Nasıl bir muhtemel 11 var elimizde? Hemen onu söyleyelim. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Barış Alper Yılmaz, solda İsmail Jakob. Stoper ikilisinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. Onların önünde Lucas Torreira ve Mario Lemina. 10 numara pozisyonunda Batrakov. Sağ tarafta Yunus. Solda Rafael Leao. İleride ise Victor Osimhen şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın Barcelona karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Konuk ekip rakibimiz 9'da 9 yaparak beraberlik dahi almadan sezona başladı. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Ki şu an itibariyle herhalde dünyanın en formda takımı dersek çok fazla itiraz duyacağımız bir cümle olmaz bu. Ve maç başı da yaklaşık 4 gol civarında bir ortalaması var İspanyol devinin buraya gelirken. Umudumuz, temennimiz bu serinin burada noktalanması. Geçen sezon Liverpool burada bunu yaşamıştı. Hem de birden fazla kez, iki kez Galatasaray burada yine bir dünya devini, Liverpool'u mağlup etmişti. Juventus'u saf dışı bırakarak son 16'ya kalmıştı. Umudumuz, temennimiz benzer bir senaryonun bu akşam da yaşanması şeklinde olacak. Ya etkisini hissettiriyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. Biz de gün boyunca buradan yansıyanları, atmosfere dair görüntüler, iki takıma dair bilgileri izleyicilerimizle, sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Banu.
0: Temsilcimize başarılar diliyoruz. Emre Kaplan'a da teşekkürler ve kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyiciler, haftanın ikinci gününde İstanbul trafiğinde son durum ne? Mega kentte trafik yoğunluğu var mı? Bu sorulara da yanıt arayacağız. Sözü şimdi de A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan'a bırakıyoruz. Kadir, söz sende.
3: Yağmurun şiddetini ilerleyen dakikalarda artırmasıyla birlikte aslında trafik yoğunluğunun bulunduğumuz dakika itibariyle %10-%15 daha artması bekleniyor. Bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul'da genel trafik yoğunluğunun %65 seviyelerine kadar çıktığını söylemek mümkün. Bu durum Avrupa yakasında %87'lere çıkmışken

0: Anadolu yakasındaysa %63 seviyesinde. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baysar'la birlikte Haliç Köprüsü'nün hemen üzerindeyiz. Hem Avcılar istikametinde hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafiğin yoğun olduğunu söylemek mümkün. Özellikle ana alterde bu trafik yoğunluğu söz konusu. Yan yollar ana altere göre biraz daha akıcı durumda, fakat Avcılar yönünde Hayvansaray tarafında o yan yollarında trafik yoğunluğunun oluştuğunu söyleyebiliriz. Öte yandan genel çerçevede bakacak olursak aslında İstanbul trafiğine bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de ufak hatırlatmalarda bulunalım. Geçtiğimiz dakika itibariyle Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde bir trafik kazası mevcut. Bölgeye ekipler sevk edilmiş durumda. O trafik kazasının da yine hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem de onun öncesinde Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy kısmında trafik yoğunluğunu oluşturduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan D100 karayolunda Esenyurt tarafında yine bir trafik kazası mevcut. Buraya da ekipler sevk edilmiş durumda. Burada da yine trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul genelinde şu anda %65'lik bir trafik yoğunluğu var. Özellikle köprülerde bu trafik yoğunluğunun olduğunu söylemek mümkün. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler nispeten Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlere nazaran daha yoğun şekilde ilerliyor. İlerleyen dakikalarda da işte o meteorolojinin uyarmış olduğu dakikalarda da yağmurun şiddetini arttırmasıyla birlikte bu trafik yoğunluğunun %80-%85'lere kadar çıkması bekleniyor diyelim. Ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Banu El.
1: Kadir, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Değerli izleyiciler, bültenimize başlarken İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan eski binasının bahçesine bir hafriyat kamyonunun düştüğünü söylemiştik. Kazada maalesef iki kişi de yaralanmıştı. Kaza anına ait yeni görüntüler de haber merkezimize ulaştı. Biz de haber merkezimize ulaşır ulaşmaz ekranlarınıza yansıtmak istedik. Evet, birkaç araca çarptıktan sonra İSKİ'nin bahçesine sürükleniyordu araç. Ardından da devriliyordu. Şimdi o anın çok net görüntüleri de haber merkezimize ulaştı. Tabii İSKİ personelini taşıyan personel servisleri de park halindeymiş. Onlara da çarpmış. Allah'tan İSKİ'de mesainin başlama saati ya da mesai bitimi saati değil. Bahçede İSKİ çalışanları yok. Bu nedenle yaralı sayısı da çok şükür ki az. Sadece iki kişi yaralandı bu kazada. Bir hafriyat kamyonu, ki çoğu zaman çok yüksek hızlara ulaşabildiklerini de görüyoruz bizler de trafik içerisindeyken. İşte İSKİ'nin bahçesine girdik sonra park yerinde bir servis minibüsünün de iterek devrildiği ana ait görüntüler. Yüksek hızla viraja girdiğini görmekteyiz. Ardından da bir araca çarpıyor ve İSKİ'nin bahçesine işte böyle sürüklenip sonunda da devriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıkladı. 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı programla ayda 14 gün katılım sağlayan öğrencilere 19.250 lira gelir desteği verilecek. Şimdi detayları alacağız. A Haber ekibinden Kübra Bal ve konuğuna dönelim hemen. Kübra, söz sende ve konuğunda.
2: Banu El, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında açıkladı detayları. Aslında İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 döneminde kontenjanın 150 bine çıkarılacağını duyurdu. Şimdi programın detaylarını öğrenmek üzere de bir yayın konuğum bulunuyor. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin bizlerle. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Bizler programın detaylarını merak ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı aslında, özellikle kontenjan 150 bine yükseliyor. Yine program kapsamında günlük 1375 Türk lirası ödeme var. Ayda 14 gün katılan öğrencilere 19.250 Türk lirası destek. Yine haftada 3 güne kadar katılım sağlayan öğrenciye iş kazası, meslek hastalığı sigorta primi sağlanacak. Sizler de bahseder misiniz biraz?
3: Evet. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız İşkur Gençlik Programı'ndan yararlanacak kontenjan sayısını açıkladı. Üniversite gençliğine 150 bine çıkan kontenjanla ilgili bir müjde verdi. Bu üniversite gençliği için gerçekten önemli bir program. Programın temel hedefi gençlerimizin hem bilgi becerilerini arttırmak hem de çalışma disiplini kazanmasını, çalışma hayatını tanımasını sağlamak gibi temel hedefleri var. Uygulanan bu programdan da gerçekten hem programı uygulayan üniversitelerin hem de üniversite öğrencilerinin büyük bir memnuniyeti söz konusu. Burada öğrenciler bir taraftan eğitimlerine devam ederken, diğer taraftan da

0: gelir elde etmelerini, üniversitelerde uygulama alanlarında tecrübe kazanmaları da bu program vesilesiyle sağlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan geçenlerde bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı. Programdan memnuniyet oranı %98 seviyelerinde. Bu gerçekten önemli bir oran. Yine programın etki analizleri yapıldığında da %92 seviyesinde programın amacına uygun olarak uygulandığı etki analizleri de gösteriyor. O nedenle programın işte yeniden 150 bin kontenjanla birlikte 2026-27 dönemi için uygulanacağı açıklandı.
1: Evet, şimdi bir yandan da başvuru şartlarını merak ediyoruz. Başvurular ne zaman olacak? Neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi öncelikle devlet üniversitelerinde okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencileri bu programa başvurabiliyorlar. Elbette işte 18 yaşını tamamlamış olmak, işte emekli aylığı almamış olmak, yaşlılık malumluk aylığı, sigortalı olarak bir yerde bildirilmemiş olmak gibi şeyler var. Hane gelir şartı var. O üniversitede okuma şartı gibi çeşitli şartlar var. Dolayısıyla bunları sağlayan öğrenciler programa müracaat edebiliyorlar.
1: Faaliyet alanları peki neler?
0: Tabii burada hani şu akla gelebilir. Acaba öğrenciler üniversitenin hangi faaliyet alanlarında bu programdan yararlanabiliyorlar? Bir kere eğitimlerine katkı sağlayacak bir amaca matuf olarak bu programdan yararlanmak mümkün. Yoksa zaten oradaki üniversitedeki çalışanların yapabileceği bir işte zaten bunun adı çalışma değil. Hemen onu söyleyelim. Bir program. Burada öğrenciler örneğin sosyal inovasyon projelerinde, kütüphanelerde, sosyal faaliyet alanlarında, işte yurt dışı öğrencilerin okuması durumunda, onların oryantasyon çalışmalarında, toplumsal hizmetlerde, dijital dönüşüm, girişimcilik ekosistemine dair üniversitenin yaptığı işlerde, mesela diyelim ki işte sizin alanınızla ilgili, basınla ilgili iletişim fakültesinde okuyan bir öğrenci okulun uygulamasında diyelim ki radyo, televizyon varsa hem burada mesleki becerisini geliştirip hem de aynı zamanda programdan yararlanma ve gelir elde etme imkanı söz konusu.
1: Çok teşekkür ederim. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin bizlerleydi. İşkur Gençlik Programı'nın detaylarını konuştuk diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Kübra, biz de çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Ankara'dan Van'a uzanacağız şimdi de. Van'da temel kazısı yapıldığı sırada alanın yakınındaki lokanta çöktü. O anlar güvenlik kamerasına da yansımış. Haber merkezimize de ulaştı görüntüler. Biz de ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Görüntüler Van'ın İpek Yolu ilçesinde kayda geçmiş. Caddede iş makinesiyle temel kazısı yapıldığı sırada alanın yakınındaki lokantanın bazı bölümleri çöktü. O anlar, yaşananlar güvenlik kamerasına da işte böyle yansımış. Elbette bir panik de yaşanıyor. Yetkililer bölgede inceleme başlatmışlar. Biz de sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi de İstanbul'dan bir haber var sırada. İstanbul Beşiktaş'ta çalışma yapan ekiplerin ana boruyu patlatması sonucu dün Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Belediye ekiplerinin suyu Büyükdere Caddesi'ne tahliye etmesiyle cadde göle dönerken trafik kontrollü olarak sağlandı.
3: Alt geçide su bastı, Büyükdere Caddesi göle döndü. İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde çalışma yapan ekiplerin ana boruyu patlatması sonucu Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.
4: Burası akışkan bir yoldu. Herhalde bir patlakla, bir iski çalışmasıyla alakalı bir şey vardır ama maalesef belediye bu konuda çok zayıf. Ben buranın çok erken biteceğini sanmıyorum. İnsanların mağdur olacağını, buranın da birinci köprüye katılım yolunda çok etken bir düzergah olduğu kanaatindeyim. Yaya trafiğinin de yüksek olduğu bir yerdeyiz. Çamur, çorak, İstanbul.
5: Alt geçidin hemen 500 metre yakınları bir altyapı çalışması var ve bu alanda yapılan çalışma sebebiyle de alt geçitin göle döndüğü iddia ediliyor.
3: Olay yerine giden belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
5: Yapılan altyapı çalışması nedeniyle yol kısmi olarak trafiğe kapandı. Bu durumsa trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine sebep oldu.
3: İki noktanın tahliyesi süresince trafik geçişi kontrollü olarak sağlandı.
2: Şimdi bir aramız var. Saat başına yaklaşırken gelişmeleri aktarmak üzere biz yine burada olacağız. Sizi de bekleriz.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'de havalimanlarının yolcu trafiği yılın ilk 9 ayında 193 milyon 156 bin 231'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artış kaydedilirken yalnızca Eylül'de 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı 64,5 milyon, turizm merkezlerindeki havalimanları ise toplam 49,6 milyon yolcu ağırladı. Halkbank'ın katkılarıyla
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
11: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
12: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
13: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
14: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
15: Türkcelli bana hayata.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
16: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
17: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
11: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
18: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
19: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
20: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
19: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: İdefix, İdefix.
7: Reklam.
6: A Haber Radyo.
7: Reklam.
21: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizle tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik fon mesaisi başlıyor. Yeni yasama haftasında 131 yatırım fonunda pay sahibi olan 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme öncelikli gündem başlığı olacak.
6: Hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek.
7: 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 9 maddelik tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, tasfiye sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini amaçlıyor. Süreç bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim ve gözetimi altında yürütülecek. Düzenlemenin en çok dikkat çeken ayağını ise yatırımcılara yapılacak ödeme planı oluşturuyor. Kamu kaynakları ve bütçe imkanları kesinlikle kullanılmadan yalnızca fonun kendi mal varlığından yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan pay sahiplerine içerideki tutarı kadar ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon liraya kadar ara ödeme gerçekleştirilecek.
6: Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir.
7: Ayrıca fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, oluşan zarar ve kayıpların doğrudan sorumlulardan tahsil edilerek elde edilen söz konusu bu değerlerin yeniden fon pay sahiplerine ulaştırılması da hedefleniyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Dükkanda börek yerken az daha canından oluyordu.
8: Başka bir araç freni boşalttı, o araca vurup içeri girdi. Orada herhangi bir yaralanma falan söz konusu değil herhalde. Bir hasar var.
7: Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki araç börekçiye daldı.
8: Bir şok yaşadı açıkçası, bayağı bir şok yaşadı. Biz de şoku atlatması için bir yardımcı olduk.
7: O sırada içeride börek yiyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: A Haber Radyo.

0: Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir süredir ekranlarınıza son dakika notunda düştük. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Detayları alacağız. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş şu anda telefon hattımızda. İlter, söz sende. Evet, İlter Yeşiltaş'a az sonra bağlanacağız. Devlet Bahçeli ve Kılıçdaroğlu görüşmesi şüphesiz ki son derece önemli. Bakalım bu görüşmenin ardından taraflardan bir açıklama gelecek mi? O açıklamanın detaylarında iki liderin hangi başlıklara özellikle vurgu yaptıklarını da öğreneceğiz. Yine kulis bilgileri de muhakkak ki paylaşılacaktır Ankara gazetecileri tarafından. Görüşmenin yapıldığı makam odasının kapısından görüntüler de şu anda ekranlarınıza yansımakta. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Detayları İlter Yeşiltaş'tan şimdi alalım. İlter, söz sende.
1: Az önce sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamında görüştüler, bir araya geldiler. Az önce de Kemal Kılıçdaroğlu makam odasından ayrılırken kendisine bu görüşmenin içeriğini sorduk, ne konuştunuz şeklinde. Kemal Kılıçdaroğlu da iki eski arkadaş olarak görüştük şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii sürpriz bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. 13.30'da CHP'de grup toplantısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının ardından makam katına çıktı ve orada hemen kendi makam odasına geçerken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makamının hemen önünden geçmek zorunda. Güzergahlı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyor Devlet Bahçeli ve bunun üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamına davet ediyor. Görüşmede bu şekilde gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi 15 dakika süren bir görüşme oldu. Tabii bu görüşmede özellikle terörsüz Türkiye süreci gündeme geldi mi? Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduk ancak buna dair herhangi bir yanıtı olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında sürece dair çok önemli mesajlar verdi. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor dedi. Bir yerde tıkanıklık varsa, bizim üstümüze düşen bir durum varsa biz o tıkanıklığı kaldırmaya varız. Önemli olan huzurun gelmesi. Yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Silahlar teslim ediliyor. Bir vatandaş olarak beni memnun etti ifadesini kullanmıştı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında. İşte bu konuşmasını tamamladıktan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin makam odasında bir araya geldiler ve 15 dakika sürdü görüşme. O görüşmenin ardından da Kemal Kılıçdaroğlu iki arkadaş olarak bir araya geldik açıklamasında bulundu bu görüşmeye dair. Bağlar.
0: İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Yine Ankara'da kalacağız. Bültenimiz içerisinde sizlerle paylaşmıştık. Atış serbest tatbikatı Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştiriliyor demiştik. Şimdi o noktaya bir kez daha uzanacağız. A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu'nun paylaşacağı yeni notları var. Mert.
2: Teşekkürler Banuel. An itibariyle güzel bir görüntü vardı. O nedenden dolayı kameranın karşısında geçmedim. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk size o noktayı gösteriyor an itibariyle. Görmüş olduğunuz gibi tüm hızıyla devam ediyor. Mehmetçik ateş serbest tatbikatıyla birlikte o noktada önce dronlar vasıtasıyla sisleme gerçekleştirildi ve akabinde ise orada bir sızma harekatı gerçekleşiyor. Birçok noktada aslında benzer görüntü var. Başkent Ankara'da, Polatlı'da, burası Sakarya kışlası. Tatbikat tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve milli sistemler burada görücüye çıkıyordu. Kısa bir süre önce havada dolaşan dronları gördük. Bakın onlar sisteme gerçekleştiriyor ki arka taraftan gelen Mehmetçiğin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için oldukça dikkat çekici görüntüler var. Bir yandan obüs atışları gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan ise helikopterleri görüyoruz. kameraman arkadaşım Serkan'dan rica edeceğim. Şimdi o noktayı sizlere gösterirse bakın hemen sağ tarafta iki helikopter var. Önünde de Sivrisinek İHA Baykar'ın üretmiş olduğu. Sivrisinek bilindiği üzere havadan tespit gerçekleştirebiliyor. Yani izleme faaliyeti gerçekleştirebiliyor. Kısa bir süre sonra helikopterler şayet bu bir tehdit olsaydı neler yapılırdı onu göreceğiz. Yoğun bir tatbikattan söz etmekteyiz. Birçok kuvvet komutanlığı an itibariyle bu tatbikata yerinde eşlik ediyor. Obüs atışlarının yanı sıra kara havacılığa bağlı helikopterler de an itibariyle o Sivrisinek İHA'yı takipte. O Sivrisinek İHA kısa bir süre sonra imha edilecek ve an itibariyle vuruldu. Helikopterden gelen atılan mühimmatla birlikte görmüş olduğunuz gibi ve helikopterler daha sonra flare atarak dönüşünü gerçekleştiriyorlar. Yani olası bir tehditten bu şekilde kaçarak vurulmamak adına onlar da tekrardan farklı noktalara doğru yönlendiler. İfade ettiğimiz gibi kısa bir süre önce başladı ve muhteşem görüntülerle birlikte ateş serbest tatbikatı Sakarya kışlasında oldukça tarihi de bir nokta burası. Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı topraklarda yoluna tüm hızıyla devam ediyor ve tabii ki ifade ettiğimiz gibi birçok yerli ve milli sistemler burada görücüye çıkacak demiştik. Onlar da peşi sıra atışları yapmaya devam ediyorlar. Özellikle yeni dönemin savaş sahasında İHA'lar, SİHA'lar etkin bir şekilde kullanılıyor. Onların atışlarını görüyoruz. Atak helikopterlerinin sivrisinekleri burada etkisiz hale getirdiğini, sivrisinek İHA'yı etkisiz hale getirdiğini gördük. Ve şimdi burada tatbikat senaryosu gereği farklı noktalara atışlar gerçekleşecek. Karşı tarafta bakın bir ışık görüyorsunuz sizler. O ışık aslında bir mevzi, bir noktayı gösteren ışık. Ve o noktaya yanlış anlamadıysak bir indirme harekatı gerçekleşecek. Hem sağda hem de sol tarafta özellikle çeşitli operasyon faaliyetlerinde bu işaret fişeklerini, ışıklarını görmek mümkün. Ve hemen önümüzde bulunan bir başka alana atış geldi. Ve o nokta imha edildi. Tank atışıyla birlikte, yanlış görmediysem evet, bir tank atışıyla birlikte o nokta vuruldu ve imha edildi. Serkan, sol tarafta bunu gördük. Sağ tarafta da görebiliriz her an. Diğer tarafa doğru da bakarsak belki de orada bulunan alanda da bir patlamaya şahitlik edebiliriz bir kez daha. İfade ettiğimiz gibi yerli ve milli birçok silah sistemi bu muhteşem tatbikatta, bu tarihi lokasyonda tüm hızıyla devam ediyor. Mehmetçik atışlarıyla birlikte ki ilerleyen saatlerde havadan savaş uçaklarının atışlarını, SİHA'ların atışlarını da göreceğiz. Öte yandan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Sungur balistik füzesini göreceğiz. Oldukça geniş bir alan. Tabii her yıl biliyorsunuz tatbikatın kapsamı biraz daha genişliyor. Bir yandan da atışın yapılacağı alanları takip etmeye çalışıyoruz. Şu anda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de burada, ifade edeyim. Yine beraberinde farklı ülkelerden gelen misafirlerle birlikte programı, tatbikatı takip ediyor. Bugün seçkin gözlemci günü. Tatbikatta Leopard tankının atışını gördük. M60T tankından da bir atış göreceğiz. Daha sonra Meskul Mahalle çatışmada keskin nişancıların atışlarına kısa bir süre sonra şahitlik edeceğiz ki onlar da karşımızda bulunan cam levhalara atışlar gerçekleşecek. Evet, bir tank atışı geldi. Hemen karşıda Serkan, sağ tarafta bulunan hedefler tek tek imha ediliyor. İfade ettiğimiz gibi Leopard tankları burada ve orada bulunan hedefleri imha ettiler. Özellikle Leopard tanklarına ilişkin yapılan biliyorsunuz modernizasyon faaliyetleri de oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Onların atışlarını gördük. Kısa bir süre sonra ifade etmiştim. Onun ardından ise M60T tankının atışı hemen karşı tarafta bulunan alana gerçekleşti. Evet, keskin nişancılar önümüzde bulunan alandan nereye atacak? Serkan, karşıda bulunan turuncu ve sarı camları görüyorsun peşi sıra. Arkalı önlü. hemen o noktalara atışlar gerçekleştirecekler ve o başarılı atışlara an itibariyle şahitlik edeceğiz. İfade ettiğimiz gibi birçok unsuru aslında burada görmek mümkün. Ve şimdi keskin nişancı atışlarını göreceğiz. Yanlış duymadıysak, evet, şu an itibariyle arı kovanı var burada. Biliyorsunuz arı kovanı adında dronların havalandığı

0: Havalandığı yeni bir sistem de var. İki tane drone havalandı o arı kovanın içerisinden. Bir kulübe aslında. O kulübenin içerisinde dönen bir mekanizma var. Bu mekanizmanın üst kapağı açıldıkça yukarıya dronelar çıkıyor. Bu dronelar kamikaze bir şekilde saldırılarını gerçekleştirebiliyorlar. Ve o saldırılarıyla birlikte verilen görevleri sürü halinde ya da bireysel olarak ifa edebiliyorlar, gerçekleştiriyorlar. Oldukça küçük oldukları için göremiyoruz. Onların bulunmuş olduğu alana da arı kovanı diyorlar. Aslında bunu küçük bir araç olarak da düşünebiliriz. Örneğin bir aracın içerisinde, bir pick-up'ın içerisinde, arka tarafında bir küçük bir mekanizma içerisinde yer alan o kamikaze dronlar hemen önümüzde patladı Serkan. Yanlış görmediysem mavi bidonların olduğu noktada gördünüz sizler de. İşte o kamikaze dronlar diyebiliriz aslında. Bunlar aynı zamanda o arı kovanının içinden çıkan, adı arı kovanı çünkü bu sistemin, onun içinden çıkan dronlar belirlenen noktaya, örneğin orada bulunan bir düşman unsura saldırısını bu şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Ateş destek, ateş serbest tatbikatında oldukça hareketli anlar var. Hemen sağ tarafımızdan bir atış daha gelecek sanırım. İnsansız kara araçları burada. Birçok yerli ve milli sistemi şu anda ateş serbest tatbikatında görebiliyoruz. Ve arka tarafta bulunan araçlar. Evet, bir yandan da anonsu duymaya çalışıyorum. Çünkü yoğun bir şekilde biri bitiyor, biri başlıyor. Oldukça geniş kapsamlı bir tatbikattan söz etmekteyiz. Hemen karşımızda insansız kara araçları var. Sanırım onlar bir hareket gerçekleştirecek ya da atış gerçekleştirecek. O da oldukça önemli. Bu insansız kara araçların üzerine makinalı silah sistemleri yerleştirilebiliyor. Hatta füze sistemleri de yerleştirilebiliyor. Bir düze bir atış geldi. Bak, sert atış geldi. Hemen o insansız kara aracından gelen atışı görmektesiniz. İleride bulunan bir hedefe doğru gönderildi. Bakalım hangi noktaya düşecek. Karşı tarafta birçok farklı alan işaretlenmiş durumda harflerle ve bakın karşıda bulunan bir noktaya düştü. Bir diğer atışı görelim Serkan. Hemen bakın önümüzdeki insansız kara araçları, onun gerisinde de Korkut alçak irtifa hava savunma sistemini görüyoruz. Şimdi bir başka atışına şahitlik edeceğiz insansız kara araçlarının. Onların üzerine bilindiği üzere Karaok gibi örneğin, yani antitank füzesi gibi birçok füze sistemi yerleştirilebiliyor, omuzdan atılabiliyor. UMTAS gibi ya da Sungur gibi hava savunma füze sistemleri, kısa menzilli, onlar atılabiliyor ki takribi 8 kilometrelik bir menzili var Sungurların. Özellikle bu tarz insansız kara araçların üzerine de entegre edilebilen sistemler arasında. Bunu da belirtelim. Evet, zırhlı tank savar aracı UMTAS atışı gerçekleşti. Şimdi zırhlı tank savar aracı L-UMTAS ve cirit paletli atışı gerçekleşecek. Daha doğrusu cirit mühimmatını atacak paletli araç yine aynı noktadan. Şu anda o noktaya odaklanılmış durumda ve onun çıkarmış olduğu izi de hep birlikte görebiliyoruz. Ve kısa bir süre sonra da o atışı hep birlikte göreceğiz. İfade ettiğimiz gibi yeni savaş sahasında birçok farklı sistem geliştirildi, üretildi. Türk Silahlı Kuvvetleri de yerli ve milli savunma sanayi ile birlikte bunu en iyi yapanlardan bir tanesi. Hatta artık savaş sahasına yön veren ülkelerden biriyiz. Sol tarafta makinalı atışlarını görüyoruz. Evet, hemen solda. Evet, daha yakın bir noktadan atış geldi. İnsansız kara aracı atışını gerçekleştirdi. Flare'ini attı ve şimdi o noktadan uzaklaşıyor. Yani hem sislemesini hem de hedef saptırmasını yaparak atışlarını gerçekleştirdikten sonra uzaklaşıyor. İfade ettiğimiz gibi zaman zaman yakalamakta güç oluyor. Birçok farklı noktada bu sistemleri görmek mümkün. Birçok tabii ki yerli ve milli savunma sistemi, özellikle bu insansız kara araçlarında Havelsan ve Aselsan'ın yanı sıra Tekatron savunma, Tekatron teknolojinin de üretmiş olduğu Palem insansız kara aracı önemli atışlar gerçekleştirdi. Tatbikat boyunca yine Roketsan, Havelsan, Aselsan, TUSAŞ, Baykar, Makine Kimya Endüstrisi gibi birçok önemli şirket, önemli yerli ve milli savunma sanayi şirketi birçok alt bileşeniyle birlikte bugün burada yerini almış durumda. Özellikle Çelik Kubbe'nin paydaşları bir atışlama geldi, ifade ettiğiniz gibi o atış da hemen karşı tarafta bulunan alana doğru gönderildi. Az önce bahsettiğim atış, evet, ikinci atış da geldi. Hemen karşıda bulunan V noktasına doğru, o alanda bir noktaya düşecek Serkan. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ün kadrajından görüyorsunuz. Çok daha ileriye gitti. Bahsetmiştim, takribi 8 kilometrelik bir menzile sahip. Oldukça uzakta bulunan iki noktayı tam isabet vurmuş durumda. Buradan gözlemlediğimiz bu. Evet, şimdi neler olacak? Şimdi fırtına obüslerini, yeni nesil fırtına obüsünü göreceğiz. Bilindiği üzere hem asfalt hem de makine kimya endüstrisi tarafından Türkiye obüs noktasında yüksek hassasiyetli, oldukça belki de metrelerle hesaplanacak mesafelerde yüksek hassasiyetli atışlar gerçekleştirebiliyor. Bu açıdan oldukça önemli ve dikkat çekici. Aslında kara kuvvetlerinin caydırıcılığı noktasında ya da operasyon kabiliyeti noktasında önemli bir yere ve kazanıma sahip obüslerdi. Onların atışlarını da burada görmek mümkün. İlerleyen dakikalarda Akıncı İHA ile Teber Tolun atışı. Biliyorsunuz Tolun mühimmatı yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilmişti. Önemli bir mühimmattı ve onun atışlarını da hep birlikte göreceğiz. Sol tarafımızda tanklar yer alıyor. Yine Boran obüsü var. Sağ tarafımızda ise fırtına obüsleri yer almakta. Şu anda elimdeki listede fırtına obüsünün atışını göreceğiz kısa bir süre sonra, ki obüsler karşı tarafta bulunan harflendirilmiş noktalara atışlar gerçekleştirebiliyor. İfade ettiğimiz gibi atış serbest tatbikatı tarihi bir alanda, tarihi topraklarda diyebiliriz. Burası Sakarya Kışlası, Sakarya Meydan Muharebesi oldukça yakın bir noktada gerçekleşmişti. Burası da aslında Mehmetçiğin en önemli üst noktalarından biriydi ve buradan gerçekleşen faaliyetlerle birlikte, evet, iki atış geldi. Serkan, obüs atışı karşı tarafta bulunan harflere düşecek. Evet, dikkat düştü anonsu geldi. Evet, hemen karşı tarafta bulunan alana bakın, görmüş olduğunuz gibi o alana düştü mühimmat. Obüs atışı an itibariyle o noktada yerini aldı. 155 milimetrelik M52T obüs atışı, bunun ardından 155 milimetrelik fırtına obüsü atışı, ki arka taraftan bir işaret fişeğini de gördük. Aslında mühimmatın düşeceği noktaları da net bir şekilde görüyoruz ki aslında orada bulunan metrelerce alanı mühimmatı adeta yerle bir etti diyebiliriz 155 milimetrelik obüs atışıyla birlikte. Oldukça önemli ve dikkat çekici atışlar. Kısa bir süre sonra ifade ettiğimiz gibi N hedefine bir atış gelecek. Toz dumana katılmış durumda adeta. Bizler de o noktaları görmeye çalışıyoruz bir yandan. Ve havadan bir atış olacak. Akıncı TİHA atışı. Onu da göreceğiz. Akıncı TİHA biliyorsunuz tavrizi insansız hava aracı. Üzerinde taşımış olduğu faydalı yüklerle birlikte belirlenen hedefleri insansız bir sistem olarak gidiyor, vuruyor, geri dönüyor. Bu şekilde görevini başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor. Baykar savunma tarafından o da yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş durumda. Ve onunla birlikte de yapılacak atış oldukça önemli ve dikkat çekici olacak tabii ki. Evet, lazer güdümlü Teber füzesi ve Tolun atışları an itibariyle N noktası. Serkan, sol tarafta N harfini görürsek, evet, oldukça yakın bir nokta. N'yi
1: N'nin altındaki
0: N'nin altındaki nokta.
1: Tam karşıda gördün mü?
0: Evet.
1: Var ya yolun yani sağında N var, onun altındaki ileri önündeki.
0: Evet, hemen N'nin alt tarafı Serkan. Bizler de burada aslında aynı zamanda o noktayı da yakalamak için gayret sarf ediyoruz. Birazdan toparlayacağım bu atışı da gördükten sonra yayınımız.

0: Ateş serbest tatbikatıyla sonlandıracağız. Ancak tabii ki bizim burada yayınlarımız devam edecek. İfade ettiğimiz gibi dosta güven, düşmana korku veren önemli bir tatbikat gerçekleşiyor. Ankara Polatlı'da birçok sistem burada. İfade ettiğimiz gibi birçok savunma sanayi şirketi burada. Günlerdir aslında Mehmetçik burada atışlarını gerçekleştiriyor. Onlar açısından aslında hem bir antrenman oluyor diyelim, tatbikat oluyor. Bugün aslında tüm faaliyetlerin bir arada olacağı oldukça önemli bir güne ev sahipliği yapıyor Ankara Polatlı. Akıncı TİHA'dan atış geldi. Kısa bir süre sonra o noktaya düşecek o mühimmatta ve bu tatbikatta tüm hızıyla devam edecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir atış gerçekleşti. Yine orada bulunan alan imha edildi tam anlamıyla. Evet, hemen arka tarafta bulunan alana da düştü. İfade ettiğimiz gibi Teber ve Tolun mühimmatının atışlarına şahitlik ettik. Başkent Ankara'da ateş serbest tatbikatıyla birlikte ve bu tatbikat tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık bir saat daha buradayız. Bizlerin buradaki yayın takibi devam edecek. Yeni gelişmeler oldukça yine paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim Banuel. Sözü yeniden buradan size bırakalım.
1: Evet, Mert Acıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Yine Ankara'dan bir haber. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu düzenlendi bugün. Başkan yardımcıları Fikret Gözeoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı.
2: Belediyemiz Etimesutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir efendim.
3: Sözler verilmişti ancak hizmet anlayışı farklıydı Etimesgut Belediyesi'nde. İhaleye fesat karıştırmak, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi eylemlerden Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi tutuklanmıştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyonlar Ankara merkezli 5'inde gerçekleştirildi. Aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözeoğlu ve Gültekin Bayındır da bulunuyor.
4: İlk operasyonun ardından soruşturma derinleşti. Şüphelilerin ifadeleriyle birlikte müşteki beyanları alındı. Ardından ses ve görüntü kayıtlarıyla birlikte MASAK ve HTS kayıtları tek tek incelendi ve ikinci dalga için düğmeye basıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda aralarında başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
3: Operasyonlar kapsamında arama, el koyma ve gözaltına almayla şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevklerine yönelik işlemler sürüyor.
1: İstanbul merkezli 6 ilde DHKPC terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. 2016 ve 2017 yıllarındaki saldırılarla bağlantılı soruşturmada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
3: 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen saldırılara ilişkin DHKPC terör örgütüne 6 ilde operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKPC'ye yönelik harekete geçti. 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olayları mercek altına alındı. 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilenler de soruşturmaya dahil edildi. Tespit edilen 50 şüpheliden 11'i cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul merkezde 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
1: Forex dolandırıcılığı operasyonunun arka planı da ortaya çıktı. Şüphelilerin kendi içlerinde güven sağlamak için yalan makineleri kullandıkları belirlendi. Detayları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural'a bırakıyoruz şimdi de. Ahmet Nazif, söz sende.
5: Geride bıraktığımız hafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oldukça kritik bir operasyona imza attı. Bu operasyon geçmişte de olduğu gibi iki farklı çağrı merkezineydi ve bu çağrı merkezinde olan kişiler aslında bir nitelikli dolandırıcılık suçu işliyorlardı. Peki nasıl? Uluslararası Forex dolandırıcılığını yapan kişilerdi ve siber şube o kişileri yakaladı ve arkasından başka detaylar da çıktı. O detaylardan birisi işte görmüş olduğunuz bu yalan makinesi düzeni. Hemen yalan makinesini sizlere anlatalım nasıl çalışmış olduğunu. Görmüş olduğunuz şu malzeme. Bakın elde bu şekilde tutuluyor. Ve hemen onun yanında bulunan görmüş olduğunuz bu zincir bileğe bağlanıyor. Ve daha sonra görmüş olduğunuz bu kuşak kişinin kafasına bağlanıyor. Görmüş olduğunuz buradaki iki plaka kişilerin göğsüne ve sırtına bağlanıyor. Ve işte görmüş olduğunuz buradaki parmaklıklar da yine kişilerin parmaklarına bağlanıyor ve her iki tarafa da yani her iki kola da kişilerin tansiyonlarını ölçmek yani anlık ritimlerini ölçmek için tansiyon aletleri bağlanıyor ve bu sistemin tamamı görmüş olduğunuz bu cihazda toplanıyor ve bu cihazdan elde edilen veriler de bilgisayara bağlanıyor ve bilgisayara aktarılıyor ve aynı zamanda görmüş olduğunuz kamerayla da kişilerin o esnada nasıl tepki verdikleri gözlerindeki oynamalar, mimikler tespit ediliyor ve sonunda görmüş olduğunuz gibi bu gibi çeşitli argümanlar elde ediliyor ve aynı zamanda bunlardan çokça not alıyor bu kişiler. Peki ne için yapıyorlar ve bu yalan makinesine birbirlerini ne için bağlıyorlar? Öncelikli soru şu, bu neden bağladıklarına dair öncelikli cevap şu, kişiler bu forex dolandırıcıları kendi aralarına bir başka kişiyi katacakları esnada yanlarına alacakları kişiyi sorguya çekiyorlar ve yalan makinesine bağlıyorlar. İşte bu sistem sonrasında herhangi bir polisi tanıyor musun? Herhangi bir jandarma tanıdığın var mı? Bizi polise şikayet eder misin? Veya bir basın mensubu tanıdığınız var mı? Gibi sorular yöneltiliyor ve bu sorulardan alınacak cevaplar o kişinin o forex dolandırıcıların arasına girip girmemesindeki etkin rolü oynuyor. Sonrasında çalışmaya başladığı takdirde bu kişiler zaman zaman tekrar bu yalan makinesine sokuluyor ve bu yalan makinesinden bu sefer sorular şu şekilde değişiklik gösteriyor. Bizi sattın mı? Veya bizi ele verebilecek herhangi bir bilgiyi bir başka kişiye verecek misin tarzında sorular soruluyor. Ve eğer ki bu kişi bu sorulardan da onları tatmin edecek şekilde çıktığı takdirde en son ve kendi isteğiyle de ayrılmak istediği zaman bir kez daha yalan makinesine sokuluyor. Bu sefer yalan makinesinden bakılacak veriler değişiklik gösteriyor. Neler peki? Bu sefer bu kişiler yalan makinesinden şu sorulara karşılık görüyor. Bizi polise satmış olabilir misin? Çıkışta bizden bir para çaldın mı? Veya bizim bilgilerimizi başkalarına satıp öyle mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tanıdığın kişiler kimler? Ailenin içerisinde bir polis tanıdığın var mı? Gibi sorular yöneltiliyor. Ve işte bu sorulara cevaplar görmüş olduğunuz bu yalan makinesinden. İşte hemen burada tansiyon makinesi var. Hemen burada parmaklara takılan, göğüs ve sırta takılan, elde tutulan ve yine bele bağlanılan hatta görmüş olduğunuz bu zincirde boyuna takılıyor ki boyunda atar damarlardan elde edilecek bulguların da izlenebilmesi, takip edilebilmesi amacıyla. Bir diğer konu aslında o kadar ince düşünülmüş bir konu ki kişiler bu forex dolandırıcıları bu yalan makinesini koydukları ortamı da özellikle seçmişler. Bu ortamda aynı burada gördüğünüz gibi bir beyaz masa olacak ve beraberinde soruyu soran ve soruyu cevaplayan kişi olmak üzere iki kişinin sandalyesi olacak ki bu sandalyeler de beyaz. Sadece bu da değil, ortam da tamamıyla beyaz olacak. Yani odanın duvarları da beyaz olacak. Buradan elde edilen bilgi şu, aslında bu kişiler tamamıyla beyaz olan o ortamda soruyu sordukları kişinin herhangi farklı bir düşünce içerisine girmemesi veya herhangi bir şekilde başka bir şey düşünmesine gerek kalmaması, rahatlaması için yapıldığı iddia ediliyor. Ve işte elde edilen bu tespitler yalan makinesinin nasıl efektif kullanıldığını, forex dolandırıcıları tarafından nasıl efektif kullanıldığını bize bir kez daha anlatıyor. Notlara dedik. Hemen notları bir kez daha gösterelim. Bakın burada bazı ritimler var. Bu ritimler aslında O kişilerin yalan söyledikleri veya söylemediklerini kanıtlar nitelikte ve işte bunlar izleniyor, takip ediliyor ve sonrasında da o yalan makinesine bağlanan kişinin, şüphe duyulan o kişinin yalan söyleyip söylemediğine göre farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Hatırlatalım, soruşturmaya dair o 97 şüpheli vardı. Bunlardan çoğu tutuklandı, birçoğu da deport edildi. Bunların bilgisini de aktarmış olalım. Sözü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi Siber Şube'den yeniden size bırakalım.
1: Evet, Ahmet Nazif Fural'a çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. O bu canlı yayını gerçekleştirirken ekranlarınıza da bir son dakika notunu yansıtmaya başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları bu açıklamayı yaptılar, bu bilgiyi paylaştılar. Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ele alındığı bildiriliyor açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtiyor ve hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade ediyor deniliyor İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama bu yönde. Zaten dün de yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Husilerin Kral Halit Havalimanı'na gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz demişti. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor demişti. Yine dünkü saldırıya ilişkin açıklamalarının ardından bugün de Selman'la bir görüşme gerçekleştirdiğini sizlerle paylaşıyoruz. A Haber ekibinden Kübra Bal da telefon attığımızda İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detaylarını bir kez de ondan dinleyeceğiz. Kübra, söz sende.
6: Anuel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün güven mektubu takdim töreni sonrasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede de özellikle bölgedeki son gelişmeler, yine Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Aynı zamanda önümüzdeki süreç Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını da belirtti. Dün de hatırlayacak olursanız kabine toplantısında oldukça kritik mesajlar vermişti. Demişti ki Husiler tarafından Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef alan 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Bölgemizin tamamında barış ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısında. Tabi Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artık gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bu noktada da gözler Mekke Anlaşması'na çevrilmiş durumda. Mekke Anlaşması'nın da ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini bekliyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detaylarını ondan dinledik. Hindistan'da uçaktaki yangın powerbank kullanımını yeniden gündeme getirdi. Eski nesil powerbankler uçaklara alınmayacak. Peki yeni nesil powerbankler ne zaman piyasaya çıkıyor? Detayları A Haber ekibinden Meral Dağlılar ve konuğundan dinleyeceğiz.
7: Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da Yeni Delhi semalarının üstünde bir uçak seyir halindeyken powerbank kaynaklı bir yangın çıktı ve patlamaya neden oldu. Bu yangından sonra da elbette ki uçuş güvenliği özellikle yeniden gündeme geldi diyebiliriz. Bunun yanı sıra da uçaklarda powerbank kullanımı da elbette oldukça önemli ve zaman zaman da yine bu konuyla alakalı bizler yayın yapmıştık ama powerbank neden kullanılmamalı ya da hangi powerbank türleri kullanılabilir? İşte bunları konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir yayın konuğum var. Leyla Dençeli bizlerle birlikte tehlikeli maddeler eğitim şefi. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
8: Hoş buldum efendim.
7: Leyla Hanım, yakın zamanda böyle bir facianın eşiğinden döndük diyebiliriz. Neyse ki can kaybımız yok ama neler söylersiniz powerbank kullanımıyla ilgili?
8: Özellikle powerbank gibi güç depolayıcı üniteler kurallara uygun bir şekilde taşınmadığında, uygun paketlenmediği takdirde kısa devre oluşturup büyük yangınlara kadar sebebiyet verebilirler. Bu da uçuş emniyeti ihlali demektir. Bu nedenle yolcularımızın tüm uluslararası taşıma kurallarına uygun bir şekilde powerbank ve benzeri cihazlarını hazır hale

0: yangına sebebiyet veriyor. Bu yangın bildiğimiz bir yangın değildir. Kimyasal yanma meydana gelir. Bu kimyasal yanma sonucunda çıkan yangın öyle çok kolay kolay söndürülemez. O yüzden ben diyorum ki tüm vatandaşa, özellikle yolcularımıza, cebinizde, yanınızda bomba taşımayın. Öncesinden mutlaka kontrol altına alın. Ama kontrol altına almak ne demektir? Herkesin evinde küçük bir buzdolabı poşeti vardır. Buzdolabı poşetine sarılı halde olması gerekir. Korunaklı olması gerekir. Ayrıca uluslararası taşıma kuralları ve hava yollarının kurallarına mutlaka riayet edilmeli. Pek çok hava yolunun bununla alakalı kuralı mevcut. Güncel kuralı söyleyecek olursak da başüstü dolabına dahi power bank konulmaması gerekiyor. Kişinin yanında bulunması gerekir. Yine güncel uluslararası hava taşımacıları kuralına göre de kayıtlı bagaj dediğimiz uçak altı bagajda olmayacak ki gözümüzün önünde olacak. Temas halinde olalım. Kontrol altına alalım.
1: Efendim, yeni nesil ve eski nesil powerbank ayrımı var. Bu ne demek oluyor? Ne anlayabiliriz bundan?
0: Eski nesil dediklerimiz daha powerbanklerin ilk çıktığı dönemlerdeki onaysız olan güç depolayıcı ünitelerdir. Onaylıdan kastım belli bir yıl sonunda Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği bu şekilde güç depolayıcı ünite ya da elektronik cihaz üreten, kısaca söyleyeyim batarya üreten firmalara da uyarıda bulundu. Tüm bu taşıma kurallarına uygun şekilde üretim sağlanıyor. Dolayısıyla yeni nesil üretim yapılmış olan cihazların kullanımı gerekli ki güvenli ve emniyetli olsun.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Yayın konuğum Leyla Dençeli bizlerle birlikteydi ve powerbank kullanımda özellikle uçak yolculuğu yapacak vatandaşlarımız için önemli uyarılarda ve önerilerde bulunduk diyelim ve sözü bu noktadan merkeze bırakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler için geri sayım başladı. Amerikalılar 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimler Trump'ın 2 yıllık performansının bir değerlendirmesi niteliğinde. Ara seçimlerden çıkacak sonuç partilerin 2028 yılındaki başkanlık seçimi hesaplarını da etkileyecek.
3: Bir yanda İran savaşı, diğer yanda petrol fiyatlarındaki yükseliş. ABD'de ara seçimler yaklaşırken partiler 2028'deki başkanlık seçiminin hesabını yapıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak 4. dönem için aday olmak niyetim. Bunu yapacağım.
3: Washington'da ara seçim için geri sayım başladı. Amerikan seçmeni 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı için yeniden oy kullanılacak. Senato'da ise 35 sandalye için yarış var. Şimdilik her iki kanatta da cumhuriyetçilerin çoğunluğu var. Ancak seçim sonucunda dengeler değişebilir. Demokratların kongrede çoğunluğu ele geçirmesi halinde Trump yönetiminin yasama sürecindeki hareket alanı daralabilir. Bu seçim sadece kongredeki sandalyeleri belirlemeyecek. Trump yönetiminin 2 yıllık performansı da oylanacak. Bu da Trump'ın gelecek başkanlık seçimlerindeki durumunu gösterecek. Seçimin en kritik başlıklarından biri İran savaşı. 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar ABD'nin iç siyasetini de etkiliyor. Savaşın ekonomiye yansımaları seçmenin gündeminde. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepkili olanların oranı çok yüksek. Trump da bu yüzden savaş bitecek ve petrol düşecek diyor.
4: Söz verdiğim gibi İran'ın çok hızlı bir şekilde sona ermesini sağlıyorum. Enerji fiyatları hızla düşecek.
3: Hatta Rusya ile dizel anlaşması bile yaptı.
4: Bu arada bugün Rusya bize milyonlarca varil petrol göndermeyi kabul etti. Gerçekten ihtiyacımız olan dizel bu. O yüzden teşekkür ederim.
3: Peki demokratlar kongrede çoğunluğu elde ederse ne olacak? Kongrede güç dengesinin değişmesiyle denetim ve soruşturma süreçleri gündeme gelebilir. Bütçe ve dış politikada yaşanacak sorunlarla Trump'ın yasama sürecinde daha fazla muhalefetle karşılaşması olasılıklar arasında. Bir diğer hesapsa 2028 başkanlık seçimleri. Ara seçimler iki parti içinde geleceğin mücadelesi niteliğinde. Cumhuriyetçilerde J.D. Vance ve Marco Rubio'nun siyasi konumu yakından izleniyor. Demokratlarda ise Kamala Harris, Gavin Newsom ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi isimler tartışılıyor. Ara seçimlerde alınacak sonuç partilerin içindeki güç dengelerini de etkileyebilir.

0: Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasıyla boşalan milletvekilliği koltuğu için ara seçim yapıldı. Seçimi kazanan iktidardaki İşçi Partisi'nin Somali kökenli adayı Abdülvali Kur'an'a el basarak yemin etti.
1: İngiltere parlamentosu dikkat çeken bir yemin törenine sahne oldu. Somali kökenli yeni milletvekili Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Londra'nın Holborn St. Pancras bölgesinde eski başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla boşalan milletvekilliği koltuğu için ara seçim yapıldı. Bölge halkı sandık başına gitti. Seçimi iktidardaki İşçi Partisi'nin Somali kökenli adayı Sagal Abdiveli kazandı. 42 yaşındaki Abdiveli 12.292 oy alarak milletvekili seçildi. Abdiveli, Avam Kamerası'nda Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden ilk Somali doğumlu milletvekili unvanıyla İngiliz parlamentosu tarihine geçti.
2: Yüce Allah'a yemin ederim ki kanunlara uygun olarak majesteleri Kral Charles'a, varislerine ve haleflerine sadık kalacağım ve gerçek bağlılık göstereceğim.
1: Somali'de 1984 yılında doğan ve 1990'ların başında iç savaştan kaçarak ailesiyle çocuk yaşta sığınmacı olarak İngiltere'ye gelen Abdiveli, Londra'nın Camden bölgesinde büyüdü. Siyasi kariyerinde 2022 yılında Camden Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Abdiveli, 2024'te konut politikasından sorumlu kabine üyeliğine getirildi ve bu süreçte 670 milyon sterlinlik sosyal konut iyileştirme programını yönetti.
0: Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ni de menzili içine alan kıtalar arası balistik füzesini tanıttı. Güney Kore ise endişeli. Ayrıntıları alacağız. Bölgeye uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Mehmet Seyrek'te. Mehmet.
3: Banuel, pazar günü Devrim Müzesi'nin bir açılış töreni vardı. Kim Jong-un eşi ve kızıyla o müzeyi gezdi ama Kuzey Kore devlet medyası bugün detayları paylaştı ve özellikle Wasong 20 ilk kez aslında bugün tanıtılmadı ama Devrim Müzesi'nde yer edinmesi oldukça anlamlıydı ve bu füzeyle birlikte ordunun 80. kuruluş yıl dönümüne de bir atıfta bulunuldu. Gelinen nokta anlatıldı ve müzede sadece Amerika değil Orta Doğu'nun en derin köşelerine kadar kapsayıcı bir özelliğine de vurgu yapılıyor. Peki bu füze nedir diye baktığımızda Kuzey Kore'nin kıtalar arası geliştirdiği bir balistik füze aynı zamanda oldukça iddialı ve ülkenin caydırıcı konumunu teyit eder nitelikte bir balistik füzeden söz ediyoruz ve özellikle füzenin en çok konuşulan kısmı Amerika ana karasını hedef alabilecek menzile sahip olması ve sistem 11 akslı hareketli fırlatma aracı üzerinde taşınıyor. Böylece sabit bir rampaya bağlı kalmadan farklı bölgelerden konuşlandırılabiliyor. Aynı zamanda ülkenin en güçlü stratejik silahı demiştik ve diğer yandan gerçekten Amerika'yı vurabilir mi tartışmaları da yine bugün küresel basında oldukça tartışılan konular arasındaydı. Kuzey Kore lideri daha önce denediği Wasong serisi füzelerin teorik menzili de Amerika ana karasına ulaşabileceği konusunda çok iddialı mesajlar vermişti. Ancak gerçek menzilin isabet oranının taşıyabileceği savaş başlığı, ağırlığı ve atmosferik yeniden giriş başarısı bağımsız olarak da doğrulanmış değil diyor uzmanlar. Şu an için iki gün önce de Kuzey Kore tarafından peş peşe balistik füzeler ateşlenmişti ki şu sıralar en çok konuşulan kısımda artık balistik füzelerde yapay zeka teknolojisinin de entegre edilmiş olması. Kuzey Kore'den bugün en çok konuşulan haber bu yöndeydi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Mehmet çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarının sırtına kolonya döküp ateşe verdiği 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Vücudunda 3.

0: derece yanıklar oluşan ve bir ay tedavi gören çocuğun babası isyan etti.
1: Üstüne kolonya döküp ateşe verdiler. Akran şiddeti bu kez İstanbul Arnavutköy'de az kalsın 12 yaşındaki bir çocuğu ölüme götürüyordu. İddiaya göre BA isimli çocuk arkadaşları tarafından sırtına kolonya dökülüp ateşe verildi. Alevler içinde kalan çocuk park halindeki bir araca yaslanarak yangını kendi imkanlarıyla söndürebildi.
2: Söndüremiyorlar, arabaya yaslanıp söndürüyor çocuk sırtını. Ondan sonra buna başka bir tişört giydiriyorlar, eve geldiler.
1: Acılar içinde eve koşan küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Sırtında 3. derece yanık olduğu anlaşılan çocuk bir aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Baba Kadir Arslan olaya karışanların cezasız kalmamasını istiyor.
2: Şu an psikiyatri tedavisi görüyor. Artı ilaç tedavisiyle birlikte Allah kısmet ederse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum, işimden oldum, 6 çocuk babasıyım. Yani çaresizim. Adalet yerini bulmasını istiyorum.
1: Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede olaya 3 çocuğun karıştığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen bir çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
0: Şimdiki haberimiz ise Van'dan. Van'da seyir halindeki bir kamyonette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası araç resmen alev topuna döndü.
3: Motor kısmında yangın çıkan kamyonet alev topuna döndü. Van'ın Edremit ilçesinde Hakkari yönüne giden kamyonetin motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Yangın kısa sürede büyüdü. Kamyonet alev topuna döndü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
0: İstanbul trafiğinde hatalı sinyal verip yön değiştiren hafif ticari araç sürücüsü motosikletli sürücü tarafından uyarılınca beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Sürücü hakaretler savurarak sinir krizine girdi.
4: Sağ sinyal verip sola döndüm. Kendisini uyaran motosikletliye hakaretler savurdum.
5: Sinyalin sağa çık, sola dönüyorsun.
4: Yorma. İstanbul'da trafikte hatalı sinyal vererek yön değiştiren hafif ticari araç sürücüsü kendisini uyaran motosikletliye hakaret ve tehditler savurdu. Kask kamerasına yansıyan olayda sürücünün agresif tavırları dikkat çekti.
5: Sinyalin sağa çık, sola dönüyorsun.
4: Önünde ilerleyen aracın sağ sinyal verip sola döndüğünü fark eden motosiklet sürücüsü, "Sinyalin sağa açık, sola dönüyorsun," dedi. Uyarıya öfkelenen araç sürücüsü camdan sarkarak motosikletliye sözlü saldırıda bulundu.
5: "Sinyalin sağa açık, sola dönüyorsun."
4: Sürücü daha sonra motosikletinin önüne kırarak yoluna devam etti. Yaşanan o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına böyle yansıdı.
0: Bu haberle birlikte hem bültenimizi hem de gün içi kuşağını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm verilerini açıkladı. 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün, İstanbul'da ise 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Yarısı Bizden kampanyasında 117 bin 914 bağımsız bölüm tamamlandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.

0: için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
9: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailen'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
10: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Reklam.
1: A Haber Radyo.
6: Reklam.
11: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
6: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Devlet destekli tarım sigortalarının koruma şemsiyesi genişletiliyor. Temel sigorta paketine 16 ürün daha ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 yılından itibaren teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı kapsama altına alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını açıkladı. Yumaklı açıklamasında temel sigorta paketine de 16 ürün daha dahil edilerek teminatın 25 ürüne çıkarıldığını duyurdu.
14: Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne ürünlerinde uygulanan don hadisesi teminatına ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yeni dünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçi boynuzu, muz ve kestane olmak üzere 16 yeni ürün daha eklendi.
13: Paysel Bahse Verim Sigortası pilot olarak Tekirdağ ilinden sonra Şanlıurfa ve Kayseri illerinde de uygulanmaya başlanacak. Daha sonrasında ise tüm Türkiye'de hayata geçirilecek. Ayrıca şeker pancarı tohumluk üretiminde yaban domuzunun erkek bitkileri yemesi nedeniyle oluşan verim kayıplarıyla baraj kapaklarının açılması sonucu meydana gelen sel ve su baskını hasarları da teminat kapsamına eklendi. Öte yandan büyükbaş hayvan hayat sigortalarında da üretici lehine kritik adımlar atılıyor. Süreçlerin daha şeffaf ve hızlı takibi için bakanlığın güvenliği elektronik küpe izleme sistemiyle Tersim entegrasyonu sağlandı. Seracılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla sera sigortalarında örgüt onarım masrafı 6500 liradan 8500 liraya çıkarıldı.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta Yemen hükümet güçleri ve onlara destek veren Suudi Arabistan. Ancak Yemen'deki iç savaş Suudi Arabistan'a da sıçradı. Husilerin Yemen'deki ilerleyişine karşı Suudi Arabistan'daki Arap koalisyonu Yemen Şafağı operasyonu başlattı. Husiler ise Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Hedefte ise son günlerde Suudi Arabistan'daki havalimanları var.
15: Dünyadaki tüm şirketleri, uzmanları, çalışanları ve yolcuları Suudi havalimanlarına yönelik uçuşların tehlikelerine karşı tekrar uyarıyoruz. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahaları hariç diğer havalimanları güvende değildir.
14: Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı 5 saldırıyla en fazla hedef alınan havalimanı oldu. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı da 2 saldırının hedefi oldu. Saldırılarda yaralananlar oldu. Abha Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Cazan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırılarda da yaralananlar oldu. Böylece Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi öldü. Peki Husiler neden havalimanlarını hedef aldı? Husiler öncelikle Suudi Arabistan'ın askeri operasyonlarını sekteye uğratmayı amaçlıyor. Husiler Suudi Arabistan'ın hava sahasını aktif bir askeri çatışma alanına dönüştürerek ticari havacılığı da durdurmayı istiyor. Yemen hükümetine verdiği desteği geri çekmesi için Suudi yönetimine baskı yapmayı hedefliyor.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Ağır hasarlı araçların seri numaralarını çalan Çen çetesi çökertildi.
16: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ağır hasarlı araçların şase numaraları değiştirilerek vatandaşa sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
14: Çen çapılarak sahte kimlik kazandırılan bu araçlar sistematik bir şekilde üçüncü kişilere satılarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandı. Polis ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takibi aldığı şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
17: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

geldiniz. Ajans gün ortasına saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Bugün önce meclisteki görüşmelere bakacağız. Sürpriz bir ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gerçekleşti. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler bugün mecliste. Bahçeli'nin makam odasına gitti Kılıçdaroğlu. Yaklaşık bir 15 dakikalık bir görüşme olduğu söylendi. Bu 15 dakikalık

0: Görüşmede her iki lider de oturdular, kahve içtiler ve açıklama Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden geldi. Biz iki arkadaş olarak görüştük dediler ve oturdular, kahve içtiler. Terörsüz Türkiye konuşulan başlıkların başındaydı. Elbette gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yaptılar. Bunlar da ilk gelen görüntüler. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste Devlet Bahçeli'nin makam odasından çıktıktan sonra gelen görüntü. Basın mensuplarının da tabii yoğun ilgisi vardı. Ne görüşüldü diye sordular. Biz iki arkadaş olarak görüştük denildi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hem sahadaki son durumu konuştular hem de birlik beraberlik mesajı verildi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamada yine sürecin yakından takip edildiği, sürece destek verildiği ve sürecin sorunsuz ilerlemesi için tüm çalışmaları yapacağız, biz de destek olacağız dediği de paylaşıldı. Bu önemli görüşmede Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste gayri resmi ama iki arkadaş olarak görüşmesi, iki lider oturdular ve terörsüz Türkiye sürecine gündeme ilişkin son bilgileri görüştüler. Şimdi mecliste kalmaya devam edelim çünkü mecliste yoğun bir çalışma var. Çalışmada da fon tasfiye teklifi gelecek. Artık uzun süredir tasfiye süreci konuşuluyordu biliyorsunuz. İlk ara ödemeler hesaplara yatırıldı. Yarından itibaren fon tasfiye teklifi mecliste olacak. Meclis bunun ayrıntılarını görüşüyor. Teklifte neler var ve sürecin nasıl işleyeceğine, sermaye piyasalarına ilişkin nasıl gelişmeler olacağına dair de başlıklar masada olacak. Soruşturmalar da devam ediyor. Hemen gidelim Tülay Ağoğlu'na. Tülay Ağoğlu meclisteki son bilgileri paylaşacak fon tasfiye sürecine ilişkin.
1: Merve, öncelikle tasfiye ile ilgili ve ödemelerle ilgili teklif, önemli bir teklif. Yarın Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yarın saatler sabah onu gösterdiğinde bu görüşme başlayacak Plan Bütçe Komisyonu'nda. Ve yarın kabul edildikten sonra bu piyasa teklifi ardından Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Diğer haftada da bunun görüşülerek hızla yasalaşması bekleniyor. Aslında ödemeler başladı ancak bir anlamda hukuki altyapısını oluşturuyor, yasal altyapısını oluşturuyor bu düzenleme. Şöyle söyleyebiliriz, 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına imkan tanıyor bu teklif. 1 milyon liraya kadar olan ödemeler yapılacak. Bu teklif bunu öngörüyor daha doğrusu. Geçici ve istisnai bir yasa teklifi olduğunu söyleyelim. Ödemeler gerçekleştikten sonra bu yasa hükümsüz kalacak bir anlamda. Bir başka düzenlemesi yine hesap açılmasını ve gönüllü olarak bu fondan kazanç sağlayanların o hesaplara yatırılmasına da imkan tanınıyor. Tabii şunu net olarak söyleyebiliriz. Kesinlikle hazineden karşılanmayacak bu fon ödemeleri. Mutlaka o fonların, tasfiye edilen o fonların varlıklarından karşılanacak. Fondaki paralardan karşılanacak. Bir de yine mal varlıkları, el konulan mal varlıkları var. Onların satışından elde edilen gelir aracılığıyla bu ödemeler gerçekleştirilecek. Sonraki ödemeler için de yine fondaki paralar önemli olacak. Sonraki gelişmeler daha doğrusu. Ancak ilk aşamada şimdi 1 milyon liraya kadar ödeme yapılmasını içeriyor bu düzenleme. Tabii tasfiye edilen fonları kapsıyor bu düzenleme, bu yasal teklifi diyebiliriz. Özetle yarın Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Sonraki haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek hızla yasalaşacak. Merve.
0: Çok teşekkürler. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu paylaştı. Yarın bu görüşmenin ayrıntılarını Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Bu teklifin ayrıntılarını anlatacağız. Ama şimdi bir yandan yeni parti cephesinde Ümit Özdağ'ın açıklamaları tartışılıyor. Sahte belgelerle AK Partili isimleri hedef almıştı Ümit Özdağ ve pazartesi gününe kadar, yani dünü işaret ederek yeni bir liste paylaşacağını söylemişti. Bugün günlerden salı ama ortada ne bir bilgi var ne de belge ortaya konuldu. Muhalefetin bu tutumu elbette piyasaların güvenilirliğini de büyük ölçüde zedeliyor, zarar veriyor. İzleyelim.
2: Bizler Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hafta başına kadar bu fon vurgununun AK Parti ayağı ile ilgili gereğini yapmasını talep ediyoruz.
3: Fon soruşturmasında gereken yapılıyor. Ancak muhalefet asılsız iddialarla AK Parti'yi hedef gösteriyor.
2: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belgenin olsun veriyorum size. 235, 42, 284.
3: Hepsinin belgesi.

0: Kendisi var demişti yeni partili Ümit Özdağ'lı. Fakat belgeler asılsız çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ailesini hedef alması sonrası özür de dilemedi. Çamur at izi kalsın siyaseti güttü.
1: Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
0: Soruşturma kapsamında bugüne kadar 200'den fazla gözaltı olduğu 85 kişi tutuklandı. Yargı sürecinde çalışmalar kararlılıkla devam ederken muhalefet asılsız bilgilerle kendi siyasi çıkarlarının peşine düştü. Yeni partili Ümit Özdağ'la son olarak AK Parti üyelerinin olduğunu iddia ettiği sıralı bir liste paylaşacağını söylemişti. Pazartesiye kadar da süre vermişti.
2: Eğer hafta başına kadar, pazartesine kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, pazartesi gününden itibaren yine yeniden belgeli bir şekilde bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.
0: Pazartesi geçti, ortada ne liste var ne de belge. Daha önce paylaşılanlarsa isim benzerliği nedeniyle gerçeği yansıtmıyordu. Hepsi bir bir çürütülmüştü. Kendi yolsuzluklarını görmezden gelen, ülke menfaatine katkısı olmayan muhalefet, şimdi asılsız iddialarla gerçek soruşturmayı gölgelemeye çalışıyor. Yetmiyor, piyasalardaki güvenilirliği de büyük ölçüde zediliyor.
3: Muhalefette kalalım çünkü CHP ile yeni parti arasında bir arşiv tartışması var şimdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin arşivinin peşinde. Özgür Özel bu arşivlerin bulut uygulamasında saklandığını söylemişti ama tartışma şimdi başka bir boyuta geldi. Kim ne söylüyor? Ayrıntılara bakalım.
4: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
5: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
6: Kemal Kılıçdaroğlu anket yok dedi. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı. Yeni parti CHP arasında arşiv tartışması başladı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla yaptırdığı anketleri buluta koyduklarını ama bulutun şifrelerini parti yönetimimize giderayak parti yönetimimize devretmediklerini de itiraf ediveriyorlar. Bu suç. Siz suç işlemişsiniz.
6: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferiyle başladı her şey. Kemal Kılıçdaroğlu Tugay doğru aday değildi dedi. Özgür Özel'den anketlerde birinci çıkıyordu yanıtı geldi. Kılıçdaroğlu anket nerede diye sorunca arşiv tartışması da patlak verdi.
4: Genel başkanın odasında bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
5: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır.
6: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat yeni parti yönetimini hırsızlıkla suçladı.
8: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum.
6: Tüm bu gelişmeler miras tartışmasını akıllara getirdi.
9: Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
5: O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık.
3: Ve 15 yaş altına yani çocuklarımıza sosyal medya düzenlemesinde yeni ayrıntılar paylaşıldı. Yaş doğrulaması biliyorsunuz artık çocuklar sosyal medyaya girerken bir yaş doğrulaması yapılacağı paylaşılmıştı ama bunun sadece hesap açılımıyla sınırlı kalmayacağı söylendi. Bu adım adım takip edilecek. Bir de biliyorsunuz ki artık telefonların bir ekran kaydırma özelliği var. Bu artık bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Çocukların daha küçük yaşta bu ekran kaydırma alışkanlığını önlemek için bazı sistemsel önlemler alındı. Şimdi gidelim Ankara'ya. A Haber muhabiri Şener Çetin bunu bize ayrıntılı bir şekilde anlatacak.
10: Evet, dijital dünyanın karanlık yüzü çocuklarımızı ne yazık ki tehdit etmeye devam ediyor. Tabii bununla ilgili de önemli bir adım atıldı. Özellikle sosyal medyaya 15 yaş sınırı getirildi. 10 Ekim tarihiyle aslında resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe gireceği günü bekliyor. Tabii yeni ayrıntıların da ortaya çıktığını söylemek mümkün. Bu anlamda detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geride bıraktığımız gün açıklamıştı. 15 yaş altı için ve aynı zamanda 10 15 ve 18 yaş arası içinde iki ayrı başlığımız bulunuyor. Özellikle 15 yaşına baktığımızda 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya platformlarında hizmet sunulamayacak. Bunun altını çizelim özellikle. Yaş doğrulaması sadece devlet üzerinden yapılacak ve bununla ilgili de aslında yaş doğrulaması noktasında dijital kod verileceğini de söyleyelim. Yine 15 yaşın altında tespit edilen hesaplarda kapatılacak. 15 ve 18 yaş arasına baktığımızda da yine bu grup içinde özel kısıtlamaların olduğunu söyleyelim ve ebeveyn denetim araçlarının olacağını belirtelim. Aynı zamanda ekran bağımlılığına neden olan özellikler, az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi ekran kaydırma, yine sürekli kaydırma baştan olmayacak bu tür özellikler. Ekran kopyası yapılamayacak, canlı yayın açılamayacak. Yine sadece takip edilen hesaplardan mesaj gelebilecek. Görüntü, görüldü bilgisi yine olmayacak. Çift taraflı kontrol mekanizmasının da işleyeceğini belirtelim ki bu anlamda hem ebeveyn, aile ve devlet kontrolü şeklinde bir mekanizmanın işleyeceğini söyleyelim. Peki düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? Az önce de ifade ettiğimiz gibi 10 Ekim tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştı. 1 Kasım itibariyle de yürürlüğe girecek. Bu düzenleme mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemleri için de yine en geç 31 Mart 2020'ye kadar yapılması bekleniyor. Bunun bu anlamda elbette yeni düzenlemeyle birlikte çocuklar da sosyal medyadaki o ortamda risklerden korunmuş olacak diyelim ve sözü size bırakalım.
3: Evet, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Şener Çetin ayrıntılı bir şekilde anlattı. Şimdi tabii gençlere yönelik bu sadece sosyal medya düzenlemeleri değil, artık sigara satışına ilişkin de bazı düzenlemeler tartışılıyor bu arada. Elbette sigara sağlığa zararlı, bunu tekrar söyleyelim ama tartışmalar var. Örneğin sigara satışında bir kare kodlu yaş kontrolü yapılması gibi bir plan var şu anda. Bu hem satıcının hem de alıcının kişisel bilgileri göremeyeceği şeklinde bir düzenleme olabilir. Ama bunlar tabii ki daha taslak halinde. Konuşalım ayrıntıları. A Para muhabiri Azize Alan konuğuyla tüm bu başlıkları konuşacak.
11: Sigara satışında yeni bir döneme geçilmesi planlanıyor. Özellikle 18 yaş altındaki gençlerin sigaraya erişimini önlemek amacıyla elektronik yaş doğrulama sisteminin getirilmesi gündemde. Peki market ve büfelerde uygulanması planlanan bu sistemde QR kod nasıl işleyecek? Satıcı alıcının kimlik bilgilerini görebilecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını bilişim uzmanı Soner Özcan'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
11: Öncelikle sistemin nasıl işleyeceğinden başlayalım. Vatandaş sigara almak istediğinde nasıl bir süreçle karşılaşacak?
12: Tasarıya göre sistem şöyle işleyecek. Önce bir e-devlet sistemi ya da benzer bir uygulama üzerinden cep telefonlarımıza bir QR kod uygulaması kurulacak. Bu QR kod uygulamasını bakkal, market ya da diğer alışveriş merkezlerinde kullanacağız. Bakkal, market ve alışveriş merkezinde bu QR kod kullanılarak satış işlemi gerçekleştirilecek. Tabii tasarıya göre tek kullanımlı bir QR kod planlanması bekleniyor burada. Diğer bu hususta limitler. Yani limitler de kontrol edilecek. Sadece satış değil.
11: Bu sistemde kişisel verilerin korunması da tabii önemli. Satıcı sigara alan, satın alan kişinin kimlik bilgilerini görebilecek mi, yoksa ekranda 18 yaş altından büyük olup olmadığına ilişkin bir onay mı çıkacak?
12: En tutarlı kısım burası, veri gizliliği. Dolayısıyla QR kod olduğu için herhangi bir bilgi karşı tarafa yansımayacak. Aynı bankacılık işlemi gibi düşünün. Orada da QR kod kullanıyoruz. Benzer bir sistem olacak. Dolayısıyla burada satıcı tarafında bir veri problemi söz konusu değil. Ancak şeffaf olmak gerekirse arka tarafta yapılacak, kullanılacak uygulamaların veri güvenliği öne çıkacak.
11: Peki bu sistem tüm market ve büfelerde zorunlu mu olacak? İşletmelerin yeni bir cihaz ya da uygulama alması gerekecek mi? Uygulamanın ne zaman hayata geçirilmesi öngörülüyor?
12: Evet, tasarım meclise sunulacak. Tabii bu süreçte bir değişiklik de olabilir. Dolayısıyla 2027 gibi uygulanması bekleniyor. Bu süreç içerisinde Tarım Bakanlığı ve Aile Sağlık Bakanlığı birlikte çalışacaklar. Ortaya bir sonuç çıkacağını düşünüyorum.
11: Çok teşekkürler.
12: Rica ederim.
11: Bilişim uzmanı Soner Özcan'la birlikteydik. Tütün ürünlerindeki yeni döneme ilişkin gelişmeleri konuştuk. Söz yeniden stüdyoda.
3: Şimdi dünya gündemindeki sıcak başlıklara dönelim. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna devlet lideri Volodymyr Zelenski'nin meşruiyetini sorgulayan açıklamalarından sonra ne demişti hatırlayalım.

0: Dedi ki artık Ukrayna'da yeni bir yönetime ihtiyaç var. Zelenski'den bu kez seçim çıkışı geldi. Seçim için diyor ki Zelenski, biz 60 günlük bir ateşkesi imzalayalım. Bize 60 gün bir süre verin. Biz seçimlerimizi kendimiz yaparız. Ama Rusya cephesi de diyor ki 60 güne gerek yok. Biz bir gün bile ateşkesi ilan etsek siz bunu zaten yapabilirsiniz. Burada tabii ki Donald Trump'ın biraz daha aslında piyasadaki bu Rusya dizelini piyasaya sürmesi ve daha fazla rafinerinin de zarar görmesini engelleme hedefi var. Çünkü petrol fiyatlarında ve dizel fiyatlarında artan yükselişle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçim yaklaşırken Kasım ayında artık köşeye sıkışmış gibi görünüyor ve şu an ilk aşamada plan Rus petrolünü bir an önce sahaya sürmek. Zelenski bu anlaşmaya uymadığı için Zelenski'yi aslında saf dışı bırakmaya çalışıyor gibi bir yorum da yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Zelenski de buna karşılık gelin biz 60 gün bir süre verin. Biz kendi seçimimizi kendimiz yapalım dedi. Rusya'dan çıkışlar var. Şimdi Suudi Arabistan meselesine ayrı bir başlık açacağız ama önce bugün az önce bir son dakika gelişmesi geldi. Onun ayrıntılarını paylaşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Dün zaten Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı kabine toplantısı sonrası ve dedi ki biz Suudi Arabistan'ın yanındayız. Bugünkü görüşmede de yine Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar konuşuldu iki lider arasında. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını kınadıklarını bir kez daha bu kez Veliaht Prens'e iletti. Hayatını kaybedenler için de başsağlığı diledi ve önümüzdeki süreçte de Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanında yer almaya devam edecek açıklamasını yaptı. Şimdi Yemen'de yaşananları konuşacağız tabii ama farklı cephelerden konuşacağız. Örneğin bir tartışma var. Biliyorsunuz Suudi Arabistan Amerikan hava savunma sistemlerini kullanıyor ve şimdi Suudi Arabistan'da bir soruşturma başlatıldı. Yani deniliyor ki neden Amerika'nın hava savunma sistemleri bizi koruyamıyor? Bu saldırılar nereye doğru gidecek? Bir yandan petrol fiyatları, dizel fiyatları tartışma konusu. İran'dan bir arabuluculuk çıkışı geldi. Tüm meseleleriyle ele almaya çalışacağız. ANİF yayın koordinatörü Sayın Orhan Salih yayınımızda hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Önce iki liderin görüşmesiyle başlayalım Sayın Salih. Dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı açık açık en üst perdeden biz Suudi Arabistan'ın yanındayız dedi. Tabii bu Türkiye'nin nasıl yanında olabileceği sorularını da kamuoyunda beraberinde getirmiş durumda. Bu çatışmalar nereye evrilebilir şu an?
1: Yani Suudi Arabistan hiç beklemediği bir savaşın içine çekilmeye çalışılıyor aslında baktığımız vakit. Özellikle Yemen'de Husilerin kontrol ettiği geniş bir alan var. Ülkenin batısındaki alanı Husiler kontrol ediyor. Ve ne olduysa Eylül ayının başından bugüne kadar hem işte Bab-el Mendeb bölgesini hem işte Sana'nın ve çevresini işgal ettiler. Daha geniş bir alana yayıldılar. Suudi Arabistan bu özellikle İran Savaşı'nı 28 Şubat'tan bu yana İran Savaşı'nın etkilerini en çok hisseden ülkelerin başında yer alıyor. Evet. Ekonomisiyle, kendi topraklarına yönelik düzenlenen saldırılarla. Şimdi bir şekilde İran'ın ardından Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı başlattığını görüyoruz. Bu süreç tabii ki çok daha farklı noktalara evrilebilecek bir potansiyele sahip. Özellikle Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin artık kendilerini koruyamadığını inandıkları ve gördükleri ve tecrübe ettikleri için bundan sonraki süreç nasıl şekillenecek Suudi Arabistan için çok önemli. Bakın burada artık Amerika'nın bölge ülkelerini koruyamadığını görüyoruz. Bunun için işte yeni güç boşlukları oluştu ve bunların başkaları tarafından doldurulmaması için İsrail gibi, İsrail'in işte Körfez ülkelerinde çok yakın bir müttefiklik içerisinde olduğu bir ülke var malum. Diğer bölgelere de bunu aynı şekilde sirayet etmemesi için apar topar hareket etmek gerekiyor. İşte bu çerçevede baktığımız vakit Mekke İttifakı'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Suudi Arabistan burada yalnız değil. Tek başına bir ülkede değil. Pakistan çok ciddi bir askeri güce sahip. Başında bir nükleer güce sahip olan bir Müslüman bir ülke. Yine aynı şekilde hem askeri güce hem teknolojiye sahip Türkiye var. Suudi Arabistan'da bu noktada bu üç ülkenin oluşmasıyla kurulan ittifakla biraz daha rahat bir nefes almış oldu. Bundan sonraki süreçte tabii ki işte görüyoruz. Dün birkaç gündür konuşulan ya Husiler size saldırıyor biz size yardım edelim diyen bir kim var?

0: İran.
1: İsrail var.
0: İsrail var. İran aynı şekilde arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Orada enteresan bir denklem var aslında. Çünkü diyorsunuz ki bu saldırı kime yarar? İsrail'e de yarar bir yerde.
1: İsrail bir şekilde ya bölgede kaos var, bu kaosu çözerim noktasına gelmeye çalışıyor. Orada işte İbrahim anlaşmalarıyla, İbrahim İttifakı'yla biraz daha genişletmeye çalışıyor. Suudi Arabistan'ı da o işin içine almaya çalışıyor. Ama burada Türkiye'nin özellikle üçlü Mekke İttifakı'yla ortaya koyduğu stratejisi, bu İsrail'in planlarını tıpkı Suriye'de, Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde nasıl bozduysa, Mekke İttifakı'yla da İsrail'in o büyük planını Amerika'dan giden, Amerika'nın yerine gelecek o güç boşluğunu doldurmasında önüne geçmiş oldu. Şimdi bu süreç tabii çok önemli. Baktığımız vakit işte Suudi Arabistan, Arabistan Yarımadası'nı görüyoruz burada. Hı hı. Ve Husiler Ağustos ayının sonuna kadar, Eylül ayının başına kadar şöyle çok geniş olmayan bir bölge. Bakın Yemen çok büyük bir alan, ülke. Husiler ise burada ülkenin batısını kontrol ediyordu. Şu noktayı. Babil Mendeb Boğazı da var burada. Zaten Hürmüz Boğazı kapalı mı açık mı kimse bilmiyor. Geçen gemilerin bir kısmı vuruluyor. Bu Babil Mendeb Boğazı'nda kapanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kaosa yol açacak, ekonomik açıdan batışa yol açacak bir noktaya doğru gidiyordu. Şimdi hal böyleyken 9 Eylül'de Husiler ilerleyişe geçtiler. Eylül ayın başında, bakın buradan harekat öncesi Husilerin kontrol ettiği alana bakıyoruz. Taiz'in kuzeyi ve burada neredeyse işte o Babil Mendeb'e olan bu bölgeye kadar bu alanı kontrol etmiyordu. 9 Eylül'de buradan hem kuzeyden hem doğudan harekete geçti. İlk önce buranın en stratejik limanlarından birisi olan Muha Limanı'nı ele geçirdi. Sonra güneye indi. Buradaki Babil Mendeb Boğazı'nı da ele geçirmiş oldu ve tehditleri başladı. Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Dedi ki buradan hiçbir Suudi gemisi geçemez dedi. Sonrasında Suudi Arabistan topraklarına saldırıları başlattı. Şimdi bir sonraki haritamıza bakıyoruz. Yine burada daha da geniş bir alanı kontrol etmeye çalıştığını görüyoruz. Buradan Taiz'den güneye doğru Kadaha bölgesine ilerlediğini görüyoruz. Yine buradan bu alanı, daha da kırmızı alanı, Husilerin kontrol ettiği alanı genişletmeye çalıştığını görüyoruz. Ama özellikle Suudların da desteklediği içeride Yemen, hı hı, hükümetine, yani Yemen'in gerçek yönetimine ait güçler de boş durmadı. Güneyden Aden bölgesine çekilen Yemen hükümet güçleri biraz daha doğu, batı kanadına doğru harekete geçtiler ve buranın da çevresini sarmış oldular. Hal böyleyken Husiler tabii ki rahat durmadı ve Suudi Arabistan topraklarına buradan sürekli insansız hava araçları, füzeler, roketler göndermeye de devam ediyor. Bunu şimdi herkes soruyor. Yani Husiler dediğimiz Yemen içerisinde bir örgüt.
0: Örgüt.
1: Nasıl oluyor da?
0: Nasıl olur da?
1: Bu kadar.
0: Koskoca Suudi Arabistan'a.
1: Suudi Arabistan dünyanın.
0: Yani Amerika'ya.
1: En çok savunma bütçesine sahip ilk 5 ülkesinden birisiydi, evet, biliyor. Yani evet, milyarlarca dolar para akıttı. İşte F-35'lerden F-16'lara kadar dünyanın en gelişmiş hava araçları ve silahları, savunma işte kalkanları, Tahat savunma sistemi, Patriot savunma sistemi neden bir şeye yaramadı?
0: Şimdi bunu soralım, bunu açalım, bunu güzelce hazırladık aslında. Bunu biz savaş döneminde de çok konuşmuştuk. Amerika'nın hava savunma sistemleri neden o zaman Amerikan üslerini koruyamıyor diye konuşmuştuk. Farklı cevapları da vardı bunun. Yani örneğin o savunma kalkanının İran tarafından adım adım zayıflatıldığı gibi bir uzmanlar yorum yapmıştı. Özellikle askeri uzmanlar bunu söylüyorlardı. Şimdi Suudi Arabistan'da bir tartışma var. Associated Press haber ajansı bir haber geçmiş. Burada iki Suudlu yetkiliye isim vermiyor tabii yetkililer. Şu an Suudi Arabistan'da tartışılan bu. Diyorlar ki biz bu kadar büyük bütçeler ayırdık Amerikan savunma sistemlerine. Şimdi neden koruyamıyor bizi Amerikan savunma sistemleri?
1: Evet. Aslında filmin sonundan başlayalım. Yani aslında yabancı hiçbir savunma sistemi kendi topraklarınızı koruyamaz. O noktaya geldik.
0: En sondan söyleyeceğinizi en başta söylediniz.
1: Filmin sonunda ki ana fikir bu.
0: Evet.
1: Başa saralım yavaş yavaş. Şimdi İsrail ne diyor? Suudi Arabistan ne diyor? Amerika ne diyor? Bu kadar hava savunması, füze, tahatlar, patriotlar, yüksek irtifa, orta irtifa, alçak irtifa, her türlü şeyin, sistemin bulunduğu. Amerika diyor ki, Amerika'nın bahanesi, açıklaması, ya

0: bu İran Savaşı'nda ben çok kullandım, benim elimde de kalmadı diyor. Stoğum tükendi diyor.
1: Evet.
0: Kendi başının çaresine bak diyor. Yani üretimi sizde değilse, siz üretmiyorsanız bir silahı, topraklarınızı koruyacak bir herhangi bir askeri unsuru, siz hiçbir zaman tam olarak güvende değilsiniz. Bunu anlıyoruz buradan. Suudi Arabistan örneği, efendim Körfez ülkelerinde yaşanan örnek çok rahat, net bir şekilde her şeyi ortaya çıkarıyor. Yani Körfez ülkeleri de bütün ordusunu, savunma sistemini, istihbaratını, her şeyi dışa bağımlı hale getirmişti. Günün sonunda baktığımız vakit çok ciddi bir şekilde hasar gördü. Hem ekonomisi hem siyaseti çok, yani yıllar, belki on yıllarca alacak bir düzelmeden bahsediyoruz.
1: Bir de tek bir ülkeye bağlı, yani Amerika, evet, Birleşik Devletleri'ne çoğunlukla bağlı bir sistem. Hep de konuşuyorduk, mesela bazı uçakları satıyor Amerika ama hangarda duruyor uçaklar. Evet. Siz kullanamıyorsunuz ya da size bunun beynini satmıyor, evet, ya da pilotlarınızı eğitmiyor ama siz o uçağı maddi olarak alıyor musunuz? Alıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz ama karşılığı var mı? Yok gibi bir durum var. Şimdi şöyle de bir tartışma var, bu savunma sistemleri üzerinden konuşalım. Milyar dolarlık savunma sistemleri, tırnak içinde milyon dolarlık, belki hani bir rakamlarını bile bilmediğimiz ama çok düşük bütçelerle üretildiğini tahmin ettiğimiz İran'a ait o füze başlıklarını engelleyemiyor. Yani İran cephesinden bakınca biraz orada da durum daha bir tartışma konusu.
0: Yeni bir noktaya evrildi aslında. Savaş, kara savaşı, hava savaşı artık çok daha farklı noktada, yavaş yavaş işte uzaya doğru ilerleyen, genişleyen bir savaş anlayışından, stratejisinden bahsediyoruz. Şimdi baktığımız vakit işte bu savunma sistemlerinin hiçbirinin Suudi Arabistan topraklarını koruyamadığını görüyoruz. Evet. Şuradan başlayalım hemen. Aslında en sıcak konu bu işte. Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi. Yani ne oluyor? Çok yukarıdan gitmeyen füzeleri, balistik füzeleri imha eden bir çeşit hava savunma sistemi. Yakın irtifa, alçak irtifa. Bunlar işte dronlar ya da drone benzeri işte küçük roketler, füzeler. Husiler elinde çok var. Yani çok fazla maliyete sahip değil onlar. Yani bir anda gönderdiğinizde İran'ın yaptığı gibi 100 tane, 1000 tane gönderebiliyorsunuz. Hı hı. Hal böyleyken bu hafta başında bir Times of Israel'in de iddiası, bu İsrail'in de iddiası, sonrasında Amerikan basınında bunu yazdı. Dedi ki Suudi Arabistan'ın elindeki alçak irtifa hava savunma sistemleri tükendi. Hani o füzeler, roketler tükendi. Artık tamamen savunmasızlar. Hı hı. Bunu nereden anlıyoruz? Bundan yaklaşık birkaç ay önce, yaklaşık Temmuz ayı sonlarında Amerika'nın yaptığı bir açıklama daha vardı. Elindeki Patriot'lar da tükenmek üzere dedi. Yani o yüzden dünyanın çeşitli farklı coğrafyalarına konuşlandırdığı, işte Kore gibi, işte Polonya gibi ya da işte Avrupa'nın farklı noktalarındaki Patriot sistemlerini de mesela İsrail'e götürdüğünü biliyoruz. Ya da oradaki diğer Körfez ülkelerine çok fahiş fiyatlara sattığını biliyoruz. Bunların büyük kısmı açıklanmadı ama şu anda tek bir Patriot sistemine işte önceki fiyatı, atıyorum 1 milyon dolarsa, şu anda 7-8 milyon dolara kadar çıkan rakamlar var, fiyatlar var. Hı hı. Körfez ülkeleri de bu rakamları ödemek zorunda kalıyor. Çünkü neden? Siz üretmiyorsunuz, başkasına bağımlı hale gelmiş olduğunuz için. O yüzden bu güzel bir örnekti. Hava savunma sistemini yakın, yani drone ve roketleri önleyecek bir hava savunma sistemi yok şu anda.
1: Şu an tamamen bitti. Evet. Taatlar değil mi? En yüksek irtifası olan ve o dönemde en çok eleştirilendi. Yani direkt olarak Suudların Amerikan üsleri hedef alındığında ya da Körfez'deki Amerikan üsleri hedef alındığında bu kadar paraları aldık, evet, diye hem Patriot'ları hem taatların parçalandığı görüntüleri vermiştik, evet, mesela.
0: Taatlar bunlar arasında en sofistike, en iyi çalışanları da, evet, diyebiliriz.
1: En üst düzey.
0: En üst düzeyde. Ya atmosfer dışındaki füzeleri de vurup indirebilip havada parçalayıp, hı hı, yere toz halinde inmesini sağlayan bir yüksek irtifa hava savunma sistemi, çok üst bir kademede. Hatta bazı savaşın ilk aylarında işte İran'dan Kıbrıs'a ya da farklı noktalara gönderildiği söylenen o füzeleri de hava sahasından imha eden füzelerden birisi Tahat'tı. Yani bunu NATO'da açıklamıştı. NATO'nun füzeleriydi. Önemli ama çok pahalı ve yine Amerika'nın ve NATO'nun elinde çok az var bunlardan. Büyük bir kısmını Araplara satmışlardı ama onların elinde de şu anda tükendi. Ve hemen bunları sipariş verdiniz, hemen seri bir şekilde üretilmesi de çok zor.

0: O yüzden bu stokların tekrar eski hale gelmesi için belki de birkaç sene lazım. Trump da bunu söyledi zaten. Amerika'daki bütün işte atıl olan işte araba fabrikaları ya da benzer sanayiye sahip fabrikaları biz hızlı bir şekilde savunma sistemi üreten fabrikalar haline çevireceğiz dedi ve yavaş yavaş onları da çevirmeye başladı.
1: Orada da tabii bir soru işareti. Şimdi hepsi güven kaybına uğradı. Evet. Bu kadar büyük, bu kadar sarsılmaz olarak bilinen savunma sistemleri, ama şöyle bir ikilem var. Herhalde güven kaybına da uğrasa sanıyorum siz bunları almak zorunda kalacaksınız ya da başka bir çıkış yolu bulmak zorundasınız. Suudi Arabistan'da şu an bu ikilemi yaşıyor maalesef.
0: Bir anda bütün ülkenizin askeri stratejisini, askeri envanterini değiştiremiyorsunuz. Çünkü yıllar boyu bu sistemlerin büyük bir kısmı birbiriyle entegre. Yani o sistemin içerisine farklı bir model, farklı bir ülkenin ürettiği bir füzeyi ya da o savaş uçaklarının altına farklı bir roketi, füzeyi monte etmeye kalksanız belki çalışmayabilir. O yüzden birbiriyle entegre aslında bu sistemlerin çoğu. Suudi Arabistan bu noktada yeni ittifaklar arayışında, Amerika Birleşik Devletleri'ni gördük zaten o noktada. Ama şu anda burada işte bugün özellikle Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşmesi ve orada tam bir Türkiye'nin desteğini vermesi, göstermesi, dünyaya söylemesi çok önemli. Yine bugün Sayın Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar çok önemli. Türk askerinin varlığıyla ilgili. Yani Suudi Arabistan şu anda kendisini yalnız hissetmiyor. Bir saldırı var, savaş var. Zaten çevrede bir ateş çemberi var Suudi Arabistan'ın çevresinde. Evet. Bu bugünden yarına hemen hallolabilecek bir sorun değil. Çünkü yılların getirdiği bir savaş, bir kaostan bahsediyoruz. Bakın İran, Irak savaşı yıllarca sürdü. Ta 1980'lerden bugüne kadar başlayan bir konflikten, bir çatışmadan bahsediyoruz. İran-Irak savaşından tutun 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı, yine bölgedeki Yemen iç savaşı bugün başlamadı. 10 senedir, 15 senedir var olan bir çatışmadan bahsediyoruz. Ama doğru yöndeler, doğru adımlar atılıyor. Umuyoruz ki Türkiye'nin de katkılarıyla bu iş daha fazla büyümeden sonlandırılır.
1: Şimdi çok ilginç bir çıkış geldi İran'dan. İran dedi ki biz bölgede kaos olsun istemiyoruz. Gelin size arabuluculuk yapalım. Husilere ve Suudi Arabistan'a diyor aslında. Burada şöyle de yorumlandı bu. Acaba Husilerin hakimi benim mesajı mı veriyor Suudi Arabistan'a? Çünkü malum onlar da böyle çok uzun süre kopuk ilişkiler İran-Suudi Arabistan. Bir normalleşme sürecine aslında birkaç yıl önce girmeye çalışıyorlardı. Ama sanki bu mesajla Suudi Arabistan'a bir mesaj mı yoksa Husilere bir mesaj mı İran'ın bu mesajı?
0: Kime mesaj olduğunu bilmiyoruz. Yani İran'ın yönetimini bir tarafa birazdan konuşuruz ama şu iki tespiti ön plana çıkarmak gerekiyor. Husiler bugüne kadar kime saldırdı? İki ülke topraklarına füze attılar. İsrail
1: ve Suudi Arabistan.
0: Burada bir tuhaflık var. Yani siz dün İsrail'i vururken, İsrail'in işte Siyonist İsrail'in soykırımı yaptığını, işte Gazze'ye yönelik bir soykırıma karşı olduğunu, biz burada hani bunu Husilerin yaptığını haberleştirdik, destekledik yani. Yani bu soykırıma bir dur diyecek her kim olursa olsun destek verdik. Ama bugün aynı Husilerin ne oldu da Mekke yakınlarını bile vuracak hale geldi? Bunu bilmiyoruz. Büyük bir soru işareti bu. Yani Suudi Arabistan'a atacağın füzeleri madem öyle bir niyetin var, niye İsrail'e atmıyorsun? Niye devam ettirmedin bu işin sonunu? İran bu noktada büyük bir soru işareti. Madem öyle yapabiliyordu, bugüne kadar neden yapmadı? O da soru işareti. Ama sadece Husiler değil, o savaşın ilk aylarında hatırlarsınız. İşte biz de Riyad'daydık Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte. İran'dan gelen füzeler Riyad'ı vuruyordu. Hemen bizim kaldığımız otelin yakınlarına düştü.
1: Evet, siz yaşadınız zaten orada.
0: Yani onlar Husiler atmıyordu ki, İranlılar atıyordu. İran'dan gelen füzelerdi. İşte dün Riyad'a füze atan bir ülke bugün diyor ki ya sana füze atan başka bir ülkeye ben arabulucu olup bunu önleyebilirim diyor. İlginç.
1: Soru işareti. Bu açıklama da bir soru işareti. Yani İran'ın arabuluculuğu. Şimdi fiyatları konuşalım istiyorum. Çünkü petrol ve dizel fiyatları tüm bu gelişmelerden bağımsız değil. Biraz Amerikan Başkanı işi Rusya-Ukrayna savaşına attı ama Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi bu infografik hazırladık. Evet. Yıllara göre dizel fiyatları. Evet. Şimdi belli dönemlerde çok yüksek artışlar var ama sert düşüşlerin müzakere sürecinde olduğunu görüyoruz. Özellikle 28 Şubat, yani saldırıların başladığı günden itibaren aldık bunu biraz daha ve biz masadayız dedikleri anda

0: maalesef göremiyoruz.
1: Evet. Şimdi burada iki göstergeye dikkat almak gerekiyor. 28 Şubat'ta savaşın başladığı ilk gün işte dizel yani motorinin buradaki fiyatı oldukça stabil gidiyor. Savaşın başlamasıyla birlikte çok hızlı bir rally içerisinde çok yukarı bir noktaya geliyor. Bakın buradaki sıçramayı görebiliyoruz. Bu yaklaşık 2-3 ay öncesine kadar İran-İsrail savaşıyla ilişkilendirilen bir durumdu. Ama artık sadece o değil. İkinci gösterge Rusya ve Ukrayna savaşı. Çünkü sahada savaşanlar bir şeyi fark etti. Yani Hürmüz'ün kapatıp açılması, kapanıp açılması, petrolün orada dalgalanması, ekonomik krizin dünya etkilemesi. Burada Ukrayna da bunu keşfetti. Bu sefer Rusya'daki enerji altyapılarını vurmaya başladı. Dikkatleri biraz da kendisine çekmek için. Bunu da başarmış oldu. Buradaki yükselişin büyük bir kısmı da bu noktadan kaynaklanıyor. Çünkü Rusya'nın içerisindeki rafineri, Moskova çevresinde günlerce yanan petrol rafinerileri vardı. Onları vurmaya başladı. Hem İran savaşı hem Rusya-Ukrayna savaşı iki faktörlü etken gibi çok ciddi bir şekilde dünyada enerji piyasalarını alt üst etti. Geri dönüşü olmayacak noktalara kadar geldi bak. Bu sıçrama çok yüksek. Yani yaklaşık 3,5 noktalarından şu anda galon başına fiyattan bahsediyoruz. 6,5'un üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Ki burada yine bir zirve gördü ve 9 Ekim'de senin de bahsettiğin gibi Putin'le Trump arasındaki görüşme sonrası biraz daha gevşedi, hafifledi ama Ukrayna diyor ki ben Putin'le anlaşmam diyor. Öyle bir şey olmaz diyor. Biz bu işe devam edeceğiz diyor. Bakalım ne olacak? Bir taraftan bunun Zelenski'nin yaptığı açıklama sonrası Trump da tabii bu işe oldukça kızgın gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Bir an önce Ukrayna'da yönetim değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Bu Zelenski ile bu savaş bitmez.
0: Son çare deniliyor. Evet. Şimdi dizel fiyatlarında düşüş nasıl sağlanabilir? Deniliyor ki uzmanların görüşü bu. Bir an önce Rus arzının piyasaya verilmesi lazım. Yani Rusya'nın şu an için öngörülen 4300 varil gibi bir rakam var. Acil ihtiyaç Donald Trump'ın da istediği bu. Bu arada tabii Donald Trump'ın bu kadar baskı yapmasının sebebi Putin'e biliyorsunuz ki Kasım seçimleri artık bir şey kalmadı ve ona çok büyük bir tepki olduğu için bu fiyatlardan sebep bir an önce fiyatları düşürüp aslında bakın Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklıymış, benim İran'a saldırmamın bir etkisi yokmuş diye biraz burada Rusya'dan faydalanmak istiyor. Rafinerilerin kapasitesinin artması, burada Orhan Sali sizin bahsettiğiniz işte Ukrayna'nın vurduğu rafineriler günlerce yandı ve bu rafineriler artık üretim yapamıyor. Birçoğunun üretim kapasitesi düştü ve bu kapasiteler normale gelmeli deniliyor ve Orta Doğu'da normalleşme adımları zaten olur da Amerika, İran biz masaya oturuyoruz derse biz o zaman bu 105 dolarları aşan petrolün de aşağı geldiğini ancak öyle belki görebileceğiz.
1: Tabii ki petrolün aşağı gelmesi uzun yani yakın bir vadede pek mümkün gibi değil. Yani çünkü sadece Ukrayna Rusya anlaşsa bile başka etkenler de var artık sahada. Belki yarın üçüncü bir etken daha ortaya çıkacak. Bölgede Hürmüz belirsiz, Babül Mendeb şu anda o da belirsiz. Ukrayna yeniden Rus petrol üretim tesislerini vurabilir. Bunları örnek alan, buradan yola çıkacak çıkarak kendisine farklı stratejiler kuran farklı ülkelerde tıpkı benzer yolları izleyip yeni bir enerji krizine açacak adımları izleyebilir. O yüzden bir an önce bu her iki krizin de çözülmesi gerekiyor. Yoksa yani işte Trump'ın Putin'le görüşüp elindeki motorin dizel stoğunu serbest bırakmasıyla geçici önlemlerle çözülecek bir durum değil.
0: Evet.
1: Buna kalıcı bir çözüm gerekiyor. Aksi takdirde bu seneyi hadi bir şekilde o işte rezervlerdeki o dizelle geçirebilirsiniz. Bir şekilde hayatı idame ettirebilirsiniz ama sonraki dönemlerde yıllar için artık bu çok geç kalınmış bir durum olabilir.
0: Evet.
1: O yüzden Amerika'nın da çok ciddi bir şekilde adım atması gerekiyor. Çünkü Amerika'nın bu özellikle Amerika'daki benzin ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle ara seçimlere çok ciddi bir şekilde etkisi olduğunu görüyoruz. İşte Amerika'da aslında 3 Kasım'da yapılacak seçimler için Eylül ayının başında oy kullanma işlemi başladı. Postayla evet. başladı ve yapılan anket sonuçları da Trump için hiç iç açıcı değil. Evet. O pompadaki fiyatlar şu anda sandığa yavaş yavaş yansıyor.

0: Çok teşekkür ederim Orhan Sali, yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Çok teşekkürler. Evet, bölgedeki gelişmeleri konuştuk Orhan Sali ile birlikte. Şimdi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den bir açıklama var terörsüz Türkiye sürecine ilişkin. Çok ciddi bir süreç olduğunu ve doğru bir istikamette ilerlediğini söyledi Barzani. Ve eğer bu başarılırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmeli dedi.
1: Erdoğan Nobel ödülüne layık dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin doğru istikamette ilerlediğini belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde konuştu. Bölgedeki gelişmeleri ele alan Barzani, Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası terörsüz Türkiye'nin ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç. Fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir. Ancak doğru bir istikamette ilerliyor.
1: Erbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Barzani, Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmeli dedi.
2: Süreç herkesin yararınadır. Hem biz hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil, Türkiye'de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Başkan Erdoğan'dır.
1: Suriye'deki durumu da ele aldı Barzani. Cumhurbaşkanı Şahran'ın yapıcı rolüne dikkati çekti.
2: Suriye'de Kürtlere kimlik verilmiyordu. Suriyeli diyebileceğimiz bir kimlikleri de yoktu Kürtlerin. Böyle bir Suriye'de yaşadılar. Şimdi 13 bin kişi Suriye ordusu içinde, 17 bin kişi güvenlik kurumlarında yer alıyor.
0: İstanbul'da kentsel dönüşümü son günlerde artık daha sık konuşmaya başladık. Biliyorsunuz bir yarısı bizden kampanyası var. Burada başvurular da devam ediyor. Bir yandan pek çok ilçede dönüşüm çok hızlı ilerliyor. İstanbul'da iki binadan biri şu an dönüşmüş durumda. 2.3 milyon yapının dönüşümü tamamlandı. Yarısı bizden kampanyası bunu nasıl etkiledi? Elbette daha çok gidecek yolumuz var. Uzmanına soracağız. Merve İzci Özmen konuyla konuşacak ayrıntıları.
3: Evet Merve, aslında senin de söylemiş olduğun gibi Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında detaylı çalışmalar yapılıyor. Tabii İstanbul'da bu şehirlerimizden bir tanesi diyebiliriz. Öyle ki yapılan her iki dönüşümden bir tanesi İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Peki detaylar nelerdir? Daha kapsamlı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Çok kıymetli bir konuğum var. Kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Doktor Nihat Şen. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
3: Teşekkürler. Evet, bildiğiniz üzere son günlerde de aslında daha fazla sık duyuyoruz bu kentsel dönüşümün ne kadar kapsamlı ilerlediğini. Yarısı bizden kampanyası da büyük bir etki sağladı. Neler söylemek istersiniz?
4: Şimdi tabii Türkiye nüfusunun 1/5'i İstanbul'da yaşıyor. 16 milyonluk bir metropol bir şehir. Birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir şehirde yaşıyoruz. Tabii Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 300 küsür bin konut kentsel dönüşüm kapsamında yenilendi. Bunun yaklaşık yarısı İstanbul'da yenilendi diyebiliriz. Bu normal tabii. Ama daha yapacak çok işimiz var. Çünkü binalar deprem olmadan da artık yıkılabiliyor. Evet. İstanbul'da en fazla olmasının nedenlerinden biri tabii tetikleyicisi yarısı bizden destek kampanyasının İstanbul'da olması. Esasında bu kampanyanın Bursa, Balıkesir, İzmir gibi illere de genişlemesinde çok büyük fayda var. Ama benim vatandaşlara şunu seslenmek istiyorum. Lütfen kendi can ve mal güvenliğiniz için kentsel dönüşüme girmekten çekinmeyin. Metrekare derdine düşmeyiniz. Bakın Maltepe'de 5 katlı bina, 8 katlı binanın son 4 katı alt 4 katın üzerine çöktü. Maalesef 5 vatandaşımızı kaybetti. Bunun için Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu. Hele İstanbul, beklenen bir Marmara depremi var ki İstanbul'da gerekli çalışmaları, önlem ve tedbirleri zamanında alamadığımız takdirde ülke olarak da İstanbul olarak da tabii çok büyük sıkıntıya gireriz. Bakanlığın destekleri var, uygulama kolaylıkları var. Burada vatandaşlarımız yalnız doğru bilgiye hala sahip değiller maalesef. Yani bir apartmanda oturuyor iseler dahi bir kişi binasının riskli olup olmadığını tespitini yaptırabilir. Bunun için herhangi bir diğer kat malikinden, komşusundan bir onay almaya gerek yok. Hatta kentsel dönüşüm uygulaması için de bütün kat malikten onay şartı yok. %50 artı bir çoğunluk, yani %50

0: artısı bir arsa payı oranı çoğunluk kararı yapım usulü ne karar alınsa alınsın uygulamaya başlar. Vatandaşlarımız bunu bilmiyor. Yarısı bizden destek kampanyası önemli. Yani bunun 125 bin lirası kira desteği hibe. 875 bin lirası gene bakanlık devlet tarafından gene hibe. Kalan 875 bin lirada çok uygun faizlerle 10 yıl ödemeyle vatandaşlarımız ödeme imkanına sahipler. Belki bugün bu şartlarda artan inşaat maliyetinde yeterli olmayabilir ama bizlere de biraz sorumluluk düşüyor. Bu sürece katkı vermek durumundayız. Her şeyin telafisi var. Yolları, binaları, ağaçları, kaldırımları, otopark, her şeyi yeniden yaparız. Binaları da yıkıp yeniden yapabiliriz ama yeter ki onu isteyelim.
1: Evet, aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi yanlış bilinen bir doğru var. Öyle ki bütün binadaki vatandaşlar kabul etse bile bir kişi kabul etmediği zaman onu yapamayacaklarını düşünüyorlar. Bu algıyı da aslında yıkmış olduk.
0: Kesinlikle, bakın yani orada herkesin kentsel dönüşüm uygulamasını yapıp herkesin muvafakatı gerekmiyor. Bu çok önemli. Bir de şunu izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Afetin ne zaman olacağını Rabbim bilir. Biz onun ne zaman olacağını bilemeyiz. Kimse şu tarihte deprem olacak diye bir sözleşme yapmadı. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden, depremi de beklemeden kendimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin, komşumuzun güvenliği için kentsel dönüşüm sürecine tüm vatandaşlarımızın destek vermesi lazım.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Doktor Nihat Şen bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Merve İzci Özmen paylaştı son bilgileri. Şimdi yeni bir görüntü İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde. Seyir halindeki bir tırın tekeri koptu. Olası bir facia. Neyse ki ucuz atlatıldı. Görüntü Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir yönünden geliyor ekrana. Başakşehir tarafında ilerleyen bir tır bir anda tekeri kopuyor ve teker rampada giderek bir anda hız kazanmaya başlıyor ve yuvarlanıyor sonrasında. Bakın bir sürücünün hemen yandaki telefon kaydıyla görüntüsünü görüyorsunuz. Yuvarlanan teker en sonunda yön tabelasına çarparak ancak durabiliyor. Tabii çok işlek bir yer. Olası bir facia, ucuz atlatıldı. İstanbul'un da en kilit noktalarından biri Kuzey Marmara Otoyolu, özellikle kuzey kesiminde yaşayanlar için. Bir sürücünün kamerasından geliyor bu görüntüler. Otoyolda tırın tekeri fırladı. Korku dolu anlar yaşandı. Neyse ki ucuz atlatıldı. İstanbul merkezli 13 şehirde son yılların en büyük operasyonlarından biri yapıldı. Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyona ilişkin açıklama yaptı.
3: Zehir zincirini sağdaki bütün yapıların tek tek adalete teslim edeceğiz.
4: Uluslararası zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Kriptolu yazışmalar 10 tondan fazla uyuşturucu sevkiyatını ele verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MASAK ve Interpol destekli dev bir uluslararası operasyonun düğmesine basıldı. Şifreli haberleşme yöntemleri deşifre edilen suç örgütünün 10 tonluk zehir ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 168 şüpheliden Türkiye'de bulunan 60 isme yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 42 zehir taciri yakalandı. Yurt dışındaki şüpheliler içinse kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kirli ticaretin finans ağına da büyük darbe vuruldu. Suçtan elde edildiği tespit edilen 163 gerçek kişiye ait toplam 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de dev operasyona ilişkin açıklama yaptı. Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurma izleyen Bakan Çiftçi, yalnızca uyuşturucu satıcılarının değil, kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşinde olduklarını vurguladı.
2: Ajans gün ortasını noktalıyoruz. Birazdan Hikmet Öztürk yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Elektrikli skuterların kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle elektrikli skuter yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22. maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi. İhlalin niteliğine göre 8.687 liradan 170.000 liraya kadar idari para cezası öngörüldü. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Devlet destekli tarım sigortalarının koruma şemsiyesi genişletiliyor. Temel sigorta paketine 16 ürün daha ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 yılından itibaren teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı kapsama altına alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını açıkladı. Yumaklı açıklamasında temel sigorta paketine de 16 ürün daha dahil edilerek teminatın 25 ürüne çıkarıldığını duyurdu.
5: Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne ürünlerinde uygulanan don hadisesi teminatına ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yeni dünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçi boynuzu, muz ve kestane olmak üzere 16 yeni ürün daha eklendi.
4: Parsel bazlı verim sigortası pilot olarak Tekirdağ ilinden sonra Şanlıurfa ve Kayseri illerinde de uygulanmaya başlanıyor.

0: olacak. Daha sonrasında ise tüm Türkiye'de hayata geçirilecek. Ayrıca şeker pancarı tohumluk üretiminde yaban domuzunun erkek bitkileri yemesi nedeniyle oluşan verim kayıplarıyla baraj kapaklarının açılması sonucu meydana gelen sel ve su baskını hasarları da teminat kapsamına eklendi. Öte yandan büyükbaş hayvan hayat sigortalarında da üretici lehine kritik adımlar atılıyor. Süreçlerin daha şeffaf ve hızlı takibi için bakanlığın güvenli elektronik küpe izleme sistemiyle Tersim entegrasyonu sağlandı. Seracılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla sera sigortalarında örgüt onarım masrafı 6500 liradan 8500 liraya çıkarıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta Yemen hükümet güçleri ve onlara destek veren Suudi Arabistan. Ancak Yemen'deki iç savaş Suudi Arabistan'a da sıçradı. Husilerin Yemen'deki ilerleyişine karşı Suudi Arabistan'daki Arap koalisyonu Yemen Şafağı operasyonu başlattı. Husiler ise Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Hedefte ise son günlerde Suudi Arabistan'daki havalimanları var.
3: Dünyadaki tüm şirketleri, uzmanları, çalışanları ve yolcuları Suudi havalimanlarına yönelik uçuşların tehlikelerine karşı tekrar uyarıyoruz. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahaları hariç diğer havalimanları güvende değildir.
2: Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı 5 saldırıyla en fazla hedef alınan havalimanı oldu. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı da 2 saldırının hedefi oldu. Saldırılarda yaralananlar oldu. Abha Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Cazan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırılarda da yaralananlar oldu. Böylece Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi öldü. Peki Husiler neden havalimanlarını hedef aldı? Husiler öncelikle Suudi Arabistan'ın askeri operasyonlarını sekteye uğratmayı amaçlıyor. Husiler Suudi Arabistan'ın hava sahasını aktif bir askeri çatışma alanına dönüştürerek ticari havacılığı da durdurmayı istiyor. Yemen hükümetine verdiği desteği geri çekmesi için Suudi yönetimine baskı yapmayı hedefliyor.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Ajans Akşam'a doğrudan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yerinde gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Gündem çok yoğun, hızlı bir şekilde başlayalım. Efendim, bugün grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Suudi Arabistan'a yapılan saldırıda ilişkin çok önemli açıklamaları var. Diyor ki Mekke Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek verilmeli diyor. Bir taraftan fon krizine ilişkin de çok önemli açıklamaları var. Detaylandıracağız. Aynı zamanda Özgür Özel de grup kürsüsündeydi. Çok ilginç açıklaması var. Diyor ki milletvekillerine elinizdeki bilgiler ne varsa ne yoksa her kişiyi anlatın söyleyin. Artık doğru yanlış fark etmez. Doğruysa da doğrudur, yanlışsa da onlar doğruyu düzelsinler diyor. Yani elinizdeki bilgiler iftira niteliğinde de olsa anlatın söyleyin diyor. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Almanya'da yine Türk bayrağına bir hain saldırı vardı. Nefret edilen bir saldırı ve bir taraftan da o saldırı kınandı ama gereği yapılacak mı, sonrasında neler yaşandı onun da detaylarına birazdan bakacağız. Ama öncesinde Ankara'ya gideceğiz. Zira Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Husilerin saldırdığı bir dönemde Mekke Anlaşması zihnimizdeyken ne anlama geliyor bu konuşma? Kübra, dinleyelim senden.
1: Evet, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektupları takdim töreni vardı. Daha sonrasındaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldukça kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. Görüşmede ise masada bölgemizde yaşanan son gelişmeler vardı. Aynı zamanda Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda masadaki bir diğer kritik başlık da elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarına yapılan saldırıların en güçlü şekilde kınandığını belirtti. Aynı zamanda hayatını kaybedenlere de üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Aynı zamanda önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini söyledi ve bu sınamanın da aşılacağına inandığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii dün kabine toplantısında kritik mesajları vardı. Dilerseniz onları da hatırlatalım izleyicilerimiz için. Husiler tarafından Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Bölgemizin tamamında barış ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Eylül ayının başından bu yana Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar, gerilim tırmanmaya devam ediyor. 7 Ağustos tarihinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Anlaşması imzalanmıştı ve artık gözler Mekke Anlaşması'na çevrilmiş durumda. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün kabine toplantısında Gazi Meclis'e Mekke Anlaşması'nın sevk edileceğini duyurmuştu. İşte bugünkü görüşmede de Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar masadaydı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Şimdi bu mesele MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bugünkü grup toplantısında gündemi neydi? MHP lideri Devlet Bahçeli diyor ki Mekke ittifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın savunmasına elimizden gelen bütün yardımları göstermeliyiz. Bütün destekleri Suudi Arabistan'a vermeliyiz savunması konusunda diyor. Bir taraftan fon meselesi de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündemi neydi? Bakalım başlıklara.
2: Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye kamuda, siyasette arınma ve aklanma dönemindedir dedi. Elma ile armudun aynı kefede tartışıldığını belirtti, muhalefeti eleştirdi.
2: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Kimseye oyun kurdurmayız.
3: Bahçeli belediyelerdeki yolsuzluğun boyutunun da açıklanmasını istedi.
2: Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle behemel paylaşılmalı. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
3: Bahçeli'nin bir başka gündem maddesi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıydı.
2: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
3: Yunanistan'ın silahlanma çabalarına ve işbirliklerine de ayrı bir parantez açtı Bahçeli.
2: Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz.
3: MHP lideri son olarak Fransa'daki öğrenci eylemlerine değindi. Avrupa'ya yayılma riski olduğuna işaret etti, gençlere seslendi.
2: Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun.
0: Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Bu sürpriz görüşmeye dair detayları dinleyeceğiz. Haber Parlamento Şefi Tülay Ağalı karşımızda. Tülay, neden sürpriz diyoruz bu görüşmeye?

0: Çünkü planlanmamış bir görüşmeydi. Nasıl gerçekleştiğini hemen aktarayım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısından sonra ikinci kattaki makam odasına çıktı ve orada bir takım görüşmeleri vardı. Bunlardan bir tanesi Sağlık Bakanı Memişoğlu ile gerçekleşti. Sağlık Bakanı hem nezaket ziyaretinde bulundu Sayın Bahçeli'ye, hem de sigara yasaklarının genişletilmesine ilişkin yasal düzenleme söz konusu gündemde, daha doğrusu o düzenlemeye ilişkin de destek istedi. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geldi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye. Onun da ekonomik gelişmelerle ilgili, fon soruşturmasıyla ilgili gelişmelere ilişkin bilgi verdiğini tahmin ediyoruz. Sonrasında Mehmet Şimşek'i uğurluyordu MHP lideri Devlet Bahçeli makam odasının kapısında. Uğurladıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısını bitirdi ve asansörden indi. O da makam odasına doğru yönelmişti ki makam odası MHP lideri Bahçeli'nin odasının önünden geçiyor. O sırada karşılaştılar ve tokalaştılar. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu bırakmadı. Odasına davet etti ve orada bir çay sohbeti gerçekleşti. Yaklaşık 15 dakikalık bir sohbet olduğunu ifade edebiliriz bunun. Ve bu sohbet sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu eski arkadaş olarak görüştüklerini ifade etti. Bilindiği gibi her iki isim de sınıf arkadaşı aynı zamanda. Devlet Bahçeli sık sık bunu gündeme getiriyor, sınıf arkadaşı olduklarını. İki sınıf arkadaşı görüşmüş oldular, sohbet etmiş oldular. Ancak aldığımız bilgilere göre aynı zamanda terörsüz Türkiye konusu da vardı. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında terörsüz Türkiye'ye destek çıktığını ifade etmişti. İşte buna ilişkin de Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiği ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede. Tabii sürpriz bir görüşmeydi, planlanmamış bir görüşmeydi, bir karşılaşmaydı aslında. Ancak kulisler yine de hareketlendi diyebiliriz Hikmet.
1: Tamam. Tülay, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Şimdi mecliste kalmaya devam edeceğiz efendim. Hatırlayacağınız üzere Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'le şimdi çok büyük bir iftira atmıştı. O iftirada biliyorsunuz bir bakanımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın babasının fonda paraları olduğunu filan iddia etti vesaire, böyle iftiralar kullandı. O iftiralardan hala ders alınmış değil. Anlaşılan o. Zira biraz sonra ekranlarınıza getireceğiz konuşmayı. Konuşmanın cümlesi şu. Hatta mahşet cümle de bu. Diyor ki Özgür Özel milletvekillerinize, elinizde ne bilgi varsa hepsini yayın. Doğru mu yanlışmış bakmadan yayın. Doğru mu yanlış mı bakmadan elinizdeki bilgi yayın. Onlar düzelsinler. Eğer yanlışsa onlar düzelsinler. Yani iftirayı biz atalım. İftira atmaya devam edin. Doğru mu yanlış mı arkasına bakmayın. İftirayı attıktan sonra onlar bunlarla uğraşsın diyorlar. Ümit Özdağ'ın iftirasından hala ders alınabilmiş değil.
2: Arkadaşlar bakıyorlar. Geçen hafta Sayın Ümit Özdağ'a geldiği gibi. Ümit Özdağ'a soru soruyor. Bir bakanın babası böyle bir işlem yapmış mıdır? 10 dakika sonra Sayın Bakan, benim babamın TC'si bu. Aynı isim soyadtakinin TC'si bu. Eyvallah. Özür dileyin benden. Mağdurum da mağdurum. Babama haysiyet cellatlığı. Köşe yazarları yazıyor. Mahir Hanım'dan özür dilensin. Gazeteciler ya da milletvekilleri, AK Partililer Mahir Hanım'dan özür dilensin. Allah Allah ya. Ne güzel memleket. İlk kez biri mağdur oldu, Mahir Hanım'dan özür dilensin.
3: İzmir Milletvekili Ümit Özderli'nin fon iftirasına sahip çıktı. Listeyi açıklayacağız sözlerinden çark etti. Milletvekillerine talimat verdi. Tartışılacak açıklamaları imza attı.
2: Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi, aman ha, öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a hakaretler yağdırdı. Hedefinde CHP yönetimi de vardı.
2: Öz eleştirine. İçim yarıyor, içim. Bakın öz eleştirici, şunu söyleyeyim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı.

0: adamı bugünü görmeyeydi de o namussuz ağda yapmayaydı. Öz eleştirine. İzmirli aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirlinin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar. Kimsiniz siz?
1: Ve dış politika. Özgür Özel Mekke İttifakı'na karşı çıktı.
0: Türk askerlerini Yemen çöllerine göndermekle meşguller. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Sana saldıran bana saldırmıştır anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır.
2: Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı.
3: Belediyemiz Etimesutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir efendim.
4: Sözler verilmişti ancak hizmet anlayışı farklıydı Etimesgut Belediyesi'nde. İhaleye fesat karıştırmak, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi eylemlerden Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte 40 kişi tutuklanmıştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyonlar Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirildi. Aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır da bulunuyor.
5: İlk operasyonun ardından soruşturma derinleşti. Şüphelilerin ifadeleriyle birlikte müşteki beyanları alındı. Ardından ses ve görüntü kayıtlarıyla birlikte MASAK ve HTS kayıtları tek tek incelendi ve ikinci dalga için düğmeye basıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda aralarında başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
4: Operasyonlar kapsamında arama, el koyma ve gözaltına almayla şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevklerine yönelik işlemler sürüyor.
2: İstanbul merkezli 6 ilde DHKPC terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. 2016 ve 2017 yıllarındaki saldırılarla bağlantılı soruşturmada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
4: 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen saldırılara ilişkin DHKPC terör örgütüne 6 ilde operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKPC'ye yönelik harekete geçti. 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olayları mercek altına alındı. 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilenler de soruşturmaya dahil edildi. Tespit edilen 50 şüpheliden 11'i cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul merkezde 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
2: Bir başka operasyonda Change hasarlı araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak vurgun yapan ÇTE'ydi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda haklarına gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.
6: Ağır hasarlı araçların seri numaralarını çalan Çen çetesi çökertildi.
7: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ağır hasarlı araçların şase numaraları değiştirilerek vatandaşa sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
6: Çen çapılarak sahte kimlik kazandırılan bu araçlar sistematik bir şekilde üçüncü kişilere satılarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandı. Polis ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takibi aldığı şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.
2: Suudi Arabistan'la

0: Husiler arasındaki askeri gerilim, Riyad'da çalan sirenler ve peş peşe patlamalarla kritik bir seviyeye ulaştı. Husiler, Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldıklarını duyururken Suudi koalisyonu füzenin imha edildiğini açıkladı.
1: Sirenler çaldı, peş peşe 3 patlama sesi duyuldu. Husiler yine Riyad'ı hedef aldı. Suudi koalisyonu balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Husiler ise vurduklarını iddia etti. BM, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları bir kez daha kınadı. Yemen ve çevresindeki askeri tırmanıştan duyulan endişeyi dile getirdi.
2: Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin sınır ötesi saldırılarını, Riyad yakınlarında ve oradaki havaalanına yönelik bildirilen saldırıları bir kez daha kınıyoruz. Yemen'de ve çevresinde devam eden askeri tırmanıştan, özellikle de çok sayıda cephede yaşanan yoğun çatışmalardan derin endişe duyuyoruz.
1: Riyad'daki alarmın ardından Suudi sivil savunması tehlikenin geçtiğini bildirdi. Ancak olayın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Saldırıların etkisi uluslararası havacılık sektörüne de yansıdı. ABD'li hava yolu şirketi Delta, Atlanta ile Riyad arasındaki direkt uçuşlarını Mart 2027'ye ertelediğini duyurdu. Şirket kararında bölgedeki gelişmeleri ve yolcuyla çalışanların güvenliğini gözettiğini bildirdi. Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ürdün vatandaşı Mahmut El Berkavi için Umman'da cenaze töreni düzenlendi.
2: Oğlumuzun başına gelenler işte böyle oldu. Kader ve yazgı. Umarım başka hiçbir insan benim yaşadıklarımı yaşamaz. Çünkü bu kaybı ancak onu yaşayan anlayabilir.
0: Yemen'de yıllardır süren iç savaş, İran destekli Husilerin ayaklanmasıyla yeniden tırmandı. Sahada Yemen ordusuyla çatışan Husiler, Suudi Arabistan'ı da sık sık hedef alıyor. Husilerin ilerleyişi, küresel petrol ticaretinin kilit noktalarından Babul Mendeb Boğazı için büyük tehdit oluşturuyor. Peki Husiler nasıl bir anda bu kadar ilerleyebildi? Örgüt savaş sahasında nasıl bir hat izledi? Haberimizi izleyeceğiz.
3: Yemen, Orta Doğu'nun en güneyinde 12 yıldır amansız bir hakimiyet mücadelesine sahne oluyor. Ülkede iç savaş iki ana aktör etrafında şekilleniyor. Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta ise meşru Yemen hükümeti. Takvimler 2014'ü gösterdiğinde Arap Baharı ile gelen bölünme, devrilen eski lider Ali Abdullah Salih'in Husilere verdiği destekle derinleşti. Başkent Sana'yı ele geçiren Ensarullah hareketi yönetime el koydu. Ülke krize sürüklendi. Ardından Hudeyde gibi kritik kentlerde tek tek düşmeye başladı. Husilerin Aden'in kapılarına dayanmasıyla Suudi Arabistan öncülüğünde bir koalisyon kuruldu. Örgütün ilerleyişi durdu. Ancak güçleri azalmadı.
4: Değerli halkımız, 12 yıldır süregelen bir saldırganlık ve haksız bir ablukayla karşı karşıya. 2022'den bu yana geçtiğimiz yıllarda gerilimin azaldığı bir dönem yaşadık. Ancak bu dönem boyunca Suudi rejimi barışa yönelik ciddi veya samimi bir adım atmadı.
3: Şii mezhebine mensup Husiler, İran'ın desteğiyle zamanla daha da güçlendi. Füze ve İHA kapasiteleri arttı. Artık bölgedeki tehdit daha ciddi hale geldi. Çünkü Husiler güçlendikçe Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babül Mendeb üzerinde daha fazla baskı kurmaya başladılar. Suudi Arabistan'ın zaman içinde artan saldırıları ve özellikle İran Savaşı'nın getirdiği bölgedeki karışıklığı Husiler lehine kullandı. Örgüt Eylül ayı başlarında yeniden ilerlemeye başladı. İlerleyiş önce Yemen'in batı kıyısındaki Hays bölgesinden güneye doğru uzandı. İki koldan saldıran Husiler 9 Eylül'de Kızıldeniz kıyısında yer alan kritik Muha kentinin kontrolünü ele geçirdi. Böylelikle Babül Mendeb'ten geçen deniz trafiği üzerinde baskı kurma ve deniz trafiğini tehdit etme kapasitesi Husilerin oldu. Ardından örgüt daha güneye indi. Önce Zubab, ardından Perim Adası ile Haniş Adaları düştü. Yemen'in batı kıyısıyla Afrika boynuzu arasında bulunan Perim Adası ve kuzeydeki Haniş Adaları'nın Husi kontrolüne geçmesiyle Babül Mendeb'te kontrol artık Husilerin oldu. Ancak sahadaki dengeler Ekim ayında yeniden değişti.

0: 5 Ekim'de Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, Yemen Şafağı operasyonuyla Husilere karşı topyekün harekat başlattı. Riyad'ın hava desteğini de arkasına alan Yemen ordusu, liman kenti Muha, Perim Adası ve Taiz'in bazı bölgeleri dahil kritik birçok noktayı geri aldığını duyurdu. Yemen'deki bu amansız güç mücadelesi sadece bir ülkenin kaderini değil, Kızıldeniz'den geçen dünya ticaretinin geleceğini de doğrudan tehdit ediyor. Şimdi ise en büyük merak konusu tırmanan bu krizin küresel petrol ve enerji arzına nasıl yansıyacağı.
1: Almanya'nın Hannover kentinde bir caminin bahçesindeki Türk bayrağı ateşe verildi. Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği saldırıyı kınadı. Faillerin yakalanması ve camilerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması talep edildi.
2: Almanya'nın Hannover kentinde Hacı Bayram Camii'nin bahçesinde asılı bulunan Türk bayrağı ateşe verildi. Milli değerlere hedef alan bu çirkin saldırı tepkilere neden oldu.
3: Almanya'nın Hannover kentinde Avrupa Türk İslam Birliği'ne bağlı Hacı Bayram Camii'nde Türk bayrağı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Alman bayrağı da büyük zarar gördü. Atip yaşanan bu saldırıyı kınarken camilerin güvenliği için bir kez daha çağrıda bulundu.
2: Gece saatlerinde yaşanan saldırıda caminin bahçesindeki Türk ve Alman bayrakları yerinden indirildi. Bayrakları yırtan saldırgan ya da saldırganlar ardından ateşe verdi. Ancak gecenin karanlığı saldırganın kimliğinin tespit edilmesine engel oldu.
4: 9 Ekim sabah saat 5 civarlarında Cuma günü kimliği henüz belirlenmeyen kişi veyahut da kişiler tarafından burada Türk bayrağımızı yakmışlar. Ayrıyeten ateş açmışlar. Olayla ilgili emniyet amirliği polislere bilgi verildi. Geldiler, incelemeleri yaptılar. Akabinde Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğumuzla irtibata geçildi. Olayla ilgili şu anda soruşturmalar devam ediyor. İnşallah bunu yapanlar en kısa zamanda bulunur. İnşallah başka bir teşkilatımıza, başka bir camilerimize böyle çirkin bir saldırı tekrar olmaz.
2: Saldırının ardından Türk sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Türk dernekleri temsilcilerinden oluşan bir heyet Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada ibadethanelere yönelik saldırıların önlenmesini isteyen temsilciler sorumluların bir an önce yakalanması gerektiğini vurguladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rus lider Putin'le dizel yakıt anlaşmasına vardığını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin meşruiyetini sorgulayan mesajlar vererek seçim çağrısı yaptı. Trump'a cevap veren Zelenski, bize 60 günlük ateşkes verin, seçimleri yapalım dedi. Zelenski'ye yanıtsa Moskova'dan geldi.
0: Trump, Ukrayna seçime gitmeli dedi, Zelenski 60 gün ateşkes talep etti.
5: Lütfen Putin'e söyle, bize 2 ay 60 gün tam ateşkes sağlasın, 60 gün versin, seçimleri düzenleyeceğiz.
0: ABD ile Rusya dizel konusunda anlaşma sağladı. Washington-Moskova arasındaki pozitif temas, Zelenski cephesinde tepkiye neden oldu. Ukraynalı lider, Rusya'ya bir hediye verdiniz dedi. Zelenski'nin açıklamaları Trump'ı öfkelendirdi. ABD Başkanı sandığı işaret etti. Ukraynalı liderin seçime gitmesi gerektiğini savundu.
5: Bence seçim yapmalar, Zelenski bu işi birçok kez çözüme kavuşturabilirdi.
0: Trump'ın seçim çıkışına cevap Zelenski'den geldi. Bu kararı halkımız verir diyerek ateşkes talep etti.
5: Başkan Trump'a tüm saygımla, bir lideri seçmek toplumumuzun ve halkımızın sorumluluğudur. Lütfen Putin'e söyle, bize 2 ay 60 gün tam ateşkes sağlasın, 60 gün versin, seçimleri düzenleyeceğiz.
0: Moskova'da seçim tartışmasına dahil oldu. Zelenski'nin 60 günlük talebine karşı Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'ya güvenmediklerini söyledi.
5: Zelenski'nin bir süre ara vermeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Ayrıca bir kez daha güvencelere ve vaatlere kanacağımızı da sanmıyorum.
0: Lavrov, Ukrayna'nın bu süreyi sadece güç toplamak için istediğini öne sürdü.
5: Zelenski, güçlerini toplamak için 2 ay süre verilirse başkanlık seçimleri yapmaya bile hazır olduğunu söyledi ve bu süre zarfında Avrupa terörist

0: savaşını sürdürmesi için ona yeni silahlar sağlayabilecekti.
1: Efendim, İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın istifası nedeniyle bulunduğu seçim bölgesinde bir seçim yapılıyor. Onlarda öyle bir kural var. Milletvekili istifa ederse o bölgede seçim yapılıyor. Keir Starmer'ın istifası sonrasında yeni milletvekili seçildi. Çok sevineceğimiz bir isimden bahsedeceğiz. Somali kökenli Abdi Wali Kur'an'a el basarak da görevine başladı.
2: İngiltere parlamentosu dikkat çeken bir yemin törenine sahne oldu. Somali kökenli yeni milletvekili Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Londra'nın Holborn St. Pancras bölgesinde eski başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla boşalan milletvekilliği koltuğu için ara seçim yapıldı. Bölge halkı sandık başına gitti. Seçimi iktidardaki İşçi Partisi'nin Somali kökenli adayı Sagal Abdi Veli kazandı. 42 yaşındaki Abdi Veli 12.292 oy alarak milletvekili seçildi. Abdi Veli, Avam Kamarası'nda Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden ilk Somali doğumlu milletvekili unvanıyla İngiliz parlamentosu tarihine geçti.
3: Yüce Allah'a yemin ederim ki kanunlara uygun olarak majesteleri Kral Charles'a, varislerine ve haleflerine sadık kalacağım ve gerçek bağlılık göstereceğim.
2: Somali'de 1984 yılında doğan ve 1990'ların başında iç savaştan kaçarak ailesiyle çocuk yaşta sığınmacı olarak İngiltere'ye gelen Abdi Veli, Londra'nın Camden bölgesinde büyüdü. Siyasi kariyerinde 2022 yılında Camden Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Abdi Veli, 2024'te konut politikasından sorumlu kabine üyeliğine getirildi ve bu süreçte 670 milyon sterlinlik sosyal konut iyileştirme programını yönetti.
1: Bir son dakika bilgisi efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Malum görüşmede bölgedeki son gelişmeler var ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden, adına henüz savaş diyemediğimiz zira gerginliğin devam ettiği sadece bir ortamdan bahsediyoruz. Böyle bir ortamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklandı yetkililer tarafından. Efendim, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, akciğerinde küçük bir kitle tespit edildiğini ve ameliyat olacağını duyurdu. 71 yaşındaki Papa, kitlenin erken aşamada tespit edildiğini belirterek ameliyat sonrası iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta sürmesinin beklendiğini söyledi. Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre 71 yaşındaki Papa'nın yakın zamanda yapılan sağlık kontrollerinde akciğerinde sınırlı bir nodül tespit edildi. Operasyonun önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini açıklayan Papa, kendisi için dua edilmesini istedi. Tenis ve yüzme gibi sporlarla ilgilendiği bilinen Papa 14. Leo'nun daha önce kamuoyuna açıklanmış ciddi bir sağlık sorunu bulunmuyor. İstanbul Beşiktaş'ta çalışma yapan ekiplerin ana boruyu patlatması sonucu Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Belediye ekiplerinin suyu Büyükdere Caddesi'ne tahliye etmesiyle cadde göle dönerken trafik kontrol olarak sağlandı.
4: Alt geçide su bastı, Büyükdere Caddesi göle döndü. İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde çalışma yapan ekiplerin ana boruyu patlatması sonucu Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.
5: Burası akışkan bir yoldu. Herhalde bir patlakla bir iski çalışmasıyla alakalı bir şey vardır ama maalesef belediye bu konuda çok zayıf. Ben buranın çok erken biteceğini sanmıyorum. İnsanların mağdur olacağını, buranın da birinci köprüye katılım yolunda çok etken bir düzergah olduğu kanaatindeyim. Yaya trafiğinin de yüksek olduğu bir yerdeyiz. Çamur, çorak, İstanbul.
6: Alt geçidin hemen 500 metre yakınlarında bir altyapı çalışması var ve bu alanda yapılan çalışma sebebiyle de alt geçitin göle döndüğü iddia ediliyor.
4: Olay yerine giden belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
6: Yapılan altyapı çalışması nedeniyle yol kısmi olarak trafiğe kapandı. Bu durumsa trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine sebep oldu.
4: İki noktanın tahliyesi süresince trafik geçişi kontrollü olarak sağlandı.

0: Efendim, İstanbul'da trafik yoğunluğu an itibariyle %85'lere kadar ulaşmış durumda. İstanbul'un ana arterleri gördüğünüz üzere tamamen kilit, hatta bazı yerler artık bordoya dönmüş durumda. Hemen gidelim Kübra Tepeci'ye, anlatsın İstanbul trafiğindeki son durumu. Kübra, dinleyelim seni.
1: Hikmet Öztürk, öncelikle sizlere iyi yayınlar, sürücülere de iyi yolculuklar diyelim ama sürücülere oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü İstanbul genelinde %85'lik bir trafik yoğunluğu yaşanırken Anadolu yakasında ise %89'a varan bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa yakasında bu durum %80, ki saatlerimiz şu anda 5.30, tam da iş çıkış saatinde İstanbul'da oldukça yoğun bir trafik var. Peki köprüyü kullanacak sürücüleri nerede yoğunluk bekliyor? İsterseniz onlara da bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçen sürücüleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve köprüde yoğun bir trafik bekliyor. Hatta trafik durma noktasına geldi diyebiliriz. Sadece Altunizade tarafında yolun açık olduğunu görüyoruz. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüleri ise Nurtepe, Maslak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık'ta oldukça yoğun bir trafik bekliyor. Tabi Hastal ve Seyrantepe'ye baktığımızda da o noktada trafik yoğunluğu giderek artıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Uzunçayır ve Göztepe bağlantısında artık yoğun bir trafik olduğunu görürken Yeni Kapı ile tünel içinde de yoğunun giderek arttığını yine söyleyebiliriz. Yedikule ve Koşu yolundaysa yol açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda çift yönlü olarak açık. Anadolu yakasında %90'lara yaklaşan bir yoğunluk olduğunu söylemiştik. Dilerseniz bir de Anadolu yakasına bakalım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçecek sürücüler, eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve köprüde trafik neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Sadece Altunizade bağlantı noktasına baktığımızda o noktada yolun açık olduğunu görüyoruz. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüleri ise Ataşehir, Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve köprüde inanılmaz yoğun bir trafik bekliyor. Sadece köprüde Çakmak Köprüsü'nün açık olduğunu, bağlantı noktasının açık olduğunu görüyoruz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken Avrasya Tüneli'ni kullanmak isteyen sürücüleri ise şu anda Göztepe, Uzunçayır ve Yeni Kapı'da oldukça yoğun bir trafik beklerken tünelde Samatya ve Yedikule'de ise yolun açık olduğunu yine görüyoruz. Tabii özellikle köprülerin bağlantı noktalarında iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde hayli yoğun bir trafik var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de uyarılar yapılmıştı bugün için. İstanbul'da sağanak yağış zaten etkili olması bekleniyordu. Anadolu yakasında sabahın erken saatinden itibaren etkili olmaya başlamıştı bu sağanak yağış. Şimdi ise aslında İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu da hayli fazla. Avrupa yakasında %80'i bulan trafik, Anadolu yakasında ise %89 olduğunu görüyoruz. İstanbul geneline baktığımızda ise %87'lik bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tabii sürücülere hem dikkatli olması gerektiğini hatırlatın hem de iyi yolculuklar dileyerek sözü size bırakalım.
0: Kübra, teşekkürler. Şimdi Kübra ile yayına başladığımızda %85 tane itibariyle görüyorsunuz. %87'ye ulaştı 2-3 dakika içerisinde. Bir de bugün İstanbul'da çok önemli bir karşılaşma var. Biz İstanbullulara Allah kolaylık versin bugün. Devam edelim. İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarının sırtına kolonya döküp ateşe verdiği 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan ve 1 ay tedavi gören çocuğun babası isyan etti.
2: Üstüne kolonya döküp ateşe verdiler. Akran şiddeti bu kez İstanbul Arnavutköy'de az kalsın 12 yaşındaki bir çocuğu ölüme götürüyordu. İddiaya göre BA isimli çocuk arkadaşları tarafından sırtına kolonya dökülüp ateşe verildi. Alevler içinde kalan çocuk park halindeki bir araca yaslanarak yangını kendi imkanlarıyla söndürebildi.
3: Söndüremiyorlar, arabaya yaslanıp söndürüyor çocuk sırtını. Ondan sonra buna başka bir tişört giydiriyorlar. Eve geldiler.
2: Acılar içinde eve koşan küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Sırtında 3. derece yanık olduğu anlaşılan çocuk bir aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Baba Kadir Arslan olaya karışanların cezasız kalmamasını istiyor.
3: Şu an psikiyatri tedavisi görüyor. Artı ilaç tedavisiyle birlikte Allah kısmet ederse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum, işimden oldum, 6 çocuk babasıyım, yani çaresizim, adalet yerini bulmasını istiyorum.
2: Emniyet ekipleri

0: söndürmekse hiç kolay olmadı. Kütahya'nın Domaniç ilçesi Fındıcak köyünden yükselen alevler geceyi aydınlattı. Samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü, bitişikteki ahırlara sıçradı. Alevlere köy halkı müdahale etti ancak başarılı olamadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ekipler yangını kontrol altına alabildi. Yangında 6 samanlık ve 1 ahır yandı. Ahırdaki hayvanlar neyse ki alevler ulaşmadan önce kurtarıldı.
1: İstanbul Esenyurt'ta ise yorgan üretimi yapılan tek katlı iş yerine yangın çıktı. Alevler kısa sürede hasara neden olan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
0: Bir anda yükselen alevler saniyeler içinde tüm binayı sardı. Yangının adresi İstanbul Esenyurt. Yorgan üretimi yapılan tek katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerideki tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler dört bir yandan mücadele ederek yangını güçlükle kontrol altına aldı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Efendim, Fransa'dan çok sıcak görüntüler var. Şimdi ekranlarınıza taşıyalım canlı olarak görüntüleri. Öğrenci protestoları 3. haftasına girdi. Polisin sert müdahalesi söz konusu. Görüntüler Paris'ten canlı olarak ekranlarınıza geldiğini belirtelim. Biraz önce ortalık sakindi. Biraz önce böyle işte karşılıklı iki taraftan da sakin sakin beklerken bir anda hararet yükselmeye başladı. Gördüğünüz üzere göstericilerden de polislere saldırı var. Polislerin de onlara karşı bir müdahalesi bekleniyor an itibariyle. Eylül ortasında Paris banliyölerinde başlayıp ülke geneline yayılan gösterilerden bahsediyoruz. Ekranlarınıza gelen görüntünün Paris'ten canlı olduğunu bir kez daha aktaralım. Fransız devriminin dönüm noktalarından olan tarihi hapishanenin bulunduğu sembolik meydandan görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Fransa'daki öğrencilerin önce üniversitelerde başlayan, daha sonrasında diğer okullara da, ortaokullara, liselere kadar sıçrayan bir gösteriden bahsediyoruz. Ve gösteriler tüm Paris'e, hatta tüm Fransa'ya yayılmış durumda. Ekranlarınıza gelen görüntü, biraz hararet yükseldi ama sonrasında bir sessizlik hakim oldu. Ekranlarınıza gelen görüntünün canlı olduğunu bir kez daha yine edelim. Devam edelim. İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda kablolarda patlama meydana geldi. Paniğe neden olan olay sonrası yolcular tahliye edilirken seferlerde aksama yaşandı.
2: Bak yere patlıyor. Kablolar patladı.
3: Bak yere patlıyor.
2: Metro istasyonunda büyük panik yaşandı. Yoğunluktan adım atacak yer kalmadı.
4: Üzünlüğe bak.
5: Sabah yüzlerce yolcu işte bu metroyu kullanıyordu. Kimisi işe gitmek için, kimisi okula gitmek için. Ancak metronun içinde gerçekleşen kablolardaki patlama sebebiyle yüzlerce yolcu Ihlamurkuyu durağından tahliye edildi.
6: İnsanlar baktım sokaktan metroya girmiyor, metrodan taşmış işte sağa sola gidiyorlar.
2: Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.
3: Bak yere patlıyor.
2: Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
1: Pakistan'ın Multan bölgesinde saatte 100 kilometre hızla ilerleyen bir tren raydan çıktı. Kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi de yaralandı. Pakistan'ın Peşaver kentine giden 13 vagonlu tren Multan bölgesindeki istasyon yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Pakistan

0: Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi. Antarktika'da kıyılarında onlarca yunus senkronize bir şekilde yüzdüğü anlar ekranlarınıza gelecek. O anlar izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Japon doğa fotoğrafçısı Yuki Ueda, Antarktika'dan dönüş yolculuğu sırasında nadir bir ana tanıklık etti. Büyük bir yunus sürüsü masmavi okyanusun dalgaları arasında işte ekranlarınıza geldiği gibi uyum içinde yüzdü ve o anlar böyle kaydalanıyor. Birkaç dakika sürüyor efendim bu görüntüler ve sosyal medyada tüm dünyada geniş yankı uyandırdı o eşsiz anlar. Karabük'te dünya evine giren Mücahit Güller eşinin 15 yıllık karavan hayalini 3 yılda kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi. Uzun bir çalışmanın sonunda hayal ettikleri karavana kavuşan çift araçlarını düğünlerinde gelin arabası olarak kullandı.
1: Eşinin 15 yıllık hayalini gerçekleştirdi, 2004 model aracı karavana dönüştürdü.
2: Zor olanı başardık, gelini aldım, gidiyorum.
1: Antalya'da mobilyacılıkla uğraşan Mücahit Güller, eşi Rukiye Kabadayı'nın uzun yıllardır hayalini kurduğu karavan projesini hayata geçirmek için çalışma başlattı. 2004 model aracı karavana dönüştüren Güller, yaklaşık 3 yıl süren emeğin ardından hedefine ulaştı.
3: Bir şekilde yollarımız kesişti ve eşimle böyle bir sürece girdik. Bunu gerçekleştirdik. Çok mutluyum, gurur duyuyorum kendimizle.
4: Helalinden bol bereketli geniş rızıklar sana ya Rabbi.
1: Güller aracın dönüşüm sürecinde mesleki deneyiminden yararlandı. Karavanın iç düzenlemesini ve mobilya işlerini de eşiyle birlikte yaptı.
2: Karavana kendi imkanlarımızla çevirdik, mobilyacıyız biz de.
3: Her şeyi kendimiz yapmaya çalıştık ve başardık da yani.
1: Uzun ve emek isteyen çalışmanın sonunda hayal ettikleri karavana kavuşan çift, araçlarını hayatlarının en özel günlerinden biri olan düğünlerinde gelin arabası olarak kullandı.
2: 3 yıl sürdü bu süreç.
3: Evet.
2: Yaptık. Alnımız nakilada çıkıyoruz şimdi.
0: YTV okulları tarafından 6.sı düzenlenen geleneksel bisiklet gününde pedallar sağlık ve dayanışma için çevrildi. Beykoz Spor Ormanı'ndaki etkinlikte çocuklar eğlenerek öğrendi. İhtiyaç sahibi çocuklara da bisiklet hediye edildi.
5: Aynı anda pedallara basıldı. Amaç çocuklara sağlık, dayanışma ve çevre bilinci aşılamaktı. YTV okulları tarafından Beykoz Spor Ormanı'nda 6. kez bisiklet günü düzenlendi. İlkokul öğrencileri 2 kilometrelik, ortaokul ve lise öğrencileri ise 4,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.
6: Çok eğlenceli, çok güzel bir etkinlik olmuş. Kurumumuza çok teşekkür ederiz. Çocukların gerçekten düşünerek planladıkları bir etkinlik olmuş.
5: Sadece spor sevgisi değil, proje kapsamında dayanışma bilinci de aşılandı. İstanbul'da bisiklete ulaşma imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edildi.
0: Adana'da gastronomi rüzgarı esti. 10.sü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali yurt içinden ve yurt dışından binlerce lezzet tutkununu ağırladı. Eşsiz tatların sunulduğu festival nefes kesen drone gösterisiyle unutulmaz anlara sahne oldu.
5: Adana kebabından şırdana, şalgam suyundan bici biciye kadar birbirinden özel lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Adana'da 10.sü düzenlenen Uluslararası Lezzet Festivali'ne ilgi yoğundu.
7: Geçen sene bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Hatırım güzel, Adana'mız güzel bir şehir. Lezzetlerimiz güzel.
8: Şehir dışından, ülke dışından çok güzel misafirlerimiz geldi. Onlara gerçek kebabı, gerçek şırdanı, gerçek mumbarı standlarımıza vermeye çalıştık.
5: Vali Mustafa Yavuz da standları gezdi, ziyaretçilerle sohbet etti.
9: İl dışından, il içerisinden, yurt dışından misafirlerimiz geldiler ve alanımızda ve Adana'mızda ağırladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da hem ülkemizdeki farklı festivallere hem Adana'daki etkinliklere de bu anlayışı yerleştirmek istiyoruz, örnek olmak istiyoruz.
5: Adana kebabı ve şalgam suyu festivalde başı çeken lezzet duraklarıydı. Şırdan ve Tantuni de katılımcılardı.

0: Perde pilavı da eşsiz lezzetiyle ziyaretçilerden tam not aldı. Dev halka taftıysa festivalde göz doldurdu. Bazı katılımcılar yöresel kıyafetlerle festivale renk kattı. Festival gece geç saatlere dek devam etti. Ziyaretçiler Kıraç konserinde gönüllerince eğlendi. Festivalin finaline ise dronların ışık gösterisi damga vurdu.
1: Biraz önce ekranlarınıza getirmiştik, olaylar biraz daha büyüdü. Fransa'daki öğrenci protestolarından bahsediyoruz. Görüntüler efendim canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Görüntüler Paris'ten ve Fransa'daki göstericilerde biraz önce farklı bölgeden gelen canlı görüntülerde polisin göstericilere müdahalesi söz konusuydu. Göstericilerle polis arasında küçük de olsa bir çatışma başlamıştı ama an itibariyle Paris'ten gelen görüntülerde binlerce öğrencinin yine sokakta olduğunu söyleyelim. Öğrenciler diyorlar ki efendim okullarımız çok kalabalık, sınıflar çok kalabalık, okullar, sınıflar bakımsız, aynı zamanda öğretmen azlığı var. Dolayısıyla biz çok daha iyi koşullarda, çok daha sağlıklı okullarda öğrenim görmek istiyoruz diyorlar. Diyorlar ki bu okullarda, böylesine şartlarda öğrencilik söz konusu olamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar ve hatta bazı yerlerde işte mesela bugün sosyal medyada bir görüntü vardı. Dün de paylaşılmıştı o görüntüler. Müdahale an itibariyle sert bir şekilde başladı gibi gözüküyor. Paris banyolarında ve metrolarda farelerin olduğu görüntüler vardı. İşte öğrenciler onlara karşı bir tepki gösterdiler ve şu an itibariyle de olayların çok daha yükseldiğini, büyüdüğünü görebiliyoruz. Polisler çok hızlı bir şekilde hareketlendi göstericilere karşı ama göstericiler geri çekilirken bir taraftan da polislere saldırıyorlar. Ellerindeki cam şişelerin atıldığını anlayabiliyoruz buradan gördüğümüz kadarıyla. Efendim binlerce öğrenci, yani bahsettiğimiz 3-5 okul değil, Paris'teki bütün okullar hemen hemen bu gösterilere katılıyorlar. Şimdiye kadar 6000'den fazla öğrencinin gözaltına alındığı bilgisi vardı ki bu rakamlar her geçen gün çok daha fazla artıyor. Öğrencilerle, göstericilerle polis arasındaki gergin anlar ekranlarınıza böyle geliyor. Burası işte efendim Paris. Görüntülerin canlı olduğunu söyleyelim. An itibariyle bu müdahaleler gerçekleşiyor. Biraz önce belirttiğimiz gibi öğrenciler diyorlar ki çok fazla eğitim var. Evet efendim, çok hızlı bir şekilde müdahale başladı. Emir geldi polislere ve göstericilere. Olanca güçleriyle koşuyorlar an itibariyle güvenlik güçleri. Bir anda bulundukları yerde tekrar durdular. Şöyle bir şey yapıyorlar anladığımız kadarıyla. Hızlı bir şekilde emirle beraber göstericilerin üzerine doğru koşuyorlar. Göstericiler geri çekildikten sonra bir emire tekrar bulundukları yerde duruyorlar. Bakın. Evet, ekranlarınıza geliyor. Farklı bir yerden gelen görüntüler bunlar bu arada. Yine başlıyor gösteriler. Göstericilere karşı hücum. Görüntüler canlı efendim. Ekranlarınıza gelen bu görüntülerin canlı olduğunu söyleyelim. Göstericilere yönelik polisin müdahalesi var. Ama böyle göstericilere karşı an itibariyle çok fiziki bir müdahale yok. Göstericilerin bulunduğu alana doğru hızlı bir hareketlenme yapılıyor. Bir ivme yapılıyor. Koşuyorlar polisler. Sonrasındaysa göstericiler geri çekildiği yerde tekrar duruyorlar. Bakın iki farklı açıdan da bu görüntüleri görmek mümkün. Yine bir emirle hareket ediyor polisler. Ve sonrasında bulundukları yerde göstericilerin geri çekilmesiyle beraber duruyorlar. Fakat göstericiler, polisler, bakın yine aynı şey gerçekleşiyor. Göstericilerin üzerine giderken bazı yerlerde göstericilerin polislere bazı cisimler attığını görüyoruz. Ki böyle cam sesleri, kırılan cam sesleri duyduğumuz biraz önce o gösteriler vardı. Evet, görüntülerin Paris'ten canlı olarak ekranlarınıza geldiğini tekrar söyleyelim. Bu gösterilerin nedeni öğrenciler efendim bundan yaklaşık 2 hafta önce dediler ki biz çok daha iyi şart

0: da öğrenim görmek istiyoruz dediler. Önce küçük çapta başladı bu gösteriler. Daha sonrasında polisin müdahaleleri neticesinde gösteriler ülke geneline yayılmaya başlandı. Biliyorsunuz Fransa'da gösteriler oldukça çok sık yaşanır. Ömer Aydın, Fransa muhabir arkadaşımızın bir cümlesiydi. Bu cümleyi de anlatalım. Fransızların sporudur diyordu gösteriler. Evet, çok sık yaşanan olaylardan bir tanesini daha yaşıyoruz an itibariyle. Şimdi gösteriler önce ufak bir yerde başladı ama sonrasında tüm ülkeye yayılmış durumda. Binlerce öğrenci de gözaltına alındı. Şu an itibariyle Fransa'dan görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Zaman zaman polisin ani hareketlenmesini görüyoruz. Düdük eşliğinde göstericiler geri çekildiği noktada tekrar duruyorlar. Evet, öğrenciler diyorlar ki efendim, Fransa'da bu gösterileri yapan öğrenciler diyorlar ki sabah 8'de başlıyoruz, akşam 18'e kadar çok uzun süre bir öğrenim görüyoruz. Bu bizim için kabul edilebilir değil diyorlar. Okullardaki sınıfların çok kalabalık olmasından dert yanıyorlar. Aynı zamanda okulların fiziki imkanların yetersizliğinden bahsediyorlar. Okulların mesela pis olmasından bahsediyorlar. Bu nedenle sokaktalar. Aynı zamanda öğretmen yetersizliği de bu gösterilerin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Görüntüleri canlı olarak yayınlamaya başladığımız andan itibaren aynı şeyi görüyoruz. Polis müdahale eder gibi koşuyor, sonrasında bir yerde duruyor. Ömer Aydın telefon attığımızda Fransa'dan. Ömer, senin de söylediğin gibi Fransızların en önemli sporu bu gösteriler. Yine başladılar Fransa'da öğrenciler, yine cadde ve sokaktalar. Dinleyelim senden neler oluyor an itibariyle.
1: Tabii gerçekten de Fransızların milli spor haline geldiği hem gösteri yapmak hem de bu grevlerde, gösterilerde bu tür olaylar. Bugün de yine Fransa'nın her tarafında benzer görüntüler görüyorum. Ben Strasbourg'daki yürüyüşü takip ettim. Yürüyüş yaklaşık 2 saat sürdü ve sonlara doğru tabii sendika temsilcileri vardı, öğretmenler, veliler vardı. Daha sonra yürüyüş bittikten sonra öğrenciler kendi başlarına kaldılar. Yani bu olayları, bu gösterileri başlatan kişiler olarak öğrenciler burada durmayacağız mesajıyla üniversite kampüsüne doğru yürümeye başladılar. Üniversite kampüsü kapalı. Fransa'daki üniversitelerin, fakültelerin büyük bir bölümünün kapalı olduğu bilgisini de paylaşmış olalım bu sayede. Tabii bu sırada hemen bütün dünyanın izlediği, ekranlarda izlenen görüntüler ortaya çıktı. Göz yaşartıcı bombalarla öğrencilerin yürüyüşleri önlenmeye çalışıldı. Ara sokakta özellikle Fransız polisinin belirlediği bir güzergah söz konusu. Yani şu caddede üzerinde yürüyebilirsiniz fakat kesinlikle yan sokaklara veya başka bir caddeye geçmenize izin verilmiyor ki ben Strasbourg'da yüzlerce polis aracını ilk defa gördüm. Polis aracını ilk defa gördüm uzun yıllardır takip eden bir gazeteci olarak. Bu kadar polis aracını ilk defa gördüm. Diğer yerlerde başkent Paris ki olayların merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Burada da Fransız polisi çok büyük eleştiri alıyor. Özellikle öğrencileri, Hikmet Öztürk senin de ifade ettiğin gibi öğrencileri tahrik etme noktasında eleştiriler söz konusu. Biz sadece tepkimizi dile getireceğiz. Fakat güvenlik güçleri, Fransız polisi, polisler bizi tahrik ediyor. Hatta biz de şahit olduk buna. Daha önceki günlerde yaptığımız bir yayında, canlı yayın sırasında başımıza gelmişti. Son derece sakin bir şekilde ilerlerken birden ortalık ana baba gününe döndü. Toz bulutu içerisinde kaldık. Birden ses bombaları veya göz yaşartıcı bombalar atıldı. Tabii bu noktada da gerçekten de Fransa'da birileri hem öğrencileri hem de göstericileri sokağı tahrik mi ediyor tartışmaları boşuna değil. Bu noktada soru işaretlerinde arttığını söyleyelim.
0: Ömer, Fransa'da bugün Ömer, öğrencilerin istedikleri şeyler bu kadar böyle gerçekten, hani işte diyorlar ki çok uzun saatlerde

0: ders çalışıyoruz da okula gidiyoruz, okullarımız çok kalabalık falan. Bunlar mı gerçekten? Bunlar böyle karşılanamaz şeyler gibi mi ki bu kadar büyük protestolara sebebiyet verdi, yoksa altında başka bir şey mi yatıyor bu olayların?
1: Fransa'da çok uzun yıllardır birikmiş bir öfke var, bir enerji var. Aslında öğrencilerin bu eylemleri bu öfkenin işaret fişeği oldu. Tabii sokağa çıkan sadece öğrenciler değil. Haftaya 17 Ekim tarihinde Fransa'da yer yerinden oynayacak. Şimdiden çok büyük hazırlıklar yapılıyor. Sadece öğrencilerin, senin de biraz önce saydığın gibi, daha çok öğretmen, damı akmayan okul, tavanı akmayan sınıf gibi talepleri söz konusu. Eşitlik, adalet istiyorlar. Çünkü büyük şehirlerde, Paris'in merkezindeki bir liseyi bitiren öğrenci çok rahat bir şekilde istediği üniversiteye giriyor. Fakat banyodaki veya küçük taşradaki öğrenciler aynı notu almış olsa bile istedikleri üniversiteye, iyi üniversitelere yerleştirilmiyorlar. Bu yönde tepkileri söz konusuydu. Fakat Fransa'da büyük bir öfke birikimi söz konusu. Bu öfkenin hem Cumhurbaşkanı Macron'a, hem gittikçe artan aşırı sağcı politikalara, hem ekonomiye, ki Fransa'da son dönemde hükümetin maaşları ödeyememe veya işte yatırımların her tarafından, yani vatandaşın günlük hayatına yansıyan bütün hizmetlerden kısma gibi bir zorunluluğu oluştu. Çünkü ekonomi gitmiyor. Fransız ekonomisi rekor düzeyde borçlar söz konusu, yatırımlar yapılamıyor. Hükümet artık nereden kısayım diye düşünür hale geldi. Yeni bir bütçe hazırlığı var. 2027 bütçesi. Bu bütçede çok büyük kesintiler, sosyal kesintiler, vatandaşın direkt cebine yansıyan kesintiler söz konusu olacak. İşte bu nedenle de hem öğrencilerin başlatmış oldukları bu gösteriler, bütün Fransız halkının, vatandaşın destek verdiği ve kendi sesini bulduğu gösteriler haline geldi. Bu olaylar burada da tabii ki bitmeyecek. Az önce söylediğim gibi 17 Ekim'de Fransa çapında çok büyük bir gösteri bekleniyor. Hatta bu gösterinin sarı yeleklilerin yeniden sahaya inişi olarak, iniş tarihi olarak yansıtıldığını da son olarak eklemiş olalım.
0: Evet. Peki toplumdan böyle büyük bir destek var mı bu gösterilere? Biraz önce belirttin, sadece öğrenciler değil dedin, sahada olanlar, sokaklarda olanlar, ama şunu merak ediyorum. Fransa halkının büyük kesimi bu olaylara, bu eylemlere destek veriyor mu, yoksa sadece hani öğrenci kesimi ya da çok küçük bir kesim gibi mi?
1: Çok çok çok büyük, çok farklı kesimlerden, çok farklı toplumsal katmanlardan destek aldığını söyleyebiliriz. Ben 20 yıla yakındır Fransa'da bütün gösterileri takip ediyorum ve bugünlerdeki gösterilere çok büyük bir destek var. Yani şöyle yürüyüş boyunca dükkanlardan, vatandaşların camlarına, balkonlarına çıkıp destek verdiklerini görebiliyoruz. Yine farklı kesimlerden, yani bunu sadece ilk günlerde işte bandırlı gençlerin, göçmen gençlerin, siyahilerin vesaire bir rahatsızlığı, bir tepkisi olarak yansıttılar. Fakat bugün baktığımızda Fransa bütün üniversitelerin, bütün fakültelerin kapılarını kapattığını, abluka eylemleri yaptıklarını görüyoruz. Paris'teki Fransa'nın en iyi okullarının bile bu eylemlere katıldığını görüyoruz. Katolik Enstitüsü, ki Fransa'da çok büyük, sembolik bir okuldur. Bu enstitünün bile eylemlere katıldığını görüyoruz. Fakat sadece öğrenciler değil, işçiler, çalışanlar, önümüzdeki günlerde balıkçılar da başlayacaklar. Petrol çalışanları, diğer sendika temsilcilerinde hepsinin destek verdiğini görüyoruz. Evet. Geçtiğimiz yürüyüş güzergahı boyunca yandaki restoranlardan, kafelerden alkışlarla veya sloganlarla bu öğrencilere destek geldiğini de gördük.
0: Ama bu olaylar, şimdi sürem doldu ama şu görüntüyü de anlatayım Ömer. Yani bu olaylar biraz terörize edilmiş. Orada bir lüks bir, herhalde sivil aracıdır. Sivil bir vatandaşın aracıdır. Ateşe verilmiş, şu anda yanıyor. Mesela şimdi olaylar böyle başka bir yere evrilmiş gibi de gözüküyor. Oradaki vatandaşın suçu ne, kabahati ne ki o araç ateşe veriliyor mesela. Şimdi

0: Bu olaylar terörize edilmiş farklı boyutlara da evrilir gibi mi? Ne diyorsun bu konuda?
1: Yani en çok tartışılan konu aslında bu. Bu olayları terörize edenler kimler? Şimdiye kadar birçok polis memuru yakalandı mesela göstericilerin üzerine taş atarken veya gösterici kılığında şiddet eylemlerine o kitleyi çekerken. Birinci iddia bu. Fransa'nın daha çok karışmasını, daha çok karışan bir Fransa'nın da aşırı sağ yani Marine Le Pen'e oy vermek zorunda kalmasını sağlamak. Bir diğer taraftan da tabii farklı ülkelerden bu göstericilere destek geldiği belirtilir ama Fransa'daki gösterilerde diğer ülkelerde de böyledir büyük ihtimalle. Göstericilerin belki de %1'i, %2'si şiddet eğilmişidir ve bu şiddeti uygulamaya çalışırlar. Fakat gösteriyi düzenleyenler veya gösteriye katılan büyük çoğunluğun bu şiddet yanlısı, şiddete eğilimli küçük grupları bir şekilde engellemesi gerekiyor. Fakat Fransa'da bu nasıl oluyorsa belki de 10 kişi, belki de 20 kişi, binlerce, on binlerce kişinin katıldığı bir gösteride bu kadar büyük şiddet olayları yapabiliyor. Burada da tabii bu kişilere birilerinin destek verdiği anlamına da geliyor. Önlerinin açıldığı şeklinde Fransa kamuoyu son haftalarda bu konuyu da konuşuyor. Daha önce de dediğim gibi çok sayıda sivil polis memuru bir milletvekili tarafından yakalandı mesela. Bir sivil polis memurunun gösterici kıyafetiyle meydanda şiddet olayları taş veya sopalarla saldırı şeklinde eylemlere giriştiği ortaya çıkarılmıştı. Bu sorular tabii çok soruluyor son zamanlarda.
0: Evet. Ya Ömer, süremizin biraz kısıtlı dedim ama biraz daha konuşalım bu meseleyi. Çünkü çok sıcak görüntüler var. Şimdi sen biraz önce o seçimlerle ilgili de birkaç cümle sarf ettin. Nisan'da seçim var Fransa'da. Dolayısıyla biraz da böyle hani siyasi ortamın çok daha gergin olduğu anlar da yaşayacak Fransa. Nasıl etkiler bu görüntüler, bu eylemler seçim meselesini ki bugünden yarına bitecek gibi de gözükmüyor bu olaylar?
1: Evet, yani Fransa seçime hazırlanıyor. Bu da aslında seçimin seçim satım haline girdiğimizin bir işareti bu gösteriler. Bir tarafta toplumu bu gösterilerle, eylemlerle, şiddet olaylarıyla iyice germeye çalışan bir aşırı sağdan bahsediyoruz ki buna Fransa'da bugünlerde çok eleştirilen İçişleri Bakanı'nın da bir şekilde destek verdiği iddiaları söz konusu. Yani toplumun, sokakların, kamuoyunun daha çok gerilmesi taraftarları söz konusu. Bu noktada aşırı sağın oylarını artırması bekleniyor. Hatta ben daha önceki bir yayınımızda da söylemiştim. Bu olaylar bir şekilde Marine Le Pen'i Fransız kamuoyunun Le Pen'in cumhurbaşkanlığına hazırlama faaliyetleri, hazırlama eylemleri olarak ifade etmiştim.
0: Gerçekten yani bir dakika, önemli bir şey söyledin. Bu görüntüler, bu eylemler aşırı sağcı, yani hani Müslüman karşıtı, Türkiye karşıtı, böyle aşırı sağcı, milliyetçi duyguları olan Le Pen'in ekmeğine yağ sürmesi için birileri tarafından düğmeye basılmış da olabilir mi diyorsun?
1: Kesinlikle bunun altını çok net bir şekilde çizmek gerekiyor. Bu tür şiddet eylemleri vatandaşın günlük hayatını olumsuz etkileyen eylemler Marine Le Pen'in ekmeğine yağ sürüyor, seçimlerde oylarını artıracak. Şöyle Fransa'da hem medyaya hem sosyal medyaya baktığımızda ben çok yakından takip ediyorum ikisini de ve bu tür şiddet eylemleri, şiddete varan gösteriler, hareketler vatandaşı bir şekilde Le Pen gel bizi kurtar noktasına getiriyor. Tabii diğer taraftan da Le Pen'in rakibi olacak aşırı sol söz konusu. Jean-Luc Mélenchon'un temsil ettiği Cumhurbaşkanı adayı olduğu bu kesimde gençleri, sokağı, bir şekilde banliyöleri, bir şekilde göçmenleri, Müslümanları destekleyen bir söylem içerisinde. Yani sokakta gördüğümüz

0: Gördüğümüz göstericileri iki tarafta bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Bir tarafta aşırı sol, bir tarafta aşırı sağ. Fakat bu gösterilerin tamamıyla Nisan'da, Nisan ve Mayıs'ta iki turlu olarak yapılacak olan 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kampanya sahnesi olduğunu söyleyebiliriz. Fransa'nın her şehrinde bu bir sandık mücadelesi. Bugünlerde sokaklarda gördüğümüz gösterilerin bir sandık mücadelesinin başlangıcı olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Peki, şimdi bu olaylar nedeniyle bir defa eğitim herhalde tamamen durmuştur, değil mi?
0: Evet, evet. Yani bugün işte Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı ve 200'den fazla lisede eğitimin tamamen durduğunu açıkladı. Fakat okullarda, benim etrafımda çok sayıda öğretmen var ve okullarda artık derslerin, müfredatın bir şekilde askıya alındığını, yani normal bir şekilde eğitime devam edilmediğini, derslerin birçoğunun boş geçtiğini ifade ediyorlar. Daha biraz önce de söylemiştim, üniversitelerde %90'a varan fakültelerde dersler iptal edilmiş durumda, ablukalar devam ediyor. Böyle bir ortam söz konusu.
1: Evet. Peki, yani bu bugünden yarına bitecek gibi de gözükmüyor. Şimdi akıllarda çok önemli sorulardan bir tanesi. Bir ülkenin, bir ülke için eğitim verebiliyor olmak çok önemli. Bir ülkede eğitim faaliyetlerinin olmaması da yani o ülke için çok büyük bir yani böyle kara leke değil mi Ömer? Yani Fransa'dasınız, Fransa'da yaşıyorsunuz ve eğitim öğretim yok. Yani çok ilginç bir tablo. Çok ilginç bir tablo ortaya çıkmıyor mu bu durumda?
0: Yani bu noktada eğer eğitim veremiyorsanız, okullara, üniversitelere hükmedemiyorsanız, kontrol dışıysa bir kaos söz konusu.
1: Evet.
0: Ülkede ortaya çıkacak bir kaostan bahsediliyor. İşte bu da bizi biraz önceki seçim yorumuna götürüyor Hikmet Öztürk. Yani yönetilemeyen, sokaklarına hakim olunamayan kaos içerisinde bir Fransa. Bu Fransa'yı da kim kurtaracak? Le Pen gel bizi kurtar şeklinde bir beklenti söz konusu. Bu nedenle gizli ellerin Fransa'daki sokağı bu şekilde karıştırdığını, şiddete. Çünkü ben bugün bile çok sayıda gençle, öğrenci kardeşlerim diyeyim artık, onlarla yürürken sohbet ediyoruz. Nasıl gidiyor, ne istiyorsunuz vesaire falan. Bundan çok şikayetçiler. Yani biz taleplerimizi dile getiriyoruz, yürüyoruz, birbirimize tanışıyoruz, konuşuyoruz, sloganlar atıyoruz, fakat birileri şiddete yönlendiriyor bizi veya bizi kullanmaya çalışıyor bu şekilde itirazları söz konusu. Gerçekten de bu noktanın altını çok net bir şekilde çizmek evet. lazım. Sokaklardaki bu hareketliliği, canlılığı bir şekilde kaosa doğru sürüklemeye çalışanlar var. Oraya doğru da gittiğini söyledim.
1: Hükümet ne diyor?
0: Söyledin.
1: Ömer, yani şimdi öğrenciler diyorlarken söylen bu en azından. İşte ders saatleri, okullarındaki bakımsızlık, öğretmen azlığı vesaire, kalabalık sınıflar. Hükümet ne diyor bu eylemler karşılığında?
0: Yani hükümetin önce bir ilk adım attı. Öğretmen eksikliği vardı Fransa'da çok yoğun bir şekilde. 3000 sözleşmeli öğretmen kadrosu açıldığını açıkladı daha önceki gün Fransa Başbakanı. Fakat bu noktada Fransa'da eğitimle ilgili, okullarla ilgili o kadar çok sorun var ki, yani sadece bir öğretmen eksiği değil, fiziki eksiklikler var, derslerle ilgili eksiklikler var, müfredatla ilgili eksiklikler var. Yılların getirmiş olduğu bir birikim söz konusu, bir eksikler yumağı söz konusu. Bunu çözmeye çalıştıklarını, sürekli adım attıklarını ifade ediyor hükümet. Bir yandan da bu kadar sessiz kalması gerçekten de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mesela bu konuyla ilgili çok az konuştu. Kendini sürekli dışarıda tutmaya çalışıyor. Uluslararası meselelerle ilgili gündem oluşturuyor, açıklamalar yapıyor. Tabii burada da hükümetin de bir şekilde artık teslim olduğu anlamına da geldiğini söyleyebiliriz.
1: ama yani şimdi hükümet bu konuda eli kolu bağlı. Bir taraftan gösteriler de devam ediyor. İşte polisle çatışmalar devam ediyor. Dolayısıyla şimdi Paris için ve Fransa için böyle bir kaotik tablo var. Bu

0: tablo, bu şu anda ekranlara gelen canlı görüntüler ülkenin her yerinde böyle mi, yoksa sembolik yerlerde mi böyle görüntüler var Ömer?
1: Tabii Paris Fransa'nın vitrinidir. Fransa'da olan her şey Paris'te olur, Paris'te başlar. Hem başkent oluşu dolayısıyla hem de ülkenin büyük kenti, her şeyin merkezi olması dolayısıyla büyük şehirlerde bu gösteriler veya görmüş olduğumuz sahneler ortaya çıkıyor. Fransa'nın taşrasında belki de insanların dünyadan haberi yok. Yani gösterilerin daha çok büyük şehirlerde, Fransa 150 nokta olarak ifade edildi mesela bugünkü gösterilerin. Yani başkentten uzaklaştıkça insanların gündemi de değişiyor veya bu tür ekranlara yansıyan görüntüleri daha az görmeye başlıyoruz. Fakat en çok olayın, gidişatın Fransa'nın içinde olduğu durumun farkında olanlar zaten büyük şehirlerde yaşayanlar, başkentte yaşayanlar. Çünkü ekonomik sıkıntıları en çok onlar hissedebiliyorlar. Banliyölerde yaşayanlar mesela bu eylemleri başlatan gençlerdi. En çok onlar etkileniyor. Fransa taşrasında, Fransa'nın güneyinde, Cannes'da, Nice'de yaşayanlar belki bu sorunların farkında bile değil veya ekonomik olarak daha biraz daha rahatlık içerisindeler. Fakat diğer ülkenin ortasında, kuzeyinde, Strasbourg gibi doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşın çok daha bu gelişmelerden etkilendiğini söyleyebiliriz. Zaten şöyle bir Le Monde gazetesinin hazırladığı bir gösteri grafiği söz konusuydu, Fransa haritası üzerinde ve gösterilerin daha çok kuzey ve ortada yoğunlaştığını görebiliyoruz. Bu da Fransızların daha çok bu bölgelerde olumsuz gelişmelerden etkilendiğini bize gösteriyor.
0: Evet. Peki bu gösteriler Avrupa'nın diğer ülkelerinde yayılma tehlikesi var mı Ömer? Çünkü mesela Belçika'ya yayıldığı zamanlar biliyoruz, bu gösterilerin diğer ülkelere yayıldığı zamanlar da biliyoruz, Almanya'ya falan. Var mı diğer ülkelere yayılma ihtimali?
1: Belçika'ya yayıldı zaten. Belçika'da bu gösterilere bağlı olarak gösteriler devam ediyor. Başka ülkeleri de şöyle bir Hikmet Öztürk çok ilginç bir ipucundan bahsetmek istiyorum. Başka seçim olacak bir ülke varsa orada da başlar yani bu gösteriler. Çünkü dediğim gibi sokağın hareketliliği, hareketlenmesi Fransa'da seçimlerle daha çok ilgili, seçimleri etkilemek amacıyla. Fakat Avrupa'daki farklı ülkelerde de bu gösteriler olabilir. Fakat gösterilere veya bu tür toplumsal hareketliliklere müdahale yöntemleri de etkili oluyor tabii farklı ülkelerin. Evet. Almanya'da bu tür bir gösteriyi göremezsiniz. Çünkü 3 kişi bir araya geldiği zaman 4. kişi polis oluyor, Alman polisi, ve hemen dağıtılıyor. Fransa'da biraz daha farklı bir yöntem, farklı bir teknik, bir gelenekten bahsediliyor toplumsal olaylara müdahale geleneği. Bu nedenle işte Fransa'da bu tür olaylar daha çok görülüyor veya Belçika'ya sıçradı. Evet. Almanya'da da bu tür bir hareketliliğin şimdilik görülmediğini söyleyebilirim.
0: Peki. Ömer, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Görüntüler çarpıcıydı. Paris'ten ve Fransa'nın farklı noktalarından gelen görüntülerin canlı olarak ekranlarınıza geldiğini belirtelim. Gündemin diğer başlıkları var aktaralım. Bir sıcak bilgiyle başlayacağız hemen bu saate. 5. Fon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi efendim. Detayları dinleyeceğiz haber muhabiri İlter Yeşiltaş telefon attığımızda. İlter, nedir ayrıntılar?
2: Toplantıda Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları da katıldığı ifade ediliyor gelen açıklamada. Ve kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilmesini temin edecek sermaye piyasası kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifi 9 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğu hatırlatılıyor. Ve teklifin 14 Ekim'de yani yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin öngörüldüğü bilgisi yine paylaşılmış. Ve yapılan yazılı açıklamada aynen yine şu ifadeler yer alıyor. gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buz ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödenmiştir deniyor yapılan açıklamada. 6.4 milyar liranın ödendiği ifade ediliyor. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bu önemli bir açıklama. Tekrar altını çizelim. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır deniyor. Beşinci toplantı sonrası gelen açıklamada bu önemli bilgiler yer alıyor. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerinde ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir ifadeleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar evet. ve öne çıkan başlıklar özetle bu şekilde.
0: Peki Hilter, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim bir başka sıcak gelişme var. Son dakika bilgisiyle devam edelim. Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın meydana geldi. Yangın saat 17-15 sıralarında Merkez Mahallesi Selvili Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi. Sahte belgelerle AK Partili isimleri hedef alan yeni partili Ümit Özdağ'a pazartesi gününe kadar yeni bir liste paylaşacağını söylemişti. Pazartesi geçti ama ortada ne bilgi ne de belge var. Muhalefetin bu tutumu piyasalardaki güvenilirliği de büyük ölçüde zedeliyor.
3: Bizler Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hafta başına kadar bu fon vurgununun AK Parti ayağıyla ilgili gereğini yapmasını talep ediyoruz.
4: Fon soruşturmasında gereken yapılıyor. Ancak muhalefet asılsız iddialarla AK Parti'yi hedef gösteriyor.
3: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge notunu veriyorum size. 235, 42, 284.
4: Hepsinin belgesi var demişti yeni partili Ümit Özdağ'a. Fakat belgeler asılsız çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ailesini hedef alması sonrası özür de dilemedi. Çamur at izi kalsın siyaseti güttü.
5: Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
4: Soruşturma kapsamında bugüne kadar 200'den fazla gözaltı oldu, 85 kişi tutuklandı. Yargı sürecinde çalışmalar kararlılıkla devam ederken muhalefet asılsız bilgilerle kendi siyasi çıkarlarının peşine düştü. Yeni partili Ümit Özdağ'a son olarak AK Parti üyelerinin olduğunu iddia ettiği sıralı bir liste paylaşacağını söylemişti. Pazartesiye kadar da süre vermişti.
3: Eğer hafta başına kadar, pazartesine kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, pazartesi gününden itibaren yine yeniden belgeli bir şekilde bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.
4: Pazartesi geçti, ortada ne liste var ne de belge. Daha önce paylaşılanlarsa isim benzerliği nedeniyle gerçeği yansıtmıyordu. Hepsi bir bir çürütülmüştü. Kendi yolsuzluklarını görmezden gelen, ülke menfaatine katkısı olmayan muhalefet, şimdi asılsız iddialarla gerçek soruşturmayı gölgelemeye çalışıyor. Yetmiyor, piyasalardaki güvenilirliği de büyük ölçüde zediliyor.
0: (Gülüyor) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon iddiaları üzerinden kendisine ve ailesine iftira atan yeni partili milletvekili Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Soruşturma dosyalarının numaralarına kadar nereden nasıl ulaştı?

0: diye sordu. Bakan Göktaş 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin de bilgi verdi.
1: Asılsız fon iddiaları üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'a soruşturma dosyasının bilgisine nasıl ulaştı diyerek tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız diye soruyor der. Ümit Özdağ'a basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur. Ben aileme yönelik böyle bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
1: 15 yaş altı çocuklar için hazırlanan sosyal medya düzenlemesinin 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti.
2: Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapları mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
1: Yeni düzenlemede en dikkat çeken noktalardan biri yaş doğrulaması için kod verilecek olması. Yeni düzenleme ile sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için E-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı E-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Sosyal medyada yalnızca E-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcılar hesap açabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları hizmet sunumu devam ederken kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.
0: Vatandaşlık maaşı uygulamasında gözler 2027 yılına çevrildi. 2,5 milyon haneye destek verilmesi planlanırken en yüksek ödeme tutarının 9.358 lira olması bekleniyor. Kira, enerji, gıda ve çocuk yardımlarını kapsayacak sistemde ilk ödemelerin 2027'nin ilk çeyreğine başlaması hedefleniyor.
3: Milyonların merakla beklediği vatandaşlık maaşında detaylar netleşmeye başladı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi kapsamında 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek verilmesi planlanıyor.
4: Dar gelirli aileleri kapsayacak sistemde hane gelirinin 23.552 liranın altında olması kriteri öne çıkarken en yüksek ödeme tutarının 9.358 lira olması bekleniyor.
3: Ailelerin gelir durumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek destekler kira, elektrik, doğalgaz, gıda ve çocuk yardımlarını kapsayacak. Özellikle büyük şehirlerde kira, kış şartlarının ağır geçtiği illerde ise enerji desteğine öncelik verilmesi planlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların gelirlerini belirlemek amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının elindeki veriler esas alınacak. SGK, Gelir İdaresi Genel Müdürlüğü, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler girilecek. Maaş geliri, kira durumu, çocuk sayısı ve hanenin yaşam koşulları değerlendirilecek. Geliri düşük vatandaşların tespiti için kapı kapı gezilmeyecek. Öte yandan gelir tamamlayıcı aile destek sisteminden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor.
5: Gayrimenkulü varsa, oradan bir kira geliri varsa veyahut da başka gelirleri varsa bu maaştan faydalanması söz konusu olmayacak. Burada tamamen en düşük emekli maaşını alıp da devamında herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımızı etkileyecek bir durumdan bahsediyoruz.
3: Taslak takvime göre pilot illerin Aralık 2026'ya kadar belirlenmesi, ilk ödemelerin ise 2027 yılının ilk çeyreğinde başlaması hedefleniyor. Başvurular E-Devlet ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları üzerinden yapılabilecek. Belirlenecek kriterler doğrultusunda başvurular elektronik sistemle otomatik sonuçlandırılacak.
0: Efendim, toplu taşıma fiyatlarını enflasyon üzerinde belirleyen yerel yönetimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz düzenleme sinyali verdi. Buna göre toplu taşımaya bilet sınırı getiriliyor. Peki düzenleme nasıl olacak? Haberimizi izleyelim.
6: Bu ulaşım konusunda da mutlaka

0: mutlaka bir takım kuralların gelmesi lazım. Böyle enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Gözler yerel yönetimlerin toplu taşıma ücretlerindeki fiyat politikalarına çevrildi.
2: Genelde 2 vesayet oluyor.
3: 3 vesayet yapıyorum. M9, Marmaray bir de M2.
4: 2019'da 2 lira olan, 2 lira civarında olan elektronik tam bilet 2026'da 46 liraya çıkmıyor. 17 katlık bir artış olmuş.
5: İstanbul'da her gün 9 milyondan fazla toplu taşıma araçları kullanılıyor. Metrolar, metrobüsler ve otobüsler bu durumda maddi bir külfeti beraberinde getiriyor. İşte bu külfete yönelik yeni bir düzenleme kapıda geliyor.
4: Ülkemizde toplu ulaşım yasası çıkarılırsa 81 il için bir standart getirilir. Hem esnafın hem vatandaşın sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım olur.
1: Enflasyonun %30'un altına gerilemesiyle birlikte dezenflasyon sürecinin desteklenmesine yönelik adımlar sürecek. Yerel yönetimlerin toplu ulaşım ücretlerindeki zamların enflasyona etkisi gözetilecek. Fiyat artışlarında enflasyonla uyumlu bir çerçeve oluşturulması hedefler arasında.
4: Ulaşım harcamaları genel bütçesi üzerinde önemli bir orana sahip, dar gelirliler için, öğrenciler için, o emekliler için bu rakam oranı çok yüksek.
1: Kent içi ulaşım ücretlerinde enflasyonun çok üzerinde artışların önlenmesine yönelik sınırlama yaklaşımı değerlendirilecek. İstanbul'da tam bilet 46 lira 20 kuruş, öğrenci bileti 22 lira 55 kuruş seviyesinde bulunuyor. Metrobüs ücretleri ise güzergaha göre 33 lira 8 kuruşla 68 lira 59 kuruş arasında değişiyor.
6: Efendim maalesef İstanbullulara kötü haber. Yani zaten trafikle boğuşuyoruz ama bugün ekstra boğuşacağız trafikte. Zira İstanbul trafiğinde şu anda %89'luk bir yoğunluk var. Aynı zamanda bazı bölgelerde yağmur da var. Kübra Kılıç'a gidelim. Bizi bekliyor Kübra Kılıç. Kübra, yani trafik felç. Artık nasıl eve gideceksek biz de. Anlat bize neler yaşanıyor İstanbul'da, dinleyelim seni.
7: Evet Hikmet Öztürk, geçtiğimiz saat diliminde yaptığımız canlı yayında da İstanbul'da %85'lik bir trafik yoğunluğu olduğunu söylemiştik. Yayın bitmeden bu yoğunluk %87'ye ulaştığını görmüştük. Şimdi ise %89'luk 90'a dayandı ve Avrupa, Anadolu, İstanbul genelinde her yerde özellikle köprü bağlantılarında oldukça yoğun bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tabii sağanak yağış da etkili. Bizler kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte Ok Meydanı Perpa tarafındayız. Mesela bulunduğumuz alanda hemen sağ tarafta bir araç arızalanmış. Bu da trafiği olumsuz etkiliyor. Onu da belirtmiş olalım. Tabii sağanak yağış etkili olduğu için hem araç sürücüleri hem motosiklet sürücülerinin yerler kaygan olduğu için çok daha dikkatli olması gerektiğini de hatırlatmış olalım. Çünkü zaman zaman arızalar ya da kazalar da meydana gelebiliyor. Hızlı gidince, yerler de kaygan olunca çok daha kötü olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunu da bir kez daha izleyicilerimize ve sürücülere hatırlatmış olalım. Dediğimiz gibi saatlerimiz 6.30'a yaklaştı. 18-28 İstanbul genelinde %89'luk bir trafik yoğunluğu var. Peki Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken hangi noktalarda yoğunluk yaşanıyor? Dilerseniz bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçen sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirli Kuyu, Köprü ve Altunizade'de trafik durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Sadece Çağlayan bağlantı noktasına bakıyorum. Orada da trafik yoğunluğu hayli fazla görünüyor. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyen sürücüleri ise Seyrantepe, Maslak ve Köprü'de yoğun bir trafik bekliyor. Adeta trafik durma noktasına gelmiş durumda. Tabii Nurtepe, Hasta ve Kavacık'ta da durum farksız sayılmaz. O noktalarda da yoğunluk giderek artıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Uzunçayır ve Göztepe'de çok yoğun bir trafik var. Tünel içinde de yoğunluk tabii ki giderek artmaya başlıyor. Yedikule Yenikapı koşu yolunda ise yol açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda çift yönlü olarak açık. Dilerseniz bir de Anadolu yakasına bakalım. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçen sürücüler eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve Köprü tamamen trafik durmuş durumda diyebiliriz. Oldukça yoğun bir trafik söz konusu çünkü bu noktada. Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bütün bağlantı noktalarında trafik hali yoğun. Tabii şu anda kameraman arkadaşım da gösteriyor. Bakın çekici geldi. Şu an sanırım öndeki aracı çekmek için, arızalı aracı çekmek için bu noktaya geldi.

0: geldi. Çekici onun için gelmemiş sanırım. O devam ediyor ama hala araç arızalı olduğu için trafiği etkiliyor. Sağ tarafta arızalı bir araç vardı. Çekici şu anda tabii bu noktadan uzaklaşıyor. Tabii araç arızası da trafik yoğunluğunu arttırıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya yine bakacak olduğumuzda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Ataşehir, Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacıklı Köprü'de yoğun bir trafik söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Çakmak Köprüsü'nde de şu anda sadece yolun açık olduğunu görüyoruz. Anadolu'dan Avrupa'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Göztepe Uzunçayır Tünel'de yoğun bir trafik söz konusu. Yenikapı'da da trafik giderek artıyor. Samatya ve Yedikule'de şu anda yol açık. Saatlerimiz 18.30 ve şu anda İstanbul genelinde %89'luk bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tabii sağanak yağış da etkili olmaya başladı İstanbul genelinde. Bu da trafiği olumsuz etkiliyor. Sürücüleri bir kez daha hem dikkatli olması gerektiğini hatırlatalım hem de iyi yolculuklar dileyerek sözleri size bırakalım.
1: Kübra, teşekkürler. Bu arada İstanbul'da da çok önemli bir karşılaşma var bugün. Trafiği etkisinde onunla beraber düşünüp İstanbulluların ona göre yola çıkmasını tavsiye edelim. Devam edelim başlıkları aktarmaya. Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında arşiv tartışması var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arşivin peşinde, Özgür Özel ise arşivin bulut uygulamasında olduğunu söylüyor. Peki tartışma nasıl başladı? Kim ne dedi? İzleyelim efendim.
2: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
3: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
4: Kemal Kılıçdaroğlu anket yok dedi. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı. Yeni Parti CHP arasında arşiv tartışması başladı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla yaptırdığı anketleri buluta koyduklarını ama bulutun şifrelerini parti yönetimimize giderayak parti yönetimimize devretmediklerini de itiraf ediveriyorlar. Bu suç. Siz suç işlemişsiniz.
4: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferiyle başladı her şey. Kemal Kılıçdaroğlu Tugay doğru aday değildi dedi. Özgür Özel'den anketlerde birinci çıkıyordu yanıtı geldi. Kılıçdaroğlu anket nerede diye sorunca arşiv tartışması da patlak verdi.
2: Genel başkanın odasında bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
3: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır.
4: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat yeni parti yönetimini hırsızlıkla suçladı.
6: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum.
4: Tüm bu gelişmeler miras tartışmasını akıllara getirdi.
7: Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
3: O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık.
1: İşgalci terörist İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürürken Batı Şeria'da da yıkımlarına devam ediyor. Bu sefer ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 80 evi yerle bir etti. İsrail yaklaşık 400 Filistinli evlerinin yıkılmasını çaresizce izledi.
8: Filistin'deki İsrail terörü sadece Gazze ile sınırlı kalmıyor. İşgalci hükümet Batı Şeria'da 80 evi yerle bir etti, yüzlerce Filistinli evsiz bıraktı. Soykırımcı İsrail, işgal altındaki bölgede Filistinlileri bir kez daha hedef aldı. Negev çölünün batısında bulunan Dahiye köyünde 80 evi ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıktı. Filistinliler yıllardır yaşadıkları evlerinin yıkılmasını çaresizce izledi. İşgalci polisler eşliğinde yapılan yıkımın sonucu yaklaşık 400 Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'daki İsrail zulmü bununla da sınırlı değil. Zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere de göz yaşartıcı gazla saldırı düzenlendi.
9: Halkımız eziliyor, zeytinlerimizi toplamaktan mahrum bırakılıyoruz. Halkımız her yerde eziliyor.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Bunun ciddi bir süreç olduğunu ve doğru bir istikamete ilerlediğini belirten Barzani, başkanı

0: çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir ancak doğru bir istikamette ilerliyor.
1: Elbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Barzani, Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmeli dedi.
0: Süreç herkesin yararınadır. Hem biz hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil, Türkiye'de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Başkan Erdoğan'dır.
1: Suriye'deki durumu da ele aldı Barzani. Cumhurbaşkanı Şahrani'nin yapıcı rolüne dikkati çekti.
0: Suriye'de Kürtlere kimlik verilmiyordu. Suriyeli diyebileceğimiz bir kimlikleri de yoktu Kürtlerin. Böyle bir Suriye'de yaşadılar. Şimdi 13 bin kişi Suriye ordusu içinde, 17 bin kişi güvenlik kurumlarında yer alıyor.
2: Efendim bugün çok önemli bir karşılaşma var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. maçında Barcelona'yı ağırlıyor. Aspor ekibinden İbrahim Usta'ya gidelim. Zorlu rakip karşısında Galatasaray neler yapacak? İbrahim dinleyelim senden.
3: Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinden mutlu akşamlar. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray Avrupa'nın en prestijli, en güçlü takımlarından bir tanesi olan Barcelona'yı Ramsbach Stadyumunda konuk edecek. Mücadelenin başlama saati 22. Galatasaraylı futbolcular öğlen saatlerinde tesislerde toplanmaya başladı. Öğle yemeği yendi, baş toplantısı yapıldı ve son olarak akşam yemeği yenecek. Sonrasında saatler 20'yi gösterdiğinde tesislerden çıkış yaparak Ramsbach Stadyumunda Galatasaray'ın hareket edeceğini belirtelim. Tabii bu önemli karşılaşmada Galatasaray'da kimler görev yapacak? Hemen muhtemel 11'imizi sizlerle paylaşalım. 4-2-3-1 formatıyla sahaya bekliyoruz Galatasaray'ı. Kalede Uğurcan Çakır görev yapacak. Sağ bekte Barış Alper Yılmaz'ı, sol bekte Eren Elmalı'yı bekliyoruz. Stoper ikilisi Sanchez, İsmail Jakobs, orta sahada Torreira, Lemina, ofansif orta sahada Batrokov, sağ açıkta Yunus Akgün, sol açıkta Rafael Leão ve en uç noktada Galatasaraylıların çok şey beklediği isim Victor Osimhen ilk 11'deki yerini alacak. Rakibimiz Barcelona'nın beklenen 11'i de şu şekilde sahaya 4-2-3-1 formatıyla bekliyoruz onları da. Kalede Garcia görev yapacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Koundé, sol tarafında Cancelo, stoper ikilisi Kubarsi Martin, orta saha üçlüsü Rodri, Pedri, Olmo, sol açık Gordon, sağ açıkta Yamal ve en uç noktada Gabriel Jesus Barcelona adına görev yapacak isim. Galatasaray'da Singo dışında eksik ve cezalı futbolcu yok. Galatasaray bu sezonda yine Şampiyonlar Ligi'nde derece yapmayı amaçlıyor. Bugün de sağ ve seyirci avantajıyla Barcelona'yı mağlup edip Şampiyonlar Ligi'ne adeta yeniden başlamanın amacındalar. Biz tesislerde mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça sizlerle de paylaşacağız.
2: Osimhen'le ilgili birkaç cümle istirham edelim senden. Saydığın olası kadroya ama yani sahalara yeni dönüyor. Hazır mı değil mi? Bu konuda bir açıklamalar var mı? Duyumlarımız var mı? Çünkü Galatasaray'ın biliyoruz ki en önemlisiyle Osimhen. Ve ilk maçına çıkacak sakatlıktan sonra. Parantez açarsak ne dersin Osimhen'le ilgili?
3: Şimdi Kasımpaşa karşılaşmasında Victor Osimhen son dakikalarda süre alması bekleniyordu. Ama gidişata göre Okan Buruk daha erken zamanda Osimhen'i Kasımpaşa karşısında sahaya sürmüştü. Osimhen sahaya girdikten sonra Galatasaray çok başka bir futbol oynuyor. Nitekim Kasımpaşa karşılaşması da bu şekilde gerçekleşti. Galatasaray 10 kişiydi ama Osimhen'in girmesiyle birlikte adeta bir kişi fazla oynar gibi maçı çevirmesini bildiler. 10 kişi ve beraberlik yakalanmıştı. Osimhen'in girmesiyle birlikte Galatasaray karşılaşmayı 3-1 kazandı. Osimhen'in aslında hedef maçı Barcelona karşılaşmasıydı. Tabii birçok transfer dedikodusu da dönüyor. Barcelona'nın Osimhen'i takip ettiği fazlasıyla konuşuluyor. Osimhen de bu karşılaşmaya ayrı hazırlanıyor. Bugünkü karşılaşmada da Galatasaray'ın en büyük gol umudu olacak. Sağlık açısından hiçbir problemi yok. Mental anlamda da haftalardır aslında bu maçı hedef görmüştü. Bugün de sahada Galatasaray'ın en büyük silahı olacak.
2: Peki İbrahim, teşekkürler aktardın.

0: Bilgilerden dolayı ve 90 dakika boyunca Galatasaray'larda Osimhen'i izleyebilecekler efendim. Karşılaşmada diyelim ve bu bağlantıyla beraber de ajans akşama doğru burada noktalıyoruz. Tekrar görüşürüz. Gelin. Hoşçakalın.
1: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini yayımladı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda %0,6 artarken perakende satışlardaki yükseliş %10,1'e ulaştı. Aylık verilerde de artış kaydedildi. Toptan ticaret ve motorlu taşıt satışlarında ise düşüş görüldü. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Kas Döküm Ürünleri Özel Bölümü'yle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Ahaber Radyo. Bir reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz, Aygaz diyoruz
7: 100 oktan diyoruz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
9: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
10: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. Tep o kadar
11: iyi ki Tep. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
5: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
13: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
14: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: o. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi

0: Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'de havalimanlarının yolcu trafiği yılın ilk 9 ayında 193 milyon 156 bin 231'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artış kaydedilirken yalnızca Eylül'de 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı 64,5 milyon, turizm merkezlerindeki havalimanları ise toplam 49,6 milyon yolcu ağırladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep bilir.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
12: CV Enerji.

0: Endüstri Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo canlı yayın.
6: Polisin tazyikli suyla, gaz bombasıyla, plastik mermilerle müdahalesi başlamış durumda. Günlerdir devam ediyor görüntüler. Ama bugünkü müdahale şu ana kadar Fransa'da yaşananlar içerisinde en sert müdahalelerden biri. Paris'te meydandaydı öğrenciler, öğrencilere destek olan gruplar ve Fransız polisi şu dakika itibariyle meydanı tamamen gaza boğmuş durumda. Ardından da tazyikli su müdahalesi geldi. Şu anda öğrenciler nispeten dağılmış gibi görünüyor ama geride bıraktığımız dakikalarda da takip etmiştik. Böyle görüntüler yaşanıyor. Ardından gaz bulutunun dağılmasıyla öğrenciler yeniden polisin karşısına geçiyor ve ardından gerilim tırmanıyordu. İşte basın mensupları da bu yaşananları kaydetmeye çalışıyor. Bu da başka bir açı. Her noktaya Fransız polisi gaz atıyor. Lise öğrencilerinin eğitimde fırsat eşitliği istediği gerekçesiyle sokaklara çıkmasıyla birlikte başlamıştı. Bu da başka bir noktadan görüntüler. Öğrenciler de polise taş ya da ellerine ne geçirdikse onları atıyorlar. Polis de zaman zaman müdahale ediyor. Fransa'da bu akşam, bu gece çok uzun olacak. Yaklaşık bir hafta, hatta 10 güne yaklaştı Fransa'da öğrenciler sokakta. Bugün Fransız polisinin müdahalesinin çok sert olduğunu görüyoruz. Öğrencilerle zaman zaman çatışma da yaşanıyor. Öğrenciler de ellerindeki havai fişeklerle polise, güvenlik güçlerine, işte o müdahale anı bir kez daha ekranlara gelecek. Polise yaklaşmıştı göstericiler, ardından önce kalkanlarıyla ve coplarıyla kalabalığın arasına daldı. Şu anda da canlı görüntüler ekranlara geliyor. Fransız polisi meydanı boşaltmak için gazın dağılmasının ardından alana girdiler. Gözaltı işlemleri yapılıyor. Polisler kalkanlarıyla birlikte öğrencilere müdahale ediyor. Öğrenciler de geriye doğru çekilmiş durumda. İşte atılan gazlar yine öğrencilerin bulunduğu noktada. Bu iki görüntüde canlı olarak gelen görüntüler, gözaltı işlemlerinin olduğunu görüyoruz. Fransız polisinin çok sert bir müdahalesi var. Şu dakika itibariyle öğrenciler de alandan ayrılıyor. Gazdan etkilenen, görebildiğim kadarıyla plastik mermi de kullanıyor Fransız polisi. Ondan etkilenen öğrenciler, göstericiler var. Arkadaşları tarafından taşınıyor. Meydanı Fransa'da, Paris'te uzun süredir meydanı bir protesto alanına çevirmişti öğrenciler. Fransız polisi de az evvel önce gaz bombası, ardından gazlarla, ardından da tomalardan sıktıkları tazyikli suyla öğrencileri geriye püskürttü. Sonrasında da meydanın içerisine girdiler. Gözaltı işlemleri yaptılar ve yeniden şu anda alanda bir bölümde gelişmeleri takip ediyorlar. Fransa'da polislerle öğrenciler arasındaki çatışma devam ediyor. Ayrıntıları ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Çok sıcak görüntülerdi. Ve şimdi yeni saate yavaş yavaş başlıyoruz. Peki akşam ajansında yeni saatte hangi başlıklar olacak, onları ekranlara getireceğim ama bu başlık da önemli. Birazdan yeniden İstanbul trafiğine bakacağız. İstanbul'da havanın notlarına bakacağız ama akşam ajansında başka hangi başlıklar olacak, detayları ekranlara getirelim. Bugün siyaset günüydü. Siyasetçilerin gündeminde de fon soruşturması vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli fon tepkisi verdi. Fransa uyarısı yaptı. Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar vardı. Birazdan ekranlarınızda olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump çok sıcak açıklamalar da yaptı. Onları da ekranlarınıza getireceğim.

0: Ama bir savaşa mı hazırlanıyor? Yemen'e bir müdahale mi tartışılıyor? Trump Husiler yanlış işler yapıyor. Bu iyi değil dedi. Detayları birazdan ekranlarınıza getireceğim. Ve ekonominin notlarına da bakacağız. Altın yönünü arıyor. Özellikle Amerika'da savaşın devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi bu tartışmaları beraberinde getiriyor. Güvenli liman, Amerikan enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Ayrıntılar ekranlarınızda olacak az sonra. Ve kriptolu uyuşturucu sevkiyatı çok çarpıcı bir başlık. Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri gerçekleşti. Peki nasıl bir tablo ortaya çıktı? Yine ekranlarınıza getireceğimiz haberler arasında. Şampiyonlar Ligi'nde yeni hafta başlıyor. Galatasaray az evvel trafiği anlatırken söylemiştim. Evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Zorlu bir sınav olacak. Barcelona çok formda. İstanbul'da hava yağışlı. Galatasaray'ın konu İspanyol devi. Maç 22'de başlayacak. Peki son durum ne? Birazdan ayrıntıları da sizlerle paylaşacağız. Bu başlığa dair neler yaşanacak onları göreceğiz. Ama öncesinde elbette yeni günün en sıcak gelişmesi. Fon toplantısı başlığını kullandık çünkü 5. fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı yardımcısı başlığında ya da başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya dair notlar var. Hemen notları İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte paylaşalım. 5. fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katıldı ifadesi var. Uzun bir açıklama. Gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, BUS, Pardus'un yönetimlerindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar liranın ödendiği paylaşılıyor. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki nakdi tasfiye tamamlanmış olacak. Diğer taraftan meclis gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından da tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedefleniyor dedi İletişim Başkanlığı. Bir kez daha tekrarlayalım. Fon soruşturması ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. O gelişmeler içerisinde 5. toplantı önemliydi. Toplantının sonrasında yapılan açıklamanın başlıklarını aktardım. Şimdi fon tasfiyesinde yol haritasına bakacağız. 9 başlık var o tasfiyede. O başlıkları hızlıca sizlerle buluşturayım. 1 milyon lira ara ödeme bu ay içerisinde tamamlanacak. Az evvel o 5. toplantıdan çıkan sonuçlardan biri de böyleydi. Fonlarda 1 milyon lira ve üzerinde yatırımı olanlara en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Yatırımcıların ana parasına enflasyon farkı da eklenecek. Bu da önemli başlıklardan biri. Alacaklar tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den bir gün önceki günün değerleriyle hesap oranına göre gerçekleştirilecek. Ödemeler katılım payı oranına göre gerçekleşecek. Fon mal varlığı tüm yatırımcılara tam ödeme yapmaya yetmezse net yatırım tutarı dikkate alınacak. Bu önemli ayrıntılardan biriydi. İlk giren ilk çıkar kuralı uygulanarak ilk yatırım yapanlara ödemelerde öncelik verilecek. Manipülasyon yapanlara ödeme olmayacak. Bu hukuki bir sürece dönüşecek anladığımız kadarıyla. Fon kurucuları ve yöneticileri görevden ayrılmış olsalar bile kendi dönemlerindeki işlemlerden sorumlu tutulacaklar. Hem mağdurlarla ilgili hem bu anlamda sürece dair yasal zorunluluklarla ilgili bir yol haritası netleşti. Detayları ekranlara taşıdık. Akşam Ajansı devam ediyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturması ile ilgili konuştu. İddiaları yalanlarken soruşturma dosyalarının numaralarına kadar nereden nasıl ulaştılar diye sordu. Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak saldırıları en güçlü şekilde kınadığımızı belirtiriz dedi.
2: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybetti.

0: etti. 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
0: Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını kaydetti.
2: Bugün siyasette önemli bir gündü. Partilerin grup toplantıları vardı. O toplantılarla ilgili açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine bir parantez açacağım. Çünkü özellikle 3 başlık önemliydi. O 3 başlığı altını çizerek sizlerle buluşturalım. Fon soruşturmasını kaçış rampası olarak görüyorlar. Husiler saldırılarına son vermeli. Gençlerimiz Fransa'ya heveslenmesin. Batı emperyalizmine kapılmasın dedi. Hem fon soruşturması hem bölge gelişmeleri hem de dünya gündemine dair başlıklara önemli mesajlar ekledi MHP lideri. Biz de hemen Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı mesajları, yaptığı açıklamaları ekranlarınıza taşıyalım şimdi.
3: Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye kamuda, siyasette arınma ve aklanma dönemindedir dedi. Elma ile armudun aynı kefede tartışıldığını belirtti, muhalefeti eleştirdi.
3: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka muğayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Kimseye oyun kurdurmayız.
1: Bahçeli, belediyelerdeki yolsuzluğun boyutunun da açıklanmasını istedi.
3: Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle behemel paylaşılmalı. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
1: Bahçeli'nin bir başka gündem maddesi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıydı.
3: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
1: MHP lideri son olarak Fransa'daki öğrenci eylemlerine değindi. Avrupa'ya yayılma riski olduğuna işaret etti, gençlere seslendi.
3: Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun.
2: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir görüşme vardı. O görüşmeye dair görüntüleri sizlerle buluşturacağım. Ardından da CHP'de grup toplantısı vardı. CHP liderinin açıklamalarına döneceğim. O görüntü, CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Önemli bir görüşmeydi. Bu görüntüler kayıtlara geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koridorlarında ikili hangi başlıkları değerlendirdi? Ayrıntıları elbette önümüzdeki süreçte

0: notlarla aktaracağız ama hazır bu görüntüleri sizlerle paylaşmışken CHP grubuna da gidelim. CHP grubunda Kılıçdaroğlu şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur dedi. Yeni partiye göndermelerde bulundu.
1: Siyaseti kirlilikten arındıracağız. Hiç endişeniz olmasın. Kirli adamın, şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur, CHP'de yeri yoktur.
2: İsim vermeden adrese teslim mesajlar gönderdi. Hedefinde Özgür Özel'de arkadaşları vardı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti zenginleşme aracı olarak görenlerin değil, halka hizmet edenlerin partisidir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüdeydi. Eleştiri oklarını Türkiye'yi batıya şikayet eden Özgür Özel'e yöneltti.
3: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
2: Özel'e Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferi üzerinden de yüklendi.
4: Bir sefer bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını ya da seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani.
2: CHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecine desteğini sürdürdü.
4: Ve bunun bir an önce çözülmesi lazım. Eğer bir yerde tıkanıklık varsa, bizim üstümüze düşen bir görev varsa, biz yeni görüntüler ortaya çıkıyor, silahlar teslim ediliyor. Bu bir vatandaş olarak, bir partinin genel başkanı değil, bir vatandaş olarak, sıradan bir vatandaş olarak beni memnun ediyorum. Yeter ki Türkiye artık bu zincirleri koparsın.
0: Fon soruşturmasında tartışmalar devam ediyor. Hatırlayacaksınız, yeni partili Ümit Özlale'nin iftiraları ve sonrasında ortaya çıkan tablo. Konuya dair Mahir Özdemir Göktaş'ın bir açıklaması var. Bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız diye soruyorlar bana. Ümit Özlale'nin basın toplantısında verdiği o rakamlarla, dosya numaralarıyla biz bu bilgiye sınırlı da olsa ulaştık diyor ama asıl konuşulması gereken nokta sonda. Ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına bu kadar bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sordu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Bugün aslında önemli bir süreçti. CHP grup toplantısına gözler çevrilmişti. Affedersiniz, yeni parti grup toplantısına gözler çevrilmişti. Çünkü Ümit Özlale hafta başında pazartesi günü yeni isimler açıklayacağını dile getirmişti. Pazartesi geçti, bir açıklama olmadı. Bugün grup toplantısında Özgür Özel açıklayacak mı diye beklendi. Ancak Özgür Özel de herhangi bir açıklama yapmadı.
5: Bizler Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hafta başına kadar bu fon vurgununun AK Parti ayağıyla ilgili gereğini yapmasını talep ediyoruz.
6: Fon soruşturmasında gereken yapılıyor. Ancak muhalefet asılsız iddialarla AK Parti'yi hedef gösteriyor.
5: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge notunu veriyorum size. 235-42-284.
6: Hepsinin belgesi var demişti yeni partili Ümit Özdağ'lı. Fakat belgeler asılsız çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ailesini hedef alması sonrası özür de dilemedi. Çamur at izi kalsın siyaseti güttü.
7: Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
6: Soruşturma kapsamında bugüne kadar 200'den fazla gözaltı oldu, 85 kişi tutuklandı. Yargı sürecinde çalışmalar kararlılıkla devam ederken muhalefet asılsız bilgilerle kendi siyasi çıkarlarının peşine düştü. Yeni partili Ümit Özdağ'la son olarak AK Parti üyelerinin olduğunu iddia ettiği sıralı bir liste paylaşacağını söylemişti. Pazartesiye kadar da süre vermişti.
5: Eğer hafta başına kadar, pazartesine kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, pazartesi gününden itibaren yine yeniden belgeli bir şekilde bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.
6: Pazartesi geçti, ortada ne liste var ne de belge. Daha önce paylaşılanlarsa isim benzerliği nedeniyle gerçeği yansıtmıyordu. Hepsi bir bir çürütülmüştü. Kendi yolsuzluklarını görmezden gelen, ülke menfaatine katkısı olmayan muhalefet, şimdi asılsız iddialarla gerçek soruşturmayı gölgelemeye çalışıyor. Yetmiyor, piyasalardaki güvenilirliği de büyük ölçüde zediliyor.
0: Ekonomi cephesinde günü nasıl tamamladık? Verileri ekranlarınıza getireceğim şimdi. Hemen notlar ekranlarda ve paylaşmaya başlayalım. Borsa İstanbul 100 endeksinde 0,82'lik bir yukarı yönlü hareket vardı. 12.250 puanda tutundu Borsa İstanbul 100 endeksi. Dolar TL'de yatay pozitif seyir var. 49.36 seviyesi. Euro TL'de 55.30 seviyesini görüyoruz. Yine yatay pozitif. Altında düşüş sürüyor. Altın yönünü arıyor deyim yerinde. Çünkü gelen açıklamalarla birlikte, özellikle Amerika'daki verilerle birlikte bir yukarı bir aşağı, bugün 0,27 aşağıda $4,160 seviyesinde, gram altında 6.599 lira seviyesinde işlem görüyor. Brent petrolde ciddi bir yükseliş vardı. Hatırlayacaksınız, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısıyla birlikte ortaya çıkan tabloda %1'lik bir düşüş, $105 seviyesinde, $105'ların da üzerinde, gümüşte de $60'ların altında bir seviyeyi bugün itibariyle görüyoruz. Ekonomideki rakamlar bize böyle söylüyor. Gelelim yeniden siyasete. Özgür Özel partisinden ayrılan kim varsa ya hakaret ediyor ya da tehditler savuruyor. Yeni Parti Genel Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra Aydın, Afyonkarahisar ve Keçiören Belediye Başkanlarına da hakaretler yağdırmıştı. İşte Özel'in tehdit ve hakaret arşivi.

0: sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
1: Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
2: Evet, aynen katılıyoruz Sayın Özgür Özel. Partisini satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
3: Aday gösterirken Cemil Tugay ile ilgili sütte leke var, Cemil Tugay'da yok diyen Özgür Özel, AK Parti'ye transferi sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hedef aldı. Sütü bozuk anlamına gelen bad maye ve namert ifadelerini kullandı. Kurmayları da Özel'in izinden gitti.
4: Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzde İzmir sokaklarında gezemez.
3: Özgür Özel kendi döneminde CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik küfürlü mesajlar göndermiş. Kurmayları da Özel'e destek vermişti.
5: Benim hacı anama, kötü kadın ve benim rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o labının hesabını soracağım sana.
6: İçinden geleni söylemiş. Milletin hislerine tercüman olmuş. İyi yapmış. İyi yapmış diyorum bakın ya. Bu olmaz yani. Gerçekten olmaz.
5: İlk önce adam olsunlar.
7: Diğer attığım mesajlarda bir karakter analizi aslında. Yani bir genel başkanımız bir karakter analizi yapmış. Bence doğru da yapmış.
5: Rezil olmuştur Türkiye'ye.
3: Özgür Özel önüne geleni tehdit etti. Partiden istifa eden belediye başkanlarını tek tek hedef aldı. Belediye başkanları ise rüşvet ve yolsuzluğa zorlandıklarını söylediler. Ali Mahir Başarır, Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçme kararı üzerine de partililere onu bu sokaklarda gezdirmeyin dedi. Özgür Özel ise tartışılacak açıklamalara imza attı.
8: Hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur.
3: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çelçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi muhalefette soğuk duş etkisi oluşturdu. Özgür Özel Çelçioğlu'nu da hedef aldı.
9: Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım.
3: Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da Özgür Özel'in yönetimindeki CHP'den istifasının altında kanun dışı taleplerin yattığını anlattı. Tehdit, şantajlara maruz kaldığını dile getirdi.
10: Bana kurulan kumpasları, tehditleri, şantajları ve baskıları

0: Vaten üst mercilere ilettim.
1: Sabrımızın sonundayız. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla.
2: CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel'le Belediye Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç arasında yapı kontrol tartışması yaşandı. Gürzel, Bilgehan Murat Miniç'in belediye başkan yardımcısı olduğu dönemde yapı kontrol müdürlüğünün kendisine bağlanması için tehdit edildiğini açıkladı.
3: Yapı kontrole bakarken, burada başkan yardımcısıyken, bunu da herkes duysun, burada başkan yardımcısı görevindeyken beni kaç kere tehdit ettiniz? Yapı kontrolü bana bağlamazsan çeker giderim, seni de burada yalnız bırakırım dediniz. Niye yapı kontrol? Ben o zamanlar anlamıyordum yapı kontrolde nasıl bir olay var. Kesinlikle sizin mal varlığınızın kontrol edilmesi gerekiyor.
2: Özel sadece belediye başkanlarını değil, Kılıçdaroğlu'nun şaibeli kurultay davasında mahkemeden butlan kararı çıkması halinde tekrar partinin başına döneceğini açıkladığı süreçte isim vermeden eski liderini de hedef almıştı.
1: Kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
4: Ben Kemal, geliyorum.
1: Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Haydi bakalım.
5: Sıcak bir gelişme, bir son dakika bilgisi, ekranlara da görüntüyü getireceğiz. Küçükçekmece'den geliyor haber. Yeni saatte de aslında bir yangın haberiyle başlamıştık. Yine bir yangın haberi. Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıktı yangın. Alevler o noktada etkisini gösterdi. Çatının bir bölümü yandı. Ekipler hemen o noktaya ulaşmaya çalıştı. Çevredeki binalardan o yaşanan yangın hadisesi cep telefonu kameralarıyla böyle kayıt altına alındı. İtfaiye ekibi olay yerinde müdahaleyi sürdürüyor. Bu görüntüler sadece dakikalar önce kayıt altına alınan görüntüler. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Yangının hem binanın tamamına hem de etraftaki binalara, yan binalara sıçramaması için bir mücadele verildi. İyi haber, alevler kontrol altına şu dakika itibariyle alınmış durumda. Ayrıntıları takip edeceğiz. Sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ve havanın notları yavaş yavaş artık mevsim dönüyor. Sıcaklıklar düşüyor. İstanbul'da bu gece saat 23'ten sonra kuvvetli yağış beklentisi var fırtına ile birlikte. Çarşamba sabahından itibarense saatte 50 ila 80 kilometre arasında bir hıza ulaşacak fırtına beklentisi var. Şu dakika itibariyle Türkiye genelinde nasıl bir hava var? Aslında bize anlatıyor bu görüntü. Hava radarından aldığımız anlık görüntüler, anlık bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul'un tamamında, Tekirdağ'da, Çanakkale'de, Bursa'da, Balıkesir'de şiddetli yağış etkisini hali hazırda sürdürüyor. Sakarya'da etkisini sürdürüyor. İzmir'de etkisini sürdürüyor. Muğla'da, Aydın'da, Denizli'de, yani yurdun şöyle Ankara itibariyle bir çizgi çekecek olursak batısında şiddetli yağış etkili olmaya da devam edecek. Doğuya baktığımız zaman Karadeniz kıyısının tamamında, Antalya'da etkili olduğunu görürüz. İç Anadolu bölgesinden doğuya doğru gittiğimizde Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı paralelinde alçaklarda yağış, yükseklerde kar yağışı olduğunu söyleyebiliriz. Ve sıcaklıklar, hemen söyleyelim, Ege üzerinde, Adalar Denizi üzerinde ciddi bir yağış bulutu var ve o yağış bulutu yavaş yavaş içeriye gelecek. 10 derece düşecek sıcaklıklar. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 10 derece düşecek. Mevsim normallerine gelecek. Yavaş yavaş artık sonbahar, hatta sonrasında da kışı karşılamaya hazırlanıyoruz. Gelelim şimdi İstanbul trafiğine. %90'la bırakmıştık. Şu an itibariyle trafikte hiçbir azalma yok. Yaklaşık yarım saati geçtik. İstanbul trafiğinde %90 yoğunluk devam ediyor. Galatasaray'ın maçı olduğunu söylemiştik. İkinci köprüde Galatasaray stadının hemen bulunduğu bölgeden başlıyor. Hiç aralıksız bir şekilde Maltepe'ye kadar gidiyor trafik. Birinci köprü alternatif mi? Birinci köprüde de çok net bir şekilde söyleyelim, benzer noktadan Anadolu Avrupa geçişleri çok yoğun. Bir alternatif var, bu söyleyelim onu da. Sahil yolu ve Avrasya geçişleri iki yönlü olarak da iyi bir alternatif gibi duruyor. Bu saat itibariyle tersi yönde de sanki ikinci köprü biraz daha iyi. Yani Avrupa Anadolu geçişinde birinci köprüde de özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de hemen köprünün öncesinde başlayan bir yoğunluktan söz ediyoruz. Yağışla birlikte İstanbul'da maç olunca trafik allak bullak. Peki son durum ne? Trafikte hangi noktalarda yoğunluk olduğunu anlattım ama o noktalarda yaşananları ekip arkadaşımız Kübra Tepeci takip ediyor. Şimdi hemen Kübra'ya dönelim. Kübra, kolaylıklar dileyelim. İstanbul'da uzun süredir bu saat itibariyle görmediğimiz bir trafik. %90'a yaklaşıyor. Ben bülteni açarken de %90'dı. Yaklaşık yarım saat geçti, %90. İki noktada sorum olacak. Bir, trafikle ilgili neler gözlemliyorsun? Alternatifler neler? İki, havanın gündemine dair notlar. İstanbul'da bu geceyle ilgili saat 23'te uyarılar var. Notlarını paylaş lütfen izleyicilerimizle.
6: Teşekkür ederiz Aktan Uysal. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Bizler kameramın arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte aslında saat 5.30'dan beri İstanbul'da hem trafik hem de hava yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk. İstanbul trafiğine baktığımızda saat 5.30'da %85 ile başlamıştık yayına. Ardından %87'yi görmüştük. O saatten bu saate kadar pek de bir azalma görmedik aslında. Hep bir yükseliş gördük. Tabii bugün hem İstanbul'da sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bir yandan maç var. Hem onun yoğunluğu yaşanıyor. Hem sağanak yağış var. Bunlar da trafiğe olumsuz etki ediyor. Hemen bulunduğumuz noktadaki son durumu da isterseniz ekranlara getirelim. Ardından ben notlarımı aktarmaya devam edeyim. Şu anda bizler kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte Perpa tarafındayız. İlk olarak İstanbul'un trafiğinden bahsedelim isterseniz. Şu anda saatlerimiz 7:27 geçiyor ve %87'ye sadece düşmüş. Dediğimiz gibi %87, %89, %90 oranında zaten bu iniş çıkışlar devam ediyor. Saatlerimiz 7:30 İstanbul genelinde %87, Avrupa yakasında %83, Anadolu yakasındaysa çok daha fazla bir trafikten bahsediyoruz. %89'a ulaşmış. Peki Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa hangi noktalarda yoğunluk var diye soracak olursanız, şu anda Zincirlikuyu ve köprüde yoğun bir trafik var. Onun dışında Mecidiyeköy'de yoğunluk oluşmaya başladı ve Altunizade'de yine yoğunluk devam ediyor. Ancak Hürriyet Tepesi ile Çağlayan'da yol açık. Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise köprüde bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Nurtepe, Seyrantepe'de, Kavacık'ta ise yoğunluğun şu anda bir tık daha az olduğunu, Hastal'da, Maslak'ta ise yoğunluğun olmadığını görüyoruz. Anadolu yakasında ise özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Yani Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken sürücüler her iki köprüyü de kullanacaklarsa ya da şu anda kullanmak üzere ise o noktalarda iki köprüde de hayli bağlantı noktalarında yoğunluk onları bekliyor olacak. Tabii İstanbul'da sağanak yağış artık bugün itibariyle etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde çok daha fazla etkisini artırması bekleniyor ve bu hafta İstanbul'da sağanak yağışın yine dediğimiz gibi etkili bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de uzmanlardan uyarılar gelmişti. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlatalım. Aynı zamanda İstanbul'da sağanak yağış olduğu için, yerler kaygan olduğu için sürücüleri de bir kez daha hem güvenli yolculuklar dileyelim hem de daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak sözü size bırakalım.
5: Siyaset gündemine döneceğiz. Şimdi tekrar siyaset gündeminde CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışma sürüyor ama spesifik bir başlık var. Onun altını çizmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu, bir anket gerilimi yaşanıyor. Partinin arşivinde bir anket yok ifadesini kullandı. Özgür Özel de anketlerin hepsi bulut hesabında yanıtını verdi. CHP'den ayrılırken yeni partiye gidenlerin götürdükleri ya da yanlarında taşıdıkları iki parti arasında, iki lider arasında da gerilimi tırmanmış durumda. Peki kim ne diyor? Hangi yanıtlar alınıyor? O tartışmaya gelin biraz daha yakından bakalım.
7: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
8: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
9: Kemal Kılıçdaroğlu anket yok dedi. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı. Yeni Parti CHP arasında arşiv tartışması başladı.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla yaptırdığı anketleri buluta koyduklarını Ama Bulut'un şifrelerini parti yönetimimize giderayak parti yönetimimize devretmediklerini de itiraf ediveriyorlar. Bu suç. Siz suç işlemişsiniz.
9: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferiyle başladı her şey. Kemal Kılıçdaroğlu, Tugay doğru aday değildi dedi. Özgür Özel'den anketlerde birinci çıkıyordu yanıtı geldi. Kılıçdaroğlu anket nerede diye sorunca arşiv tartışması da patlak verdi.
11: Genel Başkan odasında bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
8: 1. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır.
9: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat yeni parti yönetimini hırsızlıkla suçladı.
12: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum.
9: Tüm bu gelişmeler miras tartışmasını akıllara getirdi.
13: Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
8: O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık.
5: Önemli operasyonlar peşi sıra gerçekleştiriliyor. Özellikle uyuşturucu tüccarlarına, tacirlerine yönelik Adalet Bakanı Akın Gürlendi bir mesajı var. Bu anlamda suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelemiz sürüyor diyor. Bu bölüm önemli, uzun bir açıklama ama sadece bir bölümünü paylaşacağım sizlerle. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği bulunduğu ve 23 vatandaşımızın toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı belirlendi. Bunun üzerine bir operasyon düzenlendi İstanbul merkezi 13 ilde. Son yılların en büyük operasyonlarından birine imza atıldı. İşte detaylar.
14: Zehir zincirini sağdaki yapıların tek tek adaleti teslim edeceğiz.
2: Uluslararası zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Kriptolu yazışmalar 10 tondan fazla uyuşturucu sevkiyatını ele verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MASAK ve Interpol destekli dev bir uluslararası operasyonun düğmesine basıldı. Şifreli haberleşme yöntemleri deşifre edilen suç örgütünün 10 tonluk zehir ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 168 şüpheliden Türkiye'de bulunan 60 isme yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 42 zehir taciri yakalandı. Yurt dışındaki şüpheliler içinse kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kirli ticaretin finans ağına da büyük darbe vuruldu. Suçtan elde edildiği tespit edilen 163 gerçek kişiye ait toplam 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de dev operasyona ilişkin açıklama yaptı. Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurma izleyen Bakan Çiftçi, yalnızca uyuşturucu satıcılarının değil, kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşinde olduklarını vurguladı.
5: Türkiye'nin gözü bir yandan da sınırlarımızın ötesinde terörsüz Türkiye sürecinde. Çarpıcı görüntüler geldi. O görüntüleri önce ekranlarınıza getirelim. Terör örgütünün, teröristlerin bulunduğu mağaraların, üstlendikleri noktaların boşaltıldığına dair görüntüler paylaşıldı. Bu görüntüler elbette güvenlik kaynaklarının onayıyla birlikte resmiyet kazanacak ama sözde bir mağaranın kapatıldığı ya da artık kullanılmadığı, boşaltıldığına yönelik o görüntüler. Peki hangi noktadan geliyor görüntüler? Metina noktasından geliyor. İran kuzeyinde PKK'nın kampları var malumunuz. O kamplar boşaltılacak. PKK'lıların özellikle Metina'nın Baze bölgesinde ki ekranlara da yansıttık. Hebat, Yaş, Sabri ve Sason noktalarında 4 barınma alanını 8 Ekim itibariyle boşalttığına dair görüntüler haritada da noktasını ekranlara getirdik. PKK bu sürece dair o bölgelerde terör noktalarını boşalttığını böyle bir mesajı veriyor. Metine ve Gara ekranlara da geliyor. Bu hat üzerinde bu iki bölge terör örgütünün en yoğun şekilde üstlendiği noktalardı. Teröristlerin şimdi o noktalardan terörsüz Türkiye süreci kapsamında daha güneye doğru, Kandil'e doğru, güneydoğu diyelim, düzeltelim, güneydoğuya,

0: Erdoğan Nobel ödülüne layık dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin doğru istikamette ilerlediğini belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Nihçirvan Barzani, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde konuştu. Bölgedeki gelişmeleri ele alan Barzani, Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası terörsüz Türkiye'nin ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.
1: Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç. Fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir. Ancak doğru bir istikamette ilerliyor.
0: Erbil olarak sürece destek verdi. Ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Barzani, Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmeli dedi.
1: Süreç herkesin yararınadır. Hem biz hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil, Türkiye'de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Başkan Erdoğan'dır.
0: Suriye'deki durumu da ele aldı Barzani. Cumhurbaşkanı Şahrani'nin yapıcı rolüne dikkat çekti.
1: Suriye'de Kürtlere kimlik verilmiyordu. Suriyeli diyebileceğimiz bir kimlikleri de yoktu Kürtlerin. Böyle bir Suriye'de yaşadılar. Şimdi 13 bin kişi Suriye ordusu içinde, 17 bin kişi güvenlik kurumlarında yer alıyor.
2: Ve dünyanın gözü özellikle Yemen, Suudi Arabistan geriliminde. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın konuya dair açıklamaları var. Trump bu noktada nasıl bir tavır alacak? Henüz netleşmiş değil ama ABD Husileri vuracak mı sorusu yanıt aranıyor. Husiler yanlış işler yapıyorlar. Hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil açıklamasında bulundu Amerikan Başkanı Donald Trump. Rusya ile Ukrayna ile ilgili açıklamaları da var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz ama bölgede Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı son bir haftada 10 saldırının hedefi oldu. 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hemen aslında harita üzerinden paylaşalım. Bu Suudi Arabistan'ın güneyinde Husilerin kontrol ettiği bölge ve o bölgeden yaptıkları saldırılarda önce komşu noktalara, yani Necran'a, Cizan'a, Kral Abdullah Abdülaziz Havaalanı var o noktada, Apa'ya havalimanına saldırmışlardı. Yakın bölgelere saldırdı ama sonra istikamet daha uzağa gitti. Başkente, Kral Halit Havalimanı'na, Riyad'a saldırıldı. Ardından da çok daha uzağa Basra Körfezi kıyılarındaki Kral Fat Havalimanı'na saldırdı. Yani ellerindeki teknolojiler özellikle İran tarafından alındığı iddia ediliyor. İran tarafından verildiği iddia ediliyor bu teknolojilerin. Birçok noktaya saldırılarını arttırmış durumda. Hava yolları da bu kapsamda, birçok ülkenin hava yolu da o bölgelere seyahat etmeyi durdurmuş durumda. Hava yolları da birçok noktada Riyad'a yönelik uçuşlarını durdurdu. Bölgede de özellikle can kayıplarının olması gerilimin tırmanacağı ya da tırmanabileceği anlamına geliyor. Şimdi Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki askeri gerilim Riyad'da çalan sirenler ve peş peşe patlamalarla kritik seviyeye ulaştı. Husiler Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldılar. Suudi koalisyonu füzenin imha edildiğini açıkladı.
3: Sirenler çaldı, peş peşe 3 patlama sesi duyuldu. Husiler yine Riyad'ı hedef aldı. Suudi koalisyonu balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Husiler ise vurduklarını iddia etti. BM, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları bir kez daha kınadı. Yemen ve çevresindeki askeri tırmanıştan duyulan endişeyi dile getirdi.
4: Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin sınır ötesi saldırılarını, Riyad yakınlarında ve oradaki havaalanına yönelik bildirilen saldırıları bir kez daha kınıyoruz. Yemen'de ve çevresine devam eden askeri tırmanıştan, özellikle de çok sayıda cephede yaşanan yoğun çatışmalardan derin endişe duyuyoruz.
3: Riyad'daki alarmın ardından Suudi sivil savunması tehlikenin geçtiğini bildirdi. Ancak olayın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Saldırıların etkisi uluslararası havacılık sektörüne de yansıdı. ABD'li hava yolu şirketi Delta, Atlanta ile Riyad arasındaki direkt uçuşlarını Mart 2027'ye ertelediğini duyurdu. Şirket kararında bölgedeki gelişmeleri ve yolcuyla çalışanların güvenliğini gözettiğini bildirdi. Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı

0: Düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ürdün vatandaşı Mahmut El Berkavi için Umman'da cenaze töreni düzenlendi.
1: Oğlumuzun başına gelenler işte böyle oldu. Kader ve yazgı. Umarım başka hiçbir insan benim yaşadıklarımı yaşamaz. Çünkü bu kaybı ancak onu yaşayan anlayabilir.
2: Ve Fransa'da yaşananlar yeni saate başlarken de son dakika bilgilerini ekranlara getirmiştik. Polisin Fransa'da Paris'te öğrencilere müdahalesi devam ediyor ama önce süreci hatırlatalım, ardından da son dakika bilgileri, canlı görüntüleri ekranlarınıza getireceğim. Sarı yelekliler süreci 2018'de başlamıştı. Fransa'da sokaklar alev alev yanmıştı, hatırlayacaksınız, o protestolarla birlikte. 2023 yılında bir emeklilik reformu yasası gündeme gelmişti. Fransa'da sokaklar bir kez daha hareketlenmişti. 2024'te çiftçiler bir kez daha sokağa çıkmıştı. Paris'ten görüntüler, Paris'te art durum, Zafer Takı'nın hemen önünde çiftçilerin traktörleriyle yaptıkları eylemler bu fotoğrafla ölümsüzleşmişti. Ve son olarak 2026'da lise öğrencilerinin protestosuyla başlayan gelişmeler, Fransa sokakları bir kez daha alev alev. Şimdi sıcak görüntüleri ekranlara getirelim son dakika gelişmesiyle. Fransa'da canlı görüntüleri paylaşıyoruz. Geride bıraktığımız anlarda bir müdahale daha gerçekleşti. Fransa polisinden öğrencilere bulundukları meydandan uzaklaştırıldılar. Ardından göstericiler de polise yönelik ellerindeki taşlarla müdahalede bulundu. Gerilim tırmandı. Ardından da polisin müdahalesi gecikmedi. Polis de göz yaşartıcı gazla, özellikle işte bu görüntülerde kayıt altına alındı. Polis göz yaşartıcı gazla öğrencilere müdahale etti. Tazyikli suyla öğrencilere müdahale etti. Onlar da işte polislerin yaralandığı bir an. Burada o... Evet, polisler ciddi şekilde yaralandı. Çarpıcı görüntüler geliyor Fransa'dan. Sıcağı sıcağına paylaşıyoruz. Göstericilerin attıkları bir patlayıcı olabilir. Polisleri isabet aldı. Yaralanan polisler var. Arkadaşları tarafından polisler uzaklaştırılıyor. Havai fişek var göstericilerde. Onlar havai fişeklerle polise saldırıda bulunuyor. Polis de gazla ve tazyikli suyla müdahalede bulunuyor. Gerilim bölgede devam ediyor. O gerilime dair son notları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda ayrıntıları sizlerle buluşturacağız. Şimdi Ege ve Karadeniz'de eş zamanlı icra edilen Nusret 2026 tatbikatı var. Senaryo gereği de mayınlar tek tek tespit edildi, ardından da imha edildi. O çarpıcı görüntüleri şimdi ekranlarınıza getirme zamanı.
3: Mayın harbi konusunda dünyadaki en iyi ve en tecrübeli deniz kuvvetleri Türk Deniz Kuvvetleri'dir.
4: Olası savaş senaryoları icra edildi, denizde mayınlar temizlendi.
5: Nusret 2026 davet tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor. Tatbikat İzmir Körfezi ile birlikte Karadeniz Ereğlisi önlerinde icra ediliyor.
4: TCG Salih Reis Sancak gemisindeki Mayın Harbi Harekat Merkezi üzerinden sek ve idare edilen tatbikatta senaryo gereği denizdeki mayınlar tespit edildi. Dalgıçlar ve otonom sualtı araçları tarafından etkisiz hale getirildi. Sığ sulardaki mayınları ise SAS komandoları ve insansız otonom sualtı araçları imha etti. Tatbikatta gemilerde önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlara ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edildi.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Paraply'dan 10 bin

0: para para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Turbo marş gücü.

0: Bakü. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
4: Dünyası, güzellikler dünyası.
5: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi.
11: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm verilerini açıkladı. 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2.378.000 bağımsız bölümün, İstanbul'da ise 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Yarısı Bizden kampanyasında 117.914 bağımsız bölüm tamamlandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13

0: tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
6: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
9: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
10: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
11: Tep o kadar iyi ki Tep.
12: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
13: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
14: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
13: Bir taksi.
15: Turbo marş gücü hep.

0: Öykü. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
0: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
2: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
7: Hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
10: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
11: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
12: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
13: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
14: Büyük rahatlık PTR.
15: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
17: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
18: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Müslümanlar, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.
1: Ve Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırıları.
0: Temennimiz Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Türk milletinin tarihinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Metke ittifakı kapsamında her türlü askeri desteğin verilmesi, kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
1: Bahçeli kürsüden indi, meclisteki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun terörsüz Türkiye sürecindeki katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi.
2: İki arkadaş olarak
3: Ve muhalefet cephesi, CHP ve Yeni Parti bu kez bir belge yüzünden karşı karşıya geldi. Çünkü iddiaya göre o belge sahte imzalarla CHP yönetmeliğine aykırı olarak hazırlandı ve karşılığında CHP'nin kasasından Yeni Parti'ye dolaylı yoldan milyonlarca lira transfer yapıldı. Haliyle CHP yönetimi de ayağa kalkmış durumda.
4: Bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını ya da seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani.
5: Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Putlancılar. Kimsiniz siz?
1: Omuz omuza yürüdük.

0: Geri günlerden karşılıklı salvolara geldiler. CHP ile Yeni Parti arasında bu kez kasa krizi patlak verdi. Daha CHP'nin arşivi çalındı polemiği gündemden düşmemişken bu kez de CHP kasasında toplanan paraların usulsüz şekilde Yeni Parti'ye aktarıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
1: Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulli ile nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
0: Belgenin tarihi 23 Temmuz 2026, yani yaklaşık 3 ay önceye ait. Altında grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel'in imzası var. Bankaya gönderilen yazıda listedeki milletvekillerinin hesaplarına 57'şer bin lira yatırılması talep ediliyor. Ve o yazıdan bir gün sonra da Özel yeni partiyi kuruyor. CHP'den ayrılıp yeni partili olan vekillerin hesabına geçen toplam miktarsa 5 milyon 100 bin lira.
2: Kirli adamın, şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur, CHP'de yeri yoktur.
0: Özel'in yaptırdığı bu iade işlemi CHP grup iç yönetmeliğinde yok. Evrakta sahtecilik iddiaları da var. Çünkü belgede şu an hala CHP'de olan milletvekillerinin de haberleri olmadığı halde imzaları kullanılmış. Hatta boş kağıtlara imza bile attırılmış. Üstelik iddiaya göre CHP'nin kasasındaki 1 milyar lira da yeni partinin radarında.
3: Partinin genel müdürüne dediler ki faizi yak, mevduatın gününü bekleme, parayı çöz. Partinin genel müdürü de vadesi dolmayan paranın çözülmesi konusunda talimat verirsen bankaya, çift imzayla gidiyor, Sayıştay beni tutuklattırır, hapse attırır. Niye o paranın peşine düştüler? O 1 milyarlık parayı harcamalarla kurulacak yeni partiye aktaracaklardı.
0: Tüm bu tartışmaların gölgesinde CHP'de kapıların yeni partiden CHP'ye dönmek isteyen milletvekillerinin yüzüne kapandığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun dönmek isteyen isimlerin randevu taleplerine olumsuz yanıt verdiği de konuşulanlar arasında.
4: Kirli olanları asla kabul etmeyiz. Altını özenle çiziyorum.
0: Ve Cemil Tugay krizi. Özel'in kendisi için kullandığı sütü bozuk ifadesi hatırlatılınca Tugay net yanıt verdi. Özel ise bir dönem seçilmesi için canla başla çalıştığı, hatta parti yönetimiyle karşı karşıya geldiği Tugay'a hakarete varan söylemlerini sürdürdü.
5: Bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuz ada yapmayaydı.
6: Kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemem. Hem söz sahibine aittir.
7: Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. İBB soruşturmasında iş adamı Muhittin Palazoğlu'nun reklam sektörüne baskı yapıldığı yönündeki iddiaları gündeme gelirken Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ise milyonlarca liralık rüşvet ve kamu zararı iddiaları ise dikkat çekti.
8: Bunlar zinet. Evet.
9: Belediyemiz şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir.
0: İhaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla Etimesgut Belediyesi'ne bir kez daha düğmeye basıldı.
10: Televizyonda seyrettiğim durumları ben yaşamadım açıkçası. Vay dedim ya, siyasette enteresanmış.
0: Ağustos ayındaki ilk operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı. Sayıştay raporları, şüpheli ifadeleri, MASAK ve HTS analizleriyle soruşturma derinleşti. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan ikinci dalga operasyonda bu kez aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da yer aldığı 25 şüpheli gözaltına alındı. İBB davasında da dikkat çeken iddialar sürüyor. İş adamı Muhittin Palazoğlu mahkemedeki savunmasında reklam sektöründe belirli bir şirketten ürün alınması için baskı yapıldığını ileri sürdü. İddiaların odağına ise Murat Ongun'un eşine ait olduğu söylenen bir şirketi koydu. Ne hikmetse diğer şirketler söz konusu olduğunda Murat Ongun sessiz kalmaktadır. Söz konusu şirket Murat Bey'in eşine ait olduğu ifade edilen B şirketidir. Bunun adı ticaret değil, baskıdır, haraçtır dedi.
11: Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bir yol arkadaşlığımız var. Benim hedefim başkanıma hizmet etmek. Benim için önemli olan başkanım.
0: Bir diğer dosya ise İzmir'den. Bayraklı Belediye

0: Belediyesinin iştiraki Bay Belaşe'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Soruşturmada 4 milyon 625 bin liralık rüşvet iddiasının yanı sıra 20 milyon 85 bin lirayı aşan kamu zararı iddiası var.
1: Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde duyulan bir patlama sesi yürekleri ağızlara getirdi, paniğe neden oldu. Metro seferleri durdu. Dumandan göz gözü görmedi. Sonrasında yaşananlarsa kayıt altına alındı. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
2: Bak gene patlıyor.
3: Ya şu anda herkes çok
0: korktu.
3: Ortada da bir
0: yerde. Metronun içinde yükselen patlama sesi yürekleri ağza getirdi.
2: Bak gene patlıyor.
0: Yolcular tahliye edilirken büyük panik yaşandı. Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde Ihlamurkuyu istasyonunda birden patlama sesi duyuldu. Yolcular içindeyken aracın camı çatladı.
3: Patlamak üzereydi yani.
4: Yolunda kablo sarkmış. Metro geçerken kabloya vuruyor. Kablo da patlayınca ufak çaplı böyle bir yangın vesaire olmuş.
0: Yolcular büyük panik yaşarken patlamanın etkisiyle yükselen duman istasyona yayıldı. Metro seferleri durdu. Görevliler yolcuları tahliye ederken panik kameralara da yansıdı.
5: İnsanlar baktım sokaktan metroya girmiyor, metrodan taşmış işte sağa sola gidiyorlar.
0: Patlamanın nedeni hattaki bazı kabloların yanmasıydı. Seferler aksayınca duraklarda insan seli oluştu. Dumandan etkilenenler de oldu. Teknik arızanın giderilmesiyle metro seferleri de normale döndü.
1: Ve havanın gündeminden notlar, hava radarından aldığımız anlık görüntüleri bir kez daha paylaşacağız. Çünkü yağış özellikle Marmara bölgesinde şiddetini arttırıyor. Rüzgar da ona eşlik edecek. Görüntüler ekranlarda. İstanbul'da iki yakada da sağanak yağış devam ediyor. Tekirdağ'da, Sakarya'da, Bursa'da, Balıkesir'de, Çanakkale'de, İzmir'de, yani Ege bölgesinin neredeyse tamamında yağış var. Antalya'da da yağış devam ediyor. Karadeniz'in özellikle Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de sahil noktalarında, Sivas, Erzincan ve Erzurum hattında alçaklarda yağış, yükseklerde ise kar yağışı gündemde. Ama özellikle yurdun batısında ve Marmara bölgesinde, Ege bölgesinin kıyılarında da yağışa soğuk havada eşlik edecek. Yaklaşık 10 derecelik bir hava soğuması bekleniyor. Rüzgarın özellikle bugün saat 23'ten sonra İstanbul için uyarı var. İstanbulluları bir kez de biz uyaralım. Meteoroloji 23'ten sonra yağışın artacağını, rüzgarın şiddetleneceğini söylüyor. Peki yeni haftada bizi hangi hava koşulları bekliyor? Haberimizle bu soruya yanıt verelim.
6: Pastırma sıcakları bitti, kış kendini hissettirmeye başladı. Hava tahmin uzmanları İstanbullulara uyardı. Önümüzdeki 3 gün şiddetli sağanağa dikkat.
7: Özellikle akşam 23 itibariyle yoğun bir yağış alacağımızı bazı radar verilerimizden gözlemliyoruz.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. Özellikle İstanbul'da çarşamba günü akşam saatleri itibariyle sağanak yağış beraberinde kuvvetli rüzgar var. Çarşamba gece 12 itibariyle ciddi bir fırtına ile birlikte sağanak yağış da etkisini arttıracak. Marmara bölgesi için uyarılar ciddi. Hava sıcaklığının 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Su baskınlarının sık yaşandığı bölgelerde hazırlıklar yapıldı.
7: İki yakada da yoğun yağış alacağımızı bekliyoruz. Kuzey ilçelerimiz Arnavutköy, Başakşehir gibi Anadolu Avrupa yakası ilçelerimizden başlayacak şekilde bir yoğun yağış olacaktır. Takdir edersiniz ki İstanbul'un kuzey ormanlar bölgesi her dönem her daim yoğun yağış alan yerlerimiz. Böyle bir uyarıda da en fazla yağış alacak yerimiz burasıdır. Anadolu yakasında yine Tuzla, Şile, kuzey tarafı, Kars Kartal bölgemiz yine yağış alacak bölgelerimiz arasındadır.
6: Aynı zamanda Muğla, Aydın, Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyi içinde fırtına ve sağanak yağış bekleniyor.
7: Aralıklarla şiddetini artıracak veya azaltacak şekilde ülkemizin genelinde bir yağış geçişi söz konusu.
6: Sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilememesi adına mega kent İstanbul'da alınması gereken önlemler de var. Bunların başında araçlarınızı değil de toplu taşıma araçlarını kullanmanın büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra da çatı uçması, su baskınları ve bunun beraberinde ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
7: Ekranda da gördüğünüz gibi yaklaşık 323 kamerayla bütün derelerin buradaki seviyelerini takip etmekteyiz.
6: Sağanak yağışların pazar gününe kadar devam edeceği öngörülüyor.
7: Yoğun yağış sistemi özellikle pazara kadar devam edecek ama yarın ve perşembe öğleye kadar asıl yoğunluğu yaşayacağımız dönem olacak bizim için.
1: İstanbul trafiği bugün Arap saçına dönmüştü. Geride bıraktığımız saatte İstanbul trafiğinde yoğunluğun %80'i aştığı, hatta %90'a ulaştığını görmüştük. Ama yeni saatle birlikte trafik yavaş yavaş çözülüyor. %69'a gerilediğini söyleyebiliriz İstanbul'da trafiğin. Hangi noktalar yoğun? İkinci köprü sonrası Galatasaray'ın maçı nedeniyle stat etrafında yoğunluk devam ediyor. Anadolu Avrupa geçişlerinde birinci köprü daha iyi alternatif olabilir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da Avrasya geçişleri iki yönlü olarak da oldukça rahat görünüyor. Tersi istikamette herhangi bir sıkıntı görünmüyor. İki köprünün geçişlerinde de Avrupa Anadolu'da normal bir seyir var. Yine özellikle Avrupa yakasında Küçükçekmece'den başlayan ve özellikle Bağcılar üzerindeki hatta çok yoğun bir trafikten söz ediyoruz. Anadolu yakası biraz daha sakin gibi. İstanbul'da bugün yağışla birlikte trafik keşmekeşe dönüşmüştü ama hazır İstanbul ve trafik demişken önemli bir haber ekranlarınıza getireceğim şimdi. İstanbul'da araç sayısı malumunuz artıyor. Trafik çilesi de her geçen gün büyüyor. Bir de kaynak yapanlar, sol şeridi kapatanlar, telefona dalanlar, makyaj yapanlar var. Tek bir sürücünün trafiği nasıl aksattığını uzman eşliğinde bir simülasyonda inceledik. Sokakta gösterdik. İşte İstanbul'un trafik çıkmazı ve çözüm önerileri.
6: Trafikte kaç saat geçiyor?
8: Minimum 5 saatim geçiyor.
0: Korna sesleri, uzayan kuyruklar, yolda geçen saatler. İstanbul'un ömrü yollarda geçiyor. Araç sayısındaki artış bunun en büyük sebebi. Ama sürücü hataları da trafiği katlıyor.
9: İstanbul gibi metropol bir şehirde araç yoğunluğunun artması da çok ciddi derecede trafiği arttıran sebeplerden bir tanesi.
10: Arabası olan biliyor. Her kapıda iki tane araba var.
9: Görüyorsunuz şurada herhangi bir trafik sıkışıklığı veya herhangi bir yol çalışması yok. Ancak trafik arkada gördüğünüz gibi çok ciddi derecede kalabalıklaşıyor.
0: Ne trafik ışığı var, ne yol çalışması, ne de bir kaza. Fakat trafik tıkalı.
9: Otoyollarda trafik yoğunun başlıca sebeplerinden biri gereksiz şerit değiştirme. Çünkü siz şerit değiştirdiğinizde, hele bir de frene basarak şerit değiştirirseniz, arkadaki de sizin için frene basıyor ve o aynı şekilde arkaya doğru uzanıyor.
6: Burada bekleyen araçlar kırmızı ışığı bekleyen araçlar değil, şeride park eden araçlar. İşte bu araçlar nedeniyle 3 şeritlik yol 2 şeride düşüyor. Trafik kaçınılmaz oluyor. Şeride araç park etmek trafiği aksatmaz mı?
10: Anlık, işte biz mesela anlık bankanın önünde böyle anlık park ediyoruz ama parayı alıp çıkıyoruz.
0: Yol kenarına yapılan parklar, telefonla oyalanmak ve kaynak yapanlar, tüm bunlar zaten yoğun olan trafiği durma noktasına getiriyor.
6: Bakın gözü ışıkta değil, telefonda. Bakalım yeşil yandığını fark edecek mi? Ancak kornalar çalıyor şimdi. İşte bu durumda trafikte aksamalara sebep olabiliyor.
0: Hazırlanan trafik simülasyonu yapılan bir hatanın trafiği nasıl geciktirdiğini gözler önüne serdi.
11: Bu trafiğin en önünde kaza yok. Bizden biri var.
9: Kanun burada aslında net. Sol şerit uzun süre ihlal edilemez. Ama yan yana aynı hızda giden araçlarda arka tarafta çok ciddi bir trafik yoğunluğu oluşturuyor.
10: Yollar yeterli değil. Toplu taşıtı kullanmıyorlar. Bak gözle bak, her araçta bir kişi gidiyor.
9: Bunun çözümü birincisi tabii ki trafik kurallarına uymak. İkincisi takip mesafesini kesinlikle korumamız lazım. Ve yavaş hızlanma ve yavaş frenleme ile bunun önüne geçebiliriz.
1: Evet, Eyüp Sultan'da aracıyla kazaya karışan bir hafriyat kamyonu sürücüsü kaçayım derken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine uçtu. Olan etraftaki araçlara oldu.

0: Orada değil zaten. Orada bir dünya araba biçti.
1: Önce bariyere çarptı, ardından araçları biçe biçe devam etti. Olay yerinden kaçayım derken hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu şoförü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bahçesine uçtu. Yürekleri ağza getiren kaza Eyüp Sultan'da meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu sabah saatlerinde Güzeltepe Mahallesi Ok Meydanı TEM bağlantı yolunda seyir halindeyken kazaya karıştı. Ancak şoförü durmak yerine gaza yüklendi. Onu gören bir motosikletli korna çalıp uyarmaya çalışsa da o yolunu değiştirip kaçmaya devam etti. Kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü o hızla İSKİ Genel Müdürlüğü'nün kapısında bekleyen Selahattin Keleş'in aracına çarptı ve bariyerleri aşarak binanın bahçesine uçtu.
0: Orada değil zaten, orada bir dünya araba biçti.
1: İhbar üzerine gelen ekipler iki yaralı şoförü hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Ve akran zorbalığı kimi zaman çok ama çok can sıkıcı, can yakıcı olabiliyor. Şimdi izleyeceğiniz örnekte olduğu gibi. Adres İstanbul. Zorbalığa maruz kalan 12 yaşındaki bir çocuk. Aynı yaştaki arkadaşları kolonya döküp ateşe verdi vücudunu.
3: Anne, anne, anne, anne.
1: Arkadaşlarının yanına gitti, dehşeti yaşadı.
3: Kaçamadım. Hem tişörtümü tuttular hem de... Gözlerimi kapattılar.
1: Sırtına kolonya döküp yakılan çocuk acılar içinde kaldı.
3: Oğlum, Batuhan, Batuş, aşkım, Batuhan.
1: İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 12 yaşındaki Batuhan 18 Eylül akşamı mahalleden arkadaşlarıyla buluştu. Başına gelenlerse bu kadar da olmaz dedirtti.
4: Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Biri çocuğu tutuyor, öbürü de kolonyayı döküyor.
3: Sırtına kolonyayı döktüler ya, olmadı. İkinciyi denildi, alev aldı, ben arabaya yaslandım, söndü, beni eve getirmediler, ben kaçtım onlardan.
1: Arkadaşları Batuhan'ın babasına onun kaydıraktan düştüğünü söyledi.
4: Oğlum ne oldu söyleme öyle deyince çocuk dedi ki beni baba yaktılar dedi.
1: Sırtında 3. derecede yanık olan çocuk bir aya yakın tedavi gördü ama acısı dinmedi.
4: Şu an psikiyatri tedavisi görüyor artı... İlaç tedavisiyle birlikte.
1: Batuhan yaşadığı akran zorbalığının ardından yeniden tedavi altına alındı. Babasının tek isteği ise oğlunun iyileşmesi ve sorumluların hesap vermesi.
4: Çocukların da gereken cezasını almasalarını istiyorum yani.
1: 12 yaşındaki küçük iki şüpheli çocuk ailelerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen diğer çocuksa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Merve Veziroğlu bundan 3 yıl önce eski eşinin saldırısına uğradı. Vücuduna tam 58 bıçak darbesi aldı. Aylarca yaşam mücadelesi verdi, kazandı da. Ama adalet mücadelesi henüz bitmedi. Çünkü 26 yıl hapse mahkum olan saldırgan cezaya itiraz etti. Öldürme kastım yoktu diyerek indirim talep etti. Ve bu talep Yargıtay'da karşılık buldu. 26 yıl hapis hükmü bozuldu. Şimdi dava yeniden görülecek.
5: 2023 yılının Ağustos ayında ben çok korkunç bir olay yaşadım. O kadar kalpsiz, o kadar merhametsiz, o kadar canavarca hislerle yapılmış bir şey ki bu.
6: Ağlamak istemiyorum.
1: ...58 yerinden acımasızca bıçaklandı. Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hayata tutundu ama adalet mücadelesi bitmedi.
5: Ben gerçekten mucizevi bir şekilde yaşadım.
1: Korkunç olay 2023 yılının Ağustos ayında Üsküdar'da yaşandı. YouTuber Merve Veziroğlu eski eşi Yunus Yıldırım tarafından tam 58 yerinden bıçaklandı. Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
5: Bu olayları yaşadığım odada bir pencere var. Demir yok ve ikinci kat. Oradan aşağıya atlamayı bile düşündüm.
1: Hayata tutundu tutunmasına ama yaşadıklarının izleri silinmedi.
5: Ben neremin

0: olduğunu bile bilmiyordum. Komple bütün vücudunuzun müthiş bir acı çektiğini düşünün.
1: Cani adam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükümlü sanık öldürme kastı olmadığını savunarak cezada indirim talep etti. Yargıtay ise verilen cezaya ilişkin kararı bozdu.
0: Odaya kilitlenmediysem neden bu kadar çok zarar gördüm? Zaten ben pişman olmuştum demesi ne kadar inandırıcı. O zaman ben niye bu kadar çok şey yaşadım?
1: Duruşma 5 Kasım'a ertelendi. Veziroğlu'nun tek isteği adalet.
0: Bu kararı çok yanlış buluyorum. Bu kararın düzeltilmesini istiyorum. Hafifletilmesini istemiyorum.
2: Ve Türkiye'nin konuştuğu o düzenleme, 15 yaş altına sanal medya kısıtlaması resmi gazetede yayınlanmıştı, hatırlayacaksınız. Bu özellikle çocukların zararlı içeriklere ulaşması ve bağımlılık açısından çok önemli bir adımdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu konuyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Takvimi de bizzat kendisi açıkladı.
3: Eline aldığında bir saatin geçiyor mu telefonda?
4: 1,5-2 saat falan oluyor.
3: Sanal medya platformlarında iş sıkı tutuluyor. Kurallar, sınırlar çok net. Çocuk dostu ekosistemin temelleri atıldı ve 15 yaş altı sanal medya kısıtlamasında sona gelindi. Proje tüm detaylarıyla kullanıma hazır.
5: Çocuklarımızı sokaktan nasıl koruyorsak, çocuklarımızı özellikle dijital dünyanın risklerinden de korumak zorundayız.
6: Sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamı çocuklara artık hizmet sunamayacak.
7: Yemek yesin diye açtığımızda oluyor, ondan sonracıma çocuğun eline çizgi film veriyoruz, içerikler farklı farklı şeyler çıkabiliyor.
3: Peki kısıtlamalarda ne olacak? Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açılamayacak.
8: Yeni düzenlemenin ardından ilk kez sanal medya hesabı oluşturmak isteyen kişiler ilk olarak e-devlet sistemine yönlendirilecek ve burada yaşının 15'ten büyük olduğunu doğrulayan bir kod alacak. O kodu aldıktan sonra sanal medya platformuna kodu yazacak ve hesabını oluşturabilecek.
6: Özellikle algoritmada da ciddi değişimler yaşanmış olacak. Bağımlılık geliştirme etkisi doğurabilecek hizmetler asla sunulmayacak.
8: Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığı şüphesi oluşturduğu durumdaysa platform hesabı geçici olarak askıya alacak ve o kişiyi e-devlet sistemine yönlendirecek. E-devletten aldığı yaş doğrulamasıyla birlikte tekrardan sanal medya kullanmaya devam edecek.
3: 10. dakika geçti. Ver kızım dediğinizde veriyor mu hemen?
9: Yok. Almak zorlaştırıyor bayağı.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş süreçte ailelerin talebinin de dikkate alındığını, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydırma gibi özelliklerin ebeveynlerin talebi doğrultusunda sınırlandırıldığını duyurdu.
5: Ebeveynler aynı zamanda sosyal medya platformlarında vakit geçiren çocuklarını güvenle takip edebilecek.
6: Mesajı yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplar gönderebilecek ve görüldüğü bilgisi asla sunulmayacak.
3: Resmi gazetede yayınlanan düzenleme 1 Kasım tarihi itibariyle uyum süreciyle başlayacak. 31 Mart'ta ise tüm platformlarda zorunlu olacak.
2: Afyonkarahisar denilince akla ilk gelenlerden biri de şüphesiz sucuk. Bu başlıkla yine gündem şehir ama bu kez sucukların lezzeti değil konu. Bazı firmaların sucuğun içerisine kattığı hileler. Bakanlığın açıkladığı tahşiş ürün listesinin başında onlar var ama hile sadece sucuklardan çıkmadı. Antep fıstıklı diye satılan baklavadan, ay çekirdeği, tulum peynirinden nişastaya kadar birçok başlık var. İşte detaylar.
10: Dana sucuğu seviyorum.
11: Dana sucuk diye yediğinizin içerisinde tavuk eti olabilir.
10: Olabilir, evet. Ama onu da işte kime güveneceğiz?
12: O yüzden zaten hazıra tavsiye etmiyoruz. Kıymamızı alıyoruz. Kendi sucuğumuzu kendimiz yaptırıyoruz.
1: Dana diye satılan sucukta tavuk eti ve sakatat, fıstıklı diye vitrine konan baklavada ay çekirdeği, halis muhlis tulum peynirinde ise nişasta çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş listesi güncellendi. 2026'nın ilk 9 ayında 942 binden fazla gıda denetimi yapıldı. Yaklaşık 1 milyar 674 milyon lira ceza kesildi. Ama ne kesilen milyonlarca liralık cezadan korkuyorlar ne de isimlerinin tek tek ifşa edilmesinden.
13: En son aldığım tulum peynirini çöpe attım gitti. Yemedim.

0: tuhaf oldu. Perişan oldum ya. Bir lokma yedim yani.
1: Kahvaltı sofralarının baş tacı Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti sucuk. Gıda sahtekarları bir kez daha sucuğun tadını kaçırdı. Dana eti diye satılan sucukta tavuk eti çıktı.
0: Kullandığı tavuk etiyle %20 fark eder. %20 için benim gıdamla oynanır mı?
2: Liste başında bu kez sucuk diyarı olarak bilinen Afyonkarahisar var. BSS Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta Sakatat, Koca Sinan sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı, Bolles sucukları, Mando sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar markalı sucuklardaysa mekanik yöntemlerle ayrılmış ve çok daha çabuk bozulan kanatlı eti bulundu.
3: Çok fazla kontrolün olamayacağı alanlardan alışveriş yapıldığı vakit bu taklit ve tahşiş ürünlerinden alma ihtimalimizin daha yüksek olduğunu gösteriyor.
2: İstanbul Bağcılar'da Fıstık Sen Gıda tarafından üretilen fıstıklı dilber dudağı baklavada Antep fıstığına ay çekirdeği ve gıda boyası karıştırıldığı tespit edildi. Siirt'te ise Arzu Pastanesi'nin Antep fıstıklı baklavasında gıda boyasına rastlandı.
1: Peki soframıza kadar gelen bir ürünün göründüğü kadar masum olup olmadığını nasıl anlayacağız? Gıda sahtekarlarının oyununa gelmemek için ne yapmamız gerekiyor?
3: Üzerinde Türk Standartları Enstitüsü'nün logosunu gördüğüm anda, ISO 22000 ibaresini gördüğüm anda o ürünü alıyorum.
4: Gece saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta sahneye çıkan bir grup ateşledikleri havai fişeklerle ortalığı birbirine kattı. Tam kaçıyorlardı ki bakın karşılarına kim çıktı.
2: Tam fişekleri ateşlemiş ortalığı dumana boğmuşlardı ki kaçamadan polise yakalandılar. Havai fişek şovu magandalara pahalıya patladı. Sözde eğleniyorlardı. İşgüzar bir grup Beşiktaş'ta gece saatlerinde hem havai fişeklerin hem de korkunun fitilini ateşledi. Peş peşe meydana gelen patlamalar mahallelinin yüreğini ağzına getirdi. Magandalar geldikleri araçla kaçmaya çalışırken bir anda polis karşılarına dikildi. Baltayı taşa vurmaları uzun sürmedi. Emniyete götürülen 4 şüpheliden biri hala gözaltında.
4: 19 yaşındaki Mazlum Gürbüz bir inşaat firmasında çalışıyordu. Bir tabelanın montajını yapacaktı. İddiaya göre hava yağmurlu olmasına rağmen o montajın yapılması istendi. Genç işçi akıma kapıldı, maalesef hayatını kaybetti.
5: De hava yağmurlu olduğu için biz şefe söyledik. Çıkmak istemiyoruz dedik. Şef dedi o kadar şey değil, o kadar kötü bir hava yok, çıkın dedi. Teline deldi, ikimiz de elektriğe çarpıldık.
2: Henüz 19 yaşındaydı. Çalıştığı inşaatta şefinin zorla yaptırdığı tabela montajı onun sonu oldu. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
5: İşten çıkarma korkusuyla biz mecbur kaldık, gittik yağmurlu havada çalıştık.
2: 19 yaşındaki Mazlum Gürbüz ve 18 yaşındaki Levent Çelik çocukluk arkadaşıydı. Bir yıl önce Van'dan İstanbul'a çalışmaya gelmişlerdi. Eyüp Sultan'da bir inşaat firması İş güvenliği personeli olarak işe başlayan iki arkadaş 29 Eylül'de havanın yağmurlu olması dolayısıyla işten kaldıkları koğuşlarına döndü. Ancak iddiaya göre şefleri onları tekrar işe çağırdı.
5: Bizim şef aradı bizi, dedi hava biraz durmuş, gidip onu yapın. Hava yağmurluydu, monitörün üstüne çıktık. Arkadaşımın elinde demir çıta vardı, elektrik teline deldi, ikimiz de elektriğe çarpıldık. Kalbi orada durdu.
2: Eldivensiz ve metal bir çubukla çalışıyorlardı. Akıma kapılan Mazlum Gürbüz hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak bir hafta sonra hayatını kaybetti.
6: Zorla çalıştırmışlar. İş onu değil. Oğlumu zorla götürmüşler.
5: Normalde o yaptığımız iş bize ait değildi. Biz sadece sahadaki işçilerin iş güvenliğini sağlıyorduk. Çok üzgünüm şu an. Ayakta bile şu an zar zor duruyorum.
2: 19 yaşındaki genç memleketinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Gencecikti, daha 19 yaşındaydı. Yani daha işin kazanı ne olduğunu bilmeden bu kazaya kurban gitti. Yani...
4: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
2: İkisi de çok süratliydi. Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar. Kahramanmaraş'ta kayda geçen kaza.

0: Kara'da MHP milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı. Kamyonetten savrulan bir kişi ise hayatını kaybetti. Diyarbakır'da drift atarak ilerleyen sürücü kaldırımda yürüyen iki öğrenciye çarpmış, 17 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Ali Kalkan hayatını kaybetmişti. Drift atarken ölüme neden olan o sürücüye 28 yıl hapis cezası verildi.
1: Biz bir büyük bir projeye girdik. Sonradan nasıl bir bütçe çıkarıyorsunuz? Şu 3000 lirayı bana açıklar mısın?
0: Bursa'da bir sitede çevre düzenlemesi için önce 4500 lira istendi. Sonrasında buna ek olarak 3000 lira daha istenince bina sakinleri ayağa kalktı. Site yönetimine tepki gösterdi.
1: Ben ticaret mi yapıyorum ki faturayı diyeyim?
2: 3000 lira kimse ödemiyor. Hiç kimse ödemiyor arkadaşlar.
0: Tansiyon yükselince devreye jandarma girdi. Yönetici bölgeden uzaklaştırıldı. Kendini polis olarak tanıttı. Hakkında terör soruşturması olduğu yalanıyla kandırdığı kişiden 15 bin dolar yani 740 bin lira alıp kaçtı. 280 saatlik kamera kaydını inceleyen Antalya polisi şüpheliyi yakaladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova'da kestane toplamak için ormana giden adam kayboldu. Jandarmayı arayıp yardım istedi. Termal drone'la yapılan taramada bulunan adam kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
3: Abi valla yerimiz dar bizim.
0: Okul kantinlerinde sıkı denetim var. Burası Hatay. Kurallara uymayanlar önce uyarılıyor, ardından ceza kesiliyor.
4: Gazlı içecekler bulundurmuyoruz. Ağzı kapalı olacak, hava ile teması keseceksiniz.
0: İstanbul Başakşehir'de hareket halindeki tırın lastiği koptu. Rampada hızlanan lastik metrelerce ilerledi. Şans eseri hiçbir araca çarpmayan lastik yön tabelasına çarparak durdu. Karadeniz yaylaları masal diyarı gibi, yeşilin her tonunu görmek mümkün. Manzarası ise tek kelimeyle eşsiz. Burası son dönemde doğa severlerin uğrak noktası olan Gümüşhane'nin Kürt'ün yaylası.
5: Semiha Sözer, Yalova'da kayalık bölgede selfie çekerken düşerek can vermişti. Bilirkişi raporu genç kadının eşi tarafından itilerek öldürüldüğünü ortaya koydu. Yargıtay, yerel mahkemenin iyi hal indirimi uygulamadan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da onayladı.
6: Ama şöyle biraz daha size yaklaşması
7: Recep Bey,
6: lazım.
7: Recep Bey, bu yol boyu bir sürü resim çektim.
6: Burada en son burada oturdum. Hani...
0: Eşini kayalıklardan iterek öldüren sanığa iyi hal indirimi yapılmadı. Yargıtay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
8: Alınan rapor zaten cinayet olduğunu gösteriyor.
0: Semiha Sözer eşiyle gezmeye gittiği Yalova'da kayalık zemine düşerek can verdi. Kurtarma görevlilerinden yardım isteyen Erdal Sözer eşinin uçurumun kenarında selfie çekerken dengesini kaybettiğini savundu.
9: Ben eşimi çok seviyordum, Eşini çok seviyordum. Mezarına kaç kere geldin?
0: Erdal Sözer'in verdiği ifadeler çelişkiliydi. Cinayet ihtimalini de değerlendiren emniyet güçleri aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli eşe olay yerinde keşif yaptırdı. Hakim ve bilirkişi heyeti de oradaydı.
7: Buraya kadar çıktığımızı hatırlıyor.
10: Çıktığını hatırlıyorsun.
7: Yürüdük onu bilmiyor.
0: Bilirkişi raporunda ölümün kaza veya intihar olmadığı, genç kadının itilmesi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varıldı. 15 ay sonra tutuklanan Erdal Sözer suçlamaları reddetse de bilgisayarında yapılan incelemede bir kişi nasıl itilir şeklinde arama yaptığı, benzer vakaların haberlerini tekrar tekrar okuduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti iyi hal indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay hükme kadına karşı kasten öldürme ibaresini ekleyerek cezayı oy birliğiyle onadı.
9: Adalet yerini buldu ama benim yavrum geri gelir mi gelmez. Fakat en azından bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı.

0: Anormal şişirerek piyasayı olumsuz etkilemek çok yanlış bir şey.
1: Denize atılan ağlar palamutla doldu taştı. Bu bolluk tezgaha uygun fiyat olarak yansımıştı ki balıkçılardan avlanmama çağrısı geldi. Yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
2: Gerekli işleri yapsınlar, biz de ekmeğimizden olmayalım. Vatandaşlar afiyetle sofrasını eksik etmesin.
3: En son 25 yıl önce palamutta bu kadar bolluk vardı, ancak bolluk kadar fiyatlar da semtten semte, bölgeden bölgede değişkenlik gösteriyor. Öyle ki Karadeniz bölgesinde 30 lirayla 50 lira arasında değişirken, İstanbul'a geldiğimizde bazı marketlerde 40 liradan satışta. Ancak balık tezgahlarında ise durumlar farklı. 100 liradan başlıyor, 200 hatta 250 liraya kadar çıkıyor.
2: İşte maliyet var, kira ücreti, işçi ücreti, sigortası, spotajı, masraflar çok büyük. O yüzden çoğu yerde 200'e satılıyor, 250'ye satan bile var yani.
1: Av sezonu açıldığından bu yana palamut bolluğu hiç azalmadı, aksine daha da arttı. İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği ise balık daha da ucuzlamasın diye avcılığa birkaç gün ara verilmesi çağrısı yaptı. Bu çağrı büyük tepki çekti.
2: Vatandaş cebindeki bir paraya göz dikiyor bunlar. Kendi cepleri doldurmak için, daha fazla doldurmak için. Gerçekten bu böyle.
4: Böyle bir yasak geldiği takdirde fiyatlar artacaktır ve herkes bundan mahrum kalacaktır.
5: Bilmemesi gerekir bence. Gerek yok yani.
1: Gelen tepkiler üzerine birlik geri adım attı. Avcılığa ara verilmeyecek. Bu da tezgahta fiyatların daha da düşeceği anlamına geliyor.
6: Daha ucuz olsun isteriz.
7: Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi ölmüştü. İki yıl sonra bölgenin önde gelenlerinin devreye girmesiyle aileler arasındaki husumet bakın nasıl sona erdi.
8: Hayvan otlatma kavgası kan davasına dönüştü. Husumetli iki aile sonunda barıştı.
9: Bir araya gelip herkes kendi aşiret mensuplarına bu kanın dökülmemesi için, kanın durdurması için hep birlikte çalışacağız.
8: İki yıl önce Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde aileler arasındaki kavgada iki kişi hayatını kaybetmiş, sekiz kişi yaralanmıştı. Bölgede barışın hakim olması adına İzola aşireti lideri Cihan İzol devreye girdi ve iki aileyi bir araya getirdi.
9: Aşiret liderlerinin tamamı baktığında hem ağadır hem reistir. Madem öyleyse el birliği, gönül birliğiyle bu işlere el atmamız lazım. Ama bunu da inşallah bunlara önderlik ben yapacağım. Onun için bir komisyon kuracağım.
8: Rusun ve İleşmek aşiretleri arasındaki husumet Siverek'te düzenlenen törenle sona erdi.
10: Acıyla başlayan süreç barışla noktalandı. Hilvan'da husumet yaşayan iki aile aynı masada buluştu.
9: İşte dediğim gibi maalesef bizim bölgede bu kanayan yarayı durdur dememiz lazım. Tabi bu da ekip işidir. Bu da aşiret mensuplarına sahip çıkmamız lazım gerekiyor. Zaten bunu gerekeni yapıyoruz. Köylerde mesela olduğu gibi kavgalar, mavgalar, dövüşler üzerine bir daha erken gidersek ya da buna el atarsak kesinlikle kan bu memlekete dökülmez.
8: Barış törenine çok sayıda protokol üyesi, siyasetçi, kanaat önderi, iş insanı ve ailelerin yakınları katıldı.
7: Bu haberle birlikte akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, mutlu akşamlar.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Elektrikli skuterların kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle elektrikli skuter yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22. maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi. İhlalin niteliğine göre 8.687 liradan 170.000 liraya kadar idari para cezası öngörüldü. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflar.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kızıldeniz'de gemileri hedef aldılar. Yemen'de kritik bölgeleri ele geçirdiler. Suudi Arabistan'ı da füze ve İHA'lar da vurup bölgedeki enerji ve ticaret hatlarını tehdit ettiler.
4: Yemen Silahlı Kuvvetleri daha önce açıklanan yasağa tabi olan Suudi gemileri hariç tüm şirketler için deniz seyri seferlerinin güvenli olduğunu teyit ediyor.
3: İsrail'le savaşın yankılarını Kızıldeniz'e taşıyan ve bölgenin dengelerini sarsan Husiler kimdir? Onların hikayesi Yemen'in kuzeyinde 1990'lı yıllarda başladı. Zeydi Şiiliğini savunan hareket, Yemen hükümetiyle sık sık sorunlar yaşadı. Yıllar geçtikçe güçlü muhalif grup haline geldi. Zamanla hükümetle olan gerilimleri de büyüdü. Bölgedeki yüksek tansiyon 2004'te silahlı çatışmaya dönüştü.
4: 2003'teki Irak Savaşı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler onların büyümesine yardımcı oldu. Bu savaşı aynı zamanda anti-emperyalist, anti-Amerikan, anti-Batı anlatısı yaratmak için bir araç olarak kullandılar.
3: 2011'de Arap Baharı ile birlikte krizi fırsata çevirdiler. Siyasi ve askeri olarak güçlendiler. Bu gücü de ilk olarak 2014'te kullanarak Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirdiler. Sonuç olarak ülke iç savaşa ve kaosa sürüklendi. Yemen'in yakın tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Husilerin Sana'yı ele geçirmesi Suudi Arabistan'ı da harekete geçirdi. Riyad grubu bir sınır tehdidi olarak gördü. 2015'te Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyon oluşturuldu. Husilere karşı operasyon başlatıldı. Suudi Arabistan, Yemen hükümetini ve Husi karşıtı grupları günümüze kadar destekledi. Yıllar süren savaş Yemen'i bölgesel rekabetin cephelerinden biri haline getirdi. Husilerin İran'da bağları ise giderek güçlendi. Tahran'ın silah, füze teknolojisi ve askeri destek sağladığı öne sürüldü. Ancak çatışmanın bedeli olarak Yemen'de yıllar boyunca istikrar sağlanamadı. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline geldi. Husiler doğrudan İran tarafından kurulmuş bir hareket değil. Yemen'in kendi iç dinamiklerinden doğsa da mezhepsel olarak Tahran'a bağlılıkları var. Bu bağlılık onları aldıkları askeri destekle güçlü bir aktör haline getirdi. Ama aynı zamanda İran'ın vekil gücü oldular. Husilerin etkisi son yıllarda özellikle 2023'te başlayan Gazze Savaşı'yla daha da ortaya çıktı. İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediler. Ardından ticari gemileri hedef almaya başladılar. Şimdi ise Husiler yeniden saldırılarını şiddetlendirdi. Ülke içinde ilerlemeye başlayan silahlı gruplar Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Doğu Batı petrol boru hattının kapanmasına neden oldu. Üstelik Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Husi ilerleyişi Babül Mendeb üzerindeki baskıyı daha da arttırmaya başladı.
4: Kızıldeniz'de özellikle Babül Mendeb ve bitişiğindeki Yemen'de İsrail gemisini sürekli izlemek ve aramak için gözlerimiz açık.
3: Babül Mendeb Boğazı küresel enerji arzı için çok önemli. Yemen'de Cibuti ve Eritre arasında yer alan Boğaz, Kızıldeniz'i, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlıyor. Bir tarafta Hürmüz Boğazı, diğer tarafta Babül Mendeb. İki kritik deniz geçişindeki gerilim sadece Orta Doğu'yu değil, küresel enerji ve ticareti de tehdit ediyor. Son gelişmeler ise piyasada milyonlarca varil arz eksikliğine yol açabilir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek

0: suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye kamuda, siyasette arınma ve aklanma dönemindedir dedi. Elma ile armudun aynı kefede tartışıldığını belirtti, muhalefeti eleştirdi.
0: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Kimseye oyun kurdurmayız.
1: Bahçeli, belediyelerdeki yolsuzluğun boyutunun da açıklanmasını istedi.
0: Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle behemel paylaşılmalı. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
1: Bahçeli'nin bir başka gündem maddesi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıydı.
0: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
1: Yunanistan'ın silahlanma çabalarına ve işbirliklerine de ayrı bir parantez açtı Bahçeli.
0: Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa, Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa, hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz.
1: MHP lideri son olarak Fransa'daki öğrenci eylemlerine değindi. Avrupa'ya yayılma riski olduğuna işaret etti, gençlere seslendi.
0: Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun.

0: A Haber Ankara stüdyolarından memleket meselesinden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Dop dolu bir programla karşınızdayız. Hem iç siyasette gündemdeki sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Hem de dış politikada yaşanan gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Ve bu masada tüm ayrıntıları değerlendireceğiz. Çok değerli konuklarımız var. Hemen konuklarımı tanıtarak başlayayım. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bu arada ilk yayınımız herhalde.
0: Evet.
1: Ağabere'de hayırlı olsun diyor.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. SETA Genel Koordinatörü Sayın Nebim İş Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar. Hayırlı olsun Ankara'da Haber'in stüdyosunda ilk program inşallah.
0: İnşallah güzel bir yayın olsun hocam. Gazeteci Zafer Şahin hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sevgili İlter, inşallah güzel bir yayın olacak Haber'in Ankara stüdyolarından. Çok güzel bir ortam, çok güzel evet. Bilgiler var, kulisler var. İnşallah güzel bir yayın olacak.
0: İnşallah, teşekkürler. Biz de hemen kulis bilgisiyle başlayalım. Sıcak bir gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti hattında yüksek tansiyon hakim malum. Karşılıklı gelen açıklamalar var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

0: Bu kulis bilgisini, sıcak bilgiyi paylaşarak hemen başlayalım. Neden suç duyurusu hazırlığı var? Parti aidatları ile ilgili malum bir tartışma sürüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk'ün yapmış olduğu bir açıklama vardı. O açıklamayı hatırlatalım. Faik Öztürk dedi ki grubumuzun bankadaki parasını, yani CHP grubunu kastediyor Faik Öztürk, grubumuzun bankadaki parasını milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi itirazı için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünü açıklasın dedi. Özgür Özel'e yönelikti bu ifadeler. Şimdi bu açıklamanın ardından bu konunun peşine düştük. Burada ne kastediliyor? Cumhuriyet Halk Partisi neye hazırlanıyor? Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetimi tarafından partinin ihtiyaçları için milletvekili maaşlarından aidat adı altında bir para kesiliyor. Bu her zaman olan bir şey. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadan önce, yani yeni partiyi kurmadan önce grup başkanı sıfatıyla bankaya yazı gönderdi ve o yazıda milletvekili aidatlarının yeniden vekillerin hesabına yatırılmasını talep etti. Yani şu söyleniyor: biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten ayrılacağız, yeni parti kurulacak, bu aidatlar da CHP kasasında kalmasın. Bu şekilde bir hamle yaptı Özgür Özel. Tartışmada şurada başlıyor: bankaya gönderilen yazıya milletvekillerinin acil işlemler için boş kağıda attıkları imzalar da eklendi. Şimdi milletvekilleri boş kağıda neden imza atıyor? Bazen malum Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne bazı konularla ilgili itirazlarda bulunabiliyor. Bu itirazlarda bulunurken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de imzası gerekiyor. Bu imzaları acil bir durumda toplanması tabii ki kolay değil ve hatta belki de mümkün değil. Bu nedenle milletvekillerinden boş kağıda imza alınıyor. İşte bu imzalar milletvekillerinin rızası dışında bankaya gönderildiğini ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Bu nedenle de bir suç duyurusu hazırlığı var. Barkoyu da arkadaşlar ekranlara getirdim. Şimdi gerekçe de şöyle ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarından edindiğimiz bilgi şöyle. Gerekçe de gerek kanun gerekse yönetmelik hükümlerine göre aidatların iadesi yönünde bir karar alınması ve işlem tesis edilmesi mümkün görünmemektedir diyor. Tabi bunu kanuna dayandırarak ifade ediyor CHP kaynakları. Dolayısıyla bir siyasi partinin veya parti faaliyetlerine tahsis edilmiş bir kaynağın parti üyelerine veya milletvekillerine kişisel bir kazanç, gelir veya kar payı niteliğinde dağıtılması açıkça kanuna aykırı bir uygulamadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Başkanlığı'nın 23 Nisan 2026 tarihli ve 949 sayılı yazısı açıkça hukuka aykırıdır diyor Cumhuriyet Halk Partisi ve bu imzaların Anayasa Mahkemesi başvurularında kullanılmak üzere önceden verilen imzalar olduğu şüphesizdir. Yani başka bir amaçla verilen imzaların ve güvenin açıkça kötüye kullanılması söz konusudur. Yazıda 138 milletvekilinin imzası bulunmasına rağmen IBAN listesine 100 milletvekilinin IBAN'ı bulunmaktadır. Sonuç olarak iade işleminin dayanağı olan Grup Genel Kurulu kararı açıkça kanuna aykırıdır ve iade talebi toplu dilekçe de açık imzayla güvenin kötüye kullanılması yoluyla oluşturulmuş sahte bir evraktır diyor Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bu hukuki gerekçeleri göz önünde bulundurarak parti aidatlarının yeniden talebiyle ilgili yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Bu kulis bilgisini paylaşarak başlayalım. Zafer Şahin, sizinle başlayalım. Böyle bir durum var. Uzun süredir de aslında tartışılan bir konuydu. Bir hamle gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin, öyle görünüyor. Ve hatta bugün CHP'li bir kaynağıma sorduğumda dosyaya bakıyoruz, gereğini yapacağız dedi.
1: Şimdi İlter, tabii önemli bir kulis bilgisi. Bir taraftan sen anlatırken ben şunu düşündüm. Yani bu ülke şu an dünya, Türkiye nasıl bir gündemle meşgulken orada neler oluyormuş? Hani tırnak içerisinde bu nitelikli dolandırıcılık olarak bile tabir edilebilen edilebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Yani Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusu için toplanan imzalarla

0: partinin kasasındaki paranın bir yerden başka bir yere aktarılması hadisesi çok enteresan. Gerçekten Türk siyasetinde ikinci bir örneği var mı? Ya birbirleri için en ağır hakaretleri dile getirdiler. İşin bir de başka boyutu var. Bugün ben de görüştüğüm bir haber kaynağından edindiğim bilgi, yaklaşık 350 milyon liralık bir paranın bir şekilde CHP'nin kasasından harur parmağı savulduğuna dair CHP'lerin iddiaları var.
1: 350 milyon.
0: Öyle diyorlar. Yani bir iddia olarak bunu gündeme getiriyorlar. Şimdi partinin hazineden aldığı, hazine yardımı olarak aldığı paraya da bir bakmak lazım. Ama hazin, yani kameralar önünde işte söylenen sözler, verilen vaatler, Türkiye gündemine ilişkin yapılan eleştiriler, hepsi bir tarafa, perde arkasında büyük bir para kavgasının yaşandığını görüyoruz biz. Ya bu da dediğim gibi tırnak içerisinde hani resmen milletvekillerinin, milletin temsilcisi olarak görev yapan isimlerin imzaları üzerinden bir hukuksuzluğun yaşandığını gösteriyor.
2: Vardı bu konu.
0: Türk siyasetinde de ikinci bir örneği sanıyorum yok. Yani bugüne kadar herhalde hiç kimsenin aklına böyle bir yöntemle partinin kasasını boşaltmak, eğer iddia doğruysa diye hala biz bir pay bırakalım, bir ihtiyat payı bırakalım. Bu ikinci bir örneği olmayan tuhaf bir gelişme.
2: Şöyle, yeni parti cephesi diyor ki yani bu aidatlar hani milletvekillerinin maaşlarından kesildi. Milletvekilleri de bizimle birlikte yeni partiye geçecek, para orada kalmasın öyle, diyor ama
3: kurumlar öyle hukuka yönetilmiyor. Öyle Ahmet Ağa'nın cebi gibi yönetilmiyor bu işler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği varken kanuna göre grup kararı alınaraktan çıkartılmış bir karar bu.
2: Bu hukuka aykırı olduğu söyleniyor.
3: Hukuka uygun olarak para toplanabiliyor. Hı hı. Ve bu paranın nasıl üleştirilebileceğini de grup kendisi belirliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği devam ederken toplanmış paraların, Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıyor, kapatılmıyor, varlığını devam ettiriyor. Ama siz ayrılıp farklı bir partiye geçeceğiniz zaman bunu güvenin kötüye kullanımı diye nitelendirebileceğimiz boş kağıtları devreye sokaraktan milletvekillerinin hesabına aktarıp tekrardan milletvekillerinin hesabından başkaca bir bankada toplamak hülle yoluyla güvenin kötüye kullanılması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasının boşaltılması anlamına geliyor. Dolayısıyla kurumun varlığı devam ederken Ahmet Ağa'nın, ama şöyle aklıma geldi bakın şimdi. Hatırlayın, Uşak'ta bir belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkeze ait bir arabası ne yapılmıştı? Renove edilmiş, içi donatılmış. O zamanın değeriyle 17 milyon lira gibi bir para harcanmıştı. Bu konu Özgür Özel'e sorulduğunda ne diye cevap verdi? Ya dedi, Uşak Belediyesi'nin dedi gelirleri devletten gelmiyor mu? Devletten geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti yardımları nereden geliyor? Devletten. Ha bu cep, ha o cep. Öyle devlet böyle yönetilmiyor ama. Yani anlaşılan Özgür Özel aynı acılluğu yeni parti kurulurken de ortaya koyma noktasında oldukça mahir davranmış. Çünkü ilgili kanunun ilgili maddesine baktığımda bu toplanan paranın partinin kanuni geliri olarak irat kaydedildiğini, evet, söylüyor. Eğer partinin kanuni bir geliri olduysa, partinin tüzel kişiliği de ortada durduğuna göre, ben yeni parti kuruyorum, oraya da bu milletvekilleri para verdi, ben dolayısıyla parayı önce onlara veririm, sonra onlardan tekrar alırım demek şark kurnazlı. Tabii ben şuna dua ediyorum sevgili İlter. Allah muhafaza bu parayı market poşetine koyup meclisteki bir odada da unutabilirlerdi. Tamam mı? Allah muhafaza onu da yapabilirlerdi. En azından o yapılmamış.
2: Şöyle 2820 sayılı kanun 63. maddesi
3: tam o.
2: Burada gösteriliyor. Diyor ki madde, grup kararına İki konuda yetki vermektedir diyor.
3: Toplanan
2: milletvekili aidatının miktarının belirlenmesi ve toplanan paranın grup faaliyetleriyle parti merkezi arasındaki dağılımının belirlenmesi, bu hükümde daha önce geçerli şekilde tahsis edilmiş parti gelirlerinin milletvekillerine kar payı, tasfiye payı veya toplu aidat iadesi şeklinde geri dağıtılmasına ilişkin herhangi açık bir şey yetki bulunmamaktadır tabii, diyor.
3: O yüzden orayı alıp onu ben bunu dağıttım diyemezsin yani. O bakkal değil orası.
2: Nebi Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok özür dilerim Nebi Hocam. Sadece şunu söyleyeceğim. Ya biz bunu CHP'nin parası olarak konuşuyoruz ama bu para milletin parası. Çünkü siyasi partilerin kasalarındaki paralar hazine yardımı olarak bu partilere verilen paralar. Dolayısıyla eğer ortada iddia edildiği gibi bir kayıp varsa, yüz milyonlarca liralık bir kayıp söz konusuysa,
3: bu milletvekillerinin ceplerinden ödedikleri aidat parası.
0: Öyle ama benim hani söylediğim şey şu. Sadece milletvekillerinin ödedikleri aidat değil. Yani iddia o ki

0: 350 milyon liralık bir
1: başka
0: paraların da ortadan kaybolduğuna dair bir iddia söz konusu. Şimdi bu paralar yani nasıl temin edilmiş? Sadece milletvekili maaşları üzerinden böyle bir para söz konusu olamaz. O zaman şuraya bakacağız. Demek ki hazine yardımı, hazine yardımından partiye verilen paralar da ortadan kaybolmuş.
2: Şimdi bu dosyayı inceliyormuş Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'li bir üst düzey yetkili dedi ki dosyaya bakıyoruz dedi şu anda. Gereğini yapacağız. Sordum yani bununla ilgili bir suç duyurusu olabilir mi diye. Dedi ki vallahi dosyaya bakıp gereğini yapacağız.
1: Olabilir çünkü arşiv de yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
2: Bir de o tartışıyorlar.
1: Yani nereye gidersin paranın izini sürmek için? Dekontları alırsın, onu alırsın, bunu alırsın, alınmış kararlara bakarsın. Nerede olur bu işler? Arşivde olur. Arşivde yok.
2: O da ayrı bir tartışma.
1: Arşivde yok tabii ki. Geriye doğru orada nasıl gideceksin?
2: Hemen
1: araya girdim ama Nebi Hocam, evet. Kusura bak. Hocam,
3: yani şöyle şimdi bir parti yeni isimlendirmesiyle kendisini yeni parti olarak adlandırdı. Tabii bir yeni parti değildi. Kadro taşımalı. Yani CHP'deki kadroların bir kısmının işte yeni bir parti adı altında örgütlenmesiydi. Şimdi ne beklersiniz bir parti kurulduğunda? Yani toplumun önüne yeni bir siyaset tarzı, yeni bir siyaset iklimi, yeni bir yüzle, yeni bir söylemle çıkarsınız. Parti kurulmasından itibaren CHP'deki kendi dönemlerindeki bütün krizleri aslında yeni partiye de taşıdılar. Yani neyi taşıdılar? Mesela ilk günden itibaren isim krizi konuşulmaya başlandı. Yani daha işte Yenilik Partisi ile benzer bir isim konduğu için işte mahkemelere düştüler ilk günden. Diğer taraftan şimdi özellikle CHP'nin içerisinden hem maddi kaynakların hem işte milletvekillerinden toplanan aidatların yeni partiye aktarılması. Şimdi Türkiye'de iddiası olan bir parti böyle bir şey yapmaz. Yani bu ben yaptım oldu mantığı ile yapılabilecek bir şey değildir. Yani partiler düşünün yeni kurulduğunda bir heyecanla kurulur. Yeni programlar açıklar. Yeni yüzlerle ortaya çıkar. Ama yeni parti böyle bir şey yapmadığı gibi tamamen CHP'deki o bütün yaşanan krizleri de yeni adı altında oraya taşıdı. Yani çoklu krizlerle malul bir parti. Şimdi toplum, seçmen, partileri karşılaştırır. Der ki işte programlarını karşılaştırır, Türkiye vizyonlarını karşılaştırır ve bunun üzerinden belirli notlar verir. Yani o not nedir? Ya kendi krizini yönetemeyen ya da kendi milletvekillerinin aidatlarını bile başka işler için verdiği imzaları kullanarak geri çektiğinizde bunun bir gün açığa çıkacağını ve kendi partinizi zor durumda bırakacağını düşünmeniz lazım.
2: Niye ama düşünülmüyor hocam?
3: Çünkü şimdi burada
2: CHP diyor ki bu
3: ya şöyle bu meselenin aslında
2: sahte evrak
3: büyük ihtimal bir programında konuşuruz gelecekte de Türkiye'de toplumsal muhalefetin istismarı diye bir şey var. Yani şöyle o kadar özgüvenli bir yerden bakıyor ya Türkiye'de bir toplumsal muhalefet var iktidar karşıtlığından bunun işte yüzdesi şuraya çıktı. Bizim ne yapıp ettiğimiz çok da önemli değil. Yani ne yaparsak yapalım orada zaten bizi destekleyen bir kitle var diye oradaki gerçekten seçmeni de istismar eden bir siyaset tarzı bu. Bu siyaset tarzı da maalesef giderek böyle bir içi boş özgüveni de getirdi. Yani önce CHP işte yerel yönetimlerdeki belirli siyasi kariyer hedeflerine feda edildi. İşte İstanbul'daki rant, lojistik imkanları kullanılarak Türkiye'de bir siyaset dizaynı yapılmaya çalışıldı. Onun üzerinden de Türkiye'nin işte en köklü 100 yıllık partisi bir şekilde krize sürüklendi. Ve oradan da yeni bir parti ortaya çıktı. Yani bu yeni partide şöyle düşünüyor ya Türkiye'de zaten CHP'ye %20 oy veren bir kitle vardı. Bu işte belki toplumsal muhalefetle birlikte %30'a çıktı. Biz bunun yarısını alsak zaten Türkiye'de siyaset olarak kalırız. Ama bu gerçekten toplumsal muhalefetin istismarı olarak açıklanabilecek bir durum. Yani siz belediyelerle rüşvet, irtikap vesaire bunları dikkate almıyorsunuz ya da bunu perdelemeye çalışıyorsunuz. Diğer taraftan yeni bir parti kuruyorsunuz isminden tutunuz da başka birçok muazzalı işlere karışıyorsunuz ve bu da toplumda tartışıldığında iyi de yani ne var ki bunda gibi böyle bir meseleyi görmezden gelen etrafını dolaşan bir siyaset

0: tarzı var. Şimdi bu siyaset tarzı tabii ki sürdürülebilir bir şey değil. İyi Parti açısından, yani isminden tutunuz da maliyesine kadar
1: yeni böyle parti bir, açısından
0: tabii yeni parti açısından böyle bir yola devam ettiğinizde bu bir yere kadar da gitmez, bir yerde tıkanır zaten. Siyasal partiler şöyle bir şeydir, mutfakları olur. Bir parti kurulacağında programını yazar. Mali sorumluluklarını, yükümlülüklerini, maliyesini nasıl, işte nereden para toplayacağı, bağışların nereden geleceği, bunlar tek tek ortaya konur. Orada hukuki işleri olur partinin ve neyin hukuka aykırı, neyin hukuka aykırı olup olmadığını net olarak çerçevelendirir, ortaya koyar. Şimdi bunlar yapılmadığı için eğer bir partide herkes sadece kendi siyasi kariyerini hedeflerse bu tür işler olur. Yani işte ya yap gitsin, kim uğraşacak falan. Olan budur aslında. Da
1: benzer bir durum, evet, olmuştu aslında.
2: İlter, ya şöyle, bu konuyu geçmeden şimdi Faik Öztürk CHP'nin grup başkanı. Evet. Dün mesela yaptığı açıklamada bence şu soruyu soruyor. Diyor ki hesap şifrelerini neden vermiyorsunuz? Ya o kadar enteresan bir durumla karşı karşıyayız ki. Şimdi yeni bir parti kurmuşlar, CHP'den ayrılmışlar ama CHP'nin hesap şifrelerini CHP'nin yeni yönetimine vermiyorlar. Yani orada sadece bu milletvekillerinin maaşlarından aktarıldığı söylenen 5 milyon liranın ötesinde bir hesaplaşma var. Bu bize bunu gösteriyor.
1: Yani Özgür Özel şöyle bir yanıtı oldu. Yani CHP şifre istiyor. Kemal, bu anket üzerinden başlayan bir tartışmaydı aslında. İşte evet. Cemil Tugay doğru aday değildi diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de dedi ki anketlerde birinci çıktığı için biz kendisine aday gösterdik. Daha sonra tekrar Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki partide böyle bir anket yok.
2: Ya,
1: ve ardından sen... Özgür Özel dedi ki anket bulutta dedi. Ve gayrimeşru oldunuz, yani siyaseten
2: bulutun şifresini vermiş mi?
1: Şifreyi vermiyor Özgür
2: Bey. Bunun şifresini
1: gayrimeşru olduğunuz için, yani siyaseten bir yorum. Bak, gayrimeşru olduğunuz için size şifreyi vermiyoruz
2: ya, böyle
1: dedi.
2: Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Şimdi maalesef hani burada CHP'nin hakkını da hukukunu da dile getirmek gerekiyor. Şimdi öyle söyleyeyim, yani resmi olarak partinin bir yönetimi var ve siz bu partinin hesaplarına ilişkin şifreleri vermiyorsunuz. Ve bunu da diyorsun ki sen gayri resmisin. Ortada yargı kararı var. Yargı kararıyla geldi değil mi bu CHP yönetimi? Yani bu, ben yargıyla tanımıyorum diyor. Bak bir şey söyleyip bırakayım sana. Özgür Bey'in döneminde CHP'nin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı kimdi? Özgür Karabat'tı değil mi? Şimdi şifreleri biliyor. Peki kişilerle uğraşmak değil. Özgür Karabat kim? Özgür Karabat, hani bu İstanbul'da sürekli belediye otobüsleri yanıyor ya İlter. Biliyorsun sürekli belediye otobüsü yanıyor. Ve istatistiğini çıkartmışlar. 2019-2025 döneminde neredeyse ayda bir belediye otobüsü yanmış. Neden yanmış? İETT garajında çalışan bir ustayla konuşmuş gazeteciler. Adam diyor ki otobüslerin bakım ve onarımında yeni parça değil, eski çıkma parçalar kullanılıyordu. Peki otobüslerin bakım ve onarım işleri kime verilmiş? Bir şirket, ismini burada anmayayım. Bu şirkete 5 yılda İlter 21 milyar liralık ihale vermişler. 38
3: o
2: ihalede.
3: Para değerlerine.
2: Tabii 38 ihalede 21 milyar liralık ihale vermişler. Yaklaşık 22 milyar lira. Özgür Karabat bu şirketin mali müşaviri. Bak. Şimdi 22 milyardan bahsediyoruz. 21 küsür milyar lira. Şimdi bu kişi, yargının konusu artık bu iş. CHP'nin o dönemki mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Şu an yeni partide de sanıyorum yine bu para işlerine on bakıyor. Herhalde öyledir. Şifreler yok ortada. Yani her yerden dökülüyor. Evet, bir taraftaki yolsuzluğu konuşurken diğerini de görmemiz gerekiyor. Şimdi sabah akşam çıkıyorsunuz, fon vurgunu diyorsunuz, fon skandalı diyorsunuz. Kardeşim, herkes bu işin içinde kim varsa ortaya çıkmasını istiyor. Öyle değil mi? Evet. Cumhurbaşkanından tut Adalet Bakanı'na, Hazine Maliye Bakanı'na, herkes diyor ki biz bu işi çözeceğiz. Kimseye bu konuda bir iltimas geçilmeyecek. Ya siz daha bu Özgür Karabat'a İETT'nin otobüslerini soramıyorsunuz. Oradaki 22 milyar liralık zararı soramıyorsunuz. Ondan geçtim, o zararı sormadığın için bugün CHP'nin kasasındaki kimi iddialara göre 350 milyon, kimi iddialara göre vekillerden toplanan 5 milyon lira. Evet. Bunun hesabını soramıyorsun.
1: Şimdi arşiv demişken Yusuf Hocam, siz evet, de Barko'ya geçelim.
4: Olur.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arşiv tartışması da var. Bu arşiv tartışmasıyla ilgili şöyle...
4: Tabii, buyurun.
1: Buyurun hocam siz. bu konuyla ilgili de

0: gelen açıklamalar var. Oldukça ses getiren açıklamalar. Evet. Şimdi CHP yeni parti hattında arşiv krizi diye bir başlık. Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi bu neyle başladı arşiv krizi? Onu hatırlatalım. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferiyle birlikte başlayan bir tartışma bu. Neden başladı? Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Cemil Tugay doğru bir aday değildi. Ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cemil Tugay'ın aday gösterilme sürecini anlatan bazı yetkililer de işte Cemil Tugay değişimcileri yani Özgür Özel'i desteklediği için aday gösterildi şeklinde bir yaklaşım vardı. Kılıçdaroğlu dedi ki Cemil Tugay doğru aday değildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Dedi ki anketlerde birinci çıkıyordu. O nedenle aday gösterdik. Bunun üzerine de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu anketi sordu. Partide öyle bir anket yok diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Özgür Özel'in yanıtı oldu. Anket bulutta yani elektronik sistemde ve gayrimeşru olduğunuz için şifreyi vermedik zaten diyor Özgür Özel. Bir sayfa daha var. Onu da aktaralım şimdi. CHP Grup Başkanı Faik Öztürak'tan Özgür Özel'e yanıt geldi. Bulut'un şifrelerini giderayak parti yönetimimize devretmediklerini itiraf ediyorlar. Siz suç işlemişsiniz diyor Faik Öztürak. Ali Haydar Fırat da yine konuştu. CHP İletişim Koordinatörü. Partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar dedi. Daha sonra bu tartışmadan önce de Faik Öztürak'ın bir açıklaması vardı. Seçimleri işaret ederek dedi ki milletimiz Atatürk'ün partisine sahip çıkacaktır. En ufak bir şüphemiz yok dedi. Özgür Özel yanıt verdi. O binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep birlikte hep beraber çıktık dedi. Arşiv tartışması da böyle başladı. Siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Yani ilk şeye geri gelelim. Bir öncekine geri gelelim. Zaten bu kadar konuşmanın özeti Özgür Özel'in şurada yaptığı açıklamada ne demek istediğimizi çok net bir şekilde özetliyor. Ne diyor? Anket bulutta yani elektronik bir şekilde depolanıyor. Gayrimeşru olduğunuz için bunu size vermiyoruz. Bu zaten bir deli dumrul hikayesi. Yani bunu normal hukukun üstünlüğüne inanan, bunu tanıyan hiç kimse bu şekilde davranmaz. Laf başı geldiğinde, konu konuşmaya geldiğinde hukukun üstünlüğü, laik, sosyal, demokrat, hukuk devleti falan al hukuk devleti. Sen gittin ayrı bir parti kurdun, ayrı bir tüzel kişilik oldun ve çıkmış olduğun partinin arşiv kayıtlarını vermiyorsun. Nedir peki arşiv? Önemi neden vardır? Arşiv stratejik aklın aktarılması ve geçmişe ışık tutulabilmesi için en önemli hususlardan bir tanesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde idare ettiğiniz dönemde arşivde neler saklanıyordu ki Bulut'un şifresini de alarak gitmek durumunda kaldınız. Herkesin aklına gelmesi gereken sual budur. Çünkü abdestinden şüphe olmayan hiçbir parti genel başkanı arşivle alakalı bir karartmaya girişmez. Ve bu konuyla alakalı arşivin Bulut'ta da olsa depoda da olsa anahtarını ya da şifresini vererek gider. Bir sonrasına gelelim. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden sıkça görmeye alışık olduğumuz bir cevap geliyor. O binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık. Yani arşivin anahtarı da Atatürk'ün bize mirası. Biz bu mirası da alıp gittik. Nereye geldik yine? Bu kadar tartışılan konuların üzerine Atatürk tülünü örttüğünüzde dokunulmazlığını, konuşulmazlığını, soruşturulmazlığını elde etmiş oluyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait paraların nerede olduğu bilinmediği ya da hülle yoluyla bilmem nereye aktarıldığı. Arşivle ilgili bulutta saklanan, elektronik bir ortamda saklanan şeyin şifrelerinin verilmediği bir anlayış tabii ki milletin takdirine, sadece yargının takdirine değil milletin de takdirine. Yani yarın bir gün düşünün Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Cumhurbaşkanlığını kazandığını ve bu ülkede 10 yıl Cumhurbaşkanlığını yaptığını ve seçimlerin hile içerdiği gerekçesiyle de Cumhurbaşkanlığının bütün kaydının bir şekilde cebe koyularaktan şifresi oradan ayrıldığını düşünün. Böyle bir devlet olamaz. Böyle bir devlet anlayışı da olamaz. Böyle bir devlet adamlığı zihniyeti de olamaz. Ama bakın bu bizi nereye götürmeli? Bu bizi şuraya da götürmeli. Hatırlayalım, hocalarım da hatırlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yapıldığında, seçimler iptal edilip tekrarlanma kararı alınmadan evvel ilk yapılan iş daha koltuğa oturur oturmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arşivlerinin bir hard diske depolanması ile ilgili bir talimat verildi. Hatırlayalım bunu. Evet. Ve bu yargı kararıyla durdurulabildi. Yargı kararıyla durdurulabildi. Konuyu bulandırmak için birçok şey anlatılıyor ama neyin ne olduğunu

0: biliyoruz. Şimdi bunları biz A Haber'in ekranında anlattığımızda Ekşi Sözlük isimli kanalizasyon çukurunda hala yazıyor. A Haber'de diyor şu an diyor canlı yayında kalkmış Yusuf Alabar'da bu türden bilgilerin hard diske kopyalanmasının nasıl güvenlik açığı oluşturacağına dair masal anlatıyor. Masal tabii masal. Norveç'e giren arabalar etraftaki güvenlik kameraları vasıtasıyla NATO'nun bütün binalarının arşivlerini şeyini çıkartmış. Üç boyutlu mimarisini çıkartmış. Lafı şuraya getireceğim. Ya kardeşim İstanbul Belediyesi'ni alıyorsunuz. Backup'tan bahsetmiyorum. Yedekleme ayrı bir şeydir. Burada yaptığımız yayını da A Haber'in bilgi işlemi yedekliyor. Evet. Ama onun için özel çaba sarf etmezsin. Sistem saat 2'de bankalarda olduğu gibi 3'te neyse otomatik yedekler ve yarın bir şey olduğunda oradan çıkartabilirsiniz. Bizim yayınımızın önemi var da Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'ye iktidar olma namzeti olan bir partinin arşivlerinin önemi yok mu?
1: Atatürk'ün... Sadece Özgür Özel dönemine ait arşiv bilgileri yokmuş.
0: Tamam ne kendi, güzel. Evet. Yani, işte bu Özgür sizin Bey aklınıza kendi... ne getirir bu? Sizin aklınıza birileri tarafından kurcalanmaması, öğrenilmemesi gereken hususlar olduğu aklına gelir. Ben şunu da o zaman söyleyebiliriz. Eğer siz şifreyi vermiyorsanız insanların aklına 50 türlü desise, şüphe, endişe getirebilirsiniz. O zaman o buluttan o şifreler açılıp belki de temizlik yapılıyor o zaman. Mı?
1: Şimdi Ali Haydar Fırat'ın açıklaması da oldukça konuşuldu.
0: Net söylemiş o ismini. O kediye kedi demiş Ali Haydar Fırat.
1: Partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Yani en net açıklama tabii, belki de CHP adına. Tabii.
0: Yani şu çok önemli bir konu. Bunu parti yönetiminde yapanların belediye yönetimlerinde, ülke yönetmeye kalktıklarında olayı nereye vardırabileceklerini kestirmek gerçekten oldukça güç.
1: Sanki Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında seçim sürecine kadar, o döneme kadar bu tartışmalar devam
0: tamam,
1: edecek.
0: Devam edecekse o zaman bu kendi aralarındaki tartışmanın yükünü, bagajını tutup da iktidar partisine ya da yargının üzerine yüklememeleri lazım. Açıkça görüyoruz iki partinin kendi arasında bir iktidar mücadelesi veriliyor. Bu iktidar mücadelesini cambaza bak taktikleriyle aslında biz kavga ediyoruz. Hele bir sorun neden ediyoruz? Neden ediyorsunuz? Çünkü saray böyle istedi falan gibi açıklamalarla geçiştirilebilecek bir şey olmadığının en güzel kanıtı burada.
1: Böyle nereye varılacak Yusuf Bey? Yani CHP'den çıkmış bir yeni parti ya şöyle, sürekli kendi
0: eğer,
1: aralarında
0: eğer bu ülkede hukuk vermesi gereken kararı acil, adil, acil bir şekilde verirse bunun varacağı yer çok kolay olur. Ama siz hukukun verdiği kararı yarın bir gün deseniz ki bundan dolayı sizinle ilgili ceza davası başlıyor. O siyasi partiler baskı altına alınıyor gibi buradan da bir tekerleme çıkartılırsa ve bundan da geri adım atılıp ya aman ne iş yapıyorlarsa yapsınlar denirse bu iş uzar. Uzadıkça da ülkenin hukukun üstünlüğü kavramına halel getirir bu türden davranışlar.
1: Evet. Zafer Şahin siz nasıl değerlendirirsiniz? Açıklamalar ortada her iki taraftan, hem CHP tarafından hem de Yeni Parti tarafından yapılan açıklamaları ekranlara getirdik. Sözler bu şekilde. Bu nereye gidecek bu arşiv meselesi?
2: Valla şimdi sizi dinlerken bizim çocukluğumuzda bir tekerleme vardı. Komşu komşu hu diye.
0: Ya,
2: şimdi o ne gibi diyordu? Diyordu ki su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Yani yüz küsür yıllık bir siyasi partinin arşivinin bulutta olduğunu söylüyorlar. Şimdi bulutun ne olduğunu aslında belki biraz açmak lazım. Yani diyor ki ben bir fiziksel donanıma gerek duymadan bir teknoloji vasıtasıyla arşivimi saklıyorum. Onun şifresini de vermiyorum. Ya koskoca bir siyasi partinin şifreleri, hesap şifreleri, arşivi, internet tabanlı bir depolama bulut teknolojisinde saklanır mı? Yani onun nasıl güveneceksin? Değil mi? Partinin bir arşivinin olması lazım. Yani demek ki her şey yanmış bitmiş kül olmuş. O komşu komşu hu tekerlemesinde olduğu gibi vahim bir durum. CHP açısından gerçekten vahim. Yeni Parti açısından daha da vahim bir durumla karşı karşıyayız. Ben hep şu noktadan yaklaşıyorum olaya. Ya hani zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya ülke yönetiyoruz ülke, devlet yönetiyoruz devlet diye. Şimdi böyle devlet idaresi olur mu? Yani yarın öbür gün oldu da iş başına geldiniz, devletin sırlarını ya da devletin arşivini de bulut teknolojisine yükledik, bizden sonra gelene vermeyeceğiz mi diyeceksiniz? Ya da şimdi ne konuşuluyor gündemde, hocam birazdan anlatır, Mekke İttifakı konuşuluyor, savaşın ayak sesleri duyuluyor. Bizim muhalefetin gündeminde ne var?

0: benim hesaplarımı sen boşalttın. Hayır, boşaltmadım. Şifreyi veriyorum, şifreyi vermiyorum. Bak Kemal Bey ne diyor? Anket yok diyor. Ortada anket yok diyor. E ben sana söyleyeyim, niye bunu söylüyor biliyor musun? Olmayan anketlere para aktarılmış demeye getiriyor. Bak yani bu onu gösteriyor. Çünkü maalesef Türkiye'de işini iyi yapanları, ahlaklı yapanları ayırıyorum. Bu anket sektörü maalesef bir siyasi partinin, bazı belediyelerin bu tip parasal faaliyetleri için kullandığı bir enstrüman haline gelmiş durumda. Yani Kemal Bey aslında orada onu söylüyor. Böyle bir anket yok diyor. Özgür Bey ne diyor? Siz diyor yasa dışı olduğunuz için biz size diyor o şifreleri vermedik. Ya daha buradan çok malzeme çıkar. İleride de siyasal bilgiler fakültelerinde, siyaset tarihi derslerinde bunlar konuşulur, anlatılır. O kadar vahim bir durumla karşı karşıyalar.
1: Siyaset tarihi deyince hocama dönelim evet. Hemen. Şimdi hocam siz nasıl şöyle, görüyorsunuz bu tabloyu?
2: Arşiv meselesi deyince burası önemli çünkü Cumhuriyet 100 yıllık bir parti ve arşiv önemlidir. Türkiye'de tarihçiler açısından, siyaset bilimciler açısından. Yani aslında Türkiye'nin tarihini okurken de hatta işte 10 sene önceydi işte yeni belgeler çıktı belirli bir prosedüre göre açıldığı için arşivler. Oradan birçok şeyi geçmişe yönelik olarak hem Türkiye tarihiyle hem CHP tarihiyle öğrendik. Şimdi meselenin bir tarafı bu ama burada giden yeni partililer giderken şöyle diyorlardı CHP ile ilgili. Ya burası Mustafa Kemal Paşa'nın kurmuş olduğu bir parti. İşte yıpranmasını istemeyiz ya da kurumsal tamam işte Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıyız ama diğer taraftan baba ocağı vesaire vesaire diyorlardı. O zaman şimdi yeni parti açısından hem bir taraftan Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu parti Cumhuriyet'le yaşıt bir parti diyeceksiniz hem de bu partinin işte oluşan kendi içerisindeki arşivini, kurumsal yapısını vesaire. Bunlarla ilgili de çok belirli bahanelerin arkasına saklanarak oradaki sürekliliğe helal getireceksiniz. O zaman burada çok da hani CHP'nin 100 yıllık işte Cumhuriyet'le yaşıt bir parti ya da Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu bir parti olarak sizin bu söylemlerinizin de çok bir karşılığı yok gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani arşiv önemlidir. Arşivde her şey geleceğe taşınır ve partilerin arşivi de sadece partilerden ibaret değildir. Çünkü partiler bir devletin hem demokrasi tarihi açısından hem siyaset tarihi açısından çok önemli işlevleri vardır ve partilerin yapıp ettikleri üzerinden, söylemleri üzerinden, tutanakları üzerinden biz geriye yönelik olarak çıkarımlarda bulunuruz. Dolayısıyla bir arşiv deyip de geçmemek lazım. Tabii burada meselenin bir tarafı bu. Diğer bir tarafı şu, büyük ihtimal bu aday belirleme süreçlerinde hem yeni parti açısından hem CHP açısından herkes her şeyi biliyor. Yani herkes oradaydı. İşte İzmir'in de nasıl belirlendiği, bilmem Antalya'nın da nasıl belirlendiği, Bolu'nun da nasıl belirlendiği, İstanbul'un da nasıl belirlendiği belli. Dolayısıyla da orada yerel yönetimler üzerinden ortaya çıkan, İzmir üzerinde söylemiyorum tabii ki, bazı sorunlar olunca tabii bu şeye dönüştü. Adayı kim belirledi? Bunun sorumlusu Antalya'nın sorumlusu kimdir? Bolu'nun sorumlusu kimdir? Uşak'ın sorumlusu kimdir diye kendi aralarında böyle bir sorumluluğu birbirlerine yıkma.
1: İşte arşiv de tam oradan başlıyor hocam, arşiv tartışması.
2: Tabii ki.
1: Herkes bunu biliyor ama resmi kayıtlarda bunun ortaya konulması gerekiyor. Buradaki bütün
2: bu hem az önce konuştuğumuz para meselesinin hem bu arşiv meselesinin bir kök nedeni var. Az önce söylediğim şeyin analizin birkaç yerini daha hatırlatıp devam edeyim. O da şu kök nedeni, burada bir tarafında siyasi kariyer hedefiyle partilerin feda edilmesi. İkinci mesele de burada toplumsal muhalefetin istismar edilmesi. Yani siz işte 2024 seçimlerine gittiğinde CHP işte zaten şuralarda kazanıyor meselesi üzerinden aday gösterdiğinizde, o adaylar partinizden sonraki süreçlerde istifa ettiğinde bu tartışmaları yaparsınız. Yani mesela işte adayların parti değiştirmesi ya da AK Parti'ye geçmesiyle ilgili çeşitli tartışmalar var. Yani işte bunu bir şekilde belirli bahanelerle kendi tabanına bir argüman üretmeniz lazım. Argümanda işte deniyor ki korktular, soruşturmalar var vesaire vesaire. İyi de sizin partinizde iken bu belediye başkanları pürü paktı. Böyle savunuyordunuz. O zaman parti değiştirdiğinde hemen niye bunun bir şüpheli olduğunu söylüyorsunuz? Burada bir çelişki var. Bir. İki.

0: bir iki belediye başkanı yer değiştirse tamam, yani bunu konuşmazsınız, dersiniz ki yani bunu siyasi etik açısından tartışırsınız, demokrasi açısından tartışırsınız, seçmen iradesi açısından tartışırsınız. Ama bu kadar çok belediye başkanı yer değiştiriyorsa, yani CHP'de, daha doğrusu İYİ Parti, Yeni Parti'de ya da CHP'de kalamıyorsa, burada başka bir, daha büyük bir mesele var. Yani belediye başkanları diyor ki biz CHP'de kalarak ya da Yeni Parti'ye giderek seçildiğimiz illerde hizmet edemeyeceğiz diyorlar. Çünkü öyle bir siyasal davranış modeli oluşmuş ki, yani yerelde belediye başkanı halkın oylarıyla seçiliyor ama yerelin rantının yönetilmesi, lojistiğinin yönetilmesi, belki siyasetinin yönetilmesi tamamen demokratik olmayan çıkar grupları tarafından paylaşıldığı için orada belediye başkanlar üzerinde bir baskı hissediyor. Aslında esas baskı, hani baskı deniyor ya, yereldeki ya da merkezden o belediye başkanlarına kendi istemedikleri şekilde şehrin rantının yönetimiyle ilgili baskı yaptıkları için gerçekten orada işte hizmet etmek isteyen belediye başkanları da kendi partilerinde duramıyorlar. Yani bunu Aydın'da gördük, Afyon'da gördük, İzmir'de gördük ve parti değiştirmek zorunda kalıyorlar. Yani bu CHP Yeni Parti özelindeki bütün tartışmalar, belki böyle başka yarın başka tartışmalar da olacak, bunun kök nedenleri var. Bu bir zihniyetle ilgili, bu bir meseleleri ele alma biçimiyle ilgili, bu bir parti yönetiminin nasıl olduğuyla ilgili. Yani konuşulacak çok mesele var. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu döneminde, özellikle 2023 seçimlerine gidildiği dönemde, yani bugünkü Yeni Parti'deki kadroların tamamı bazı kavramları o kadar çok tekrar ettiler ki, liyakat dediler mesela. Yani işte biz o kadar liyakat falan, işte liyakat meselesini buradan tartışıyoruz. Dediler ki tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Efendime söyleyeyim, işte Türkiye'nin kaynaklarının iyi kullanılmaması. İyi de bu kadar büyük söylemleri ettiniz de ondan sonra ortaya çıkan bütün bu meselelere baktığınızda, yani bunları niye kullanıyordunuz? İnanmadığınız şeyleri niye kullanıyordunuz? Yani Türkiye'nin bu siyaset meselesinde ben hep şunu söylüyorum, bir seçmenin karşılaştırma imkanı var. 2019'a kadar bu karşılaştırma imkanı zayıftı. Niye? Çünkü AK Parti hem yerelde hem genelde gerçekten uzun süre iktidar olduğu için seçmenin önemli bir kısmı ya muhalefet ne diyor diye bir kulak kabarttı oraya. Ve yerel yönetimlerde de oy verdi, bir deneyelim dedi. Yani ülke genel seçimlerden önce yerelde bir deneyelim, bir görelim, yani bir karşılaştıralım. Ama 2019'dan sonra yerel yönetimlerde ortaya çıkan bu tablo gerçekten seçmen açısından da, yani birçok seçmen ya bu yerel yönetimlerdeki ortaya çıkan durumlar, eğer işte muhalefet genel seçimi kazansaydı ülke yönetimi nasıl olur diye meseleyi böyle bir aslında tam da rasyonel zeminden karşılaştırma imkanına sahip bir şekilde karşılaştırıyor. Bu partilerde, yani Yeni Parti ve CHP özelinde yaşananların biraz, ben böyle hep toplumsal açısından, seçmen açısından, Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin siyasetinin kalitesi, çıtası açısından bakılması gerektiğini düşünüyorum ve bu tablolarda çok da iyi bir şey söylemiyor aslında. Evet. Yani hep sürekli bir kriz hali, sürekli böyle küçük gibi meseleler, ama bunlar önemli meseleler. Yani bir partinin arşivi önemlidir, bir partinin kasası önemlidir. Yani bunlarda gösterdiğiniz ihtimam, az önce Yusuf Bey de söyledi, devleti sizin yönetmeyle ilgili bir aslında size geleceğe yönelik olarak bir fikir veriyor. Ve o fikirde de insanlar gerçekten endişe ediyor. Onun için bir ülkenin siyasi kadrolarının da, muhalefet partilerinin de gerçekten kaliteli olması gerekir. O ülkede hizmetin çıtasının yükselmesi açısından, karşılaştırma açısından, siyasi rekabet açısından bunlar önemlidir.
1: Zafer Şahin, siz bir şey ekleyecektiniz herhalde.
2: Ya sadece şu Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi meselesi çok tartışılıyor ya. Evet. Burada mesela Özgür Bey'in Cemil Tugay'ı seçim meydanında pürü pak diye evet, seçmene tanıttığı bir video var. Aynı sütte Cemil Tugay.
1: Sütte leke var.
2: Sütte leke var. Cemil Tugay'da yok. Bugün aynı Cemil Tugay namussuz oldu. Yani bu da bizim tarihi bu döneminde yaşadığımız bir tarihsizlik. Maalesef en ağır ifadeleri birbirleri için rütüğün bence ilgi alanına girecek bir şekilde bir siyaset diliyle söylüyorlar, konuşuyorlar. Çoluk çocuk, gençler de bunu izliyor. Ya daha iki sene önce sütte

0: leke var, bunda yok dediğin adam bugün namussuz oldu. 2 sene önce Menderes'te biliyorsun İçişleri Bakanı olacak dediği adam sevgilisiyle ben yürüyen para makinesiyim diye mesajlaşırken ortaya çıktı. Bunlara dair tek cümle yok. Ama onun dışında işte bu yaşadığımız tartışmalar var. Bence bu Türk siyaseti açısından da, çoluk çocuk gençler açısından da çok hazin bir tablo. Kimse siyasetin böyle bir şey olduğunu, siyaset dilinin böyle olduğu gibi bir kanaate kapılmasın.
1: Burada Yusuf Alabar'da hocamın vaktinden almayayım ama evet. Zafer Bey'in söylediğinden şimdi bu işte Cemil Tugay ile ilgili sonuçta her şey bugün dijital ortamda çok kolay. Ne söylediğinizi bir iki hatta cümlenin tamamını yazmadan bile size dijital mecralar önünüze getiriyor. Burada şöyle bir başka bir sorun da var. Sadece Cemil Tugay için değil, başka siyasetçiler içinde. Hainleştirme ile efendim kahramanlaştırma arasında çok ince bir çizgi var. Şimdi siz seçim döneminde bütün belediye başkanlarını kimisini İçişleri Bakanı adayı olarak gösteriyorsunuz, kimisini efendime söyleyeyim çok olumlu sıfatlarla sıfatlandırıyorsunuz ve kahraman ilan ediyorsunuz, böyle çok yüksekten perdeden kefil oluyorsunuz ama o insanlar parti değiştirdiğinde bir anda hain oluyor. Yani o hainleştirme ile kahramanlaştırma arasındaki çizgiyi nasıl çiziyorsunuz ya da bugün insanlara yine kahraman muamelesi yaptığınızda yarın parti değiştirirse aynı şey. Dün CHP'ye yakın birisi bir televizyon kanalında çok olumlu şeyler söyledi bir belediye başkanı ile ilgili. Ama dedi yine de ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyelim falan gibi şeyler söyledi ardından.
0: Cemil Tugay meselesi de şöyle oldu. Çok kısa ben hatırlatayım hızlı bir şekilde. Cemil Tugay'ı Özgür Özel istedi biliyorsun. Evet. Ekrem İmamoğlu da İzmir için Buğra Gökçe'yi istiyordu. Sonra Özgür Özel'in istediği oldu. Cemil Tugay aday gösterildi. Sonra Özgür Özel yakın arkadaşı Aykut Erdoğdu'yu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter olarak göndermek istedi. Cemil Tugay bunu kabul etmeyince ilişki orada koptu. Yani günün sonunda yüksek siyaset, ilkeler, Atatürk ilke ve inkılapları falan gibi süslü cümlelerle çizilmeye çalışılan tablonun tam tersine büyük bir nasıl diyelim size pastadan kim ne pay alacak kavgasının yansımaları bunlar.
2: Evet. Şimdi bir yandan da arkadaşlar bir barko hazırladılar. Hazırsa geçebiliriz. Bu banka konusu da önemli. Önemli. Oldukça ses getiren bir kulis bilgisiydi. Şimdi ekranlara getirecek arkadaşlar bununla ilgili hazırladığımız barkoyu. Şimdi bu da çok tartışılıyor. Yusuf Alabar da yayının başında girdik ama bunu biraz daha herhalde derinlemesine ele almak önemli olacak. Çünkü burada bir sahte evrak olduğundan bahsediliyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu nereye varacak? Bu banka işte milletvekillerinin rızaları dışında imzaların bankaya gönderilmesi. Şimdi ekranlara da getirirse arkadaşlar.
3: Ya şimdi bu tabii yargıya taşındığında nasıl bir yargı çerçevesinde yola tebdil olur? Açıkçası onu haddimi aşıp hukuki bir yorum yapmak istemem ama en nihayetinde şöyle bir durum var. Güvenin kötüye kullanımına dair ellerinde hukuka gerekçe oluşturabilecek bir husus var. Nedir o gerekçe? İşte milletvekillerinden toplanmış borç dilekçeleri.
2: Şu anda da ekranlara geliyor evet. O.
3: Bu milletvekillerinden toplanmış boş dilekçelerin bu maksatla kullanılması hukukun kötüye kullanımı. Bunun dışında şöyle bir şey var. 138 milletvekili var ama 100 tane boş imzalanmış kağıt evet, üzerinden hazır. Yapılmış işlem var. Peki diğer 38'i ile ilgili paranın o kişilere aktarılması sonra tekrardan yeni partide buluşturulması ile ilgili süreci o 38 kişi üzerinden nasıl izah edeceksiniz?
2: Şöyle bir ayrıntı
3: hani var. Diyeceksiniz şimdi ki mesela Yusuf Alabarda'nın bakın burada imzalı kağıdı var. Ben zaten imzalamışım vermişim. İlter, 38 tanesinin yok.
0: Orada o evrak evet. Ekranda akarken Deniz Demir imzasını da gördüm. Evet. Şimdi Deniz Faik Demir imzası da Deniz var. Demir yani. Kılıçdaroğlu'na en yakın adam. Tabii. Değil mi? Milletvekili evet. Faik Öztürk aynı. Yani onların bu Sevda evrakta
2: Erdoğan Kılıç da yine
0: ha. İzmir milletvekili o da öyle. Vekili. Onların bu evrakta imzası olması bile aslında her şeyi anlatıyor.
3: Tabii yani hukuk buna da
0: yani bunlar
3: yani
0: bu paraları alın da yeni partiye gönderin diye o imzayı atmamışlar.
3: Hukuk bakarken hayatın olağan akışında Cumhuriyet Halk Partisi saflarında devam eden bir milletvekilinin bu maksatla imza vermeyeceğini sevgili Zafer Şahin dediği gibi söyleyecektir. Yani hukuk dolayısıyla çok veçeli bir şekilde buna bakacak.
0: Bak Rami ama. Aşkın Türel'in imzası var. Görüyor musun orada? O da şu an evet. CHP'nin grup

0: Dolayısıyla yönetimin ustalık gerektiren işi, işin doğasını, hukukunu, siyasetteki karşılığını, birçok şeyi hesaba katarak ortaya koyulması lazım. Şimdi siz hukuka diyorsunuz ki ben hukuk mukuk tanımam, boş dilekçeyi kullanırım. İşte 138 kişi, işte yani
1: 100 milletvekili
0: imzası var. Ya işte mesela ismini vermiş olduğu milletvekilleri, bu bir iddia falan değil yani, çıkacaktır hukukun karşısında, diyecektir ki ben bu kapsamda bir boş dilekçe vermedim kardeşim, diyecektir yani bunu. En nihayetinde Kılıçdaroğlu'yla siyaset yapıyorlar. İkincisi...
2: Ay Yusuf Ola vardı, özür dilerim. Yani bu milletvekilleri başka imzalar da vermişlerse, bu adamların, bu kadın vekiller de var. Yani bunların imzasıyla başka...
0: Kapı kayıtlarına bile bakmak lazım. Yani evimi satmaya,
2: başka işlemler yapılmayacağını da bir garantisi yok tabii, ki.
0: Yok.
2: Ya çok tuhaf bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Dolayısıyla bir, hukukun içinde kalacaksın. İki, halkın ne dediğine bu konuyla ilgili dikkat edeceksin. En nihayetinde bir siyasi partisiniz ve halk, evet, sizi bu konuda kantarına koyup tartıyor. Şimdi Allah aşkına millet sormaz mı? Ya bir, belediyeleri aldılar. Belediyeleri aldıktan sonraki konuşulan konuların ne önü var ne ardı var. Kesilmeksizin devam ediyor. Bir gün bakıyorsunuz Antalya Belediyesi, ertesi gün bakıyorsunuz Menderes Belediyesi, beri gün bakıyorsunuz Bolu Belediyesi. Şimdi de partinin içerisindeki paranın hülle yoluyla aktarılması vatandaşta bence önemli bir rahatsızlık konusuna sebep olur. O zaman şöyle bakmak lazım. Bir fon krizi yaşıyor Türkiye. Bu fon krizi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bu arkadaşların yeni partisinin şemsiyesi altında yaşanmış olsa çok daha farklı şeyler olabilir o zaman. Dolayısıyla zaman geçtikçe yeni partinin ilk kurulduğu zaman mağduriyet kaynaklı olarak algılar çerçevesinde yürütülen rüzgarı keseceğini görüyorum ben. Yani 2028 yılında Mart ayında seçim yapılacağını düşünelim. Bu şekildeki olaylar yeni partinin o arkasındaki rüzgarı kesip onu yeni olmaktan eski bir parti olmaya itebileceğini düşünüyorum.
3: Hocam şimdi bir de grup başkanlığı kararı alındı. 23 Nisan ama işte diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor.
0: Grup kararıyla
3: Türkiye
0: bu işler dizayn edilemez
3: CHP
0: diyor.
3: CHP grup başkanlığının 23 Nisan 2026 tarihli ve 949 sayılı yazısı açıkça hukuka aykırıdır diyor. Yani evet, hukuki gerekçeler de gözlemiyor.
0: Ama sadece burada hukuku demiyor ki. Bak orada arşivin şifreleriyle ilgili ne diyor? Şeyler diyor arşivde, siz Atatürk'ün partisini çaldığınız için biz de size şifreyi vermiyoruz diyor. Şimdi her konuda hukukun kendilerine işlemeyeceğine iman etmiş bir anlayışla karşı karşıyayız. Haksız değiller. 27 Mayıs 1960'tan günümüze gelen süre içerisindeki geçen, hatta 27 Mayıs'ın öncesi de dahil edilebilir ama, sürekli olarak iktidara millet takdiriyle gelmeseler bile iktidarda kalabilecekleri bir ortam dizayn edilmiş. Ahmet Necdet Sezer'in geçtiği yoldan, efendime söyleyeyim Süleyman Demirel'in geçtiği yoldan, Abdullah Gül 2007'de Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinde nasıl hukukun kendileri lehine sahaya indiğini hep birlikte görmedik mi? Kerameti kendinden menkul bir başsavcının ortaya atmış olduğu fikriyat çerçevesinde bu ülke Cumhurbaşkanlığı krizine girmedi mi? Geçtiğimiz haftaki yayında Zafer Şahin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye'de nasıl sürekli olarak sıkıntılarla geçtiğini anlattı. İşte bunlar bugüne kadar hukuk nezdinde hiçbir şekilde hesap vermemeye alıştıkları için şimdi geldiğimiz noktada hukuk bir şey sormaya kalktığında vay bize nasıl hesap sorarsınız, Atatürk'ün kurduğu parti işte yok bilmem ne, seçilmiş insanlar. Ya kardeşim, hukuk seçilmiş insana hesap sorulmaz diye bir kaide koymuş mu? Koymamış. Kürsü dokunulmazlığı koymuş. Yani sen kürsüde siyasete dair her ne söylemek istiyorsan söyle ama Edirne sınır kapısından girerken kaçak sigara getiriyorsan arabanla, sen seçilmiş insansın diye sana merhamet etmez hukuk.
3: Tabii ki.
0: İstisna tanımaz. O yüzden bu konular mutlak surette millet vicdanında yankı bulacaktır diye ben sözümü toparlamış olayım.
3: Millet vicdanında yankı bulacaktır dedi Yusuf Alabar'da. Taban toplum nasıl değerlendirir hocam sizce, Nebi hocam?
4: Yani şöyle, az önce de söyledim. Toplum sonuçta siyasal partileri karşılaştırır. Tabii bunu şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi 24-23,5 yıllık bir iktidar var. AK Parti iktidarı, Cumhur İttifakı iktidarı. Burada gerçekten bu 23,5 yılda hem kriz çözme becerisi olarak, hem siyasetin kadro yönetimi olarak, hem siyasi liderlik olarak çıtayı çok yüksek bir yere çıkardı. Yani bu bunu söyleyebilirim.

0: dediğim zaman bunun rasyonel tarafı şu. Siz bütün seçimleri işte 18, 17, 18 seçimleri kazanarak ve belirli meşruiyet çerçeveleri içerisinde bu seçimleri kazandığınızda bunun bir karşılığı var. Seçmen sonuçta bir partinin yapıp ettikleri üzerinden, vizyonu üzerinden, Türkiye'ye kattıkları üzerinden, kalkınma, yatırım, hizmet siyaseti ve siyasette sahicilik ve güven inşası üzerinden seçmen sonuçta partileri değerlendirir. Şimdi burada muhalefeti konuşuyoruz. Güncel meseleler üzerinden karşılaştıralım. Şimdi bir fon sorunu var. Ama diğer taraftan burada işte yakın dönemde belediyelerle ilgili rüşvet, irtikap, yolsuzluk gibi birçok hukukun ve yargıya müdahil olmuş sorunlar var. Hatta içerisinde çok da yani dillendirmek istemediğim ahlaki meselelerden tutun da başka meseleler var. Şimdi burada ne oldu? Şimdi bir fon sorunu olduğunda iktidar ne yaptı? Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilk günden itibaren burada eğer bir sorumlu varsa hesap sorulacağını, niyetli yatırımcılar varsa bunun eğer bu bir krizse bu krizi hızlı bir şekilde çözeceğini ortaya koydu. Bir şekilde bir yol haritası belirledi, bir kurul belirledi ve ardından da gün gün topluma işte kurulun aldığı kararlar üzerinden mahkemede işte kaç kişi tutuklandı, mallar ne kadar işte müsaade edildi, ne kadar geri istendi vesaire, bunlar konuşuluyor. Ama burada dikkate getirmek istediğim şey şu: bir sorun ortaya çıktığında kimden olursa olsun diye iktidar üzerine gidebiliyor, gidiyor da. Aynı zamanda sadece iktidar değil, Türkiye'de iktidara yakın medyada, belki siyasi analizcilerde çok sert bir şekilde, yani kim olursa olsun, işte kaç gündür bu meseleleri konuşuyoruz, kimden olursa olsun üzerine çok sert bir şekilde gidiyor ve bundan hesap sorulmasını bekliyor. Şimdi bu önemli. Ama yakın dönemde bir işte belediyelerle ilgili konuştuğumuz meselelerde muhalefet mesela bunu yine işte hukuk çeşitli hukuk meselelerini gündeme getirerek bir türlü işin özüne gelmedi. Hadi tamam CHP ve Yeni Parti gelmedi diyelim. Çünkü kendi belediye başkanları iyi de bugünlerde fon meselesiyle ilgili röportaj veren, bunun üzerinden büyük laflar eden muhalefetin diğer partileri de çıkıp ya siz burada niye yanlış yaptınız diye o belediye başkanlarına bir şey söylemedi. Şimdi siyasette sahicilik, tutarlılık ve güven inşası bir günde oluşmaz. Uzun bir süreci gerektirir. Seçmen muhalefete bakar. Tamam, CHP ve yeni parti bu meselelerde sorunlu. Şimdi toplumsal muhalefet var, orada duruyor. Evet. Diğer partilere bakar. Ya orada onlarca parti var. Sadece mecliste şu anda 15 parti var. 41 tane parti seçim yeterliliğine sahip. Onların ne dediğine bakar. Şimdi siz tamam iktidarı eleştirin, tabii ki eleştireceksiniz. Ama muhalefette ortaya çıkan bu kadar uzun işte yolsuzluk, rüşvet, belediye kaynaklarının farklı yerlere aktarılmasıyla ilgili iddialarda parlamentodaki grubu bulunan diğer muhalefet partileri ne dedi? Eğer bugün fonda söylediğinizin bir karşılığı olacaksa, fon meselesiyle ilgili bir sahicilik, bir tutarlılık, bir güven inşası olacaksa seçmen de çıkar der ki kardeşim tamam bugün söylediklerinizi ben takip ediyorum. Ama dün niye diğer işte CHP'nin ya da yeni partililerin belediyelerdeki bu yargının konusu olan iddiaları ile ilgili bir şey söylemediniz? Ben Türkiye seçmeninin sonuçta birçok kamuoyu araştırması, saha araştırması yapan ve bir düşünce kuruluşunda da bu konularla epeyce meşgul olan birisi olarak önemli tespitlerden birisi şu: Türkiye'de seçmenin siyasi okuryazarlığı çok yüksek. Anadolu'da bir köye gittiğinizde kahvedeki amcanın da siyasi okuryazarlığı yüksek. Efendime söyleyeyim, işte bu meseleleri yakından takip edenin de siyasi okuryazarlığı yüksek. Yani zaman zaman Türkiye'de de böyle seçmenin belirli grupları falan aşağılanıyor. Hayır, tarladaki tarım yapan insanların da siyasi okuryazarlığı çok yüksek ve partileri karşılaştırıyor. Tabii ki iktidara da belirli şeylerinden dolayı kızabilir, eleştirebilir. Zaman zaman farklı seçimlerde oylarını farklılaştırarak mesaj verebilir ama toplumun ben bu meselelerde de özellikle siyasi partileri hep kantarında tarttığını ve çok net bir şekilde de kimin sahici, kimin tutarlı, kimin her meselede meselenin halk, devlet, milleti düşünerek karar verdiğini çok net bir şekilde görüyor.
1: Bir şey ekleyebilir miyim?
2: Buyurun.
1: Şimdi burada şöyle bir bilgi var. Giderken, yeni partiye giderken genel merkezde işte personel, sigorta primleri, bütün 81 ildeki parti binalarının diğer giderleri 350 milyon liralık bir borç bırakılıyor. Şimdi bu hem bu borç ödenmiyor hem bu paranın nereye harcandığı belli değil. Ve yani banka
3: arşive bakacaksın.
1: Ve banka kasasında da 900 milyon lira partinin parası var. Bu paranın da çekilmek istendiği ancak genel merkezdeki o işleyişi bilen personelin bir şekilde bunu
2: doğru
1: engellediği.
2: Doğru olmadığını söylüyor.
1: Tabii yani bak bu şu demek, 350 milyon bir gitmiş, şifreler yok ortada zaten, 900 milyon çekilmek isteniyor, 900 milyonun çekilmesi son anda engelleniyor. Yani nasıl bir siyaset yapma tarzı? Yani yarın öbür gün oldu memleket yönetimine geldiniz. Allah korusun, hani şu tablo insana çok farklı çağrışımlar yaptırıyor.
2: Evet.
1: Ya insan yani bir partinin kasasındaki 900 milyonu butlan kararından önce niye çekmek ister?
2: Evet, peki. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından sıcak gündem başlıklarını konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz.
4: Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini yayımladı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda %0,6 artarken perakende satışlardaki yükseliş %10,1'e ulaştı. Aylık verilerde de artış kaydedildi. Toptan ticaret ve motorlu taşıt satışlarında ise düşüş görüldü. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Türk Deniz Kuvvetleri Mayın Harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'e yüzlerce mayın döküldü. Karadeniz'e dökülen mayınlardan sahillerimize gelen mayınları tespit ediyor ve imha ediyoruz. Dolayısıyla Mayın Harbi konusunda dünyadaki en iyi ve en tecrübeli deniz kuvvetleri Türk Deniz Kuvvetleri'dir.
4: Olası savaş senaryoları icra edildi, denizde mayınlar temizlendi.
7: Nusret 2026 davet tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor. Tatbikat İzmir Körfezi ile birlikte Karadeniz Ereğlisi önlerinde icra ediliyor.
6: Ege Denizi'nde, İzmir Körfezi'nde ve Karadeniz'de Karadeniz Ereğli Limanı önlerinde iki farklı denizde aynı anda 20 gemi, 5 hava vasıtası, insansız sistemler, NATO Mayın Harbi Görev Grubu gemileri, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu gemilerinin iştirakiyle icra edilmektedir.
4: TCG Salih Reis Sancak gemisindeki Mayın Harbi Harekat Merkezi üzerinden SEK ve idare edilen tatbikatta senaryo gereği denizdeki mayınlar tespit edildi. Dalgıçlar ve otonom sualtı araçları tarafından etkisiz hale getirildi. Sığ sulardaki mayınları ise SAS komandoları ve insansız otonom sualtı araçları imha etti. Tatbikatta gemilerde önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlara ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edildi. Yerli Malaman akıllı dip mayını başta olmak üzere milli silahlar tatbikatta yer aldı.
7: Nusret 2026 davet tatbikatının seçkin gözlemci günü sona erdi. Ardından ise aralarında Almanya, İtalya ve İspanya, Yunanistan'ın olduğu toplam 10 gemi Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı selamladılar.
3: Seçkin gözlemci günü faaliyetlerine 26 ülkeden 89 yabancı katılımcı iştirak etti.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Burada sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam ilkeleri noktasında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.
9: Atık malzemeler vatandaşlar tarafından bu geri dönüşüm otobüsüne getiriliyor ve yeniden çevreye kazandırılıyor.
10: Burada otobüs atölyeye dönüştürüldü. Üç farklı atölye geri dönüşüm otobüsünde buluştu. Atık yağlar Arap sabununa dönüştürülerek hem çevreye zarar vermesi önleniyor hem ev ekonomisine katkı sağlanıyor. Atıksız mutfak atölyesinde de bozulmaya yüz tutan meyve ve sebzelerden sirke yapılıyor. Atma dönüştür atölyesiyle de eskiyen eşyalar yenilenerek kullanılabilir hale getiriliyor.
8: Bu hurda otobüsü atölyeye çevirerek burada devam ediyoruz bu çalışmaya. Çünkü biliyoruz ki 1 litre atık yağı lavabolara döktüğümüz zaman 1 milyon litre suyu kirletiyor. Sabunun ana maddesi bildiğimiz gibi kostik, yağ ve su. Vatandaşlarımız buraya atık yağlarını getirdiğinde biz onu kimyasal bir işlemle kostik kullanarak Arap sabununa dönüştürüyoruz. Bütün kızartma yağlarını burada Arap sabununa dönüştürebiliyoruz.
10: Atıksız mutfak atölyesinde de bozulmaya yüz tutan meyve ve sebzelerden sirke yapılıyor.
8: Atıksız mutfak atölyesi sıfır atık kültürünü mutfaklarda yerleştirmek istiyoruz. Sirke etkinliği yapıyoruz. Böyle ilaçsız elmalarımız vardı, yere düşmüştü. Onları topladık. Onlardan hanımlar burada hem eğitim alıyorlar o sirke nasıl yapılacağına dair.
9: Geri dönüşüm otobüsüne getirilen atık yağlar, sabuna işte bu şekilde görüyorsunuz. Atık meyveler sirkeye dönüştürülüyor.
10: Atma dönüştür atölyesiyle de eskiyen eşyalar yenilenerek kullanılabilir hale getiriliyor.
8: Atma dönüştür atölyesi eskiyen eşyalarımızın çöp olmadığını, onların ufak dokunuşlarla yeniden hayata kazandırılabileceğini burada gösteriyoruz, çalışmalar yapıyoruz.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
12: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
10: Kemal Kılıçdaroğlu anket yok dedi. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı. Yeni parti CHP arasında arşiv tartışması başladı.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla yaptırdığı anketleri buluta koyduklarını ama bulutun şifrelerini parti yönetimimize gider ayak parti yönetimimize devretmediklerini de itiraf ediveriyorlar. Bu suç. Siz suç işlemişsiniz.
10: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferiyle başladı her şey. Kemal Kılıçdaroğlu Tugay doğru aday değildi dedi. Özgür Özel'den anketlerde birinci çıkıyordu yanıtı geldi. Kılıçdaroğlu anket nerede diye sorunca arşiv tartışması da patlak verdi.
11: Genel başkanın odasında bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
12: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır.
10: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat yeni parti yönetimini hırsızlıkla suçladı.
14: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum.
10: Tüm bu gelişmeler miras tartışmasını akıllara getirdi.
15: Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
12: O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık.
5: A Haber Radyo.
2: Memleket meselesine devam ediyoruz konuklarımızla. Tabii bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürpriz bir görüşme de oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme nasıl oldu onu aktararak başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını bitirdikten sonra makam katına çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu makamına doğru ilerlerken güzergahında Devlet Bahçeli'nin de odası bulunuyor. Devlet Bahçeli o esnada dışarıda Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşılaşıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyor odasına. Ve iki arkadaş diyelim, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun da öyle bir açıklaması oldu. İki arkadaş olarak görüştük dedi ve 15 dakika süren bir görüşme gerçekleşti. Ve o görüşmede terörsüz Türkiye süreci de malum tahmin ediliyordur zaten masaya yatırılmış. Daha doğrusu gündeme geldi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu MHP lideri Devlet Bahçeli'ye terörsüz Türkiye süreci dolayısıyla teşekkür ediyor. Sürpriz bir görüşme. Zafer Şahin, sizinle başlayalım. Ne dersiniz bu görüşmeye? İki arkadaş bir araya geldiler mecliste. Öyle bir görüşme oldu.
1: Ben hiç uzatmadan söyleyeyim. Kemal Bey'in ben son dönemdeki açıklamalarına bakıyorum. Bugün mesela başörtüsüyle ilgili de bir açıklama yaptı. Tam bir devlet adamına yakışır bir açıklama. Efendim geçmişte eleştirdiğiniz şöyle oldu böyle oldu. Yani onlar işin hikaye kısmı. İnsanları ve olayları yaşandıkları dönemdeki atmosfere bakarak değerlendirmek lazım. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir yaklaşım sergilediğini düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açıldığı gün İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'na Devlet Bey ile beraber Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gösterdikleri yakınlığı, bütün bunları ben bir devlet ittifakı olarak görüyorum, öyle söyleyeyim sana. Yani çok uzatmadan bugünkü görüşmeyi de MHP lideri Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi de gayri resmi olarak bence işlerlik kazanılan ya da kazanmaya yakın görünen bir devlet ittifakının bugün kameralara bir yansıması olarak görüyorum. Yani buna devlet ittifakı diyebilirsiniz, cumhuriyet ittifakı diyebilirsiniz. Tarihin bu zorlu döneminde CHP gibi köklü bir partinin başındaki isim de MHP gibi köklü bir partinin başındaki ismin vermiş oldukları bu görüntüyü ben anlamlı buluyorum bu açıdan.
2: Evet. Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şöyle,
2: görüntüler de
0: tabii meselenin bir nezaket boyutu var. Sayın Devlet Bahçeli bir siyasetçi olarak, hem Sayın Kılıçdaroğlu da yani o genellikle işte salı konuşmaları ya da diğer konuşmaların dışında çok nezaketli bir yaklaşım sergiledikleri biliniyor. Ama bunun Türkiye siyaseti açısından bu yorumlanacaktır. Yani bu görüşme ne anlama geldi, ne anlama geliyor diye yorumlanacaktır. Sayın Devlet Bahçeli az önce Zafer Bey de söyledi. Mecliste işte İyi Parti lideriyle bir işte musafaha yaptı, yani tokalaştı ve bunun önemli olduğunu da özellikle vurguladı. Şimdi ben şöyle bakıyorum meseleye. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız da birkaç kavram seti kullandı. Dedi ki mesela Büyük Türkiye Mutabakatı.
2: Evet.
0: Bu önemli bir aslında siyasi yaklaşımdı. Diğer taraftan mutabakat içinde rekabet dedi. Cephe siyasetini bırakalım dedi. Şimdi dolayısıyla burada ben yeni bir siyasal yaklaşımın Cumhur İttifakı liderleri tarafından önümüzdeki süreçte de geliştirileceğinin işaretleri olarak okumak mümkün. Biraz daha somutlaştırayım. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinin ikinci yılındayız. İki yıl önce işte Ekim 24 ya da işte Ağustos'tan başlatalım. Bir yeni siyasi yaklaşım geliştirildi. Yani dendi ki iç cepheyi tahkim önemli. Çünkü hemen yanı başımızda işte kuzeyimizde 5 senedir devam eden bir savaş var. Ve sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkiliyor. Doğumuzda İran-İsrail-İran savaşı başladı ve nasıl bitirileceği ile ilgili şu anda savaşanların da bir öngörüsü yok. Ve şu anda Orta Doğu'da bölgesel bir savaş var. Bunun adını koyalım. Yani maalesef birçok çatışma var. Ve Türkiye burada hem bölgesinde bir istikrar adası, kendi istikrarını bölgede bir model olarak da sunuyor ve bölgenin istikrarı için de uğraşıyor. Ama bu çevresinde bu kadar kriz, çatışma ve dünyadaki belirsizliklerin arttığı bir dönemde de ya iç kırılganlıkları, iç çatışmaları, iç çekişmeleri, cephe siyasetlerini bir tarafa bırakılması

0: olması gerektiğini çok iyi niyetli bir şekilde ortaya koyuyor. Yani 2024'te Terörsüz Türkiye süreci başlatıldığında herkes acaba ya burada yol alınabilir mi? Ya bu çok kere denendi. İşte 2015'te PKK terör örgütünün bitirdiği bir süreç var. Gerçekten bu deneme tekrar başarısız olur mu diye çok endişe etti, korktu. Ama siyaset en nihayetinde geldi mecliste 467 milletvekilinin oy verdiği bir yasa çıkardı ve kurumsal yol haritası da oluşturuldu. Ha, sonuca ulaşır ulaşmaz ama en azından bugüne kadar belirli mesafeler kat edildi ve belirli siyasi partiler arasında bir ortaklaşma oldu. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu mecliste de konuşmasında hem Sayın Devlet Bahçeli ile görüşmesinden anladığımız Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili teşekkür de ediyor. Yani bunu hatta işte dün Metina'daki görüntülerden heyecan duyduğunu, yani evet, PKK'nın silah bırakması ile ilgili bunları söylüyor. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda siyasette görüşme önemlidir. Ve bu dönemde cephe siyasetlerinin bırakılması, mutabakat içerisinde rekabet, tabii ki siyasal partileri her konuda aynı düşünmesi düşünülemez. Zaten belirli konularda farklı düşünüp rekabet edip farklı vizyonlar ortaya koydukları için de farklı parti adları altında siyaset yapıyorlar. Ama Türkiye'de şunun da imkanının olması lazım. Özellikle dış politikada, Türkiye'nin milli menfaatlerinde liderler görüşüp burada herkes Türkiye'nin menfaatinde çıkarında ortaklaşıp burada yarışması lazım. Gerçekten de seçmenlerin eğilimlerine baktığınızda da muhalefet olsun, iktidara destek veren seçmenler olsun, herhangi bir siyasal parti Türkiye'nin durduğu yerde meseleye baktığında, milli bir siyaset izlediğinde partisine bakmadan onu destekliyor. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesiyle ilgili geçmişte de bugün de söylediği, durduğu yere baktığınızda hemen sosyal medyada bile yorumlarda ya bak işte CHP'nin içerisindeki geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'na etki eden farklı aktörler, farklı zihinler, farklı yapılar bir şekilde oradan uzaklaştırıldığı için milli politikalarla ilgili, söylemleriyle ilgili çok önemli bir değişiklik olduğunu da söylüyorlar.
1: Şöyle,
0: onun için
1: CHP'li kurmaylar da şöyle söylüyor hocam. Biz işte geçtiğimiz dönemlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine bir siyaset izledik. Bu siyasetin doğru olmadığı aslında. Ya, yanlış bir çok, yol olduğu çok ortaya çıktı.
0: Hemen iki cümle
1: yeni dönemle birlikte.
0: Arkadaşların vaktinden almayayım. Şöyle, Erdoğan karşıtlığının sınırlarına yaklaştıklarını gördüler. Şimdi bir, ya muhalefet hep konuşuyoruz. Yani hep muhalefeti konuşarak da ya tamam diyecek izleyicilerimiz açısından. Mesele şu, çok kolaycı bir muhalefete gittiğinizde orada bir toplumsal muhalefet var. Erdoğan karşıtlığından bunları konsolide edebiliyoruz dediğinizde ya o insanlar bir kere, iki kere, üç kere tamam eyvallah der. İşte kimlikten dolayı, siyasal duruştan dolayı, ideolojiden dolayı sizi destekler. Ama ya sadece masanın üzerine Erdoğan karşıtlığını koyduğunuzda o zaman toplum da diyor ki tamam da kardeşim, yani sizin Erdoğan karşıtlığından başka bir malzemeniz yok mu? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan işte desteklersiniz, desteklemezsiniz o ayrı bir şey ama Türkiye'de muhalefetin evet, de yani toplumsal muhalefetin de çok önemli bir şekilde yapıp ettikleriyle ilgili birçok konuda desteklendiği biliniyor. Yani mesela görev onayına baktığınızda çok yüksek. Yani çok, öyle özellikle kriz dönemlerinde. Yani bu krizi kim çözer dediğinizde doğrudan AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oylarının çok üzerinde bir desteğin olduğunu görüyorsunuz. Onun için bu cephe siyasetlerinin, işte Erdoğan karşıtlığının Türkiye'de bundan sonraki süreçte ben diğer siyasetçilerin de burada yolun sonuna geldiklerini evet, görmeleri gerekiyor. Yani bu hem Türkiye'nin hayrına hem o siyasi partilerin de hayrına. Yani sadece iktidar karşıtlığında değil, ortaya vizyon koyduklarında ya seçmenin bir kısmı da diyecek ki ya kardeşim bak falanca parti de bir şeyler koyuyor, bir şeyler yapıyor. Bu önemli bir şeydir.
1: Evet. Şimdi Yusuf Alabarda ile devam edelim. Yusuf Alabarda, siz bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Arkadaşlar ekranlara getiriyor. İki arkadaş, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.

0: Onun yüzü gülüyor. Sayın Devlet Bahçeli de Kemal Kılıçdaroğlu'nu odaya davet ederken oldukça nazik bir şekilde kendisini, arkadaşını davet ediyor. Bu fotoğrafı nasıl yorumlarsınız? Türkiye... Sizin manşetiniz ne olur bu konuya
1: dair? Eyvallah. Türkiye'de siyaseti bilmeyen insanlar otursa ve bizi izlese, iki siyasi partinin liderinin mecliste bir araya gelmesini Türkiye'de bir kanalda 15 dakikadır niye konuşuyorlar der. Çünkü olması gereken bu olduğu için konuşmamızın bu kadar uzun ve tafsilatlı olmasına bir anlam veremeyebilirler. Ama Türkiye siyasetini bilenler açısından oldukça konuşulmaya değer bir fotoğraf. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Bahçeli'ye bir nezaket ziyaretinde bulunmuş olabilir. Ortak bir şeyleri konuşmak maksadıyla bir araya gelmiş olabilirler. Böyle komplo teorileriyle bu işi falan beslemek istemiyorum ama... Evet. Devlet Bahçeli Bey'in el sıkışmasının Türk siyasetinde müspet kırılmalara vesile olduğunu unutmamak lazım. Manşet bu. Müspet vesilelere sebep oluyor. 1 Ekim'di tarih. Terörsüz coğrafya kapsamında HDP grubunun o günkü ismiyle gidip elini sıkıp bu işi birinci meclis gibi çözecek bir hava yaratmış olması bizi bugünlere getirdi. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bugünlere geleceği konusunda çok büyük endişe duyan isimlerden biri de bendim. Neden bendim? Yani bunu farklı bir şekilde saldırganca bir tavır içerisinde hiçbir zaman ifade etmedim. Lakin birinci çözüm süreci diye nitelendirdiğimiz süreçte araya üçüncü tarafların girmesiyle birlikte bozulan hususların tekrar edebileceği korkusu ister istemez içimde uyandı. Fakat çok maharetli bir şekilde götürülen süreç, işte dün gelen görüntülerle Mehmetçiğin zaten uzunca bir zamandan bu yana terör örgütünü kötürüm yapmış olduğu, o terör örgütünün ifadesiyle medya savunma alanlarında Metina bölgesindeki mağaraların boşaltıldığını hep birlikte gördük. O görüntüler niye medyada görüntülenir hale geldi? Çünkü o görüntüler üzerinden istihbarat teşkilatı bir şeyi teyit edecek ya da etmeyecek. Şimdi yarın diyecekler ki adama, ya kardeşim neye göre teyit ettiniz? Al görüntülerini izle demek için aslında. Evet. Şimdi o süreç bir yere geldi ve şu an öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki sevgili İlter, coğrafyanın böğrüne fil oturmuş durumda. Nefes almakta güçlük çekiyor. Dizel diplomasisi yapılıyor 3 günden bu yana. Dizel diplomasisi. Çünkü neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanabileceği dizel yakıtında sıkıntı var. Dünyanın kullandığı dizelin varil başına fiyatı $200 üzerine çıkıyor. Neden? Ukrayna savaşta, aşağısı savaşta, yukarısı savaşta, doğusu sıkıntılı, Gazze'de soykırım devam ediyor ve soykırım devleti asla geri adım atmıyor. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'de muhalefetin ortak paydayı iktidarla birlikte genişletebilmiş olması çok önemli bir şey. Yani biz demiyoruz ki Türkiye'de muhalefet yapmayı bıraksın da kendi tarzı siyasetini bir kenara bırakıp Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarzı siyasetini seçsin demiyoruz. Hani Allah rahmet eylesin Veysel'in çok güzel bir şiiri var, Aşık Veysel'in. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi, koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa, fikirler tabii ki başka başka. Yani şöyle... Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sol siyasetin temsilcisi olarak ekonomiye bakışı başka, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başka, bunlar olabilir. Ama ortak payda. Evet. Ortak payda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir ferdinin çıkarına hizmet edecek şekilde şekillenmesi. Ben bu fotoğrafta onu görüyorum.
0: Evet. Şimdi az önce düğümden bahsettiniz. Sırrı Süreyya Önder İmralı heyetinde yer alan bir isim de bu süreçle ilgili acaba bir tıkanma mı var veya gerileme mi var diye konular medyada tartışılırken kamuoyunda Sırrı Süreyya Önder de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeden önce kendisinin şöyle bir yorumu olmuştu. Ya biz Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı düğüme üfler diye bir yaklaşımı vardı. Yani bir aksama, bir gerileme veya duraksama olduğunda DEM heyetinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan inancı bu şekildeydi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tabii MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu konuya sahip çıkması ve bu sorunların giderilmesi noktasında bir irade ortaya koymaları önemli.
1: Şimdi şöyle, burada iki değerli konuğumuz var, akademisyen ve gazeteci olarak. Biz şunu çok rahat görmüyor muyuz? Coğrafyaya format atılıyor. Yani Suriye'de apayrı bir şey ortaya çıktı. 2 yıl evvel Esed gidecek dese kimse inanmaz.

0: Nazlı, Suriye'de apayrı bir tablo. Gel Irak'a, İran içerisinde terörle mücadele anlamında apayrı bir yere gidiyoruz. Bakın Ali Zeydi ile bir görüşme yaptı. Nebi Hocam da Amerika'daydı o zaman, Sayın Cumhurbaşkanı. Orada Şengal Dağı ile Sincar bölgesinin merkezi güçlere devredilmesi. Şunu istiyor artık dünyada, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Devlet dışı aktörle yol yürümeyeceğim. Bu kendiliğinden gelmedi bize. Biz buna ikna ettik. Dolayısıyla coğrafyanın böğrüne fil oturmuşken Türkiye kendi perspektifinde dünyada hegemon güçleri de ikna edebilmişken bu işlerin hızlanması lazım. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ulaştırma siyaseti, işte harici siyaseti, dahili siyaseti, enerji siyaseti elbette farklılıklar taşıyabilir. Evet. Ama Sayın Bahçeli'ye etmiş olduğu teşekkür o anlamda önemli. Terörsüz coğrafya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan gelişmeleri müsbet karşılaması elbette kıymetli ama bu olaya Devlet Bahçeli'nin elini değil gövdesini taşın altına koyaraktan destek vermesi daha da önemli ve bu iki ismin bir araya gelmesinden ben Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bir vatandaşı olarak pozitif şeyler türetmek istiyorum. Çünkü Cem Karaca diyor ya, yalan da olsa hoşuma gidiyor diye. Şimdi bu işler gerçeğe ulaşır ulaşmaz bilinmez. Evet. Gidiyoruz bir yolda. Bunu görmesem bile bunu görmek hoşuma gidiyor.
1: Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bir açıklaması olmuştu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından. Odadan ayrılırken kendisine sorduk. Görüşmede hangi konular değerlendirildi şeklinde. Onu bir ekranlara getirelim isterseniz. Tekrar üzerine konuşalım. Birazdan ekranlara getireceğiz. Dediğimiz gibi 15 dakika süren bir görüşmeydi ve Kemal Kılıçdaroğlu da o görüşmenin hemen ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabii bu sürpriz görüşme olunca herkes dikkatlerde bir anda orada oluyor. Tabii biz de
0: yani Türkiye yeni bir Ekim şeyi gibi, birlikteliği gibi. Evet. Yani nasıl bir Ekim'de HDP ile bir araya gelmek birçok ufuklar açtıysa, şimdi geldiğimiz noktada Kemal Bey'in de bu anlamda müspet katkı sunması yaşananlara. Çünkü açıklaması vardı Kemal Bey'in, hatırlayın. Suriye ile ilgili açıklamalar yaptı. Evet. Yani Suriye'de dedi emperyalizmin ortaya koyduğu planların bozguna uğratılabilmesi açısından çok kritik süreçlerden geçiyoruz dedi. Tırnaklarımı yedim. Aa, Kemal Bey bunu nasıl söylüyor falan diye. Evet. Dolayısıyla biz geriye dönüp geçmişte bunu niye söyledim demeyiz.
1: Hazırmış tamam. Görüntü tamam. Hemen ekranlara getirelim, üzerine konuşalım.
2: Efendim, görüşmeye dair kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Sürpriz bir görüşmeydi.
3: İki arkadaş olarak, geçmişte iki arkadaş olarak konuştuk.
2: Efendim, bugün terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlarınızda olduk. Konu gündeme geldi mi efendim görüşmede?
4: İlker, soruyu sen sordun değil mi?
1: Soruyu da ben sordum. Hani gazetecilerin sorularını yanıtladı derken, aslında orada tabii kapıda hemen bekliyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu çıkar çıkmaz da herkesin merak ettiği soruları kendisine yöneltmeye çalıştık. Nasıl geçti görüşme? Terörsüz Türkiye süreci önemli. Terörsüz Türkiye sürecine dair de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında önemli bir açıklaması olmuştu. Onu da hatırlatalım. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu tabii sürece desteğini yineledi. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bir yerde tıkanıklık varsa, biz üstümüze düşen bir durum varsa biz buradayız dedi. Dur. Ve yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yani silah bırakma görüntülerini kastetti Kılıçdaroğlu. Silahlar teslim ediliyor. Bir vatandaş olarak bu beni memnun etti. Yeter ki Türkiye artık bu zincirleri koparsın dedi. Zafer Şahin, ne dersiniz?
5: Ya öncelikle şunu bileceğiz. Yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyaset bilmeyen insanlar değil. Oy hesabıyla da terörsüz Türkiye'yi desteklemiyorlar, terörsüz Türkiye'yi hayata geçirmeye çalışıyorlar. Yani burada herkes şunu bilir ki siyaseten bu kullanılır. Yani MHP açısından da negatif yönde kullanılır, AK Parti açısından da negatif yönde kullanılır. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde de Kemal Bey bu görüntüyü verdiğinde yeni partide bugün konumlanan siyaset yapma tarzının kendisini eleştireceğini bilmiyor mu? Ya da MHP lideri Bahçeli terörsüz Türkiye dediğinde oy kaybetmekle tehdit edileceğini, siyaseten bunun sonuç

0: olur ha diye tehdit edileceğini bilmiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zorlu dönemde neden bu riski alıyor? Yani şuna bakacağız o zaman. Demek ki burada bir memleket meselesi var. Ülkenin bir beka meselesi var. Ve bu insanlar, bu üç deneyimli siyasetçi burada hiçbir siyasi kaygı gözetmeksizin ülkelerine hizmet etmek anlamında bir adım atıyorlar. Bu terörsüz Türkiye meselesi gerçekten çok önemli. Özellikle Türkiye'de siyaset üretemeyen, sadece kutuplaşma ve kamplaşma üzerinden bir şekilde tutunmaya çalışan siyasi partiler bugün terörsüz Türkiye üzerinden ülkeyi germeye çalışıyorlar. Toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışıyorlar. Ama bizim tarihin bu döneminde ekmek gibi, su gibi toplumsal barışa ihtiyacımız var. Çünkü Yusuf Bey az önce söyledi, yeni bir dönemdeyiz. Klasik olacak ama evet, haritalar değiştiriliyor, sınırlar yeniden belirlenmeye çalışılıyor ve sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak içeride iç cepheyi tahkim etmek istiyorsun. Bin yıllık kardeşliği yeniden bir bin yıl daha tesis edecek adımları atıyorsun. Bizim bu coğrafyada zaten başka bir alternatifimiz yok. Biz bu kardeşlik ipine sımsıkı sarılarak bu işi başaracağız. Dün gelen görüntüler bu anlamda çok önemliydi. Ben iyi ki diyorum burada Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi, MHP lideri Bahçeli gibi, CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi bütün siyasi kaygılarından arınmış ve sadece ülkeye ve millete bu değerli katkıyı yapmayı kendisine amaç edinmiş siyasi figürler var.
1: Bugün tarihin bu döneminde da Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Yani bu siyaset üstü bir konu.
0: Siyaset üstü bir konu.
1: Siyasi tartışmalara heba olmasın şeklinde bir.
0: Sadece bak şunu söyleyeyim. Eğer Türkiye bu adımı atmamış olsaydı İlter, o 8 Aralık 2024'tü değil mi Yusuf Bey, Suriye'deki
2: evet,
0: devrim?
2: Evet.
0: Yani 2024. Suriye devriminden sonraki Suriye sahasıyla ilgili çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bak insanlar diyor ya terörsüz Türkiye işte ne kardeşim bu? Niye işte bu adım atılıyor? Ya bize yıllarca ne anlattılar bu ekranlarda İlter? Ya sen orada YPG diye bir güç var. Amerika bunlara 60 bin tır dolusu silah verdi. Anlı şanlı akademisyenlerimiz. Lütfen hocam sakın şey olmasın.
3: Benim yazılarım duyuyor abi.
1: Eski askerler.
0: Anlı şanlı bazı akademisyenlerimiz. Anlı şanlı işte eski askerlerimiz, stratejistlerimiz. Bize yıllarca YPG'nin ne kadar güçlü olduğunu, Türk ordusundan hatta tırnak içerisinde daha güçlü olduğunu ima ettiler ya.
2: Cengiz dediler ki YPG orduları ordu, başkumandanı diyordu.
0: Bak bu orduyu yenilemez dediler. Bu ordu yıkılamaz dediler. Allah'ın izniyle o ordu da alt edilirdi, edildi ama siyaset bir adım attı. Bak terörsüz Türkiye adımını attı. Ne oldu bugün kimse YPG'den bahsediyor mu? Suriye sahasında kimse oradaki bizim toprak bütünlüğümüzü tehdit edebilecek bir oluşumdan bahsediyor mu? Ne oldu? Siyasetin mekanizmaları işleyince birdenbire olmaz, yapılamaz denilen ne varsa çözülüverdi işler değil mi? Terörsüz Türkiye işte bu yüzden çok önemli. Ben çok yakın dönemde bunun çok daha farklı sosyolojik ve siyasi sonuçlarının da toplumun rahatlaması anlamında kendisini göstereceğini düşünüyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini, bütünlüğünü korumak ve bin yıllık kardeşliğe bir bin yıllık daha süre eklemek için atmış olduğu bir adım. Ve Kemal Bey de, Sayın Cumhurbaşkanı da, Devlet Bey de bu meseleye böyle bakıyorlar.
1: Kesinlikle. Bir de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikaya dair yaklaşımında da sanki bir değişiklik
0: tabii,
1: var gibi.
0: Tabii eskiye göre, göre çok
1: kampta
0: değişiklikler var.
1: Kampta şöyle bir
0: var
1: açıklaması olmuştu. Kampın son günü, pazar günü işte gazetecilerle biz kampı takip ediyorduk. Dış politikaya dair şöyle bir yorum oldu. Özellikle Libya meselesi üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden hükümetin burada uygulamış olduğu politikaların doğru olduğunu ifade etti. Hatırlanacaktır Kemal Bey daha önce de hani tırnak içinde Libya'da ne işimiz var şeklinde bir yaklaşım ya, aslında
0: İlter,
1: ortaya
0: Hafter,
1: koyuyordu.
0: Hafter kuvvetleri layık, biz onları desteklemeliyiz diyen parti yöneticileri duyduk biz.
2: Maalesef Azerbaycan'a destek veriyoruz diyen şey. Evet. Ya yani şöyle, hükümetin siyaseti yanlış da diyebilir. Mühim olan bir araya gelebilmektir. Doğru ya da yanlış oturulur konuşulur, belli bir noktada buluşulur. Elbette farklı görüşleri olacak. Ama bir araya gelememe kültürü, biz bunu 70'lerde de yaşadık. Yani benim jenerasyonum biliyor, biz Demirel onu dedi, Ecevit bunu dedi. Hop bu bizi darbe planlayanların ortamı şekillendirmesine yaradı. Şimdi dolayısıyla bu türden birliktelikler siyasette uzlaşı kültürünü arttıracağı gibi vatandaşa da huzur

0: verir. Huzur verir yani. Evet. Liderlerin
1: tabii
0: bu şekilde
1: şu fotoğraf,
0: bir
1: tabii. Yani olumlu, yüzler gülüyor. Tabii. Tabanlara tabii, da tabii, siyasi partilerin tabii. Tabanlarına da oldukça.
2: Ya burada siyaset hesabı olmadığını bence sürekli tekrarlamalıyız. Ya bu işin siyaseti yok. Bu işin oy kaygısı yok.
1: Olsa
2: ya
1: zaten bu, MHP lideri
2: tabii,
1: bu konunun.
2: Tabii. Evet. Ya Devlet Bey siyaseti bilmiyor mu? Tabii. Devlet Bey bu adımı attığında bunun nasıl içeride farklı yerlere çekileceğinin farkında değil mi? Maalesef Türkiye'de sadece tek argümanı nefret tohumları ekmek olan, insanları karşı karşıya getirmek olan, o kırılmaya müsait fay hatlarını tetiklemek olan siyasetçiler var. Ve bu işten de bir şekilde bir artı elde etmeye çalışıyorlar.
1: Bunun karşılığı oluyor mu peki Zafer Şahin? Yani fay hatlarını tetiklemeye çalışan siyasetçiler var diyorsunuz. Toplumda bunun bir karşılığı var mı sizce?
2: Ya şöyle elbette
1: terörsüz
2: ki.
1: Türkiye sürecine destek. Yani yapılan araştırmalara göre üst seviyede, üst düzeyde.
2: Valla ben hafta sonunda Güneydoğu'dan gelen bir arkadaşımla konuştum. Sürece olumsuz bakıyordu. Terörist Türkiye'de olumsuz bakıyordu. Çok şaşırdığını ifade etti bana. Yani orada insanların terörist Türkiye'ye ne kadar böyle sıcak yaklaştıklarını, umutlu olduklarını anlattı. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak sevindim. Ya İlker, çok meşhur hikayedir. Hani o Gaziantep'teki çöp toplama alanında karşı karşıya gelen 3 tane Suriyeli'nin hikayesini anlatır. Der ki işte ya ben şuydum, şimdi girmeyelim işte etnik ve mezhepsel anlamda birbirinden farklı Suriye vatandaşları. Ya işte biz içeride birbirimizi öldürmeye çalışıyorduk ama hayat bizi Gaziantep'teki çöplükte buluşturdu diyor. Evet. Şimdi o kadar acı bir tablo ki, yani bu coğrafya öyle sıradan bir coğrafya değil, Orta Doğu dediğimiz yer. Burada sen içeride senin için öngörülen planın da aslında seni tıpkı Suriye gibi, tıpkı Irak gibi 3 parçaya, 4 parçaya ayırmak olduğunu göreceksin. Türkiye yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Tek parça kalmanın mücadelesini veriyor ve bunu başardık. Bundan sonra bunu nasıl yapacağız? Bundan sonra iç cepheyi takip ederek bu süreci devam ettireceğiz. Artık o aşamadayız. O yüzden ben bu meselenin siyaset üstü olduğunu ve hiç kimsenin siyaset hesabı gütmeden bu adımları attığını tekrarlamanın, vurgulamanın, altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam siz nasıl yorumlarsınız?
3: Ya şöyle, siyasette bu görüşmeler bizim şöyle bir karşılığı var, az önce de söyledim. Yani mutabakat meselelerini artırmak, dış politika, milli meseleler, terörsüz Türkiye, şimdi konuştuğumuz meselenin Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte meclisteki terörsüz Türkiye'ye yönelik verdiği desteği konuşuyoruz. Bu bir defa çok önemli. Yani biz terörle mücadeleyi işte 40 yıldan fazla sürdürdük. Bir taraftan güvenlik unsurlarıyla çok etkili bir şekilde de sürdürdük ve yeni tehlikeler çıkarsa bu sürdürülür. Ama diğer taraftan siyasi yaklaşımlarla da çözüm modelleri geliştirerek de, işte çözüm süreçleri başlatarak da birçok deneme ya da birçok bu konuda inisiyatif geliştirdik ama başarısız olduk, özellikle çözüm süreçlerinde PKK bu süreçleri heba etti. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bir tecrübesi var. Bu tecrübede mesela siyasetin yaklaşımı, toplumsal hassasiyetlerin, şehitlerimizin, gazilerimizin hassasiyetleri, yani çok boyutlu bir mesele ve bu meselenin çok hassas olduğu için üzerinde siyaset yapılabilecek maalesef alanlar da çok belirli siyasi partiler açısından. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada özellikle terörsüz Türkiye meselesine destek vermesi önemli. Hep şunu söylendi en başında. Ya burada dil önemli, siyasi duruş meselesi önemli, parlamento önemli. Ne kadar çok siyasi parti bu meselede. Tabii ki herkesin kaygıları vardır, endişeleri vardır. Şüphesiz. Sorunları söyleyecektir. Buralarda hiçbir beis yok. Ama öbür taraf bunu bir siyaset malzemesi yaptığınızda, popülistleştirdiğinizde, yani popüler siyasetin gündemine taşıdığınızda ve belirli hassasiyetler üzerinde partinize oy geleceğini varsaydığınızda, bu belki kısa dönemli olarak toplumun belirli kesimlerini kendi partinizin adının daha öne çıkmasında vesaire etkili olabilir ama bunun Türkiye'ye bir faydası olmaz. Burada iyi niyetle Türkiye işte bölgesel ve küresel gelişmelerde dikkate alarak ve yeni bir imkan ortaya çıktığı için bir terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başlattı. ve bunu bir devlet politikası olarak yürütüyor. Ve bugüne kadar da yine saha çalışmalarında toplumun farklı kesimleriyle konuştuğunuzda ilk baştaki endişelerin gerçekten yavaş yavaş azaldığı da görülüyor. Yani tabii ki orada hala işte örgüte güvensizlik var vesaire konuşuruz ama öbür taraftan da işte bir yasa çıktı. Bu yasa çok titiz bir şekilde hazırlandı. Toplumun çok geniş kesimleriyle istişare edilerek hazırlandı ve mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiği için de toplum da ya bak gerçekten bütün şeyler düşünülmüş. Evet. Yani şehitlerin, gazilerin hassasiyetleri de düşünülmüş. Terör örgütünün kendi içinde silah bir şekilde askerlerimize, sivillerimize ateş edenlerle etmeyenler ayrıştırılmış. Buna göre bir ceza mekanizması ortaya konmuş. İşte rehabilitasyonun nasıl olacağı, bununla ilgili yol haritası, işte kurumsal mekanizmalar, izleme mekanizmaları, bunların hepsi düşünülmüş ve burada bir süreç ilerliyor. Bunun için siyasetin bu tür hassas konularda ortaklaşması önemli. Meselenin bir tarafı bu. Bir de şimdi siyaseti konuşurken akşamdan bu yana işte siyaset konuşuyoruz, siyasal partileri konuşuyoruz. Bir ülkede siyasetin merkezinin güçlü olması önemlidir. Yani işte daha çok geleneksel partilerin siyasette ağırlığının olması önemlidir. Yani AK Parti'nin, MHP'nin, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. Siyasetteki siyaset yapma biçimi tarzlarının çünkü bir tecrübeden geliyor, bir tecrübenin sonucu olarak. Yani büyük ihtimal Sayın Kılıçdaroğlu da 5 sene önceki Libya meselesinde belki danışmanlara o bilgiyi verdi, o yanlış bilgiyi, yanlış konumlama bilmiyoruz ama 5 sene söylediği şeylerin yanlış olduğunu bugünden geriye bakınca ya keşke söylemeseydim diyordur. Çünkü bugün tamamen farklı bir şey söylüyor. Onun için siyasetin merkezinin güçlü olması bir ülkede karar alma mekanizmalarını, siyasetin geleceğini etkiler. Herhalde
1: az bir süremiz kaldı.
3: Son bir cümle. Buyurun. Siyasetin parçalanmışlığının bugün Avrupa'da nelere yol açtığını Ukrayna Savaşı'ndan görüyoruz.
1: Evet hocam, dış politikayı da konuşmaya devam edeceğiz. Ancak kısa bir reklam arası.
4: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'de havalimanlarının yolcu trafiği yılın ilk 9 ayında 193.156.231'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artış kaydedilirken yalnızca Eylül'de 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı 64,5 milyon, turizm merkezlerindeki havalimanları ise toplam 49,6 milyon yolcu ağırladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Asılsız fon iddiaları üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'a soruşturma dosyasının bilgisine nasıl ulaştı diyerek tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
7: Bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız diye soruyor der. Ümit Özdağ basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur. Ben aileme yönelik böyle bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
6: 15 yaş altı çocuklar için hazırlanan sosyal medya düzenlemesinin 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti.
7: Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapları mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
6: Yeni düzenlemede en dikkat çeken noktalardan biri yaş doğrulaması için kod verilecek olması. Yeni düzenleme ile sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için e-devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı e-devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Sosyal medyada yalnızca e-devlet üzerinden

0: 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcılar hesap açabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları hizmet sunumu devam ederken kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Toprakla erozyon mücadelesi, yaban hayatı, efendim yol, ikmal, birçok konusunu göz önünde bulundurarak yerleşim alanlarına yangına dayanıklı türlerle de ağaçlandırıyoruz.
0: Bir yandan yeşil vatan korunuyor, diğer yandan yanan alanlar ağaçlandırılıyor. 2025'te yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmalar sürüyor.
3: Türkiye yaz mevsimi boyunca orman yangınlarıyla mücadele etti. Ancak bir taraftan da yanan alanlar aralıksız olarak ağaçlandırılıyor.
4: Bu yıl itibariyle birçok yanan alanlarımızı ağaçlandırma çalışmalarımız bitti. Halen devam eden çalışmalarımız var. Akabinde fidan dikim işlemlerine geçeceğiz. Yıl içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlamak üzere programlarımızı gerçekleştireceğiz.
0: Denizli'de 2025 yılında iki büyük orman yangını çıktı. Honaz ve Buldan ilçelerindeki yangınlarda yaklaşık 2400 hektarlık alan kül oldu. Yanan alanlarda yapılan rehabilite çalışmaları kapsamında bölgeye bir yılda yaklaşık 500 bin fidan dikildi.
3: Denizli orman varlığı bakımından Türkiye genelinde önde olan kentlerden bir tanesi. Öyle ki yüz ölçümünün %48'i ormanlık alanlarla kaplı. Yaz mevsiminde bir taraftan orman yangınlarıyla mücadele edilirken bir taraftan da yanan alanlar aralıksız olarak ağaçlandırılıyor.
2: Yangından etkilenen işte Honaz Milli Parkımız ve Bölmekaya'da yaklaşık bir 2000 hektara yakın bir sahada toprak hazırlığımızı bitirmek üzereyiz. Bir kısmını geçen sene dikmiştik. Bu sene de yaklaşık 4,5 milyon fidanla inşallah doğaya yeniden bu alanlarımızı kazandıracağız.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ankara'da zehir tacirlerine bir kez daha geçit verilmedi. Gerçekleşen operasyonda 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.
5: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
0: Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapma, yasaklı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 20 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelikse soruşturma işlemlerinin çok yönlü devam ettiği bildirildi.
6: Haber Radyo.
7: Memleket meselesinde memleket meselelerini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii grup toplantıları vardı demiştik bugün. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de saatler 11.30'u gösterdiğinde grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde fon soruşturması da vardı. Malum bu konuyla ilgili de bir tartışma yürüyor. Özgür Özel fon soruşturmasına dair bazı cümleler kurdu grup toplantısında ve o kurmuş olduğu cümleler yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Şimdi Özgür Özel'in o açıklamasını, o konuşmasını ekranlara getirelim ve üzerine konuşalım.
8: Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim. Kendileri açıklasın haramzadeler. Sen listeyi açıklama. TC'si yanlış. Sanki iftira atmış. Birbirinize iftirayı birbiriniz atıyorsunuz, attırıyorsunuz. Parti içinde birbirinizi yiyorsunuz. sonra gidip bize

0: doğru mu yanlış mı onlar açıklasın.
1: Ya onun bir önemi yokmuş yani diyor
2: ya
1: ki.
2: Ya belge işte olan açıklasın diye.
0: Evet. Kaya gibi arkanızda izliyor Özgür Özel.
1: Valla hiç Ümit Özdağ'la olayında Kaya gibi kimse kimsenin arkasında durmadı. Şimdi niye? Çünkü geçen hafta o açıklamayı önce Özgür Bey çıktı kameraların karşısına ve dedi ki ben tabii ki açıklamayacağım dedi. Bir milletvekilimiz açıklayacak dedi. Ümit Özdağ'la açıkladı. Ümit Özdağ'la'nın açıklamaları yalan olduğu ortaya çıkınca iki bakan tarafından süratle yalanlandı. Kimse arkasında durmadı hatırlıyorsan. Orada herkes ya işte böyle bir şey söylemiş ama ya işte ben Mağyur Hanım'ın babasını da aradım özür diledim dedi. Ama dedi Ekrem Bey'in babasından da özür dilensin dedi. Tuhaf bir kıyas yaptılar.
0: Kıyas.
1: Yani bence Özgür Bey burada milletvekillerine atış serbest dedi ama Ümit Özdağ'ın yaşadıklarını gören hiç kimse artık Özgür Bey'in bu talimatını yerine getirmez. Bak bugün Zeynel Emre yeni parti grup grup başkan vekili sözcüsü. Mesela bu hafta çok önemli şeyler açıklayacaklarını söylüyorlardı değil mi?
0: Evet.
1: Liste açıklayacaklardı. O olacaktı, bu olacaktı. Şimdi çıktı kameraların karşısına. Beklentilerin çok altında kalan bir açıklama yaptı. Bir şey açıklamadı. Yani şöyle baktığında bir şey açıklamadı. Bu biraz artık hani çaresizlik, çözümsüzlükten beslenen bir siyaset anlayışı. Hayali belgeler ve hayali iftiralarla bu fon olayından muhalefet gitmek istiyor. Ha bu da muhalefetin en doğal hakkı yırtar. Yani bu malzemeyi sen muhalefete verirsen muhalefet bunu kullanır. Adamların işi bu, tabii ki kullanacak. Bir yolsuzluk, hukuksuzluk varsa, vurgun varsa onun üzerine muhalefetin gitmek birinci görevi. Ama bu
0: yöntem
1: öylesine açığa düştüler ki bak bu Ümit Özdağ'ın hem Aile Bakanı hem de Ticaret Bakanı hakkında ortaya attığı iddiaların, aslında iftiraların bir saat içerisinde yalanlanması ve bunun arkasında duramamaları süngülerini düşürdü. Dediler ki ha bak bize gelen, bize sızdırılan bilgilerin kaynağı ne? Kaynak FETÖ. Yani açık açık bu tespiti yapmakta ben bir sakınca görmüyorum. Şimdi Türkiye'de bazı doğruları bazı klişelerle konuşulmaz hale getiriyorlar. Her şeyi FETÖ'ye mi bağlıyorsun? Ya kardeşim Cevheri Güven oradan ne söylese Ahmet Çık burada onun devamını getiriyor. FETÖ'nün firari kalemşörlerinin masa başında hazırladığı hangi senaryo varsa muhalefet tarafından Türkiye gündemine taşınıyor. Bak FETÖ'cü Cevheri Güven'le devrimci tırnak içerisinde Ahmet Çık'ın çift santrafor oynadığı bir süreçten geçiyoruz. Yani normal şartlarda bu ikisinin bir araya gelmesi söz konusu olabilir mi? Olmaması lazım. Burada da kardeşim sen Maynur Hanım hakkındaki iddia dedin ki ya babası üzerinden 800 milyon vurgun yapmış. Şimdi bakan diyor ki ben diyor eğer ispat edilirse istifa edeceğim diyor. Sonra diyorlar ki sen bu belgeyi nereden buldun? Nasıl bu kadar ulaştın? Ya senin açıkladığın dosya numarasından bulmuşlar. Senin açıkladığın dosya numarasını almışlar.
0: Evet.
1: Oradan o ilgili kişinin bakanın babası olarak gösterilen Hasan Özdemir'in kim olduğuna ulaşmışlar. Ve ortaya çıktı ki Türkiye'de binlerce Hasan Özdemir var. Sadece
0: siz bu numarayı nereden aldınız diye soruyor.
1: Asıl sen onu nereden aldın? Ve evet, o iftirayı ortaya attıktan sonra özür dileme erdemini bile göstermedin. Ümit Özdağ'ın arkasında da kimse durmadı ha. Ben sana söyleyeyim. Hepsi Ümit Özdağ'la söyledi. Biz söylemedik. Düşünsene Özgür Bey medyaya konuşmayı çok seviyor. Ama iki tane bakan hakkındaki iddiayı ben yapmayacağım diyor. Milletvekilimiz yapacak diyor. Milletvekili yaptı patladı. Şimdi ben yeni partideki bütün milletvekillerinin ya burada bir iş var. Biz manipüle mi ediliyoruz diye düşündüklerini düşünüyorum. Tabii Özgür Bey de bu bir Özgür Özel güzellemesi değil, tecrübeli bir siyasetçi. Diyor ki birbirinize düştünüz diyor. İçeriden diyor sürekli belge geliyor, bilgi geliyor. Ya artık söyleyeceği başka bir şey yok ki. İktidar içerisindeki var olduğunu iddia ettiği kavganın üzerinden gidecek. Bak biraz somutlaştırayım, bitireyim. Ya Türkiye'de maalesef muhalefetin siyaset yapma tarzı ve sosyal medyadan insanlara doğru gibi sunulan birçok iddianın altı bomboş İlter. Bugün bir tanesi gazeteci sıfatı taşıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmesindeki fotoğrafı almış. Ya akıllara ziyan, bak akıllara ziyan.
0: Sürpriz görüşme.
1: Diyor ki sürpriz görüşme, bak diyor burada Hakan Fidan'ın diyor vücut dili diyor. İşte Akın Gürlek'in vücut diline bak diyor. Ya görüyor musunuz diyor, bunlar diyor inanılmaz bir kavga içerisinde, inanılmaz bir çekişme içerisinde. Ve bak iddia ediyorum muhalefete yön verdiğini iddia eden.

0: Birçok siyasi ve medya eliti de o genç gazetecinin çizdiği çerçeveden hayatı ve Türkiye'yi yorumluyor. Yani kapasite bu. Sana o kadar söyleyeyim. Ya kardeşim, Erdoğan'ın kabinesindeki iki tane bakandan bahsediyoruz. Bunların bir araya geldiklerinde verdikleri fotoğraf üzerinden sen böyle bir çıkarım yaparsan, topluma doğru budur dersen, ortaya da işte böyle tavsiyeler çıkar. Yani ne gelirse, ne gelirse diyor, açıklayın diyor. Ne gelirse açıklayın. İftira da olsa açıklayın. Bu bir tükenmişliktir yani. Bu çaresizliğin bence siyasette kendini gösterdiği bir açıklama olmuş. Bir kulis bilgisi olarak değil ama duyum olarak söyleyeyim sana. Bak, bugün ne dediler? Çok büyük isimler, işte değil mi, gündeme gelecek. Çok büyük iddialar gündeme gelecek. Ben öyle olmayacağını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim sana. Yani bu fon meselesi üzerinden bir kaos senaryosu bir hayata...
1: Gizem de oluşturuluyor sanki.
0: Yani... Hayata geçirilmek istendi, bir gizem oluşturulmak istendi. Ama yargı süreci tıkır tıkır işliyor. Mağdurların paraları ödenecek. Ve muhalefetin de bu Türkiye'ye bir şekilde empoze etmeye çalıştığı kaos senaryosu boşa çıkacak.
1: Bir de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya dair kurmuş olduğu bir cümle vardı. Aslında o her şeyi özetliyor. Cerrah titizliğiyle bir süreç yönetildiğini ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu cümle üzerine de herhalde bir değerlendirme yapabiliriz. Evet. Yusuf Alabarda'yla şimdi Barko'da biz bu konuyu değerlendireceğiz eğer hazırsa. Tabii önemli.
2: Onlar hazırlayıncaya kadar ben birkaç cümle söyleyeyim.
1: Birkaç cümle alalım Yusuf Alabarda'dan, sonra şimdi Barko tabii, üzerinde tabii değerlendirelim.
2: Sabahtan bu yana Özgür Özel'in açıklamalara baktığımızda en önemli yan hiçbir şekilde hukuk tanımaz tavrını burada da devam ettiriyor. Yani siz bilgiyi alacaksınız, doğruluğuna yanlışlığına bakmayacaksınız, bizzat bu cümleler kullanılıyor. Ve doğru ya da yanlış olduğunu mağdur açıklayacak. Oysa bin yıllık hukuk ilkesi müddeyi iddiasını ispat ile mükelleftir şeklinde bilinir. Yani iddiayı atan Özgür Özel iddiasını ispat ile mükellef olmayacak. Bu konuyla ilgili mağdur suçsuz olduğunu açıklamak durumunda kalacak.
1: Yusuf Alabarda, geçelim. Barko'ya geçelim. Daha sağlıklı değerlendirmeler. Şimdi ekranlara getirecek arkadaşlar Barko'da. Evet. Şimdi yeni parti sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklaması. Emin olduğumuz zaman zaten bir saniye durmuyoruz. İddialarla ilgili açıklaması. İsim benzerliğinden dolayı bir hata oldu. Maynur Hanım'la ilgili değerlendirme. Yeni partiden kimse kimseye iftira atmamıştır. Bir bakanın babasıyla ilişkili isim benzerliği, kasıtlı işlem yok. Bu kamu yararına yapılan bir çalışmanın sonucu.
2: Tabii bu kimin
1: kamu yararına yapılan?
2: Bu kimin açıklaması?
1: Yeni parti sözcüsü Zeynel.
2: Yeni parti
1: Emre'nin.
2: Milletvekili Ümit Özdağ'la mikrofonların karşısına çıktığında elinde belgeyle ilgili ne diyordu? Elimde belge ve bilgi olmadan yeni parti olarak hiçbir şeyi söylemiyoruz. Elindeki belgelerin çöp olduğu anlaşıldı. Şimdi yeni partinin milletvekili elimde belge yokken hiçbir şey açıklamıyoruz dedikleri çöp oldu. Ama sözcüsüne kalmış bu işi kotarmak. İsim benzerliğinden dolayı bir hata oldu.
1: Şöyle bir parantez açayım. Neden bu açıklamayı yaptı Zeynel Emre? Çünkü geçtiğimiz hafta pazartesi gününe kadar süre verilmişti.
2: Süre verdi.
1: Tamam. Siz açıklayın dendi. AK Parti'yi kastediyor.
2: Ve
1: yoksa biz açıklayacağız. Daha sonra da neden işte pazartesi günü süre verilmişti, neden açıklanmadı şeklinde sorular akıllardayken Zeynel Emre basın toplantısında dedi ki emin olduğumuz zaman zaten bir saniye
2: demek
1: durmuyoruz.
2: Demek ki emin olmadan meydan okumayı gerçekleştirmişsin. Pazartesiye kadar süre verip listeyi açıklayacağım deyip açıklanmıyorsanız demek ki emin olmamışsınız o açıklamayı aslında yaparken. Şimdi ben burada sevgili Zafer Şahin'le aynı düşünüyorum. Yani eğer bir isim varsa ve bu açıklanırsa ve bu doğruysa elbette ben bu konuyla alakalı kendisine menfaat temin etmiş her kim varsa bedelini ödemesini isterim. Nokta.
1: Dur.
2: Ama siz isim benzerliğinden dolayı baltayı taşa vurduğunuzdan dolayı özür dileyeceğinize Ümit Özdağ'la 1,5 sayfa açıklama yapmış. İçinde tek kelam yok. Özre dahil. Şimdi bu böyle olur mu? O zaman herkes herkese iftira atmaya başlar. Peki aynı Özdağ'la kendisine bir hafta önce fona girmiş de çıkmış dediğinde ne demiş? Sizde zerre kadar şeref kırıntısı varsa bana attığınız bu iftiradan dolayı özür dilersiniz. Duruyor tweet'i orada. Şimdi öyle diyenlerin Konu kendilerine

0: ne geldiklerinde istedikleri herkesi istedikleri gibi suçlayabilmelerini kendilerine hak gören bir anlayış. Şimdi Zeynel Emre'nin bu diyor açıklamaları ki, Zeynel Emre'nin bu açıklamaları Özgür Özel'in açıklamasının yanında yağ bala bulanmış.
1: Yeni partiden kimse kimseye iftira atmamış.
0: Ya diyor. Genel başkanınız söylüyor konuşmasında, önünüze bilgi belge geldiğinde sağını solunu araştırmak zorunda değilsiniz diyor. Ya
2: Yusuf Bala var da Özgür Özel mitingde demedi mi Mahir Hanım'ın babasının elini öperim dedi. Yani o bir aslında şeydir yani, itiraftır. Evet. Hata yaptık dedi.
0: Şimdi dolayısıyla olmuş. Bakın halk şuna prim vermez. Yani kardeşim varsa işin içinde olan, Fatma Betül Sayankaya örneğinde olduğu gibi hesabını versin. Bir bakan yardımcısı tutuklandı. Şimdi diyorlar ki aa bak gördün mü, bakan yardımcısı tutuklandı. Mutlu ol. Yani bu ülkede hiç kimseye bir ayrıcalık tanınmadığının da ispatı. Ve bundan dolayı bizim hiçbir sıkıntımız olmaz. Neden? Biz bagajımızda siyaset yapmıyoruz. Fonda paramız falan da yok. Dolayısıyla her kim bu konularla alakalı haksız kazanç elde ettiyse, ister siyasetten, ister ticaretten, ister bürokrasiden, çıkartılan isimler hesabını versin kardeşim. Versin, bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama şu sıkıntılı bir cümle, biraz önce dinledik. Elinizde bir bilgi varsa doğruluğunu dahi araştırmadan koyun, o kendini ispat etsin. Bak, bin yıllık ilkeden bahsettim. Müddeyi iddiasını ispat ile mükelleftir. Yani siz bir iddia ortaya atıyorsanız ispat etmekle mükellefsiniz. Özgür Özel ne diyor? Siz söyleyeceksiniz, mağdur sıfatındaki kişi masum olduğunu ispat edecek. Şimdi kardeşim, lafa geldiğinizde çağdaşsınız, laiksiniz, sosyal devlet ilkelerine bağlı, hukuk devletine inanmış insansınız. Çağdaş kelimesi bu çağa dair ortadaki fikirlerle aynı fikirlere sahip olmak. Ya sen bin yıl öncesindeki ilkeye bile daha ayaklar altına alacak açıklamalar gerçekleştiriyorsun. Bunlar kabul edilmez. İftira kampanyası açılır. Müfteri olmak iyi bir şey değildir. İnsanlar size müfteri diyorsa bundan gurur duymayacaksınız. Bak bunun gibi ama Türk siyasetinde sayısız iftiralar atıldı. Ben sosyal medya mecramda yayınladım. Deprem zamanında diyor ki adam televizyon ekranında, hem de söyleyen bir genel yayın yönetmeni. Deprem zamanında diyor alkol kutusunun içerisinde yardım malzemesi var diye, o yardım malzemelerini almamışlar. Konuklardan biri uyarıyor. Ama diyor o konu diyor yalanlandı. Ya diyor yalanlansa ne olacak diyor. Kafa bu kafa değil mi? Böyle bir 10 şey parmağına mi? Sen sür yağlı karayı, her önüne gelene sür git o zaman. Sosyal medyada diyor bu bayağı dolaştı. Ya bir televizyon kanalının haber kaynağı teyit etmeden sosyal medyanın çöplüğü olabilir mi? Şuraya çıkarken kaç günlük hazırlığın içerisinde çıkıyorsun? İşte gidiyorsun, evet. Meclis koridorunda soru soruyorsun, geliyorsun burada, öyle mi olur böyle mi olur? Bak İlter, burada bir akademisyen bir gazeteci var. Ben 10 yıldan bu yana bu işin içindeyim. 10 yıldan bu yana ağzımdan çıkan her cümleyi yayına gelmeden önce 7 kez prova edip çıkıyorum.
1: Evet.
0: Acaba birisine iftira eder miyim? Acaba mahkemelik olur muyum? Acaba bu konuyla ilgili insan içine çıkamayacak hale gelir miyim? Kardeşim bu ne rahatlık ya.
1: Bir güven kaybını da beraberinde getiren.
0: Sen koskoca televizyonun genel yayın yönetmeni olarak şaşırır mısın öyle yapsalar? Şaşırmazsın. O zaman patlat yalanı gitsin. Ya bunlarla mücadele ediyor. Şimdi bunlarla hukuk devleti içinde mücadele başlatıldığında da şöyle bir şey oluyor. Vay efendim siyasetçi susturuluyor. Aman efendim gazeteci susturuluyor. Kardeşim, gazeteci falan susturulmuyor. Her şeye iddia diyerek her bir şeyi boca edip bu şekilde davranamazsın. Yani biz şunu gördük ya. 2024 yılının Mart ayında Sancaktepe Belediye Başkanı'nın süper lüks jacuzzili kendisine bir yer yaptırdığı diyorlar. Ortaya bir jacuzzi resmi koymuşlar. Saraylarda yoktur herhalde. Ben de şaşırdım. Sancaktepe Belediye Başkanı'na bak. 500 metrekare yere ortaya da jacuzzi. Sonra diyor ki jacuzzi temsilidir. Senin ahlakın temsili. Jacuzzi temsili değil. Senin ahlakın temsili. Sonra kamerayla gittiler. Vallahi billahi tillahi. Türkiye'nin her yerinde herkesin evinde olan bir abdest alma musluğu, lavabosu yanında da duş akabilir.
1: Evet.
0: Ya kardeşim olmaz. Olmaz. Bu şekilde iftira at yanına kar kalsın mantığıyla devam edemezsiniz. Alenen söylüyorlar. Atmaya devam edeceğiz. Ne diyebiliriz?
1: Peki Sayın Özgür Özel şimdi milletvekillerine bu şekilde seslendi. Dosya alın. İşte bunun için çalışın dedi aslında. Milletvekillerinin tutumu ne olur sizce? Yani Sayın Özgür Özel'in tırnak içinde bu talimatını yerine getirmek için bir hamle yapar mı?
0: Şimdi eline eğer bir kağıt tutuşturulup da onu teyit etme imkanın yoksa hiçbir milletvekili bu vakitten sonra ben bu kadar net bir şekilde topa gireceğini düşünmüyorum. Ama şunu söylüyorum. Muhalefetin elinde teyit edilmiş bilgi varsa muhalefet elbette bunu açıklayacak. Elbette açıklayacak. Evet. Yani çizginin dışına çıkmış adam düşünsün gerisini. Biz o konuda rahatız ki. Yani öyle bir şey yok. Şöyle bir kaygımız yok. Ya işte listede bilmem kimin ismi çıkarsa ne olur? Bana ne, ne olursa olur. Yani ben gördüğümü söylemekle mükellefim. Ama şu insanların bu konuyla alakalı izzeti nefislerini ayak altına alamazsınız iftiralarınızla. Bu konu önemli. Dolayısıyla milletvekillerine bir liste gelir. Bu listenin içerisindeki isimler teyit edilir. Doğruluğundan emin olunur ve doğru çıkmadığı takdirde bedelini ödeyecekseniz elbette açıklasınlar. Yani
1: bir de şimdi böyle konular gündeme geldiğinde Ankara'da şöyle oluyor. Fısıltı gazetesi işte şununla ilgili şöyle bir iddia duydum. O iddiayı başka birisine aktarırken ya şöyle şöyle bir şeyler de varmış.
0: Kulaktan kulağa.
1: Yani İltar, böyle olabilir mi? Diyor.
2: İltar bak burada yeni parti şunu da yapıyor. O da gözlerden kaçmasın. Bir taraftan da İBB davası devam ediyor. Ve İBB davasında kelli felli iş adamları nelerin döndüğünü somut delillerle anlatıyor. Hem onların konuşulmasını engellemeye çalışıyorlar hem de bu fon vurgunu üzerinden İBB ve belediyelerdeki büyük yolsuzluk operasyonlarını temize çekmeye çalışıyorlar.
0: Eşitlemek istiyorlar.
2: Yani muhalefetin bu işi bu kadar sahiplenmesi ve sürüklemesinin sebeplerinden biri de bu.
0: Ama evet. Burada önemli bir fark var. Mesela sosyal medyada da yazıldığı için biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili iddialar konuşuluyor ama ya kardeşim benim burada kendi karnımdan iddia diyerekten iftira niteliğinde bir şeyleri ortaya koymam ayrı bir şey. Türkiye'deki hukuk sisteminin savcılık eliyle iddianame hazırlayıp 4000 sayfa iddianame 10.000 sayfada belge bilgi dökümanı yayınlaması ve bunun hukukun çerçevesi içinde yapılması, mahkeme salonu kurulması, oraya şahitlerin gelmesi, ben sana 10 milyon vermedim mi, sen beni bundan dolayı istemedin mi, ben de senin isteğin üzerine bunu yapmadım mı diye şahitlerin konuşması farklı bir şey. Yani siz kendi kamburunuzdan iddia uyduramazsınız. Ha savcılık iddianame hazırlar, savcılık evet. Bu konuyla ilgili zaten iddianame ve şahıslarla ilgili ifadelerine başvuruyor. Bakan yardımcısını tutukluyor. Zaten bu devam ediyor. Dolayısıyla elma ile armudu karıştırmamak lazım.
1: Peki Ekrem İmamoğlu'nun babasıyla Sayın Bakan'ın babası hani Sayın
0: onun
1: Özgür Özel bir mukayese.
0: Onun adı Vadevatizm.
1: Bugün grup toplantısında.
0: Vadevatizm ne? Yani sana tevcih edilmiş suale cevap veremeyince sen de İmamoğlu'nun babası falan. Yani bahçesinde işte bir şey aramış da jandarma o ondan ne olacakmış falan. Bahçesinde bir şey arayan jandarmanın kendisi. Arama sebebi yargının kendisine talimat vermesi. Şimdi orada haklı bile olsanız size tevcih edilmiş bir sual var. Bu tevcih edilmiş suale cevap vermek yerine sen de diye başlamak bu konuyla ilgili verilmesi gereken cevap değil. Dolayısıyla o vadebatizme ama sendeciliğe girmemek lazım.
1: Evet. Nebi Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi
1: nasıl okudunuz bu?
3: Siyasette güven hak ederek kazanılır. Yani bu önemlidir. Sahicilik az önce söylemiştim. Güven inşa etmek, inandırıcılık gerçekten hak edilir. Yani ve bunlar uzun dönemli olarak yani bir sözünüzle bir eyleminizle gerçekten size güveni yıkabilirsiniz ama güven ise uzun dönemli bir siyasal mirasla, güvenle, söylem, eylem birlikteliğiyle söylediğinizin gerçekten hakikatle irtibatının olup olmadığıyla anlaşılır. Şimdi siyaset de inandırıcılık ve güven inşası da herhalde hem bir siyasi parti için hem bir siyasi aktör için çok önemlidir. Meseleyi şimdi bu teorik çerçeveden somutlaştırdığımızda fon meselesi sorunu ortaya çıktığında muhalefet işte birinci haftanın sonunda elimizde bütün listeler var dedi. Açıklayacağız. Siz açıklamazsanız biz açıklayacağız. Siz açıklamazsanız biz açıklayacağız. Şimdi bu bir vaattir. Yani elimizde listeler var açıklayacağız. Ama bugünkü açıklamaya Sayın Özgür Özel'in açıklamalarına baktığınızda elinizdeki listeler varsa doğru yanlış olması önemli değil. Onlar kendini ispat etsin. Gönderin biz yayınlayalım diyor. Şimdi o güven işte inşa edilmiyor. Yani güven hak ederek inşa edilir dediğim şey. Burada da toplum diyor ki sen 3 gün önce 5 gün önce şunu söylüyordun, elimde listeler var, bu listeleri açıklayacağım diyordun.
1: Pazartesi gününe kadar.
3: Yokmuş demek ki, yani elinde liste yokmuş. Şimdi liste, tabii burada bir muhalefet kendince bir taktik ve strateji geliştiriyor ama büyük ihtimal o stratejinin de altında kaldı. Çok üzerinde çalışılmış ya da düşünülmüş bir şey değil. Yani el yordamıyla ya burada ne yapalım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerle ilgili uzun süredir siyaset bizim alanımızda tartışılıyor. Bunu iktidar alanına yıkalım diye bir taktik ya da bir strateji değil aslında, taktik geliştiriliyor. Yani nedir, işte burada bir fon meselesi var. Bu fon meselesinde iktidara yakın bazı isimler burada ortaya çıktı. İşte buradan gidelim. Ama bir fark var arada. Az önce de söyledim. Yani bütün belediye meselelerinde yolsuzluk, rüşvet iddialarında muhalefet bu konuyla ilgili bir şey söylemedi ve sahip çıktı. Her şeye sahip çıktı. Sütte ak kaşık dedi vesaire.
1: Şimdi hocam bir vatandaş olarak düşünelim. Şimdi kamuoyu beklenti içerisine giriyor. Şöyle deniyor ki pazartesi günü açıklamalar olacak. Kamuoyu beklenti giriyor.
3: Siyaset ve beklenti yönetimi vardır ama.
1: Ardından şimdi böyle bir açıklama evet, geldiği işte, zamanda.
3: Siyasette şu vardır, kampanyalarda beklenti yönetimi vardır ama beklentiyi yükseltip de bir şey daha söylemediğinizde. O yükselttiğiniz beklenti kadar siz itibardan kaybediyorsunuz. Yani millet muhalefete bakıyor sonuçta. Ha, muhalefetin elinde açıklayacak bir açıklıyorsunuz. Yalan yanlış isimler, iftiraya giren açıklamalar vesaire ve oluşturduğunuz beklentinin altında kalıyorsunuz. Yani ortada bir fon sorunu var mı? Var. İşte iktidar bununla ilgili soruşturmasından, hesap sorulmasından, iyi niyetli yatırımcıların bir şekilde korunmasına kadar farklı kararlar aldı. Ama muhalefet büyük ihtimal şöyle düşünüyor. Ya ben bu meseleyi nasıl büyütebilirim? Nasıl gündemi uzatabilirim? Ve burada da iktidarın içerisinde işte farklı amaçlar
1: varsa. Siyaseten bir sonuç alınabiliyorsa hocam, hani uzatılabilir. Yani muhalefet böyle ya, düşünebilir ama hani bir işte sonuç alınamıyor.
3: Meseleyi büyüt, yani beklenti yönetirsin, büyütmeye çalışsın ama şimdi muhalefetin buradaki yaptığı şey şu. Aslında kendi inandırıcılık ve güven meselesini de tamamen aşındırıyor. Yani az önce söyledim, toplum karşılaştırma yapar. Tamam, ortada bir fon sorunu var mı? Var. Ama bundan hala mahkemelerde de yargılanan bir belediye yolsuzluğu, rüşvet iddiaları var. O zaman yani siz de kendi yolsuzluğunuza sahip çıkmayın diye toplum çıkar ve bir şekilde bunu konuşur, kendi arasında konuşur, siyasetçilere yöneltir vesaire. Burada yapmaya çalışılan şey şuydu, yani bu meseleyi büyütelim, buradan bir beklenti oluşturalım ve iktidarın içerisinde de bunu böyle bir sanki çok büyük isimler varmış gibi kamuoyuna açıklayalım. Ama tam da bu beklentiyi büyütürken buradaki taktikte yanlış yaptıkları ve altında kaldıkları anlaşılıyor. Şundan dolayı, yani siz iki bakana çok yüksek iddialı şeyler söylüyorsunuz ve bakanlar cevaplarken çok ağır ifadeler kullanılıyor. Yani diyor ki siz bana iftira attınız, bu iftiranızı ispatlamazsanız şu şu şudur diye. Yani çok, evet, benim burada bile söylemediğim çok ağır karşılık veriyor. Şimdi bir siyasetçi açısından bu da zordur ve yönetilmesi de öyle kolay bir şey değildir. İtibardan götürür.
2: İlter, burada şunu da unutmamamız lazım. Türkiye'nin son 15 yılında muhalefetin gündeme taşıdığı ne varsa altında bir FETÖ parmağı oldu. Ta bunu MİT tırları kumpasından al, Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli Suriye toplantısının yasa dışı bir şekilde, evet, dinlenerek meclis kürsüsünden dinletilmesine kadar götür. Burada da yine süreç aynı şekilde işliyor. Demek ki Avrupa'dan, okyanus ötesinden bekledikleri servis gelmemiş ya da bir şekilde ellerinde çok ciddi belgeler olduklarını söyleyerek siyasi partileri inandırmışlar buna ve onlar da bu pazartesi için bir tarih vermişler. Açıklamazsanız biz açıklayacağız. Açıklayın kardeşim. Niye açıklamıyorsunuz? Şimdi AK Parti ne diyor? Elinde belge, bilgi olan diyor, götürsün savcılığa. Şimdi sen bunu yapmıyorsun. Onun yerine ne yapıyorsun? Diyorsun ki bakanlıklar arasında kavga var. Adalet Bakanlığı'ndan bana bilgi geliyor, bilgi sızıyor. E hani nerede? Hani sana sızan bilgileri açıkla.

0: Eğer açıklamıyorsan ve bu iddialar doğru diyorsan, o zaman ortada bir suç varsa sen de bu suça mı ortaksın? Eğer ortada gerçekten belge, bilgi ve bir suç yoksa, senin söylediğin gibi iftira siyaseti yapıyorsun. Bunun adı budur. Ama benim bu mevcut tablodan gördüğüm şey şu: FETÖ'nün firari kalemşörlerinin sanal medyada, YouTube'da, şurada burada anlattığı hikayelerin, varsayımların, kurdukları o hastalıklı senaryonun ötesinde bir şey ellerinde yok. Onu görüyoruz.
1: Olsa siyasetsizlik oluyor
0: bak,
1: o zaman.
0: Olsa koşa koşa aile bakanının babası diye Bartın'da yaşayan bir adamı dahi Türkiye'ye reklam edenler, emin ol ellerinde bir şey olsa davul zurna çalarak dün ilan etmişlerdi. Bugün ilan etmişlerdi. Tabii. Ama burada bir şey açıklamadılar.
1: Şöyle, çünkü pazartesi günü açıklayacağız denilince herhalde hani sayfalar dolusu liste vardır diye herkes bu şekilde değerlendiriyor. Yusuf Alabar'da lütfen.
0: Ya geçelim. Bir de İlter, bak şunu da söylemek lazım. Kardeşim, bu işin üstüne giden kim şu anda? Adalet Bakanlığı, değil mi? Yargı süreçleri devam ediyor. Şimdi sen bu işi çözecek olan bakanlık içerisinde bir şekilde sen nifak sokmaya çalışıyorsun. Kardeşim, bu işin çözülmesini istemiyor musun sen? Niye yargıyı töhmet altında bırakıyorsun? Bunun bir açıklaması yok.
1: Yusuf Alabar'da siz, yani bu nereye gidecek, böyle iddialar ortaya atılıyor ama nihayetinde iddianın da gerçeği yansıtmadığı.
2: Bu konuyla alakalı liste neyse, bu hukuken açıklanması, insanların kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi bir yasal suç oluşturuyor mu oluşturmuyor mu bilmiyorum. Eğer ki bir yasal sıkıntı oluşturmuyorsa, bunları kesmenin yolu bu konuyla ilgili listeyi açıklamaktan geçer. Eğer açıklanırsa herkes huzura ermiş olur. Ama insanların şahsi, kişisel verilerinin açıklanmasının sıkıntısı hukuken varsa, o konuyla ilgili yapabilecek elbette bir şey yok.
0: Orada Yusuf Alabar'da sanıyorum şu, bunun bir kanuni altyapısının olması lazım.
2: Evet, işte onu söylüyorum.
0: Ve devlet burada, İlter, bu fon mağdurlarının zararlarını karşılayacak, bu haksız kazanç elde etmiş kişilerden o paraları tahsil etmeye çalışıyor. Yani bu gerçekten öyle düşünüldüğü kadar kolay bir süreç değil.
2: SPK bir belge yayınladı.
0: Işte, tabii, çünkü bak burada bütün ince ince, ya sonuçta bu bir devlet.
1: Tabii ki.
0: Tamam, yolsuzluk, hukuksuzluk, vurgun varsa da, ki olduğu gözüküyor. Burada da suçsuz insanları, masum insanları muhalefetin hoşuna gidecek diye ifşa etmenin de bir devlet ciddiyetiyle bağdaşır bir tarafı yok. Sen kardeşim, elimde liste var diyorsun, açıklamıyorsun. Elimde belge var diyorsun,
2: sahte
0: çıkıyor ve devlete diyorsun ki sen de insanları ifşa et. Elbette ki vurguna imza atmış kim varsa, buradan haksız menfaat elde etmiş kim varsa yargı önünde hesabını verir. Ama devlet ciddiyeti o çizilen istikametle örtüşmüyor.
2: Ben yalnız bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamalarına dair bir şeyler söylemek istiyorum. Sayın Cevdet Yılmaz dedi ki, yani bizim 1 milyonun altında ödeme yapılması gereken, bugüne kadar da tekrar ettiğimiz bir 350 bin rakamı vardı. Sayın Yılmaz bu rakamın 50 bin civarında olduğunu söyledi. Şöyle ki, yani adam mesela 100 bin lirayla fona girmiş, 500 bin lira parası olmuş zaman içinde, 4 kat 5 kat kazanmış.
1: Evet.
2: 100 bin lirayla 500 yapsa 5 kat kazanmış. 400 binini çekmiş, 100 binini orada bırakmış. 100 binini orada bırakmış. Şimdi diyor ki, benim o 100 bin liramı verin. Ama sen 400 bin lirayı almışsın, cebine koymuşsun zaten. O yüzden o kişilere de bir para tahakkuk etmeyecek. Yani ve öyle olması lazım. İkinci içimizi rahatlatan açıklama yine Cevdet Yılmaz'dan. Şimdi birileri fona girmiş, tamahkarlık yapmış, gözetim ve denetim görevi olanlar gözetim ve denetim görevinde kusurda bulunmuşlar. Bir şeyler olmuş. Ben Yusuf Alabar'da olarak, benim devlete ödemiş olduğum vergiden, dolaylı ya da direkt vergiden ve hazineden bu paranın ödenmesini istemiyorum diyen çok insan vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ona da cevap verdi.
1: Evet.
2: Hazineden tek kuruş ödenmeyecek diye. Yani bu da fonla hiç alakası olmayan insanın alın terinin fonzede diye adama kaynak aktarılmasına kapı açardı.
1: 9 maddelik kanun teklifinin içeriği de böyle zaten.
2: Evet, hani evet.
1: Bunun önünü
2: yani bu iki husus çok kıymetli. Yani bir, fondan 5 kat 6 kat para alıp da hala para derdine düşenler konusunda hassas davranılıyor. İkincisi de fonla hiç alakası olmayan, şu an televizyon ekranında çayını içip bizi dinleyen adam şunu söylüyor. Ya ben arabamın yakıt deposunu zor doldurdum. Çünkü petrolün geldiği fiyat belli bu körfezle alakalı olarak. Evet. Şimdi dolayısıyla ben bu kadar vergi öderken bu vergi gelirlerim tamam devlete gitsin de fonda kullanılmasın. Yani onlar kazansaydı bana mı verecekti? Şeklinde bir davranış geliştiriyor. Orada da Cevdet Yılmaz Bey'in açıklamaları son derece rahatlatıcıydı.
1: Bugün 5. fon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Orada da yine rakamlar paylaşıldı. O rakamları da şimdi yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödendiği açıklandı tekrar. Söz konusu bu 3 portföy, A1, Buz ve Pardus'tan bahsediliyor. Bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Ve ayrıca 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacak diyor.
2: Bu nedenle çok kıymetli biliyor musun İlter? Şimdi diyor ki 43.600'üne verdim. 49 fon içerisinde 45-50 binine kadar daha verip bu işi tamam tasfiye sürecin ne kadar seri davranılırsa o kadar iyi. Bu iş tavsadıkça büyük bir siyasi krize doğru da mal olabilirdi. Evet. İşte o yüzden fon kurulunun ardı arkasına toplantılar yapması, adam 100 bin lira yatırıp 500'ü bir kere çekmiş, o 100 bini tekrar orada bırakmış, ben buradan bir 100 bin daha isterim diyorsa onlarla ilgili tedbirlerin alınması gibi hususlar son derece kıymetli. Ayrıca tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmesi de fon kapsamında müsaade edilen hususların elden çıkartılması anlamında oldukça kıymetli.
1: Evet. Bir de şimdi bu açıklamanın devamında şu da yine buna da dikkat çekilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerinde ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir deniyor. Yani bu yasa teklifinin kanunlaşmasıyla birlikte sürecinde daha da hızlanacağını anlıyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi bir diğer önemli konuya geçeceğiz. Mekke İttifakı, önemli bir ittifak, imzalar atıldı. Bugün yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in gündeminde de Mekke İttifakı vardı. Mekke İttifakı'na dair açıklamaları da yine Özgür Özel'in tartışmalara neden oldu. Şimdi Özgür Özel'in grup toplantısında yapmış olduğu açıklamayı ekranlara getirelim. Daha sonra da üzerine konuşacağız.
3: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir.
1: Zafer Şahin, ne dersiniz Mekke İttifakı'na karşı bir açıklama
2: ben
1: aslında?
2: Bir buyurun, buyurun. Zafer, müsaade var mı?
0: Ya estağfurullah.
2: Şimdi kardeşim, Türk askeri Yemen'e gidiyor da bizim mi haberimiz yok yani? Türk askeri Yemen'e mi gidiyormuş? Şimdi hayali bir senaryo yaratıp o senaryo üzerinden de siyaset nemelandırmaya çalışmak tek kelimeyle akıntıya karşı kürek çekmek demektir. Türk askerinin Yemen'e gönderilmesiyle ilgili husus zaten bir tezkereye dayanmalı.
1: Evet.
2: Sayın Dışişleri Bakanı da yapmış olduğu açıklamadaki ne bilmiş hoca işin içinde sürekli takip ediyorlar. Türkiye'nin Yemen'e asker göndermek gibi hala hazırda bir niyetinin, planının, projesinde olmadığı biliniyor. Ha, Türk askeri Somali'de, Türk askeri Libya'da, Türk askeri Azerbaycan'da, Katar'da. Zaten bunlar meclis iradesiyle gidiyorlar ve orada bulunmalarının ne anlama geldiği konusunu biz zaten müdafaa ediyoruz ya da eleştiriyoruz. Yani evet, var bu konu. Şimdi Azerbaycan'a gittiğinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ünal Çeviköz ne dedi? Maalesef yardım ediyoruz dedi. Maalesef yardım. Ha, biz Türk askerinin Azerbaycan'daki kahraman Azerbaycan askerinin her daim yanında bulunmasını zaten müdafaa ediyoruz. Ha, eleştirenler de olabilir. Ama biz bir Şuşa beyannamesi imzaladık. Evet. Şimdi Yemen konusu gündemde yok. Yemen'e asker gönderilmesi konusu gündemde yok. Ha, Suudi Arabistan'a bu kapsamda önleyici teknik ekipman verilmesi, o yöneten hükümetin alacağı bir karar. Ekipmandan bahsediyoruz çünkü. Ya da Suudi Arabistan'da bir üst bölgesi tahsis edilirse oraya görevlendirilecek Türk askeri konusu getirilir, konuşulur, tartışılır. Ama Yemen konusunun adı bile geçmiyor. Ben bilmiyorum.
1: Hocam,
2: daha iyi bilir.
4: Yarın bir kere tevil edeceğiniz şeyi bugün söylememeniz lazım. Bu Mekke anlaşmasıyla ilgili de bu anlaşmadan rahatsız olan, çok net konuşacağım, bu anlaşmadan rahatsız olan devletlerin argümanlarını ya da söylemlerini gelip mecliste dile getirmemeniz gerekiyor.
1: Bugün, kimler rahatsız hocam?
4: Bugün burada hep konuştuğumuz şey şuydu, yani bir muhalefetin gerçekten dış politikada ülkenin milli meselelerinde biraz daha böyle basiretli olması gerekir. Yani siz bugünden çıkıp Türk askerinin Yemen'de ne işi var derseniz, bu gerçeklikle de bugüne kadar hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Dışişleri Bakanı'nın Mekke anlaşmasıyla ilgili onlarca açıklamasına ters düşersiniz. Şimdi kimler rahatsız oluyor? Mekke anlaşması Orta Doğu'da bir ihtiyaçtan doğdu. Önce oradan başlayalım. Yani nedir? Türkiye'nin bölgede bölgesel sahiplenme temelinde önerdiği bir şey var. Diyor ki her bir ülkenin istikrarı bölgenin istikrarına katkı yapar. Ve İran-İsrail savaşı ve ABD savaşı gösterdi ki Orta Doğu'nun bir de İsrail sorunu var ve dünyanın da bir İsrail sorunu var. Sadece Orta Doğu'nun değil. Dünyanın bugün bir İsrail sorunu var. Ve bu İsrail'in Orta Doğu'daki temel politikası ülkelerin istikrarsızlığı üzerine inşa ediliyor. Yani ülkeler istikrarsız olursa kendi yayılmacılığını çok daha kolay bir şekilde yapabileceğini düşünüyor. Hatta Orta Doğu'daki ülkelerin kendi aralarındaki mezhep farklılıklarından, kendi aralarındaki Orta Doğu'daki rekabetten yararlanarak İsrail orada bazı ülkelerle geçmişte işbirliği yaptı ve hala da Mekke anlaşmasının bile başarısızlığı için uğraşıyor. Ha, diğer taraftan İran'ın özellikle vekaletleri üzerinden uzun süre Orta Doğu'nun istikrarsızlığında bir yerinin olduğunu da belirtmek lazım. Türkiye tam da bu bölgenin istikrarsızlığına karşı dedi ki yeni bir güvenlik şemsiyesine ihtiyaç var. Bir güvenlik mimarisine ihtiyaç var. Bu güvenlik mimarisi aslında bir caydırıcılık üretecek ve Orta Doğu'daki istikrara katkı yapacak. Bu ihtiyaç uzun süredir konuşuluyordu ve İran, ABD, İsrail savaşı da aslında bu ihtiyacın çok daha hızlı bir şekilde realize olmasını beraberinde getirdi. Daha da somutlaştırırsak Orta Doğu'daki birçok ülke savunmaları için çok büyük paralar ödediler ülkelere, batılılara. Ve savaş gösterdi ki aslında o ödedikleri paralar bir güvenlik garantisi ya da güvenlik şemsiyesi oluşturmadı.
2: Bravo.
4: Ve bundan dolayı da tecrübeler önemlidir. Yakın dönemde Orta Doğu'da çok 20 sene içerisinde birçok şey arka arkaya tecrübe edildi. Bir genç emirler vardı. Belki o tecrübe ederek bugünlere geldiler. İşte Türkiye karşıtlığına geçtiği dönemler oldu ama en nihayetinde gelinen süreçte Türkiye'nin bölgede gerçekten bir ağırlığı var, bir devlet kapasitesi var, bir teknolojik bahse olmak üzere bir savunma sanayisinde ürettiği bir kapasite var. Aynı zamanda da gerçekten bu bölgenin istikrarı için göz hizasında işte bir hegemonya kurayım mantığıyla gitmiyor. Bütün devletlerle göz hizasında gelin Orta Doğu'da kendi sorunlarımızı kendimiz çözelim. Ve dışarıdan birileri gelip buraya işte düzen dayatmasın ya da buranın istikrarını çeşitli vekalet unsurlar üzerinden bozmasın. Şimdi bu uzun süredir konuşulurken az önce de söyledim, savaş bu Mekke anlaşmasını hızlandırdı. Tabii burada Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bölgenin en önemli ülkeleri. Hepsinin farklı bir görece üstünlüğü var. Birisi nükleer silaha sahip, birisi enerjide ve ekonomide çok önemli bir kapasiteye sahip. Türkiye'nin de az önce de söyledim, hem savunma hem devlet kapasitesi ve devlet tecrübesi ve diplomasi gücü. Bak, bu diplomasi gücü önemli bir şey. Burası konuşulmuyor. Yani bugün Mekke, Suudi Arabistan Husi meselesinin bir tarafında da Türkiye'nin diplomatik gücünü ve bu meseleye diplomatik yollardan çözüm aramasını da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi Mekke Anlaşması en nihayetinde imzalandı ve burada bu bir savunma ve

0: Caydırıcılık anlaşması olduğu sürekli söylendi. Evet, Mekke anlaşmasında NATO'nun 5. maddesine atıfla ülkelerin her birinin güvenliğinin diğerinin de güvenliği sayılacağı gibi bir husus olduğu söylendi. Ama NATO'nun 5. maddesi uzun bir maddedir. Burada işte Yusuf Hocam çok bizden daha iyi biliyor. Ortak yükümlülükler dediğim şey sadece muharip unsurları gidip cepheye göndermekle ilgili bir şey değildir. O da içindedir ama diğer taraftan başka birçok bunun katmanı vardır. Bugün Mekke anlaşmasında net olan husus şudur. Tabii ki bu anlaşma önce mecliste onaylanması lazım. Ardından gerekirse eğer Suudi Arabistan'a bir üst olacaksa bunun da tezkere üzerinden olması lazım. Ama net olan husus şu. Şu anda ne Suudi Arabistan'a yönelik olarak bir askeri konuşlanma var ne de Yemen'e yönelik olarak da gönderilecek bir güç var. Ha şu var, bu anlaşmanın da bir gereği olarak lojistik, teknik istihbarat, danışmanlık hizmetleri tabii ki müttefik olduğun ülkeye verilebilir. Ha şunu da söyleyelim, bugün eğer orada teknik danışmanlık, lojistik ve başka alanlarda sahada teknik ekip varsa... Bu Mekke anlaşmasıyla ilgili de bir şey değil. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında daha önceden yapılmış bir işbirliği anlaşması var. Bu işbirliği anlaşmasına göre de siz buraya teknik ekip gönderebilirsiniz. Toparlayacak olursak
1: Suudi Arabistan'la Pakistan'ın da ayrıca var.
0: Ya Pakistan'ı zaten çok uzun süredir asker gönderme. Yani Suudi Arabistan'a gittiğinizde zaten orada güvenlik güçlerinin de çok önemli bir kısmının Pakistanlı olduğunu görürsünüz. Evet. O çok uzun süredir kendi aralarında bir askeri anlaşma da var. Dolayısıyla da bugün evet Suudi Arabistan'a yönelik olarak bir Husi saldırısı var. Belki eğer süremiz varsa onu da konuşuruz. Bu İran, ABD, İsrail savaşı ve Hürmüz meselesiyle doğrudan ilişkili ve ilintili olduğunu da söylemek lazım. Ha birileri özellikle Mekke anlaşmasının ölü doğması ya da erken dönemde test edilmesi için de bunu bu savaşı alevlendirmek isteyebilir. Bu savaşı bir şekilde yükseltmeye çalışabilir. Bunu da görmek lazım. Çünkü bölgedeki dinamikleri artık yani izleyerek ve kimin hangi pozisyonda olduğu da net. Onu da görebiliyoruz. Yani sonuç olarak bugün için Türkiye'nin ne Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi bir asker göndermesi var. Ne de yakın dönemde yine asker göndermesine yönelik olarak da bir politikası var. Ha Suudi Arabistan'da bir üst imkanı olursa bu da meclise gelecektir. Tabii. Yani Türkiye'nin Katar'da üssü var. Somali'de var. Libya'da var. Türkiye'nin burada
1: hepsi bir de millet iradesine dayanıyor.
0: Burada bir de tecrübesi var. Dolayısıyla bu tecrübeye yönelik olarak Türkiye'nin bir yerde olması caydırıcılık anlaşmasında önemli, caydırıcılık açısından önemli. Katar'da biz bunu gördük.
2: Evet. Zafer Şahin, siz Sayın Özgür Özel'in bu açıklamasını yine mecliste en çok konuşulan konulardan birisiydi. Mekke ittifakı ve bu ittifaka, bu anlaşmaya karşı çıkan bir ana muhalefet lideri.
3: Valla yani bu program Özgür Özel programı oldu biraz. Özgür Bey maşallah hemen her konuda
2: her konuyla ilgili açıklama yaptığı için
3: biraz öyle gitti. Şimdi şöyle, biz bu filmi gördük. Biz 2020 yılında Libya ile deniz yetki alanlarını belirleyen o anlaşmayı imzaladığımızda Özgür Bey o zaman sanıyorum grup başkan vekiliydi. Engin Altay da galiba grup başkan vekiliydi ve ne işi var Mehmetçiğin Libya çöllerinde diyorlardı. O zaman da o hikayeyi anlatıyorlardı.
2: Lejyoner
3: diyorlardı. İşte Ünal Çeviköz'dü galiba o zaman. Ünal Çeviköz yine benzer hikayeler anlatıyordu. Türkiye Karabağ Savaşı'nda kardeş Azerbaycan'ın yanında yer aldığında bu sefer devreye farklı eski hariciyecilerimiz girdi, öyle söyleyeyim. Evet. Onlar da dediler ki ya bizim devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti oraya cihatçıları yolluyor dedi. Bilmem işitçileri yolluyor dediler. Şimdi son 10 yılda özellikle bu bölgede büyük bir alt üst oluş yaşanırken bizim muhalefetin bütün öngörülerinin çöp olduğunu ve Türkiye'nin çıkarlarıyla, öncelikleriyle muhalefetin izlediği dış politikanın asla örtüşmediğini biz somut olarak, pratik olarak yaşadık, deneyimledik.
2: Kılıçdaroğlu burada da, bir öz eleştiri yaptı.
3: Kılıçdaroğlu öz eleştiri öyle yaptı. Şimdi zaten biliyorsun Kılıçdaroğlu da kötü adam artık onlar için. Hı. Ama o zaman hepsi aynı şarkıyı söylüyordu. Ya az önce söyledim.

0: dedim. Hafter'i laik ilan edip Türkiye'nin orada Hafter'i desteklemesi gerektiğini söylüyorlardı. Libya tezkeresine hayır oyu verdiler dönemin HDP'siyle beraber. Aynı şekilde Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu verdiler. E şimdi bugün gelinen noktada kardeşim senin hangi öngörün doğru çıkmış ki dış politikada? Bugün biz senin söylediğine inanacağız. Şimdi tutturdular işte Mehmetçi'yi Yemen'e gönderecekler. Ya ülkenin Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan dün açıklama yaptı. Diyor ki Mehmetçi'nin Yemen'e gitmesi diye bir durum söz konusu değil diyor.
1: Olmayan
0: şimdi sen Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını dikkate almıyorsan bugün Mısır bir açıklama yaptı, onu gördünüz mü bilmiyorum. O da Mekke İttifakı'na katılma sinyalleri veriyor. Acaba neden, bir düşünmek lazım. Acaba bu bölgenin ülkeleri, bu bölgenin milletleri artık kendi kaderlerine tayin noktasında Türkiye'nin de içinde olduğu bu ittifaka neden sıcak bakmaya başladı? Bir düşünmek lazım. Buna ilişkin bir şey söylüyorlar mı? Onun yerine bir sosyal medya argümanıyla işte eski bütün yönü, yörüngesi, kıblesi Batı başkentleri olan eski hariciyecilerin çizdiği perspektiften Türkiye'nin dış politikasına istikamet vermeye çalışıyorlar. Hiçbir öngörünüz tutmadı. Eğer biz deniz yetki alanları anlaşmasını sizin söylediğiniz gibi Libya ile yapmasaydık, Doğu Akdeniz'de o mücadeleyi vermeseydik bugün acaba bize ne anlatacaktınız? Hala Yunanistan senin Libya ile imzaladığın anlaşmanın şokunu yaşıyor. Onu atlatmaya çalışıyor. Sen dönüyorsun bu sefer Yemen üzerinden Mekke İttifakı eleştirisi getiriyorsun. Bence sen şu partinin kasasının boşaltılması, işte milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için verdiği imzalarla çizdiğiniz o maalesef Türk siyasetini çektiğiniz yere dair siyaset üret. Çünkü bu işler maalesef Türkiye'de bu muhalefetin boyunu aşıyor. Tarihin bu döneminde aşıyor. Onu gördük. Son 10 yıldaki açıklamalarından, izledikleri siyasetten bunu deneyimledik.
1: Ben bu Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'la ilgili son 2 günden bu yana önemli açıklamalar geliyor uluslararası birçok platformdan. 2-3 cümle onun için, yani Özgür Özel'den arındırılmış bir şekilde ne olduğuna dair bir şey çizmek istiyorum.
2: Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da
1: konuşma yaptı. Evet, görüşme gerçekleşti. Muhammed Bin Selman'la. Anlaşılan o ki Yemen sahası önümüzdeki günlerde daha da karışacak. Yani bunu uluslararası okumalar yaptığımızda çok rahatlıkla görebiliyoruz. Muhammed Bin Selman'ın bir darbeyle karşı karşıya kalma ihtimali ya da Muhammed Bin Selman'ın ülkeyi terk etme ihtimali gibi uç derecede fikirler de konuşuluyor.
2: Ben böyle bunu olursa ne olur peki?
1: Yani böyle olursa tabii ki coğrafya olur? Olduğu gibi karışır. Yani büyük sıkıntılar çıkabilir ve bu artık konuşulmaya başlandıysa sıkıntı. Bakın Riyad'a bir hafta içerisinde 4 bomba geldi. Şimdi siz hangi ülkenin veliaht prensi ya da işte kralı olursanız, yöneticisi olursanız olun, bu şekilde bir bombardıman varsa emniyetli bir yere gidersiniz. Muhammed Bin Selman'ın da çok emniyetli bir korunaklı yere yerleştirildiği ve Suudi Arabistan'ın Husiler eliyle gönderilen kamikaze dronları önleyecek hava savunma füzeleriyle ilgili büyük sıkıntı içinde olduğu söyleniyor. Neden? Çünkü İran savaşı boyunca Suudi Arabistan kendi ordusunda bulunan füze stoklarını hunharca kullandı. Bunun dışında da Amerika Birleşik Devletleri'ne envanterinden hava savunma füzesi verdiği falan konuşuluyor. Şimdi Kral Abdülaziz'in bugün bir şeyini okudum. Çok enteresan. Kral Abdülaziz Suudi Arabistan'ın kurucu kralı olarak onlara bir çizgi çekiyor ve diyor ki Yemen sınırından içeriye geçmeyin. Çünkü çok önemli. Fakat 14 yıldan bu yana Muhammed Bin Zayed'in aklına uyarak Yemen sınırından içeri geçmiş Suudi Arabistan'ın kendi içindeki patinajını konuşuyoruz biz. Halbuki baba bunu söylemişti. Aman Mısır gelsin işte. Mısır burada ne kadar yardımcı olur falan. Bunlar da konuşuluyor. Tabii çok fazla bilinmiyor ama Mısır 1960-1964 yılları arasında Yemen'in kendi içindeki karışıklıklara müdahil olduğu için 20 bin askerini kaybetti Mısır. Bak 20 bin askerini Yemen'de kaybetti. Yoğurdu üflemiyor, derin dondurucuya koyuyor, bekletiyor, sabah ondan kaşık alıyor Mısır. Çünkü başına gelenler belli. Ve orada 6 gün savaşlarında orada meşgul olurken Sina elinden çıktı. Şimdi dolayısıyla orada Mısır'dan da bir şey beklemek mümkün değil. Şimdi şuraya gelelim. Ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri sizi batıda dahil sattı mı şeklinde yorumlar yapılıyor. Satmadı. ABD dahil batı asimetrik bir şekilde ortaya koyulmuş bu mücadele karşısında çaresiz, dizel sıkıntısına girmiş bir hegemon devletten bahsediyoruz. İran

0: İran'ın önlerine İsrail aldı, Amerika Birleşik Devletleri'ni getirdi, sonra kendisi geriye çekildi, ABD İran'ın önünde patinaj çekiyor. Aynı patinajı Muhammed Bin Zayed ile İsrail'in aklına uydu Suudi Arabistan çekiyor. Buradan bir sonuca gelelim. Rum yönetimiyle Yunanistan'ın da sırtını sıvazlıyor İsrail. Buradan Atina'dakiler iyi dinlesin. Suudi Arabistan gitti, Muhammed Bin Zayed'in aklına uydu. Amerika gitti, İsrail'in aklına uydu. 4 gün sürecekti, 5. günde rejim düşecekti falan. Hepsi kaderleriyle baş başa, çaresiz kaldılar. Atina'yı da bırakır İsrail'le yol yürürse Atina, Atina'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında yapayalnız kalabilir. Bir şey söyleyeceğim. Bir bugün önemli bir teyit edilmiş haber. Netanyahu Suudi Arabistan'a Husiler konusunda yardım etmek için köşede beklediğini söylüyorlar. Bunu biz nerede gördük? Rammstein'da, Almanya'da bir toplantı yapıldığında da istihbarat sağlarım dedi Suudi Arabistan'a. Ne karşılığında? Meşruiyet karşılığında. Abraham Ekor'da girersen, yani İbrahim anlaşmalarını tasdik edersen, Mekke'nin ve Medine'nin kralı olarak aynı zamanda bunu tasdik edersen, İsrail'e meşruiyet alanı açmış olursun. Tamam, Yemen'e asker göndermeyelim ama Suudi Arabistan'ı da Tel Aviv'in kucağına itecek bir proje sanki. Yani Suudi Arabistan tamam dediği an Husiler saldırmayı kesebilir. Yani dolayısıyla böyle bir şeyi de görüyorum. Neden? Çünkü bazen tarihi zorlarsın ve o zorlama içerisinde de coğrafyaya format atarsın. Ben mesela 1917 Balfour Deklarasyonu, İsrail'in kuruluşu 1947, 30 sene. 30 sene içinde Balfour Deklarasyonu'ndan, efendime söyleyeyim, Nablus yenilgisine, Filistin cephesindeki çöküş, Mondros mütarekesi, arkasından 1947'de İsrail devleti. Şimdi 30 sene içinde buraya ulaşanlar Suudi Arabistan nezdinde Husileri de kullanıyor olabilirler. Yani olayı sadece Husiler diye bir grup var. Bunlar Suudi Arabistan'a çok kızmışlar. İran da bunlara balistik füze vermiş. Bu da bunu buna fırlatmış diye algılamıyorum ben. Netanyahu'nun köşede avını bekleyen bir yırtıcı gibi Suudi Arabistan'ın kucağına düşmesini bekliyor.
1: Türkiye'de tüm bu olasılıklar
0: görüyor,
1: okuyor.
0: Tabii ki.
1: Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Türkiye Suudi Arabistan'ın yanında dedi.
0: Evet. Yani bu işte sebebi bu.
1: Temel yaklaşımı.
0: Sebebi bu. Yani Netanyahu orada bekliyor çünkü. Yani dolayısıyla coğrafyayı şekillendiriyorlar. Geçen bir şeyi konu konuyu açtığı için söylüyorum. Son cümlem olsun. 1095 yılında Papa Urban Haçlı seferlerinin başlatma talimatını veriyor. O zamanki ulaşım vasıtalarını dikkate alın. 4 yıl geçtikten sonra sevgili İlter, Urfa'da Haçlı Krallığı kuruluyor. Antakya'da kalenin içerisine mühtedi dönme, Feyruz kalenin kapısını geliyor, içeriden açıyor. Ve biz 4 sene içerisinde bu coğrafya, Kudüs düşüyor. Bu coğrafya tamamen işgal altına kalıyor. 4 yıl içinde başardılar bunu. Yani bu türden şeyler olmaz. Masal mı anlatıyorsun? Oldu bunlar. Urfa'da Haçlı Krallığı'nın kurulduğunu bilen yok. Kudüs'ün tekrardan İslam toprağı olması için 100 sene birileri mücadele ediyor. Zengilere buradan rahmet olsun. Sultan Selahaddin Eyyubi'ye rahmet olsun. Yani 4 yıl içinde kaybedebilirsin. Geri alman 100 seneyi bulabilir. Bak biz 1912'de bir Balkan bozgunu yaşadık. Evet. Bozgunu yaşayıp da ülkeye gelenlerin evlatları dedelerinin doğduğu yeri bilmiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunlar yaşanabilir, dikkat etmek lazım.
1: Tabii Türkiye'de bu gerçekleri masaya yatırarak hani buna göre bir
0: Türk devleti haklı tabii ki, evet. Dün kurulmadı.
1: Evet.
2: Bu konuya
1: şimdi, hocam Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına benzer bir açıklama da bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Burada Cumhur İttifakı'nın yine aynı paralelde hareket ettiğini, bir aynı çizgide olduklarını ifade edebiliriz. MHP lideri dedi ki Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında Türkiye Mekke olarak savunma anlaşmasından kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalarak ve İslam aleminin mukaddes beldelerine ev sahipliği yapan bu müttefikimizle dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir.
0: Çok
1: yani
0: önemli.
1: Sayın Cumhurbaşkanı da Suudi Arabistan'ın yanındayız demişti. Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli de aynı ifadeyi kullanıyor. Buyurun.
2: Şimdi tabii Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında bir Mekke ortak savunma anlaşması imzaladı. Bunun bir hazırlık süreci var ama tabii ki anlaşmaların kurumsallaşması, ortak askeri kabiliyetlerin ortaklaştırılması ve bir anlamda da işte tatbikatlarla, danışmanlıklarla bu iş birliklerinin derinleştirilmesi bir

0: zaman alacağı kesin. Ama diğer taraftan da işte anlaşmanın ilk döneminde bunu test edecek şekilde bir savaşın çıkması, ya burada işte zamana ihtiyaç var, duralım bekleyelim olmaz. Eğer bir anlaşma yaptıysanız bu anlaşmanın gerekleri farklı şekillerde olabilir. Yani istihbarat, lojistik, danışmanlık. Çünkü Suudi Arabistan'da Yusuf Bey söyledi. Evet, hava savunma sistemlerinin önemli bir kısmını kullandığı anlaşılıyor. Ama diğer taraftan da herhalde bölgedeki en fazla silah stoklarına sahip ülke. Yani epeyce petrol karşılığında ABD başta olmak üzere %80'ini yanılmıyorsam ABD'den alıyor. Bir geniş silah envanteri var.
1: 5 milyar dolar.
0: Evet. Ve elinde bulunan silahları kullanılması için de bir kabiliyet. Aynı zamanda işte sinyal istihbaratından tutunuz da başka askeri kabiliyetlere kadar bir danışmanlığa ihtiyaç olduğu ya da yardıma ihtiyaç olduğu da anlaşılıyor. Türkiye sadece bu anlaşma değil, daha önceki anlaşmaların bir gereği olarak da yardım yapar. Şimdi bu meseleleri konuşurken biraz Türkiye'deki muhalefette, siyasette biraz geniş bakması lazım. Şimdi İran, bölge çok hızlı değişiyor, onu önce söyleyelim. İran, ABD, İsrail savaşıyla birlikte iki şeyi gördük. Birincisi şu, gerçekten silah teknolojilerindeki farklılaşma, dönüşüm sahadaki savaşın boyutunu da değiştiriyor. Siz çok daha ucuz, hızlı üretilebilen İHA'larla, SİHA'larla fazla maliyet üretebiliyorsunuz. Biz bunu İran Savaşı'nın bir sonucu olarak gördük. Evet. Birincisi bu. Ve çok güçsüz devletler bile çok büyük silah stoklarına sahip ülkelere zarar verebiliyor. İkincisi, İran özellikle Hürmüz'de savaşın seyrini değiştirerek dünyaya maliyet üretebilen bir pozisyon elde etti. Bunu keşfetti aslında. Ve Hürmüz'de yeni bir statü elde etmek için de savaşı çok farklı cephelere yaymaya çalışıyor. Yani başta hatırlayalım, Husiler hiçbir şekilde savaşın içine dahil olmamıştı. Diğer vekaletler bir şekilde savaşın içindeyken Husiler diğer vekaletlerden farklı, onu da söyleyelim. Yani kendi bir karar mecraları vesaire var ama İran'dan bağımsız olarak da düşünemeyiz. Dolayısıyla da savaşın sonuna doğru İran'la ABD arasında bir görüşme yorgunluğu ya da ne diyelim, işte anlaşmalarla ilgili bir yere varamadıkları için oradan bir şey çıkmadı. Ama İran'ın Hürmüz Boğazı'nda keşfettiği maliyet üretme stratejisine karşı ABD'de İran'ın gemilerini çıkarmayarak ekonomik olarak İran'ı boğabilecek bir sonuç elde etti. Ama diğer taraftan da hemen parantezin içerisinde bir 3 Kasım var. Yani 3 Kasım'a kadar Trump meseleleri yönetmeye çalışıyor. Yani Rusya'da dizel anlaşması yaptım diyor, 300 ton ilk anda. ABD'ye gemiyle ulaşmadan seçim bitecek zaten. Ama öbür evet. taraftan bunun bir piyasalar üzerinde etkisi var. Yani bir şekilde idare etmeye çalışıyor. En nihayetinde de şey şu, Orta Doğu'nun jeopolitiğinde bir şekilde bir İran'ın bu savaşı yani yeni statüler elde etmek için evet. Babül Mendeb'e ulaştırması ve buradan pazarlığı yükseltme amacı var. Diğer taraftan İsrail, hatırlayalım, İran ABD savaşı başladığında İsrail savaşın içindeydi. Savaşı ABD'nin kucağına bıraktı. Bugün ABD İran'la savaşıyor. İsrail kendi bölgesel planlarını farklı evet. şekilde, İşte Lübnan'a saldırarak, belki bir taraftan dolaylı olarak Suudi Arabistan'ın bir şekilde kendisine gelebilecek bir ortamı oluşturmaya çalışarak bölgesel hedefleriyle devam ediyor. En nihayetinde de bütün buradaki oyunları, tabiri caizse tırnak içerisinde, gören bir Türkiye var ve bundan dolayı da hem İsrail'in hem de bölge dışı güçlerin bugün ve geleceğe yönelik olarak ne yapmaya çalıştığını biliyor bu bölgenin en önemli ülkesi olarak. Ve bir istikrar, Orta Doğu'nun istikrarı, refahı ve çatışmaların durması için de bir diplomasi yürütüyor. Sadece

0: anlaşmasına katılmayı ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Yani Mısır'ın bölgedeki önemini anlatmaya gerek yok.
1: Senin İttifak söylediğin, belki genişleyebilir.
0: Tabii ki zaten ilk baştaki hedef de buydu. Dün ne oldu? Dün de şöyle enteresan bir gelişme oldu. İsrail medyasında çıkan bir haber. Netanyahu'nun Amerika'dan Suudi Arabistan'ı korumak için Husilere saldırmak üzere ara buluculuk yapmasını kendisiyle Suudi Arabistan arasında istediğini okuduk. Yani şimdi Mekke ittifakına karşı çıkanlar bunu sadece bir iç politika malzemesi olarak kullanarak Mehmetçi Yemen'e gönderecekler dar parantezine hapsedenler şunu mu söylüyorlar? Yani Mekke ve Medine'nin savunmasını İsrail'in talip olduğu bir konjonktürde öyle mi? Yani Müslüman devletler sen bunu iç politikada kendine işte bir referans olarak alacaksın, dayanak olarak alacaksın diye uluslararası bir anlaşmadan Türkiye çekilsin mi? Bize bunu mu anlatıyorlar? Gerçekten trajik bir durum. Burada sadece Rusya-Ukrayna savaşında değil ki. Yani bu bölgede hem savaşan devletlerle, o ülkelerin liderleriyle temas kurabilen tek ülke Türkiye. Tek devlet, tek lider de her zaman
1: ABD, Rusya,
0: Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi hem Ukrayna ile hem Rusya ile Türkiye diplomasi kanalını hep açık tuttu. Burada da yine Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki durum eğer bir sulhe evrilecekse bunu gerçekleştirecek ülke yine Türkiye. Neden? Çünkü İran burada çözümsüzlüğe oynuyor. İran'ın dün yaptığı açıklama bak çok enteresan. Orada diyorlar ki eğer Suudi yönetimi Yemen hükümetiyle masaya oturursa diyor, Yemen'de, Yemen'deki güçlerle masaya oturursa diyor, sorun çözülür demeye getiriyor. Yani Yemen'in meşru temsilcisi olarak Husilerin muhatap alınmasını istiyor İran. Yani çözümsüzlüğe oynuyor. Her zamanki tavrı. Şimdi burada Recep Tayyip Erdoğan güzellemesi olarak söylemiyorum. Benim bunu yapmama da gerek yok. Bugün sanıyorum Mali Büyükelçisi'nin güven mektubunu takdiminde bir fotoğraf var. Arkadaşlar bulurlarsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın hesabında var. Çok güzel bir fotoğraf. Bak Büyükelçi ailesiyle beraber güven mektubunu sunmaya gelmiş. Büyükelçinin çocuğuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan el ele tutuşuyor. Bak o kadar güzel bir fotoğraf ki az önce hoca çok güzel bir şey söyledi. Yani güvenden bahsettiniz değil mi? Samimiyetten siyasette. Ya bugün bu bölgede ya da dünyanın herhangi bir noktasında bir kriz baş gösterdiğinde acaba Türkiye ne diyecek? Acaba Türkiye'nin lideri Erdoğan burada nasıl bir pozisyon alacak diye bütün dünya bakıyor buna.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu sorun da çözülecekse bunu yine Türkiye çözecektir.
2: Ona bakıyor. Evet, çünkü peki. Libya'da elini tutmuş kaybetmemiş. Azerbaycan'da yanında olmuş kaybetmemiş. Dolayısıyla Türkiye ile birlikte yol yürümek herkes açısından şu yaşadığımız dönemde oldukça anlamlı.
1: Peki teşekkürler Yusuf Alabar'da.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Hocam Nebimiş hoş geldiniz. Teşekkür tekrar ediyorum. Teşekkürler. Zafer Şahin çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun tekrar.
1: İnşallah. Haftaya salı günü sevgili seyirciler yine aynı saatte Ankara'da Ankara stüdyolarında karşınızda olacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar.

0: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bak yere patladı ya.
3: Kablolar patladı. Metro istasyonunda büyük panik yaşandı. Yoğunluktan adım atacak yer kalmadı.
4: Sinirliğe bak.
5: Sabah yüzlerce yolcu işte bu metroyu kullanıyordu. Kimisi işe gitmek için, kimisi okula gitmek için. Ancak metronun içinde gerçekleşen kablolardaki patlama sebebiyle yüzlerce yolcu Ihlamurkuyu durağından tahliye edildi.
6: İnsanlar baktım sokaktan metroya girmiyor, metrodan taşmış işte sağa sola gidiyorlar.
3: Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Ağır hasarlı araçların seri numaralarını çalan Çen çetesi çökertildi.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ağır hasarlı araçların şase numaraları değiştirilerek vatandaşa sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Çen çapılarak sahte kimlik kazandırılan bu araçlar sistematik bir şekilde üçüncü kişilere satılarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandı. Polis ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takibi aldığı şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital ortamda suç ve dezenformasyonla mücadelede kapsamlı bir yeni yapılanmaya gidildiğini açıkladı. Ülke genelinde 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları oluşturuluyor. Yeni bürolarda birer Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve yeteri kadar Cumhuriyet Savcısının görev yapacağı bildirildi. Uzmanlaşmış savcılar, dijital mecralar ve sosyal medya platformlarındaki yayınları yakından takip edecek. Özellikle çocukları ve gençleri hedef alan, suça özendiren, şiddeti ve okul saldırılarını teşvik eden içeriklere anında müdahale edilecek. 5651 sayılı kanun kapsamında ölçülülük ilkesi gözetilerek öncelikle ihlalin gerçekleştiği bölüme yönelik URL bazlı erişim engelleme talep edilecek. Kamu düzenini ve barışını tehdit eden bilinçli ve kasıtlı yanıltıcı dezenformasyon faaliyetlerine karşı hukuki süreçler tavizsiz işletilecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Belediyemiz Etimesutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir efendim.
4: Sözler verilmişti ancak hizmet anlayışı farklıydı Etimesgut Belediyesi'nde. İhaleye fesat karıştırmak, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi eylemlerden Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte 40 kişi tutuklanmıştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyonlar Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirildi. Aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır da bulunuyor.
5: İlk operasyonun ardından soruşturma derinleşti. Şüphelilerin ifadeleriyle birlikte müşteki beyanları alındı. Ardından ses ve görüntü kayıtlarıyla birlikte MASAK ve HTS kayıtları tek tek incelendi ve ikinci dalga için düğmeye basıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda aralarında başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
4: Operasyonlar kapsamında arama, el koyma ve gözaltına almayla şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevklerine yönelik işlemler sürüyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
0: Karşılıksız çeklerle vatandaşı dolandırdılar, adaletten kaçamadılar. Ankara'da 2019'da düzenlenen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturma devam ederken ikinci dalga bir operasyon geldi. Farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 yeni şüpheli tespit edildi. 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına mal varlığı değerleri edinildiği saptandı. Bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulunulduğunun değerlendirildiği belirtildi. İncelemeler neticesinde yaklaşık 31,5 milyon lira tutarında suç geliri ve 12,6 milyon lira tutarında aklamaya konu mal varlığı değeri belirlendi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Önce önündeki otomobile çarptı.

0: Çarpıp bariyerlere vurdu. Uzun süre yoluna devam etti. Ardından da bir araca daha çarparak İSKİ'nin bahçesine uçtu. Yüreklerin ağza geldiği kaza İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Kadri Tekin'in kullandığı hafriyat kamyonu Nurtepe Viyadüğü'nde önündeki otomobile vurduktan sonra bariyerlere çarptı. Duramayan sürücü bağlantı yolundan çıktığı anda o sırada İSKİ'nin bahçesine girmeye çalışan bir araca daha çarptı.
1: Hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak işte burada bulunan yeşillik alandan aşağı doğru uçtu. Üzerinde ise toprak yükü olduğu gözüküyor.
0: Korku dolu anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
1: Hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu İSKİ'nin bahçesinin bariyerlerini aşarak işte tam da bu alanda yan devrildi. Olaya ilişkin iki yaralının olduğu ama yaralıların durumlarının iyi olduğu biliniyor.
0: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo 24 saat haber.

0: Fransa'da on binlerce öğrenciyi sokağa döken protestolarda 3. haftaya girildi. Macron'un sükunet çağrısı karşılık bulmadı. Meydanlar savaş alanına döndü. Fon kurulu toplandığı son durum ve ödeme süreci ele alındı. Fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapıldı. Diğer ödemelerin süreci nasıl işleyecek? Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale isimleri karıştırmış aile bakanının babasına iftira atmıştı. Özgür Özel o iftiraya sahip çıktı. Ne var yani, biz söyleyelim, karşıda kim varsa inkar etsin dedi. Söylemleri şok etkisi yarattı. Özgür Özel partisinin attığı iftiraları savunurken Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'den çalınan paraların peşinde. CHP grup yönetimi tarafından partinin ihtiyaçları için milletvekilleri maaşlarından aidat adı altında para kesildiği ortaya çıktı. Özgür Özel CHP'den ayrılmadan önce grup başkanı sıfatıyla bankaya yazı yazdı, paraları nasıl yeni partiye kaydırdı. Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan. Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterene dek Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Ve kıymetli konuklarımızla birlikte detayları yorumlayacağız. Şimdi pek çok önemli gelişme var ama Riyad maalesef ki yeni saldırıların hedefi oldu. Geride bıraktığımız saatlerde hemen o sıcak haberi ekranlarınıza getirelim. Yemen'de Husilerin özellikle Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları giderek yoğunlaşmış durumda. Sivillere hedef alan saldırıları ekranlara getirmiştik. Çok sert tepkiler gelmişti Husilere. Ama şimdi de Suudilerin en önemli enerji şirketlerinden biri olan Aramco Genel Merkezi'ne bir saldırı düzenlendiği iddiası var. Hemen detayları paylaşalım. Saldırıda Aramco Genel Merkezi, Riyad Havalimanı ve bir rafinerinin hedef alındığı öne sürülüyor. Saldırıların isabetli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak Husilerin duyurusundan kısa bir süre sonra Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde hava saldırısı erken uyarı sistemi devreye girdi. Vatandaşlara kapalı alanlarda kalınması ya da sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldı. Ve görgü tanıklarına göre o uyarıdan dakikalar sonra da başkent Riyad'da en az 3 patlama sesi duyuldu. Husi kaynakları Aramco Genel Merkezi'nin başarıyla vurulduğunu iddia etti. Basına konuşan bir Suud yetkili ise füzelerin havada imha edildiğini söyledi. Diğer yandan Suudi Arabistan'ın destek verdiği Yemen ordusu da Husilere düzenlenen operasyonların güncel bilançosunu açıkladı. Yemen Şafağı kapsamında düzenlenen yaklaşık 2200 operasyonda

0: 1200 Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu ve 440'tan fazla askeri aracın da imha edildiği bildirildi. O sıcak bilgiyi de paylaşmış olalım. Bu kez hedef alınan yer Husilerin iddiasına göre Aramco, yani Suudi Arabistan'ın en önemli petrol şirketi Aramco'nun genel merkeziydi ama Suudiler tarafından yalanlandı ve füzelerin havada imha edildiği söylendi. Bir diğer sıcak nokta Fransa. Günlerdir takip ediliyor. Olaylar lise öğrencilerinin protestolarıyla başladı. Ardından onlara velileri de destek verdi ve on binlerce öğrenci artık ve velisi sokaklarda. Üçüncü haftadan bahsediyoruz. Şimdi çok sert çatışmalar yaşandı göstericilerle polisler arasında ama sadece bu da değil. Göstericiler sokakları yangın yerine çevirdi. Okullara varıncaya kadar yaktılar. Bunu da ifade edelim. Tabii pek çok kişi gözaltında, yani Fransa'da sular bir türlü durulmuyor.
1: Okullar, kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği. Fransa'da kitlesel ayaklanmaya dönüşen öğrenci protestoları 3. haftasında da devam ediyor.
2: Gerçek şu ki artık yeter. Bir noktada bir geleceğe sahip olabilmemiz için gerekli kaynakları sağlamaları gerekiyor. Çünkü şu anda geleceğimizin ne getireceğinden bile emin değiliz.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sükunet çaresini yeterli bulmayan öğrenciler bir kez daha sokaklara çıktı. Başkent Paris ve birçok şehirde meydanlara akın eden liseler güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Gösteriler sırasında polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kolluk kuvvetleriyle eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Protesto eden öğrencileri polisten korumaya çalışan öğretmenler ise kol kola girerek insan zinciri oluşturdu.
3: Şahsen ben bugün eylem yapan öğrencilerime destek olmak için buradayım. Daha az kalabalık sınıflar ve çok daha uygun ders programları gibi pek çok ortak talebimiz var.
1: Birçok kente yolları çöp konteynerleriyle kapatan öğrenciler, Fransız hükümetinin yapacağı 3000 öğretmen atamasını yetersiz buluyor. Fransa Adalet Bakanlığı'nın son rakamlarına göre gösterilerin başladığı günden bu yana gözaltına alınanların sayısı 6800'e yükselmiş durumda. Hakkında yasal işlem başlatılanların büyük çoğunluğu reşit olmayan liselerden oluşuyor.
0: Tüm yaşananlar tabii ki Donald Trump'ın da gündemindeydi. Arkadaşlarımızın hazırladığı aslında bu Barco'daki fotoğraftaki bakışı gibi bir bakışı var Donald Trump'ın. Tüm dünyada yaşananlara. Öncelikli gündem başlıklarından birisi tabii ki Suudi Arabistan'la yönelik yapılan saldırılardı. Bu anlamda Suudi Arabistan'a destek verdi. Ve tabii ki gündemine Türkiye'yi, Başkan Erdoğan'ı da aldı. Yine övgüyle bahsetti. Bir diğer önemli gündem başlığı, daha doğrusu savaş başlığı Rusya-Ukrayna cephesiydi. Donald Trump, Putin'in savaşı bitirmek istediğini ifade etti.
2: Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyona katılmasını isteyecek misiniz?
3: Evet, isteyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir dostumdur. Ona büyük saygı duyuyorum.
1: Yemen'deki krizi yakından takip ettiklerini söyledi. Suudi Arabistan'a destek veren Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir dostumdur. Ona büyük saygı duyuyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerle buluştu. Rusya-Ukrayna savaşını ana gündem maddesi yapan Trump'ın Moskova'yı savunan açıklamalarda bulunması dikkati çekti.
3: Putin bu savaşın bitmesini istiyor. Aslında iki lider de bunu istiyor. Ama aralarında çok büyük bir nefret var ve oraya nasıl varacaklarını bilmiyorlar.
1: Trump'a Rusya ve Ukrayna arasında duyurduğu enerji ateşkesi de soruldu. Karşılıklı saldırıların hala devam ettiğine vurgu yapıldı.
3: Bu konuda seni daha sonra bilgilendiririm ama birbirlerini vuruyorlar. Ukrayna daha bir gün önce birçok tesisi vurdu.
1: Trump'ın İsrail seçimlerine ilişkin bir soruya verdiği yanıta dikkat çekti. Son dönemde İsrail Başbakanı Netanyahu ile arasına mesafe koyduğu görülen Amerikan Başkanı, Netanyahu'ya destek verip vermeyeceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
3: İsrail seçimlerini henüz düşünmedik bile. Belki bir şeyler yapabilirim.
0: Tabii bir şeyler yapması beklenilen bir konuda İsrail'in Filistin'de devam eden işgali, hukuksuzluğu, soykırımı, katliamı. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in pek çok vakasını yine ekranlara getirmiştik. Bunların arasına bugün de yenileri eklendi. Batı Şeria'da onlara göre, onların uydurma yasalarına göre ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait tam 80 ev yerle bir edildi.
1: Filistin'deki İsrail terörü sadece Gazze'yle sınırlı kalmıyor. İşgalci hükümet Batı Şeria'da 80 evi yerle bir etti. Yüzlerce Filistinli evsiz bıraktı. Soykırımcı İsrail, işgal altındaki bölgede Filistinlileri bir kez daha hedef aldı. Negev çölünün batısında bulunan Dahiye köyünde 80 evi ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıktı. Filistinliler yıllardır yaşadıkları evlerinin yıkılmasını çaresizce izledi. İşgalci polisler eşliğinde yapılan yıkımın sonucu yaklaşık 400 Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'daki İsrail zulmü bununla da sınırlı değil. Zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere de göz yaşartıcı gazla saldırı düzenlendi.
4: Halkımız eziliyor, zeytinlerimizi toplamaktan mahrum bırakılıyoruz. Halkımız her yerde eziliyor.
5: Dolap içinde dolap vardı. Burası dolandırıcıların çağrı merkezi. Ancak haber olan çağrı merkezinin olması değil. Ofiste bir adet yalan makinesi bulundu. Birazdan gece ajansında.
0: Gündem oldukça yoğundu ve bu yoğun gündemde gözler tabii ki siyasetçilerin grup toplantılarında, meclis kürsüsünde vereceği mesajlardaydı. İşte MHP lideri Devlet Bahçeli de grup kürsüsünden, fon soruşturmasından belediyelerdeki yolsuzluklara ve rüşvet operasyonlarına varıncaya kadar pek çok konuda önemli noktaya değindi. Ama ilginçtir, son dönemde muhalefetin, ana muhalefetinde tepki gösterdiği bir konu var. Mekke İttifakı ne işimiz var sorularına şimdi Mekke İttifakı da eklendi. Bu konuyla ilgili MHP liderinin vermiş olduğu mesaj netti. Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi sağlanmalıdır dedi.
6: Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye kamuda, siyasette arınma ve aklanma dönemindedir dedi. Elma ile armudun aynı kefede tartışıldığını belirtti, muhalefeti eleştirdi.
6: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Kimseye oyun kurdurmayız.
7: Bahçeli, belediyelerdeki yolsuzluğun boyutunun da açıklanmasını istedi.
6: Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle behemel paylaşılmalı. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
7: Bahçeli'nin bir başka gündem maddesi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıydı.
6: Mekke

0: İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
1: Yunanistan'ın silahlanma çabalarına ve işbirliklerine de ayrı bir parantez açtı Bahçeli.
0: Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa, Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa, hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz.
1: MHP lideri son olarak Fransa'daki öğrenci eylemlerine değindi. Avrupa'ya yayılma riski olduğuna işaret etti, gençlere seslendi.
0: Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun.
2: Ve fon kurulu 5. kez toplandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Şimdi oldukça önemli kararlar alındı ve kamuoyuyla da paylaşıldı. Özellikle fonlarda bulunan bazı rakamlar dikkat çekici. 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar liralık ödeme yapıldı. Şimdi gözler kalan 49 fonun tasfiyesinde. Onlarla ilgili de tarih paylaşıldı.
3: 5. fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, BUS ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda ise toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla söz konusu 3 şirketin yönettiği toplam 60 ayrı ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye yönelik toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanmış olması öngörülüyor. Öte yandan fon kurulunun önceki toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kanun teklifi 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Böylece 3 portföy yönetim şirketinin yönettiği 66 fondaki tasfiye sürecinin tamamlanmasının yanı sıra diğer 65 fona yönelik ara ödeme sürecinin de kanuni düzenleminin ardından hızlandırılması planlanıyor.
2: Gözler Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'deydi. Acaba bugüne kadar gündeme getirmediği Özrü ve Ümit Özdağ'ın durumuyla ilgili kürsüden bir açıklama yapar mı diye herkes bekledi. Tam tersini yaptı. Ümit Özdağ'a hem destek verdi hem de onun izlediği yöntemi, yani iftira siyaseti için diğer milletvekillerine de talimat verdi.
4: Arkadaşlar bakıyorlar. Geçen hafta Sayın Ümit Özdağ'a geldiği gibi. Ümit Özdağ soru soruyor. Bir bakanın babası böyle bir işlem yapmış mıdır? 10 dakika sonra Sayın Bakan, benim babamın TC'si bu. Aynı isim soyadtakinin TC'si bu. Eyvallah. Özür dileyin benden. Mağdurum da mağdurum. Babama haysiyet cellatlığı. Köşe yazarları yazıyor. Mağdurumdan özür dilensin. Gazeteciler ya da milletvekilleri, AK Partililer Mahir Hanım'dan özür dilensin. Allah Allah ya. Ne güzel memleket. İlk kez biri mağdur oldu, Mahir Hanım'dan özür dilensin.
3: İzmir Milletvekili Ümit Özderli'nin fon iftirasına sahip çıktı. Listeyi açıklayacağız sözlerinden çark etti. Milletvekillerine talimat verdi. Tartışılacak açıklamaları imza attı.
4: Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha Öyle mi olur, böyle mi olur?

0: kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a hakaretler yağdırdı. Hedefinde CHP yönetimi de vardı.
0: Öz eleştirine içim yarıyor, içim. Bakın öz eleştirin şunu söyleyeyim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuz ada yapmayaydı. Öz eleştirine. İzmirli aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirlinin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar, kimsiniz siz?
1: Ve dış politika, Özgür Özel Mekke İttifakı'na karşı çıktı.
0: Türk askerlerini Yemen çöllerine göndermekle meşguller. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Sana saldıran bana saldırmıştır anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır.
2: Şimdi bu yaşananlarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da önemli açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağlı'ya bir kez daha sert tepki gösterdi ve net konuştu. Ailesinin hiçbir ferdinin fonlarda hesabı olmadığını vurguladı ve delillerini açıklasınlar, istifa ederim dedi.
3: Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur, tek bir kaydı yoktur. Ellerinde delil olduğunu söylediler. Dedim ki delilleri de ortaya koysalar böyle bir şey yok. Söyleyin onlara dedim, ellerinde patlarlar.
1: Fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye yanıt verdi ve ekledi.
3: Böyle bir delil yok çünkü. İsim benzerliği vardır. Hı hı. Benim ailemle ilgili değildir dedim. Arkadaşlar kendilerini iletti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı canlı yayında babası hakkındaki fon iddialarını kirli propaganda olarak nitelendirdi.
3: Çok iyi biliyordu benim babamın orada isminin olmadığını. Bu şahsın Hasan Özdemir'in babam olmadığını çok iyi biliyordu. Peki amacı neydi? Amacı tamamen karalamaktı. Amacı kirli propagandaydı. Amacı dezenformasyon sağlamaktı. Bütün fon aparatları aynı anda benim ismimi kullanarak bizim fon vurgunu yapmaya çalıştılar. Ve böyle manşetler attılar. Arka arkaya ben gördüm.
1: Bakan Göktaş Ümit Özdağlı'ya nerede senin delilin diye sordu.
3: Ve diyor ya elimde somut deliller var. Biz hiçbir delilsiz hiçbir şey konuşmayız. Nerede senin delilin? Açıklasın dedim, istifa ederim. Ve saatler sonra bir açıklama yaptı. Utanç verici bir açıklama. Bakın ne bir özür, ne bir imtina, hiçbir şey yok. Utanma duygusu yok, arlanma duygusu yok. Tamamen çamur siyaseti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
3: Muhalefet işi sulandırdı. Bakın aynı zamanda siyaset yapma tarzları tamamen iftira siyaseti. Sistematik bir saldırı ve karalama var. Sadece bizimle ilgili değil. Ömer Bolat Bakanımız aynısını yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize her zaman yapıyorlar. Ancak böyle bir siyaset şekli olmaz. Ben hemen ivedi bir şekilde suç duyurusunda bulundum. Evet. Hem bunu yapan hem bunu yayanlarla ilgili.
1: Göktaş 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesiyle ilgili detayları da paylaştı.
3: 15 yaşını doldurmamış çocuklara özellikle bir hizmet sunulamayacak. Çocukları mesela yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj alabilecek. Hesaplar gizli olacak, canlı yayın açamayacaklar. Takipçi ve takip edilen listeleri yalnızca diğer kullanıcılar göremeyecek. Yalnızca takip ettikleri listeler görünecek.
2: Aslında bir nevi savaş var Yeni Parti ile CHP arasında. Daha doğrusu iki lider arasında da karşılıklı olarak zaten hain söylemleri, yolsuzlukla suçlamalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsünde ne söyleyeceğine çevrilmişti ki aslında isim vermeden Özgür Özel'i hedef aldığını ifade edebiliriz. Şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur ifadesini kullandı.
0: Siyaseti kirlilikten

0: arındıracağız. Hiç endişeniz olmasın. Kirli adamın, kirli adamın, şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur, CHP'de yeri yoktur.
1: İsim vermeden adrese teslim mesajlar gönderdi. Hedefinde Özgür Özel'de arkadaşları vardı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti zenginleşme aracı olarak görenlerin değil, halka hizmet edenlerin partisidir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüdeydi. Eleştiri oklarını Türkiye'yi batıya şikayet eden Özgür Özel'e yöneltti.
2: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
1: Özel'e Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferi üzerinden de yüklendi.
0: Bir sefer bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını ya da seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani.
1: CHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecine desteğini sürdürdü.
0: Ve bunun bir an önce çözülmesi lazım. Eğer bir yerde tıkanıklık varsa, bizim üstümüze düşen bir görev varsa, biz yeni görüntüler ortaya çıkıyor, silahlar teslim ediliyor. Bu bir vatandaş olarak, bir partinin genel başkanı da bir vatandaş olarak, sıradan bir vatandaş olarak beni memnun ediyorum. Yeter ki Türkiye artık bu zincirleri koparsın.
3: Şimdi sıradaki haberimiz biraz absürt komedi tadında. Aslında komik ama gülünecek bir tarafı da yok. Geçtiğimiz haftalarda bir dolandırıcılık şebekesinin, hatta uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin Türk polisi tarafından çökertildiğini ekranlarınıza getirmiştik. 109 şüpheli de tutuklanmıştı. İlginç bir detay ortaya çıktı. O sahtekarlar işe aldıkları kişilerin kendilerini de dolandırmaması için İşe alımlarda yalan makinesi kullanmışlar.
4: CV'nizdeki tüm bilgiler doğru mu?
5: Dolap içinde dolap vardı. Binlerce kişiyi dolandıran, parasını elinden alan Forex çetesinin çağrı merkezinde çalıştıracak elemanları yalan makinesiyle test edip işe aldığı ortaya çıktı. Dolandırıcılar dolandırılmamak için kendilerince önlem aldı.
4: Bilgi sızdırmak için mi giriyorlar, gerçekten çalışmak için mi giriyorlar? Böyle şeyleri kontrol ederler.
6: Dolandırıcılar o çağrı merkezinde çalışmak isteyenleri işte bu yalan makinesine bağladılar. Bu yalan makinesinde parmağına, vücuduna aparatlar takılıp ölçümler yapıldı.
4: Bu işe bilgi çalmak için mi girdiniz?
6: Yani casus musunuz? Onlara sorular yöneltildi. Bu sorulara verdikleri cevaplar kayıt altına alınırken o sorular sonrasında vücuttaki o kalp ritmi gibi birçok parametrelerde kayıt altına alındı.
4: Daha önce hiç işinizi kendi çıkarlarınız için kullandınız mı?
5: İşte yalan makinesine bağlanıp o testten geçen, sonra da işe alınan o kişiler. 93'ü yabancı uyruklu, 3'ü de Türk vatandaşı. İşte bu yalan makinesinden geçirilip işe alındılar.
4: Nabzının değişmesi, kalp atışlarının değişmesi, tansiyonunun değişmesi, birçok sensör var.
6: İş görüşmesine gelen kişi işte bu hareket sensörünün üzerine oturuyor. Ardından işte bu sensörler göğüse ve bu sensörlerde parmağa yerleştiriliyor ve ardından iş görüşmesinde soru cevaba geçiliyor.
4: Bir önceki işinizden kendi isteğinizle mi ayrıldınız?
6: Dolandırıcılar yalan makinesine hem işe alırken hem de işten çıkartırken o kişileri bağladılar. İşe aldıklarında sordukları sorular farklıydı. Öyle ki mesela polis tanıdığınız var mı? Herhangi bir gazeteci, haberci tanıyor musunuz gibi sorular yönelttiler. Tabii bu aparatlar da vücutlarına bağlıydı. Onlar bu sorulara yanıt verirken vücudun verdiği tepki de kayıt altına alındı.
4: 1, 2, 3 yani en az 3 grafikte direkt reaksiyonu görüyorum.
6: Yani yalan söylüyor.
4: Burada yalan söylüyor, evet.
6: Dolandırıcılar işten ayrılırken de çalışanlarını işte bu yalan makinesine bağladı. Ama bu kez sorular değişti. Öyle ki bu kez yöneltilen sorular arasında buradaki verileri herhangi bir yere taşıdın mı? Zimmetine para geçirdin mi? Polise burada öğrendiklerini aktardın mı gibi sorular yöneltildi. İşte çoğu kişinin verdiği yanıtlar da bu yalan makinesi sonrasında işte böyle kayıt altına alındı.
5: İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırılmamak için işe aldıkları kişileri yalan makinesine bağlayan

0: o çeteyi çökertti. Yalan makinesinden geçip işe alınanların birçoğunun bir dolandırıcılığa aracılık ettiğinden haberi olmadığı da yine bu operasyonla belirlendi.
1: Maalesef Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Önce bir patlama sesi duyuldu, büyük paniğe neden oldu. Sonrasında metro seferleri durdu ve dumandan neredeyse göz gözü görmedi.
2: Metronun içinde yükselen patlama sesi yürekleri ağza getirdi. Yolcular tahliye edilirken büyük panik yaşandı. Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde Ihlamurkuyu istasyonunda birden patlama sesi duyuldu. Yolcular içindeyken aracın camı çatladı.
3: Patlamak üzereydi yani.
4: Yolunda kablo sarkmış. Metro geçerken kabloya vuruyor. Kabloda patlayınca ufak çaplı böyle bir yangın vesaire olmuş.
2: Yolcular büyük panik yaşarken patlamanın etkisiyle yükselen duman istasyona yayıldı. Metro seferleri durdu. Görevliler yolcuları tahliye ederken panik kameralara da yansıdı.
5: İnsanlar baktım sokaktan metroya girmiyor, metrodan taşmış işte sağa sola gidiyorlar.
2: Patlamanın nedeni hattaki bazı kabloların yanmasıydı. Seferler aksayınca duraklarda insan seli oluştu. Dumandan etkilenenler de oldu. Teknik arızanın giderilmesiyle metro seferleri de normale döndü.
1: ...19 yaşındaki Mazlum Gürbüz bir inşaat firmasında çalışıyordu. Bir tabelanın montajı yapılacaktı ve iddiaya göre hava yağmurlu olmasına rağmen o montajın yapılması istendi kendisinden. Yani zorla gönderildi o işe. Maalesef genç işçi akıma kapıldı ve hayatını kaybetti.
6: De hava yağmurlu olduğu için biz şefe söyledik. Çıkmak istemiyoruz dedik. Şef dedi o kadar şey değil, o kadar kötü bir hava yok, çıkın dedi. İlk teline deldi, ikimiz de elektriğe çarpıldı.
2: Henüz 19 yaşındaydı. Çalıştığı inşaatta şefinin zorla yaptırdığı tabela montajı onun sonu oldu. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
6: İşten çıkarma korkusuyla biz mecbur kaldık, ya gittik yağmurlu havada çalıştık.
2: 19 yaşındaki Mazlum Gürbüz ve 18 yaşındaki Levent Çelik çocukluk arkadaşıydı. Bir yıl önce Van'dan İstanbul'a çalışmaya gelmişlerdi. Eyüp Sultan bir inşaat firmasında iş güvenliği personeli olarak işe başlayan iki arkadaş 29 Eylül'de havanın yağmurlu olması dolayısıyla işten kaldıkları koğuşlarına döndü. Ancak iddiaya göre şefleri onları tekrar işe çağırdı.
6: Bizim şef aradı bizi, dedi hava biraz durmuş, gidip onu yapın. Hava yağmurluydu, şey, monitörün üstüne çıktık. Arkadaşımın elinde demir çıta vardı, elektrik teline deldi, ikimiz de elektriğe çarpıldık. Kalbi orada durdu.
2: Eldivensiz ve metal bir çubukla çalışıyorlardı. Akıma kapılan Mazlum Gürbüz hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak bir hafta sonra hayatını kaybetti.
7: Zorla çalıştırmışlar. İş onu değil. Oğlumu zorla götürmüşler.
6: Normalde o yaptığımız iş bize ait değildi. Biz sadece sahadaki işçilerin iş güvenliğini sağlıyorduk. Çok üzgünüm şu an. Ayakta bile şu an zar zor duruyorum.
2: 19 yaşındaki genç memleketinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
8: Gencecikti, daha 19 yaşındaydı. Yani daha işin kazanı ne olduğunu bilmeden bu kazaya kurban gitti. Yani...
1: Şimdi hafta sonu sıcak hava etkisini gösterdi. Pastırma sıcakları dediler uzmanlar adına ama yeni haftayla birlikte sıcaklıklar düşmeye başladı ve beraberinde sağanak yağışlar da geldi. Şimdi önümüzdeki birkaç gün için meteorolojiden peş peşe uyarılar var. Özellikle Marmara bölgesinde şiddetli sağanak bekleniyor ve beraberinde fırtına tabii ki.
9: Pastırma sıcakları bitti, kış kendini hissettirmeye başladı. Hava tahmin uzmanları İstanbullulara uyardı. Önümüzdeki 3 gün şiddetli sağanağa dikkat.
10: Özellikle akşam 23 itibariyle yoğun bir yağış alacağımızı bazı radar...

0: verilerimizden gözlemliyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. Özellikle İstanbul'da çarşamba günü akşam saatleri itibariyle sağanak yağış beraberinde kuvvetli rüzgar var. Çarşamba gece 12 itibariyle ciddi bir fırtına ile birlikte sağanak yağış da etkisini arttıracak. Marmara bölgesi için uyarılar ciddi. Hava sıcaklığının 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Su baskınlarının sık yaşandığı bölgelerde hazırlıklar yapıldı.
0: Her iki yakada da yoğun yağış alacağımızı bekliyoruz. Kuzey ilçelerimiz Arnavutköy, Başakşehir gibi Anadolu Avrupa yakası ilçelerimizden başlayacak şekilde bir yoğun yağış olacaktır. Takdir edersiniz ki İstanbul'un kuzey ormanlar bölgesi her dönem her daim yoğun yağış alan yerlerimiz. Böyle bir uyarıda da en fazla yağış olacak alacak yerimiz burasıdır. Anadolu yakasında yine Tuzla, Şile kuzey tarafı, Kartal bölgemiz yine yağış alacak bölgelerimiz arasındadır.
1: Aynı zamanda Muğla, Aydın, Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyi içinde fırtına ve sağanak yağış bekleniyor.
0: Aralıklarla şiddetini artıracak veya azaltacak şekilde ülkemizin genelinde bir yağış geçişi söz konusu.
1: Sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilememesi adına mega kent İstanbul'da alınması gereken önlemler de var. Bunların başında araçlarınızı değil de toplu taşıma araçlarını kullanmanın büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra da çatı uçması, su baskınları ve bunun beraberinde ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
0: Ekranda da gördüğünüz gibi yaklaşık 323 kamerayla bütün derelerin buradaki seviyelerini takip etmekteyiz.
1: Sağanak yağışların pazar gününe kadar devam edeceği öngörülüyor.
0: Yoğun yağış sistemi özellikle pazara kadar devam edecek ama yarın ve perşembe öğleye kadar asıl yoğunluğu yaşayacağımız dönem olacak bizim için.
2: Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için. Zira geride bıraktığımız gün İstanbul'da bazı bölgeler trafik neredeyse felçti. Bu uyarıyı da hatırlatmış olalım. Şimdi devam edeceğiz gündemin önemli başlıklarıyla ama öncesinde yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turumuz var.
3: İkisi de çok süratliydi. Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar. Kahramanmaraş'ta kayda geçen kazada MHP milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı. Kamyonetten savrulan bir kişi ise hayatını kaybetti. Diyarbakır'da drift atarak ilerleyen sürücü kaldırımda yürüyen iki öğrenciye çarpmış, 17 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Ali Kalkan hayatını kaybetmişti. Drift atarken ölüme neden olan o sürücüye 28 yıl hapis cezası verildi.
4: Biz bir büyük bir projeye girdik. Sonradan nasıl bir bütçe çıkarıyorsunuz? Şu 3000 lirayı bana açıklar mısın?
3: Bursa'da bir sitede çevre düzenlemesi için önce 4500 lira istendi. Sonrasında buna ek olarak 3000 lira daha istenince bina sakinleri ayağa kalktı. Site yönetimine tepki gösterdi.
4: Ben ticaretle yapıyorum ki faturayı diyeyim.
5: 3000 lira kimse ödemiyor. Hiç kimse ödemiyor arkadaşlar.
3: Tansiyon yükselince devreye jandarma girdi. Yönetici bölgeden uzaklaştırıldı. Kendini polis olarak tanıttı. Hakkında terör soruşturması olduğu yalanıyla kandırdığı kişiden 15 bin dolar yani 740 bin lira alıp kaçtı. 280 saatlik kamera kaydını inceleyen Antalya polisi şüpheliyi yakaladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova'da kestane toplamak için ormana giden adam kayboldu. Jandarmayı arayıp yardım istedi. Termal drone'la yapılan taramada bulunan adam kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
6: Abim valla yerimiz dar bizim.
3: Okul kantinlerinde sıkı denetim var. Burası Hatay. Kurallara uymayanlar önce uyarılıyor, ardından ceza kesiliyor.
7: Gazlı içecekler bulundurmuyoruz. Ağzı kapalı olacak, hava ile teması keseceksiniz.
3: İstanbul Başakşehir'de hareket halindeki tırın lastiği koptu. Rampada hızlanan lastik metrelerce ilerledi. Şans eseri hiçbir araca çarpmayan lastik yön tabelasına çarparak durdu. Karadeniz yaylaları masal diyarı gibi, yeşilin her tonunu görmek mümkün. Manzarası ise tek kelimeyle eşsiz. Burası son dönemde doğa severlerin uğrak noktası olan Gümüşhane'nin Kürt'ün yaylası. Fransa'da başlayan öğrenci olayları Belçika'nın da altını üstüne getirmeye devam ediyor. Öğrenciler çöpleri ateşe verdi. Sokaklar yangın yerine döndü. Polisle çatışan eylemcilerden 12'si gözaltına alındı. 9'unun 18 yaş altında olması durumun vehametinin kanıtı. Fransa'da ve Hollanda'nın bazı bölgelerinde eşine az rastlanan bir olay yaşandı. İddiaya göre bilgisayar korsanları marketlerin buzdolabı sistemlerini hedef aldı. Sıcaklığı 50 dereceye getirdiler ve tüm ürünler bozuldu. Milyonlarca avroluk zarar sonrası ortaya bu distopik görüntü çıktı. Dünyada savaşlar yüzünden başlayan enerji krizi gerçek yüzünü Bali'de gösterdi. Akaryakıt aniden bitti. Çoğu motosiklet, binlerce araç kuyruğa girdi, saatlerce bekledi. Hindistan'da tren kapkaççıları meşhur. Ancak yolcular da eskisi kadar hazırlıksız değil. Telefonu kapmak isteyen adamı kolundan yakalayıverdiler. Tren hareket ettikten sonra da bıraktılar. Ayaklarının kırılmasından kıl payı kurtulan kapkaççıyı yanı başındaki güvenlik hemen yakaladı. Bisikletli, tekerlekli sandalyedeki adama yol vermedi. Birden ayağa kalkan adamdan dayağı yiyince ne yapacağını bilemedi. Engeline rağmen bisikletliyi döven adam karşısında yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi. TikTok'ta asker üniformasıyla yayın yapıp dalga geçen adam saniyeler içinde yine canlı yayında gözaltına alındı. Çin'de foto kapanlar soyu tükenmenin eşiğine gelen bir türü görüntüledi. Kısa kuyruklu dişi kaplan yetkilileri umutlandırdı.
2: Devam ediyoruz efendim Gece Ajansı'na gündemin önemli başlıklarıyla birlikte. Konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz bu bölümümüzde gün boyunca yaşananları. Aslında güne yine muhalefet cephesinin çıkışları, söylemleri, eylemleri damgasını vurdu. Pek çok ilk de yaşandı. Öyle ki gittiği eski partisinden yeni partisine para kaçırma iddiaları var. Dünya siyasi tarihine geçebilecek yeni siyasi talimatlar var. Bunların hepsi muhalefet cephesinde oluyor. Birazdan detaylandıracağız. Peki kimlerle birlikte konuşacağız? Hemen onları da takdim etmek istiyorum sizlere. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş bizlerle birlikte. Mehmet hoş geldin.
8: Teşekkür ederim Tahir İnan. İyi yayınlar.
2: Doçent Doktor Kemal Olçar hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk efendim. İyi geceler, yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ve Avukat Hadi Dündar hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında hepimiz ya tutarsa lafını Nasrettin Hoca'nın o fıkralarından, hikayelerinden biliyoruz. Ama dedim ya biraz önce dünya siyasi tarihine geçebilecek yeni bir siyaset söylemi, yeni bir siyaset tarzını bugün Özgür Özel sahneye sundu. Biz ona ya tutarsa diyoruz. Neden? Çünkü daha geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı yeni partinin bir milletvekili bir iddia ortaya atmıştı. Elimizde bilgi belgeler var demişti. Ve bu bilgi belgeler eşliğinde de fon skandalında, fon soruşturmasında ismi geçen kişilerden birinin Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir olduğunu iddia etmişti. Kendinden çok emindi ki uzmanlardan da bu yorumları aldık. Böyle bir söylemin, böyle bir toplantının, basın açıklamasının genel başkanın oluru olmadan yapılması mümkün değildir genellikle. Ama yeni partide bu işi kabullenen olmadı ve Ümit Özdağ'ın iftira attı.

0: yalan söylediği o söylemi gerçekleştirdikten sadece dakikalar sonra ortaya çıkmasına rağmen kabullenmediler. Üstünü örtmeye çalıştılar ve onları destekleyen bazı gazeteciler de büyük bir pişkinlikle Ümit Özdağ'ı suçlamaya başladılar. Şimdi herkes Özgür Özel'in en azından milletvekilinin yapmış olduğu o hatayı kabullenmesini ve bunun adına hem Sayın Bakan'dan hem de kamuoyundan özür dilemesini beklerken Özgür Özel bambaşka bir çıkış yaptı. Dedi ki bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, eline belge gelen, bilgi gelen herkes ortaya koyacak, kamuoyuna açıklayacak. Biz doğru mu, yanlış mı, ispatlı mı, biz buna bakmayacağız. Bunu onlar açıklasın. Doğru mu, yanlış mı onlar söylesin. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar, görelim. Onun için dedik ya, ya tutarsa siyaseti olarak muhtemelen tarihe geçecek. Mehmet, yorumunu alacağım ama Kemal Hocam, şöyle yakın siyasi tarihimizde ya da dünya siyasi tarihinde böyle bir talimat siz gördünüz mü, duydunuz mu?
1: Ya mümkün değil böyle bir şey. Yani Türk siyasal hayatını incelediğimiz zaman eskiler özellikle değil mi, o Sayın Erbakan merhum dönemlerinde, işte Türkeş dönemlerinde ya da işte Demirel, Ecevit vesaire gibi çok böyle önemli siyasal figürler dönemlerinde asla böyle bir şey görmek mümkün değil. Siyasi tarih, dünya siyasi tarihi içerisinde politika yapanlar, siyasi parti liderleri ya da senatörler, milletvekilleri, parlamenterler, bunları da incelerseniz eğer içlerinde hiç böyle bir talimatı almış ya da vermiş kişilere rastlamanız mümkün değildir. Ya böyle bir şey, şimdi tabii belge gelen, bilgisi olan koyacak or. Doğru mu, yanlış mı? Yani şimdi bu ne demektir biliyor musunuz? Bu Goebbels'i de aşmış durumda artık. Yani artık Nazi döneminin o yalan makinesi, bakının söylemlerini de aşmış durumda. Ve öyle şeyler ortaya koyuyorlar ki şu anda bunların topluma bir aktarımı yapılacak, toplumda bir karışıklık oluşacak ve dolaşıma girecek. Dolaşımda nerelere ulaşacağı hiç umurlarında değil. Ve bunların akrabaları, ısımları, işte ne bileyim yakınları, tanıdıkları, anne babaları vesaire gibi etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi hiç umurlarında değil. Sadece bunu dolaşıma aktarıp toplumda infial yaratmak. Bozgunculuktur bunun karşılığı. Bozgunculuk yani toplumda kamu düzenini bozmak, yanlış yalan bilgiyi aktarmak, etki yaratmak. İşte etki ajanlığı da tam da bu ikinci şıkta budur. Şimdi bunu yaparsanız siz ne olur? Niçin bunu yaparsınız? Yavuz hırsız bunu yapar.
0: Hocam mesela, şimdi Avrupa'ya gitsek, evet. Avrupa Parlamenterler Meclisi'ne gitsek, Avrupa Komisyonu'na gitsek, desek ki yani Türkiye'de ana muhalefet lideri vasfını taşıyan yeni parti genel başkanı milletvekillerine böyle bir talimat verdi. Yani hani o demokrasinin beşiği, siyasetin beşiği vesaire diye adlandırılan Avrupa'da üzerimize gülmezler mi?
1: E tabi. Yani bakın şimdi İngilizlerden medet umuyorlardı, hatırlıyor musunuz geçen senelerde? Ya da işte Batı'dan daha doğrusu medet umuyorlardı. Çeşitli platformlarda, gazetelerde, işte televizyon kanallarında falan söylemlerde şikayetçi oluyorlardı Türkiye'den. Türkiye'de işte demokrasi yok, Türkiye'de muhalefet yapan kişiler hapse atıyorlar falan filan anlatıyordu. Bizi de yarım yamalak bıraktınız, ortada bıraktınız ve bizi bir şekilde destekleyeceğinize söz verdiğiniz halde hani birlikte yıkacaktık ya sözde bu sistemi. Hani beraberdik ya, birlikte yapacaktık. İtiraf etti. Şimdi adamlar baktılar ki ya kardeşim bunlarla bu yani Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yıkma diye bir mekanizma kuramazlar ama
0: sonra da bizi neden bir, yalnız bıraktınız?
1: Ya işte sen böyle ya bir kere İmamoğlu çetesi yani suç örgütü delillerle sabitlenmiş, şu anda iddianame üzerinden söylüyorum, çok ciddi rakamlarla hapis cezasıyla yargılanan bir figür. Onun şebekesi, network'ü aynı şekilde, aynı havuzdalar. İtirafçılar var, şu var. Görmüyor mu bunlar?
0: Hocam biz İmamoğlu soruşturmasında o yaklaşık 4000 sayfalık iddianamenin sonrasında verilen ifadelerin tamamını bilgi ve belgeler olmadan burada hiçbir şeyi, özellikle burada o bilgi tabii belgelerin elimize ulaşmasında, ki kamuya açık bilgiler bunlar, hani kamuoyunun tamamı tarafından haberdar olunan bilgiler, Mehmet Karataş'la birlikte, Hadi Dündar'la birlikte de inceledik, konuştuk, hatta her konuşmamızda muhakkak bir hukukçu olmasına özen gösterdik.
1: Tabii.
0: Şimdi karşımızda öyle bir şey oluştu ki.
2: Bakın Tahir Bey, o

0: Ali Sokas'ın orada nasıl işte rüşvet çarkının olduğunu, orada peki, ne kadar para alındığı ile ilgili.
1: Sonrasında diyor bakın, ihale yapılırdı.
0: Her gün o duruşma salonlarında nasıl nelerin yapıldığı ile ilgili kendileri anlatıyorlar. Tamam, o zaman doğru mu yanlış mı onlar anlatıyorlar orada. Buna bir şey söyleyecekler mi? O zaman buna itiraz etmeyeceksiniz. Şimdi, demeyeceksiniz bu bir siyasi davadır.
1: Yorumunuzu burada alacağım. Mehmet seninle birlikte Hadi Bey sizleri davet edeceğim. O sözlerini de bir dinleyelim mi? Hani sonrasında biz eksik aktarmış olmayalım. Özgür Özel'in rica edeceğim arkadaşlarından. O sözlerini bir getirsinler ekrana.
2: Sayın Ümit Özdağ'a geldiği gibi. Ümit Özdağ'a soru soruyor. Bir bakanın babası böyle bir işlem yapmış mıdır? 10 dakika sonra Sayın Bakan, benim babamın TC'si bu, aynı isim soyadtakinin TC'si bu, eyvallah, özür dileyin benden, mağdurum da mağdurum, babama haysiyet cellatlığı, köşe yazarları yazıyor, Mahir Hanım'dan özür dilensin, gazeteciler ya da milletvekilleri, AK Partililer Mahir Hanım'dan özür dilensin. Allah Allah ya, ne güzel memleket, ilk kez biri mağdur oldu, Mahir Hanım'dan özür dilensin. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur, kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye, koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim.
1: Yanılgı olsun istemiyorlar derken, yani yalan ve iftira olsun istemiyorlarsa demeye getiriyor işte. Ama bir şey söyleyeceğim, bu talimat özellikle milletvekillerine veriliyor. Şimdi milletvekillerinin şöyle bir rahatlığı var, nasıl olsa bizim dokunulmazlığımız var. Yalan da atsak, iftira da atsak, suç da işlesek bizim dokunulmazlığımız var. Ama onların bu yalan ve iftiralarına sarılan kendi kalemşörlerine, kendi tabanından diğer CHP'li isimlere ve kendi saf, diğer siyasetçilerine olan olmuyor mu? Onlar yanıyor.
0: Saf duygularla hareket eden kendi seçmenleri, onlardan işte bir kendi benimsedikleri milletvekilinin yaptığı bir açıklamayı makul görerek, onlara saygısından, onların işte oradaki milletvekillik makamının verdiği o saygınlıktan kaynaklı onun söylediği bilginin doğru olduğunu kabul ederek bir paylaşım yapıyor. Ancak olan da ona oluyor. Diğer tarafta sizin bahsettiğiniz gibi yalan ve iftira dolu olan bazı bilgilerin bilinçli bir şekilde paylaşıldığı ve bu bilinçli şekilde paylaşıldığında kendileriyle ilgili işlem yapılıyor mu? Yapılıyor. Dokunulmazlıkları oldukları için hali hazırda o soruşturmalar rahat, bekletiliyor. Rahat. Fakat vatandaş, 4 tane gazeteci, 2 tanesi tutuklandı, 2 tanesi EFAP silah adli kontrol aldı. Ve kendileri, o 4 gazeteci de ne yaptılar? Ümit Özdağ'ı hemen tahkir edecek şekilde açıklamalar yaptılar. Dediler ki sen bu bilgileri, belgeleri netleştirmeden neden paylaştın? Niye? Çünkü milletvekiline güvenerek, ki kendi alanı ekonomi profesörü olması hasebiyle hani bu konuyu iyi biliyor, araştırmadan, sormadan, bilmeden bir bilgi paylaşmamıştır algısıyla hareket ederek onlar da onu ya, öyle bir paylaşım
1: o
0: yaptılar.
1: O konuda da bir soru işareti var. Yani Özgür Özel'in haberi olmadan, parti yetkililerinin, grup başkan vekillerinin haberi olmadan Ümit Özdağ'a çıkıp böyle bir açıklamayı tek başına yapabilir mi?
0: Mehmet, iznin varsa ben
1: böyle bir şey...
0: Bakın burada şunu söyleyebiliriz. Yeni parti logosunun arkasında, yani önünde kendisi çıkıp bir açıklama yapıyorsa, ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına bir açıklama yapılıyor. Bakıyorsunuz ki bir ajansa yapılıyor ki bütün her yere yayılsın. Bu birincisi. İkincisi, bizim biraz geçmişe gitmemiz gerekir. Geçmişe gittiğimizde her cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki olaylara bakmamız lazım. Bugün Sayın Özgür Özel'in bu açıklamasının aslında 2028 yılında cumhurbaşkanlığı seçiminden önce nasıl bir politika izleyeceklerini bize net gösteriyor. Bakın, 2013 yılında 17-25 Aralık'ı ortaya atmadılar mı? 17-25 Aralık'ın temel noktası neydi? Cumhurbaşkanı, ailesi, yakınları, aynı zamanda bakanlarımızla ilgili işte FETÖ'nün oradaki iftira dolu bir organizasyonun içerisinde ana muhalefetin onların o bilgilerine sarılarak bir organizasyon içerisine girdiğini gördük. Niye? 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Geliyoruz. Man Adası'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin, ailesinin, işte bakanların paraların oraya gönderildiği şirketlerin olduğu ile ilgili çıkıp Sayın Kılıçdaroğlu kürsüde açıklama yapmadı.

0: mı? Belgesini gösteriyorum diye çıkmadım. Sonra mahkeme kararıyla bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıkmadı.
1: Bu arada sahte evraklar... CHP'lileri oluyor çünkü onların aidatlarıyla bu tazminatlar ödeniyor.
0: Kesinlikle sahte oldukları ortaya çıkmadı mı? Hangi tarih? 2017. Peki 2018'de ne vardı? Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Etti mi size iki benzerlik? Geliyoruz bir sonrakine. 128 milyar dolar yalanı ortaya atılmadı mı? En son geçtiğimiz günlerde mahkeme sonuca bağlandı. Yalan olduğu ortaya çıktı. Ancak 2022 yılında bu yalanı ortaya attılar. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Bakın orada da neyi söylüyorlardı? Sayın Berat Albayrak'a hedef gösteriyorlardı. Aileye, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve bakanlara yönelik bir yine para konusuyla ilgili bir iftira durumu söz konusuydu. Geliyoruz burada. Fon soruşturması var. 2026-2027 yılındayız. 2028 yılında yine seçim var. Bakın dikkat ederseniz o listeyi açıklasından kasıt nedir? İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesinden birileri var mı? Bakanlardan birileri var mı? Ki bu izlenimi oluşturabilmek adına böyle açıklamaların yapıldığını
1: ama
0: görüyoruz.
1: Daha bu sürecin başında ellerinde o balonların patladığı, o balonu patlatan kişi de bizzat
0: ekonomi profesörü
1: olan, bu konudan ağzı yanmış olan bir milletvekili Ümit Özlale'ydi. Ama dikkat çeken bir nokta da var. Şimdi geçtiğimiz o bahsetmiş olduğunuz konularla ilgili arkalarında işte terör örgütlerinin, Türkiye düşmanı pek çok istihbarat servisinin olduğunu biliyoruz. Yani AK Parti'yi kapatma davasından tutun da işte bugünlere gelinceye kadar daima Türkiye karşıtı çalışmalar içerisindeydiler ve bu şekilde istihbarat sağladılar. Yeni Parti'de, CHP'deyken de Ümit Özdağ'la gibi diğer siyasetçilerde FETÖ'nün ortaya attığı iddiaların hepsinin peşine koştular. Onlar da bir yalan olarak söndü, bir mum gibi gitti. Ama şimdi bu kez şöyle bir şey var Mehmet. Diyor ki eline belge gelen, bilgisi olan, yani Özgür Özel diyor ki nereden gelirse gelsin. İster FETÖ'den gelsin, ister diğer başka terör örgütlerinden gelsin, ister farklı istihbarat kuruluşlarından gelsin.
0: Sahte olsun.
1: Nereden gelirse gelsin. Ne getirmek istiyor? Bu açık açık yani milletvekillerini de suça sürüklemek değil mi?
2: Yani bunun zaten kendisi suç. Özellikle şunu söyleyeyim. Bu yapılan açıklamada merak ettiğimiz, aslında bildiğimiz ama bu kadar alenen açıkça ortaya çıkacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Burada biz görüyoruz ki Özlale'ye aslında bunları söyleten, Özlale'ye bu talimatı veren bizzat Özgür Özel'in kendisi olduğunu görüyoruz. Yani öyle düşündürüyor insana. Nasıl? Burada diyor ki elinize hangi belge gelirse gelsin diyor. Senin eline gelen bir belge şu anda korsan bir belge. Neden diyeceksin? Çünkü sen bu belgenin hangi kurumdan, hangi kuruldan, kimden ya da nasıl aldığını açıklayamıyorsun. Bunu belki de Özgür Özel sana yazdırdılar. Az önce saydığın o örgütler, şunlar bunlar. Yani belge nereden gelirse gelsin her türlü taşımacılığa hazırlar. Yani şu cümle...
1: Ama gelmemiş herhalde Mehmet.
2: Şuna bir gelmemiş...
1: Pazartesi bugün çarşamba oldu artık.
2: Yani şunu söyleyeyim. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Bu siyasi hayatında herhalde insanların duyabileceği en saçma cümle bu olur. Neden? Çünkü insanlar siyaset deyince, siyasetçi deyince ilk önce kendisine güven duyacağı ve onun söylediklerine kendisini temsil eden bir vekil olarak görmek istiyor. Burada diyor ki siz söyleyin, doğru mu yanlış mı onlar söylesin. Sayın Özgür Özel, şu anda sizinle ilgili biri de çıksa sizinle ilgili, yani akla sığmayacak diyeceğim ama her şeyi yaptılar. Yani bir şey ortaya atsa ne diyeceğiz? Adam söylemiş. Doğru mu yanlış mı sen mi ispatla diyeceğiz. Bir de burada şuna bakar mısın? Özellikle de bakan hanım diyor ki bunu diyor eğer doğruysa ben istifa edeceğim. Ama yanlışsa siz istifa edin diyor. Bir özür bekliyor. Bir de kalkmış ne diyor Özgür Özel? Bakar mısın diyor. Bir de mağduriyet oluşturup özür bekliyorlar diyor. Ya beyefendi siz kadın bakanın babasının yanlış bir isim üzerinden zan altında bırakıyorsunuz. Ve bunu da özür dilemeyeceğinizi açıkça söylüyorsunuz. Kimsiniz siz? Siz yeni partinin genel başkanısınız. Eğer siz partinin başında bu zihniyette, bu kafayla duruyorsanız önümüzdeki süreçlerde yeni partinin milletvekillerine eyvah eyvah yani. Kim bilir neler açıklayacaklar.
3: Mehmet Bey ya, burada bir şey ilave edebilir miyiz? Lütfen. Bunu hangi koşullarda yapıyor bu milletvekili? Şu koşulda yapıyor. Mesela fon krizi ortaya çıktığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız bütün heyeti topladı. Bu bir. Acil toplantı yaptı. İki, Fon Koordinasyon Kurulu kurdu. Başına Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısını getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Yani devletin en önemli organları ve kimlikleri bu krizin başına getirildi.

0: ve listeler belli. Hangisi kim ne kadar haksız kazanç elde etmiş belli. Yani üstü kapatılmış olsa yönetim tarafından anlarım. Hani hiçbir şey yapılmamış, hiçbir belge konuşulmamış, isimler zikredilmemiş olsa gene anlarım. Ama bütün bu çalışmalar iktidar partisi ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılırken aynı anda bu yapılıyor. Bu kasıt.
1: Ya işte sebep şu, kasıt... belediye başkanı hakkında hazırlanan bilgi ve belgelerle, resmi bilgi ve belgelerle hazırlanmış iddianameler var. Çıkan yargı kararları var. Hangisiyle ilgili Özgür Özel'den bugüne kadar ya araştırılsın, biz de araştıralım, varsa partimizden ilişiğimizi keselim, milletin malına dokunan varsa bizde işi yoktur diyebildi mi bugüne kadar?
2: Sadece bir kişiye işi yoktur der. O da partiden gidenlere hain oğlu hain diyerek söyler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün ya diyor ki elinize bir belge varsa, bakın belge dediğin çıktığı nokta bellidir, geldiği yer bellidir. Şu anda Silivri'de mahkemede bir sürü belge var. O belgelerin bir tanesini elinize alıp da öz eleştiri yapmak adına bir tanesini okuma cesaretinde bulunabiliyor musunuz? Yani o kadar milletvekiliniz var, çıkıp yalan yanlış iddialar, iftiralar, ihtiraslar, ne arasan her şey var. Bunların tamamını söylüyor da bir tanesi de kalkıp kardeşim ben bu milletin vekiliyim. Yani burada işte Kültür AŞ'de bu yolsuzluk belgelenmiş, ben bunu kabul etmiyorum diyebiliyor mu?
1: Ama ne hikmetse kendi davalarıyla ilgili ellerine hiçbir belge ulaşmıyor.
2: Şunu açık söyleyeyim. Az önce Hadi Dündar süreci açıkladı. Yani daha önceki seçimlerde de yine ifade ettim. İşte 128 milyar dolar nerede yalanla bizzat o süreçte sahadaki bir muhabir olarak defalarca kez bu açıklamalarına şahit oldum. Yeri geldiğinde peki bunu nereden aldınız diye mikrofonla uzattığımızda da cevap veremediler. Ve sonrasında yıllar geçti. Ne oldu? Mahkeme bir sonuca bağladı ve mahkeme bunların koca bir yalan söylediklerine. Yani bu koca yalan patenti de kendilerine aittir bu arada. Hatırla, kendilerini destekleyen şakşakçı olan medyası ne diyordu? Diyordu ki bir yalan ortaya atacaksın, tekrarlayacaksın kocaman kocaman bir yalan. İşte sen bunu söylersen böyle kocaman yalan söylerler. Şimdi, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bugünkü yeni partinin geleneğinde de özür dileme erdemi söz konusu değil. Mahkeme kararı verdi. Dedi ki kardeşim siz yalan söylemişsiniz. 128 milyar dolar koca bir yalandır dedi. Özür dilediler mi? Dilemediler. Deprem bölgesiyle ilgili bir sürü yalan attılar. Çıktı mı ortaya? Çıktı gerçekler. Özür diledi mi? Dilemedi. Bir de dikkat edin. Hep böyle toplumun zarara uğradığı ya da toplumun zarar gördüğü, bu bir afet olabilir, bu bir başka bir şey olabilir, asla toplumun derdiyle dertlenmiyor. Niye diyeceksin? Çünkü Özlale, siz bir profesörsünüz. Ekonomi profesörü olduğunuzu iddia ediyorsunuz değil mi? Tamam, bu fon soruşturmasının, bak biz A Haber olarak buradan söylüyorum bir ferdi olarak, bu listelerin burada kim varsa hepsi ortaya çıksın ve kim olursa olsun, yani titri, görevi, partisi hiç umurumuzda değil.
1: Bugüne kadar çıkanları tek tek burada konuştuk.
2: Aynen.
1: Zaten.
2: Tamamı hak etti, cezayı alsın diyoruz değil mi? Peki o zaman siz bugüne kadar madem ekonomistsiniz, burada ekonomiden anlıyorsunuz, çıkın şunu söyleyin. Evet, ortada bir mağduriyet var. Burada SPK'nın, borsanın, bilmem kimin ne eksiği varsa onları da ortaya koy. Ve sonrasında da bu vatandaşın mağduriyetinin giderilebilmesi için yardımcı ol. Hatta oluşturulan bu kurulda yer almayı teklif et. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kurul harekete geçti. Bizzat yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başında değil mi? Orada de ki Özlale, yani biz de Cumhuriyet yeni parti olarak bu işin içerisinde vatandaşın bu mağduriyetinin giderilmesi için
1: biz de yer almak
2: istiyoruz. Burada vatandaşa bir yük binmemesi açısından değil mi? Ama çıkıp hemen ne dediler? Vatandaşın sırtına binecekler. Hani ne oldu?
1: O da yalan.
2: Yani işiniz, gücünüz burada kalkıp siz sorun çözümü değil, siz sorun yaratmak istiyorsunuz. Ve son olarak çok uzattım, şunu da söyleyeyim. Mesela az önce yayına başlarken Kemal Hoca dedi ya, işte bir zamanlar İngilizlerden. Ya bu İBB'de, İBB skandalı patladığında, asrın yolsuzluğunda ne dedi? Hemen dedi ki bizi yalnız bıraktınız, bilmem ne yaptı, dert yandı. Bakın 17-25 Aralık'tan şu ana kadar bunları bilgilendirenler ya FETÖ terör örgütü olmuştur ya da Batılı, işte bunun perde arkasında Mossad olmuştur. Yani bugünkü bu yapılan bütün çıkışların perde arkasında hep birilerinin aparatı olduğunu görüyoruz. Birileri ortaya laf atıyor, bunlar da yayıyor.
1: Aparat siyasetçiliği oluyor.
2: Aynen öyle, aparat
1: siyasetçiliği. İlginç bir nokta. Şimdi bizler burada bu soruşturmayla ilgili ortaya çıkan, savcılık tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgi, belgeler ışığında hep konuştuk. Sadece bu değil, bu İmamoğlu suç örgütü, yolsuzluk, rüşvet soruşturması, casusluk soruşturması, onunla ilgili de ne konuştuysak bilgi ve belgeler.

0: üzerinden konuştuk ki özellikle de hani gece ajansında daha haber olarak da bizim önemli bir şeyimizdir, bu kuralımızdır. Bilgisini de belgesini de gösterelim, kaynağını da gösterelim.
1: Hatta iddia deriz hep.
0: İddia ve suçlamalar üzerinden
1: gideriz. Evet, iddia olduğunu söyleriz.
0: Bakın şimdi bu konuyu savunurken ortaya attıkları bir isim var. Hani bir erdemli hareket beklerken herkes Ümit Özdağ'dan, Yeni Parti cephesinden hani bir iftira attık, biz bir yalan söyledik ve bu yalandan dolayı da bizim hem kamuoyundan hem kendi seçmenimizden ama özellikle ve özellikle de Bakan Göktaş'tan ve babasından bir özür dilemeliyiz. Herkes bunu bekledi. Dilemediler. Ve olayı şu noktaya getirdiler. Bakan Hanım'ın babasıyla Sayın Hasan Özdemir'le Ekrem İmamoğlu'nun babasını bir tuttular.
2: Evet.
0: Şimdi biz burada
2: çok özür dilerim.
0: Neredeyse...
2: Bir cümle sadece katkıda bulmak adına söyleyeyim. Tamam, burada Hasan Özdemir'in ismini ortaya atan kim? Senin şu anda yalan söylediği ortaya çıkan bir vekilin ve elinde ispatlayamayacağı, anlatamayacağı, açıklık getiremeyeceği kim sıkıştırdıysa eline bir belge var. Sen ona dayanarak söylüyorsun. Ama öbür tarafta bizzat sizin kendi rüşvet verdiğiniz, rüşvet aldığınız adamlar söylüyor. Yani Hasan İmamoğlu'nun ismini Mehmet Karataş söylemiyor ki, Tahir İnan söylemiyor ki, bizzat kendi adamlarını söylüyor. O zaman onun belgesi yalansa doğru belgeyi ortaya koy. Ama değilse de o zaman kabul et. Yani buradaki isim benzerliği yine ortada var. Burada da iki Hasan var ama bir tanesinde senin yalan olduğu, açıklayamadığın bir belge üstüne kendiniz mi yazdınız? Biri mi size yazdı verdi? FETÖ mü yazdı? Kim yazdığı meçhul. Ama öbür tarafta İmamoğlu'nun babasıyla ilgili iddiayı kişi söylemiyor mu? Bizzat parayı veren adam söylüyor. Diyor ki şimdi, ben bu parayı verdim bunlara diyor.
0: O rakamları topladık. Yayın öncesinde ki geçmişte de yani bu 4000 sayfalık iddianamenin tamamını okuyup tüm detaylarıyla biz bu ekranda paylaşmıştık. Şimdi yayın öncesinde editörümüz Aykut Gül'le konuşurken dedim ki Aykut bir bana müsaade et. İddianameyi açtım. Şimdi Hasan Özdemir herhalde Yeni Parti milletvekili Özdemir, Hasan Özdemir ya Özdemir hangi bakan? Kesin onun babasıdır. Ben o ismi söyleyeyim dememiştir.
3: Kesinlikle dememiştir.
0: Eline birisi vermiştir o belgeyi veren ya da bilgiyi veren demiştir ki bu Bakan Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'dir demiştir. Ama o belgeyi de göremedik. Çarşamba günü oldu. Açıklayacaklardı pazartesi gününe kadar. Hatta bir tehditvari bir açıklama vardı.
2: O da FETÖ dilidir bu arada. Tehdit. Evet, evet. Şu gün açıklayacağız, şu saatte açıklayacağız.
0: Şimdi kıyaslama yaptığı Yeni Parti'nin iki isimle ilgili biz şöyle rakamları derledik. Biraz geriye gitmenizi rica edeceğim. Şimdi Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in adının geçtiği belge sayısı 0. Kendileri de bunu söylüyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu'nun babası, hani özür beklenilen Hasan İmamoğlu'nun 4000 sayfalık iddianamede adı kaç kez geçiyor biliyor musunuz? 59 kez geçiyor. Sadece 3 eylemde suçlular arasında yer alıyor, şüpheliler arasında yer alıyor Ekrem İmamoğlu'nun babası. Tutuklu yargılanıyor Ekrem İmamoğlu'nun babası. Bunun yanı sıra daha başka bilgiler de var. Hemen onları da ben sıralamak istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan Özdemir'in adı 59 kez geçiyor ama onun ortağı olduğu, oğlu Ekrem İmamoğlu ile birlikte ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'ın adı 824 kez geçiyor 4000 sayfalık iddianamede. Ve şunu da söylüyorlar, diyorlar ki hani bizim adım, biz yapmadık bazı işlemleri, bizim şirketimizin genel müdürü yaptı. Genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın adı iddianamede toplamda 1133 kez geçiyor.
1: Bütün eylemlerde neredeyse isim var.
0: Ve bu kişilerle ilgili mesela suçlamalardan birisi eylem 6'da. Şüpheliler Hasan İmamoğlu'nun alınan rüşvetin teminine aracılık etme suçundan diye başlıyor. TCK 252-2 Taksim 5.
1: İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken gerçekleşen eylemden bahsediliyor.
0: Şimdi aldık hatta, bazılarının detaylarını da var. Mesela bakın belgeler.

0: Belgelerde geçen,
1: anısı, belge.
0: Savcılığa yansıyan belgelerde geçen ifadeler. Bizim inşaat yaptığımız dönemlerde inşaatlarda genelde Adem Soytekin muhatap olurdu ve belediyenin taleplerini Adem Soytekin müteahhitlere iletirdi. Devir aldığı daire ve dükkanların kimler üzerine geçirildiğini bilmiyorum ama bizim inşaatımızda kendisine verdiğimiz dairelerden 4 tanesi Hasan İmamoğlu'na geçirildiğini öğrendim diyor. Kim diyor? Yüksel Hamzaoğlu.
2: Bak, Muzaffer Beyaz ne diyor? Sadece burada duramazsın. Bak, sadece bu bir tane eylem. Ve bu bir eylemde neyi saydınız? 4 tane taşınmazın devrini saydınız, değil mi? Normal şartlarda ne yapılması gerekiyor? Ya 4 tane daire satın almış olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Karşılığını ödersiniz. Dekontunuzu ortaya koyarsınız. Paranızı ödediğinizi söylersiniz. Dersiniz ki şu kadar fiyata, şu kadar miktarda şu daireyi işte şu sözleşme gereğince aldım dersiniz yani. Peki o eylemin içerisinde o devri yapan şahıs para aldığını söylüyor mu? Hayır.
0: Şimdi devamını da yine bir yerde ismi geçiyor. Hatta şöyle diyor ki Adem Soytekin bu soruşturmada adı Sıvacı. En çok geçen yönetici kadrosunda olan isimlerden ki Etkin Pişmanlık'tan
2: faydalı.
0: İtirafçı da oldu.
2: Anlatılan her şey Sıvacılık'tan.
0: Bizzat öyle. Yapan isim. Bakın bir öncekinde diyor ki Adem Soytekin belediyenin taleplerini müteahhitlere iletirdi. Bu kapsamda da biz 4 daireyi Hasan İmamoğlu'na geçirdik diyor. Seyfi Beyaz diyor. Muzaffer Beyaz diyor. Yüksel Hamzaoğlu da söylüyor. Oktay Hamzaoğlu da söylüyor. Adem Soytekin de diyor ki Hasan İmamoğlu bahsedilen 7 dükkan 5 da adet dairenin dışında 4 adet gayrimenkulü almıştır. Karşılığını şirkete para yatırdı. Vesayda para yatırdı ama sonrasında gidip geri çektiler. Yani işi kılıfına uydurdular. Şimdi... Sonradan gidip elden parayı teslim aldılar diyor. Engin Dülger'de aynı şeyi söylüyor ve sadece bir suçtan, bir eylemden bahsediyoruz.
1: Yani burada
0: şimdi bilgi var mı?
2: O gerçek
0: var.
2: Gerçek
1: belgesi de var adamın.
0: Resmi para bir belge.
1: Evet, parayı gönderdiğine dair de belgesi var.
0: Savcılık iddianamesinde ismi geçiyor. Şimdi bahsetmiş olduğunuz Hasan İmamoğlu'nun adı bu iddianamede, resmi iddianamede, resmi bir belgede 59 kez geçiyor. Onun sahibi olduğu şirketinin ismi 824 kez geçiyor. Onun genel müdürünün ismi 1133 kez geçiyor.
1: Sonra kalkacaksın Hasan İmamoğlu ile Hasan Özdemir'i karşı karşıya getireceksin. Yani diyeceksin ki o baba da bu baba değil mi? İkisi de baba, kabul ediyoruz. Ama bir baba diğer babayla aynı değil yani burada eylemi. Bak sıfır belge. Elinde bir tane belge görsek tamam diyeceğim.
0: Bakın burada birisi rüşvetin temlini aracılık etmekten yargılanıyor sadece bir eylemde.
1: Bakın bir eylem diyorsunuz. Bunun gibi 59 noktada geçiyor diyorsunuz ya. Onlarca suçta ismi var zaten değil mi? Hepsi de çeşit.
2: Geçtiğimiz günlerde duruşma salonunda ne oldu biliyor musunuz?
0: Onları söylemiyoruz bile. Biz sadece iddianameden bahsediyoruz.
2: Geçtiğimiz günlerde duruşma salonunda şahıs çıktı dedi ki 1 milyon doları Hasan İmamoğlu bana verdi dedi. Ve ben onu teslim ettim. Hasan İmamoğlu geldi ifade
1: bildiğini
2: verdi.
1: Bildiğini konuşuyor. Evet. Belgeyi ortaya koyuyor. Hasan İmamoğlu hani diyor bir belge varsa çıktı. Çıkarın diye. Alın size belge.
2: Bakın Hasan İmamoğlu kürsüye çıktı. Kendisine soruldu. Denildi ki sen bu 1 milyon doları nereden getirdin? Dedi ki ya işte bilmiyoruz. Şirketin kayıtlarında vardır herhalde. 143 eylemle yargılanacaksınız. Bu kadar Türkiye gündemini meşgul edecek bir yargılamada paranın o kayıtlarda olup olmadığı, onun belgesinin olup olmadığını oraya sunamayacaksınız. Peki ne yaptı mahkeme? Mahkeme baktı ki herhangi bir belge sunulamıyor. Burada da bir suç var. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da suç duyurusunda bulundu, ihbarda bulundu. Kendisiyle ilgili şu an soruşturma yürütülüyor.
1: Aslında
2: sadece bu eylemden
1: bakın,
2: dolayı.
1: Taktik hep aynı taktik. Şimdi Özgür Özel bir partinin genel başkanı, sıradan bir adam değil. Ve yıllardır siyasetin içerisinde olan bir adam. O da aslında bu söylenen şeyin akla, mantığa, vicdana, doğruluğa, dürüstlüğe sığmadığını en az bizim kadar farkında.
0: Tabii.
1: Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Şu anda istiyor ki, bu tarafa mı geçmem?
0: Bir adım. Çok en azından Hadi Bey de görünsün.
1: İstiyor ki, bakın şunun konuşulmasını istemiyor. Bu belgenin yalan olduğunu insanlar konuşmasın. Çünkü özür dilemeyecek kendisine bu belgeleri elindeki belge değil de eline bu sıkıştırılan kağıdın bu isimlerin kimler tarafından verildiğini açıklayamıyor. Siz diyorsunuz ki belgeyi açıklamazsanız açıklarız. Tamam,

0: Açıklamıyorlar. Hadi açıklasana. Onu da geçtim. Tamam, madem sende varsa neden onların açıklamasını bekliyorsun? Hadi bunu da geçtim. O zaman sen bırak onların açıklayıp açıklamamasını. Sen kendi elindeki belgenin nereden geldiğini açıklayabiliyor musun? Bu isimlerin kaynağını nereden geldiğini açıklayabiliyor musun? Bunu açıklayamıyor. İşte biz bunu konuşmayalım diye o da diyor ki ben ne dersem toplum yanıyor. Yuh artık, bu kadar da olmaz deyip de konuşur. O zaman diyor şöyle yapalım. Hasan Özdemir, kaç tane belgede ismi var? Söylediniz sıfır. Öbüründe kaç? 59 belge. Ve şirketi 800 kere ismi geçiyor. Şimdi diyor ben bunu ortaya atarsam bunun üzerine insanlar zaten diyecek de ya toplumda bir kesim de var yani. Hizmet yapmasalar da biliyorsunuz, yapsa da yapmasa da bir heykel yapıyor. Millet alkışlayanlar var. Ya gördün işte geçen gün gidip heykelin önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu da rahat bırakmıyorlar. Gidiyor heykelin önünde ağlıyor, atam diyor şöyle böyle.
1: Senden yani, silah arkadaşlarından özür dilerim.
0: Özür dileriz diyor. Yani demek istediğim bu kafada olan insanlar da var. Oraya da hitap ediyor. Ne yapıyor? Şimdi diyor ki ben diyor Hasan Özdemir'le Hasan İmamoğlu'nu ortaya atarsam bunun üzerine zaten bu tartışılır. Bir kısım da buna inanır ve ne olur bugün ayın kaçıydı, çok özür dilerim.
2: Ayın 12'si.
0: 12'sini kurtarmış oluruz, 13'ü her neyse. Onu kurtarmış oluruz diyor. Yarın başka bir saçma bir şeyle ortaya çıkacaklar. Neden? Adam şunu söylüyor, açık açık diyor ki siz söyleyin doğru mu yanlış mı onlar düşünsün. Ya senin kendi belediye başkanın beni belediye başkan adayı yapın diye şu kadar para verdim demedi mi? O zaman ben size buradan soruyorum. İspatlayın alıp almadığınızı.
1: Ya o bunu derse
0: bu bir gerçek midir? Bir de bir şey söyleyeyim. Bu da bir gerçek.
1: Der ki nasıl olsa bir gazeteci hani haber kaynağımı açıklamak istemiyorum. O zaman böyle bir özgürlüğüm var. Ya herkes sallayacak.
0: Bir gazeteci
1: kafasından ya, sallayan.
0: Ama şu bize şu çok özür dilerim. Şöyle bir kurnazlık.
1: Takipçi kasacak.
0: Şöyle bir kurnazlık yapıyorlar. Ortaya bir şey atıyor. Ve sonrasında şunu söylüyor. Diyor ki biz bir şey demedik ki, sadece soru sorduk. Yani ben şu an buradan cevap veremeyeceği o kadar çok soru tarzında şey söyleyebilirim ki kendisine. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi siz burada diyorsunuz ki kardeşim biz sadece soru sorduk, bunu yapıyor musunuz diye. O zaman ben de size buradan bir soru sorayım. Doğru mu yanlış mı siz ispatlayın. Bu asrın yolsuzluğunun gerçekleştiği bu dönemde siz bu partinin genel başkanıydınız. Ve iddiaya göre bu bütün rüşvetlerin perde arkasında alın talimatını sizin verdiğiniz iddia ediliyor. Doğru mudur? Değilse ispatla o zaman. İspatlarsan ispatla o zaman bunu. Senin kendi belediye başkanın diyor ki belediye başkanı seçilebilmek için biz diyor para vermek zorunda kaldık. Ben soruyorum, parayı aldınız mı almadınız mı? İspatla. Ve biz şu an gerçek olanı soruyoruz bir de. Düşünsenize kafadan hayal ürünü olarak kendisine birçok yalan yanlış soru yöneltildiğini. Ya burada bir kadın bakanı zan altında bırakıyor. Ailesini, babasını zan altında bırakıyor. Diyor ki sizin isminiz burada, şunu yaptınız mı yapmadınız mı? Aynısını size yapıldığını düşünün. Size yapıldığında daha kısa bir süre önce ya kadere bakar mısın? Özlale kendisine yapıldığında çıkıp ne diyorlardı? Bunu ispatlamazsanız şerefsizsiniz diyordu.
1: Şerefsiz oğlu şerefsiz.
0: Şimdi millet de bunu sana söylüyor, soruyor.
1: Sonra buna tepki gösterenlere de bu olayın üstüne sığır sürüsü diyorlar.
0: Yine, bak yine özür dileyeceği bir şey söylüyor. Yani özür dilememek adına özür ya da özür dilenmesi gereken ne varsa söylüyor. Ama, evet, ama bir tek bu, özür dilemiyor.
1: Onlar da bir alışkanlık. Yani yıllardır biz duyuyoruz. Evet. Mesela onlar geçmişte o gazetecilerin akıl hocaları, akil insanları öyle diyelim. Ya çıkıp demiyorlar mıydı? Bu topluma hakaret etmeyi, bu topluma yalan söyleyerek yönetmeyi sevmiyor. Bidon kapalı dediler bu topluma. Kendilerinden olmayanlara göbeğini kaşıyan adam yakıştırması yaptılar. İşte son olarak bir tanesi çıktı. Sözde kendi savunmasında bireysel olarak ben o kişiye hedef aldım diyor ama cümlelerimizin
2: mesajı ortada
1: çoğu
2: yani,
1: olduğu evet. Belli. Sığır sürüsü.
0: Şu çok özür diliyorum.
3: Bir şey söyleyeyim müsaadenizle.
1: Buyurun hocam.
3: Ya şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki hepiniz rahatlayacaksınız şimdi. Hadi hocam müthiş bir avukat yani hukukçu. Mehmet Bey müthiş bir saha muhabiri. Sizler çok ünlü bir spiker ve aynı zamanda yorumcusunuz.
1: Estağfurullah.
3: Bizler asperkader işte akademisyenlik yapıyoruz.
1: Estağfurullah olur mu?
3: Bak, bu kadar
0: hocam
3: kişi...
0: O muhteşem sözün sizin isminizin önüne koymamız lazım. Analizlerinizden çok faydalanıyoruz.
3: Yırtınıyorsunuz değil mi? Hepimiz yırtınıyoruz. Ya böyle bir şey olur mu diye. Olur. Niye? Bu bir operasyon. Neden operasyon?
1: Hocam bakın şunu bizim söylemek sizin, için bile bir bakın, araştırma yapıyoruz.
3: Ya evet bu bir operasyon.
1: Ve bu belgeleriyle ekrana veriyoruz.
3: Değil mi? Çırpınıyorsunuz
1: sorumluluk
3: burada.
1: Gereği.
3: Evet yani olan biten belgeli bir takım şeyleri başına iddianamedir diye böyle şerh koyuyorsunuz. Hukukçu hocamız da tabii burada. Yine de bakın temkinli konuşuyorsunuz ama karşı tarafta hani sizin biraz önce söylediğiniz gibi değil olay. İşte Aa işte Özdemir soy isim.

0: Ne olabilir ya da biri getirdi bu bilmem işte bakanımızın babasıdır filan, böyle değil. Bunlar
1: bu kadar masum değil bu olay.
0: Tabii olaysın. Bunlar nasıl biliyor musunuz? Bakın ben hemen şöyle mizansen yapayım. Efendim isim bu. İşte sayın bakanımızın babasının adı bu. Sayın bakanımızın babası değil. Ancak babasıyla aynı adı taşıyor. Ne yapabiliriz? Aa, getirin bakalım, fırsat çıktı. Bunu hemen kamuoyuyla paylaşalım. Bunu nasıl yapalım? Kim yapsın, kim yapsın, kim yapsın? İşte daha önce başına da gelmiş ya o milletvekilinin bazı şeyler bu konuda. Ha, yapsa yapsa bu yapar. Çünkü daha önceden de yaralı. Çıktığında güvenilir.
2: Ya da Ümit Özdağ'ın başını bilerek yakmak isteyenler ona açıklattılar
0: bunu. Belki de bilmiyorum.
2: Bunu.
0: Bu operasyon olduğunu farz edin ve rahatlayın.
2: Çünkü kendisi İYİ Parti'den gelen
0: yani. Dolayısıyla bir milletvekili. Çünkü yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan yeni parti bir operasyon partisidir. Eskiden CHP'nin içindeyken de CHP operasyon partisiydi. Bu 2009-10'lu yıllardan beri bir operasyon yapılıyor parti için.
2: Hocam bu kadar kullanılmaya müsait olmalı mı peki siyasetçiler, hayır, milletvekilleri, iktidar adayları ya da ana muhalefet
0: üzüntü verici bir durum.
3: Ya
0: üzüntü
3: hiç bu kadar ayak altı olmamıştı.
0: O yüzden dedim ya rahatlayacaksınız. Şimdi eğer operasyon olduğunu kabul ederseniz mesele artık güvenlik çalışan bizlere düşüyor.
3: Aynen işte. Evet.
0: Biz anlatmamız lazım. Yani
2: işte kimler kullanır hocam? Kimler mesela? Hemen o soruyu sorayım
0: hemen
2: ben size.
0: Söyleyelim, hemen
2: kimler
0: söyleyelim.
2: Kullanır böyle hedef, siyasetçileri?
0: Hedefi söyleyeyim. Önce hedefi söyleyeyim. Hedef bir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kimliği, şahsiyeti. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 küsür yıllık başarılı iktidarını hiç kimse yıkamadı. Bak hiç kimse derken içeriden ve dışarıdan kastediyorum. Örgütlü saldırdılar, yıkamadılar. Silahlı saldırdılar, yıkamadılar.
3: Dış güçle
0: i̇şte,
3: geldiler.
0: Yani içeride işte Gezi vesaire gibi olaylarla yıkamadılar. Fon, finans, ekonomik saldırılar gerçekleşti, yıkamadılar. Tedarik zincirlerimizi kırdılar. Hatırlarsınız işte doğalgaz, petrol tedariklerinde sıkıntı yaratacaklardı. Ve bunu dışarıdaki istihbaratçılarla hep beraber yaptılar, yıkamadılar. Şimdi hedef bu. İki, hükümetin istikrarını ortadan kaldırmak. Hedef üç, kamu düzenini bozmak. İçeride kutuplaşmaları derinleştirmek ve bir şekilde iktidarı Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsını ortadan kaldırmak ve onu yerine getirmek.
3: Ve muhalefetin mensubu olan İmamoğlu'nun da aslın yolsuzluğunun üstünü örtmek şu anda.
0: Yansıtma yapmak. Bravo.
2: Bir antparantez bir şey ekleyeceğim hocam. Hep aileler üzerinden bu tür saldırıları da yaptıklarına şahidiz. Mesela biz de aileleri zikrediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun ailesini zikrediyoruz. Neden? Çünkü soruşturma dosyasında ismi geçiyor ve yargılananlar arasında. Soruşturma dosyasında işte belediye başkanlarının çocukları, oğulları, gelinlerinin ismi geçiyor. Onlar da suçtan dolayı yargılanıyor. O yüzden bizler de dile getiriyoruz. Bakın baba oğul aynı şüpheli listesindeler. Şimdi burada olmasaydı Hasan İmamoğlu ismi, Ali Nuhoğlu söylemeseydi ya da
4: devir işte almasaydı, Seyfi Beyaz kendi adına geçmeseydi, evet.
2: Ya da onun şirketinin üzerine ait olmasaydı bu söz konusu taşınmazlar. Biz Hasan İmamoğlu'nu neden zikretelim ki? Mesela bir isim daha var. İşte müsaadeniz onu da hemen onu da not almıştım. Hemen onu da paylaşayım. Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun ismi. O da geçmiyor mu bu listenin içerisinde?
4: Evet.
2: Geçiyor. Mehmet Selim İmamoğlu. Şimdi herkes siyasi etiği konuşuyor. Siyasetçilerin ailelerinin işte mal varlıklarının bu denli olmasını eleştiriyor vesaire ama neden kimse İmamoğlu'nun ailesini bu anlamda eleştirmiyor? Kendisi 2014'ten bu yana siyasetle meşgul. İstanbul'da belediye başkanlığı yapıyor. Onun ailesinin zenginleşmesini niye herkes normal karşılıyor? Ya da onun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun ya 300 bin euro Türkiye'den dedesinin verdiği harçlık tırnak içerisinde o parayla çıkıp Hırvatistan'da inşaat şirketi kurmasını, Türkiye'de yatçılık şirketi kurmasını neden eleştirmiyorlar? Madem aile üzerinden. Bakın bunların hepsini biz bu soruşturma dosyasından okuyoruz. Dava sırasında da kendilerinin ağzından bizzat dinliyoruz. Dedi ki dedem bana harçlık verdi. 300 bin dolar bir siyasetçinin çocuğu nasıl harçlık alır diye niye kimse sormuyor
0: dede
2: mesela?
0: Kim? Dede kim?
3: Hasan İmamoğlu.
0: Söyleyin onu da. Yani dede figürü çok tatlı bir figürdür de onun için diyorum.
2: Hasan İmamoğlu hem Ekrem İmamoğlu'nun babası hem de
0: ne var ya dede torunlar
2: ortağı İmamoğlu inşaatta %50 ortağı. Bizim şimdi burada, bunu neden kimse siyasi etik açısından tartışmıyor madem öyle, ya da kendileri gündemlerini almıyor? Buradan şimdi, hem CHP'lilere hem de yeni parti seçmenine de sormuş olalım.
3: Aynı zamanda medyasına soralım.

0: Bakın şu anda az önce ne güzel başlık atmışsınız. İkisi aynı mı diye. Bir tanesinin ismi tek bir belgede yok. Öbürünün 59 belgede var. Bugün bu açıklamayı yaptığı an malum işte bir tanesi işte ikisi tutuklandı, bir ev hapsine verildi. Onlardan şöyle bir cümle duyabiliyor musunuz ya? Sayın Özgür Özel, ne demek ya? Siz elinize ne belge varsa verin ya da ortaya atın, doğru mu yanlış mı onlar düşünsün. Yani bu söylenecek laf mı? Böyle bir şey olabilir mi? Ya da örnek veriyorum, iki babanın karşılaştırılması mantık dışı, akıl dışıdır diye bir tane ifade görüyor musunuz? Bir tanesi çıkıp söyler mi? Bakın hepsini buradan takip etmiş de değilim. Ama adımın Mehmet olduğu kadar eminim ki bir tanesi çıkıp bunu kullanamaz, söyleyemez.
1: Ümit Özdağ'a yönelik söyledi ama
2: buralarda geçtiği için, bu soruşturmalarda geçtiği için Muhittin Böceğin oğlunu ve gelinin ismi geçtiği için baba oğul andık. Bülent Tezcan'ın
1: gelini ve oğlu, kızı ve oğlu, şimdi damadı mıydı?
2: Kızı ve damadı. İkisi firar. Geçiyor. Bu arada hala firariler.
1: Yani gelmiyor. Kimse tatile gitmişlerdi, konuşmuyor. Geri geleceklerdi. Ama burada bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın Sayın Özgür Özel ne söylüyor? Diyor ki bu bir iddiadır, değil mi? İddia dediğiniz şey nedir? Az önce Kemal Hocam da söyledi ya, mahkeme kayıtlarına yansıyan, yani savcılık dosyasının içerisinde kuvvetli delil olduğu zaman iddia diyebiliyorsunuz. Kuvvetli delil dediğimiz şey nedir? Bir banka hesabı olacak, bir banka hesabı içerisindeki para transferleri olacak ama senin adına olacak. Başkasının adına olan para transferleri senin adına kaydedilmemiş olacak yani. HTS kaydı mı? Senin kullandığın telefon, seninle irtibatlı olan telefon HTS kaydıdır. Diğer taraftan video kaydın var. O video kaydının içerisinde sen varsın ya da seninle ilgili bir husus vardır. Ki orada delil olarak kabul edilmiştir. Yani isim benzerliği ya da diğer tarafta seninle ilgili hiçbir şey yokken ortada sana yönelik bir iddia durumu söz konusu olmaz. Ve İddia dediğimiz somut evraktır yani. Yani az önce sizin bahsettiğiniz.
2: Biz elimizden geldiğince her bu soruşturma ya da bu davalarla ilgili bir kıymetli avukat konuğumuzu, hukukçu konuğumuzu burada ağırlıyoruz ki hani biz de hataya düşersek ya bizi de uyarsınlar diye. Ama yani kerli ferli siyasetçiler, 15 yıllık, 20 yıllık, kimisi 30 yıllık siyasetçiler. Aralarında hukukçular var. Grup başkan vekilleri, hukukçu ama, Ali Mahir Başarır bir hukukçu ama ya birisi demiyor mu ya biz bu yalanı söyleyeceğiz ama bak başımız belaya girer.
1: Ama bunu bakın, bizim yine geçmişe gitmemiz gerekecek. Bakın dikkat ederseniz burada bir fon krizi var mı? Var. Bir skandal var ortada. Bu skandaldan ne kadar siyasi bir rant elde edebiliriz diye hareket ediliyor. Biz bunu niye söylüyorum? Çünkü 6 Şubat depremine gitmemiz gerekiyor. Ne söylediler o gün? Hükümet bunun altından kalkamaz dedi. Yani. Ve hükümetin onun altından kalkmaması için elinden geleni yaptı. Az önce Mehmet Karataş ne söyledi? Bakın o gün 6 Şubat depremiyle ilgili bütün yalanları ortaya dökülmedi mi? Baraj patladı yalanını ortaya attılar. Jandarma sahaya inmedi yalanını attılar. Diğer tarafta devlet kurumlarını yıpratmak için AFAD'ı, Kızılay'ı yıpratmak için şu an dolandırıcılıktan dolayı cezaevinde olan şahsın derneğini parlattılar. Diğer tarafta yangın oluyor, bir bakıyorsunuz ki işte devletin yetersiz kaldığı algısı ortaya çıkartılıyor. Ama bunların hepsinin tek amaç neydi? Hükümet orada o toplumun o yarasının kendi siyasi menfaati çerçevesinde değerlendirip hükümeti orada zora düşürmek. Bakın hiçbir şekilde vatandaşın menfaatine, vatandaşın mağduriyetin giderilmesi konusunda bir adım atma gibi bir durum söz konusu değil. Normal burada şu an bir fon krizi var.
0: Bakın deprem bölgesine yüz binlerce konut yapıldı. Her gün leke attılar. Kendisi gitti ikinci el kullanılmış çöp konteyneri verdi ve bir de buna tören yaptı utanmadan.
1: Ama bakın yine millet ne yapıyor? Günün sonunda geliyor, gerçeğin ne olduğunu görüyor.
2: Ya
1: bakın gerçek
2: geçmişte
1: burada, bu fon krizinde de gerçek nasıl ortaya çıkacak biliyor musunuz? Devlet Denetleme Kurulu en üst kuruldur. Devreye girdi mi? Hangi kurum, hangi şahıs, kim bunlara destek çıkmış, kim izin vermiş, kim hata yapmış, kim işte ihmalkar davranmış, hepsi ortaya çıkartılacak mı? Evet. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki fon koordinasyon kurulu bugün 5. toplantısını yaptı. Bakın toplam 15 gün olmadı.
2: Ve tarih vere vere mağduriyetlerin giderileceği tarihleri
1: giderildi.
2: De vere vere.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir mağduriyet 14-15 yılın üzerinde bir süre geçmiş olmasına rağmen hala tam çözülemedi.
2: Ya işte bunlar konuşulmasın, ne yapalım? Ümit Özdağ'la gibi siyasetçileri öne sürelim ki görünen o ki yenileri de eklenecek. Çünkü genel başkanları bu şekilde talimat verdi. Ama bir liste vardı. Bir liste açıklayacaklardı. O sesi tekrar dinleyeceğiz. Ama pazartesi gününe kadar yeni bir liste paylaşacağını söylemişti Ümit Özdağ ile
0: geçti pazartesi.

0: Bugün 14 Ekim Çarşamba. Bakalım bugün açıklayacak mı, ama o sözlerinin
1: ama
0: haberini
1: öyle bir öyle
0: bir
1: liste
0: izleyelim.
1: Açıklandı sabah gazetesinde bu arada. Evet. Merak
0: bir
1: edip bakabiliriz.
0: Sözlerini, haberini izleyelim. Ardından da o ses üzerinden yorumlamaya devam edelim.
2: Bizler Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hafta başına kadar bu fon vurgununun AK Parti ayağıyla ilgili gereğini yapmasını talep ediyoruz.
3: Fon soruşturmasında gereken yapılıyor. Ancak muhalefet asılsız iddialarla AK Parti'yi hedef gösteriyor.
2: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belgenosunu veriyorum size. 235-42-284.
3: Hepsinin belgesi var demişti Yeni Partili Ümit Özdağ'lı. Fakat belgeler asılsız çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ailesini hedef alması sonrası özür de dilemedi. Çamur at izi kalsın siyaseti güttü.
4: Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
3: Soruşturma kapsamında bugüne kadar 200'den fazla gözaltı oldu, 85 kişi tutuklandı. Yargı sürecinde çalışmalar kararlılıkla devam ederken muhalefet asılsız bilgilerle kendi siyasi çıkarlarının peşine düştü. Yeni Partili Ümit Özdağ'la son olarak AK Parti üyelerinin olduğunu iddia ettiği sıralı bir liste paylaşacağını söylemişti. Pazartesiye kadar da süre vermişti.
2: Eğer hafta başına kadar, pazartesine kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, pazartesi gününden itibaren yine yeniden belgeli bir şekilde, bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.
3: Pazartesi geçti, ortada ne liste var ne de belge. Daha önce paylaşılanlarsa isim benzerliği nedeniyle gerçeği yansıtmıyordu. Hepsi bir bir çürütülmüştü. Kendi yolsuzluklarını görmezden gelen, ülke menfaatine katkısı olmayan muhalefet, şimdi asılsız iddialarla gerçek soruşturmayı gölgelemeye çalışıyor. Yetmiyor, piyasalardaki güvenilirliği de büyük ölçüde zediliyor.
0: Bakın, bugün çarşamba, bugün açıklayacaklar mı bilmiyoruz ama açıklanan listeler var. Bir şekilde kendilerince gizli bilgi belgeleri açıklayanlar da var. Soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler de var. Ama bir şekilde yalanlanamayacak bir kişi var ki o da Ümit Özdağ'ın sözleri. Hepsi hafızalarda, hepsi kayıt altında. Hatta hazırsa arkadaşlarımdan rica edeceğim, bir kez daha dinleyelim Ümit Özdağ'la o gün tam olarak ne demişti Bakan Göktaş'ın babasıyla ilgili.
2: Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Bu işlemlerden birinin MKK numarası 235-42-284 mü?
0: Şimdi bu sözler ortada. Şimdi diğer bir konuya da geçeceğim ama bu sözler ortada. Hani sadece bir soru sordu demek de geçiştirdi Özgür Özel. Siz de Hasan İmamoğlu'ndan özür dileyin dedi ama bizler Hasan İmamoğlu'ndan özür mü dilenmeli, yoksa İmamoğlu ailesi hem kendi tabanlarından hem İstanbullu'dan hem de kamuoyundan özür mü dilemeli? Bu soruyu da biz sormuş olalım. Şimdi kamuoyuna açıkça
5: bir
0: bırakalım.
5: Bir cümle kurayım müsaade ederseniz. Bakın, bu suçlar, hukukçu hocamız söylesinler eğer hata yapıyorsak tekrar. Bu suçlar kasıtlı yapılan suçlar. Yani
6: bilerek yapılıyor. Eylemler.
5: Dolayısıyla bu para transferleri, rüşvetler, irtikaplar, işte ne bileyim ihale fesat karıştırmalar, görevi kötüye kullanmalar, nüfuzu kullanarak işte aklamalar filan. Dolayısıyla bunların hepsi aile bireyleri tarafından bile, isteye ve müştereken ve örgütlü halde yapılmış durumda.
0: Bunu, hocam,
5: bunu tekrar
0: Türkiye
5: söyleyelim, iddianamede geçen şeyleri söyleyelim.
0: Toplumuna muhalefet değil
5: dolayısıyla,
0: mi?
5: Dolayısıyla tabii Cem, yani şimdi mesela...
0: Yani iddiara muhalefet değil, mesela, ülkeye muhalefet, topluma muhalefet, ekonomiye muhalefet
5: tabii,
0: değil mi?
5: Bir baba düşünün mesela, değil mi? Bir baba düşünün, bir suç işleniyor. Görmez misiniz hocam ya suç olduğunuz eylemin? Değil
7: nasıl
5: mi?
7: Görmezsiniz
5: ya
7: yani?
5: Ya işin için akçeli durumlar var. Yani bu normal ticari faaliyet değil ki. Siz demez misiniz? Oğlum bak, sen belediye başkanısın.

0: değil mi? Bu toplumun gözünün önündesin ve hizmetle mükellefsin. Teveccüh etmiş halk sana. Bunu şey, ailemizin de ismini kara çıkartma.
1: Bizi, otur ailemizi, burada, şirketimizi, evet, uzak tut siyasetinden
0: diyeceğine, diyeceğine iddianamelerde 59 kez baba olarak ismin geçmiş. İmamoğlu yaptı, babasının haberi yok. İnsan demez mi ya? Babamı da karıştırdım bu işin içerisine.
1: Babası da diyor ki benim haberim yok, Tuncay Yılmaz yaptı.
0: Ya işte bakın yani şimdi. Dolayısıyla aile fertlerinizi bir suçun, daha doğrusu bir eylemin suç olduğu kanaatiniz oluşmuşsa, ki oluşmadan imkanı yok. Ben bu parayı çaldım ama suç olduğunu bilmiyordum. Komik. Dolayısıyla burada aile fertlerini karıştıran sensin. Biz değiliz. Onun için babanla ilgili, çocuklarınla ilgili, eşinle ilgili ve yakınlarınla ilgili iddianamede ad geçiyorsa onlar artık aile bağı yoktur. Hepsi ayrı ayrı iddianamede ad geçmişse eylemin ortağıdır. Öyle bakılması gerekiyor. Yoksa biz aile kavramına toplum olarak çok saygılıyız. Diyor muyuz ki bakın herhangi bir suçlunun eşiyle ilgili herhangi bir şey burada? Hiç
1: elimizden geldiğince o ahlaksızca konuları bile iddianamelere geçer.
2: Ağzımızı
1: açmıyoruz. Dile bile getirmiyoruz.
0: Hatta okurken zorlanıyor buradaki şeyler, arkadaşlarımız. Es geçiyoruz o okuma şeyini, metnini, evet, değil mi? Bize uymuyor, ağzımızı alamıyoruz yani, düşün. Dolayısıyla bizim hassasiyetimiz kadar farklı bir hassasiyet yok burada.
1: Şimdi konular Kılıçdaroğlu'nun da gündeminde. Kılıçdaroğlu mesela bu yaşananlarla ilgili onları suçluyor ama suçladığı isimleri siyasete kazandıranlar bizzat kendisi. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. İmamoğlu ile ilgili biz iddianamelerden görüyoruz ki, itiraflardan, bilgi belgelerden görüyoruz ki ta Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden gelen suçlamalar var, iddialar var. O dönemlerde CHP'nin genel başkanı kendisiydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapan da kendisiydi. Orada da tabii bir soru işareti var. Acaba Kılıçdaroğlu mu istedi İmamoğlu'nun belediye başkanı olmasını? Şimdi son dönemde yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki belediye başkanlarını yapay zeka ile seçtik diyorsunuz. Yapay zekanın getirdiği sonuç bu. Sizin zekanız yok mu? Neden yapay zekaya gidiyorsunuz? Yapay zeka ne zamandan beri aday seçiminde ana aktör oldu diyor.
2: Siyasi zeka yoksa yapay zeka vardır. Yani bunu da Kılıçdaroğlu bu yön aslında bunu ifade ediyor. Burada özellikle yapay zekanın getirdiği sonuç bu diyor. Burada kabul ediyor zaten. Ve belediye başkanlarını yapay zeka ile seçtik diyorsunuz. Bunu seçen kimdir? İşte en son olarak Özgür Özel. Kendisi getirirken Yiğit oğlu Yiğit diyor. Gönderirken de hain oğlu hain diyor. Yani burada tutarsızlık. Bir yandan ya tutarsa siyaseti yapıyorlar. Bir taraftan da tutarsızlık içerisinde boğuluyorlar.
0: Burada bir şey ilave edeyim mi? Mehmet Bey'in sözünü kesmiş olmayayım. Yapay zeka kullanma çok önemli bir yetenektir. Yapay zeka şöyle
2: doğru
0: bir,
2: soruyu sorarsanız cevaplarsınız.
0: Bir de mesela yapay zeka bir soru sordunuz ya, sizi çok kısa süre içerisinde ideolojinizi, kimliğinizi, yaptığınız çalışmaları, söylemlerinizi bir tarıyor. Ona uygun cevap veriyorsunuz. Evet. Eğer bu şahıslar
2: o zaman bunlara onda, uygun bir aday.
0: Evet. Haklı yani yapay zeka bunların tam da
1: hocam, öyle hocam bir duruma
3: çok farklı
1: gelmiş
3: bir noktada yaklaştı yani, bir şey diyemiyorum.
1: Belediyelerdeki yolsuzlukları falan konuşuyoruz ama yani kendi partisinin kasasını boşaltıp gidenleri de duymaya başladık. Yani yeni partinin kuruluşunda kullanılan paralar, iddia o ki biz demiyoruz bunları.
2: Soralım
1: CHP'liler kendisine. Söylüyor.
2: Özgür Özel düşünsün doğru mu yanlış, evet, mı ispatlasın.
1: En son bu iddia ortaya atıldı. CHP'liler tarafından giderken partili milletvekillerinden alınan boş imzalı boş kağıtlar vasıtasıyla partinin hesabından para çekiliyor ve bu para yeni partinin hesabına bağış olarak yatırılıyor. Bu iddiayı biz söylemiyoruz. Dün ekranlara getirdik. Ya giderken posterleri götürmüşlerdi, bayrakları götürmüşlerdi. Hatta CHP'li yetkililerin yine ifadesine göre diyorlar ki arşivimizi götürmüşler. Sosyal medya hesaplarımızı götürmüşler.
0: Kasaya götürmüşler.
1: Kasa vesaire gitmiş. Şimdi ve gündemde bu kez kendi aralarında. Belediyeler değil bakın. Yeni partinin ve CHP arasında bu kez bir suçlama var. Bunu en azından biz para transferi olarak yorumluyoruz. Çünkü bizzat çalmışlar ifadesini kullananlar var CHP.

0: Eski milletvekilleri bugün çıktı, ne söyledi biliyor musunuz? Dedi ki hesapta, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hesabında 1 milyar küsür para var.
1: Barış arkadaşın iddiasıydı. Evet.
0: Onu mevduata yatırmışlar. Mevduatı bozup parayı çekmesini istemişler mutlak kararı çıktığı zaman. Fakat o işlemi yapan şahıs demiş ki ben bu suça karışmayacağım, bu suça ortak olmayacağım ve o mevduat şeyini bozmamış.
1: Hatta iddia o ki demiş ki ya sizin dokunulmazlıklarınız var, hepiniz milletvekilisiniz, hepiniz size bir şey olmaz ama doğru. Olan bana olur, Sayıştay'ın direkt Danıştay'ın şeyine düşerim ben demiş ve ben yargılanırım. Şimdi paranın kaynağı, transferin usulüne ilişkin karşılıklı iddialar gelmeye devam ediyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre dedi ki evrakta sahtecilik ve usulsüzlük iddiaları yalan dedi. Biz bu iddiaları reddediyoruz dedi. Paranın milletvekili maaşlarından yapılan kesintilerin iadesi olduğunu savundu. Tartışma şimdi iki parti arasındaki mali hesaplaşma ve siyasi ayrışmayı yeniden gündeme getirmiş.
2: Yalnız bu arada biliyorsunuz yeni parti kurulur kurulmaz birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün akşam yapılan açıklamada partililerin toplam 250 milyon Türk lirası bağış yaptığı iddiası ortaya atıldı. Hatırlıyor musunuz hocam?
0: Evet.
2: Bu para bağıştan bu kadar kısa sürede aktarılması çok enteresan bir. Hadi ben de soru sorayım.
1: İlginç olan
2: çok
1: güzel. Partinin CHP'nin parasıyla kurulmuş.
2: Neye akladılar burada? Hangi para?
3: Ama önümüze şunu getirmesinler. Al size faturasını, bunun parasını işte şu kişi yatırdı. O kişi de kaynağını açıklasın nereden getirdi.
2: İşte onu söylüyorum.
3: Yani. Değil mi?
2: Tabii. Ya dolayısıyla böyle bir aktarım söz konusu.
3: Evet,
2: İki,
3: Kemal hocam da buradan soruyor.
2: İki. Değil mi? Bunların tabanı var bir. O tabandaki o platformu olduğu gibi ya ne diyelim, üye mi diyelim ona? Üyeler, hı hı. Değil mi? Üyeler. Partiye üyeler. Paket olarak yeni parti üyelik sistemine aktarıldı. Yani burada bir beşeri ne diyelim hocam ya, hırsızlık diyemeyelim ama transfer var. Beşeri transfer var. Yani tabandaki üyelik.
3: Demediniz hocam, evet.
2: Demedim değil mi? Aktaracağız onu. Aktaracağız diyor. Aktarmışlar. Ya ama bu da şu demek.
1: Hocam
2: demek,
1: aktarmışlar biz diyoruz ama CHP'nin iletişim koordinatörüydü değil mi? Aykut'un açıklamalarını getirmiştik ekrana. Ali Haydar Fırat diyor ki çalmışlar diyor. CHP'nin
2: biz
1: arşivini.
3: Biz demiyoruz bu arada, onlar söylüyor.
1: Arşivini
2: transfer dedik biz.
1: Ve sosyal medya hesaplarını çalmışlar diyor.
0: Tamam, şimdi onu geri aldılar mahkeme kararıyla. Burada şöyle bir hocam, şöyle bir durum.
2: Bir transfer daha vardı, onu söyleyeyim mi?
0: Lütfen.
2: O transferde milletvekili lütfen. Transferi. Yani oradan belli bir miktar milletvekili bu tarafa aktarıldı. Kaçı gönüllü, kaçı baskı altında, kaçı değişik bağlantılar var mı diye sorup ben bırakayım o zaman. Ben de soru sormuş olayım.
0: Ama az önce sizin bahsettiğiniz cümle çok önemliydi. Sizler milletvekilisiniz. Dokunulmazlıklarınız var. Sizlerle ilgili işlemler yürütülmüyor, bekletiliyor. Ancak olan ne yazık ki siyasi partinin tabanına oluyor. Orada gönül vermiş olan şahısları oluyor. Bakın, İstanbul il binasında milletvekillerine bir şey oldu mu? Soruşturmalar açıldı, bekletiliyor. Ancak orada o taşkınlığı yapanlar, polise mukavemet gösterenler, yani il binasına zarar verenlerle ilgili soruşturmalar açıldı mı? Açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi kendisi şikayetçi oldu mu? Oldu. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde mutlak kararından sonra kapıları kırdılar mı? Koltukları kırdılar mı? Cumhuriyet Halk Partisi genel merkeze zarar verdiler mi? Verdiler. Bunu yapanlarla ilgili soruşturmalar açıldı mı? Açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi bunu yapanlarla ilgili cezalandırılması için davalar açtı mı? Açtı. Ancak milletvekillerine herhangi bir şekilde bir sorun söz konusu oluyor mu? Dokunulmazlık sırrının arkasına sığındığınızda hiçbir şey olmuyor.
3: Bunlardan bir tanesini bir vatandaş bir anlık duyguyla yapmış olsa şu an ne olurdu? Bir sıradan vatandaş yapsaydı
2: biz,
3: bunu.
2: Biz hocam işte.
3: Biz yapsaydık. Ya, bizi vatandaş yapsa ne olurdu? Yani ben anlamadım. Daha öncesinde de mesela polisimizin, jandarmamızın da bu tarz durumlarda çok zor durumda kaldığını gördük. Özellikle milletvekilliği zırhının üstüne giymişler. İstediğini yapıyorlar. Yani lafa gelince biz şunu diyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Millet en ufak bir şey yaptığında cezası veriliyor. Ama burada milletin, yani egemenliğin sahibi olan, milletin vekili olan adam istediğini yaptığında hiçbir yalan da söylüyor, hakaret ediyor, polisi itiyor, darp ediyor, ne yaparsa yapsın bariyerleri kesiyor, bariyerleri itiyor, hiçbir ceza yok. Bence daha öncesinde de söyledim, bunun gözden geçirilmesi lazım. Yani sokaktaki vatandaş da bundan çok rahatsız.
1: Şimdi çok ciddi konuları konuştuk. Malum CHP'de de yeni partide de şöyle bir parti kültürü var. Yani şarkılarla

Marşlarla çok içli dışlılar. En ufak bir şeyde hemen bir şarkının, marşın gündeme getirip onunla birlikte bir siyaset yapabiliyorlar. Bu kez ilginç bir durum var. Şimdi Gürsel Tekin Organize Köysel Bölge Projesi'nin sahibi Ünal Karahasan'la birlikte il başkanlığında bir projenin tanıtımını yapıyor. Şimdi malum pek çok şarkıcı dedi ki CHP artık benim şarkılarımı kullanmasın dedi. Hem CHP özellikle de Yeni Parti son günlerde artık İzmir Marşı'nı da gündeme getirmiyorlar. Yiğidim Aslanım'ın da çalınmasını istemiyorlar. Şimdi bu görüntüde de yine bir ezgi gündemde, yine bir türkü gündemde. Hasan Karayol hemen arkada bulunan isim, bir müzisyen kendisi. Neler yaşanmış bir izleyelim.

Belimizde kılıcımız kirmani hey. Belimizde kılıcımız kirmani. Taşı deler mızrağımın temrani. Hakkımızda devlet vermiş fermanı. Ferman padişahım haydost

0: Tabii ki yani bizler ilginç bir tablo olduğu için ekranlara getirir. Çünkü Ünal Kara Hasan da kendini tutamıyor. Bir tebessüm ediyor. Belki de beklemiyordu kendisinden bu performansı. Bizler bir kez daha ifade edelim ki
1: insanlar da şaşkın orada.
0: Ne evet, Hasan Karayol'un ve söylediği Türkiye'ye yönelik Avşar Elleri türküsüne yönelik biz herhangi bir şeyimiz yok. Ama tabii böyle bir tablo kare yine gündeme geldi. Yine bir maçta yine bir türküyle.
1: Ben tepki veremedim. Hani burada kendini tutamıyor, gülüyor beyefendi.
0: Evet.
1: Ünal Karahasan. Türküyle bir işimiz yok yani.
0: Ünal Karahasan. İlginç bir kare olarak geçti. En azından dedik ki bu sert gündeme böyle bir tebessüm ettiren.
2: Hürsel Bey çok ciddi. Yani
1: sonları eşlik ediyor ama sonlara doğru.
2: Ama ciddi ya, bayağı ciddi. İçinde de fırtınalar kopuyor bilmiyoruz şu anda. Fakat eşlik de ediyor en sonunda.
0: Yani sosyal medyada gündem olan bir görüntüydü.
1: Yeni partiden de bir türkü bekliyoruz.
0: Hasan Karayol'un o performansı muhtemelen onlar da beklemiyorlar.
2: Milyonlarca böyle insan arıyorlar bunu. Şu anda araba motorlarında bu şarkıyı orijinali nedir diye merak ediyorlardı.
0: Avşar Elleri o anlarda işte dediğim gibi Ünal Bey de bu şekilde kayda geçti. Gürsel Tekin'in de başkanlık ettiği tanıtım programında böyle bir görüntü kayda geçti. Şimdi devam edelim. Malum aslında pek çok önemli başlık var konuşacağımız muhalefet cephesinde, ülke gündeminde, ama muhalefet gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi Kemal Hocam, sizleri böyle davet edeceğim. Özgür Özel bugün çok ilginç bir çıkış yaptı. Aslında yeni değil bu çıkışlar da. Ya konuyu getirdiler Mekke İttifakı'na.
2: Evet.
0: Bizim Mekke İttifakı'nda ne işimiz var demeye getirdiler. Malum. Ama bu şaşırtmadı. Bakın bu iki isim CHP'deki dış politika akıl hocalarından ikisi. Evet. İki büyükelçi. Emekli büyükelçi. Emekli diplomatlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yeni partide görev yapan isimler, onların liderleri, onların belki de danışmanlık yaptığı isimler ve onların bu danışmanlığında, ki ikisinin de nerelerde büyükelçilik yaptıklarını gayet zaten biliyoruz. Şöyle bir araştırdığımızda pek çok soru işareti aklımızda aslında cevap bulmaya başlıyor ama bakın

0: Uydurma diyor yani.
1: Uydurma diyor. Şimdi de Mekke ittifakında ne işimiz var diyor. Özgür Özel, bir dinleyelim, üzerine yorumunuzu alayım. Şimdi normalmiş gibi, yani şu bölgemizde bir şeyler yaşanmıyormuş gibi, etrafımız ateş çemberi değilmiş gibi, hemen her geçen gün Türkiye'ye yönelik tehditler artmıyormuş gibi, yanı başımızda Yunanistan İsrail'den aldığı silahların namlusunu Türkiye'ye hem Kıbrıs'ta hem adalarda yerleştirmiyormuş gibi olan bitenden habersiz bir siyaset mi demeliyiz buna, yoksa bilinçli ve kasti bir şekilde yürütülen bir siyaset mi demeliyiz?
0: Şöyle yapalım. Şimdi siz gözünüzde bir gözlük hayal edin. Batı'nın taktırdığı bir gözlükle dünyayı görürseniz eğer, yani Batı gözlüğüyle baktığınız zaman farklı görürsünüz. Anadolu'dan bir gözlük takınca, bakınca farklı bir şey görürsünüz. Şimdi bu büyükelçiler, eski büyükelçiler Batı'nın, Amerika'nın ve Londra'nın, yani Washington ve Londra'nın onlara takdim ettiği gözlükle bakıyorlar olaya. O yüzden mesela tek tek ben hemen söyleyeyim. Libya'da ne işimiz var? Bir cümleyle cevap vereceğim. Libya'da şu işimiz var. Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge anlaşması, hidrokarbon anlaşması ve elbette ki kıta sahanla ilgili anlaşma yapıldı. Efendiler, bu anlaşmayla bizim Akdeniz'deki kayıp olan ekonomik alanlarımız yeniden tesis edildi ve bu Birleşmiş Milletler'e sunuldu. Suriye'de ne işimiz var diyen efendilere şunu söylüyorum. Suriye'de şu işimiz var. Suriye'deki terör bataklığını, kantonal yapı kurma ya da bağımsız bir X tırnak içinde söylüyorum, Kürdistan kurma hayalini çökerttik. Ve tekrar oradaki demokrasi inşa ettik. Bir hükümet kurdurduk. Eşşara başkanlığında. Efendime söyleyeyim. Karabağ'da ne işimiz var? Karabağ, Kafkasya demektir. Kafkaslar Balkan koridorunun aynısıdır. Yani iki tane stratejik vektör vardır Anadolu'ya giren. Karabağ'ın güvenliğini sağladık ve Kafkasların güvenliğini sağlamış olduk. Ve dost, müttefik Azerbaycan'ın kaybettiği toprakları yeniden kazandırmasına en azından katkı sağladık. Başka ne demişti?
1: İşte hocam, Katar'ı dediler, Somali'yi dediler.
0: Katar oradaki boğaz ne kadar kritik olduğunu şimdi anladılar daha. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar önce anladı bunu. Katar'a bir birlik koyduk terörle mücadele kapsamında.
1: Hocam hepsi bir tarafa, mavi vatana masal diyebilme.
0: Mavi vatan, bak mavi vatan hikayesi, yani mavi vatan durumu en kritik olanlardan bir tanesi. Bence en vahimi odur. Çünkü mavi vatan dediğimiz şey Türk halkının deniz sahasındaki âli menfaatlerini koruyacak jeopolitik, jeoekonomik, jeostratejik alan haritasıdır.
1: Mesela bir Sevilla'ya Yunan dese karşıdır. Bunu, bir İsrailli dese şaşırmayız.
0: O tamamdır o. Sevilla işte o harita, İspanyol Üniversitesi'nde yazılan bir haritaya karşılıktır bu. Cevaben konmuştur ortaya. Misak-ı Milli ile aynıdır. Bak, milli ant, milli paktımızda aynı karakteristiğe sahiptir. Şimdi kızacaklar bizi. Hayır, kusura bakmayın kardeşim. Yani mavi vatan doktrini Misak-ı Milli'nin dışında bir şey değildir. Değil mi? Gökyüzü gibi, işte kara toprağımız gibi. Şimdi Mekke'de ne işiniz var?
1: Hocam bakın, diyor ki Mehmetçiğin Yemen çöllerinde ne işi var? Ya hadi her şeyi geçtik. Özgür Özel'in, yani kendisi eczacı, okumuş, üniversite eğitimini tamamlamış ve yıllardır da Türkiye'de siyaset yapan bir isim. Yani 1918'e kadar dahi Yemen'in bir vatan toprağı olduğundan herhalde habersiz olmuş olamaz, değil mi?
0: Muhakkak, yani eczacılarımızı tenzih ediyoruz.
1: Yani Libya'da vatandı.
0: Saygı sevgi sunuyoruz.
1: Şundan
0: ama
1: 110 yıl, 120 yıl öncesinde Libya'da vatandı.
0: Tabii.
1: Yemen'de vatandı.
0: Öz vatandı.
1: Mekke'de vatandı.
0: Öz vatandı bak. Yani bizim şu anda Ankara toprakları neyse, işte Şam toprakları, Deirizor aynıydı. Kudüs aynıydı. Hicaz emirliği, Mekke Medine'nin olduğu coğrafi alan aynıydı bizim için. Dolayısıyla onların çok geçmişte olduğunu söylemiyor. 100 yıl önceki durumu söylüyorsunuz siz. Şimdi dolayısıyla Mekke'de ne işimiz var sorusu Suriye'de ne işimiz varla aynıdır. Bir süre sonra Mekke'de ne işimiz olduğunu anlaşılacak. Bakın, Doğu Avrupa'da ciddi bir savaş tehdidi var. Baltık Cumhuriyetlerinde ciddi hazırlıklar var. Orada bir savaş çıktığında NATO Rusya karşı karşıya gelecek. NATO içerisinde Türkiye de girecek bu işe. Ama bizim güneydeki pakt, Mekke paktı, Doğu Avrupa'da çıkma ihtimali olan büyük savaşın güney kanadını koruyor. Türkiye'nin topraklarını en azından güvenlik mimarisinde

0: katkı sağlıyor. Tek o değil ama bir tek bunu düşündüğünüzde bile ne kadar isabetli bir pakt olduğunu anlarsınız.
1: Son bir dakikam olduğunu ifade ediyor yönetmenimiz Zarife, ama yani tüm şu yaşananları, tüm şu Türkiye'nin ekonomisine, siyasetine, toplumuna yönelik bu müdahaleleri, iftiraları göz önüne, ya da operasyonları, algı operasyonlarını göz önüne aldığımızda herhalde şuradan şöyle ayrı tutamayız değil mi? İsrail'i kınayan, bakın, Avrupa'nın sokaklarının hali bu. İspanya karıştı, evet. İtalya karıştı, Belçika, Fransa şu anda karışık. Ve bizim ülkemizde sokakları ne şekilde, kimlerin ayaklandırmak istediği de herhalde
0: çok net.
1: Çok net ve açık. Belki de sosyal medyadan ya da kimliği belirsiz numaralardan birilerine bilgiler, belgeler yağmaya başlamıştır.
0: Tabii bu eski büyükelçilerimiz
1: bu talimatlar üzerine.
0: Dikkatli olmalarına fayda var. Yani Anadolu'dan bakın dünyaya, bölgeye. Yani Ankara'dan bakın, Washington ve Londra'dan baktığınız zaman stratejik körlük yaşarsınız. Başkalarının çıkarlarına hizmet edersiniz. Onun için diyorum ben, burada şu anda Ankara merkezli yürütülen politikalar, çevre politikaları son derece rasyonel, son derece realist ve 50 yıl sonra inşa edilecek yeni dünya düzeninin de birinci basamağı. Daha çok yolumuz var. Ama bakış açısınızı mutlaka değiştirin. Buna hizmet eden siyasi parti liderleri, onlara da söyleyelim bu konuyu. Sırf iktidarın ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın isabetli stratejik adımlarını ortadan kalksın için yapılan muhalefet boş muhalefettir. Çünkü tarih sizi sürekli yalanlayacak. Tarih sizi sürekli yargılayacak. Bıkmadınız mı ya? Ya bıkmadınız mı artık? Yani yargılana yargılana gelecek nesilleri, adınız gidiyor. Özgür Maalesef. Özel transfer ediyor adını gelecek nesillere. Tarihe yazdırıyor. Ya yanlış bir şey bu. Dolayısıyla 50 sene sonra yazılan tarih kitaplarında, strateji kitaplarında, politika kitaplarında, hatıralarda hatta isimleri tek tek net bir şekilde göreceğiz maalesef.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Daha konuşacak çok şey var özellikle bu konular üzerine, ama yarın da daha da detaylandıracağız. Süremizin sonuna geldik. Mehmet Karataş, çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim Taylan.
1: Kemal Hocam, çok teşekkür ediyorum. Hadi Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizler de yoğun programlar içerisindesiniz malum, gündem yoğun olunca. Ama Gece Ajansı'nda da elimizden geldiğince sizlerle birlikte yaşananları aydınlatmaya çalıştık. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye çalıştık. Şimdi noktalayacağız ama bu gündeme dair özel bir analiz haberimiz.

0: son günlerde peş peşe deşifre edilen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran fon soruşturmasında Başkan Erdoğan'ın tavrı ilk andan itibaren son derece net ve kesindi.
1: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
0: Devletin tüm kurumları, savcılıklar ve ilgili birimler bu talimat doğrultusunda titizlikle çalışırken, tek bir masum vatandaşın bile mağdur edilmemesi için tüm tedbirler en üst düzeyde alınıyordu.
1: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.

0: Ancak tıpkı 17-25 Aralık'ta, tıpkı Gezi'nin karanlık sokaklarında olduğu gibi bugün de kiralık kalemler, zihniyetini fesada satmış troller, sosyal medya laboratuvarlarında üretilen yalanlarla devlete operasyon çekmeye çalışıyordu.
1: Bu Ümit Özdağ'a isim vermedi ama herhalde orada iki bakandan biri bu. Aha. Öyle anlıyorum. Bir tane daha bakan varmış.
2: Onu da ebeveyni üzerinden yaptı.
1: O da babası üzerinden oynadığı iddia ediliyor. Onun kim olduğunu şu aşamada bilmiyoruz.

0: Gerçekler birer birer ortaya döküldükçe bu manipülasyon şebekeleri panik içinde yeni yalanlar uyduruyor. Milletin huzurunu bozmak, adalete olan güveni zedelemek için gece gündüz klavye sallıyorlardı.
1: İki bakanın yanı sıra iki tane bakan yardımcısı var.
0: Türkiye tarihi boyunca asla bitmeyen bir istiklal ve istikbal mücadelesinin merkezinde oldu. Çünkü güçlü bir Türkiye, mazlumların umudu, küresel sömürge düzeninin ise en büyük korkusuydu. Takvimler Mayıs 2013'ü gösterdiğinde bu ülkenin bağımsızlık yürüyüşü zirvedeydi. IMF'ye olan borç sıfırlanmış, yerli ve milli projelerle Türkiye ekonomisi dev bir sıçramaya hazırlanıyordu. İşte tam o günlerde 17-25 Aralık'ta düğmeye basıldı.
2: 1. Bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul'da başladı, Ankara'ya kadar da uzandı.
3: İnanılmaz bir rakamdan şimdi bahsedeceğim. Çünkü bu olayın tarihi bir operasyon olma gerekçesi, evet, rüşvet, yolsuzluk, bakanların ismi geçiyor. Fakat buradan daha önemlisi miktar. Bu miktar tam 100 milyar euro. Yani belki tarihte görülmemiş bir rakam bu. 100 milyar eurodan bahsediyorum.
0: Karşımızda sadece bir terör örgütü yoktu. Devletin tüm kılcal damarlarına sızmış, küresel odakların taşeronluğunu yapan hain bir yapılanma vardı. FETÖ. Örgütün en büyük silahıysa medyaydı. Üç büyük medya grubu doğrudan bu ihanet şebekesinin emrindeydi. Zaman, Bugün, Millet Gazeteleri ve Cihan Haber Ajansı'nı bünyesinde barındıran Feza Gazetecilik, Samanyolu TV, Mehtap TV ve Yumurcak TV'yi çatısı altında tutan Samanyolu Yayın Grubu ve devleti hedefe alarak manipülasyon yapan Bugünden Kanal Türk'e uzanan İpek Medya Grubu. Terörist başı Gülen, örgüt militanlarına tweetleri ikiye katlayın talimatı veriyor, Herkülname, fgülen.com.tr gibi hesaplar üzerinden Türkiye'ye karşı ilan edilmemiş bir hibrit savaş yürütülüyordu. Fuat Avni maskesi arkasına saklananlar, Yeni Bosna'daki zaman ofislerinden ve Yamanlar Koleji mezunu karanlık zihinlerden toplumu zehirliyordu. 17-25 Aralık yargı darbesini bir yolsuzluk kılıfıyla pazarlamaya çalışıyordu.
4: Ve aylardır ortaya çıkan bir isim var. Ya delikanlıysan çık ortaya. Gizli olarak niçin kalkıp da bu şekilde bunu yapıyoruz? Biz bu yola çıktığımızda bir şey söyledik. Kefenimizi giyerek biz bu yola çıktık. Bizi buradan caydıramazsın. Ama sende yürek varsa, sende delikanlılık varsa böyle kod adıyla, mod adıyla ortaya çıkma. Sen terör örgütünün mensubusun, bunu biliyoruz. Onun için de kod adı kullanıyorsun. Çık açık net ortaya. Nereden konuşacaksan oradan konuş. Varsa elinde bir şey, onu da ortaya koy.
0: Peki bu ülkenin milli iradesine kumpas kurulurken sözde merkez medya neredeydi? Cevap, Türk medyasının kara lekesi olarak hafızalara kazındı. 17 Aralık sabahı, emniyet ve yargı içindeki hainler harekete geçtiğinde Hürriyet gazetesi ve Habertürk, terör örgütünün jet hızıyla servis ettiği yasa dışı dinlemeleri manşetlerine taşıdı. Hedefteki başbakan ve bakanlara yönelik kirlilik temalı metaforlar operasyonel birer manşet olarak servis edildi. Habertürk TV yöneticileri o sabah erkenden kanala koşup örgüt fezlekelerini yayına hazırlıyordu. Yıllar sonra Oğuz Usluer, Erdal Şen, Abdullah Kılıç ve Cuma Ulus gibi isimlerin FETÖ üyeliğinden tutuklanması medyanın bu ihanet ortaklığını tescilledi.
4: Daha ilk gün adı konuldu. Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu. Adı böyle. Ardından bir sıfat daha takıldı. Tarihin en büyük yolsuzluğu. Daha ikinci günden itibaren gözaltı, sorgu, savunma, mahkeme aşamaları geçildi. Medya tarafından, siyasetçiler tarafından doğrudan infaz yapılmaya başlandı. Bu arada içeriden dışarıya sürekli bilgi sızıyor. Güya gizlilik kaydı olan bir süreç. Bu nasıl gizlilik kaydıysa, işte bu gizlilik kaydının olmasına rağmen bu adımların atıldığı bir sistem içerisinde başka şeyler var. O zaman kusura bakmasın. Burada yürütmenin uzantısı veya yargının belli bir yapı içerisindeki safhası, demek ki bunlar burada servis yapıyorlar. Şimdi burada bize düşen nedir? Burayı da temizlemektir. Bir taraftan

0: içerisinde beraat-ı zimmet asıldır diyeceksin. Böyle yürüteceksin işi. Öbür taraftan da dışarıya servis yapmaya devam edeceksin. Bu insanları kirletmeye kimsenin hakkı yok.
1: Aradan yıllar geçti. Maskeler düştü. Ancak zihniyet değişmedi. Asla. Bugün bakıyoruz, sahne aynı, senaryo aynı, aktörlerse sadece kılık değiştirmiş durumda. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında ortaya attığı mesnetsiz fon iftiraları, dünün Fuat Avni'lerinin mirasını devralan sosyal medya trolleri tarafından anında X platformunda dolaşıma sokuluyor. Halk TV gibi mecralarsa bu yalanların yayılma merkezi olmaya devam ediyor.
0: Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyor. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalar gösteriyor ki Türkiye'ye karşı kurulan kumpas masaları şekil değiştirse de operasyon gazeteciliğinin ve algı merkezinin adresi hiç değişmiyor.
2: İki tane bakan dedi. Birinin Murat'ın açıkladığı Ticaret Bakanı Ömer Bolat olduğu sonucuna varıyoruz. Evet. Bir tane daha bakan varmış.
3: O da bizden ebeveyni üzerinden yaptı.
2: O da babası üzerinden oynadığı iddia ediliyor. Onun kim olduğunu şu aşamada bilmiyoruz.
4: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptım.
5: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
1: Milli iradeye saldıranlar dün hüsrana uğradı, bugün de hüsrana uğrayacak. Çünkü bu millet ekranlardan penguen izletenleri de, kumpas bültenleri servis edenleri de, bugünün yalan tüccarlarını da asla unutmadı, unutmayacak.

A Haber Gece'den merhaba efendim. Esra Kürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktarıyor olacağız. İstanbul Boğazı'nda yine hareketli dakikalar yaşandı efendim. İstanbul'dan Derince'ye giden kuru yük gemisi Kuruçeşme açıklarında sürüklenmeye başladı. Geminin yardımına ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yetişti. İstanbul'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na doğru ilerleyen Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metre uzunluğundaki Bilbao Trader adlı kuru yük gemisi Kuruçeşme açıklarında kontrolden çıktı. Akıntıya kapılıp sürüklenmeye başlayan dev gemi boğazda bir kez daha yürekleri ağza getirdi. Kıyıya çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gemi için alarm verildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 4 gemileri bölgeye sevk edildi. Başarılı operasyonla kontrol altına alınan gemi, botların eşliğinde yolculuğuna devam ederek boğazdan ayrıldı. Efendim, Körfez'dense yine patlama sesleri duyuldu. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yeni bir hava saldırısı düzenledi. Husiler hava saldırısında Suud Dev Petrol Şirketi Aramco'nun genel merkezi, Riyad Havalimanı ve stratejik bir rafineriye hedef aldıklarını duyurdu. Saldırıların isabetli olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Saldırı duyurusunun hemen

0: Ardından Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde erken uyarı sirenleri çalmaya başladı. Halka ise sığınaklara gidin, kapalı alanlardan çıkmayın uyarısı yapıldı. Görgü tanıklarına göre başkent Riyad sokakları ard arda gelen şiddetli 3 patlama sesiyle sarsıldı. Husiler Aramco Genel Merkezi'ne tam isabetle vurduk açıklamasını yaptı. Suudi makamları ise füzelerin havada imha edildiğini ileri sürdü. Riyad'da etkisiz hale getirilen 2 füzeden düşen şarapnel parçalarından 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Suudi destekli Yemen ordusu da Husilere düzenlenen operasyonların güncel bilançosunu açıkladı. Yemen Şafağı adı verilen yaklaşık 2200 kara ve hava operasyonunda 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, 440'tan fazla askeri aracın da imha edildiği ileri sürüldü. Efendim, Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmedeki en sıcak başlık bölgede tırmanan gerilim ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardı. Türkiye'nin barış ve istikrar kararlılığını net bir dille vurgulayan Erdoğan, Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını yineledi.
1: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
1: Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını kaydetti.
0: Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerle buluşan ABD Başkanı Trump, dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suudi Arabistan'a destek veren Türkiye ve Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, Rusya-Ukrayna hattındaki barış çabalarına da değindi. Putin'in savaşı bitirmek istediğini öne sürdü.
3: Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyona katılmasını isteyecek misiniz?
4: Evet, isteyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir dostumdur. Ona büyük saygı duyuyorum.
5: Yemen'deki krizi yakından takip ettiklerini söyledi. Suudi Arabistan'a destek veren Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir dostumdur. Ona büyük saygı duyuyorum.
5: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerle buluştu. Rusya-Ukrayna savaşını ana gündem maddesi yapan Trump'ın Moskova'yı savunan açıklamalarda bulunması dikkati çekti.
4: Putin bu savaşın bitmesini istiyor. Aslında iki lider de bunu istiyor. Ama aralarında çok büyük bir nefret var ve oraya nasıl varacaklarını bilmiyorlar.
5: Trump'a Rusya ve Ukrayna arasında duyurduğu enerji ateşkesi de soruldu. Karşılıklı saldırıların hala devam ettiğine vurgu yapıldı.
4: Bu konuda seni daha sonra bilgilendiririm ama birbirlerini vuruyorlar. Ukrayna daha bir gün önce birçok tesisi vurdu.
5: Trump'ın İsrail seçimlerine ilişkin bir soruya verdiği yanıta dikkat çekti. Son dönemde İsrail Başbakanı Netanyahu ile arasına mesafe koyduğu görülen Amerikan Başkanı, Netanyahu'ya destek verip vermeyeceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
4: İsrail seçimlerini henüz düşünmedik bile. Belki bir şeyler yapabilirim.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. İç ve dış siyasetten fon soruşturmasına, belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına kadar birçok konuda farklı mesajlar verdi. Bahçeli'nin gündem maddelerinden biri de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıydı. Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasında mümkün olan her türlü askeri desteği vermesi sağlanmalıdır dedi.
1: Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye kamuda, siyasette arınma ve aklanma dönemindedir dedi. Elma ile armudun aynı kefede tartışıldığını belirtti, muhalefeti eleştirdi.
1: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Kimseye oyun kurdurmayız.
2: Bahçeli, belediyelerdeki yolsuzluğun boyutunun da açıklanmasını istedi.
1: Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle behemel paylaşılmalı, belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
2: Bahçeli'nin bir başka gündem maddesi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıydı.
1: Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
2: Yunanistan'ın silahlanma çabalarına ve işbirliklerine de ayrı bir parantez açtı Bahçeli.
1: Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz.
2: MHP lideri son olarak Fransa'daki öğrenci eylemlerine değindi. Avrupa'ya yayılma riski olduğuna işaret etti, gençlere seslendi.
1: Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun.
0: Efendim, Forex dolandırıcılığı operasyonunun arka planı ortaya çıktı. Şüphelilerin kendi içlerinde güven sağlamak için yalan makineleri kullandıkları belirlendi.
3: Forex dolandırıcılığına yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Çalışanları yalan makinesiyle test etmişler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uluslararası nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyon kapsamında çalışmalar sürüyor. Beyoğlu ve Şişli'de kurulan çağrı merkezlerinde işe girmek ve işten çıkmak isteyenlerin yalan makinesine bağlandığı ve verdikleri cevapların kontrol edildiği belirlendi.
4: Forex dolandırıcıları birbirlerine herhangi bir şekilde polis tanıdığın var mı, savcı tanıdığın var mı, bir basın mensubunu tanıyor musun veya bizden para çaldın mı sorularının cevabını öğrenebilmek için bu yalan makinesini kullanıyorlardı. Bu yalan makinesini önce ellere takıyor, ardından boyuna kadar bütün sistemleri hazırlıyordu ve sonrasında cevap alma aşaması geliyor. Bu cevaplarda eğer ki kişi tutarsız cevap verirse işe alınmıyor veya işten çıkartır farklı sonuçlarla karşı karşıya kalıyor veya çalışırken verdiği cevaba göre bir anda

0: da kovulabiliyordu.
1: İnsan vücudunun farklı noktalarına bağlanan kablolarla yapılan testlerin sonuçlarının isim isim not alındığı belirlendi.
0: Yalan makinesinin parçaları elden başlıyor. Önce elinizde bu parçayı tutuyorsunuz. Ardından görmüş olduğunuz bu zinciri bileklerinize sarıyorsunuz ve devamında işte gördüğünüz bu kuşak kafaya bağlanıyor. Devamında işte görmüş olduğunuz bu iki plaka insanların göğsüne yerleştiriliyor ve ritmik artışlar gözleniyor. Eğer ki yalan söylerseniz bunun sonuçları çok daha farklı oluyor.
1: Operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı. 36 şüpheli tutuklanırken şüphelilerden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 34'ü geri gönderme merkezine sevk edildi. Gözaltındaki 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
2: Fon kurulu 5. kez toplandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen o toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı efendim. Fonlarda bulunan 43.643 yatırımcı 6,4 milyar TL ödeme yapılırken kalan 49 fonun tasfiyesinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
1: 5. fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, BUS ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda ise toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla söz konusu 3 şirketin yönettiği toplam 60 ayrı ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye yönelik toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanmış olması öngörülüyor. Öte yandan fon kurulunun önceki toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kanun teklifi 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Böylece 3 portföy yönetim şirketinin yönettiği 66 fondaki tasfiye sürecinin tamamlanmasının yanı sıra diğer 65 fona yönelik ara ödeme sürecinin de kanuni düzenlemenin ardından hızlandırılması planlanıyor.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'a tepkisini katıldığı canlı yayın programında da sürdürdü efendim. Ailesinin hiçbir ferdinin fonlarda hesabı olmadığının altını çizen Göktaş, delillerini açıklasınlar istifa ederim sözlerini yineledi. Göktaş asılsız iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da hatırlattı.
3: Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur, tek bir kaydı yoktur. Ellerinde delil olduğunu söylediler. Dedim ki delilleri de ortaya koysalar böyle bir şey yok. Söyleyin onlara dedim, ellerinde patlarlar.
1: Fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye yanıt verdi ve ekledi.
3: Böyle bir delil yok çünkü. İsim benzerliği vardır. Hı hı. Benim ailemle ilgili değildir dedim. Arkadaşlar kendilerini iletti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı canlı yayında babası hakkındaki fon iddialarını kirli propaganda olarak nitelendirdi.
3: Çok iyi biliyordu benim babamın orada isminin olmadığını. Bu şahsın Hasan Özdemir'in babam olmadığını çok iyi biliyordu. Peki amacı neydi? Amacı tamamen karalamaktı. Amacı kirli propagandaydı. Amacı dezenformasyon sağlamaktı. Bütün fon aparatları aynı anda benim ismimi kullanarak bizi fon vurgunu yapmaya çalıştılar. Ve böyle manşetler attılar. Arka arkaya ben gördüm.
1: Bakan Göktaş Ümit Özdağ'a nerede senin delilin diye sordu.
3: Ve diyor ya elimde somut deliller var. Biz hiçbir delilsiz hiçbir şey konuşmayız. Nerede senin delilin? Açıklasın dedim istifa ederim. Ve saatler sonra bir açıklama yaptı. Utanç verici bir açıklama. Bakın ne bir özür.

0: ne bir imtina, hiçbir şey yok. Utanma duygusu yok, arlanma duygusu yok. Tamamen çamur siyaseti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
0: Muhalefet işi sulandırdı. Bakın aynı zamanda siyaset yapma tarzları tamamen iftira siyaseti. Sistematik bir saldırı ve karalama var. Sadece bizimle ilgili değil. Ömer Bolat Bakanımız aynısını yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize her zaman yapıyorlar. Ancak böyle bir siyaset şekli olmaz. Ben hemen ivedi bir şekilde suç duyurusunda bulundum. Evet. Hem bunu yapan hem bunu yayanlarla ilgili.
1: Göktaş 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesiyle ilgili detayları da paylaştı.
0: 15 yaşını doldurmamış çocuklara özellikle bir hizmet sunulamayacak. Çocukları mesela yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj alabilecek. Hesaplar gizli olacak, canlı yayın açamayacaklar. Takipçi ve takip edilen listeleri yalnızca diğer kullanıcılar göremeyecek. Yalnızca takip ettikleri listeler görünecek.
2: Efendim, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde koltuk değişti. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Vahap Seçer'in yerine başkan vekilliği seçimi yapıldı. Belediye meclisinde gerçekleştirilen oylamada CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım genç 3. turda salt çoğunluğun oyunu alarak başkan vekili seçilmiş oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak.
3: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde seçim yapıldı. CHP'li Gülşah Yıldırım Genç başkan vekili oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi başkan vekilini belirlemek üzere Kongre ve Sergi Sarayı'nda toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen oylamada CHP grubu meclis üyesi Gülşah Yıldırım Genç'i aday gösterdi. Diğer parti gruplarının aday çıkarmadığı seçime 73 meclis üyesi katıldı. İlk iki turda 47 oy alan genç, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda da 47 oyla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda oylardan 25'i boş kullanılırken bir oysa geçersiz sayıldı. Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan genç, sürecin demokratik bir iklimde geçtiğini vurguladı.
4: Devam eden projeleri sağlıklı bir şekilde devam ettirmek bizim görevimiz. Tüm meclis üyelerimizle, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce çalışan arkadaşıyla birlikte çok teşekkür ediyorum il başkanıma ve milletvekilim kıymetli Gülcan Kış vekilime.
3: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vahap Seçer 6 Ekim'de tutuklanmıştı. İhaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanan Seçer, İçişleri Bakanlığınca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında isim vermeden Özgür Özel'e hedef aldı. Şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur diyerek yeni partiye de göndermelerde bulundu. Kılıçdaroğlu dış politika üzerinden de Özel'i eleştirdi.
5: Siyaseti kirlilikten arındıracağız. Hiç endişeniz olmasın. Kirli adamın, şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur.
1: İsim vermeden adrese teslim mesajlar gönderdi. Hedefinde Özgür Özel'de arkadaşları vardı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti zenginleşme aracı olarak görenlerin değil, halka hizmet edenlerin partisidir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüdeydi. Eleştiri oklarını Türkiye'yi batıya şikayet eden Özgür Özel'e yöneltti.
6: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
1: Özel'e Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferi üzerinden de yüklendi.
7: Bir sefer bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını ya da seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani.
1: CHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecine desteğini sürdürdü.
7: Ve bunun bir an önce çözülmesi lazım. Eğer bir yerde tıkanıklık varsa, bizim üstümüze düşen bir görev varsa, biz yeni görüntüler ortaya çıkıyor, silahlar teslim ediliyor. Bu bir vatandaş olarak, bir partinin genel başkanı da bir vatandaş olarak, sıradan bir vatandaş olarak beni memnun ediyorum. Yeter ki Türkiye artık bu zincirleri koparsın.

0: Efendim, CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim bu kez arşiv ve veriler üzerinden de tırmandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide anket ve veri kaydı bulunamadığı yönündeki eleştirilerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, verilerin bulut hesabında saklandığını söyledi. Peki kritik arşiv tartışmaları nasıl başladı? Kim ne söyledi? Yanıtları haberimizde.
1: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
2: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu anket yok dedi. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı. Yeni Parti CHP arasında arşiv tartışması başladı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla yaptırdığı anketleri buluta koyduklarını ama bulutun şifrelerini parti yönetimimize giderayak parti yönetimimize devretmediklerini de itiraf ediveriyorlar. Bu suç. Siz suç işlemişsiniz.
3: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferiyle başladı her şey. Kemal Kılıçdaroğlu, Tugay doğru aday değildi dedi. Özgür Özel'den anketlerde birinci çıkıyordu yanıtı geldi. Kılıçdaroğlu anket nerede diye sorunca arşiv tartışması da patlak verdi.
5: Genel başkanın odasında bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
2: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır.
3: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat Yeni Parti yönetimini hırsızlıkla suçladı.
6: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın, korkunç bir kavramdan bahsediyorum.
3: Tüm bu gelişmeler miras tartışmasını akıllara getirdi.
7: Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
2: O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık.
0: Efendim, İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerse kurtarıldı. Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katından alevler yükselmeye başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken çatı katında bulunanlar yangında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri alevi söndürmek için çalışma başlatırken mahsur kalan kişilerin ise kurtarıldığı öğrenildi.

0: İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda kablolarda patlama meydana geldi. Paniğe neden olan olay sonrası yolcular tahliye edilirken seferlerde ise aksama yaşandı.
1: Bak gene patlıyor.
2: Kablolar patladı.
1: Bak gene patlıyor.
2: Metro istasyonunda büyük panik yaşandı. Yoğunluktan adım atacak yer kalmadı.
3: Üzünlüğe bak.
4: Sabah yüzlerce yolcu işte bu metroyu kullanıyordu. Kimisi işe gitmek için, kimisi okula gitmek için. Ancak metronun içinde gerçekleşen kablolardaki patlama sebebiyle yüzlerce yolcu Ihlamurkuyu durağından tahliye edildi.
5: İnsanlar baktım sokaktan metroya girmiyor, metrodan taşmış işte sağa sola gidiyorlar.
2: Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.
1: Bak gene patlıyor.
2: Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
0: Tokat'ta binlerce kişinin hastanelik olmasından norovirüsün yol açtığı belirtiliyor. Ancak durum henüz tam olarak netlik kazanmış değil. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? Hangi yaş grupları risk altında? Ayrıntılar haberimizde olacak.
6: Norovirüs mide bağırsak enfeksiyonu yapan, bulaşıcılığı yüksek

0: Yüksek olan bir virüstür.
1: 5000 aşkın vatandaşı hastanelik eden salgının nedeni norovirüs mü?
0: 1-2 gün içerisinde kendisini göstermeye başlıyor. Daha çok ani başlayan bir mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, bazen ateşle eşlik edebilmekte.
1: Tokat kent merkezinde hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Aynı anda binlerce kişiyi hastanelik eden vakanın sebebi araştırılıyor.
2: Tokat'ta mide bulantısı, ishal, halsizlik gibi şikayetlerle hastanelere müracaat eden vatandaşların sayısı 5000'i geçti. Bir virüs olduğu iddiaları bulunuyor. İsmi de norovirüs. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor?
0: Kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşabilen bir virüs. Fakat bu eğer ki norovirüs söz konusuysa 3 gün içerisinde kendiliğinden iyileşebiliyor. Bu süreçte özellikle sıvı kaybını önlemek gerekiyor. Bol su içilmesi gerekiyor. Evde hazırlanabilecek 1 litre kaynamış suya yaklaşık 6 çay kaşığı kadar şeker, yarım çay kaşığı kadar tuz hazırlanıp gün içerisinde azar azar tüketilebilir. Ama bu süreçte bir ev yoğurdu, bir hafif tuzlu ayran, çorbalar destek olunacak şekilde devam edebilir.
1: Peki kimler risk altında? Hangi belirtilerde hastaneye başvurulmalı?
0: Bu süreçte özellikle yaşlı hastalar, kronik hastalığı olanlar ve bebeklere dikkat etmek lazım. Hastaneye kimler başvurmalı? Hastaneye herhangi bir yeme içme problemi, artık sıvısını alamıyor, halsiz düşüyor, ciddi bulantı kusmaları var. Bunların acil servise başvurmalara gerekiyor.
2: Alacağımız birkaç tedbir bu virüsten belki de bizleri koruyacak. Özellikle uzmanlar hijyen konusuna dikkat etmemiz konusunda bizleri uyarıyor.
0: Özellikle suya ve sabuna 20 saniye dokunalım lütfen. Kişisel hijyene dikkat edelim. Çok korkulacak bir şey yok. 3 gün kadar sürüyor.
1: Öte yandan şehrin su şebekesinden alınan numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.
3: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanla bitti. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasındaki o tartışmada aynı aileden 4 kişi kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kan donduran cinayetin detayları ise haberimizde.
4: Tarla anlaşmazlığı kanlı bitti. 4 kişinin can verdiği katliam gibi olayda baba ve oğlu tutuklandı. Olay Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Tarlada pancar söken İlhan Karasu, oğulları Sefa ve Ali ile kardeşi Halit Karasu, aralarında husumet bulunan Metin Ağa ve oğlu Çetin Ağa ile karşılaştı. İki aile arasında başlayan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan aynı aileden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet saçan olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Metin Ağa ile oğlu Çetin Ağa işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Allahu Ekberim.
4: Olayda hayatını kaybedenler ise kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
3: Ankara'da 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın parkta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. O iddianamede yer alan adli tıp raporunda Kayra Ataman'ın vücudunda 3'ü göğüs bölgesinde, biri sırtının bel bölgesinde olmak üzere toplam 4 kesici alet yarasının bulunduğu belirtildi. Anne Ataman, oğlunun hayatını kaybetmesine sebep olanların en ağır cezayı almasını istedi.
6: Olay günü benim oğlum 3 defa kalbinden, bir kez de sırtından olmak üzere 4 kez bıçaklandı. Bir anne için gerçekten

0: dayanılması çok çok zor. Dayanamıyorum. Her gün ölüyoruz.
1: Daha 16 yaşındaydı. Kalbine aldığı 4 bıçak darbesiyle hayata gözlerini yumdu. Ankara'da Kayra Ataman'ın parkta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada cezaevinde intihar eden şüphelinin eski kız arkadaşı hakkında suça teşvik etmek suretiyle yardımda bulunduğu değerlendirilerek kasten öldürmeye yardım etme suçundan iddianame düzenlendi.
0: İddianamemiz hazırlandı. Mahkememize sunuldu. Henüz duruşma günü verilmedi. Kavgayı başlatan baba lütfen alabileceği en yüksek ceza yazsın. Azmettiren eski sevgili lütfen sayın savcımdan, sayın hakimimden, herkesten destek istiyorum. Lütfen alabileceği en yüksek cezaları alsın. En azından benim oğlumun da kanı yerde kalmasın.
1: İddianamede yer alan adli tıp raporunda Kayra Ataman'ın vücudunda üçü göğüs bölgesinde, kalpte yırtılmaya neden olacak nitelikte, biri ise sırtının bel bölgesinde olmak üzere toplam 4 kesici alet yarısı bulunduğu belirtildi.
0: Ece sürekli ifade değiştiriyor. Önce savcının karşısında hatırlamıyorum, söylemiş olabilirim diyor, silah bıçak al gel kelimesini söylemiş olabilirim diyor. Sonra hakimin karşısına geçtiği zaman söylemediğini kelimeyi kullanıyor. Ama bu kelimeyi söylediği bütün tanık ifadelerinde var. Ayrıca özellikle katilin annesinin vermiş olduğu bir beyan var. Oğlunu ziyarete gittiğinde oğlunun Eyçe'nin silah bıçak al gel dediğini söylediğini anlatan özellikle bir beyanı var annenin.
1: Talihsiz çocuğun annesi Emine Ataman'sa suçluların en üst perdeden ceza almasını istedi.
0: Ailemiz perişan oldu. Hepimiz perişanız. Kayra'yla beraber biz de öldük. Çok ciddi tedbirler alınsın. Kanunlarda değişiklikler yapılsın. Yavrularımız ölmesin artık. Her geçen gün bir annenin yüreği yanıyor. Her geçen gün bir anne evlat kaybediyor. İnanın o evlatlarımızı çok zor yetiştirdik.
2: Yavrum.
3: Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer'i uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki hüküm oy birliğiyle onandı efendim. Yargıtay hükme kadına karşı ibaresini de ekledi ve sanığın iyi hal indirimini de kabul etmedi.
4: Yargıtay, eşini kayalıklardan iten kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. 34 yaşındaki Semiha Sözer, 24 Ocak 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesindeki soğuk su köyünün Ballıkaya mevkisine götürüldü. Genç kadın fotoğraf çekme bahanesiyle çıkarıldığı bölgede yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Dijital incelemelerde kadının eşi Erdal Sözer'in olay öncesinde internet üzerinden bir kişi nasıl itilir ve bir kişi nasıl atılır şeklinde aramalar yaptığı belirlendi. Bilirkişi heyeti ölümün kaza veya intihar sonucu meydana gelmediği, Semiha Sözer'in itilerek öldürüldüğü yönünde rapor hazırladı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi çelişkili ifadeleri üzerine olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra Semiha Sözer'in eşi Erdal Sözer'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık Erdal Sözer hakkında temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce tamamlandı. Sanığın cezasını onayan Yargıtay yerel mahkemenin kararını kadına karşı ibaresini de içerecek şekilde düzelterek onadı. Kararda sanığın iyi hal indirimi talepleri de kabul edilmedi. Yargıtay'ın oy birliğiyle aldığı kararla Erdal Necip Sözer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti.
3: İkinci el araç alım satımında kilometre düşme mağduriyetlerine ilişkin Yargıtay'dan emsal bir karar geldi. Yargıtay savcılığın kovuşturmaya yer yok kararının aksine soruşturmanın kapatılamayacağına hükmetti. Olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini

0: de dikkatleri çekti.
1: İkinci el araç piyasasında karşılaşılan kilometre oyunu için Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar geldi.
2: Eskiden ekspertiz şeyi yoktu. Millet mecbur, yapacak şey yok. Ama şimdiki sistem değiştiği için ekspertizlere gönderiyorlar. Zorunluluğu var zaten. Dava açma şeyleri var. Şu anki sistem bence iyi eskiye göre.
1: Yıllarca biriktirdikleri parayla ikinci el otomobil alan bir kişi satın aldığı aracın kilometresinin düşürüldüğünü öğrenince savcılığa başvurdu. Satış sırasında 65 bin kilometrede olduğu belirtilen aracın gerçek kilometresinin 251 bin olduğu ortaya çıktı. Alıcı dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ancak savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi bu kararın eksik araştırmaya dayandığına dikkat çekti.
3: Bizim de aslında en çok karşılaştığımız araç dolandırıcılığı yöntemlerinden birisi budur. Nitekim bunun online platformlarda yapılıyor olması aynı zamanda dijital olarak da dolandırıcılık suçunu gündeme getiriyor ve ağır cezada yargılanmasına sebep oluyor şüphelilerin. Pratikte bizim bu noktada vatandaşlara en önemli tavsiyelerimizden bir tanesi de araç muayene kayıtlarına bakmaları. Aracı alırken muayene kayıtlarındaki yıllara göre baktıklarında hangi yılda kaç kilometre ile o muayene istasyonuna girdiğine baktığında bir oynama olup olmadığını tespit etmesi bir nebze daha kolay oluyor.
4: İkinci el araç piyasasında birçok kişinin karşılaştığı kilometre oyunu için Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Peki böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda neler yapmalısınız? İşte cevapları.
3: Bunun yanında aynı zamanda muayene kayıtlarıyla kendi satın aldığı dönem arasında aracın ne kadar el değiştirildiği de çok önemli. Çünkü genellikle bu işi profesyonel yapan kişiler birden fazla kez el değişikliği yaptığı için o kilometre değişikliğinin hangi sahiplik döneminde olduğu ispat edilemediği için her ne kadar yargılama yapılsa da işin sonunda net %100 kesin bir tespit bulunmadığı için şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca tüm sanıkların beraatine karar veriliyor. Yine tüketici bu noktada mağduriyetini giderememiş oluyor. Dolayısıyla tüketicilerimiz özellikle muayene kayıtlarını da göz önüne alarak detaylı bir araştırma yapmaları, özellikle ülkemizdeki ikinci el araç satışları işlemleri için son derece hayati önem taşıyor diyebilirim.
5: Kilometreye yazılmasından ziyade bir ekspere götürüp, bir ustaya götürüp, bir daha bilene götürüp burada vatandaşın daha da bilinçlenmesi lazım.
6: Şahsa numaraları bile önemli, bakın. Hafif kusur olduğu bir şey yok. Ben işte şahsa numarası, motor numarası okumadım diye öyle bir şey yok. Kesinlikle bunları çok dikkat edilmeleri lazım.
7: Toplu taşıma fiyatlarını enflasyonun üzerinde belirleyen yerel yönetimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir düzenleme sinyali verdi. Buna göre toplu taşımaya bilet sınırı getiriliyor efendim. Peki düzenleme nasıl olacak? Haberimizde detaylar.
8: Bu ulaşım konusunda da mutlaka bir takım kuralların gelmesi lazım. Böyle enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Gözler yerel yönetimlerin toplu taşıma ücretlerindeki fiyat politikalarına çevrildi.
9: Genelde 2 vesayet oluyor.
10: 3 vesayet yapıyorum. M9, Marmaray, bir de M2.
11: 2019'da 2 lira olan, 2 lira civarında olan elektronik tam bilet 2026'da 46 liraya çıkmıyor. 17 katlık bir artış olmuş.
4: İstanbul'da her gün 9 milyondan fazla toplu taşıma araçları kullanılıyor. Metrolar, metrobüsler ve otobüsler bu durumda maddi bir külfeti beraberinde getiriyor. İşte bu külfete yönelik yeni bir düzenleme kapıda geliyor.
11: Ülkemizde toplu ulaşım yasası çıkarılırsa 81 il için bir standart getirilir. Hem esnafın hem vatandaşın sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım olur.
1: Enflasyonun %30'un altına gerilemesiyle birlikte dezenflasyon sürecinin desteklenmesine yönelik adımlar sürecek. Yerel yönetimlerin toplu ulaşım ücretlerindeki zamların enflasyona etkisi gözetilecek. Fiyat artışlarında enflasyonla uyumlu bir çerçeve oluşturulması hedefler arasında.
11: Ulaşım harcamaları genel bütçesi üzerinde önemli bir orana sahip, dar gelirliler için, öğrenciler için, o emekliler için bu rakam oranı çok yüksek.
1: Kent içi ulaşım ücretlerinde enflasyonun çok üzerinde artışların önlenmesine yönelik sınırlama yaklaşımı değerlendirilecek. İstanbul'da tam bilet 46 lira.

0: ileride destek verdi.
1: Bakımsız okullar, kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği. Fransa'da kitlesel ayaklanmaya dönüşen öğrenci protestoları 3. haftasında da devam ediyor.
2: Gerçek şu ki artık yeter. Bir noktada bir geleceğe sahip olabilmemiz için gerekli kaynakları sağlamaları gerekiyor. Çünkü şu anda geleceğimizin ne getireceğinden bile emin değiliz.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sükunet çaresini yeterli bulmayan öğrenciler bir kez daha sokaklara çıktı. Başkent Paris ve birçok şehirde meydanlara akın eden liseler güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Gösteriler sırasında polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kolluk kuvvetleriyle eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Protesto eden öğrencileri polisten korumaya çalışan öğretmenler ise kol kola girerek insan zinciri oluşturdu.
3: Şahsen ben bugün eylem yapan öğrencilerime destek olmak için buradayım. Daha az kalabalık sınıflar ve çok daha uygun ders programları gibi pek çok ortak talebimiz var.
1: Birçok kente yolları çöp konteynerleriyle kapatan öğrenciler, Fransız hükümetinin yapacağı 3000 öğretmen atamasını yetersiz buluyor. Fransa Adalet Bakanlığı'nın son rakamlarına göre gösterilerin başladığı günden bu yana gözaltına alınanların sayısı 6800'e yükselmiş durumda. Hakkında yasal işlem başlatılanların büyük çoğunluğu reşit olmayan liselerden oluşuyor.
0: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Bunun ciddi bir süreç olduğunu ve doğru bir istikamette ilerlediğini belirten Barzani, Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu söyledi.
1: Erdoğan Nobel Ödülü'ne layık dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin doğru istikamette ilerlediğini belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde konuştu. Bölgedeki gelişmeleri ele alan Barzani, Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası terörsüz Türkiye'nin ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.
4: Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç. Fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir. Ancak doğru bir istikamette ilerliyor.
1: Erbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Barzani, Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmeli dedi.
4: Süreç herkesin yararınadır. Hem biz hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil, Türkiye'de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Başkan Erdoğan'dır.
1: Suriye'deki durumu da ele aldı Barzani. Cumhurbaşkanı Şahran'ın yapıcı rolüne dikkati çekti.
4: Suriye'de Kürtlere kimlik verilmiyordu. Suriyeli diyebileceğimiz bir kimlikleri de yoktu Kürtlerin. Böyle bir Suriye'de yaşadılar. Şimdi 13 bin kişi Suriye ordusu içinde, 17 bin kişi güvenlik kurumlarında yer alıyor.
0: Eski İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifasıyla boşalan milletvekilliği koltuğu için bir ara seçim yapıldı. Seçimi kazanan iktidardaki İşçi Partisi'nin Somali kökenli adayı Abdi Wali Kur'an'a el basarak yemin etti.
4: İngiltere parlamentosu dikkat çeken bir yemin törenine sahne oldu. Somali kökenli yeni milletvekili Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Londra'nın Holborn St. Pancras bölgesinde eski başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla boşalan milletvekilliği koltuğu için ara seçim yapıldı. Bölge halkı sandık başına gitti. Seçimi iktidardaki İşçi Partisi'nin Somali kökenli adayı Sagal Abdi Veli kazandı. 42 yaşındaki Abdi Veli 12.292 oy alarak milletvekili seçildi. Abdi Veli, Avam Kamerası'nda Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden ilk Somali doğumlu milletvekili ünvanıyla İngiliz parlamentosu tarihine geçti.
5: Yüce Allah'a yemin ederim ki kanunlara uygun olarak majesteleri Kral Charles'a, varislerine ve haleflerine sadık kalacağım ve gerçek bağlılık göstereceğim. ederim.
4: Somali'de 1984 yılında doğan ve 1990'ların başında iç savaştan kaçarak ailesiyle çocuk yaşta sığınmacı olarak İngiltere'ye gelen Abdi Veli,

0: Londra'nın Camden bölgesinde büyüdü. Siyasi kariyerinde 2022 yılında Camden Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Abdi Veli, 2024'te konut politikasından sorumlu kabine üyeliğine getirildi ve bu süreçte 670 milyon sterlinlik sosyal konut iyileştirme programını yönetti.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Luna Park'ta bir facia yaşandı. Bir kişi hız treninden düşerek hayatını kaybetti. Feci kaza Georgia eyaletinde meydana geldi. Görgü tanıkları bir kişinin hız treninden düştüğünü ve düşme anının hatıra fotoğraflarına yansıdığını ifade etti. Hız treninin parkurun en üst kısmına yakın noktada durmasının ardından yolcuların tahliye edilmesine başlandı. Birçok kişinin yaralandığı da bildirildi. Kazanın ardından Luna Park'taki benzer oyuncaklar da geçici olarak kapatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü Ateş Serbest 2026 tatbikatında bir kez daha sergilendi. Hedefler arasında yerli ve milli üretimlerin de bulunduğu o sistem ve silahlarla imha edildi. Tatbikatta yapay zeka ve lazer sistemli yerli teknoloji ilk kez tanıtıldı.

0: Ateş Serbest Faaliyeti 2026'nın seçkin gözlemci günü Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenol Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Tatbikatta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde yer alan 104 silah ve sistem sergilendi.
1: Ateş serbest tatbikatı ile birlikte yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler de adeta görücüye çıkıyor ve işte onlardan bir tanesi Sungur alçak irtifa hava savunma sistemi, hem omuzdan atılabiliyor hem de zırhlı araçların üzerine entegre edilebiliyor. Etkin menzili ise tam 8 kilometre.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterdeki silah ve sistemlerini tanıtmak ve ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamak amacıyla icra edilen tatbikatta Çelik Kubbe'nin bileşenleri de önemli yer tuttu.
1: Çok katmanlı hava savunma sisteminin, yani Çelik Kubbe'nin önemli bileşenleri de tatbikattaki yerini aldı. İşte onlardan bir tanesi Gürs, 80 kilometreden hedefi tespit ediyor ve 15 kilometrelik bir etkin menzile sahip. Yani 15 kilometreye girdiğinde üzerinde bulunan silah sistemi ve füzelerle birlikte hedefi imha edebiliyor.
0: Tatbikatta öğleden sonra ise atış faaliyeti gerçekleştirildi. Sergilenen 104 silah ve sistemden 93'ü atış faaliyetinde kullanıldı.
1: Ateş serbest tatbikatında oldukça dikkat çekici bir noktadayız. Hemen arkamızda Tayfun balistik füzesi yer almakta. Balistik füze Türkiye'nin ilk yerli ve milli balistik füzesi. Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Geliştirme faaliyetleri aynı zamanda halen daha devam etmekte. Tayfun balistik füzesinin menzili gizli, henüz bilinmiyor ancak caydırıcılığı oldukça yüksek. Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol Ordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay tankı BMC tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. An itibariyle seri üretim aşamasında devam ediyor. Vurucu gücü ise makine kimya endüstrisi tarafından geliştirilmiş durumda ve üzerinde birçok farklı özelliği barındırıyor. İlerleyen süreçlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek olan Altay tankı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın adeta omurgasını oluşturacak.
0: Tatbikatta senaryo gereği hedefler belirlenerek tam isabet vuruldu. Yapay zekalı hedef planlaması, sivrisinek gözü kara, boyga uçan göz, paramotor faaliyeti, akıncı ve TB2, keman keş atış gibi toplam 53 silah ve sistem serbest atış tatbikatında ilk kez kullanıldı.
1: Ateş Serbest 2026 tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve an itibariyle gökyüzünde sahne Türk yıldızlarının, Türk yıldızları da tatbikat sonrası bir gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
2: Van'da

0: temel kazısı sırasında bitişikteki bir lokantanın bir bölümü çöktü efendim. Can kaybının yaşanmadığı olayda toz bulutu ve vatandaşların panikle kaçıştığı o anlar kameraya yansıdı.
1: Bir anda çöktü. Toz bulutu yükseldi. Çevredekiler panikle kaçıştı. Görüntüler Van'ın İpek Yolu ilçesinden. Geçmiş yıllarda yıkılan belediye iş merkezinin bulunduğu alanda iş makineleriyle kazı çalışması yürütülüyordu. Bu sırada bitişikte bulunan lokantanın bir bölümü çöktü. Esnaf ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayın ardından yeni bir çökme riskine karşı tedbir alındı.

0: İstanbul'da ambulans ekiplerinin acil vakalara ulaşım süreleri, trafik yoğunluğu ve yanlış araç parkları nedeniyle uzuyor. Özellikle Fatih ve Beyoğlu'nda bazı mahallelere ulaşım süresi ortalamanın hayli üzerinde. Uzmanlardan sürücülere uyarılar var. Ayrıntılar haberimizde.
1: Polis adım adım takip etti, zanlının kaçış planını deşifre etti. Adana'da kuyumculuk yapan Zahir Cız, 4 Ekim'de iş yerinin önünde silahlı saldırıyla öldürüldü. Polis zanlıları yakalamak için özel ekip kurdu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekip, kuyumcuyu birçok suçtan kaydı olan Osman Altun'un öldürdüğünü tespit etti. Cinayet öncesi iş yerinin önünde keşif yaptığı belirlenen zanlının jet ski ile Yunanistan'a kaçış planı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Sık sık adres ve kıyafet değiştirerek saklanmaya çalışan Osman Altun'un izini süren polis, 2000 kilometrelik güzergahta plaka takip sistemi, kent güvenlik yönetim sistemi ve güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının önce Aydın Söke, oradan da Kuşadası'na geçtiği tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda Osman Altun ve 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı. Kuyumcu Zahir Cız'la Baygaralar Suç Örgütü arasında husumet olduğu, örgüt üyelerinin kendisini tehdit ettiği öne sürüldü. Baygaralar Suç Örgütü'nün katil zanlısına kuyumcuyu öldürmesi karşılığında kendisini yurt dışına kaçırmayı vaat ettiği öne sürüldü.
0: Cezayir'de düğün günü ne dilediği sorulan yetim bir kızın mahcup bir tavırla akşam yemeği için iki tavuk yanıtı ülkede gündem oldu. Görüntülerin yayılmasıyla tüm ülke tek yürek oldu efendim. Seferber olan halk geline hediyeler yağdırdı.
1: Cezayir'deki bir düğün sosyal medyada gündeme oturdu. Her şey düğün günü öncesinde ne dilediği sorulan ve kimsesi olmayan genç kızın verdiği yanıtla başladı.
2: Düğün öncesi bir isteğin var mı?
3: İki tavuk benim için yeterli.
1: Genç kızın yanıtı sosyal medyada hızla yayıldı. Cezayirliler de yetim gelinin bu alçak gönüllü ve mahcup isteğine kayıtsız kalmadı. Ülkenin dört bir yanından hayırseverler, vatandaşlar ve esnaf genç kız için yardım ve dayanışma seferberliği başlattı. Tek bir mütevazı dilekle başlayan süreç kısa sürede dev bir organizasyona dönüştü. Düğün günü gelin için adeta hediye yağdı. Çeyizinden takısına, düğün salonundan ikramlarına kadar her detay halkın katkılarıyla eksiksiz ve görkemli bir şekilde hazırlandı. Düğün yetim kızın mahcubiyetiyle tüm ülkeyi birleştiren bir iyilik hareketine dönüştü.
0: Efendim son dönemlerde e-ticarette ürün satan bazı firmalar yapay zeka ile oluşturdukları görsellerle tüketicileri kandırıyor. Eğer bu tespit edilirse o firmalara ceza kesiliyor. Ancak uzmanlar yine de tüketicileri kandırılmayın diyerek uyarıyor.
4: İnternette bizi biraz kandırıyorlar mı?
5: Yapay zeka gerçekten çok tehlikeli bence.
4: Görselde farklı, gelen farklı.
6: Aynen, eve gelen daha farklı.
7: Aslında bir nevi o görsel aracılığıyla biz tuzağa düşmüş oluyoruz, dolandırılmış oluyoruz.

0: Son günlerde yapay zeka internet alışverişi görsellerinde de kullanılmaya başlandı. Gerçekte olmayan bir mankene ürünün fotoğrafı giydiriliyor. Ancak kimi zaman görselde eve gelen ürün aynı olmuyor.
1: Model kullanmak yerine, fotoğrafçı kullanmak yerine yapay zeka oluşturdukları modeller üzerine giydiriyorlar.
2: Özellikle çok öyle mağdur var. Arkadaşlarım da çok mağdur o konularda, evet.
3: Hiç alakası yok ve çok kötü yapıyorlar.
4: Hemen bakınca anlıyor musunuz efendim?
5: Tabii ki yüzleri, mimikleri falan çok farklı.
4: Bu peki müşteriyi kandırmak mı sizce?
2: Aynen.
1: Şimdi örnek olması açısından ben sizin fotoğrafınızı çekeceğim. Daha sonra yine yapay zekadan bir fotoğraf oluşturacağım. Üstünüze giydireceğim. Bakalım nasıl gözükecek. Direkt olarak sadece ceket, gömlek ve pantolon olsun.
6: Değişikliği hemen yapıyorum. Sadece ceket, gömlek ve pantolondan oluşan takım elbise.
1: İkinci fotoğrafta gördüğün takım elbiseyi birinci fotoğrafta gördüğün kadının üstüne oturt.
7: Model öğrenmesi devreye giriyor.
4: Bir dakika, bakmak istiyorum şu anda.
1: Evet.
4: Gerçekten çok şık olmuş.
1: Evet, gerçekten öyle. Düşünün, ilk bakışta gerçeğe birebir benziyor.
8: Yapay zeka kullanmak serbesttir. Ancak tüketiciyi yanıltmak serbest değildir.
0: Bazı firmalar o görselleri yapay zekayla üretilmiş web yazısını koyuyor. Ancak bazı firmalarsa görselin üzerine hiçbir ibare yerleştirmiyor.
1: İstediğiniz ürünle gelen ürün arasında dağlar kadar fark var. Bu da tabii ki tüketicinin kandırılması anlamına geliyor.
0: Üstelik bu yanıltıcı görseller için yeni bir düzenleme de yapıldı. Düzenlemeyde insandan ayırt edilemeyen dijital karakterleri yapay zeka ile üretildiğinin belirtilmesi kuralı getirildi. Yazı koymayan firmalara hem içerik durdurma hem de para cezası kesiliyor.
8: 99.339 liradan 39.916.524 liraya kadar verilebilmekte.
0: Bu arada tüketicinin görselle aynı ürünü yollamayan firmaları şikayet etme hakkı da bulunuyor.
1: Önce tüketici hakem heyetine başvurmanız gerekiyor. Baktığınız istediğiniz gibi çıkmadı ama hukuk yolu kapanmamış oluyor. Bu sefer de tüketici mahkemesine başvuru yapabiliyorsunuz.
8: Yanıltıcı reklamları Ticaret Bakanlığı'na ve reklam kuruluna ihbar edin.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: A Haber Ankara stüdyolarından, memleket meselesinden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Dopdolu bir programla karşınızdayız. Hem iç siyasette gündemdeki sıcak başlıkları değerlendireceğiz, hem de dış politikada yaşanan gelişmeleri yakından takip edeceğiz ve bu masada tüm ayrıntıları değerlendireceğiz. Çok değerli konuklarımız var. Hemen konuklarımı tanıtarak başlayayım. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bu arada ilk yayınımız herhalde.
0: Evet.
1: Ağabere'de hayırlı olsun diyor.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. SETA Genel Koordinatörü Sayın Nebimiş hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar. Hayırlı olsun Ankara'da Haber'in stüdyosunda ilk program inşallah.
0: İnşallah güzel bir yayın olsun hocam. Gazeteci Zafer Şahin, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sevgili İlter, inşallah güzel bir yayın olacak Haber'in Ankara stüdyolarından. Çok güzel bir ortam, çok güzel evet. Bilgiler var, kulisler var. İnşallah güzel bir yayın olacak.
0: İnşallah, teşekkürler. Biz de hemen kulis bilgisiyle başlayalım. Sıcak evet. Bir gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti hattında yüksek tansiyon hakim malum. Karşılıklı gelen açıklamalar var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Bu kulis bilgisini, sıcak bilgiyi paylaşarak hemen başlayalım. Neden suç duyurusu hazırlığı var? Parti aidatları ile ilgili malum bir tartışma sürüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk'ün yapmış olduğu bir açıklama vardı. O açıklamayı hatırlatalım. Faik Öztürk dedi ki grubumuzun bankadaki parasını, yani CHP grubunu kastediyor Faik Öztürk, grubumuzun bankadaki parasını milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi itirazı için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünü açıklasın dedi. Özgür Özel'e yönelikti bu ifadeler. Şimdi